0: de Osimhen'in Napoli'de kaldığı ve gidebileceğini sadece Gardi bilmiyor. Yani bugün herkes Lamine Kamara'nın Monaco'dan alabileceğini biliyor değil mi? Yani Gardi bugün Kamara'yı getirse Gardi buldu denmeyecek. Herkesin gördüğü şeyler bunlar. Hani Icardi transferi de öyle Paris Saint-Germain'den çıkarken. Mertens'in boşa çıktığı da belli. Hani böyle müthiş bir yetenek bulursun. Hani bir genç keşif Brezilya'dan 17 yaşında biri. Tamam Gardi'ye ihtiyacım var ama zaten buradaki transferin hepsi göz önünde. Leao'nun ayrılacağı belli. Hala buna ihtiyaç duyması bana garip geliyor. Bilmiyorum. Bu adam bir de şeymiş. Antalyaspor'da o Menez, Nasri, Eto transferleri, Leonardo'nun gelişi organize etmiş. Hepsinde o var. Trabzon'un o Hamşik, Gervinho, Bruno Perez'li kadrosunda hep o var. Aslında Türkiye'de daha önce bayağı çalışmış. Ama mesela adamın şey yok. Yani İtalya içinde öyle bitirdiği, bizim kulüpler kadar bitirdiği transfer yok. Tek tük. Hani Elif Elmas'ın Napoli'ye transferi Fenerbahçe'den. Birkaç tek tük böyle transfer var. Adamın İtalyan ama bizde şey oldu. Bu kadar kıymete bindi. İtalya'da kıymetini bilen ben görmüyorum ya da başka bir ülkede.
1: Evet. Gardi'ye cevap hakkı doğdu.
0: Vallahi Çin'dekileri döktü.
2: Söylediklerinden sonra.
0: Ama bak bu dediğim gibi Gardi'ye değil
2: Mertelen
0: asıl.
2: Mertelen bir fındık sevmiyor. Mertelen.
0: Eleştirim Galatasaray yönetimine.
2: Bir de Gardi'yi sevmiyormuş. Bir de Galatasaray yönetimine eleştirisi var. Şaka bir tarafa. Vallahi çoğuna katılıyorum. Çok fazla itiraz edebileceğim bir şey yok sen konuşurken. Ama şu an Galatasaray'da böyle bir işleyiş var. Sanki alan da memnun, veren de memnun gibi.
0: Evet.
2: Öyle bir durum var. Yani Galatasaray'la alakalı bir durum yok.
0: Bir ara böyle bir hani Gardi ile uzaklaşıldı bir transfer döneminde. Sonra tekrar transferler olmayınca Gardi'ye dönüldü. Böyle bir ilişki şeyi var ama devam ediyor. Yani 4 sene oldu. Icardi ile Mertens, hatta Mertens Torreira ile başladı bildiğim kadarıyla. Devam eden bir süreç var.
2: Evet, 14.36 ikinci ara vakti geldi. İkinci araya gidelim. Aradan sonra mesajlarınıza bakacağız. Mesajlarla beraber gözüme bir istatistik çarptı. Onu da sizlerle paylaşacağım.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Ali abi demiş Mete Ancibek, senin ara ara kullandığın daha başka bir şey var. Mertelen yine tatile gidiyor diye. Bir cümle olarak bunu da çok sık kullanıyor demiş. Doğru. Ali abi sen bir ara kanımca kelimesini çok kullanıyordun. Her duyduğumda benim aklıma Avrupa yakasındaki gafur geliyordu demiş.
1: Kanımca.
0: Kanımca valla. Lamıcım yok. Ali abiden en çok duyduğum laftır. Lamıcım yok'u kullanıyorum, doğru. Orası kesin. Şimdi neyse, bunları bir tarafa bırakıyorum. Ve futbol verileri hesabının ligin ilk 3 haftası sonundaki 4 büyüklerle ilgili istatistiklerini paylaşıyorum. Gördün mü?
1: Şimdi baktım, evet.
0: Baktın mı?
1: Gördüm.
0: Direkt dikkatini çeken bir şey var mı?
1: Ha, ben içeriğine bakmadım. Tweet'i gördüm. Senin onu okuyacağını anladım ama.
0: Evet.
1: Görünce.
0: Şimdi.
1: Şimdi de çok kullanıyorsun.
0: Şimdi.
1: Bunu da çok kullanıyorsun.
0: Maç başı şutla başlayalım.
1: Hı.
0: Maç başı şutta Galatasaray açık ara yapmış. 27.3 Galatasaray'ın maç başı şutu. Müthiş bir rakam bu.
1: Ki Erzurum maçı düşürdü bayağı ortalamayı.
0: Orada 10 şut çekti Galatasaray.
1: Hı.
0: Tabii Galatasaray 2 iç saha maçı oynadı. Beşiktaş 2 iç saha maçı oynadı. Fenerbahçe de 2 iç saha maçı oynadı.
1: Fenerbahçe deplasmanla başladı Gençlerbirliği. İki deplasman
0: Fener 2
1: olması
0: deplasman oynadı
1: lazım.
0: Fenerbahçe. Trabzonspor 2 deplasman oynadı. Kasımpaşa Ahmet oynadı. Orada bir farklılık var tabii. Ama Galatasaray'ın maç başı şutu 27.3. İkinci sırada Fenerbahçe var. 20.7. Beşiktaş 17 maç başına. Trabzonspor 13.3 sadece. Trabzonspor'la Galatasaray'ın maç başı şutları neredeyse iki katı. Galatasaray iki katı maç başına şut çekmiş Trabzonspor'dan. Ama isabetli şutta da Trabzonspor. %45 ile şutları Trabzonspor'un kaleyi bulmuş. İkinci sırada %43,5'la Fenerbahçe var isabetli şutta. Üçüncü sırada %35,3 ile Beşiktaş var. Galatasaray'ın isabetli şutu rakipler arasında en az %34. Burada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında da %9'luk bir fark var. O da önemli bir fark futbolda. Maç başı net gol pozisyonu. Bu da önemli. Galatasaray 6 net gol pozisyonu üretmiş. Fenerbahçe çok yakın. 5.7. Burada son sırada Beşiktaş var.
1: Allah.
0: 2.3 sadece Beşiktaş'ın maç başına ürettiği net gol pozisyonu. Trabzonspor'un da 3.
1: Gerçi Eyüp ve Alanya maçları, evet, kısır geçti Beşiktaş için.
0: Evet. İsabetli uzun pasta Beşiktaş en başarılı takım gözüküyor. %63,6. Trabzonspor çok yakın. 63,4. Orada Fenerbahçe son sırada %52,4 ile Galatasaray'da %57,6 yapmış. Uzun pasta. En çok ortayı sence hangi takım yapmıştır?
1: En çok ortayı Trabzon yapmamıştır. Normalde Trabzon denebilirdi. Fenerbahçe diyorum.
0: Galatasaray yapmış. Galatasaray da rakiplerinden çok daha fazla orta yapmış. 29,7 Galatasaray'ın maç başına orta sayısı neredeyse 30. İkinci sırada Fenerbahçe ve Trabzonspor var. Aynı 22,7 ortalama yapmışlar. 3 karşılaşma sonunda Süper Lig'de büyükler arasında en az orta deneyen takım Beşiktaş olmuş. %20,7. En isabetli ortalarda bu arada Fenerbahçe'den gelmiş. Galatasaray ona yakın çok az bir farkla. İsabetli orta sayısında en kötü takım Beşiktaş olmuş. Hem en az ortayı Beşiktaş yapmış, hem de isabette en az Beşiktaş bulmuş. Şu ana kadar gole neden olan hatada Beşiktaş hata yapmamış. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birer hata yapmış. Şuta neden olan hata da yapmamış Beşiktaş savunmacıları. Fenerbahçe'de bu rakam 2, Galatasaray ve Trabzonspor'da birer. En az maç başı top kaybı hangi takım yapmış?
1: Beşiktaş.
0: Fenerbahçe. Beşiktaş ikinci en yüksek Trabzonspor'dan sonra top kayıplarında. Şu an Fenerbahçe 100.3, Galatasaray 118.3, Beşiktaş 119.7, Trabzonspor da 124. En fazla Trabzonspor kaybetmiş topu. Sahipsiz top kazanmada Beşiktaş en iyi durumda olan takım. 3 haftada Trabzonspor 3 tane penaltıyla karşı karşıya kalmış. Bu da enteresan. Hı hı. O da yani normalde olabilecek bir şey değil.
1: Hazırlık maçları da öyle geçti. Her maç penaltı yaptı.
0: Bunlar da rakamlar olsun. Tabii 3 maç daha erken ama burada bazı istatistikler göze çarpıyor. İşte Galatasaray'ın şut istatistiği gerçekten çok yüksek. 27.3 maç başına şut. Galatasaray'ın maç başı net gol pozisyonu 6. Fenerbahçe'nin 5.7, çok yakın Galatasaray'a. Ama Beşiktaş 2.3 ile geride kalmış gözüküyor. Trabzonspor da 3'e ortalama yapmış 3 karşılaşmada. Onu söyledik.
1: Bu meşhur PPDA yok değil mi burada?
0: Yok, burada yok.
1: O daha profesyonel bir istatistik herhalde. Herkeste o şey yok.
0: Olan bir istatistik değil, doğru.
1: PPDA o Beşiktaş'ta İtalyano'nun ve Önder Öz'ün aslında çok iddialı bir yorumu vardı onunla alakalı. İlk maç sonunda ben okumuştum PPDA'yı galiba, ya da Avrupa maçından sonra bir veri çıkmıştı. Bayağı da iyiydi. İlk maçından sonraydı galiba. Onu bulursak onu da söyleyelim bir ara.
0: İstatistiklerde Galatasaray iyi olsa da 3 büyükler arasında oynanan oyundan tatmin olmayan taraftar da Galatasaray taraftarlarıdır demiş bir Galatasaray taraftarı olan Mehmet Ünlü.
1: Oynanan oyundan en tatmin olmayan taraftar. Yani oyunla transfer şeyi de karışıyor gibi biraz, değil mi? Transfer dönemindeki geç kalmışlık vesaire. Onunla etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. Şimdi gelecek hafta ciddi bir test olacak takımlar için. Fenerbahçe ve Galatasaray için. Şampiyonlar Ligi. Hani Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar hazırlar? Çok öyle müthiş hazır gözükmüyor açıkçası iki takım da. Ama haftaya kadar tabii süreleri var. Fenerbahçe formda bir Roma ile oynayacak. Galatasaray formda bir Sporting ile oynayacak. Galatasaray'ın deplasman olması tabii biraz daha zorluyor. Ben gelecek haftayı bayağı bir merak ediyorum performansları. Şampiyonlar Ligi de bir hafta erken başladığı için de heyecanlıyım. O da güzel. Hı hı. Şampiyonlar Ligi 3 güne yayılıyor diye de heyecanlıyım.
1: Şampiyonlar Ligi bu milli arayla birlikte ilk defa bu kadar erken başlıyor bu arada.
0: Normalde yani. Ortasında başlıyordu.
1: Ortasında Eylül'ün. Şimdi ilk haftanın bitimiyle birlikte. Eylül'ün ilk haftası bittikten sonra başlıyor olacak, o da enteresan.
0: Evet, gelelim. Bugün tabii onsuz geçmeyelim. Fatih Tekke'nin istifası ve Trabzonspor. Biz sabah programı yaptıktan sonra şöyle bir bakınca sosyal medyaya yeni hoca adayı var mı? Hoca adayları arasında adaylığı kuvvetlenen isim var mı? Yoksa sen sabahki gibi illaki Abdullah Avcı gelsin. Lütfen Abdullah Avcı gelsin mi diyorsun hala? Var mı değişiklik sabahtan
1: beri? Valla yeni bir hoca adayı görmedim. Arda Turan'la ilgili yani ilk düşünülen ismin Arda Turan olduğuna dair bir haber gördüm. Fakat Shakhtar kulübünün de Arda Turan'ı bu aşamada göndermeye sıcak bakmadığını aynı bilgiyi paylaşan kişi yazmıştı altına. Ben de mümkün görmüyorum ya, Arda Turan olmaz gibi geliyor. Yani Arda Turan bir de hani orayla duygusal da bir bağ kurdu. Ukrayna halkıyla o zor zamanda onların yanına gitti. Onlarla o zor zamanları birlikte paylaşıyorlar. Oradaki oyuncular adeta bir işte abi, baba, mentor gibi yaklaşıyor. Hani bu aşamada giderse, ya gidebilir tabii bu arada hala. Bu benim fikrim. Ben gitmeyeceğini düşünüyorum. Gidebilir. Tercihidir. Eleştirebilirim. Ama o şeyi almıyorum Arda Turan açıklamalarından. Yani orada çok farklı bir rol üstleniyor. Şimdi onları yüzüstü bırakıp gitmek istemez diye düşünüyorum. O gitmeyi de nasıl denir? Adabına uygun mu denir? Adabına uygun şekilde yapar. Hani sezon biter. Ya da hedefleri biter Shakhtar'ın sezon bitmeden. O şekilde bir ayrılık olur ama daha lig yeni başlamış. Transfer sezonu işte Avrupa listesi için en azından bu gece bitiyor.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Buradan gidip ayrılmaz ya. Hani belki hani Galatasaray için yapabilir ama Trabzon için olacağına bu dışarıdan bir gözle ben ihtimal vermiyorum. Çok gerçekçi bulmuyorum Arda Turan hamlesini o yüzden.
0: Ben de hiç gerçekçi bulmuyorum. Ayrıca mesela bu Arda Turan için tek büyük fırsat oldu ya da olacak diyebilir miyiz?
1: Yok. Çıkar da Arda Turan'ın önüne fırsat.
0: Çok çıkacak. Yani Beşiktaş'la adı anıldı.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın zaten doğal adayı konumuna geldi. Şimdi Trabzon'la anılıyor. Belki Fenerbahçe'yle anılmayacak ismi. Ama
1: ki Az Yıldırım'la da geçmişti. Az Yıldırım Arda Turan'ı istedi bildiğim kadarıyla.
0: Doğru.
1: Hani, olur olur.
0: Doğru. Ama şu aşamada Arda Turan hani bir büyük takım hani bir büyük takım çalıştırma şansını ilerleyen dönemde yine yakalayacak. Şimdi senin söylediklerini de beraber değerlendirirsek neden sezon başlangıcında hem sevdiği hem sevildiği bir kulüpten ayrılıp kendi kurmadığı bir takıma ve böyle bir dönemde gitsin? Yani pek olacak iş gibi gözükmüyor.
1: Bir de İspanya'dan da fırsatlar gelebilir. Biz Türkiye açısından konuştuk. Tabii. İspanya'da Atletico Madrid olur. Ki Simeone bu yıl da devam etti. Bu arada Inter'e gideceklerdi falan. Evet. Kaldı. Daha alt seviye takımlar olabilir. Sonuçta La Liga'da birçok Arda Turan'la gidebilecek takım olduğunu düşünüyorum. Oradan da fırsatlar gelebilir. Erken davranmasına gerek yok. Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşaması da kendi kariyeri için
0: çok önemli.
1: Çok olumlu olur. O yüzden bize çok mantıklı gelmiyor. Trabzon gitmesi de mantıklı bu arada Arda Turan. Şansını zorlamakta. Hani şu an piyasada gidebileceğin yerli alternatifler sınırlı. Arda Turan gitmen de doğru. Ona bir şey demiyorum. Ama hani bütün enerjini ona vermen belki doğru değil. Şu aşamada çünkü gerçekçi görmüyoruz biz.
0: Evet. O zaman?
1: O zaman yabancı olabilir. Hani ben Abdullah Avcı'yı sen Şakoğlu söylüyorsun. Ben olabileceğini düşünüyorum ama genel camiada öyle hava katacak bir isim değil ve tekrar hani Trabzon'un böyle Abdullah Avcı geldikten sonra o kısır tartışmanın içine girmesi belki kulüp için de iyi olmayabilir. Hani ben saha içinde fark yaratabileceğini düşünüyorum ama riskli yani şu anda Abdullah Avcı ismi. Şenol Güneş ismi de aynı şekilde. Fatih Terim dendi sabah. Bizim programda da insanlar yönetimden birkaç kişinin Fatih Terim önerdiği söylenmiş. O farklı, onu ikna edebiliyorsan ne ala. Ama o da gerçekçi gelmiyor. Arda Turan gibi. Burada kalıyor sana. Ya deneyimsiz yerliler, Burak Yılmaz gibi. Ya da yabancı alternatifler. Ben hani Salah'ın, Fabinho'nun varlığıyla birlikte böyle daha üst düzey bir yabancı gelebileceğini düşünüyorum. Ben hani oy hakkımı Trabzonspor'da yabancı bir teknik direktörden yana kullanırım şu anda.
0: Montella yabancı mı?
1: Yabancı bak, evet, sabah Twitter'da gördüm onu da. Okumamıştım sabah. Sonra gördüm. Yayından sonra gördüm Montella'yı. Olabilir mi Montella? Ama olmaz şu anda o da işte. Daha Uluslar Ligi başlayacak. Hani kötü geçen bir Uluslar Ligi'nden sonra olurdu da şu aşamada olmaz.
0: Evet, ben de Montella'yı da zor görüyorum açıkçası. Bir Çorum'un transferini gördün mü?
1: Gördüm. Mukoko.
0: Ne diyorsun?
1: Mukoko enteresan bir tercih.
0: Yani bundan 3 sene önce Çorum'a gelir desem sana ileride bu oyuncu. Yok, Mukoko, sen espri olarak anlardın.
1: Tabii, çok büyük bir yetenek olarak çıktı. Daha 15 yaşında, 14 yaşında adından söz ettiriyordu Mukoko. Olmadı tabii. Kopenhag'daydı en son herhalde.
0: Aynen, Kopenhag'dan.
1: Kopenhag'dan transfer edildi. Bilmiyorum hani son durumu nedir. Ama onun da yaşıyla ilgili hep şeyler çıktı. 2004'lü gözüküyor. Kağıt üzerinde de 2000'li olduğu iddia ediliyor.
0: O ya da 1994.
1: Yani işte bilmiyorum artık günahı bu oyunla. Ama yetenekli bir oyuncuydu. Solak'ta hatırladığım kadarıyla biraz kısa boylu, hızlı, çevik bir oyuncuydu Mukoko. Çorum'a enteresan takviyeler yaptılar. Diomande mesela Rangers'tan. O da en yüksek yatırımı ona yaptılar herhalde. 6,5 milyon euro bonservis. Bayağı para var Çorum'da da. Umarım karşını alırlar o yatırımın.
0: Evet. Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan Joao Mario AYK'ya gidecekmiş. 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyormuş oyuncunun. Program başında Nicolas Raskin'den bahsettik. O da Rangers'ın merkez orta saha oyuncusu. Beşiktaş anlaşmaya yakın deniyor. Beşiktaş o transferi bugün bitirirse Avrupa listesine yetiştiriyor. Fenerbahçe'de dün Cihan Kamer'in açıklamalarından hepimiz duyduk. Burada da konuşuldu. Kanatlarda oynayabilen bir 10 numara U23 oyuncusu Fenerbahçe alabilirse alacak. Alamazsa da bu kadroda gayet iyi dendi Fenerbahçe cephesinden. Galatasaray'da stoper takviyesiyle beraber artık bir transfer olur mu?
1: Sürpriz olur.
0: Sürpriz olur. Trabzonspor'da bir santrafor transferi olabilir. Trabzonspor öyle bir takviye yapabilir. Yani aslında takımlar genel olarak UEFA listelerini vermeden önce işin büyük bölümünü ya da zor bölümünü tamamladılar gibi gözüküyor. Artık bazı oyuncuların takımdan ayrılışı, gidişi, o artı iki kontenjanına yazılacak yabancılar gibi detaylar belirlenecek. Transferin son gününde anladığımız o. Ama Beşiktaş ve Trabzonspor bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre transfer yapmaya daha yakın ekipler. Transferin son gününde bugün gece 1'e kadar listeleri UEFA'ya gönderebiliyorsunuz. 25 kişilik listelerinizi. Ondan sonra alacağınız oyuncular sadece ligde kullanabilecek. Bizim transfer de 4 Eylül'e kadar devam edecek. Önümüzdeki rota bu. Evet Mert, programın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz sana. Diğer tüm gelişmeleri, güne dair gelişmeler her zaman olduğu gibi Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da takip edebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.
10: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Transfer Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte olacağız. Transfer gündemini değerlendireceğiz. Önemli gelişmeler var, ayrılıklar var. Onun haricinde transferde de son günlere yaklaştık. Bundan sonra da hareketli birkaç gün bizleri bekliyor olabilir Türk futbolu adına. Başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bildiğiniz gibi artık WhatsApp hattımızla birlikte Radyo Spor'da programlar interaktif, sizlerin de katılımıyla birlikte gerçekleşiyor. Sizlerden gelecek mesajlar bu sebepten mütevellit önemli. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendireceğiz. Hakeza gündemi de değerlendireceğiz. Bekliyoruz soru, görüş ve önerilerinizi diyelim. Ve başlayalım. Evet, dünün en sıcak gelişmesi Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Biliyorsunuz geçen hafta Avrupa Ligi elemelerinde deplasmanda Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Tekke istifa ettiğini açıklamıştı. Bu istifayı yönetim kabul etmemişti. Sonrasında hafta sonu Süper Lig'de oynanan Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasında Trabzonspor son anlarda gelen golle 2-1 mağlup olunca dün akşam saatleri itibariyle Trabzonspor geçen sezon 2'nin üzerinde bir puan ortalaması tutturan yaklaşık 18 aylık görev süresince aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı mutlu sona taşıyan teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'da teknik direktör adayları var. Fatih Tekke dönemiyle alakalı ayrılık doğru mudur yanlış mıdır bunu da konuşuruz. Yaz aylarında transferi de hayli hareketli geçirmişti Trabzonspor. Avrupa basınında da bir ciddi anlamda dikkat çeken bir Trabzonspor vardı. Hepsinin üzerine konuşacağız. WhatsApp hattımızı hatırlattık. Sizlere sorum şu olsun. İkilemde kaldığım bir konu olduğu için özellikle sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce Fatih Tekke ile yol ayrımı doğru bir karar mıydı? Yani henüz sezonun başı itibariyle Avrupa'dan elendin ama konferansta devam edeceksin. Geçen sene bu kadar başarılı olmuş bir teknik direktörle bu kadar kısa sürede daha Eylül ayına yeni girmişken yolları ayırmak doğru bir karar mıydı? Düşüncelerinizi bekliyoruz. 0538-052-1487 0538-052-1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Ya burada Fatih Tekke'nin geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması vardı. Bu zor bir kadro insanı kovulmaya sürükleyecek bir kadro tarzında bir takım açıklamaları vardı. Kovulmaya sürükleyecek derken hani zapt etmesi zor bir kadro olduğu için neye istinaden zapt etmesi zor bir kadro onu da söyleyeyim. Çok fazla yıldız oyuncu eklendi. Geçen seneki Fatih Tekke ile birlikte kurulan işte genç oyuncuları alalım geliştirelim satarım prensibinin bence biraz dışına çıkıldı. Ya burada Saviolo ve Cindy Lopez Cabral gibi aslında genç oyuncu eklemeleri de yapıldı ama genel hatlarıyla işte Fabinho'su, Muhammed Salah'ı, Ruslan Malinovskis gibi biraz daha deneyimli net oyunculara gitti Trabzonspor. Genel Fatih Terim'in başarılı olduğu çalışma modelinin, Fatih Tekke'nin düzeltiyorum, başarılı olduğu çalışma modelinin dışarısına çıkıldı zaten. Bunun haricinde antrenmanlarda vesaire gördüğüm kadarıyla oyuncuların çok Muhammed Salah'a karşı bir hayranlığı, bir ilgisi var. Bu iyi bir şey bu arada takımda böyle bir lider figürün olması. Lakin burada da takımın içindeki otorite konusunda bu teknik direktörün gücünü sarsabilecek bir şey gibi gözüküyor. Yani diyeceksiniz ne alaka? Ama burada da şöyle bir durum var. Burada o çift başlığa neden olabilir. Zaten Trabzonspor'un sezon başından bu yana oynadığı maçlarda topların çok fazla Salah'a gittiğini görüyoruz. Yine Onuachu'nun etkisiz olduğunu görüyoruz. Bütün bunları yan yana koyunca gerçekten zapt etmesi zor bir kadro. Yani bakalım Trabzonspor'un geleceği ne olacak? Fatih Hoca'ya üzüldüm açık söylemek gerekirse. Bence çok iyi bir teknik direktör. Trabzonspor'a da gayet yakıştığını düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani yakıştığını düşünüyordum. Gelmeden önce de bunu defaatle söylemiştim. Bir Trabzonlu, Trabzon'un DNA'sını, şehrin DNA'sını yakından bilen biri. Yani daha iyi olmasını bekliyordum, daha fazla sabır gösterilmesini bekliyordum. Bundan sonrası için Trabzonspor'un bazı teknik direktör adayları piyasaya çıktı. Bunlardan da yine ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Kısaca biraz mesaj kutumuza bakalım sonra reklam sonrası yeni teknik direktör adaylarıyla sohbetimize devam edelim. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Murat Alaca. Abim tüm radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerin hepsine Allah razı olsun. Batıkan kardeşime de çok selamlar. Delfin Yunustane'ye de selamlar. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin. İyi ki varsın Murat Alaca. Dikteyle yazmışsınız herhalde ses kaydıyla. Burak Alaca olacaktı. Yani canınız sağ olsun ama bilmeyenler için tekrardan bu vesileyle altını çizmiş olayım. Adım Burak Alaca, Murat değil. Aslında öğrenmek için ya da daha doğrusu karıştırmamak adına bayağı da bir mesai yaptık burada ama demek ki yeteri kadar çalışmamışız. Doğru mu düşünüyorum? Buradan Batıkan abiye de sorayım. O da her gün burada bende. Demek ki yeteri kadar çalışmamışız. Daha fazla yayın yapmamız gerekiyor. Sağlık olsun. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Ali Erim'in olduğu programlara bana Murat olarak hitap etmezseniz orada mevzu bahis geçirirken onu da daha fazla şifte almamak adına böyle ricada bulunayım. Benden hiç bahsetmeyin gerekiyorsa ama Murat demeyin. Tabii espri yapıyorum. Bunlar önemli değil. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit'e mesajı için. Selamünaleyküm. 36 Karspor hakkında bilgi var mı? Kars'ın Avrustaş'tan açıkçası çok yakinen takip etmediğim için bir bilgi paylaşamıyorum. Eskiden programın adı Anadolu Ateşi'ydi. Hani Salim Manav takımlarla benden daha haşır neşirdi. O yüzden burada hani vakıf olmadığım bir şey hakkında açıp dakika skoru uygulamasını işkembeden konuşmak bana doğru gelmiyor ama o yüzden yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bildiğim bir konu olduğu takdirde tabii ki elbette burada sohbet ederiz. Aygün abi, Nurgül abla yayına bağlanmıştım. Mesajın tarihine bak, ben Burhan. 17 Haziran 2006. 2026. Ben Burhan, Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Fatih Tekke sezon boyu sezonun 10. haftasını göremez, not alın demiş. Ta Haziran ayında. Ya keşke daha farklı olsaydı tabii, öngörünüz konusunda da tebrik ediyorum sizi. Merhaba kardeşim, ben İzmir'den Murat Ediz. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray gece saatlerine kadar Şampiyonlar Ligi listesine verene kadar sizce orta saha transferi yapar mı? Kamavinga ya da Kamara. Yani yapar mı yapmaz mı noktasında bunu ilerleyen dakikalarda Galatasaray'dan bahsederken konuşuruz ama yapmalı bana sorarsanız. Hani burada şey değil, olur olmazdan ziyade olup olmaması gerektiğiyle alakalı bir fikir beyan edebilirim. Bence gerekiyor yani. Torreira, Lemina iyi bir ortası ama dar rotasyon olarak. Burada Batrakov ileri geldi. Sara var yine ama bir tane daha toplayıcı, fizik gücü yüksek, atlet bir orta sahaya ihtiyaç var. Hani Ugo Çuk bu arayı doldurmayacak. İlkay Gündoğan zaten o profil değil ve ne kadar katkı alacağını İlkay Gündoğan'dan bilmek bu sezon üzerinde çok kolay değil. Çok olumlu katkı yapacakmış gibi gözükmüyor geçen sene verdiği izlenimle. O yüzden bir tane atletik 6.5 profilli, işte ne bileyim İsmail Yüksek gibi, Kante gibi ya da ne bileyim Salih Özcan gibi belki bir profil Galatasaray'ı rahatlatabilir. Bakalım burada bir hamle gelecek mi? Ugo Çukwu'yu Galatasaray muhtemelen böyle konumlandırıyordu ama o da biraz sanki yapmış olmak için yapılan bir transfer gibi oldu. Onun çok şimdi katkı sağlayacakmış görüntüsünde olduğunu söylemek mümkün değil. Fatih Tekke ile devam edilmeliydi demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar demiş. Selamlar, sevgiler. Aynı fikirdeyim. Keyifli bir yayın olacak yine. Sağlıcakla kardeşim demiş Bursa'dan Ali Bey. Fatih Hoca geçen yıl çok rahattı. Bir ilk dört hedefi koyarak kendine zaman yarattı ve zamanı yıldız isimler olmadan çok iyi kullandı. Bu sene kulüp ve taraftar yıldız isimlerle hedefi büyüttü ve hoca da bu yükü kaldıramadı. Hayırlısı olsun. Hoca Salah geldiğinden bu yana zaten ayrılık sinyali vermişti. Yani bu işte oyuncu geliştirip satmalı modeli bir süre daha devam ettirebilirdi bence Trabzonspor. Hani o model sizi şampiyon da yapabilirdi. Çok doğru oyuncuları bulduğunuz takdirde belki, yani neden olmasın. Ama Fenerbahçe, Galatasaray ve bu sene Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı modele, o güdüme girip biraz daha para harcayıp işte ne bileyim reputasyonu yüksek belli yaş üstü oyuncular getirmek de hani Süper Lig'de şampiyonluk metotlarından biri ama Trabzonspor bence çok doğru yoldaydı. O yüzden hani biraz da yoldan biraz sapmasına üzüldüm. Bakalım, kısa bir aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
10: Evet, transfer ateşinde kısa bir süre, kısa bir aranlardan tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar geliyordu. Fatih Tekke'nin ayrılığı üzerine konuşuyorduk. Ben şahsım adına söylüyorum, çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ama Trabzonspor'un da kendi başarılı olduğu son yıllarda çalışma modelinin biraz dışına çıktığını, biraz herkes gibi olmaya başladığını en azından eylem olarak düşünüyorum. Bu bence Trabzonspor'un o inşa ettiği şeye biraz ihanet gibi geliyor. Dersiniz şampiyonluk büyük oyuncularla kazanılır, öyle yarışacaksın. Buna da saygı duyuyorum ama bence Trabzonspor en az şampiyon kadar kıymetli bir şey yapıyordu. Oyuncu ihraç ediyordu Avrupa'ya. Trabzonspor'un böyle bir reputasyonu oluşmaya başlamıştı. Önemli oyuncular buluyorlardı. Şimdi tabii gelinen noktada yine potansiyelli oyuncular var. İşte Pinan var, Vaivun var, Cabral'ı aldın, Saviolo fena gözükmüyor gibi isimler var ama genel çalışma modeli değişecek gibi gözüküyor. Merhaba, iyi yayınlar Burak kardeşim. Bir tek Fatih Tekke için değil, genel olarak gitmek istiyorum diyene dur demeyeceksin. Fatih Tekke zaten kafasında bitirmiş her şeyi. Bundan sonra durması hem kendine hem takıma zarar verir demiş Önder Bey Ankara'dan. Genel olarak gitmek istiyorum diyorsa biri dur demeyeceksin. Çünkü gidene dur dersen kaldığında hayrını görmezsin. O işten olmaz. Bir de yani bu hayata dair de güzel bir yorum. Genel olarak gidene dur demeyeceksin. Katılırım. Abi programın çok güzel. Bence Fatih Hoca bu yıldızları idare edemezdi. Kastamonu Tosya'dan selam olsun Radyo Spor dinleyenlerine demiş. Selamlar buradan Kastamonu'ya da, sevgiler. Yani Fatih Tekke'nin çalışma prensipleri daha farklı. Daha farklı oyuncu gruplarıyla çalışmayı sevdiğini biliyoruz zaten. Devam edelim. Bence Salah'ın transferi Fatih Hoca'nın oyun planlarını bozdu. Selamlar demiş. Bu konuda katılıyorum size. Abi çalıştığım için ben yazıyorum. Çalıştığım için yazarken zorlandım. Kusura bakma, affet, rica ederim. Yok ya, şaka yapıyorum. Hüseyin Mecit yazmış da. Çok mühim değil. Böyle şeylere takılıyorum yani. Arada kendi şeylerimizde, kendi aramızda da böyle biraz, ne denir ona, birbirimize takılalım. Onu, beni yanlış anlamayın ya. Bunlar tepki ya da eleştiri maksatlı değil. Dediğim gibi biraz aramızda sohbet olsun, gülelim. İşte böyle sohbette küçük sürtüşmeler hoşuma gittiği için, yanlış anlamayın. Yoksa kırıldığımdan darıldığımdan değil, estağfurullah, ne demek yani. Abi Trabzonspor taraftarı değişik bir taraftar. Dünyanın en iyi teknik direktöründen daha çok bilebiliyorlar. Demiş. Yani çok şey diyemiyorum. Hepimiz takımlarımız konusunda biraz daha hassas takılıyoruz. Türkiye'de zaten herkes futbolu biliyor. Hatta... Şöyle, geçen pazar yaşadığım bir şeyi paylaşayım sizlerle. Cumartesi akşam burada programda, maç programında Galatasaray'ın aldığı penaltı ile alakalı bir yorum yapılmış. Penaltı ya da değil, hatırlamıyorum. Ben burada değildim bu arada. Evden Türk kahvesi içip maç izliyordum. Bir yandan bilgisayar önümde açıktı yani, takılıyordum. Sabah benim programıma, program başladıktan 2 dakika sonra hışımla bir mesaj geldi. Dediler ki... dünkü Galatasaray maçında penaltı pozisyonunda şöyle şöyle dedim. Futboldan anlamıyorsanız bu işi yapmayın. Derhal orayı terk edin. Böyle bir şey yaptılar. Ama o yorumu ben hani nedendi de bilmiyorum bu arada. Dönüp bakmadım. Yani ne yapayım. Herkes kendi yorumundan mükelleftir. Belki de hak da vereceğim bu arada yorumcumuza. Hani bilmiyorum. Şey demişler işte. Futboldan anlamıyorsanız yorum yapmayın. Orada ne işiniz var? Derhal terk edin falan. Verip veriştirmiş dinleyicimiz. Ama dedim ki yani kendisine de söyleyeyim. Ben orada değildim. Yorumu da ben yapmadım. Hani o mesajı atmak için sabaha kadar beklemiş vesaire. Futboldan hani dediğim gibi hepimiz anlıyoruz. Yani bunu şeyden söyleme, eleştiri olsun diye değil. Türk halkı olarak hepimiz anlıyoruz. Burada bence sıkıntı futboldan anlamak değil. Genel bir iletişim sıkıntımız var birbirimize karşı diyorum. Yani benim olmadığım bir program için bana benim işi bırakmamı önermiş falan. İlginçti, sonra dedi hani size demiyorum. Dedim diğerleri burada değil. Yani futbol anlayıp anlamamak değil mesela. Bence genel insanlarla bir iletişim sıkıntımız var maalesef. Sakin kalamıyoruz. Sakin kalamıyoruz. İyi yayınlar Hüseyin ben abi. Bu ayrılığı Fatih Tekke zorladı aslında. Yıldız yönetmekte hocalık gerektiriyor. Oyun olarak 2 yıldır Fatih Hoca zaten çok gelişim gösteremedi demiş. Selam Burak Bey. Galatasaray'da transfer bitti mi? Okan Buruk'la genç oyuncular gelişmiyor. Bir de Trabzonspor'a Mısır milli takım hocası gelebilir mi? Şu an boştaymış. Trabzon riskini hangi yerli hoca alır? Fatih Hoca'yla ayrılmakta haklıydı. O zaten kayışı kopartmıştı demiş bir dinleyicimiz. Mısır milli takımının hocasıyla alakalı da söylentiler var. Onu konuşuruz. Yine Galatasaray'da bence bir orta saha transferi banko yapılacak. Stoper transferi geldi Leipzig'ten, genç bir oyuncu. Yine bahsederiz. İşte Leao geldi, Batrakov geldi. Bence yerli rotasyonuna birkaç ekleme lazım. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Deniz Gül geldi, Arda Okan ismi konuşuluyor şimdi. Bakalım, Galatasaray'dan hareket bekliyorum transferin son günlerinde, onu söyleyeyim. Erkan Doğan Başakşehir'den yazmış. Fatih Hoca konfor alanının dışına çıkmayı sevmiyor sanırım. Takımın kalite ve hedefleri büyüdükçe bu durumla baş etmeyi tercih etmedi diye düşünüyorum demiş. Ya, Fatih Hoca bence başarılı, inatçı da bir kişilik. Yani burada bu pes etmek gibi yorumlamıyorum bu durumu. Onun çalışmayı arzuladığı ortamla örtüşmüyor olabilir. Bu da hakkıdır bu arada. Yani çalıştığın ortamda mutsuzsan isteksiz olabilirsin. Burada olur olmaz noktasında değilim. Hani şey değil. Tabii ki bir görev varsa, yola da çıktıysan devam etmen lazım. Sezon bitene kadar en azından, ama yol yakınken eğer hoca istemediği için bu hale geldiyse işler, ona da bir şey demiyorum. İstanbul'dan Serdar. Bence Fatih Hoca kendi ayağına sıktı. Çünkü açıklamaları, söylemleri kendini istifaya sürükledi. Oyun ilk haftalarda bu şekilde olması normal. Takım anca kendi tanımaya başlıyor. Bence Slaven Bilic Hoca bu kadroyla üst düzeye çıkabilir. Düşüncenizi alabilir miyim? Böyle dağınık kadrolarla bir yapı oluşturup mesafe kat ettirmek, oyun anlamında belli şeyleri empoze etmek konusunda Bilic bence iyi bir hamle olur, ama Hırvatistan milli takımının başına geçti. 2 yıldır da boştaydı, yani şu an başka bir şeye kanalize olacağını zannetmiyorum. Yoksa Bilic'in iyi bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Bence kötü bir yorum değil. İzmir'den Özden ben. Fatih Tekke'ye sabır gösterilmediği gibi bir durum yok. Kendi bırakmak istedi. Öyle olsa istifa ettiğinde yönetim kabul ederdi. Kenarda çok mutsuzdu ve heyecansızdı. Bunun nedenlerini biraz irdeleyeyim mesela. Hani ortaya çıkan kadro yapısını beğenmediği için mi, oyuncu grubuyla iyi anlaşamadığı için mi, tam hani bazı şeyler kendi arzu etmediği için, arzu etmediği yönde geliştiği için mi bilmiyorum. Bunları bir irdelemek lazım bana sorarsanız. Bakalım bakalım bakalım. Selamlar Aygün abi. Evet. Murat Alaca'dan sonra Aygün abi de olduk. Aygün abiyi de çok severim ama onun gibi olamayız yani. O bambaşka bir şey de hitap edecekli olarak selamlar Aygün abi. Copy paste mi atmışsınız bakayım? Heh tamam, sabahki mesajınıza copy paste atmışsınız da yani Allah rızası için bir kelime, bir tuşa basıp bir isim değiştirin ya. Burada yani kaç gün oldu? Geçen cumartesiden beri her gün yayındayım. Yaklaşık kaç gün oluyor? 7, 9, 13 gündür falan yayındayım. Hani illaki denk gelmişsinizdir. Yani o var ismimize hitap edin ya. Bu kadar da olmasın yani. Bizim siliklik gerçekten ilginç bir seviyeye çıkmış olduğunu görmüş olduk. Selamlar Aygün abi. Dünyanın merkezi Çorum'dan, pirincin başkenti Osmancık'tan sevgiler saygılar abi. Fenerbahçe taraftarıyım. Bence 3 kulvarda defans rotasyonumuz zayıf. Senin düşüncen nedir? Allah'a emanet, iyi yayınlar İrfan Şahin, Çorum Osmancık. Soru Aygün abiye gitmiş. Cevaplamıştır da herhalde. Benim bir şey dememe gerek var mı? Adımı bile kullanmaya tenezzül etmemişsiniz. Zaten Trabzonspor'u konuşuyoruz. Bunu pas geçiyorum o yüzden. Kolay gelsin Burak kardeşim. Statlar yapılıyor. Dünya ünlü futbolcular geliyor. Çimler yenileniyor. VAR sistemi değişiyor. Daha teknolojik işler yapılıyor ama hakemlerimizin hepsi... yine aynı geçen sene bıraktığı gibi hepsi fon... Birincilik hele işler acısı durumda, gözden uzak olduğu için Allah bütün takımların taraftarlarına sabır versin demiş gibi. Alt liglerde ya da alt ligleri aramayın. Dört büyük takımların haricindeki maçlarda da hakem fiyaskoları bitmiyor ki. Hakikaten çok kötüler. Yani. İyi yayınlar. Gece 1'de 1'e kadar bir 6 numara bir de sol ayaklı yerli stoper bekliyorum. İkisi de ne ocağı bekler ne de lig listesine yazarız, boş verin diyebiliriz. Beşiktaş için bu. Çerni yeni saha çık değişikliği bu saatten sonra olmaz. Olay Tan'la rekabete girecek bir 8-10 numara da gelmez artık sanırım. Bayrampaşa'dan Ramazan. Olay Tan için Miretti ikamedir. Miretti de bir 8-8,5 numara. Yani onun ikamesi o. Bir 6 lazım o yüzden. Ki Miretti 10 da oynayabiliyor ki Trossard'ı da oraya devşirebiliyorsun falan. Sol stoper konusunda öncelik var mı onu da göreceğiz. Burada şu an için bir orta saha bekliyorum Beşiktaş'tan garanti olarak. Sol stoper gelir mi gelmez mi onu da göreceğiz ama Avrupa listesi için Beşiktaş'tan bir orta saha hamlesi bekliyorum. Bu arada Burak Alaca YouTube kanalında bugün saat 19'a kadar Beşiktaş'ın bütün transferlerini değerlendirdiğim kısa kısa şey değil bu arada. Hani çok derinlemesine sizde bayacak bir analiz değil. Her oyuncu için 2-3 dakikalık kısa değerlendirmeler yaptığımız bir video. Gelecek. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak destek olursanız sevinirim. Buradan YouTube kanalıma da davet etmiş olayım sizi. Pazar günü de Anadolu Efes'le alakalı bir video gelecek. Yine Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş'ı, Fenerbahçe tarifim ve Beşiktaş'ı değerlendirdiğimiz videolar da vardı. Bugün akşam dediğim gibi Beşiktaş'la alakalı bir video gelecek. Pazar günü de basketbol ile alakalı bir Anadolu Efes videosu gelecek diyelim. Bakalım bakalım bakalım. Trabzonspor teknik direktör adaylarını biraz konuşalım. Fatih Terim ismi geçmiş. Yani bilmiyorum olabilitesi nedir. Onun haricinde Abdullah Avcı ismi yine 3. dönemi için. Orada adı geçen teknik direktörlerden biri. Onun da olabilitesi nedir? Nasıl olur bilmiyorum. Hossam Hasan, Mısır milli takımının teknik direktörü şu an boştaymış. O isim geçiyor Muhammed Salah'tan ötürü. Doğru bulmuyorum. Yani Dünya Kupası'na götürdü, tur atladılar vesaire. Hani kötü değil, elbette kötü diyemem ama Süper Lig'e biraz daha net bir isim lazım gibi düşünüyorum. Ya çünkü Avrupa futbolunda da deneyim olmayan biri sadece Süper Lig haricinde burada Muhammed Salah istiyor diye ya da Salah için böyle yapmak doğru olur mu bilmiyorum. İşte Sergen Yalçın ismi konuşulanlardan biri olacağını zannetmiyorum. Yani sizin Trabzonspor için teknik direktör adayınız kim, kimler, bunu biraz konuşalım isterseniz. Yani Burada birden fazla isim ortaya atılıyor ama kim olur emin olamadım ya. Burada Abdullah Avcı yine olabilir gibi düşünüyorum. Başka kim var aklıma gelmiyor. Fatih Terim çok bu saatten sonra teknik direktörlük yapacağını zannetmiyorum. Arda Turan ismi konuşuluyor. Ya Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakken, Ukrayna Ligi'nde şampiyon olmuşken, Şampiyonlar Ligi'nde şu an bir Arda Turan'ın teknik direktör olarak misyonunun Türkiye'de olursa Galatasaray, yurt dışında da Atletico Madrid gibi üst kalibre takımları çalıştırmak olduğunu biliyoruz. Zira Süper Lig'den Shakhtar'a bu yüzden aslında teknik direktör kariyerinin başında gitti. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir vitrin yapmak varken buraya gelir mi? Ben pek zannetmiyorum. Benim için sürpriz olur. Yani burada dediğim gibi Abdullah Avcı belki olabilir. Sizin önerilerinizi de merak ediyorum kim olabilir diye. Çok sayıda da mesajımız varmış. Hemen bakalım. Açmayalım arayı. Fatih Tekke Konyaspor'umuzda çok daha başarılı olacak. Kısa zamanda bence açıklanacak. Denmiş. Bilmiyorum. İlhan Palut devam ediyor hala. Ya, ne alaka yani. Bir duralım. Sergen Yalçın gibi Fatih Tekke de maalesef futbolcularla uğraşıp yönetimi kaybediyor. Biri Rafa Silva, diğeri Salah yüzünden böyle. Bu zihniyet hep kaybettirir maalesef demiş bir dinleyicimiz. Merhaba Burak kardeşim, ben Galatasaray taraftarıyım. Ok Meydanı'ndan Servet ben. Fatih Tekke ile bence Trabzonspor devam etmeliydi. Çok duygusal davrandı bence Fatih Hoca demiş. Evet, Fatih Hoca'nın biraz duygusal davrandığı söylenebilir diye düşünüyorum. Ankara'dan Fatih yayınlar. Şu yaşananları görünce Okan Buruk ve Dursun Özbey'in değerini gerçekten bilmemiz lazım. Galatasaray taraftarına söylüyorum demiş. Ya Fatih Hoca'nın bu kadar erken hani sizin dediğiniz gibi oradan memnun olmayıp kendi arzusuyla ayrıldı diyorsunuz ama işte bir Trabzon efsanesi, Trabzonlu. Hani herhalde kariyeriyle ilgili yurt dışı planı var mı bilmiyorum. Yoksa olmak isteyeceği en iyi noktadan neden kendisi daha çok ısrar etmeden ayrılır anlamıyorum. Ya dediğim gibi bir Trabzonspor efsanesi, bir Trabzonlu aynı zamanda Fatih Tekke. Süper Lig'de çalıştırmak isteyeceği en üst düzey, en arzu edeceği takım. Böyle bütün bunlara bakınca buradan ayrılmak istedi, kendi yaptı deyince de bir bana mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Yani tabii ki ileride bir daha ikinci bir üçüncü ya da üçüncü bir Fatih Tekke dönemi görmemiz de mümkün tabii ki. Bir mesaj gelmiş. Şimdi Fatih Tekke sezon sonu yönetim gider demiş bir dinleyicimiz. Burak Bey yayınlar. Fatih Tekke gitmek istedi ama neden istedi onu sorgulamak lazım. Bir sistem takımı olma yolunda çıkıp şovmenliğe yöneldi yönetim. O yüzden bunun içinde olmak istemedi. Kulüp çok pişman olacak demiş. Yani bir sistem kurulurken, geliştirilirken bambaşka bir yola dönülmesi hocayı rahatsız etmiş olabilir. Bunu gayet anlayabiliyorum bu arada. Merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan olsam ben. Dün Cihan Kamer'in açıklamalarını maalesef acıyla izledim. Geçen sezondan bu yana ilk 11 olarak sadece 3 kişi değişti ve üzerine Talişka gibi takımın gol yükünü çeken bir oyuncunun yerine daha iyisini almadan bırakmak gerçekten çok üzücü demiş. Yani bunu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Selamlar Burak Bey, sesiniz çok güzel, maç spikerliği yapmanızı isterdim, saygılar demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Ali İmran Hayratoğlu. Geçenlerde de televizyon yorumculuğuyla alakalı böyle yorumlar geliyordu. Ya bu son zamanlarda böyle mesajları çok fazla alıyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hani öyle yerlere layık gördüğünüz, o tarz işlere layık gördüğünüz için. Hani dediğim gibi bunlar çok kendi elimde olan şeyler değil. Fırsat geldiği takdirde elbette değerlendirip bir şekilde yapılabilir ama yetkili mecraların takdiridir. Bilmiyorum. Görürler, duyarlar, ederler. Takip ediyorlardır, etmiyorlardır. İnanın hiç bilmiyorum. Hani şey de değilim. Çok şükür bulunduğum kurumda da her şey yolunda olduğu için hiç sektörde iş yoklama, arama gibi şeylerim de olmaz genelde. Ya da maalesef kişilik olarak çok böyle networkçü, gittiği her yerde biriyle tanışan, işte sosyal network inşa etmeye çalışan tarzda insanlardan da değilim. Hani bugün beni bir yerde denk getirin. Televizyon kanalının genel yayın yönetmeyiyle tanımıyorsam, ki çok araştırmam da piyasayı, tanımıyor olabilirim. Oturup sohbet etmeye çalışmam, iş yapmaya çok çalışmam, sonrasında diyaloğumu korumayı, ilişkimi korumayı çok çalışmam. Çok kendi halimde bir insanım. O yüzden genelde böyle fırsatlar çok gelmiyor. Ama olduğum gibi devam ediyorum. bir fırsatlar gelir gelmez onları da yaşayıp göreceğiz. Yani şu an için başka da bir şey söyleyemiyorum. Teşekkür ediyorum yine de güzel yorumunuz için. Abi sen hiç Trabzonspor maçı izledin mi? Adam maç izlerken bile resmen taktik veriyor demiş seyirci için. Buradan Fikret Bey. Yani bunlar bizim insan futbolu yaşar ama ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta da öyle. Yani Trabzonspor taraftarı biraz daha sert ve tahammülsüz olabilir. Buna bir şey demiyorum. Yani şey esnaden söylüyorum işte. Hemen küfürler falan patladı son maçtan sonra ama yani genel olarak Trabzonspor taraftarının takıma sadık olduğunu düşünüyorum. Biraz daha serin kanlı kalabilirler belki ama hocam bence arkadaş adını biliyor. Burak yazarken T9 sözlük ezber yazılım hatası yapmış, Murat yazmıştır. Yok zaten konuştuk, ondan espri olduğunu geçtik. Fatih Hoca kalmalı, Salah gelmemeliydi. İlle de Yıldız gelecekse Greenwood gibi daha genç bir takım oyuncusu olabilirdi. Yaşı daha genç ve başarıyı aç Yıldız olması daha istikrarlı bir başarı getirebilirdi demiş. Katılırım. Bu konuda aynı sayfadayım. Yani Greenwood gibi bir oyuncu ikna edebilir miydim bilmiyorum ama. Halil Demir, Beşiktaş'ta Çerni inşallah tutmazlar. Bir maç var, üç maç yok. Saç baş yolduruyor demiş. Ya artık Poku var. Çerni'yi rotasyon gibi düşünmek lazım. Orada forma rekabeti arttığı için Çerni de daha iyi olabilir bu arada. Ki hocanın da gözden çıkardığı oyunculardan biri değil. O yüzden kabul edilebilir buluyorum. Bir reklam aramız varmış, Batıkan abi uyardı. Kısa bir reklama gidelim, akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
10: Evet, Anadolu Ateşi'nde, düzeltiyorum, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Trabzonspor Fatih Tekke ayrılığını konuşuyorduk. Mesajları okuyarak geliyorum. Çok fazla da mesaj olduğu için üzerine de yorumluyoruz. Yeni teknik direktör kim olmalı onu da sorayım size. Onun üzerine de gelecek mesajları birazdan okuyalım. Son transferlerden sonra Fatih Tekke'nin istifa etmesiyle kupa finali öncesinde toplantıda Fatih Tekke'nin Okan Buruk'a söylediği "Sende bir sürü yıldız var, niye bu kadar kilo alıyorsun?" muhabbetini nasıl yorumluyorsunuz? Ben yıldız yönetimin ne kadar zor olduğunu anladığını düşünüyorum. Okan Buruk'a özür borçlu. Bence anlayıp farkında ol... Ha okey, gerçi orada bir ters manyel var. Yıldız yönetimi zor tabii. Okan Buruk Icardi'nin zamanında Arjantin'e gidip gelme krizlerini takım içinde çözdü. Zaha ile uğraştı. Birçoğu oyuncuyu şu an idare ediyor. Sané gibi bir oyuncu vücut dili çok iyi gözükmese de bir şekilde sahada tutabiliyor. Okan Buruk'un yıldız yönetimi konusundaki başarısını takdir ediyorum. Bu kolay bir şey değildir. Mesela Ergin Ataman da bunu çok iyi yapar. Ego yönetimi bu farklı bir koşuk meziyetidir. Abi GS'nin uçağı İspanya'ya gidiyormuş. Camavinga mı acaba? Yani Avrupa'da transfer kapandı. Real Madrid Camavinga'yı kiralar mı bilmiyorum. Talep ettikleri bonservisinde 70 milyon olduğu konuşuluyor. Camavinga ise ilginç olur tabii. Leao, Camavinga, Sané, Osimhen. Hakikaten ilginç olur. Bakalım. Ben aslında sanmıyorum ama zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani yanılabilirim. İnşallah da yanılırım. Süper Lig'de bir yıldız görmüş oluruz ama zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alıcı. Özellikle X'teki ve diğer sosyal medyalardaki anonim troll hesaplarının önüne geçmedikçe Türk futbolundaki toksik taraftar yapısı dağılmaz. Sizlere de bu şekilde mesajlar gelmeye devam eder. Yani maalesef, maalesef. Ama trolleri dağıtmanın sosyal medyada da bir yolu yok maalesef. Çünkü orada çok büyük takipçisi olan sayfalar çok ciddi algı operasyonları yapıyor. Ona kapılıp ondan sonra taş atmaya başlayan da çok birey oluyor. Dediğim gibi oradaki büyük takipçili troll anonim hesaplar çok tehlikeli. Yani algıyı ciddi anlamda yönetiyorlar. Ben sıkıntılı buluyorum. Katılırım. Bu güzel bir tespit Ayhan Bey'den. Burak Bey kolay gelsin. Ben Ankara'dan Galatasaraylı lokumcu Gökhan Fatih Tekke'nin biraz agresif ve inatçı olduğunu düşünüyorum. Ve yıldız futbolcuları idare edeceğini zannetmiyorum. Yönetiminde ayrılıkta haklı olduğunu düşünüyorum demiş. Saygı duyuyorum. Yorumunuza paylaşmış olayım. Benim fikrim Muhammed Salah Trabzonspor'da işleri biraz bozdu. Çünkü Trabzonspor'da maaş skalası çok düşük. Muhammed Salah herkesin kat ve kat fazlasına geldi. Bu sefer de çalışanların motivasyonu düştü. Mesela aynı şeye bağlayabiliriz. Onuaçu'nun mesela formsuzluğunu buna bağlayabilir miyiz? Bilemedim. Benim fikrim Muhammed Salah transferi işleri biraz bozdu. Çünkü Trabzonspor'da maçta evet bunu okuduk. Ya burada bazı oyuncuların motivasyonu kırıldığını söyleyebilir. Son gol kralı ona şu 2 milyon euro alıyor. Yani diyeceksiniz Salah çok büyük bir kariyer. Aynı şey değil ama yine de. Yani atıyorum 2 katını alıyordur Muhammed Salah, bir şey demezsen, ama neredeyse 10 katını alıyorsa oyuncunun homurdanması normal. Yani istemsizce bu, hani Salah'ın kariyeri çok başka diyebilirsin ama bir takımda, senin gol kralı olduğun bir takımda başka biri gelip senin 10 katı para alıyorsa içerlenirsin yani. Buna yapacak bir şey yok. Burada şu an biri, hani ben haftada normalde 4 gün yayın yapıyorum. Şu an işte ne bileyim, yine nereden baksan ekstra yayınlarla birlikte haftada 6 günü falan bulduğu bile oluyor. Biri gelip benim 10 katı maaşım alsa, bunu bilsem bozulurdum mesela, açık söyleyeyim. Ya bütün insani bir durum bu. Bütün kurumlarda da aynısı geçerli, futbol takımları da dahil. Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan, ben Galatasaray taraftarıyım. Bugün itibariyle Galatasaray'ın son transfer listesine yapılmak istenen tüm futbolcular hangisidir? Teşekkür ederim denmiş. Stoper geldi. Şu an Galatasaray'ın bir 6 numara alıp, çünkü Deniz Gül bitti. Leipzig'ten genç bir stoper aldılar. Bir orta saha alıp Galatasaray'ın bitireceğini transferi düşünüyorum. Burada kim olur, kimler olur? Yine bir basını biraz daha araştırıp ikinci saatte detaylı konuşuruz. İyi yayınlar Burak Bey. İtalya'yı yenebilir miyiz basketbolda? Teşekkür ediyorum demiş. Ekim sonu pencerede, yani Alperen olmayabilir. NBA'in başlamasına çok kısa bir dönem kalıyor. Bilmiyorum ama yenilebilir İtalya. Takımın başında eski Anadolu Efesli Luca Banchi var. İyi bir koç, iyi bir takım ama biz zaten çıkmayı garantiledik. Artık yensek ne, yenmesek ne çok da fark etmez yani, onu söyleyebilirim. Burak Bey, sesini tanıyoruz artık. Fatih Hoca gururlu birisi, kesin haklı bir nedeni vardır. Yoksa hemen böyle pes etmezdi demiş. Yani katılırım. Fatih Hoca'ya ben de güveniyorum. İyi yayınlar. Ali Erim Beşiktaş'ı neden bu kadar eleştiriyor demiş. Bilmiyorum ki, Ali abiye sormanız lazım. Yani buradan benim bu konuda bir yorum yapmam mümkün değil. Herkes kendi eleştirilerini yapıyor. Benim de eleştirdiğim şeyler var ve abi bir de bunu bana sormayın ya. 2-3 kuşağında kendisi burada. Bir de bak, bu tuzak da olabilir. Acaba bunu Ali abi yaptırıyor olabilir mi? Hani arkamızdan ters bir şey dönüyor mu diye. Bir şimdi irdelemek de istemiyorum ama şaka yapıyorum tabii ki burada. Hani öncelikle kendisi benim yöneticim. Çok da iyi bir diyaloğum var. Bana her zaman yaklaşımı, verdiği fırsatlar benim için kıymetli de biridir bu anlamda. O yüzden bir yorumlarını bilmiyorum. O yüzden bilmediğim bir şey hakkında.

Bulmamız lazım. Heh. Göztepe 100. yıl retro uzun kollu forma. Öte yandan Ali Artuner retro uzun kollu siyah kaleci kaza. Retro uzun kollu formaya fitim mesela çok iyiymiş. Bir de galiba harbiden bayağı iyi duruyor. Yani bende bir de forma koleksiyonu var, hep bahsetmişimdir işte. Mesela bir sürü takımın forması var şu an, 12-13 tane, böyle gördükçe de alıyorum. İzmir'e gittiğimde bunu alamadım, burada bir Göztepe forması almak farz oldu. Bu senenin siyah ve bordo formalarını da beğendim, özellikle bordo olan çok güzel. Bakalım İzmir'e bir daha yolum düşerse bir Göztepe forması alacağım. Şimdi sizin üzerinizde görünce bir şey yaptım, ne denir ona, değinmiş olalım. Selam Burak kardeşim. Trabzonspor'un ihtiyacı kendi yerel medyasıyla başa çıkabilecek bir hoca bence. Abdullah Avcı'nın tekerlekli küçük kabin valizi hazır. Selamlar sevgiler herkese. Gözleme işini unutma demiş Şenal Bey. Evet, kendisinin kokoreçli sucuklu gözlemeci açma fikri vardı. Benim gözlemeci fikrini de bir adım öne taşımıştı. Bu ilginç, inovatif bir fikir. Önce bunu kendim bir yerde denemem lazım. Hani kefil olabilmek adına şey vardır ya reklamcılıkta. Kemal Sunal'ın bir filmi de vardı hani. Eskiden hatırlarsınız, reklam yaptığı ürünler, reklamında oynadığı ürünler çok kötü çıkınca şirketlerle bir anlaşmazlığı vardı. Bir denemem lazım. Kendi yemediğim şeyi hiç kimseye de yedirmeyiz. Selamlar sevgiler buradan Yenal Bey'e. Nurettin Samas Trabzonsporlu. Selamlar Burak Bey, ben Trabzonspor taraftarıyım. Adım Nurettin. Bence Trabzonspor bu kadar büyük transferler yaptığına göre çok iyi bir hoca getirmeli. Kaliteli futbolculara verdikleri paranın bence fazlasını versinler ama çok iyi bir hoca alsınlar. Biz Fatih Tekke'den memnunduk ama neye bıraktık bir türlü çözemedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bakalım. Burak Bey merhabalar, ben Faruk Hamza Gürcistan'dan mesaj yolluyorum size. Aslında Fatih Tekke ilk açıklanan zaman çok mutlu olmuştuk. Çok başarılı olacağını düşünmüştük. İşte Trabzonspor'un evladı. Fakat Tekke bu ağırlığı kaldıramadı. Asla Trabzonspor'un tek şu anki ilacı Alman ekolüdür. Yani başka ya da İtalyan ekolüdür. Çünkü disiplin yok şu an takımda. Başı bozuk, bozukluk var ve temposu yok. Şu an böyle bir problemimiz var demiş. İyi yayınlar dilemiş. Selamlar buradan Faruk Bey'e. Ya İtalyan ekolünün Beşiktaş'ta iyi gözüktüğünü görüyoruz şimdiye kadar. Alman ekolü Samsun Spor, Markus Gisdol, Thomas Reis, işte şimdi Thorsten Fink bir şekilde yine o coğrafyanın ekolünden gidiyor. Yani denenebilir. Denenebilir. Merhaba, Fatih Tekke Salah yüzünden kızdı, küstü bence. Antrenmanlarda Tekke'ye bakarak alaycı gülüşler medyaya yansıdı. Fotoğraflar var. Büyük ihtimalle Salah Tekke'yi küçümsedi ve dinlemedi demiş Serhat Turan İstanbul'dan. Öyle bir şey varsa gitmesi gereken Fatih Tekke değil, Salah olmalıydı bu arada. Hiçbir oyuncu teknik direktörüne, hiçbir kişi yöneticisine üstüne öyle bir davranış sergileyemez. Öte yandan Fatih Tekke Trabzon şehrinin sembollerinden de biridir. Türk futbol tarihine gelmiş. En büyük golcülerden biridir. Trabzon şehrinin kendi yetiştirdiği de en büyük golcüdür. Bir kulüp efsanesidir. Geçen sene kupa kazandırmıştır. Hiçbir oyuncu değil. Muhammed Salah, Messi de gelse Fatih Tekke öyle bir durum varsa şayet, alaycı bakışlar, gülüşler falan, ona tolerans gösterip de oyuncuyu tercih ediyorlarsa da yazıklar olsun. Oyuncu kim olursa olsun. Selam Abdullah, ben Beşiktaş için sol stoper Leao Pereira'dan bahsediyorlar. Doğru mu acaba? Bir ilgi vardı transfer döneminin başında. Hani son çare olarak yine gidilebilir belki ama bir sakatlık problemi var bildiğim kadarıyla. Yani bilmiyorum şu an transfer ne aşamada. Öncelikle bence sol değil. Ki burada Beşiktaş işte Raşit Say'la önce yolları ayırması gerekiyor. Mario'nun da yollanması gerekiyor. Sonra bir transfer yapılacak. Bakalım bugün içinde belli bir şey olur mu? Radyo Spor ailesine günaydınlar diliyoruz demiş bir dinleyicimiz. Trabzonspor için en uygun isim Konyaspor'un hocası İlhan Palut'tur. İlhan Hoca'nın tazminatını ödeyip Trabzonspor'a getirsinler. Hem Trabzon seyircisi hem de Türk futbol seyircisinin tamamı güzel bir futbol izlesin. Konya'dan selamlar demiş. Selamlar sevgiler. Erkan Doğan Başakşehir. Burak Bey, Mısır'ın hocası zaten yeni sözleşme yapmış. Ya bir de şey, ne denir ona? Eski hocadan mı bahsediliyor acaba Mısır'ın hocası diye Trabzonspor'a önerilen? Ya da iki yönlü takım çalıştırma gibi bir şey mi, ama gerek yok ya, bence mantıklı değil. Iniesta, Conte Burak abi şu an en iyileri. Bunlar Fatih Hoca çok mutsuzdu, iyi yayınlar demiş. Ya Conte'yi gördüm dün, Ayhan Şensoy da girmiş anladığım kadarıyla, bir ilgi var ama kolay mı Türkiye'ye getirmek ki? Fenerbahçe çok denedi, o hani bir ara olacak gibiydi ama bilmiyorum. Iniesta tarafında da Iniesta'nın şu an Katar'da çift yönlü hocalık yaptığını

0: diyorduk en son. İşte hem oyuncu hem teknik direktör olarak. İlginç olur. Bilmiyorum. Iniesta'nın teknik direktörlük şu an durumu nedir ya da ne aşamada gidiyor bilemiyorum ama bekleyip görmek lazım. Çıkar mı ismi, çıkmaz mı diye. Bayağı da bir mesajımız var. Teşekkür ediyorum bu arada. Selamlar, sevgiler. Herkese teşekkürler güzel mesajları için. Abi selamlar Hanover'den Reco. Basketbolda, Filenin Sultanları'nda, futbolda A takımımız bu kadar seviye yükseklerdeyken hakemlerin bu kadar alt kalite olması normal değil. TS için bence tekrardan Ünal Hoca olabilir. Ünal Karaman yani zor. Kendisi şu an siyasi bir kariyer yapıyor. Ya bundan sonra teknik direktör olur mu tekrardan onu bilmiyorum. Yani ki bence iyi de bir hocaydı Trabzonspor döneminde. Burak Bey merhaba. Trabzonspor için Karabağ çalıştıran Kurban Kurbanov'un düşünülmesi doğru olabilir demiş Arif Altun. Yani güzel öneri. Güzel öneri. Olsa iyi olur sahiden. Benim çok beğendiğim bir hocam orada sembol hani kalır mı gider mi bunu bilmiyorum ama. Sembol isimlerden biri Karabağ tarafında. Avcı ve Şenol Güneş tekrardan deneyerek farklı sonuç beklenemez. Türk hoca şu an için yok bence başarıya aç. Yabancı gerekli demiş bir dinleyicimiz. Yabancı hoca kim olabilir acaba? Onu bir düşünmek lazım tabii. Hüseyin Ateş yazmış. Yabancı hoca kim olabilir? Ona bir bakmak lazım. Thomas Rice olur mu mesela? Soruyorum size. Thomas Rice ister miydiniz Trabzonspor'a? Samsunspor'da bence gayet başarılıydı. Bir sistem oturttu. Konferans liginde başarı getirdi. Thomas Rice ismini Trabzonspor için ister miydiniz? Sorun bu olsun. Selamlar. Beşiktaş'tan transfer haberleri var mı Burak Bey? Önce çıkarttığım bir oyuncu var mı? Burada orta saha için çıkan isimler var ama işte Casado Deportivo'ya gitti. Fofana ismi Sevilla'ya gidiyor. İşte İlaiş Moriba artık zor gibi transfer kapandı çünkü Avrupa'da biliyorsunuz hani artık Celta Vigo bırakmayabilir gibi birkaç isim vardı işte Riyad Rios Alittiyat'a gidiyor falan şu an sürpriz olabilir. En keyif aldığım yayıncılardan birisiniz bu arada. Bu hafta çok keyifli geçecek umarım. Bundan sonra da futbol programlarında sizi daha çok görürüz umarım. Radyo Spor'un Lamin Yamalı Burak Alaca'ya Kütahya'dan selamlar. evet genelde Necip Uysal benzetmesi yapılıyordu boşta kalan programlarla ilgilendiğim için. Bu sefer profil yükseltmişiz. Lamine Yamal benzetmesi gelmiş. Buradan Kütahya'ya selamlar. Ya futbol programı yapmaktan keyif alıyorum. Daha fazla fırsat oldukça da tabii ki yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Mesaj okurken es veriyorsun abi. Telefondan mesaj geldi sanıyorum. Yok mesaj okurken es verme sebebi mesajda sıkıntılı bir durum var mı diye. Önce bir kendim okuyorum. Çünkü bazen hani... Rakip takım taraftarlarına cevap hakkı doğuracak kırıcı, rahatsız edici mesajlar da olabiliyor. Es verme sebebim onlara bir gözden geçirmem. Kusura bakmayın. Yani bazen hızlı da okuyorum mesaj kısaysa ama uzun mesajlarda hani bir yol kazası yaşamamak adına dediğim gibi cevap hakkı doğuracak mesajları, hakaret içeren ya da işte ne bileyim insanları kırabilecek mesajları süzgeçten geçirmek için biraz es veriyorum. O konuda kusuruma bakmayın. Yani dediğim gibi uzun mesajlarda öyle şeyler olabiliyor. Selamlar Burak. Selçuk İnan nasıl olur? Valla Kocaeli Spor'daki performansını çok beğenmekle birlikte zamanında ayrılık şeklinden ötürü Trabzonspor taraftarının biraz kırgın olduğunu düşünüyorum. Yani doğru isim olur mu şu an bilmiyorum ki. Henüz büyük takım deneyimi de yok. Uzun boylu bir teknik direktörlük deneyimi de yok. Hani Fatih Tekke Trabzonspor'a gelmeden İstanbulspor, Alanyaspor falan çalıştırmıştı ama Selçuk Hoca'nın henüz ikinci sezonu çok kolay olmayabilir diye düşünüyorum. Şenol Güneş karakter abidesidir. Trabzonspor'a yakışır. Ankara'dan taksici Salih. Şenol Güneş stadyumun adı Şenol Güneş stadyumu zaten çok da söyleyecek bir şey yok. İyi yayınlar. Tufan Alaca Bey. Dilerim YouTube kanalınızı beğenerek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim buradan. Yani Murat fonetik olarak Burak'a benziyordu ama Tufan Alaca diyerek bir çığır açmışsınız. Kutluyorum sizi. Böyle özgün mesajlar için. Tabii gülen yüz emojisi koymuşsunuz. YouTube'da da takip ettiğinize göre bir şaka olduğunu farkındayım. Ben de şaka yapıyorum. Şaka bir yana Fatih Tekke konusunda hocanın haklı olduğunu düşünüyorum. Bir planla yola çıkıp transfer başlamışken bir anda rota değiştirilmez. Hoca önerim ben olsam Nuri Şahin ya da Edin Terziç olabilir. İstanbul'dan İlker Albayrak. Edin Terziç Atletik Bilbao'yu çalıştırıyor şu an. Hani kolay değil. Nuri Hoca Başakşehir'den çıkartabilir misin bilmiyorum ama YouTube kanalı ile ilgili yorumunuz için de teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş'ın bütün transferlerini kısa kısa değerlendirdiğim bir video gelecek akşam saatlerinde. Abone olmanızı rica edeyim. YouTube'a Burak Alaca yazarak YouTube kanalıma abone olabilir, bana destek olabilirsiniz. Orada futbol ve basketbolla alakalı genel yoruma dayalı videolar var. Transferleri çokça değerlendirdik şimdiye kadar. sezon başlayınca yine Euroleague'de ve özellikle Avrupa maçlarında maç sonu canlı yayınlar olacak. Orada da katılmak isteyenler için bekliyorum mesajlarınızı. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak beni mutlu edebilirsiniz şu anda. 1244 abone varmış. Yayın çıkışına kadar hani 1300'ü bulabilsek güzel olurdu diye bir hani sesli düşünmüş olayım. İlker Bey'e teşekkür ediyorum. Merhabalar Sayın Burak Bey, iyi yayınlar. Günümüzdeki yaşam genelinde herkesin işini bildiği için sabırsız olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim demiş. Ali Sözen Fransa Nisten. Selamlar. Yani herkesin işini biliyor noktasında maalesef bir sıkıntı var ya. Evet. Ha, bu şey değil bu arada. Tabii ki bir küstahlık yapmaya da gerek yok. Hani bir yorum yapabilirsiniz benim işimle ilgili. Yapıcı bir yorum da olabilir. Benim göremediğim şeyleri de herkes görebilir bu arada. Çok iddialı değiliz ama ya biraz da şeyin farkında olmak lazım. Hani o işi yapan kişinin sizin takdiriniz olsun olmasın, o işi bilip bilmediğinin ya da işte bilinçli olarak ne yaptığının farkında olmak lazım. Bazı yorumlar öyle olabiliyor. Ben şahsım adına çok gücenmem bu arada. Hani olabilir, herkesin kendi görüşüdür ama en azından teknik direktörler özelinde falan biraz daha hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum. Merhaba Burak Bey, ben Ali İmran. YouTube kanalınıza abone oldu, bilginiz olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, destekleriniz için sağ olun, var olun. Kusura bakma kardeşim, seni futboldan anlamadın, daha demin yaptığın yorumda anladım. Neymiş Fatih Tekke Trabzonspor'a yakışıyor. Yakışıklı olduğu için insanlar Trabzonspor'un başına geçirilmiyor. İşini yapamıyorsan bırak kardeşim, bu nasıl bir yorum? Bayrampaşa'dan Ramazan. Sevgili Batıkan abi, kağıt kalem var mı, istifa edeceğim, beyefendi haklı buldum şu anda. Yakışıklı olduğu için olmuyormuş, iyi yani. Mesela şeyi de söyleyeyim, hani böyle yorumlardan erinmediğimi daha çok anlayabilmeniz açısından, hani mesaj kutusu önümde ve hani okumak gibi bir zorunluluğum yok ama erinmiyorum, hani biraz sarkazm da yapıyorum ama istifa etmem herhalde sizin yorumunuzu aldırış edip, yani saygı duymakla birlikte Fatih Tekke'nin de Trabzonspor'un DNA'sına yakıştığını, bir Trabzonlu olduğu için, bir Trabzonlu kişiliğinin karakterini taşıdığı için düşünüyorum. Trabzonspor'un kurduğu kadro yapılanması Fatih Tekke'nin geçen sene başardıklarıyla örtüşmüyor. Plan, vizyon farklı. Buna bir şey demiyorum. Bence denenmeliydi. Size de üzücü bir haberim var. İşi bırakmıyorum. O yüzden kaldığımız yerden devam. Size de hayatta başarılar diliyorum. Diğer kanallarda ve programlarda şansınızı deneyin. Belki bazı insanlar çok alıngan davranıp işi bırakabilir. Siz de manasız amacınıza ulaşabilirsiniz. İyi yayınlar. Transfer dönemlerinde bence tüm yıl transferlerin sadece satışı açık olması gerekli. En azından farklı kıtalarda transfer dönemi açık olursa her dönem satış yapılabilir. Bu sayede takımlar ellerinde kalan faydalanamayacağı oyuncuları da boşu boşuna tutmuş olmazlar diye düşünüyorum. Alımlar yasaklanabilir ama satışlar bence her dönem yapılabilmeli. Zor ya buradaki sistem, hani sürekli bir transfer sirkülasyonu dünyada sürdürmek eş zamanlı olarak çok kolay değil. O yüzden buna bir şey diyemiyorum. Bakalım. İstifa edip geri dönen hiçbir hoca bilemediğiniz 3 haftayı geçiremez. Mutlaka orada teker tekrar terse döner. Yeni bir istifa ile karşımıza çıkacak bu sefer. Bence takım çok yıpranmış olacak. Hocanın istifası kabul edilmeliydi. Yeni bir hoca arayışına belki de başladılar. Bulana kadar idare edecekler. Ben öyle düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Hak verdi ve geçtiğimiz günlerde Ercan abinin olduğu bir yayında. Şimdi de bunun için müneccim olmaya gerek yoktu. Gerçekti bu ve oldu. Ben bunu bir hafta önce söylemiştim diye de bir mesaj atmış. Sevgili Burak Alaca, iyi yayınlar. Tamam, okey, reklamımız varmış. Reklamdan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da konuşacağız mesajları eritip. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Transfer ateşinde. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. İlk yarıda Trabzonspor'u konuştuk. Çok da mesajımız var. Onları da hızlıca eritmek istiyorum. 0538 052 1487. 0538 052 1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince de burada sizlerden gelecek mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Galatasaray bir transfer bildirimi yaptı. Yine biliyorsunuz Deniz Gül'ü transfer etmişlerdi. Yakından tanıdığımız bir oyuncu, işte milli takımdan tanıdığımız, işte Hammarby'den, galiba İsveç Ligi'nden Porto'nun 2 yıl önce 4,5 milyon euroya transfer ettiği bir oyuncuydu. Şimdi gelinen noktada Galatasaray için ter dökecek bundan sonra Deniz Gül. Bonservisle yapılmış bir transfer. 10 milyon euro artı bonuslar içeriyor. Osimhen'in arkasına hem yerli rotasyonu için hem de genel itibariyle milli takım adına da faydalı olacağını düşünüyorum Deniz Gül'ün aldığı sürelerle. İyi bekleme olduğunu düşünüyorum. Burada Osimhen'in arkasına yine kenarda tutması zor bir oyuncu da değil. Mesela Icardi'nin kenarda kaldığında biraz memnuniyetsiz olduğu ile ilgili söylentiler vardı. Mesela Batshuayi'de de büyük maaş verip kenarda tutman gereken bir oyuncuydu. 4,5 alıyordu. Ama bu şartlarda hem kenardaki rolünü kabul edebilecek hem de yerli rotasyonunda, yerli kontenjanında yer alabilecek. Bence doğru bir ekleme. Yine Alşadil Bichiabu. Yeni transfer. Leipzig'ten transfer edeceğini Galatasaray'a açıkladı. Kiralık opsiyonlu bir transfer. Oyuncu da dün havaalanında açıklamalarını yapmış. Çok uzun ve engebeli bir yolculuktu. Allah'a şükür İstanbul'a vardık. Çok mutluyum. Taraftarlarla yeni ailemle buluşacağım. Tanışmak için sabırsızlanıyorum demiş. Fransız stoper. U23 artı 4 kontenjanına uyuyor. 2005 doğumlu. 15 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Paris Saint-Germain altyapısından transfer ettiği bir oyuncu. Leipzig'in geçen sene toplamda 14 maçta forma giydi Leipzig formasıyla. Bunların 9'u ilk 11 olmak üzere. 1.96 boyunda. Yusuf Akçiçek transferi biraz çıkmaza girince yapılmış bir hamle. Bakalım Galatasaray için hayırlı bir transfer olup olmadığını ilerleyen dönemde daha net bir biçimde göreceğiz. Öte yandan da Galatasaray'da hepinizin beklediği bir orta saha transferi var. Burada bugün Avrupa listeleri verilmeden gece saatlerine kadar transferin bitirilmesini Galatasaray taraftarı umuyor. Orta sahada ciddi bir derinlik sıkıntısı var çünkü işte Sara, Lemina, Torreira, Batrakov, İlkay Gündoğan gibi isimler var ama bunlar birbirinden farklı profiller. Yani burada Batrakov önemli bir hamle oldu. İlkay Gündoğan çok fazla değerlendirebildiğim bir oyuncu değildi. Sara yine kullandığın oyunculardan biri. Burada Osimhen ve düzeltiyorum Torreira ve Lemina'yı yedekleyecek. Belki de ilk 11'de Torreira'nın yanına değerlendirebileceğiniz bir isim olabilir ki Torreira da Fiorentina'nın eski takımının ciddi bir talebi vardı Torreira için. Satın alma opsiyonu kiralık yönünde ama transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'da devam edecek Torreira yeni sezonda da. Burada Deniz Gül'ün açıklamalarına bakalım. O da 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray taraftarı olduğunu, yine geçmişten Galatasaray tribününden, çocukluğundan fotoğraflar basına sızmıştı. Açıklamaları var. Taraftarım ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlara bir an önce kavuşmayı iple çekiyorum. Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum demiş. Kendisinin başka Türk kulüplerinden teklif alıp almadığı ile alakalı bir soruya da bilmiyorum, artık önemsemiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum demiş. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Takımımla ve taraftarımla buluşmak için büyük heyecan duyuyorum diye de eklemiş burada. Deniz Gül ismi. Orta saha için iki tane büyük dünya yıldızı ismi ortaya atıldı. Biri Kamavinga, zaten hepinizin malumunuz. Kamavinga için Real Betis ile görüşmelerini sürdürüyor Galatasaray. Söylenen bu, Real Madrid'le düzeltiyorum. İspanyol ekibinin 55 milyon euro seviyesine indirdiği söyleniyor. Bonservisi bir beklentisindeki 70 talep ettiği Marca gazetesinde birkaç gün önce belirtiliyordu. 55 milyon euro iyi bir meblağ. Kamavinga gibi bir oyuncu için gerçekten İyi meblağ ama bir 6 numara transferine bir Türk takım bu kadar para vermeli mi? Onu açıkçası bilmiyorum. Bu sizin takdirinize bırakayım. 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray şartları zorlamaya devam ediyor. Kamavinga'nın Galatasaray'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı söylentileri yine var. Kiralık bir formül olabilir belki. Çünkü Kamavinga'nın transfer döneminde 5 büyük lige gitmekle alakalı bir arzusu olduğu söylemi çok fazla vardı. Bu sebepten sanki opsiyonlu bir kiralık hamlesi olabilir diye düşünüyorum. Yine ortaya atılan bir diğer isim. Hakan Çalhanoğlu oldu yine tekrardan. Ki Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin seçim vaatlerinden biriydi Haziran ayında. Bayağı bir aslında Fenerbahçe taraftarının, Galatasaray taraftarının da bu sebepten ötürü irit olduğu oyunculardan biriydi. Inter'de sezona iyi başladı. Monza ve Cagliari maçında gollerini attı. Başkan Marotta'nın bizle birlikte olacak açıklaması da vardı. Bilmiyorum hani transfer dönemi kapandıktan sonra. Orada Zielinski, Barella, Hakan orta sahasını işte arkalarında Suçiç, Mkhitaryan gibi oyuncular var ama bozmak ister mi Inter emin değilim. Hani belki bundan 3-4 ay önce 10-15 milyon euro ya da 20 milyon euroya kapatabileceğim bir transfer şu an için daha maliyetli olabilir diye düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu ismine karşı da bu sebepten biraz mesafeli olduğumu söylemek isterim. Bakalım Galatasaray'ın bugün netleşecektir herhalde orta saha transferinde bir hamle yapıp yapmayacağı diyelim. Mesajlara biraz bakalım tekrardan. Ciddi sayıda da mesajımız var bu arada bakalım inşallah bitirebiliriz. Mesaj atan dinleyicilere hayal kırıklığına uğratmamak adına da çok da mesaj okumaya çalışıyorum ama dediğim gibi bazen de çok fazla geliyor. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bir ricada da bulunayım mesajlara girmeden. Futbol ve basketbolla alakalı gündem içerikleri için Burak Alaca YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız çok mutlu edersiniz. Yaklaşık 15 tane abone gelmiş ilk saatte. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına 1200 küsür abone var şu an. Zaten yazdığınızda en tepede çıkıyor. Yani eğer abone olmak isterseniz ulaşması da kolay. Yeni sezonda canlı yayınlarda olacak akşam saatlerinde. Oraya da bekleriz. Şimdiden davet edelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Benim bu durumda kafam çok karıştı. Özellikle futbolcu bazında bakarsak Salah ile bütün teknik direktörler çalışmak ister. Diğer futbolcular da Fatih Hoca neden gitsin diyorum. Her istediğini aldı yönetim diye. Yönetim bundan 2-3 hafta önce herkes gider Fatih Tekke kalır demişti. Gerçekten çok enteresan bir durum demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Acaba Muhammed Salah Beşiktaş'a gelse dengeleri bozar mıydı maaş anlamında? Şimdi Vlahovic'le Trossard'ın 6,5-7,5 aldığı yerde bence orada da iki katından fazla bir maaş dengeleri bozabilirdi diye. Şimdi dönüp bakınca düşünüyorum. Merhaba ben Samsun'dan Ümit Burak Bey. Sizi severek dinliyorum. Trabzonspor'un tamamen bu durumunun Muhammed Salah ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bütün futbolcular top ayağına geldi mi Muhammed Salah atıyor. Ne yaparsan yap der gibi. Ona bırakıyorlar. Her şeyi yorumunuzu bekliyorum. Evet yani Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında, Ferencvaros maçlarında Trabzonspor'un hücumda bütün sorumluluğu Salah'ın üstüne yığdığını gördük. Bu bence çok homojen bir şey değil. Geçen seneki oyununda gerisinde kalmasına neden oluyor bence Trabzonspor tarafının. Merhaba Burak Bey, Yusuf ben İstanbul'dan. İnanın yeni favorim siz oldunuz. Hem anlatımınız çok güzel hem de tane tane konulara hakimiyetiniz. Kendinizi dinlettiriyorsunuz demiş. Dinlettiriyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey buradan. Selamlar sevgiler. Yusuf İnci. Yani çok kalın bir ses tonum var o yüzden yavaş konuşmak zorundayım yoksa tahammül edilemez. Tahammül edilemez bir hal alabilir diye biraz kendimi frenliyorum. Çoğu zaman teşekkür ediyorum. İzmir Karşıyaka'dan iyi yayınlar. Talişka'nın aklında ilk olanın frikik ya da penaltı almak için kendine avantaj yaratmak olması beni bıktırdı. O zaman senelerdir neden Torreira'yı eleştirdik? Fenerliler olarak dürüst olmamız lazım. Forvete koysan top dağıtmaz kendini oynar. 10 numaraya koysan arkasındaki orta sahalara ekstra yük bindirir. Topsuz oyunda hiç yok. Fener'de sakatlık ihtimali için transfer yapmak bence anlamsız. Aynı maçta 5 stoperinin 3'ü bir sonraki maçta 4. stoper sakatlandı. Bu takımın geçtiğimiz sene demiş. Ne bence savunmaya o 8 numara olarak orta sahaya Fenerbahçe'nin takviye yapması gerekiyor. Gerçi Osterwold de geri döndü şimdi. Bu da Fenerbahçe açısından iyi bir şey savunma rotasyonunu genişletmek anlamında ama bir orta saha takviyesi lazım bence. O yüzden burada Fenerbahçe'nin transferi en azından bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyelim. Bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim. Ardından biraz mesaj okuyup Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafına da girelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Beşiktaş'a geçmeden birkaç mesaj daha alalım. Azaltmaya çalışıyorum mesajları çok fazla var çünkü. Merhaba Boston'dan Burak Onan. Dün Salah ile... bakalım. Serdar Bey pardon. Merhaba ben Boston'dan Serdar diye düzeltelim. Burak Onan yazmış ya da bilmiyorum başkası mı ama. Dün Salah ile Onan'a özel uçakla dönmüşler Trabzon'a doğru mu? Vallahi bir bilgim yok. Ama takımdan ayrı olmaları biraz düşündürücü eğer doğruysa. Abi Muhammed Salah gibi topçu gelmiş keyfini çıkartacaklarına yok şöyle yok böyle

0: diyorlar. Adam daha ne yapsın, elinden geleni yapıyor demiş. Yani salan isim olarak. Tatminkar bir oyuncu olduğunu söylemek tabii ki gayet doğru olur ama takımın hali hazırda giden düzenine de yaramıyorsa yaramıyordur. Bu arada bir transfer haberi vermek istiyorum. Son dakika Fabrizio Romano'nun girdiği bir haber. Beşiktaş'ın orta saha transferiyle alakalı. Hemen oyuncuyu sizlerle paylaşıyorum. Belçika milli takımında da oynuyor ki Dünya Kupası'nda da vardı bu sene. Boy göstermişti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin, Glasgow Rangers'tan. Haber şu. Beşiktaş Rangers'a Nicolas Raskin için anlaşmaya vardı. Transfer oyuncunun kararına göre değişecek, görüşmeler sürüyor diye de eklemiş Nicolas Raskin ismi. Ha, bu arada Raskin Ocak ayında Beşiktaş'ı reddetmiş geçmişte. 5 büyük ligde oynama arzusu olduğu için. Bakalım burada nereye evrilecek transfer. Nicolas Raskin ismi için Beşiktaş takımıyla anlaşma sağlamış. Oyuncunun Rangers'tan yaz aylarında ayrılamama sebebi takımının istediği bonservis bedelini büyük liglerden takımların karşılamak da zorlanmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. 12 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Geçen sene 50 maça çıkmış bir oyuncu. Belçika milli takımından da dediğim gibi tanıdığımız bir isim. Burada 8 numara olduğunu söyleyebiliriz Raskin'in. Yine Trossard'ın bu transferde etkili olması bekleniyor. Son dakika olarak bunu verelim. Fabrizio Romano girmiş. Beşiktaş Nicolas Raskin transferi için Rangers'a anlaşma sağladı deniyor. Bakalım hayırlısı olsun iki taraf için de. Selamlar kardeşim. Beğenerek dinliyorum. Başarılar diliyorum. Fatih Terim Trabzonspor'u uçurur demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarsus'tan Emrah, kolay gelsin. Bir dijital platformda Vardy'nin belgeselini seyrettim. Adam bardan maça gidiyormuş. Son maçta evde diğer takımın sonucunu beklerken Kante'yi orada görmek ilginçti. Şampiyonluk senesi galiba Leicester'ın. N'Golo Kante. Yani ilginç bir adamdı Jamie Vardy. Hala daha da öyle. Şimdi kendi YouTube kanalında Bundesliga maçlarını falan yayınlayacakmış İngiltere'de. Kendisiyle alakalı her türlü gelişme detayı enteresan hakikaten. Erkan Gökçe Ankara'dan. Bence hiç düşünülmesi gerekmiyor. Trabzonspor için daha doğru seçim, kadroyu yönetebilecek en iyi seçim Fatih Terim denmiş. Bakalım. Merhabalar, İzmir'den Hüseyin. Fatih Hoca da madem baskıyı kaldıramayacaktı o zaman Salah gelmesin diyecekti. Salah geldikten sonra maalesef kendinde ve takımda büyük bir düşüş yaşandı. Sizin söylediğinizi ben Salah geldiği günden beri söylüyorum. Geçen senenin gol kralı aynı paraya oynatılamaz, ne kadar ekmek o kadar köfte. Bir de Burak Yılmaz demiş teknik direktör olarak. Boşta şu anda olabilir. Burak Yılmaz ismi. Selam, Zidane çağırsın Trabzonspor abi. Zidane Fransa milli takımının başına geçti. O kadar yüksekten uçmayalım bence. Güzel İzmir'den selamlar. Brahms Belçikalı teknik direktördü ve Trabzonspor'u iki ayrı dönemde 89-90-91-92 sezonunda çalıştırmıştı. Belçikalı hoca Trabzonspor'a uyar demiş bir dinleyicimiz. Lucescu hayatta olsaydı Lucescu derdim çünkü hangi takım hoca ararsa Lucescu ismi gündeme gelirdi. Şaka bir yana Burak Yılmaz cuk oturur demiş. Burak Yılmaz ismi benim de kafama yattı. Burak Bey merhaba, lütfen bana özelden ulaşabilirseniz size istediğiniz Göztepe formasını hediye etmek isterim. İyi çalışmalar dilerim. İsmim Şahin Aksoy. Mahcup olurum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ya bu arada hani özelden bana şayet başka bir konuda ulaşmak isterseniz Burak Alaca Instagram hesabı üzerinden DM kutusuna mesaj atabilirsiniz ama mahcup olurum dediğim gibi. Ona hiç girmeyelim. Ama arzu ettiğiniz takdirde dediğim gibi istediğiniz gibi bana ulaşabilirsiniz Burak Alaca Instagram DM kısmından. Çok teşekkür ederim iyi niyetiniz için. Ben bir şekilde tedarik edeceğim o formaya gerçekten. Özellikle bordo ve siyah olan formalar, bir de eski forma, retro forma güzel. Almak gibi bir planım var. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. İsmail Şahin Aksoy İzmir'den. Bakalım. Devam edelim. İzmir'den selamlar. İzmir'den bu arada ne kadar dinleyicimiz var bunu. Hep ara ara konuşuyorum. Çok da sevdiğim için İzmir'i mutlu ediyor beni. Daha dediğim gibi Ağustos ayının başında zaten İzmir'deydim. Orada olmak da mutlu ediyor. Oranın insanı da mutlu ediyor. Sevgili İhsan Dilek direkt aklıma geliyor tabii. İstemsizce İzmir'de. Kendisi de Göztepe tribünlerinde sık sık maça gider. Arada fotoğraf atar. Bu sene bakalım inşallah birlikte de nasip olur. İzmir'den selamlar 6. adam. Ben Vedat. Bu sezon herkesin yerden yere vurduğu Galatasaray şu anda lider ve namağlup gidiyor. Çok transfer yapmak o takımı şampiyon yapmaz. Önemli olan gereken yere transfer yapmak. Onun için Osimhen'in olduğu denklemde büyük yıldız getiremezsin. Ben yönetimin doğru yolda olduğunu düşünüyorum demiş. Yani 3 hafta sonunda ya şu an liderlik koltuğunda olması bir puan farklı çok hani bir emare değildir ama yani Galatasaray tarafında yine şampiyonluk adayı olacakları kesin orada. Osimhen gibi bir gerçek var. Yanına Leao'yu koydun. Adam haksız rekabetli yani. Süper Lig'de herhangi bir savunma oyuncusu, büyük takım, küçük takım fark etmez adamı zapt edemiyor. Yani inanılmaz bir seviye. Trabzon'a hoca da tek geçerim. Güvenç Kurtar selamlar demiş. Selamlar, sevgiler. Bir fikrim yok bu hamleyle alakalı. Kendisi şu an bildiğim kadarıyla televizyon yorumculuğu yapıyor. Ben bu televizyon yorumculuğu, teknik direktörlük arasında kariyer dalgalanmalarını çok desteklemiyorum ama onu da söyleyeyim. Burak Bey merhaba. Marcelo Bielsa biçilmiş kaftan ama Trabzon'a getirmek için 10 milyon plus maaş vermek lazım diye düşünüyorum. Gelirse ligdeki açık ara en iyi hoca olur demiş. Uruguay milli takımını görüyoruz ya. O kadar iyimser yaklaşmıyorum ama Bielsa büyük bir hoca. Oynatmaya çalıştığı pozitif futbol da Trabzonspor taraftarını mutlu edebilir ama kariyerinin prime döneminde değil, en azından onu söyleyebiliriz. Yani. Severiz bu arada. Futbolla alakalı bir filozof da gibidir bir yandan Marcelo Bielsa. Yani bazı açıklamaları vardır mesela. Pozitif futbol oynatır, çok gol atar, çok gol yer takımları. Bununla alakalı şey demiştir zamanında. Futbolun efsane teknik direktörleri gibi bir kitap vardı. Sevgili Ercan abinin yorumu üzerine okumuştum onu da. Şey yorumu vardı. Futbol halkın üst segmentini değil, halkı mutlu etmek, eğlendirmek için, kafasını meşgul etmek için oynanan bir spordur. Ben televizyonun başında işten yorgun argın gelip televizyon izleyen halka pragmatik futbol izletip onların gününü seyredemem. O yüzden futbolu pozitif oynuyorum. Halka tekrardan ulaştırmak için, halkı mutlu etmek için gibi bu minvalde bir söylemim vardı. Cümleler birebir aynı değil ama o yüzden kıymetli. Kolay gelsin. Ankara'dan İbrahim ben. Abone oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. 1245 demiş. Şu an 1261'e gitmiş. Teşekkür ediyorum mesajlarınıza. Ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni sevindirirsiniz. Bakalım. Trabzonspor için artık yerli hoca zor diye düşünüyorum. Yohan Imlov ya da Tedesco ikna edilebilir. Mısır'ın hocası da listeye eklenebilir. Tedesco Bologna'da, Löw de galiba antrenörlüğü bıraktı diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Saçma, biri satacak, diğeri ise alacak. Mehmet Sekman İstanbul'dan. Ne üzerine söylemiş onu tam çözemedim ama herhalde mesaj bir tık geride kaldığı için süre olarak. Selamlar Burak abi. Galatasaray'ın yeni transferini nasıl değerlendiriyorsun? Arnavut Furkan'dan selamlar. Genç bir oyuncu, uzun boylu, atletik ama maç tecrübesi çok yüksek değil, onu söyleyebilirim. Bu bir rotasyon hamlesi. Yani doğrudan Galatasaray'ın İlk 11 ayda Abdülkerim'in yerine atayım oynatayım diyebileceğiniz tarzda bir açıklama değil, bir transfer değil, düzeltiyorum. O yüzden biraz şüpheli ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı rahat yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş daha hiç zor maç oynamadı demiş. Galatasaray taraftarı olduğunu söylemiş. Sayın Burak Alaca, Sayın Fatih Tekke'nin bu kadronun artık 3-5-2'ye dönüştüğünü görmesi gerekiyordu. 4-2-3-1'de takılı kalıyorlar. Alanya'nın hocası Pereira uygun bence. Eski Trabzonsporlu zaten ama sağ stoper olarak Pino'yu kullanmalı. House Space'e koşu atabilir merkezden demiş. Fena bir öneri değil. Burak, ben Koku'dan çok umutluyum. Poku'dan pardon, yanlış yazmış. Ben Poku'dan çok umutluyum. Fenerbahçe maçında ilk 11 başlasa iyi olur ama Çenli'de o deplasmanda acayip iş yapıyor. Şanslı orada. Çok büyük ikilem, kiminle başlarsın sen? Çenli'yle başlarım. İkinci yarıda Poku'yu atarım. Çünkü hazır takımın bir oyun düzeni var. Bir de hemen yeni gelir gelmez derbide Çenli'yi kenara çekip yeni daha genç bir transferi oraya koyarsan Çenli'yi kaybedersin. Bu geçiş sürecini biraz daha iyi ve sakin yönetmek gerekiyor. O yüzden ben Çenli'yle başlardım. Bu şekilde söyleyeyim. Sevgili Ozan abi yazmış, Ozan Demir. Semedo'dan çıkıp U23 olarak Mimović devam edip Talisca'yı göndermesek daha iyiydi. Yanlış oldu bence. Bu arada selamlar Sir Murat Alaca yazmış. Yani U23 için ne kadar faydalı olur Mimović ismi bilmiyorum ama yani Sir Murat Alaca mesajı da mutlu etti. Buradan Ozan abiye de selamlar, akşam Yelken'e gidecekmiş. Böyle hayatlar da var tabii. Konya'dan Fatih Yakut, iyi yayınlar Burak Bey. Şimdi YouTube kanalınıza abone oldum. Sizi bayağıdır dinliyordum. İlk defa gördüm. Sesle görüntü arasında çok fark var. Sizi böyle hayal etmemiştim. Sizi seviyoruz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Beklentiyi ne kadar farklı yönde? Beklentin ne kadar farkındaydı? Onu da merak ettim. Trabzon'dan Fatih Yakut'a sorayım. Yani şey, kalın bir sesim var ve hani 1.95'e yakın bir boydayım. 110 küsür kiloyum falan, hani aslında örtüşüyor ama tabii gözünüzde daha yaşlı bir insan canlanmış olabilir diye tahmin ediyorum. Nispeten tok bir sesim olduğu için merak ettim düşüneceğinizi. Buradan Fatih Yakut'a selamlar. Abone oldum Burak kardeşim. Ben Antalya'dan Kaan Sezer. İyi yayınlar. Talisca gol atıyor evet ama gol de yediriyor. Tam eksik kalıyor takım savunmada. Mevcut hücum gücü Talisca'nın eksiğini kapatır ama takım da eksik kalmamış olur zaten demiş. Antalya'dan Kaan Bey selamlar, sevgiler, teşekkür ediyorum bu arada. Selamlar Burak Bey, Trabzonspor'dan Nurettin. Bence gelecek hocanın Salah'a saygı göstereceği hoca olması gerekiyor. Yoksa öbür türlü başarı elde edemeyiz diye düşünüyorum. Salah hiçbir zaman teknik direktörlerle uyum sağlama sorunu yoktu aslında ama sonra Arne Slot bir gün çıka geldi ve Salah'ın bu yüzünü görmüş olduk. Bilemiyorum artık yani. Salah hem oyuncu hem hoca olsun diye takılmış bir dinleyicimiz. İsmim Şahin Aksoy diye İzmir'den forma yollamak isteyen dinleyicimiz Instagram'dan ulaşıyorum size demiş. Program çıkışı yanıt vereceğim mesajınıza, çok teşekkür ediyorum. Burak Bey, Fatih Terim'le anlaşıldı mı şu an, dedikodu mu? Umarım dedikodu olarak kalır. Fatih Terim büyük bir isim ama son yıllarda yönettiği takımlar ve sonuçlar hep ortada. Bence hatalı bir karar olur Trabzon için demiş Yusuf Bey. Ben anlaşıldığına yönelik bir şey duymadım bu arada, onu da söyleyeyim. Bakalım. Fatih Terim böyle bir hata yapmaz. Eğer böyle bir hata yapıp Trabzonspor'un başına gelirse tamamen bütün kariyerini bitirir demiş. Kartal'dan Nuri Kartal, bir Galatasaraylı. Yani Fatih Terim artık 70 yaşının üzerinde, bir büyük takımlarla hep canlı yaptı. 30 yıla aşkın bir, neredeyse 30 yıla yakın bir teknik direktör kariyeri var. Kariyerini bitiren hamle olmaz diyorsunuz da bundan sonra mesela takım da çalıştırmayabilir Fatih Hoca. Yani artık çok da önde uzun vadeli planlar olduğunu zannetmiyorum. Burak Bey, herkes imkansız isimlere yöneliyor. Trabzonspor teknik direktörlüğü için ben de el arttırıyorum. Guardiola boşta, ona gitsin Trabzonspor yönetimi demiş Mustafa Demirkaya. Yok daha neler diyelim. Burak abi, ben bir Fenerbahçeli olarak Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'un başına geçmesini istemem. Eğer geçerse Trabzonspor çok tehlikeli bir takım olur. Burak Yılmaz ismini ben de Antep'te oynattığı futbolu çok beğeniyordum. İsterdim Trabzonspor'un başına, açık söyleyeyim. İyi yayınlar, ben Yalova'dan Harun. Trabzonspor'a çok yazık oldu. İkinci haftada koskoca sezon çöp edildi. Keşke sakin kalabilselerdi ama içeride neler oluyor bilemiyoruz tabii ki. Ayrıca Talişkasız Fenerbahçe'nin bu kadrosu Asensio ile tam 4-4-1 nasıl oluyor? 8-9 Asensio'lu 4-4-1'e, Asensio'su 4-4-2'ye uygun olmadı mı? Ne düşünüyorsun? Ya Asensio 10 numara değerlendirilebilir. Forvet arkası gibi 4-4-1-1 mantıklı. 4-4-2 Asensio'suz. Çift santrfor Lukaku, Vedat, kanatlarda Oğuz, Greenwood. Greenwood'la da olmaz gerçi 4-4-2. Yani biraz daha kanat forvet gibi, o çizgiye basmıyor. Yani 4-4-1-1 olabilir ama forvet arkasında Asensio'lu 4-2-3-1 oynayacaklardır. 4-2-3-1'e de uygun bu arada kadro bana sorarsanız. Selamlar Burak Bey. Şimdi YouTube kanalına abone oldum. Bir de Trabzonspor'un yeni hocası kim olacaksa Muhammed Salah'ın ona saygı göstereceği bir hoca olması gerekiyor demiş. Katılırım tabii ki elbette. Sevgili üstadım, Trabzonspor'a büyük emekleri geçmiş futbol adamı olan Giray Bulak ve Sadi Rekelioğlu'nu arayınız. Yani teknik direktör, Giray Bulak teknik direktörlük yapıyor mu ki? Hiç görmedim ama Sevgili kardeşim Burak Alaca, ben Çorum Osmancık'tan İrfan Şahin. Tekstilde çalıştığım için telefonu kullanmak yasak, o yüzden kopyalayıp gönderdim. 3 kulvar için Fenerbahçe'nin defans hattı yeterli mi? Teşekkür ederim demiş. Ben de takılmıştım bu arada ay gün yazdınız diye. Yoksa estağfurullah ne olacak, hani hepimizin mesai saati. Osterwold'e Akeş Skriniar bir tane daha gelirse Çağlar Söyüncü gittiği için söylüyorum. Bence yeterli olur. Bence yeterli olur bu isimler. Burak Bey merhaba. Pendik'ten Fatih ben. İyi yayınlar. Herkes bir şey söylüyor ama bence muhtemelen Şenol Güneş gelecektir demiş. Yani Şenol Güneş Trabzonspor'un efsanesidir. Bugüne kadar stada ismi verilmiş bir hocadan bahsediyoruz. Yani gelirse de kimse şaşırmaz diye düşünüyorum. Bakalım Trabzonspor sayfasında bu şekilde kapatmış olalım. Salim döneminde sık sık arıyordu demiştiniz, bu az önce bahsettiğiniz isimler için Dursun Bey. Salim abi zaten cuma dönüyor, yani Salim dönemi denmişken Salim abi dönemi bitmedi. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrardan sizlerle olacak. O da bir senelik izne çıktı. Malum yoğun çalıştığı için orada artık onu da biraz nadasa bırakma ihtiyacı vardı. Salim Manav dönemi bitmedi ama benim genel program yapış tarzı olarak hep de aynı şeyi yaparım. Konuk basketbol tarafında zaman zaman aldığım olur ama genel olarak dinleyicilerle iletişim halinde program yapmak benim daha ilk tercihim oluyor. O yüzden genelde çok fazla konuk tercih etmiyorum. İyi yayınlar Burak Bey. Eskişehir'den Özkan. Bu yabancı kuralında ilk 11-11 yabancı serbest mi, yoksa bir Türk olması gerekiyor mu? Zaten 10 tane yetişkin yabancı hakkın var. Hepsini oynatabiliyorsun. Artı 4'ten koyarsan 11 tane yabancı da yapabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Türk oyuncu oynatma ilk 11'de zorunluluğu yok. Ben saçma bir sistem olduğunu düşünüyorum. O yüzden yorum yapamıyorum şu an. İyidir kötüdür. Bakalım Beşiktaş'ta Nübel'in dikkatimi çeken açıklamaları vardı. Ondan bahsedelim. Yine Raskin isminden biraz detaylı bahsederiz birazdan. Nübel bir açıklama yapmış. İstanbul'u, daha doğrusu düzeltiyorum, İstanbul'u adaptasyonuyla, İstanbul'a ilgisiyle alakalı. Ben güzel bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Dikkatimi de çekti, hemen bakalım neler demiş. Bakalım bakalım bakalım. Bu arada eski Galatasaraylı 39 yaşındaki Nordin Amrabat Utrecht'e, yani Hollanda takımının iyi takımlarından biriyle anlaşma sağlamış. O da enteresan bir haber, şimdi önüme çıktı. Evet, Nübel'in açıklamalarını aktarıyorum size. Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim. İstanbul kart aldım, hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya yakasına geçtim. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Fotoğrafçılığa büyük ilgim var. Özellikle de analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken de fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli. Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da beraberinde hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum. Benim için büyük mutluluk demiş. Evet, kısa bir reklamımız varmış. Şu açıklamaların üzerine de konuşuruz. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel mesajlarımız var. Alexander Nübel'in açıklamalarından bahsetmiştik. Bu arada bir son dakikada Raskin'le oyuncu bazında da anlaşmaya yaklaşmış Beşiktaş. Oyuncuyu gün içinde İstanbul'a getirmeye çalışacaklar İskoçya'dan. Yaklaşık 4,5 saat uçuş. Bakalım yani Nicolas Raskin çok da dikkatimi çekmişti Dünya Kupası'nda. Rangers'tan da bildiğimiz bir oyuncu. Orta sahaya iyi enerji getirecektir. Çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Orkun Olayitan, Salih Özcan, Miretti Raskin, güzel orta saha rotasyonu. Hakikaten güzel orta saha rotasyonu. Nübel'in açıklamalarına da bakacak olursak yani Almanya'da bir klasik bilirsiniz her oyuncunun mahallesinde Türkler vardır işte bunu farklı oyuncular da söylemiştir. Sané zamanında söylemiştir, Podolski söylemiştir falan ama Nübel'in yabancılık çekmesini beklemiyordum en azından İstanbul üzerinde. Ama tabii şimdiye kadar oynadığı takımlar Bayern Münih'te yedek kalıp belki Neuer'den sonra kaleye geçme ihtimali gibi unsurları düşünecek olursak daha rekabetçi bir takıma da belki gidebilirdi ya da farklı bir tercih yapabilirdi. Ama Beşiktaş'ta mutlu olması, taraftarın bu kadar stadı dolduruyor olması. Ben açık sözlükle söyleyeyim hani Çorum Spor FK maçında biraz taraftarın demoralize olmasını bekliyordum. Şundan ötürü hani Alanya Spor ve Jalgiris maçlarında iyi bir görüntü yoktu vesaire falan.

0: Alanya Spor maçında zaten hakem skandalı insanların çok sinir uçlarıyla oynadı ama Çorum Spor FK maçındaki atmosferi görünce hakikaten etkilendim. Onu söyleyebilirim. Yani o yüzden oyuncuların mutlu olması, heyecanlı olması, Vlahovic'in gol sevincini gördünüz. Hakikaten mutluluk verici ve anlaşılabilir. Bakalım, ben de böyle bir açıklaması vardı. Raskin transferine değindik. Oyuncu Standard Liège'den Rangers'a transfer olmuştu ve senelerdir orada forma giyiyor. Trossard'ın Belçika milli takımdan arkadaşı ki bu da anlaşmayı destekleyecek faktörlerden biri olabilir. Tam işte 8 numara pozisyonu içinde böyle bir hamle geldi. Burada artık orta saha Salih Özcan, Raskin. Çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Bunu ilerleyen günlerde göreceksiniz. Salih Özcan, Raskin, Olaytan, Orkun Kökçün bir etti gibi gözüküyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun, ümit ediyorum. Transfer Avrupa listesine bugün yetişir. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyisinizdir umarım. 45 yaşındayım. Bu yaşıma kadar 45 kere yabancı kuralı değişti. Bundan bıktım. Bütün aboneliklerimi iptal ettim. Maçları izlemiyorum. Benim YouTube kanalıma abone olabilirsiniz bu arada. Burak Alaca, teşekkür ediyorum. Neden sürekli kural değişiyor? Sizin yorumunuz var mı bu konuyla ilgili? Ya burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani oyuncu yetiştirme, milli takımı güçlendirme falan filan, bunlar biraz bence maval niteliğinde açıklamalar. Çünkü milli takım, işte bunu geçen günlerde de söyledim. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Kendimle çelişmediğim için. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitti. Davulla zurnayla burada kutladık. Takımın yarısı yurt dışında yetişmiş oyuncular. Biz bu yabancı kurallarını her sene uyguluyoruz. Nerede bu yabancı kuralından, yani oyuncuların büyük bir kısmı? Bence değişmesi, ya bir kere bir yabancı kuralı koyarsın. Dersin ki oyuncu vizesi getiriyorum arkadaş. Bundan sonra böyle. Son yıl şu kadar maça çıkacak, ilk 11 kotasını şu kadar dolduracak, milli takımda son birkaç yılda şu kadar forma giyecek diye vize getir, yeterlik vizesi getir, oyuncuların kalitesi yüksek olsun. Yani oyun Türk futbolu gelişecek diye getiriyorsan 14 tane 10 artı 4 yapmışsın, 14 tane ilk gibi yabancı oyuncu getirse takım Türk futbolcular nasıl oynayacak? Saçma, hiçbir mantığı yok. Bence yapılmak için yapılmış. Belki de yerli Türk futbolcu menajerlerinin gönlü olsun diye yapılmış bir şeydir. Bilmiyorum. Yani komplo teorisi olsun diye söylemiyorum. Sadece sesli düşünüyorum. Abi, takımlar bir yana, Fransa maçı yaklaşıyor. Kenan da sakat. Milli takımın forvet arayışı ne durumda? Bir gelişme yok, aynı. Maalesef. Hani Deniz Gül'le mi çıkılır? Barış Alper'le mi çıkılır? Kerem Aktürkoğlu'yla mı çıkılır? Nasıl çıkılır? Milli maça bilmiyorum. Ben Trabzon'da sıkıntının hoca olduğunu düşünmüyorum. Kim gelirse gelsin bu oyuncu grubu sıkıntılı demiş bir dinleyicimiz. Yani olabilir, evet. Zor bir oyuncu grubu. Yani sıkıntı bu hocadan kaynaklıdır ya da değildir noktasında değilim ama yönetmesi zor bir oyuncu grubu olduğu konusunda hemfikirim sizlerle. Burada idare etmesi zor gerçekten, bu kadar egoyu. İkna etmesi kendi kafandakilere çok zor. Yani bundan sonrası için nasıl bir tercih olacak? Bunu da bekleyip göreceğiz zaman içerisinde. Merhaba, koltuk sesiniz yayına geliyor demiş bir dinleyicimiz. Koltuk değil, öncelikle mikrofonu ayarladığım için o biraz gıcırdadı. Ya şu an anlık olarak da koltukta zaten yaslandığım için çok bir hareket yok. Mikrofona da dikkatli olacağım, teşekkür ederim. Eğer rahatsızlık verdiysem de affola. Ne kadar beğenmesek de bu TFF yönetim bir şey ortaya koydu. 200 senedir uyguluyor, seneye de ne olacağı belli olmayan. Kulüpler ve başkanları mı suçlu yoksa TFF mi suçlu? Her zaman plansızlıktan şikayet ediyorduk. Al sana plan. Hangi plan? Burada 200 senedir de dikteyle yazmışsınız herhalde. 2-3 senedir demeye çalışmışsınız. Hangi plandan bahsettiğinizi ben anlamadım ama. Hadi bakalım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Programın bitimine 15 dakikamız var. Hatta şöyle yapayım mı ya? Batıkan abi için de uygunsa dinleyici hattını açalım. Son 15 dakika bir 3-4 tane dinleyici alalım. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34. Ne olur Radyo Spor dinleyici hattından arayarak programa katılabilirsiniz. Son 13 dakikamız var. 3-4 tane dinleyicimizi, çok hani diğerlerinin de hakkını girmemek açısından 2-3 dakika bandında tutabilirsek 2-3 tane dinleyicimizi almak isterim. Tekrar ediyorum dinleyici hattımızı. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 nolu. Radyo Spor dinleyici hattını arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince biraz sohbet etmiş olalım. 55 geçeye kadar devam ediyoruz. Selam Burak abi, İzmir'den Gürsel. Sizce Fatih Tekke'nin büyük hoca olma özelliği bitti mi? Özellik bitti diyemeyiz ama işte hani Trabzonspor onun için büyük takım olarak makul bir adresti. Oradaki ilk kredisini kullandı ama bir daha da geri dönebilir. Daha önce de gördük ikinci, üçüncü dönemini yapanları. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Burak Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim?
1: Barış, ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun Barış Bey.
1: 10 gün önce tekrar görüşmüştük. Hatırlarsanız Dursun Özbek için firma yönetir gibi yönetiyor Galatasaray'ı vesaire gibi konuşmuştuk, görüşmüştük.
0: Evet, anımsıyorum.
1: İşte az bugün konuştuğumuz güne geldik. Bence gene istediğini yaptı. Yani şöyle sorayım size Burak Bey. Şu an aldığı DEAO'yu Haziran ayında almış olsaydı 38 milyon euroyu alabilir miydi?
0: Alamazdı. Muhtemelen Milan da burada yeteri kadar şansını deneyip istediği parayı alamadığı için, en azından 60 milyon seviyesine çıkartamadığı için transferi şu an böyle bitirdi. Tabii doğru zamanı beklediğini söyleyebiliriz.
1: Yani Deniz Gül için de aynı şey geçerdi. Yani baktığınız zaman maaş skalasında 1,5 milyon TL, 1,5 milyon euro gibi bir rakam anlaşılmış anladığım kadarıyla. Yani o standarttaki bir yabancı santrafor 4 milyon eurodan aşağı gelmiyor ülkesi. Aşağı.
0: Bir de zaten yerli bir oyuncu alıyorsun. Yani burada hem de genç, 22 yaşında, gelişimi açık. Milli takım açısından da hayırlı olabilir bu arada. Hani ilerleyen dönemde süreleri artarsa şayet.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani çok eleştirildiği kadar şey olmadığını zaten o gün de görüşmüştük, konuşmuştuk. Ne? Bence çok mantıklı nokta atışı yapıldı gene. Ya buradaki tek sıkıntı 3 Çorum Spor'a karşı kaybeden 2 puan oldu bence. Sadece belki planlarda o yoktu.
0: Orada da ekstrem bir kaleci performansı vardı. Yani kötü bir futbol ya da iyi bir futboldan ziyade belki daha farklı bir skor da olabilirdi ama orada Luis Felipe çok başka oynadı. Yani o her maç karşına çıkacak bir şey değil.
1: Ya kesinlikle, yani Çorum maçında almış olsaydın şu an hiçbir sıkıntı yoktu Galatasaray'da. Yani en azından gözüken o. Hatta son aldıkları sol stoper ve Haziran ayında alabileceğimiz bir futbolcu değildi.
0: Özet yani olarak. Tabii.
1: Yani Leipzig o transferleri yapmamış olsaydı o 21 yaşındaki futbolcuyu bırakmazdı.
0: Tabii.
1: Yani baktığımız zaman bence iyi yolda. Doğru olan da bu. Sizin çıktığınız yorumunuz nedir? Yani Haziran ayında bu rakamların aşağı yukarı 3'te 1 fazlasına 2 katına mı almak mantıklıydı? Yoksa bugünleri beklemek mi? Bence bugünleri beklemek daha mantıklı olur.
0: Yani burada eğer şey olsaydı, Galatasaray işler son dakikaya kaldı diye fazla kaşelerle sıkışıp oyuncu alsaydı evet bir mantıksız olabilirdi ama işte burada 10 milyona Deniz Gül'ü almak, Leao'yu biraz uygun almak, bu gibi şeyleri düşünecek olursak Galatasaray kârlı bitirdi. İşte Uğurcan Çakır transferinde olduğu gibi mecbur overpay yapmak durumunda kalmadı. Ya burada hem biraz şans hem de strateji olarak yani transfer döneminin sonunu iyi getirdiğini söyleyebilirim Galatasaray yönetiminin.
1: Bence bu sene Galatasaray'la ilgili son bir şey daha söyleyeyim.
0: Tabii.
1: En fazla benim için yeni transfer Singo olacak. Çünkü zaten Singo'dan beklenilen alınamazsa Galatasaray bu sene bayağı bir sendeler gibi geliyor bana.
0: Vallahi sakatlık problemi biraz çok fazla yaşıyor. Anladığım kadarıyla hamstringinde genel tendon yapısı, kas yapısıyla alakalı bir problem var. Eğer sakatlık problemleri çok fazla nüksetmezse zaten özel bir oyuncu, yani geçen sene oynadığı dönemlerde de bunu gördük. Galatasaray kar elde edip de satabilir ama sağlık durumu ve burada belirleyici olacak.
1: Baktığınız zaman Leo'ya harcanan para kadar para harcanmış bu arada.
0: Tabii. 6 milyon da maaşı var Singo'nun.
1: Normal şartlarda Galatasaray dışında bir yorum yapmak istemem ama Trabzonspor için gerçekten yani sevdiğim bir camiaydı. Geçen sene de gerçekten mutlu eden bir camiaydı. Yani bana kalırsa küçük bir yorumum olmuş bu konuda Burak Bey.
0: Buyurun.
1: Yani giden futbolcular ve gelen futbolcuların hiçbirinde ben Fatih Tekke'nin onayı olduğunu düşünmüyorum. Yani ne gideni gitmesini istedi bence, ne gelenlerin gelmesini istedi. Zaten kopukluk da burada başladı. Gerek var mıydı sizce Trabzonspor'un böyle bir yapılanma içindeyken bu tarz şov demeyeyim de transferler yaptı?
0: Ya burada ne güzel bir sistem kurmuştu Trabzonspor. Önemli genç oyuncular buluyordu. Kâr marjı elde ediyordu. Avrupa'da bu oyuncu satma konusunda bir imaj elde etmişti. Yani takımların Trabzonspor'dan gelip oyuncu alma iştahı, algısı da açılmıştı. Şimdi bunun üzerine gidip biraz daha suyu bulandırmaktansa bu bulacağın genç oyuncuların adedini, niteliğini arttırarak belki daha pahalı genç oyuncular alarak zaten şampiyon olabilirdin bir noktada. Ama sabretmek istemediler. Ben çok doğru bir yaklaşım içerisinde olduklarını düşünmüyorum, açık söyleyeyim.
1: Aynen. Ben Trabzonspor'u her zaman bir Atletico Madrid gibi şey yaptım. Kendi kafamda kurgulamıştım. Evet, bir Barcelona Real Madrid gerçeği var İspanya'da ama Atletico Madrid de arkalarında her zaman olan bir bağlam bir camia. Simeone'nin de Fatih Tekke gibi olabileceğini, yani Fatih Tekke'nin Simeone gibi devam edebileceğini düşünüyordum. Yanlış bir strateji uygulandı. Çok teşekkür ederim Burak Bey.
0: Katılıyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum size. Evet, dinleyici hattımızı hatırlatalım. 0212 363 04 34. 8 dakikamız kaldı. Bir dinleyici daha alıp kalan mesajları bitirebiliriz arzu ederseniz. 0212 363 04 34 ne olur? Radyo Spor dinleyici hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Programa katılıp sohbetimize dahil olabilirsiniz. Böyle hoş sohbet oluyor. Gayet de seviyorum. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi Raskin transferi için Yağız Sabuncuoğlu da haberi girmiş bu arada. Onu da söyleyelim. Beşiktaş oyuncuyla da anlaşmaya yakın diye. Valla beklediğim bir isim değildi işte. Burada Casado, Ilaiş, Moriba gibi isimlere bakacak olursak çok beklemiyordum Raskin ismini. Hani ortaya da çıkmasını. Çünkü yani gündemde yoktu. Güzel sürpriz oldu. Güzel sürpriz oldu. Bence Casado'dan da Moriba'dan da çok daha net bir oyuncu. Riyad Rios'tan biraz farklı bir oyuncu. Ben açık söyleyeyim. Hani öncelik Beşiktaş'ta Rios profilinde bir oyuncu değilmiş. Bunu duyduk ama ben Rios'u çok beğeniyorum. Riyad Rios hani Türk bir takımında görmek çok isterdim. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Hani Benfica değil Palmeiras döneminden bu yana da uzun süredir takip ettiğim bir isim. Bu keşke bir şekilde lige gelseydi ama artık belki başka zaman. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: İyi günler. İsmim Lokman. İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Lokman Bey.
2: Trabzonspor taraftarıyım. Yani biraz önce bağlanan dinleyiciydi zannedersem. Sonunda Trabzonspor'la ilgili yaptığı yoruma da kesinlikle katılıyorum. Hatta sizin yaptığınız yorum da çok doğru ve gerçekçi. Yani yönetim çok çok iyi bir politikayla, iyi bir transfer politikasıyla, daha doğrusu gerçekçi. İyi olmasından da öte gerçekçi. Bazen iyi olmayabilir. Her zaman 5'e alıp 15'e 25'e satamayabilirsiniz. Bazı oyuncular istediğiniz gibi çıkmayabilir. Ama işte böyle olay gibi, yani bir senede iki senede bir oyuncu bulmanız bile bazen sizi çok başka noktalara taşıyabilir. Şimdi bu politikayla giderken birdenbire Muhammed Salah olayı. Tamam, Salah çok büyük bir futbolcu. Futbolcunun dışında sevinmedik mi? Sevindik tabii ki, ben şahsım adına çok sevindim. Heyecanlandım da ama şey değil yani, hani bir figür, bir karakter. Ama hani gerek var mıydı sorusunu yok etmiyor bu. Yani isim özelinde yine bu soru benim aklımda kalıyor sürekli. Gerek var mıydı? Hani bu kadar para vermeye, rakiplerin üstelik bu kadar büyük bütçelerle hareket ederken ve sizin de dediğiniz gibi artık Avrupa'daki takımlarda Trabzonspor'un bulduğu oyuncuların iyi çıktığını ya da Trabzonspor'dan oyuncu alınabilir algısını kendilerinde oturtmaya başlamışken böyle bir radikal bir değişim ve akabinde bir fiyasko.
0: Ya bence takım içinde de huzursuzluk var. Mesela şimdi program içinde söyledim. Katılırsanız katılmazsınız. Görüşünüzü alayım mesela. Burada o, geçen sene 26 gol atan Anuaçu'nun 2 milyon euro civarında bir maaş alırken şu an takımda başka herhangi bir oyuncunun 20 milyon alması o takımda huzur ortamı bırakır mı mesela?
2: Yani şimdi 30 milyon bilmiyorum. Yani o kadar çok takip etmiyorum transferleri ama olayı X paraya satıldı. Şimdi X paraya satılmasında Onaçu'nun attığı gollerin payı yok mu?
0: %100.
2: Yani şimdi bir futbolcu düşünün, ayağını rakibinin kafayla zıplayamayacağı noktaya kaldırıp gol atıyor. Antrenman dönemi geçiriyor, sezon öncesi hazırlığını geçiriyor, geliyor. Adam 2 metrenin üstünde, ya toplam 2 metre 10 santim zıplayamıyor. 10 santim zıplamıyor adam. Ya bu zıplayamıyor değildir, zıplamıyor adam.
0: Gerek de yok.
2: İstemiyor adam. Yani belli saha içerisindeki duruşundan, hareketlerinden, topa hareketlenmesinden, yüzünden. Fatih Hoca'nın da buradaki en büyük hatası bence şu oldu. Yani kendince bir melankolik ruh haline girdi. Abi böyle bir ruh haline girmene gerek yok ki. Sen bu takımın teknik direktörüsün. Gideceksin, söyleyeceksin, konuşacaksın. Yani tamam, yönetimin bu hamleyi yapmasının önüne geçemiyor musun? Geçemiyorsun. O zaman oyuncularını buna hazırlayacaksın. adapte edeceksin. Onaçı böyle bir problem mi yaşıyor? Gideceksin yönetimle konuşacaksın o zaman. Yani Muhammed Salah 17 milyon euro maaş veriyorsa

0: tartışılır. Ama insan ruh hali bu. Oynamıyor adam.
1: Yani diyorum ya, şu an siz bir yerde çalışıyor musunuz bilmiyorum. Mesela burada bu kurumda benden şu an 10 kat maaş alan biri olduğunu bilsem ben rahatsızlık duyabilirim. Hani kendi içinde bulunduğum durumu sorgularım. Yani herkes için de geçerli bu bence. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Kesinlikle doğru. Ya şimdi şirketin genel müdürü alır, ben buna laf etmem.
1: O başka tabii ki.
0: Ama siz orada radyo programı yapıyorsunuz. Siz bir para alırken sizden sonraki radyocu 10 para alıyorsa tabii ki rahatsız olursunuz.
1: Olurdum, yalan yok. Herkes olur. Yani şahsıma öyle bir şey de değil.
0: Mümkün mü böyle bir? Neymiş o radyocu falanca radyo kanalından gelmiş. Yani gelmeyeydi. Hani o zaman ben de mi gidip başka radyo kanalından geleyim? Yani tamam, Muhammed Salah 5 alır, onu açı 3 alır. Bunu anlarım. Ama birine 2 verirken birine 17 veriyorsan. Bir de şöyle bir şey var. Üstadım, yani Trabzonspor'un bizim bu sistemi yürütme şansımız yok. Şansımız yok. Yani çok lüzumsuz bir aksiyondu. Çok çok lüzumsuz bir aksiyondu. Yani bir isimden ayrı. Hiç gerek yoktu. Muhammed Salah'a da hiç gerek yoktu. Yeni aldığımız neydi orta saha?
1: Fabinho. Yani,
0: ismi hatırlamıyorum.
1: Fabinho.
0: Ha, Fabinho. Tabii gerek yoktu. Yoktu yani, lüzum yok. Ya al abi 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında Avrupa'dan bulabildiğini bul, Afrika'dan bulabildiğini bul. Hani Brezilya, Güney Amerika kıtası biraz daha zor. Hani bütün dünyanın gözü orada çünkü. Hani sen biraz daha mahrem bölgelerden bulabildiğini bul. Neyse ki Avrupa'da Fransa 2. liginden bulduğun adamı bir sene oynattın, sattın bu paraya. Demek ki bir şeyler araştırınca, daha çok çalışınca oluyor. Ya sen bunu misyon edin kendine kardeşim. Sen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bir senede kombineden kazandığı parayı 5 senede kazanamıyorsun ya. Ya mücadele edemezsin bu adamlarla. Ya biz de buna razıyız. Ya ben 50 yaşındayım. 35 sene sonra şampiyon olduk. Ben Trabzonspor'u tutmayı bırakmadım ki. Bırakmadım yani. Bir İstanbul takımının 35 sene şampiyon olamadığını düşünüyorum. Ya ortalık yangın yerine döner.
1: Ya burada İstanbul'un çok büyük bir ekonomisi var. Bu arada süremizin de sonuna gelmişiz, aklınıza sığınarak. Bence burada en büyük yanlış nedir biliyor musunuz? Trabzonspor'un DNA'sı İstanbul takımlarından farklı. Trabzon halkının da öyle. Trabzonspor'un DNA'sını İstanbullaştırmaya çalıştırırsan olmaz. Ben öyle düşünüyorum.
0: Olmuyor. Nitekim de tutmuyor. İşte kan uyumu olmuyor. Sonrasında vücudun uzuvları kangren olmaya başlıyor. Kesip atıyorsunuz, sakat kalıyorsunuz. Ben çok özür dileyerek çok kısa bitiriyorum hemen.
1: Tabii.
0: Bu hamle bence Trabzonspor'un önümüzdeki 3-4 yılını da mahvedecek. Öyle görünüyor. Yani maalesef benim düşüncem bu. Önümüzdeki 3-4 yılı da kaybettik.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Bir dahaki yayında daha uzun süre beklerim sizleri de.
0: Teşekkürler. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, transfer ateşinde 12-2 son olarak dinleyicilerimizi de hattımıza aldık. Biraz sohbet etmiş olduk. Katılımınızdan ve mesajlarınızdan ötürü herkese teşekkür ediyorum. Yarın yine tekrardan aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Tabii ki sizlerin de katılımıyla her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız devrede. Bizlere soru, görüş, öneri, yorum, bütün dileklerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız üzerinden 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan dediğim gibi bizlere ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
5: Artık transferde son saatler diyebiliriz. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın listelerine teslim etmeleri için son 10 saat, bu gece 01'e kadar listeler teslim edilebilecek.

0: Bu yüzden hareketli bir gün de olabilir, hareketli saatlerde olabilir. Bizler de tabii ki her türlü gelişmeyi buradan takip edeceğiz ki bugün mesela sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta Nicholas Raskin, Glasgow
1: Belçikalı.
0: Rangers'tan Beşiktaş'a geliyor. Satın alma opsiyonlu kiralık Ercan abi. Sende oyuncu hakkında bilgiler var.
1: 25 yaşında 6 numarası Glasgow Rangers'ın. Belçika milli takımında forma giyiyor. Tabii yaşı bayağı iyi. Şimdi piyasa değeri 19 milyona yaklaşan bir oyuncu. Ve özelliklerinden biri dinamik bir orta saha. İki yönlü oynayabiliyor. Mücadele gücü yüksek. Pres kalitesi ve oyunun her iki yönünü az önce belirttiğim gibi etkili oynamasıyla biliniyor. Italiano böyle bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtmişti yönetime ve bu yüzden de Raskin tercihi yapıldı. Tabii Trossard'ın bu transferde etkili olduğu iddia ediliyor. Belçikalı oyuncu. Trossard'ın da kendisiyle görüşme yaptığı, Beşiktaş'ı anlattığı ve Beşiktaş'ta milli takımdan da arkadaşı Trossard'ın buradaki ortamı kendisine söylediği ve özellikle de bunun bayağı etkili olduğu ve bu yüzden de Trossard'ın bu hamlesiyle Beşiktaş'la oyuncu arasındaki anlaşmanın artık tamamlanmak üzere olduğu ve bu akşam bekleniyor oyuncu. Ya bir özelliği daha var, baskı altında olan saha içindeki oyuncu. Buna rağmen soğukkanlılığını koruma yeteneği var. Kısa ve orta mesafeli çok isabetli pasları var. Bu yüzden Belçika milli takımında da forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen yıl orta alanda defansif oynadı. Buna rağmen 6 gol ve 7 asiste İskoçya Ligi'nde 10 artı gol ve asiste katkıda olan bir oyuncu.
0: Güzel özetledin Ercan abi oyuncuyu. Şimdi teknik direktör, Glasgow Rangers teknik direktörü Derek McInnes da Raskin'e yönelik transfer ilgisinin artması nedeniyle zaten UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna, Jablonec maçının kadrosuna dahil etmemişti bu oyuncuyu. Demek ki o günlerde de bir ilgi vardı.
1: Evet.
0: Siyah beyazlı ekipten veya başka kulüplerden de tabii ki. Ama direkt olarak McInnes'ın açıklaması bu yöndeydi. Çünkü soruldu neden kadroda yok diye. Düzenli oynayan bir oyuncu çünkü. Dedi ki ilgi var oyuncuya. Bitmek üzere olabilir transfer. Dolayısıyla riske etmek istemiyoruz. Jablonec maçının kadrosuna almadık açıklamasında bulunmuştu. 2028 Haziran sonuna kadar devam eden bir sözleşmesi var. Glasgow Rangers'la yani 2 yıl daha Rangers'ın oyuncusu olacak. Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralayacak. Gelen bilgiler bu yönde.
1: Son olarak da tabii mali konularda yine dengenin sağlanmadığı yolunda bir haber de verebilirim. Eğer tabii mali konularda anlaşma sağlayamazsa Beşiktaş'la Glasgow Rangers, o zaman da transferin gerçekleşme ihtimali zora girer. Bunu da bir not olarak değerli dinleyicilerimize iletmek isterim.
0: Evet, şu anda galiba son detaylar konuşuluyor. Bir şekilde ben anlaşmanın olacağını şahsen düşünüyorum. Akşam saatlerinde gelebilir. Oyuncu bir sağlık kontrolü ve gece de Raskinli kadro belki de UEFA'ya teslim edilecek Beşiktaş tarafından bu bilgiyi verelim. Sen de söyledin merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynuyor. 25 yaşında mücadele gücü, pres etkinliği, oyunun her iki yönüne yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor. Yani bu aslında şu demek, sen gol asist sayılarını da söyledin. Box to box dediğimiz oyunun her iki yönünde de olan hem rakip ceza sahasına
1: Evet.
0: giden hem kendi ceza sahasına savunmaya gelen koşan mücadele eden bir oyuncu profilinden bahsediyoruz şu anda. Çok fazla tabii maçını izlediğimiz bir oyuncu değil, benim İskoç Ligi'nde çok fazla izlediğim bir oyuncu değil ama bilgiler bu yönde oyuncuyla ilgili bunları söyleyebilirim.
1: Ve bu konuda da bayağı önemli bir hamle olur eğer transfer gerçekleşirse. Ama tabii artık ayın 3'ü Avrupa Ligi listesine yazmak için son gün. Oldu oldu, olmadı. Başka bir isim varsa o isme yönelecekler. Çünkü kaybedecek
0: Dakika
1: dakika
0: yok.
1: yok.
0: Aynen öyle. Son
1: Ya
0: dediğim gibi
1: da
0: 10 saat.
1: almayacaklar. Üçüncü şık da o.
0: Türkiye'de şunu da gördük biz, bu son dakika transferlerinin ya da son gün transferlerinin Avrupa listesine yetişmemesini de gördük.
1: Doğru.
0: Bunlar da oldu Türkiye'de.
1: Ancak Ocak'tan sonra olabilir o zaman.
0: Evet, o zaman Ocak'a kadar beklemek durumunda kalır oyuncu. Bekleyip göreceğiz. Şu anki en sıcak gelişme transferde Raskin hamlesi Beşiktaş'ın. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da tabii ki bizlere yazabilirsiniz. Bir dinleyicimiz demiş ki mesela Trossard'ın demek ki psikolojisi bozuldu. Transferde oyuncularla konuşuyor. Etkin rol oynuyor.
1: Psikolojisi mi bozuldu?
0: Psikolojisi düzeldi, pardon, bozulmuş ya.
1: Belçika milli takımından takım arkadaş. Mutlaka onu arayacaktır.
0: Ya o bir tokat mevzusu vardı ya bir maçta. Evet, evet. Kırmızı pozisyonda morali çok bozuk.
1: Şimdi aynı takımda,
0: gelemiyor denmişti.
1: Aynı
0: biraz takımda, abartılmıştı olay.
1: Evet, aynı takımda kadroda değil mi?
0: Aynı takımda tabii.
1: Ben olsam ararım Trossard'ı, nasıl oralar diye. Sen aramaz mısın?
0: Ararım tabii canım. Ararım tabii. Dinleyicimiz ona gönderme yaptı.
1: Evet,
0: yani morali
1: evet.
0: Bozuk deniyordu da demek ki düzelmiş diyor. Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yıldız oyuncular transfer ediyoruz. Federasyonun kuralı 10+4 yanlış. Avrupa'daki rakiplerimizin gerisindeyiz demiş.
1: Evet.
0: Bunu konuştuk zaten.
1: Beşiktaş'tan konu açılmışken Nübel'in de bir açıklaması var.
0: Aha.
1: İstanbul kartı aldım diyor. O sonra belediye otobüsüne binerek Taksim'e gittim diyor.
0: Nübel mi?
1: Evet. Oradan diyor Asya yakasına da hadi bir geçeyim dedim diyor. İstanbul'un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma gezmekten büyük keyif alıyorum. Gayet de iyi diyor. Aldım geçtim otobüse bindim.
0: Ne
1: normal
0: güzel.
1: Diyor. Evet.
0: Biraz kalabalıktır tabii. Onun tabii. Alıştığı standardın biraz üstünde bir kalabalık vardır İstanbul'da. Ama bu yani otobüsleri falan da çözdüyse bayağı İstanbullu olmuş yani.
1: Tabii
0: kolay
1: canım,
0: değil İstanbul'da otobüsleri
1: hayır ne yapacağım
0: çözmek.
1: Ne edeceğim diye herhalde sordu. Dediler ki İstanbul kart alırsan metroya da binersin, otobüse de binersin. O da almış binmiş.
0: Bas geç değil mi?
1: Tabii.
0: İşte şu numaraya bin.
1: Tabii.
0: 30A'ya bin mesela. 30A ile devam edersin demişlerdir. Artık 500T yok o efsane 500T hattı. Bütün İstanbul'da dolaşan 500T yok. Ona da bir bindirseydik iyiydi beni. Baştan başa.
1: Vallahi iyi olurdu. Bütün İstanbul'da dolaşırdı.
0: Ama güzel yani o oyuncunun işte taksi ya da kendi arabasıyla gitmemesi, evet. Toplu taşımayı kullanması da güzel. Trabzon'la ilgili çok fazla mesaj gelmeye başladı. Trabzon'a değineceğiz. Tabii ki değineceğiz. Ana gündem maddelerimizden biri Trabzonspor. Ama sıcak bir gelişme yaşandığı için Beşiktaş'ta bir transfer gelişmesi yaşandığı için Beşiktaş'la başladık. Ama Trabzon'u da uzun uzun konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili çok fazla haberimiz de var çünkü Ercan abi.
1: Evet.
0: Dün seninle burada konuşmuştuk. Bir karar vermek durumunda demiştik. Poku da geldikten sonra Beşiktaş sağ kanat için orada Çerni mi Raşitsa mı acaba kararı olacak İtalyano'nun hangisinin takımda kalmasını hangisinin ayrılmasını isteyecek. Raşitsa'nın ayrılması üzerine bir tercihte bulundu. Vincenzo Italiano zaten son maçın kadrosunda da yoktu.
1: Raşitsa şimdi Avrupa'daki o önemli liglerle transfer kapandı.
0: Hı hı.
1: Bazı liglerle devam ediyor. Onlardan birini seçer. Seçerse olmazsa da oturur parasını alır. Yani
0: evet.
1: Üçüncü şıkkı yok.
0: Oturup parasını alabilir. Sağlıklı yaşam için spor değil mi? Yapabilir.
1: Evet, idmana çıkar.
0: İdmanına çıkar.
1: Son senesi bu sene.
0: Hı hı.
1: Belki Ocak'ta bir karar verir gider. Ya da hayır ben Mayıs'a kadar kalacağım der. Öyle parasını alır. Ama listeye büyük bir ihtimalle dahil edilmez. Mesela Avrupa listesinde mümkün
0: yok,
1: değil.
0: Yok mümkün değil orada.
1: Ligde de kadroya alınmaz. Öyle gider.
0: João Mário ile de yollar ayrılıyor. Eski takımı Ayaki transfer oluyor. João Mário. Atina'ya
1: gidecek.
0: Gidiyor. Bugün gitmesi bekleniyor. João Mário'nun 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Daha önce de orada oynamıştı. 31 maçta 6 gol 3 asistlik performansı vardı. João Mário'nun eski takımına doğru yola çıkıyor. Bugün itibariyle anlaşma 2 yıllık olacak. Öyle görünüyor. Yunan basınında Gazzetta yazdı bu haberi. 33 yaşındaki oyuncu Atina'ya doğru yola çıkıyor.
1: Çok gereksiz bir transferdi o da.
0: Evet, yani gereksiz bir transferdi gerçekten.
1: Yaşına doğru bakıldığında bayağı gereksiz bir transfer. Düşüşe geçmişti.
0: Bir de kanat yani olarak böyle, geldi. Kanat değil.
1: Kanat değil oyuncu. Evet. Zaten oyuncu kendi de söyledi. Ben kanat oyuncusu değilim.
0: İşte yanlış transferdi, evet.
1: Bayağı yanlış bir transfer olarak geldi. İşte bunları bu çağda yapmamak lazım.
0: Nasıl yani olur bilmiyorum. Önce,

0: Bilmiyorum yönetimler nasıl yaptılar, neyi düşündüler. Profesyonel akılların devreye girmesi lazım. Bu oyuncuyu niye alıyoruz diye konuşmak gerekiyor. Böyle bir şey yok. Bütün kulüpler için geçerli bu söylediğim. Oyuncuyu alıyorsun kanat oyuncusu diye. Oyuncu kendi söylüyor ben kanat değilim diye.
1: Değil
0: Böyle
1: zaten
0: bir şey
1: yani.
0: zaten olmadığını biliyoruz.
1: Bir de João Mário hani bilinmeyen bir oyuncu da değil ki, çok bilinen bir isim. João Mário yıllarca Portekiz Ligi'nde izledik.
0: Yani Benfica'da izlediğimiz kanat olmadığını bildiğimiz bir oyuncuyu kanat diye buraya getirmek, ya da antrenör dedi ki o zaman Bronckhorst, ben bunu kanat oynatacağım dedi herhalde. Kanat olmayan bir oyuncuyu kanat oynatmak da mümkün değil.
1: Mümkün değil, oynayamaz zaten. Kanatların 10 numara oynamışlığı oluyor ama 10 numaralar genelde kanat oynayamıyor Can abi.
0: Yok. Ha, kanat oyuncusu dribling yapacak. Oyuncuyu geçecek. Sen de biliyorsun bunun tarifi o. Ondan sonra ceza sahası içine etkili top atabilecek. Pas ve orta. Yüksek top. Bunları gerçekleştiremeyen bir oyuncuya kanat oyuncusu dersen sana gülerler. Öyle değil mi?
1: Hiç anlam veremediğimiz bir transferdi. João Mário ve Beşiktaş da faydalanamadı zaten oyuncudan.
0: Evet.
1: Elmur Saati ile sözleşme feshedilmişti. Ercan abi, enteresan bir gelişme yaşandı. Türkiye'de kalmak istiyormuş Elmur Saati ve Esenler Erokspor talip olmuş. Birincilik ekibi.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Sözleşme iptal edildi. Süper Lig'den bir takımın transfer olması, bu arada son Sky Sports'tan bir haber var. Onu paylaşalım. Kiralama ücreti teklif ediyor Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla birlikte.
1: Raskin için.
0: Raskin için. Sky Sports İskoçya'ya göre bu teklif şu anda reddedildi. Onu söyleyeyim. Yani kiralama ile ilgili olan teklifi Glasgow Rangers şu an itibariyle kabul etmiş değil. Oyuncunun bonservis bedeli de 17 ile 19 milyon euro arasında değişiyor.
1: Satın almaya yönelir mi Beşiktaş? Mantıklı olur mu?
0: Ya bu saatten sonra bütçeye bakar. Başka mutlaka B planı vardır. Olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok.
1: Tabii. Son gün zaten. Ya Avrupa için son gün, daha Türkiye'de
0: Evet.
1: dördüne kadar devam edecek transfer. Ama Avrupa listesi için son gün. Gece 01'e kadar devam ediyor liste teslimi. Bunu söyleyelim.
0: Evet.
1: Musrati'den bahsediyorduk. Musrati'yi anlatayım. 30 yaşında futbolcu ve büyük ihtimalle Esenler Erokspor transferi olacak deniyor. Şubat 2024'te Braga'dan Ercan abi 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında gelmişti. Sezon
0: Ama
1: sonunda da 11 milyon euro karşılığında bonservisi alınmıştı ve Beşiktaş tarihinin en pahalı
0: o
1: transferlerinden biri
0: zaman.
1: olmuştu o zaman için tabii.
0: O zaman için en pahalıydı hatta. Şunu söyleyelim, o da boşa yapılmış bir transfer oldu. Neden boşa yapılmış bir transfer oldu? Oyuncu düz bir orta saha oyuncusuydu. Onu Braga'dan da yine istatistik verilerine bakılıyor. Hiç kimsenin çok yakından ilgilendiği, tanıdığı bir oyuncu değildi. Böyle oyuncuları alırken araştırma yapmanız gerekiyor.
1: Yani herkes şaşırmıştı El Musrati transferine. Onana ile beraber mi gelmişti?
0: Muçi ile
1: Muçi
0: beraber.
1: ile
0: Bir
1: mi?
0: anda Muçi ile beraber gelmişti. Ve daha sonra Monaco'ya gitti. 2-3 maç oynadı. Yani Monaco bonservisini bile
1: 11
0: almadı.
1: maçta oynadı orada. Bir gol, bir asist.
0: Bir Avrupa'da oynadığı maçlara kırmızı kart gördü.
1: Sonra Hellas Verona'ya gitti.
0: Sonra Verona'ya gitti. Orada da tutturamadı.
1: Tutturamadı.
0: Ve Cenova'ya da şeye gitti. Onana gitti. Hiç kimse satın almak için uğraşmadılar. Diğer takımları kastediyorum. O da boşa yapılmış bir transfer olarak Türk transfer tarihine geçti.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Az önce söyledik, Raskin transferinde pazarlıklar devam ediyor. Glasgow Rangers şimdilik ilk teklifi beğenmedi, reddetti. Bakalım Beşiktaş ikinci bir teklif sunacak mı? Bugün anlaşma sağlanacak mı? Bu transferde Bayrampaşa'dan Ramazan Bey'i de çok beğendiğim bir oyuncu, içimde ukde kalmıştı. Umarım transfer gerçekleşir diyor. Demek ki sevdiği, yakından takip ettiği bir oyuncu.
0: Evet, Sky Sports İskoçya'nın haberi bu. En son bu teklif kabul edilmemiş durumda. Bu da sıcak bir gelişme olarak değerlendirebiliriz.

0: Şimdi derbiye soranlar var. Derbi için daha erken, derbi havasına şimdiden girmeyelim. Daha bugün çarşamba. Cuma günü bir güzel derbi yayını yapacağız. Şimdiden söyleyelim. Ama derbi için erken bugün şu transferleri bir bitirelim. Artık bir kafamız rahatlasın. Bizim de içimiz şişti Ercan abi bu transferlerden. %90'ı
1: devam ediyoruz değil mi?
0: Evet, %90'ı yalan olan bir transfer dönemi yaşandı. Artık bitse de önümüze baksak.
1: Ne isimler konuşuldu değil mi?
0: Ya inanılmaz gerçekten neler, ne isimler konuşuldu. Hepsinin de tabii doğal olarak burada değerlendiriyoruz. Değerlendirmek zorundayız bizim
1: bak,
0: işimiz.
1: Bak yine Sky Sports'un haberini söylüyorum. Bu akşam Rangers'ın Falkirk maçı var. Bu maçın kadrosunda yer aldı.
0: Şimdi Vlahovic'i dün biz bayağı konuşmuştuk. Yazarlara baktım ben. Yazarlar da bayağı bir Vlahovic'le ilgili övgü dolu sözler söylediler Ercan abi.
1: Evet.
0: En az 25 gol atar diyenler var. Beşiktaş Osimhen'ini buldu diyenler var. Avrupa'nın en kaliteli golcülerinden biri diyenler var ki zaten öyle.
1: Öyleydi.
0: Zaten öyle. Ömer Üründül diyor ki nokta bir santrifor. Renk katacak bu lige. Belli olduğu diyor. Ahmet Çakar diyor ki Beşiktaş'a hoş geldin mesajı verdi Vlahovic. Levent Üzemen de keyif veren bir takım oldu. Beşiktaş, Vlahovic de bu takımın çileği diyor.
1: Doğru. Böylece Beşiktaş'ta uzun yıllardır aradığı santrafora kavuştu ya. Beşiktaş için unutulmayan santraforların içinde Gomez herhalde önemli. Hı-hı. İlk gelen Abubakar unutulmaz.
0: Tabii,
1: ilk gelen.
0: Tabii Abubakar.
1: O zaman çok iyiydi. Dembaba ilk geldiğinde yine iyiydi. Hatırlıyorsun. Bu yüzden Lav işte o tarz bir oyuncu.
0: Çok büyük oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Yaşı da iyi.
1: Ya mesela Beşiktaş'a daha genç yaşında gelse mutlaka Türkiye'de de yine bitik haliyle 17 gol atmıştı Immobile biliyorsun.
0: Bitik haliyle.
1: Ya o bitik haliyle Immobile çıktı 17 gol attı. Eğer Immobile 26 yaşında Türkiye'de görsek o 17'yi çarpı 2 yapardı.
0: Sağlıklı bir Vlahovic'i durdurmak zor ligde ama sağlıklı bir Vlahovic. Yani tüm kulvarlarda 30 civarında maç oynarsa, sakatlık yaşamazsa ülkede tutmak da zor. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii aynı şey Osimhen için de geçerli.
0: Evet yani buralarda tutmak
1: İki tane çok üst düzey Avrupa hatta dünya çapında santrafor var Türkiye'de. Osimhen ve Vlahovic. Osimhen'i geçen yıllardan da biliyoruz. Vlahovic'in geçmişini biliyoruz. Ve yaşının ne olduğunu da biliyoruz. 26 yaşında. Osimhen de 27 yaşında. İki kulüp içinde çok iyi bir transfer teklifi olabilir her an. Onu da söyleyebiliriz.
0: Olabilir. Yani bu oyuncuları tutmak kolay değil. Gerçekten de öyle. Şimdi Beşiktaş'ın mesela kadrosunu soranlar var. Raskin'de olursa Beşiktaş'ın kadrosu tamamlandı diyebilir miyiz? Şampiyonluk kadrosu
1: şu an için
0: diyebilir
1: miyiz? Şu an için tamamlandı diyebiliriz. En azından zirve mücadelesi yapabilecek bir kadroya doğru yaklaştılar şu an itibariyle. Onu söyleyebiliriz. Fakat tabii daha Elan Ricardo ne olacak? O ayrılmadı henüz. Mesela kontenjanın içinde yer alıyor. 23 yaş altı kontenjanın içinde. Rashica ne olacak? O bir soru işareti.
0: Evet.
1: Bu yüzden de tahmin ediyorum yine de zirveye oynayacak bir takım. Bu Raskin olayında biraz zorluk çıkmasının sebebi de Černý bence. Neden Černý? Söyleyeyim ben sana. Černý için Beşiktaş iyi bir bonservis bedeli istedi. Laskov Rangers ona yaklaşamadı. Bu yüzden de Raskin konusunda anlaşamadılar. Ya benim bu tahminlerimden biri.
0: Olabilir. Yani işi sağlam mı tutmak istiyor Glasgow Rangers cephesi?
1: Beşiktaş da sağlam tutmak istiyor. Yani Černý'yi de bedavaya yakın bir paraya verecek hali yok. Rangers onu istedi çünkü bunu biliyoruz. Ya yani Černý'de en azından görev verildiği zaman sonuna kadar oynamaya çalışan bir oyuncu görüntüsü çiziyor.
0: Evet evet ara ara düşüyor. Bazen hatta mutsuz mu yorumları da yapılıyor Černý ile ilgili ama.
1: Artık oyuncunun şeyi o. Ne derler adına? Suçu o. Öyle değerlendiriliyor suçu o derken. Ya bu oyuncunun yüzü asık. Hayır oyuncunun tipi o demek istiyorum. Tarzı öyle.
0: Tabii yani Sané de mesela öyle. Çok fazla o sevinç emaresi göstermez. Yani oyuncunun karakteriyle, kişiliğiyle alakalı bir durum. Şimdi derbiyi yine sormuş bir dinleyicimiz. Derbiyi konuşacağız. Ama zamanı var. Şimdi Salah ve Lukaku da form tutarsa onlar da çok konuşulur diyor dinleyicimiz. Doğru.
1: Evet.
0: Raskin'i Ercan abi şimdi bir dinleyicimiz diyor ki
1: Salah zaten konuşmaya gerek yok, dünya yıldızı.
0: Ve de atıyor gollerini zaten. Salah zaten atmaya başladı.
1: Ne olduğu belli Salah. Dünya yıldızından bahsediyoruz. Lukaku şu an biraz fit hale gelmesi lazım.
0: Zamanında zamanı ihtiyacı var.
1: O zaman ne kadar bir zaman bilemeyeceğim.
0: Hı hı. O da fit duruma geldiği zaman o da gollerini atacaktır. Şimdi Ercan abi dinleyicimiz diyor ki Ercan abi diyor arasın diyor Beşiktaş yönetimini, yönetim Raskin'i bitirsin diyor.
1: Hiç öyle bir huyum yoktur. Kendimle o konuda gurur duyabilirim. Hiç. Beni ilgilendirmeyen konular onlar. Hı hı. Sadece oyuncu geldi mi evet iyi mi kötü mü diye bakarız. Değerlendirmesini yaparız oyuncunun. Hı hı.
0: Vlahovic'in kalitesi tartışılmaz demiş Ali Bey Bursa'dan.
1: Tabii canım.
0: Şimdi Fenerbahçe maçı dahil 5 maç daha izlesek bu ligi kimyası tutacak mı? Onu görmemiz lazım diyor. Bence tutar ya, ilk bu Çorum maçı gösterdi bir şeyler.
1: Ya bir kere bu tarz oyuncular baskı altında iyi oynamayı bilen oyuncular. Hı-hı. Yani Vlahovic de öyle. Osimhen de öyle, öyle baskı, stres, o durumlarda çok iyi oynamayı bilen oyuncular. Hı-hı. Ya stoperler için çok zor oyuncular ikisi de.
0: Mustafa Hekimoğlu Schalke'ye gidebilir mi? Böyle bir şey duydum.
1: Öyle bir haber ben de okudum. Duymadım, okudum. Ama hiçbir haber çıkmadı. Almanya'da transfer bitti biliyorsun.
0: Dün itibariyle bitti.
1: Dün saat, evet Almanya saatiyle. Gece yarısı bitti.
0: Gece yarısı bitti.
1: Artık Almanya'ya oyuncu alamaz senden.
0: Hı-hı. Kulüplerimiz İtalya'da golcü bırakmadı diyor. Çok doğru. Lukaku geldi, Osimhen geldi, Vlahovic geldi. En baba golcüleri aldık Süper Lig'e.
1: Doğru. İtalya futbolunda
0: golcü bırakmadık.
1: Şu anda o bilinen isimler yok.
0: Volta Madi'ye gidiyor adamlar ya, değil mi?
1: Volta Madi'yi Juventus aldı kiralık.
0: Düşünün yani.
1: Volta Madi'yi dün de konuştuk. Bence düz bir oyuncu.
0: Katılıyorum sana Ercan abi.
1: Ve bir türlü zaten İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle'da istenilen performansı göstermedi.
0: Gösteremedi.
1: Ona verilen paraya Bayern Münih çok daha düşük bir paraya teklif etmiş Volta Madi'ye. Daha önce Almanya'da oynarken. Sonra Newcastle'ın verdiği parayı duyunca da hatta Bayern Münih'in başkanının açıklaması var. Diyor ki kulaklarıma inanamadım diyor. Duyduğu rakamı. Biz diyor onun bayağı yarısında bir parayı teklif etmiştik diyor. İngiltere'de oynayabileceğini de sanmıyorum diyor ve dediği çıktı.
0: Çıktı.
1: Ya Bayern Münih onu mutlaka işte şöyle düşündü. Kane var. Ara sıra Volta Madi'yi de kullanırız. Böyle bir transfer olarak düşündü.
0: Tabii muhtemelen. İlk 11 olarak düşünmediler onu zaten.
1: Ve çok düşük bir bedel önermişler kendisine zaten.
0: Ya şimdi tabii bize sorsalar biz de söylerdik Volta Madi'nin Premier Lig'de oynayamayacağını. Çok onu bilmek çok zor bir şey değil.
1: Bence kendi de biliyordu da herhalde iyi bir transfer teklifi aldı.
0: Tabii. O teklif gelirse oyuncu da gider tabii ki.
1: Ya 2 metre boyuyla mesela kafa toplarında bile çok büyük üstünlüğü şu an itibariyle yok.
0: Yok.
1: Ben ona şaşırıyorum.
0: Çok doğru. Düz bir oyuncu Ercan abi.
1: 2 metrelik bir boya sahipsin. Öyle değil mi?
0: Düz evet. Çok düz.
1: Daha futbolu iyi bilenler kolleri hatırlarlar. Kolleri zayıfı. Fizik olarak zayıf. Koller bir de fiziğini iyi kullanıyor.
0: Kullanırdı ve kafa topu bırakmazdı koller.
1: Bırakmazdı tabii canım.
0: Hepsini alırdı. Leblebi gibi toplardı havada. Beşiktaş Çerni'yi versin, Raskin'i alsın. Takasta Raşitsa zaten elde kalacak gibi, bari yedek kulübesinde olsun. Ha, enteresan bir teklif geldi. Evet. Halil Bey'den.
1: Ama hoca herhalde Çerni'yi pek bırakmak istemedi.
0: Yani Çerni mi Raşitsa mı dediğimizde
1: Çerni derim.
0: Ben de Çerni derim. Daha hareketli.
1: Durup dururken Raşitsa'yla yok. Raşitsa'nın da yüzü asılıyor.

0: yedek olunca. Biliyorsun.
1: Evet. O yüzden yani ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Raşit'sa son maçta kadroda da yoktu. Raşit'sa'nın gitmesi bekleniyor. João Mario A2 gidiyor zaten. Raşit'sa'yla diyorlar ayrılırsa kadroda da yer oluyor Mercan abi. Şimdi Nübel, Calo, Murillo, Agbadu, Ndidi 5. Trossard 6, Çerni 7, Oh 8, Vlahovic 9. Mario ve Raşit'sa giderse bir tane sanki oyuncu alabilir. Oraya da işte Raskin düşünülüyor 25 yaşında.
0: Evet, giderse ki gidecek herhalde onlar.
1: Evet.
0: Ya da kadroya yazmayacaklar.
1: O zaman da
0: Oturup
1: tepki
0: maaşını
1: olur
0: alacak.
1: yani.
0: Maaşını
1: Yo,
0: alacak.
1: Raskin'i mi dedin?
0: Yok.
1: Avrupa kadrosunu yazmayacaklar.
0: Hayır, Raşit sayı.
1: Raşit
0: Hiçbir
1: sayı.
0: kadroya yazmayacaklar.
1: O zaman oturur maaşını alır dediğin gibi. Ya onu da Beşiktaş ister mi istemez mi? Şimdi oyuncu da şimdi Avrupa'da transfer kapandı. Nereye gidecek? Oyuncu cephesinden de bakmak lazım tabii. Biz hep kulüp tarafından bakıyoruz. Oyuncuya dendi mi onu bilmiyoruz. Yani bir ay öncesinden, 2 ay öncesinden kendine kulüp bul.
0: Bence dendi.
1: Dendiyse tamam, sıkıntı yok. Ama denmedi, son ana kadar beklendi ve son gün artık gidiyorsun denmişse oyuncu da sıkıntı yaşar burada.
0: Bence dendi ki oyuncu son haftalarda zaten yoktu.
1: Yoktu.
0: Öyle şans bulamıyordu.
1: Beşiktaş zirveyi oynarsa uzun süre sonra çekişmeli bir lig izleriz diyor. Ben Beşiktaş'ın zirveyi oynayacağını düşünüyorum.
0: Ya bu kadro oynar gibi mi geliyor?
1: Ben oyun ya hoca da çünkü Avrupa'yı da hedefleyen, ligi de hedefleyen bir hoca. Bence bu kadro oynar. Hoca
0: Bir
1: da
0: de değişen oyun yapısı var Beşiktaş'ın.
1: evet. Ha şu soru işareti dün de dile getirdim. Çok tempolu bir Beşiktaş var. Ligin ilerleyen haftalarında rotasyonu yeterince uygulayamazsa Beşiktaş bir yorgunluk ve buralarda bir puan kaybı olur mu?
0: Onu dün de konuştuk. Onun içinde iki oyuncu geldi. Poku Miretti. Mesela orta sahadan birini dinlendirdin. Miretti'yi oynatıyorsun. Çerni yerine Poku'yu oynatıyorsun. Poku yoruldu. Çerni'yi oynatıyorsun. Vlahovic yoruldu. Oh'u oynatıyorsun. Yani bu oyuncularla da Beşiktaş mesela Vlahovic oynamadan Oh'la da iyi sonuçlar aldı. Oyun olarak.
1: Bir de her maçı da gümbür gümbür oynamak zorunda değilsin 90 dakika. 60
0: Tabii
1: oyna,
0: canım.
1: skoru al, biraz dengeli. Devam et son yarım saati.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, az önce yan kolilerden bahsettik. Bir dinleyicimiz hemen hatırlamış. Efsane maçta diyor kollere kafa atmıştı. Kafa atmadı, itti eliyle.
0: Evet. Volkan.
1: Volkan Demirel Türkiye Çek Cumhuriyeti maçında 2008 Euro 2008'de tarihi maç. Türkiye 3-2 önde duraklama anları o tartışma. Kaleye Tuncay Şanlı geçiyor. Volkan kırmızı kart görüyor. İki maç ceza almıştı ve Hırvatistan Almanya maçlarında oynayamamıştı. Zaten bu cezası nedeniyle. Dinleyicimizin aklına gelmiş. Neredeyse 20 yıl geçti o maçın üstünden.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Elan Ricardo gitti mi? Diyor
0: Hiç haber yok.
1: dinleyicimiz. Gidecek ama haber yok. Evet, gidecek.
0: Elan Ricardo. Zaten Güney Amerika'da transfer olabilir. Oradan başka bir yere gideceğini tahmin etmiyorum.
1: Şimdi
0: Amaç
1: bir
0: onun sözleşmesini tamamen feshetmek.
1: Ya biz mesela genellikle diyeyim Trabzonspor bu işi iyi yaptı son 2 sezonda. Ama genellikle İstanbul takımlarının bu genç yabancı oyunculara yatırımı tutmadı Ercan abi. Beşiktaş'ınki de tutmadı, Galatasaray'ınki de tutmadı.
0: O kolay değil o işler. Bu konularda uzman olan mesela Ajax yıllardır o genç işini tutturamıyor.
1: Değil mi?
0: Ve final yaptılar biliyorsun. Harika. Ajax her zaman için zaten kupa birleri var müzelerinde.
1: Bir kültür.
0: Şampiyonlar Ligi kupaları var. Birden fazla var hem de. Fakat buna rağmen son yıllara baktığımızda Hem akademisi, altyapısı bayağı iyidir Avrupa'da. Bak

0: tutturamıyorlar. Yok çıkmıyor.
1: Çıkmıyor, bulamıyorlar.
0: Yani o işler öyle öyle işte genç oyuncu alalım oynatalım. O kolay değil. Şimdi bir de genç oyuncular, iyi olan genç oyunculara 70-80 milyon euro veriyor İngiltere. Hı-hı. Ajax falan hiçbir şey yapamaz artık. Bitti o iş.
1: Ya da işte
0: Portekiz ya da Barcelona
1: ekipleri gibi hakim evet. olacaksın. Dile kültüre Brezilya'dan toplayacaksın.
0: Ajax kendi yetiştiriyordu Hollanda'dan. Hı-hı. Yetiştiremiyor.
1: Artık çıkmıyor. Oradan da çıkmamaya başladı son dönemde. Şimdi bir dinleyicimiz İzmir'den Oktay Bey kendi takımı açısından, Fenerbahçe açısından değerlendirmiş. Diyor ki Beşiktaş'ta bile Hoviç, Galatasaray'da Osimhen var. Çok hareketliler. Bizdeki forvetler bu denli hareketli değil. Biz sıkıntı yaşar mıyız diyor. Lyon maçında mesela bence yaşadık diyor. Hareketsiz forvet konusunda.
0: Olabilir. Yaşayabiliriz. Hı hı. Ya neden olmasın? Her maçta o forvetin size istenileni vereceği konusunda bir garanti yok. Fakat yine de deneyimli ve iş yapabilen forvetler bir anda diğer maçlarda size fayda sağlayabilirler. Ama bunu her maç üzerine özel olarak değerlendiremeyiz diye düşünüyorum.
1: Burhan Bey diyor ki kiralanabilir diyor mesela Raşit Sağ, Elen Ricardo gibi oyuncular Türkiye'den bir takıma.
0: Raşit Sağ onu istemiyormuş. Hı hı. O konuda bilgim var. Teklifler de gelmiş kendisine. Elen Ricardo'yu da kimse almaz. Çünkü yan pastan başka hiçbir şey yapmıyor. Şu anki görüntüsü öyle. Yanındakine pas veriyor Ricardo. Ne dikine oynuyor. Ne araya top atabiliyor. Yani izlediğimiz Elen Ricardo'nun ortaya hiçbir şey koyamadığını gördük. Dinamik değil. Yani oyuncu şu an itibariyle inanılmaz bir düşüş içinde. Gençken bir çıkış yakalamış. O yüzden transferde konuşuldu. Ama o çıkışı artık göremiyoruz. Kayboldu. Yani futbol bile oynayacağı şüpheli. Hı hı.
1: Beşiktaş diyor Fenerbahçe maçı için Çerni'yi satmamıştır. Çünkü Çerni Fenerbahçe maçlarını iyi oynuyor diyor dinleyicimiz.
0: Ya Çerni öyle hemen elden çıkarılacak bir oyuncu değil. Faydalı olabilecek bir oyuncu. Raçısa'dan daha çok faydası sağlayabilir. Bunu biliyoruz değil mi? Hmm.
1: Şimdi mesela Bayram Paşa'dan Ramazan Bey şöyle bir soru yöneltti bize. Diyor ki Beşiktaş'ı diyor ele alalım diyor. Ligde ikinci oldu. Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Biz başarılı olarak mı değerlendirmeliyiz, başarısız olarak mı değerlendirmeliyiz diyor.
0: İkinci oldu.
1: Ligde ikinci, Avrupa'da da çeyrek final oynadı.
0: Geçen seneye göre başarılı olarak değerlendiririm.
1: Bu sezon için?
0: Yani bu geçen sezona göre, geçen sezonki halini biliyoruz. Hı hı. Bu sezon evet bu takım zirveye oynadı, olmadı. Ama Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Şimdi yine yapılacak birkaç takviye ile bu takım bu sefer yine zirveye oynamaya devam edecek. Mesele yani, şampiyonluktan kopmamak.
1: Mesele gelişmek her sene değil mi? Her sene bir adım daha ileri gitmek.
0: Evet, Beşiktaş bayağı düşüş yaşadı. Ya bu sene bunları yaparsa düşüş mü diyeceğiz?
1: Yok, gayet iyi olur.
0: Çıkış diyeceğiz. Hı hı.
1: Hani şunu demek istiyor anladığım kadarıyla, Türkiye'de şampiyonluk dışındaki her derece başarısızlık kabul ediliyor ya.
0: Evet.
1: Oraya bir gönderme olarak algıladım.
0: Doğru, ben de bunu öyle algıladım. Hı hı. Ama artık 4 takım da bayağı transferler yaptı. Ve şampiyonluk mücadelesinde yer almaları herhalde başarısızlık olarak değerlendirilmez. Öyle düşünüyorum. Hı hı.
1: Ben de senin aynı kanaatteyim. Bir de rakiplerinin tabii yapacaklarına bağlı. Rakipler elendi diyelim Şampiyonlar Ligi'nde. İlk 24'e giremedi ikisi de. Beşiktaş çeyrek yaptı. İşte son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içindeydi. İşte son iki haftada kaybetti. Örnek veriyorum. O zaman evet, ben başarısız diyemem
0: Beşiktaş'a. Ben de diyemem canım. Nasıl diyeceğim?
1: Diyemem Beşiktaş'a başarısız. Fenerbahçe'nin hareketlilik sorunu Greenwood'un sol tarafa attığı çapraz toplar gibi, solda oynayan oyuncuların da sağ ön tarafa top atamaması bence demiş.
0: Ters tarafa ani ve çabuk dönüş.
1: Evet. Greenwood dönüyor ama bu kanattakiler o yetenekte değil, dönemiyor.
0: Evet. Hı-hı.
1: İzmir'den Özkan Bey, Galatasaray'ın 4 sezon şampiyonluk yaşaması yıldız transferleri diğer takımların şirazesini kaydırdı demiş. Avrupa'da da böyle yorumlar var. Katılıyor musun Ercan abi? Yani Galatasaray'ın şampiyonlukları rakiplerini de çok fazla para harcamaya itti yorumlarını ben Avrupa'da çok gördüm.
0: Evet. Ben katılıyorum.
1: Çünkü oraya ulaşmaya çalışıyorlar Galatasaray'ın yakaladığı şampiyonlukların önünü kesmeye çalışıyorlar. Onlar da şampiyon olmak istiyor. Bunun yolu ne? İyi oyuncu, kaliteli transferler, biraz da para harcama, kesenin ağzını açmak tabii
0: evet,
1: ki.
0: Galatasaray'da En Haga'da kaldı. Onunla ilgili de bir kiralık konuşmaları vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Onunla ilgili de takımda kalacağı konuşuluyor.
1: Niyaga'da kalıyorsa o zaman Galatasaray transferi kapattı diyebiliriz. Çünkü Batrakov geldi, Ugo Çukwu geldi, yeni transfer geldi bugün.
0: Evet.
1: Biciabu, artı dördün dördü tamam.
0: Biciabu değil mi?
1: Biciabu, artı dördün dördü tamamsa Galatasaray'ın 10 tane de zaten yabancısı var şimdi. Nelson gitti, Nordsjælland'a. Yabancı alamayacak. Belki Türk hani olursa.
0: O da kim?
1: O da kim? Olursa Türk olabilir Galatasaray için.
0: Ya Türkiye'de çok kendini göstermiş Anadolu takımlarından bahsediyorum. Şu anda lig başladı. Bence pek oyuncu yok.
1: Arda hala gündemde ama bugün herhalde o konu da bitti. Anlaşamadı Göztepe ile Galatasaray.
0: Arada bir 2 milyon euroluk fark vardı. Evet. Arda için Göztepe Galatasaray arasında. Göztepe o transfer konusunda taviz vermedi. Ve son yapılan teklifi kabul etmedi.
1: Şimdi Galatasaray demişken her zaman seninle konuştuğumuz bir konu var. Ağrı konusunda bir şey yapamazsın değil mi?
0: Hayır.
1: Futbolcu dedi ki benim ayağım ağrıyor.
0: Belim ağrıyor.
1: Belim ağrıyor. Ben antrenmana çıkamıyorum ya da maça çıkamıyorum.
0: Evet.
1: Ne yapacaksın?
0: Hiçbir şey. İşte Rafa Silva'nın ağrıları ve Benfica'ya da geri döndü.
1: Ve bugün de Barış Alper Yılmaz'ın ağrıları olmuş. Antrenmana katılamamış Ercan abi.
0: O belki ama şeydir. Ne derler?
1: Gerçek sakatlık olabilir canım. Evet. Ben bir şey demiyorum. Ama tam Leao transferinin üzerine bu ağrılar da düşündürmedi değil.
0: Arabistan'la transfer devam ediyor.
1: Hı hı.
0: Onu söyleyeyim. Onlar da önümüzdeki günlerde bitecek.
1: Yani bu haberi Ali Naci Küçük yapmış. Evet. Ağrıları dolayısıyla antrenmana Barış Alper çıkmadı diye. Leao ile kıyas.
0: Barış Alper hiç dinlenemedi biliyor musun?
1: Hiç Ercan abi. Milli takıma da gitti.
0: Hiç.
1: Her maçta oynadı. Oynamak zorunda kaldı kanatsızlıktan dolayı.
0: Ve sezona da yine banko 11 başladı. Hiç göremedik.
1: Tam Lang dinlendirecek derken onun da parmağı gitti.
0: Evet.
1: O da dinlendiremedi. Barış Alper'i. Orada bir problem yaşadı Barış Alper. Çok yoruldu. Tamam fizik gücüyle oynayan bir oyuncu ama onun da dinlenmeye ihtiyacı var tabii ki. Bir başka pürüz Leroy Sané pürüzü. Çok konuştuk ki dün de yine konuştuk Leroy Sané'nin takım arkadaşları tarafından oynatılamadığını veya sistem nedeniyle oynatılamadığını. Çok büyük yıldız Leroy Sané. Eğer oynatılamıyorsa burada biraz da Okan Buruk ve takım arkadaşlarına bakmak lazım. Ben Sané'ye bakmıyorum. Çünkü evet. Sané'nin neler yaptığını, yapmaya çalıştığını saha içinde görüyorum ben. Ona atılmayan paslar, onun attığı paslara gitmemeler. Bunlar ya bilerek olmuyor olabilir. Sadece takım arkadaşlarının oyun zekası Sané'den çok geri. Az önce de yukarıda da konuştuk. Kimse Sané'yi anlamıyor dedik mesela yukarıda.
0: Bunu takımın esas çözmesi gerekiyor, bizim değil.
1: Hı hı.
0: Maalesef bunu takımda bir türlü çözemedi.
1: Çözemedi.
0: Yani bu sadece bizim programlarımızda değil, diğer televizyonda ya da dijital mecrada yapılan programlarda da konuşulan bir konu. Ama bunu takım çözemiyorsa, o takımı çalıştıran teknik direktör çözemiyorsa bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok.
1: Sané'nin de arka arkaya yedek kalması moralini bozmuş ve bu durumu da yönetime bildirmiş. Yani ben yedek kalacak oyuncu değilim demiş kısaca. Sané ki doğru ya, bence de yedek kalacak oyuncu değil.
0: Ya böyle giderse onu küstürürsün.
1: Hı hı.
0: O zaman da oyuncu bırakın beni Ocak ayında gideyim der. Belki şimdi bile demiş olabilir. Bilmiyoruz.
1: Tabii tabii demiş olabilir. Ama hadi en fazla Ocak'a kadar süre vermiştir. Bu şekilde devam ederse Ocak'ta hadi bana eyvallah diyebilir. Leroy Sané.
0: Niye demesin?
1: Ya her yerde iş bulur Leroy Sané kendine.

0: her takımda.
1: Ya şimdi oynar. Sané tarzı oyuncuların artık mali problemleri yok.
0: Hı hı.
1: Yani maddiyata bakan bir oyuncu olayını halletmiş durumda.
0: Aynen öyle.
1: Bu meslekten kazanacağını sonuna kadar kazandı. Hı hı. Bence.
0: City, Bayern.
1: İki takım yeter zaten. Tabii. Galatasaray.
0: Evet. Çünkü yani bir de ismi var Leroy Sané'nin. Dünyada bir ismi var. Yedek, ya Türkiye Ligi'nde Sané kendine yedek kalıyor da dedirtmek istemeyebilir. Ya ben dedirtmek istemem mesela. Ben Sané
1: ben de demem çünkü belki bundan sonra başka bir takıma gitmeyi düşünüyorsa da istediği paraya ulaşamayacak.
0: İşte o sıkıntı olmaz Sané için. Sen dedin ya para problemi zaten tabii, tabii. Yok. Ya gider en azından karizmamı kurtarayım der yani. Ben Leroy Sané'yim.
1: Ben beni gideyim,
0: evet. Oynatmıyorlar burada.
1: Projeye bakar değil mi bundan sonra? İyice bakar giden evet. Takımına. Hı-hı. Şimdi ona anlatılanlarla burada yaşadıkları bence uyuşmuyor. Çünkü aynı zamanda Galatasaray'a gelmeden Sané'ye İngiltere'den de teklif vardı Premier Lig'de.
0: Vardı. Taraftarın da biraz sahip çıkması lazım Sané'ye diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir isim. Gerçekten büyük bir isim yani Leroy Sané. Of. İlk 11 başladı Çorum maçında. Erzurum maçında son 24 dakika. Göztepe maçında da 17 dakika oynadı.
1: Mutsuz olur. Mutsuz olur. Bu iyi bir haber değil.
0: Evet iyi bir haber değil. Yani Sané'niz varsa bir şekilde ondan faydalanmanız lazım. Yani Sané bir Zaha değil, bir Tete, bir Ziyech değil. Sané büyük bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanacaksın yani. Yok top kaybetmiş, yok şunu yapmış. Sané top kaybedecek zaten. Ya her kanat top kaybediyor. Top kaybetmeyen kanat yok ama sen onun oyun zekasına çıkman lazım. Galatasaray kaybederse de Galatasaray'a yazık olur bence. Sané gider rahat rahat kendine takım bulur yani. Sané'ye bir şey olmaz.
1: %100.
0: Şimdi bugün yine Galatasaray ile ilgili haberleri madem geçtik devam edelim ama bir aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç ile Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet Galatasaray'dan devam edelim dedik. Torreira Ercan abi Fiorentina flörtü vardı. Hatta İtalyan basını da yazdı. Yeniden Fiorentina'nın Torreira'yı istediği, kadrosuna katmak istediği konusunda haberleri gördük İtalyan basınında da. Ama bu transfer de gerçekleşmedi. Galatasaray cephesinden hem maddi hem manevi beklentisi var anladığım kadarıyla Torreira'nın. Çünkü şöyle haberler çok duydum ben. Özellikle o saldırıya uğradığı dönemde yönetimin kendisini yalnız bıraktığını düşünmüş. Kaptanlık beklemiş. 4 yıldır bu şampiyonlukların işte ana aktörlerinden biri olarak görüyor kendini ki öyle. Hani birinci kaptanlık, hadi en kötü ikinci kaptanlık beklemiş olmamış. Maaş beklentisi, maaşına bir zam sözü almış. Bu söz de gerçekleşmeyince o da Fiorentina'nın bu ilgisine karşılık vermiş. Ama tabii İtalya'da da bitti transfer dönemi.
1: Burada bana anlattıklarında ortaya çıkan finali yorumlamak isterim seninle. Hı hı. Bir oyuncuya para konusunda söz verip ki bu iddialar bunlar. Hı hı. O gerçekleşmiyorsa bütün problem ondan olur. Kaptanlık falan onların hepsi fasafiso. Ya da oyuncuyla işte ilgilenmediler o yaşadığı üzücü hadiseyle ilgili olarak. Onlar daha arka planda kalan görüşler.
0: Öncelik paradır diyorsun.
1: Yani o saldırı oldu. Gerekli hukuki işlemler ve belki koruma anlamında. Galatasaray Kulübü bir şeylere uğraşmıştır ama yöneticilerin gidip evinin önünde yatacak hali yok. Hı-hı. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bu maalesef adli bir olay. Olmaması gereken bir olay. Ama esas mesele sen oyuncuya ben senin maaşını arttıracağım merak etme. İşte transferle ilgili tabii ki haklısın. Maaşının şu olması kabul ediyoruz deyip bu söz eğer verildiyse iddialara dayanarak söylüyorum bunu. Uygulanmadıysa o üzüntü verici. O zaman da bir soğukluk.

0: oluyor. Oyuncunun o çalışma hırsını, her insanda olur bu. Hangi bir insana dersin ki senin maaşına işte zam yapacağım ama o zam gerçekleşmezse kırılır. Çalışma şevki de biter.
1: Aynen öyle.
0: Torreira'da aynı şeyleri yaşaması gayet doğal. Esas mesele bu. Fakat şu gerçeği de unutmayalım. Aradan yıllar geçtiği için maç içindeki o temposunun şu anda azaldığını gözler görüyor.
1: Tempoyu kaybetti.
0: Onu gözler görüyor.
1: Torreira. Hadi bu tempoyu da artı 1 milyonluk zamla biraz kazanabilir ama
0: devamını sağlar mı? Getirebilir mi? Evet. Onu bilemem.
1: Ama tabii transferinden hani bu sezonla da başladı, artık bir yere gitmiyor. 5 yıl daha yaşlı bir Torreira olduğunu unutmamak lazım. Yani geldiği günün 5 yıl ötesine geçmiş durumda şu anda Torreira. 5 yılda yaşlandırır.
0: Aradan 5 yıl geçti. Oynadığı yer orta alanda hiç durmaman ve devamlı o tempoyu koruman gereken bir yer. Atiba'nın son dönemlerini hatırla. Beşiktaş'ta. O da uğraşıyordu. Ama ayaklar bazen gitmiyor. Torreira onun başlangıcında henüz.
1: Şimdi Sané'nin gösterdiği performans, City ve Bayern'de gösterdiği performansı yüzde kaçı demiş dinleyicimiz. Şimdi tabii adamın yeteneklerini sergileyecek bir ortamı olmazsa, attığı koşullara sen pas atmazsan ya da adam araya bırakırsan gitmezsen adam kötü görünür.
0: Ya şöyle değerli dinleyicimiz, bilmiyorum, tribünde maç seyretmeye gidiyorsa orada verdiği pasları ve ondan sonra hareketlendiği alanları mutlaka görüyordur. Şimdi o hareketlendiği alanları, o istediği toplar gelmezse bir koşar, iki koşar, üç koşar, dördüncü de bana ne der? Onu söyleyeyim.
1: Tabii tabii.
0: Yani şimdi adam depar atıyor orada. Veriyor pası, depar atıyor. Boşu boşuna koşuyor.
1: Boşu boşuna koşuyor, evet.
0: Çünkü gözler genelde topun oynandığı yerdedir. Taraftardır.
1: Taraftardır, aynen.
0: Şimdi verdi pası, taraftarın gözü o anda topun oynandığı yerde. Ya sana unutuldu o anda ama sana orada koşuya devam ediyor. Sen o topu ona atamıyorsun. Bir yaptın, iki, üç, dört oldu. Hadi geçmiş olsun.
1: O zaman da oyuncu performans vermiyor oluyor. Nasıl versin? Ya kucaklısın, gitsin mi? Ya mesela Sané'nin, Yunus'un yedeği olması size de komik gelmiyor mu ya?
0: Bana geliyor. Açıkça söyleyeyim. Bana komik geliyor.
1: Yunus'un yedeği olabilir mi arkadaşlar?
0: Ya Yunus'a bile komik geliyordur herhalde.
1: Tabii. Yani. Bakalım. Şimdi para mevzusu çözülür demiş bir dinleyicimiz. Çözülebilir.
0: En önemli şey o.
1: Tabii onu çözerlerse Torreira da mutlu olur. Mesela Trabzon'la ilgili bir dinleyicimiz yazmıştı. Ona da geleceğiz. Hani maaşlar çok yükselince Torreira'nın maaşı biraz da geride kalmış olabilir tabii. Herkesin ben maaşını bilmiyorum da. Bu yönde de bir iyileştirme talep etmiş olabilir Torreira.
0: Profesyonel futbolda yalnız öyle bir şey yok.
1: Tabii yok, o ayrı. O ayrı. Sen kaça imzaladıysan o. Ama Türkiye'de oluyor bunlar, iyileştirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım.
0: Zamanında kaça imzaladıysan o. Bir de kendini şimdi şu var. Leao ile bir tutamazsın maaş konusunda.
1: Osimhen'le geçmiş olsun. Tutamazsın.
0: Osimhen'le zaten tutamazsın.
1: Sané'yle de tutamazsın.
0: Sané'yle de tutamazsın. Ona eşdeğer kim olabilir takımın içinde bakıyorum.
1: Lemina'dan fazla alıyor ama mesela.
0: Evet, Lemina ondan fazla alsa büyük problem.
1: Evet. Lemina'dan fazla alıyor. Galiba burada sıkıntı Singo'da çıktı Ercan abi. Bu oyuncuları herkes kabul etti ama Singo gelip biraz da yüksek maaşa imza atınca orada bazı sıkıntılar oldu diye duydum.
0: Ama bu Singo'nun suçu değil ki. Değil mi?
1: Singo'nun değil tabii. Hani yönetim ona veriyorsanız bize de verin noktasına gelmiş oyuncular.
0: Fakat Türkiye'de işte bu alışkanlık şöyle kötü. Kardeşim sen sözleşme imzaladın mı?
1: Biz kabul ettin mi? Biz sana
0: paranı veriyor muyuz? Hmm. Sen bunu Fiorentina'da yapabilir misin?
1: Yok canım.
0: Bayern Münih'te yapabilir misin? Oo. Mümkün değil. Mümkün paketlerler değil. Seni.
1: Aynen.
0: Mümkün değil bu. Ya o onu alıyor, ben niye bunu almıyorum? Bakın bunu aldınız, ben ondan daha düşük alıyorum. Bu mümkün değil. Olmaz böyle bir şey. Bir de böyle hassas bir konu, karşılıklı gönüller kırılırsa bu iş toparlanmaz.
1: İşte orada bir orta yol bulunacak. Hem bu Sané konusunun çözülmesi lazım, hem Torreira konusunun Galatasaray'da çözülmesi lazım. Bunlar takım içinde huzursuzluk yaratabilecek konular.
0: Evet.
1: Arda Okan'ı konuştuk. Arda Okan için Göztepe reddetti Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklifini. Devam edeceğiz haberlerimize.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, ilk bölümü tamamladık. Galatasaray'ın yeni transferi Biçiabu da dün Türkiye'ye geldi. Galatasaray transferi duyurdu. 21 yaşında 1.96'lık bir dev Biçiabu. Onunla ilgili de Biçiabu'nun eski sportif direktörü Jil Bibe'nin değerlendirmeleri var. Ercan abi, bunları paylaşmak istiyorum ben dinleyicilerimizle. Jil Bibe diyor ki fiziği diyor en büyük avantaj. Yani fizikli bir oyuncu. Daha önce seçmelerde bize katılmıştı. Biz onu çok beğenmiştik ama boyuyla ve kondisyonuyla bizi etkilemişti. En büyük avantajı önce fiziksel özellikleri. Boy ortalamanın çok üzerindeydi. Önce forvet olarak geldi kulübümüze ama boyu bir anda çok uzayınca biz onu stopere çektik diyor. Evet. Jil Bibe Galatasaray'ın hamlesinin de zekice olduğunu düşünüyor ve Biçiabu için de Galatasaray tercihinin doğru olduğunu düşünüyor. Gelişimi için doğru bir aşama olduğunu düşünüyorum diyor. Kariyerinde adım adım ve doğru şekilde ilerliyor. Beklentilerin çok yüksek olacağı büyük bir Avrupa kulübüne katılıyor ama bence bu meydan okumaya hazır. Son derece zekice bir seçim. Takıma uyum sağlama ve başarılı olma konusunda hiç şüphem yok. Galatasaray kulübü için her şey pozitif yönde olacaktır. Galatasaray'ın diyor zaman zaman çok rahat önlenebilecek basit goller yediğini gördüm diyor Bibe. Biçiabu gençliği ve kararlılığıyla takıma ciddi bir savunma direnci katacaktır. O tam anlamıyla bir kaya. Sahaya coşkusunu ve kendini vererek bu arzusunu yansıtacaktır. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya da bana kalırsa hazır diyor. Ben biraz fazla iyimser buldum. Neden diyeceksin? Çünkü geçen sene çok oynayamadı ya takımında.
0: Evet. Mesele o.
1: Mesele o. Yani şimdi tabii ki oyuncuyu kötülemek istemez kimse. Eski sportif direktörü. Biçiabu'nun da potansiyeline inanmışlar. İşte stoper, forvetken stopere çekmişler. Ona güvenmişler. Tabii ki pozitif konuşacak ama yani geçen sene takımında çok süre alamayan bir oyuncunun direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne hazır denmesi bana biraz iddialı geldi.
0: Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir oyuncuyu nasıl anlayabiliriz Mehmet? Şöyle, Şampiyonlar Ligi'nde mesela bir maçta 11 başlar ya da sonradan oyuna girer. Evet, bu oyuncu bu turnuvada
1: görürüz
0: deriz ki fena değil. Oynayabilir gerçekten. İyi hamleleri vardı.
1: Tabii yani. Mesela bu hafta sonu bir bakmışsın Okan Buruk atmış sahaya. Örnek 60'tan aynen sonra.
0: Olabilir. Yani takıma oturması için. Ancak oyuncuyu öyle çözebiliriz. Onun dışında biraz ben zor olarak değerlendiriyorum. Yani kim ne söylerse söylesin gözlerin görmesi gerekiyor.
1: Tabii bir Leao değil. Sonuçta bildiğimiz bir isim Leao ya. Bu oyuncu o kadar süre alan bir oyuncu da değil. Hani Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendini ispatlamış bir oyuncu da değil. A milli takım seviyesinde de yine kendini ispatlamış bir oyuncu değil. Alt yaş kategorilerinde oynadı Fransa milli takımında. Evet. 17 Avrupa şampiyonluğu yaşadı ama oralar farklı. Yani biz de mesela Türk milli takımı da o 17 Avrupa şampiyonluğu yaşadı Abdullah Avcı'yla. Ama sonra oyuncular kayboldu gitti.
0: Oyunculardan hiçbir şey çıkmadı.
1: Hiçbir şey çıkmadı. O yüzden görmemiz lazım yani.
0: Trabzonspor'da final oynadı.
1: Final oynadı.
0: Yaş kategorisinde.

0: İşte ne öveceksin ne de yereceksin.
1: Aynen. Oyuncuyu biz bir göreceğiz.
0: Ama şu olayları da göz ardı etmemek gerekiyor. Geçen sene neden sürekliliği yoktu?
1: 11 maç oynayabildi sadece geçen
0: sene. Evet, bunları da not olarak bizim söylememiz, bizim görevimiz.
1: Aynen. Ha bu şu demek değil ya, buraya da gelip başarısız olur, az oynar. Hayır, bir bakmışsın burada yani takımın oyunu, yanındaki oyuncular çok önemli. Onlarla uyumu o kadar iyi olur ki ilk 11'in değişmez oyuncusu olur. Bu da kimseyi hiç şaşırtmasın.
0: Doğru.
1: Ya Davinson'la mükemmel ikili olur mesela. Birbirlerini çok iyi anlarlar, çok iyi kapatırlar.
0: Çok doğru.
1: Bu da olabilir.
0: Ya bu oyuncular hep yıldız transferi yapacak halin yok.
1: Genelde stoperler, orta sahalar hep ikilidir Ercan abi. İkililer birbirini yükseltir.
0: Ve onların birbirini tamamlaması gerekir.
1: Evet.
0: Tamamlayamazsa işler zor.
1: Evet. Biciabo konusunda da durum böyle. Victor Nelson, yayının başında söyledim. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Nordsjælland'a transfer oldu. Onunla da yollar ayrıldı. Bugün hatta ülkesine gidecekti. Belki de gitti. Bilemiyorum. Victor Nelson. Yüzün üstünde maça çıktı Galatasaray'da. Şampiyonluklar yaşadı. Davinson transferinin ardından biraz yedeğe düşmesi onu gerdi. İlk 11'i kaybetmek istemedi ama o kendi umut ettiği çıkışı da yakalayamadı.
0: Evet.
1: Kiralandığı takımlarda Victor Nelson ve şimdi yeniden ülkesine dönüyor. Hayırlı olsun diyelim.
0: João Mario ile karşılıklı Fesi yolunda da yapıldığı iddiaları var.
1: Evet, ayrıldı.
0: Bu da taze bir haber.
1: Yunanistan'a gidiyor bugün, evet. João Mario. Şimdi hala konuşulan bir konu var Galatasaray'da. Bir türlü basınımız bitiremedi şu Kamavinga haberlerini. Hala Kamavinga'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair bugün bile haberler var Ercan abi.
0: İspanya'da ne zaman bitiyor transfer?
1: Dün bitmedi mi?
0: Ayında onların da
1: mı 4?
0: 4 galiba. Ha,
1: bakalım. Tamam.
0: Ama liste 3'ünde yazılıyor. 4 ise biliyorsun bütün Avrupa kupalarında oynayacak olan oyuncuların listesi, hı hı, ayın 3'ü mesai saati bitimine kadar, bazı yerlerde de 12'ye kadar yazılması gerekiyor.
1: Bu gece 01 diyebiliyorum ben Avrupa UEFA, evet, listesi. Bu gece 01 Türkiye saatiyle. Şimdi o saate kadar yetişir mi böyle bir transfer? Çok zor.
0: İspanya basınında bu işin işte marka bir numara değil mi?
1: Hı hı.
0: Guerin Sportivo var. Bu gibi basın yayın organlarını takip ettiğimizde Kamavinga ile ilgili bir cümle haber çıkmadı şu ana kadar.
1: Hı hı. Yani 35'e kadar Galatasaray çıkmış, Real Madrid'de 55'ten aşağıya inmiyormuş.
0: Evet. İnmez. Yani kullanabilecekleri bir oyuncu.
1: Son maçı da 11 başlattı Jose Mourinho.
0: Evet. Malaga maçını.
1: Evet, Malaga maçını ve satın alma opsiyonlu bir kiralık olur mu Galatasaray kovalayacak deniyor haberlerde. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani son maç 11 başlaması iyice zora soktu bence bu transferi. Ki Galatasaray Kamavinga olursa o zaman bir tane oyuncudan çıkacak.
0: Evet.
1: Çıkmak zorunda. Evet. Bir tane oyuncudan çıkmak zorunda. O oyuncu da kim olur? Olursa bu transfer o zaman öğreniriz bizler de. Şimdi Leo ile ilgili maddeler ortaya çıktı Ercan abi. Serbest kalma maddesi Avrupa'nın 5 büyük ligi için 80 milyon euro. Diğer ligler için 120 milyon euro. Nasıl buldun?
0: Fena değil değil mi?
1: 38'i aldın, 80'e elden çıkarırsın. Niye çıkarmayacaksın? Ben çıkarırım.
0: Belki öyle daha fazlası da olabilir.
1: Ya 5 büyük lig için hani 80.
0: Gayet iyi. Bence az para değil.
1: 80'i yatırırlar hesaba. İBAN atarsın. Değil mi? 80'i yatırırlar.
0: Transfer bedeli diye.
1: Güzel, transfer bedeli. Açıklamaya da yazarlar. Leo transfer bedeli. Leo teşekkür edersin, gönderirsin. İyi para.
0: Bence de öyle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlara da döneceğim birazdan. Galatasaray'ı yavaş yavaş bitirelim. Batrakov'un Ercan abi Cuma günü Başakşehir maçında ilk 11'de oynaması bekleniyormuş.
1: Ne
0: Ki
1: güzel.
0: zaten ilk bir an önce onu sahaya atmak istiyordu Batrakov'u. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yani ilk maçta bu izlenimi aldım. Doğru işler yaptı, doğru koşular yaptı. Bence ceza sahasında sürekli
1: Evet.
0: kendini gösterdi, boşa çıktı. Yani onunla 4-3-3 de oynanabilir. 4-2-3-1'e de devam edebilir ama topsuz oyunda da savunma yardımı olan bir oyuncu. Ben ilk 45 dakika izlenimim hiç fena değildi. 0-30 gol beklentisi. Başakşehir maçında da 11'de sahada. Merak ettiğim tabii durum, Leao az da olsa süre alacak mı? Sané 11 başlayacak mı? Bunları merak ediyorum
1: Evet. Bu
0: Galatasaray'da.
1: arada Rangers cephesinden bir haber var. Raskin için Beşiktaş bir teklif daha yapacakmış. Transferin Avrupa listesi için yazılmasına son 9 saat.
0: 9 saat
1: Bir
0: kaldı, evet.
1: teklif daha yapılacağı iddiası var. Az önce söylediğimiz gibi bir de João Mário ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.
0: Şimdi Osimhen demiş ki Leao'nun kefili benim demiş Ercan abi. Burada çok üst düzey oynayacak.
1: Evet.
0: Onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi arkadaşım. Ben burada başarılı olacağına inanıyorum. Eğer alınabiliyorsa alınsın. Ben kefilim demiş Leao için. Son haberler böyle.
1: Evet, bu Raskin konuşumundaki son gelişmeyi de söyleyelim. Bayağı transfer haberleri arka arkaya akıyor şu anda. Rangers ya zorunlu opsiyon koydurmak istiyormuş ya da bazı maddelerle yine satın alma opsiyonunu mutlaka koydurmak istiyormuş. Yaz ya bu oyuncuyu tamam kirala ama sonunda alacaksın diyormuş Beşiktaş'a.
0: Kiralamana bir şey demiyorum ama bu oyuncuyu al.
1: Evet alacaksın bu oyuncuyu. Ya şimdi tamam ben sana ilk olarak kiraya veririm. Fakat sonunda bu oyuncunun buraya dönüşü olmaz diyormuş. Glasgow Rangers'ı. İddialar böyle.
0: Tamam, o da iyi. Sanki Beşiktaş bitirecek gibi geliyor bana o transferi. Çünkü Leo Pereira ismi bir anda gündeme geldi. İlk teklif reddedildikten sonra baktım ben de tabii transfer haberleri dediğin gibi arka arkaya düşüyor. Beşiktaş Leo Pereira transferinde sona yaklaştı. Haberi geldi bana da. Yani 30
1: Evet.
0: yaşındaki savunmacı için. Ama şimdi Raskin'de de eğer bir hala umut varsa Beşiktaş'ın önceliği bence Raskin.
1: Bence de.
0: Yani Raskin'i bitirmeye çalışacak Beşiktaş. Çünkü Leo Pereira konusunda da Flamengo'da forma giyiyor oyuncu. 30
1: Evet.
0: yaşında bir stoper. Eğer Raskin olmazsa Pereira'ya gidilecek haberi vardı.
1: Ama ayrılar bundan şimdi mevki
0: Tabii
1: olarak.
0: ki mevki olarak ayrılar ama hani bir yeri güçlendirmek istiyor ya Beşiktaş.
1: Evet.
0: Muhtemelen yani ikisini bir beraber alma şansı yok. Ekstra bir oyuncudan çıkmak durumunda olur. Ayrı pozisyonlar hani orta sahada da idare edebiliriz. En azından savunmayı sağlam alalım düşüncesi de
1: Olabilir.
0: olabilir.
1: Ya bu da bence ilerleyen saatlerde yani akşam üzeri bile bu iş olabilir.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Göztepe taraftarıyım ama büyüklerin maçlarına gidemiyorum. Bu tarz galiba Pasolig'le ilgili bir problem yaşıyor dinleyicimiz. Hafta sonu da bana bir telefon geldi bir arkadaşımdan. Ya ben de maçlara giremiyorum dedi. Şimdi benzer bir konu anladığım kadarıyla Pasoliginiz olsa bile hani taraftar kart çıkarıyorsunuz ya başka takımın tribününe girememe durumunuz var değil mi?
1: Evet.
0: Bu konuyu şöyle çözenler var. Bir arayol
1: Evet.
0: duydum ben. Birinci lig takımlarından Pasolig çıkarıp istediği maçı girenler varmış mesela. Onu bilmiyorum ben.
1: Evet.
0: Duydum. Mesela
1: Evet.
0: Bodrumspor Pasolig'i çıkarıp büyüklerin maçlarına da bu Pasolig'le girilebiliyormuş.
1: Evet.
0: Duyduğum kadarıyla. Bunu da hani çözüm olur mu? Bilemiyorum ama bunu bir deneyebilirler dinleyicilerimiz. Bundesliga neden geç başladı? Bu hafta başladı Bundesliga. Dünya Kupası nedeniyle. Oyuncular iyi dinlensin, takımlar da iyi hazırlanabilsin.
1: Onu düşündüler. Buna rağmen iyi dinlendiler mi? Soru işareti bence.
0: Dinleyicimiz diyor ki Galatasaray'ın transferleri Batrukov dışında fiziksel güçlü oyuncular. Hepsi uzun boylu. Bu bir avantaj olur mu?
1: Olabilir tabii. Zaten şimdi bazı teknik direktörler dikkat et, kanat savunmaları bile uzun boylu oyunculardan tercih ediyorlar genelde. Kanat savunma oyuncularını bile, bekleri yani. Hı hı. O oyuncuların bile 1.90'a yakın fizikte olmasını tercih eden çok teknik direktör var.
0: Çünkü Ercan abi şöyle oluyor. Ters kanattan gelişen ataklarda arka direk savunmasını o bek yapıyor ya, kısa kalırsan üstünden kafayı vuruyorlar.
1: Ve gol oluyor.
0: Ve gol oluyor.
1: Duran toplarda kısa boylu bekler büyük bir dezavantaj bence.
0: Duran toplarda da öyle. Genelde geçiş hücumlarında da arka direk savunmasında sıkıntı yaşıyor kısa boylu bekler.
1: Yetişemiyor.
0: Evet.
1: Uzun boylu forvet geldi mi orada kafayı vuruyor, golü atıyor.
0: Aynen.
1: Ya sen bile ağlara gidiyorsun topla beraber.
0: Aynen. Yani üstüne çıkıyor.
1: Evet.
0: Bunu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili de tabii yavaş yavaş geçelim Fenerbahçe'ye de. Bir dinleyicimizin ısrarla attığı bir mesaj var. Ben onu zaten bekletiyordum. Bu kadar çok atmasına gerek yoktu. Diyor ki dinleyicimiz, Fenerbahçe 65 dakika Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı ama sonrasında diyor son 25'te düşüşe geçiyoruz diyor. Eğer bunu da çözersek makine gibi takım oluruz diyor.
1: Fenerbahçe'nin şimdi bu güzel bir tespit esasında. Hı hı. Dinleyicimize ilgisinden dolayı önce ben bir teşekkür edeyim, sevgiler diyeyim. Ve buradan da şuna bakalım. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması ne?
0: Biraz yükseldi sanki değil mi?
1: Yaş ortalaması yükselen takımlar bazen düşük gösterebilirler. Bu yüzden de antrenman metotlarıyla ilgili bir konu. Onu da teknik direktör bilir. O da aynı belki görüntüyü saptamıştır. Bu özellikle de Avrupa Kupası maçlarında sizi rahatsız edebilir. Uzun vadede oynayacağınız bir sürü maç var.
0: Hı hı.
1: Ve yaş ortalaması biraz daha sizden genç olan takımlar sizi yorabilirler.
0: Bu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse üzer Şampiyonlar Ligi takımları. Son 25 dakikada canım. Düşerseniz oyundan üzerler yani.
1: Üzerler tabii.
0: Onu söyleyelim. Çorum'un kadrosu ligde kalmaya yeter mi? Demiş bir dinleyicimiz.
1: Bence yeter. Mokoko'yu da aldılar. Eski Dortmundlu. Yine genç oyuncu. 21 yaşında santrafor.
0: Bir dinleyicimiz de onu sormuştu. Onu da soracaktım sana. İyi açtın konuyu.
1: Evet. Borussia Dortmund ondan çok şeyler bekliyordu. Ya Borussia Dortmund'un en genç oyuncularından biriydi. Mokoko. Sonra işte herhalde Kopenhag'a gitti. Hı hı. Ben Mokoko'yu anlattım da. Birebir de falan iyi oyuncu.
0: Hı hı.
1: O zaman TV Bu'da Bundesliga maçları veriliyordu. Ben orada bayağı maçını anlattım. Mokoko'nu.
0: Hı hı.
1: Dikkati çeken bir oyuncuydu. Fakat patlamayı gerçekleştiremedi. Yani Dortmund, Bundesliga patlaması ve gelişimini söylüyorum. Ama yine eğer izlediğimiz Mokoko aynı bile olsa bu ligde gol atar.
0: Çorum ligde kalmak için bayağı bir yatırım yaptı. Ben de...
1: Ya az değil. 30 milyon euroya yakın para harcadılar, evet. Şu anda toplamda bakıldığında.
0: Merak ediyorum Çorum'u.
1: Ve ilk maçta da işte kötü oynamadılar.
0: Puan aldılar.
1: Ligin ilk maçları gerçi sürprizlere açıktır. Onu belirteyim. Fakat Çorum'un geliştirmesi gereken, çabuk çöktüler Beşiktaş maçında. Takım savunmasında bu büyük bir eksiklik olduğunu gösterir.
0: Hı hı.
1: Arka arkaya yağmur gibi Beşiktaş'ın golleri gelirken çöktüler.
0: O tempoya ayak uyduramadılar, evet.
1: Takımda bağlantılar arasında mesafeler arttıkça futbolda çok pozisyon verirsin. Çorum takımında da onu gördüm ben.
0: Şimdi Fenerbahçe maçında Poku mu oynar, Çerni mi? Sorusu var.
1: Yani, Çerni hiç de kötü oynamadı Çorum maçında.
0: Bence Fenerbahçe maçları Çerni'nin maçları ya. Az önce bir mesaj vardı ya.
1: Fenerbahçe'ye çok golü var, şansı tutuyor.
0: Tutuyor, şansı tutuyor. Yani ben onu kesip Poku'yu oynatacağını düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Ben şahsen Çerni ile başlayacağını, hani Çerni aksarsa zaten alternatifi var.
1: Ya bir de psikolojik üstünlük demektir Çerni.
0: Çerni. Tabii tabii.
1: Onunla başlamak. Neden? Oynadığı Fenerbahçe maçlarında topu ağlara gönderiyor. Glasgow Rangers'tan da öyle görmedik mi? Rangers da attı golü. Beşiktaş da attı.
0: Turu alan oyuncu oldu zaten. Galatasaray'dan turu alan oyuncu oldu.
1: Önemli bence.
0: Şimdi İzmir'den Cemalettin Bey diyor ki, her yıl şampiyon olan Galatasaray ikinci olursa başarısız sayarım diyor. Galatasaray taraftarı çok acımasız Ercan abi.
1: Çok.
0: Çok yani.
1: Ya 4 yıl üst üste şampiyon oldun.
0: Okan Buruk hala kendini ispatlayamadı mesela.
1: Evet.
0: Hala ispatlayamadı. Hala gitsin deniyor.
1: Ya öyle bir olay ki ya Türk teknik direktörlerin işi gerçekten çok zor. Fatih Tekke 2 haftada görevinden ayrıldı. Bak 2 hafta sürdü.
0: Evet.
1: Hatta tam 15 gün de olmadı. 10 gün içinde gitti. Okan Buruk 4 sene şampiyon olmuş takımın teknik direktörü. Ya bence bir kredisinin olması lazım.
0: Ya bu sene şampiyon olamasa da bence kalmalı. Ya ekibini güçlendirirsin. Ne bileyim, yani bir sportif direktör koyarsın.
1: Ha şu da var.
0: Bir şey yaparsın ama Okan Buruk
1: ya Türk teknik kalmalı. Direktörler geçen sene Trabzonspor'un oyun yapısına göre Trabzonspor son haftalara kadar şampiyonluk kovalamadı mı?
0: Kovaladı.
1: Kupayı aldı. Fakat bu sene takım sistemini değiştirdi. Transfer sistemini. Yıldızlar geldi. Bu yıldızlar da gelince takıma, bu sefer teknik direktör belki, ya ben bir oyun sistemi kafamda tasarladım, onu uygulamak istiyordum diye düşünse ve bunu da tahmin ediyorum yönetime söylemiştir. Ya isterseniz biz ayrılalım demiştir. Hmm. Çünkü her teknik direktör böyle büyük değişimlerde o sancıları taşıyamayabilir. Ya benim kafamdaki oyunu bu oyuncularla oynayamam ben demiş olabilir. Mesela. Okan Buruk için de ya daha ne yapacak Okan Buruk?
0: İşte ben bir örnek verdim ya, bu coğrafyada biraz sert olman lazım.
1: Herhalde öyle gözüküyor. Ya çünkü o kadar nazik bir açıklama yaptı ki Icardi için Okan Buruk. Çok nazik. Ya geç kalındı galiba falan diyor. Tabii ki geç kalındı. Icardi yolları ayrılma konusu. Mayıs'tan beri Icardi'yi konuştuk biz. Dünya Kupası içinde bile. Ne olacak Icardi'nin durumu?
0: Açıklamalar hep yumuşak. Şimdi masaya vuran bir teknik direktör olsa çok sevilir. Fatih Terim'in o karizması da.
1: O önemli değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Çok nazik. Okan Buruk çıksaydı Haziran ayında, tamam Icardi'ye ben çok teşekkür ediyorum ama ben kendisiyle artık çalışmayacağım deseydi ne yapacaklardı? Göndereceklerdi Icardi.
0: Tabii. Anında gidecekti.
1: Ya Icardi bekledi, bekledi, bekledi, bekledi. Demek ki ona bir yönetim şey diyordu. Ya halledeceğiz senin işi, bak şöyle yapalım, böyle yapalım derken bay bay oldu. Yoksa Icardi niye beklesin? Hala da bekliyor şu anda. Bir yere
0: takımsız. Evet, Icardi takımsız. Herhalde bundan sonra Arjantin falan olur.
1: Ya Icardi Arjantin olur. Takımsız olduğu için bir yere gitme şansı her zaman var.
0: Var tabii.
1: Her yere gidilir. Onu söyleyebilirim.
0: Ama Avrupa'da da artık son saatler. İşte İspanya için mesela son saat.
1: Ya Avrupa'da artık şöyle bir şey var. Sezon başı antrenman temposunu görmemiş bir oyuncunun alınması risktir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, yarış aramızdan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki, Galatasaray'da saniye kesecek bir oyuncu var mı? Bizce yok ama
1: bence de yok.
0: Kesiliyor. Yani sıkıntı burada zaten. Mesela bu hafta büyük ihtimalle Solda Yunus, sağda Sané, 10 numarada Batrakov, önde Osimhen olarak başlayacak Galatasaray. Gelen bilgiler böyle.
1: Leao niye yok?
0: İşte ilk 11'i hemen atmıyor ya Okan Buruk. Muhtemelen son 30'da falan atar. Ama Şampiyonlar Ligi var yani. 45'te en kötü atması lazım. Bence, kullanmak istiyorsa.
1: Ya ben olsam, ben tabii teknik direktör değilim şu anda ama bir Leao ile başlarım. Antrenmanını yapmış. Ben sezon sonu çalışmaları, sezon başı çalışmalarına girmiş.
0: Aynı görüşteyim evet. Aynı görüşteyim kesinlikle. Yani Leao'yu atarım sahaya. Ya Martin, çünkü önümüzde spor
1: tamam,
0: maçı var.
1: Tamam şimdi o kaleci de mesela Martinez'i aldı değil mi Chelsea?
0: Hı hı.
1: Martinez bir gün önce saat 16'da imza attı formayla. Ertesi gün kaledeydi. Mesela kaleci o da
0: ne güzel.
1: Şunu derler. Ya o kaleci tabii oynar. Nasıl oynar? Kaleci hayatında antrenmana bile çıkmadan önündeki üçlü ya da dörtlüyle top oynamamış. Hı hı. Ertesi gün kaleye koydu onu Alonso.
0: Tabii.
1: Neden? Dünya kupası, iki tane dünya kupası yaşamış. Büyük bir tecrübe. Benim kalecim sensin diyor. İki final mesajı öylemiş. Veriyor. İki final. Benim tecrübem diyor sensin. Tabii. Benim kalecim de sensin.
0: Aynen öyle. Leao konusunda sana katılıyorum. Bir de şöyle acele etmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü çarşamba günü Sporting maçı var. 7 gün sonra. Yani Leao'nun takım ısınması lazım.
1: Hemen hemen. Bence hemen.
0: Yani.
1: Ya Sporting maçında Portekiz'de bir de oynayacaksın. Portekiz'de oyuncu.
0: Hı hı.
1: Öyle değil mi?
0: Hatta yani şunu bile yapabilirdi Galatasaray. Hafta arasına bir tane hazırlık maçı bile alabilirdi.
1: Evet.
0: Sırf Leao için.
1: Evet, evet.
0: Yani çünkü Şampiyonlar Ligi maçı var. Leao'yu oynatman lazım. Yani Barış'la mı oynayacaksın ya da Yunus'la mı oynayacaksın? Şampiyonlar Ligi maçında Leao
1: evet.
0: Sahada olmalı yani. Sane, Leao bunlar bu maçların oyuncuları. Şimdi yani Leao'yu saklayıp mesela Singo da o hatayı yaptı. Oynatmadı. Tak Frankfurt maçında stoperi bir koydu. 5.
1: Bir yine bir gelişme var. Onu bir bilgilendireyim istiyorsan. Senin de yorumunu merak ettim. Senin dediğin çıktı. Şimdi Altin var menajeri. Raşistan'ın bir açıklama yapmış. İddiaya göre Beşiktaş sözleşmenin feshedilmesinin transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala teklif etti.
0: Oo.
1: Bu kadar kısa bir süre içinde çözüm bulmamız imkansız ve hatta çok zor. Daha önce Beşiktaş'tan sözleşmenin kalan değerinin en az %50'sinin karşılanmasını istedik.
0: Hı hı.
1: Ancak kulübün teklifi %20'nin altındaydı. Görüşmelerimiz hala devam ediyor ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yine de bir çözüm bulunabilir bu akşam saatlerine kadar. Demek ki bir görüşme halen devam ediyor şu anda.
0: O zaman yarısını verin diyor.
1: Yarısını verin diyor. Evet. En azından yarısını verin diyor. Tahmin ediyorum o konuda da João Mário gibi bir fesih yaşayabiliriz. Yani Beşiktaş'ta Raşit'sa gelişmesi de bu.
0: Orada biraz belki ekonomik olarak zarar görebilir Beşiktaş.
1: Evet.
0: Ama bu problem de çözülür gibi görünüyor bugün itibariyle. Gelişmeleri takip edeceğiz tabii ki. An be an takip ediyoruz.
1: Başka İngiliz basında da yer almış. Şöyle bir şey var. Richarlison'la ilgili Trabzonspor'un bir teklifi varmış. Yalnız Tottenham'la bir anlaşma olmamış İngiliz basında göre. Richarlison santrafor. Bu şu anlama geliyor tabii. Onaçu Richarlison. Onaçu'nun da mutsuzluğu kesin ortada.
0: Ya orada Trabzon'la ilgili de enteresan haberler var. Yani alınan yıldız oyuncuların maaş dengesini bozduğu, oyuncuların mutsuz bu nedenle mutsuz olduğu, işte Fatih Tekke'nin de bu konuda oyuncuları ikna etmeye çalıştığı, edemediği bu tarz haberler de çok geldi kulağıma.
1: Evet, bir başka esasında maalesef kara mizah gibi bir şey. FIFA Adana Demirspor'a 24 puanını silmiş. 24 puan silme cezası vermiş.
0: Kaçıncı ligde Adana Demirspor?
1: Bayağı alt ligde. Adana Demirspor 2026-2027 sezonu 3. ligde. Öyle diyebiliriz. 2026-2027 sezonuna -24 puanla start verecek. Ya hiç başlamasın daha iyi.
0: Ya Adana Demirspor diye bir takım kalmadı aslında Ercan abi, öyle diyebiliriz.
1: Maalesef adı kaldı.
0: Evet, adı kaldı.
1: Maalesef. Nereden nereye?
0: Evet.
1: Yani o transferlerde yanlış harcamalar.
0: Balotelliler.
1: Oyuncuların değil mi? Tabii ki verilmemiş paraları.
0: Ne tabii neticesinde olacağı bu.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Olacağı bu. Evet, ben Beşiktaşlıyım ama Okan Buruk Galatasaray'ın hocası değil, Barışlardan Yunuslardan vazgeçmesi lazım diyor. İşte yabancı kuralı varken de öyle kolay değil. Türk'ten ki. Vazgeçmek kolay olmuyor.
1: Nasıl vazgeçeceğim?
0: Ya Türk. Bir de bu oyuncular milli oyuncu. Seneye daha da katı bir kural var. Yürürlüğe girer girmez bilmiyorum ama daha da katı bir kural gelecek. Nasıl? Yani Türkiye ihtiyacım var. Kötü de olsa ihtiyacım var Türkiye yani.
1: Evet.
0: Galatasaray bir orta saha yapar mı sorusu. Yani bir, bugün için bir hareketlilik yok. En son işte Kamavinga için bekleme var deniyordu. Kamavinga olursa da bir oyuncudan çıkılacak.
1: Evet.
0: Herhalde bu oyuncu da Lemina olacak gibi görünüyor. Lemina'yı Başakşehir istemiş. Olur mu olmaz mı göreceğiz, artık saatler kaldı transferin Avrupa için en azından bitmesine, yani Avrupa listelerinin teslim edilmesine saatler kaldı, artık son saatleri beraber yaşayıp göreceğiz, bilemiyorum ama şu anda Galatasaray'ın hakkı yok.
1: Yok.
0: Ha, oyuncu alırsa, dün burada Emin Özkurt'la da konuştuk, kendisi kas hukukçusu, aynı zamanda çok iyi bir spor hukukçusu, 10 artı 4 artı 2'den biri olarak hani Lemina ile anlaşıp Lemina'yı orada kullanabilir Galatasaray. Hem Avrupa listesine yazdırabilir.
1: Evet.
0: O zaman hem kupada kullanabilir ama ligde kullanamaz. Ha, böyle bir anlaşma da söz konusu olabilir. Son anda sürpriz bir orta saha transferi gerçekleşirse.
1: Son anda ancak senin dediğin gibi olur.
0: Hı hı.
1: Ya Göztepe'nin teklifi de bizim dediğimiz gibi, bu Galatasaray ile ilgili gelişmeye baktığımızda 8 milyon eurodan aşağı inmiyor Göztepe. Evet. Galatasaray 6 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş durumda Arda için.
0: Hı hı. 2 milyonluk fark var.
1: 2 milyonluk fark var. 2 milyon da az değil tabii.
0: Yani yeteneğine eğer çok inanıyorsan, Arda da genç bir oyuncuya verilmeyecek para değil 8 bence bu transfer döneminde.
1: Arda Göztepe'de çıkışta.
0: Evet.
1: Ben yani takip ediyorum Arda'yı. Hiç de fena değil.
0: Yani verilmeyecek para değil 8. Çünkü 3 sezon önce ya da 2 ya da 3, yani tam yılını hatırlamıyorum. Evet. Sen neydi o çocuk? 6 milyon verdin devre arasında, Eyüpspor'dan aldın, hiç oynatamadın.
1: Ahmet Kutucu.
0: Ha, Ahmet Kutucu'ya 6 verdin. O zamanın 6'sı şimdinin 10'u.
1: 10'u tabii tabii.
0: Yani o yüzden Arda da genç ve potansiyelli bir oyuncu. Hani Şalay'den de çıkma durumunu sana sağlayabilir. Singo Arda yapabilirsin sağ kanadı. Bana çok yüksek bir para gibi gelmedi şu ortamda Ercan abi.
1: Doğru. Trabzonspor'un İngiliz medyasında da var teklifi Richarlison için. Oyuncu prensip olarak evet demiş durumda. Ama Tottenham bu teklifi kabul etmedi. Daha yüksek bir teklif bekliyormuş.
0: Hmm.
1: Yani olay artık Tottenham kulübünde. Onlar da 10 milyon euro. Şimdi İngiltere Premier Ligi için 10 milyon euro çok düşük.
0: Tabii de 10 milyon çok düşük. Victor Nelson'u sormuş dinleyicimiz, ayrıldı. North Zealand'a gidiyor Victor Nelson. Asensio'nun sakatlığı hakkında son dönemde bir paylaşım görmedim Ercan abi. Derbide oynayacak mı oynamayacak mı sorusu var.
1: Evet, Asensio yani, böyle sakatlıktan çıkmış oyuncular bank 11 başlayamaz zaten.
0: Hı hı.
1: Risk olur. Yani Asensio'nun sakatlığı ile ilgili ben de onu takip ediyorum. Öyle çıktı, hazır, ben hazırım. Bunu hep beraber göreceğiz. Tam olarak hazır mı?
0: Onu muhtemelen yarın öbür gün anlayacağız.
1: Evet.
0: Şu anda o konuda bir bilgilendirme yapılmadı Asensio'nun sakatlık durumu ile ilgili. Samsun Spor umarım Adana Demirspor gibi olmaz demiş bir dinleyicimiz.
1: Yok canım, niye öyle olsun?
0: Olmasın inşallah, olmaz tabii.
1: Ya Samsun Spor'da konu bugün boş tribünler benim dikkatimi çekmişti Fenerbahçe maçında. Büyük maç ya Fenerbahçe,
0: evet,
1: maçı. bilet fiyatlarından şikayetçi Samsunspor taraftarları.

0: Bir de sadece trenle ulaşım varmış Ustad'a diye duydum ben de.
1: Karayolu yok muymuş?
0: Ustad'ı bilmiyorum. Trenle geliniyormuş. Bilmiyorum yani, onu soralım. Ben bilmediğim için bana da garip geldi yani, karayoluyla gidilmiyor mu? Sadece trenle mi
1: Ya,
0: gidiliyor?
1: trenle kolay gidiliyordur.
0: Trenle?
1: Arabayla da vardır da belki park yeri konusu
0: Ha, en kolayı
1: öyle yapıyor
0: trendir. Tabii.
1: olabilir.
0: O
1: Ya da
0: olabilir.
1: trafik oluyordur.
0: Hı. Bu konuda da bir sıkıntı varmış diye duydum açıkçası. Yazarlarsa da sevinirim. Samsunlu dinleyicilerimiz. Okan Buruk Avrupa'da yetersiz. O yüzden çok fazla tutulmuyor deniyordu. Ama Galatasaray'ın da zaten ya buralarda zaten Türk takımları hep eleniyor zaten ya.
1: Evet.
0: Yani çok büyük başarılar var mıydı Okan Buruk'tan önce mesela? Okan Buruk'tan önceki 10 yıla bakalım Galatasaray'ın kaç tane başarısı var Avrupa'da?
1: Benim için Avrupa'da başarı yarı final final.
0: Bir 2013-2014 var galiba. O
1: Evet.
0: Drogba'lı, Snyder'li, işte Real Madrid'e elendiği sezon. Onun dışında Galatasaray ne zaman mesela bir yarı final yaptı, çeyrek final yaptı ki
1: Yapamadı.
0: bu Okan Buruk'a
1: Çok eskilerde
0: başarısız
1: var.
0: diyelim? Tabii çok eskilerde var.
1: Ya yani Mustafa Denizli dönemi var. O zaman Şampiyonlar Ligi yok. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası var. Yarı final.
0: Yarı final var.
1: Steaua Bükreş'e elendi.
0: Evet. Steaua Bükreş.
1: Hacili. Steaua Bükreş.
0: 4-0-1-1 miydi Ercan abi maçlar?
1: Sanki öyleydi.
0: Öyle diye hatırlıyorum ben de. Eskişehirspor Bursa gibi geri dönebilir mi? Neden dönmesin?
1: Dönmesi gerekiyor bence.
0: Ben
1: Ya yani
0: eski... Hı.
1: Bursaspor'a Kent'in bayağı sahip çıktığını görüyoruz şu anda. O tribünler bile yeter. Tıklım tıklım dolu.
0: Eskişehir bir spor kenti diyebilirim. Sadece futbol demeyeyim.
1: Şimdi gelelim Eskişehir'e.
0: Hı.
1: Eskişehir benim de bir sene okuduğum bir yer. Eskişehir mimari açıdan da yaşam standartları açısından mükemmel bir şehir. Şu an itibariyle.
0: Hı.
1: Harika bir yer oldu Eskişehir. Eskişehirspor neden o dönemlere düşmesin, ya o dönemleri yaşamasın? Bu konuda Eskişehir'de çok önemli iş insanları ve sanayiciler de var. Eskişehirspor ancak öyle ayağa kalkar. Bir araya gelmekle. Ya kulübü bu işi sevenlerle tek başına bırakırsan onlar bir yere kadar getirebiliyorlar. Olmuyor. Neden olmasın? Ya Eskişehirspor'un nasıl Bursaspor'un o seyirci, Bursaspor çok önemli bir camia, ihtiyacı var Süper Lig'e.
0: Hı.
1: Eskişehirspor'un da öyle.
0: Evet.
1: Neden olmasın? Eskişehirspor her zaman bu halde bile yine dolu tribünler önünde oynayan bir takım.
0: Evet. Şimdi sadece futbol kenti değil dememin nedeni orada çok büyük voleybolcular da çıktı Eskişehir'den
1: Ya
0: Ercan
1: bir
0: abi.
1: ara Türkiye'de çok gelişmişti handbol.
0: Hı.
1: Çıkış yeri de Eskişehir'di.
0: Evet. Evet, Eskişehir.
1: Yani handbol bir ara çok iyiydi. Ya yani milli takımlar
0: Türkiye'de çok
1: şunu
0: iyiydi, çok
1: düşünüyorduk, ya
0: popülerdi.
1: milli takımlar olarak da acaba iş yapabilir miyiz? Bayağı önemli sporcular yetişti.
0: Ya tribünler fulldü, eski Tercüman Gazetesi tam sayfa handbol
1: Tabii.
0: çıkardı.
1: Ya
0: Yani
1: handbolda büyük atılım yapan, ilk atılımı yapan hatta Kent'tir.
0: evet, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi Demirle'ydi Neslihan, Eskişehirlidir. Oradan çıkma. Meryem
1: Daha
0: Boz,
1: eskilerden
0: Eskişehirlidir.
1: benim de aynı zamanda okul
0: Hı.
1: arkadaşımdı. Şu milli takım oyuncusu Şehnaz Mumcu mesela.
0: Hı.
1: Eskişehirlidir.
0: Aynen öyle. Eskişehir'den çok iyi sporcular çıkmıştır. Eskişehir'in
1: Ama
0: o
1: futbol takımının yeri de Türk
0: ayrıdır.
1: futbolunun derler ya ekol takımları. Bunlar işte Eskişehirspor, Bursaspor, Göztepe, Karşıyaka, Ankaragücü. Türk futbolunun ekol takımları bunlar.
0: Yani kesinlikle.
1: Gençlerbirliği işte düştü çıktı.
0: Şimdi
1: Altay. Ama Altay'ın durumu biliyorsun.
0: o kötü oldu
1: Çok
0: Altay ya,
1: kötü.
0: çok kötü oldu. Yani bunlar köklü takımlar. Buralara gelmeleri hiç güzel değil.
1: Ya Mersin İdman Yurdu.
0: Tabii.
1: Adı değişti, şu oldu. Yok, bir türlü kendine gelmiyor.
0: Gelemedi. Kendine gelemedi. Hep
1: Ya
0: yatırımla
1: Adana
0: alakalı,
1: gibi,
0: iyi yönetimle
1: ya
0: alakalı
1: Çukurova,
0: işler.
1: Adana bu konularda yine zenginlik anlamında çok farklı yerler değil mi? Türkiye'de.
0: Doğru.
1: İşte Adana Demirspor'u az önce söyledik. Eksi 24 puanla başlıyor.

0: oynayacak alt liglerde. Adana Spor'un da durumu ortada. Yazık günah değil mi? O Türk futboluna yine bir sürü Türk sporuna önemli isimlerin çıktığı bir kenttir Adana.
1: İşte neden oluyor böyle? Hep bir iş bilmezlik midir?
0: Yanlışlıktan oluyor, yanlışlıktan. Nedir yanlışlık? Ya biz transferi yapalım, artık önümüzdeki yönetim gelir, bunu halleder.
1: Paraya bakmadan,
0: düşünürken,
1: bütçeye bakmadan,
0: borçlara bakmadan derken bir bakmışsın battın. Geçmiş olsun. Battım çünkü borçlar dağ gibi birikiyor. Senin de dağ gibi borcun olsa ne yapacaksın Mehmet? Batacaksın.
1: Batacağım tabii ki. Gelirim giderimi karşılamıyorsa batacağım.
0: Ve hala harcama yapıyorsan?
1: Geçmiş olsun.
0: Hiçbir geri dönüşü olmayan bir batış izlersin.
1: Sadece günü batırmam, geleceği de batırırım.
0: Her şeyi. Çoluk çocuğuna borç bırakırsın yani. Öyle bir şey. Kulüplerin batış nedeni bu maalesef.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki Beşiktaş şimdiye kadar Fenerbahçe kalitesinde kimseyle karşılaşmadı. Bu maç Beşiktaş için de belirleyici bir maç olur diyor. Derbiyi, derbi ateşini açmış dinleyicimiz.
0: Evet, yalnız bu maçta Beşiktaş'ın öyle ya da Fenerbahçe'nin, iki takım için de söyleyeyim. Ben dün seninle konuştuk ya, şunu düşündüm. Nasıl bir maç kafamda şöyle çizdim. İki takım da kaybetmek istemeyecek. Öyle beklenen müthiş bir oyun olmayabilir iki takım açısından.
1: Ben ondan korkuyorum işte ya.
0: Ya o olacak bence. Ya iki takım da şöyle cümleyi geliştireyim ben. Daha kompakt yapıda oynamaya çalışacaklar. Ya Beşiktaş takımı hücum yapıyor ya çok adamla. Tabii arkada boşluklar var değil mi?
1: Evet.
0: Bunu yaşıyorsun, görüyorsun ister istemez. Bunu yaparsa gol atar Fenerbahçe. Fenerbahçe de açık oynamaya kalkarsa yani hücum anlamında, çok hücumda, onların da dikkat etmesi lazım. Bu sefer Beşiktaş'ta da Tosar gibi, ondan sonra topla buluştuğunda
1: tam Çerni'nin istediği ortam.
0: Tam Çerni'nin istediği ortam. Vlahovic boş kaldı mı?
1: Tabelayı değiştirir.
0: Ayağının içine bırakıyor topu köşeye, biliyorsun.
1: Evet.
0: O yüzden biraz daha sıkışık bir oyun bekleyebiliriz Mehmet. İki takımdan.
1: Ya ben de ondan korkuyorum işte Ercan abi. Umarım öyle olmaz. Böyle ne bileyim 5-4 bir Bayern PSG maçı gibi bir maç olsun.
0: Öyle bir maçın olmaması.
1: Öyle bir isteğim var yani.
0: Benim de öyle bir isteğim var. Futbol tarzı yüksek olsun. Mesela 4-4 bitti maç değil mi?
1: O nefis.
0: İşte maç dersin. Fakat öyle teknik direktörler de bunu istemeyebilirler Mehmet.
1: Bunu istemeyebilirler tabii.
0: Yani o ihtimali de unutmamamız gerekiyor.
1: Daha sezonun başı bir darbe yemeyelim. Bir puan bizim için de iyidir diyebilirler.
0: İki takım için de iyidir, evet, deme ihtimali ortaya çıkabilir.
1: Öyle o, inşallah. Ya, genelde Beşiktaş Fenerbahçe maçları böyle olmuyor ama senin aklına bu geldiyse bir bildiğin vardır Ercan abi. Olabilir. Umarım olmaz.
0: Evet.
1: Umarım olmaz. Böyle
0: güzel bir maç seyredelim. Ben de aynı şey derim.
1: Gitsin gelsin top, gol olsun. Biz de keyfimize bakalım yani.
0: Evet, mesela sadece oyunu konuşalım değil mi?
1: Evet. Fenerbahçe'de hala Can Uzun haberleri var.
0: Bu saatten sonra mı?
1: Evet, hala Can Uzun konusunda ısrarcı deniyor Fenerbahçe ama saatler daralıyor. Bundan sonra bekleyeceğiz artık. Bundan sonra bekleyeceğiz. Bu iddiaların artık sona ermesine de saatler,
0: evet,
1: kaldı. Şimdi dinleyicilerimiz de sağ olsunlar, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Mesajlar akıyor. Bence bu golsüz bitecek demiş bir dinleyicimiz. Ercan abiye katılıyorum demiş.
0: Ya golsüz, evet ya, biraz zor olabilir.
1: Evet. İtalyano'nun sürekli rotasyonlu kadro çıkarması Beşiktaş'a zarar verir. Kadroyu değiştirmemeli diyor dinleyicimiz.
0: Şimdi zaman değişti. Avrupa kupalarına katıldın mı maalesef elinde başka imkan olmuyor. Ya oyuncu da robot değil. Çünkü oyuncu artık şu var, laboratuvar ortamlarında oyuncuların riskleri ölçülebiliyor. İşte oyuncudan kan alıyorlar, bakıyorlar, sakatlık riskini görebiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu yüzden ben de istemem rotasyon olmasını. Dinleyicimize katılıyorum. Ama bu riskler ortaya çıktığı anda hemen dinlendiriyorsun oyuncuyu. Mecbursun bunu yapmaya.
1: Sönmez filamenti hatırlattı şimdi dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Sönmez filament değil mi? Ne takımda? Sönmez filament.
0: Sönmez filament. Voleybolda.
1: Voleybol takımı. Evet. Tabii tabii, çok iyi bir takımdı.
0: Çok daha eskilerde Büyükdere Boronkay vardı.
1: Boronkay, evet.
0: Winlex vardı ya, Türk voleybol tarihinde. Bu takımlar finallere yükselmişlerdi.
1: Bu takımlar taşırdı voleybolu o dönem.
0: Evet. Bunu söyleyebiliriz. Basketbolda da mesela Eczacıbaşı'nın basketbol takımı bir ekoldü erkeklerde.
1: Hı hı.
0: Ya Tofaş final oynadı Avrupa Kupalarında.
1: Oynadı. Oynadı.
0: Ya, bu kadar çok takımın olması bence Türk sporu için önemli. Fakat işte bak, devamlılık olmuyor. Gelmiyor.
1: Aynen onu diyecektim. Yani devamlılığın olması lazım. Bu da işte ne bileyim, kötü yönetim mi, ekonominin zaman zaman bozulması, sonradan iyileşmesi mi? Yani bilemiyorum, bir şekilde bu takımlar devamlılığı sağlayamadılar.
0: Ya Ankara'da Yenişehir vardı, kolej vardı. Hala var kolej ama o eski kolej değil.
1: Yok.
0: Türk Eğitim Derneği Koleji'nden bahsediyorum.
1: Hı-hı.
0: Veya basketbolundan bahsediyorum. Çok
1: TED Koleji.
0: Sporcu yetiştirmişlerdir Türk basketbolunda. Fakat tabii maliyet ve oyuncu maaşları arttıkça bu takımlar sahneden çekildiler. Öyle söyleyebiliriz.
1: Keşke villa hediye edeceğimize bu takımlara sahip çıksak diyor dinleyicimiz.
0: Keşke. Böyle takımlara sahip çıksak.
1: Evet. Altın Ordu mesela değil mi?
0: Bayağı Altın Ordu uğraştı. Ama artık sadece minikler kategorisinde bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Profesyonellikten çekildiler.
1: Çekildiler. Onlar da çekildi. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-4 farklı yenecek demiş taksici Metin Beyefendi.
0: Derbiler belli olmaz. Tabii o Metin Bey'in görüşü.
1: Hı hı.
0: Ama o derbiler belli olmaz. Ama dediğim gibi müthiş bir maç olmayabilir.
1: Orada yanılmanı istiyorum Ercan abi.
0: Umarım yanılırım ben de.
1: Yanılmanı istiyorum orada. Yani güzel maç olsun. Ben çünkü bu maç mesela Galatasaray Fenerbahçe maçı kısır olabiliyor. İşte bazen Galatasaray Beşiktaş kısır olabiliyor ama Fenerbahçe Beşiktaş maçları kısır geçmiyor. İnşallah bu sefer de kısır olmaz maç.
0: Umarım. Umarım.
1: Bol gollü biter, bir farklı Fenerbahçe olur demiş dinleyicimiz. Derbi cumartesi günü. Galatasaray cuma günü oynuyor. Çarşamba Şampiyonlar Ligi oynuyor. Şampiyonlar Ligi heyecanı da yaşamaya başlıyoruz artık. Milli aradan önce bir tane Şampiyonlar Ligi sıkıştırdı UEFA'ya. Bir tane Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Taşıma süre değirmen döndürmek gibi bu iş. Bu nedenle belli bir süre devam ediyor takımlar. Sonra devam edemiyorlar. Ekonomi buna izin vermiyor demiş.
0: Vermiyor tabii. Yani. Ekonomi buna izin vermediği ve diyelim ki bir takımın başkanı var. Çok seviyor o takımı.
1: Eczacıbaşı mesela.
0: Evet.
1: Voleybol.
0: Hı-hı. Çok seviyor. Ama o başkan daha sonra ben bu işleri bıraktım dedi mi arkasında kimse yok.
1: Hı-hı.
0: Şimdi Pınar Karşıyaka. Türk basketbolunun ekolü. Hı-hı. Öyle değil miydi?
1: Evet.
0: Ya, Türk sporuna büyük hizmetleri olmadı mı?
1: Oldu oldu, olmaz mı?
0: Bir vefat oldu. Allah rahmet eylesin. Hı-hı. Başkan diyelim kulüple her şeyle ilgilenen vefat etti. Karşıyaka ayrıldı Pınar'la. İşte durum ortada.
1: Durum ortada. O ekonomik destek gidince maalesef takımlar için de yolun sonu görünüyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, son bölüme girdik. Bu son bölümde biraz da Trabzonspor'u konuşalım. Ercan abiye Trabzonspor'da dün biz yayındayken zaten Fatih Tekke'yle yolların ayrıldığını duyurmuştuk. Sevgili Nurgül de ambiyan sağ olsun bizi
1: Bilgilendirdi.
0: bilgilendirmişti. Şimdi baktığımızda Ercan abi birçok isim gündeme geliyor artık. Mesela bugün yazılan en flash isim Antonio Conte. Ne diyorsun? Conte olabilir mi Trabzon'a?
1: Conte
0: Yani
1: ya Conte kendi istediği oyunculardan kurulan takım ister. Ya da kendisinin hiç vazgeçemeyeceği, ya ben gelmeyeyim diyeceği bir para talep edebilir.
0: çok yüksek para talep eder tabii ki.
1: Onu söyleyeyim. Ya burada esas bütçe olayı çok önemli. Conte ile çalışacaksan Conte 2 senelik sözleşme ister genelde. Ve 2 sene içinde o yüksek bütçeyi talep edebilir.
0: Biz yayındayken de Trabzonspor açıklama yaptı. Fatih Tekke'yle yolların ayrıldığını kapa bildirdi
1: Evet.
0: resmi olarak.
1: O belli zaten. Gerekli prosedürleri şu anda yapıyorlar. Conte'nin kadrosu mu? Conte'nin bir de antrenman temposu denilen bir gerçek var. Bunu hepimiz biliyoruz. Conte ile çalışan futbolcuların ağır antrenmanlardan ayakta kalanların 11'de oynadığını da biliyoruz.
0: Bunalanları biliyoruz.
1: Bunu onları da biliyoruz. Ya Conte öyle antrenmanda lay lay lon bir insan değil. Ya Conte'nin antrenmanlarının çok ağır olduğu ve o antrenmanlara ayak uyduranların ancak kadroya girebildiğini biliyoruz.
0: Bir de dediğim dedik yani bunu istemiyorum derse o
1: O oyuncu kadroya giremiyor.
0: giremez. İkna edemez Conte'yi. Ya geldi ben Salah'ı istemiyorum dedi. O kadar yatırım.
1: Salah şu anda ister tabii.
0: Yani örnek veriyorum.
1: Yani,
0: Öyle bir o
1: ama
0: koç.
1: mesela
0: Öyle bir koç yani.
1: ona çubuğu haliyle Conte'nin 11'ine giremez.
0: Fabinho da giremez.
1: Savic de giremez. Mesela.
0: Sabiç de giremez tabii.
1: Ya benim hemen aklıma gelen isimler. Bu halleriyle
0: Giremezler. Mümkün değil.
1: giremezler. Sonra Conte ile diyelim istediğin sonuçları alamadın. Öyle bir tazminat maddesi koydurur ki
0: Eyvahlar olsun.
1: tamam ben geleyim de siz hoşlanmadınız benden. Yollarınız ayrılacak. O zaman ben bir 8 milyon euroluk şeyi yazayım der.
0: Tazminatımı.
1: O da
0: Şu IBAN'ı atın der.
1: ve peşin öyle taksit de istemez. O zaman ne yapacak?
0: Zaten yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmiş ama maliyeti bize çok yüksek olur denmiş ve çok üzerinde durulmamış Conte.
1: Ya
0: Ama gündeme gelmiş, onu biliyorum.
1: şu var ya Conte ile beraber orada tek Conte bir de tek kararı o verir. Ya
0: Tabii
1: şunu
0: tabii.
1: transfer edelim, bunu transfer edelim dedirtmez sana. Ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum der. Bunu alıyorsanız alın der.
0: Yani teknik direktör olarak değil de Premier Lig'deki menajerler gibi çalışır
1: Aynen öyle.
0: Conte. Ben olacağını düşünmüyorum Conte'nin. Yabancı olarak da Vitor Pereira, Sergio Conceição ve Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis şu anda gündemdeki diğer isimler. Conte'den olma olasılığı daha yüksek olan isimler.
1: Evet.
0: Yönetimin daha sıcak olduğu yani Conte çok
1: Thomas
0: pahalı.
1: Rice'ın futbolu göze hoş gelen bir futbol muydu?
0: Ya ligi tanıyor.
1: Hayır,
0: Samsunspor'da
1: şöyle diyorum
0: kaldı.
1: yani oyun istikrarı var ama oynattığı futbol
0: Yok, değildi bence.
1: Trabzonspor'a uygun bir futbol
0: Değil,
1: muydu?
0: değil, değil, değil. Bence değil. Vitor Pereira olur. Ona okeyim. Ama Thomas Reis uymaz bence.
1: Ya Pereira
0: Fırtınaya uymaz yani.
1: Çılgın bir hücumcudur. Üçlüyü de sever savunmada. Ve onun da tabii antrenmanlarının yine sistematik ve ağır olduğunu biliyoruz. Ama Pereira hücumcudur. Conceição'yu zaten biliyoruz.
0: Evet.
1: Fakat bu hocalar bir yıllığına gelir mi?
0: İşte bir yıllığına mı gelecek, uzun vadeli mi?
1: Şimdi yabancı hocayı aldığında 9
0: İki,
1: aylığına alınır mı hoca?
0: işte tabii ki 9 aylığına hoca gelmez. Ha şöyle gelir, parasını alır gider.
1: Bir peşin ay, alır o da.
0: Aidiyet falan hissetmez yani. Parayı almaya gelir.
1: Hocayla zaten 9 aylık anlaşma yaptığında parayı da peşin alır. Hı. Ya da sözleşme maddesi de düşük olur.
0: Hı hı.
1: Öyle değil mi? Beşiktaş'a kim gelmişti Portekizli? Santos mu?
0: Santos.
1: Gayet düşük bir tazminatı var. Hemen verdiler, gönderdiler mesela.
0: Hı hı. Öyle bir
1: o
0: şey.
1: O tarzda var. Gelecekse de o teknik direktörden hayır gelmez ki zaten. Ya şimdi neden Santos konusunu açtım? Ben Santos'u aldıklarında milli takım hocası. Oynattığı oyun belli. Nedir oynattığı oyun? Defansif.
0: Savunma. Ağırlıkla.
1: Başka bir oyunu kesinlikle tercih etmiyor. Beşiktaş'ta ne yaptı? Bir Başakşehir maçı var. Bir tane ucum yok. Hatırlıyor musun? O maçtan sonra gitti zaten.
0: Tabii hatırlıyorum.
1: Ya takım çıkmıyor. Yasak takımın çıkması.
0: Takımı çıkarmıyor.
1: Yok, takım çıkmıyor. Ya kendi yarı sahasında kutu gibi oturmuş orada. Bir tane atağın yok. Öylelik, hı-hı, geçer mi? Turnuva geçer. Öyle turnuvada başarılı olabilirsin. Bir tane atak yaparsın, gol atarsın kazayla. İşte Portekiz Avrupa şampiyonu
0: olur. Tabii tabii, o olur turnuvada ama ligde kurtarmaz.
1: Bence de kurtarmaz.
0: Ligde kurtarmaz bu oyun.
1: O yüzden seçimin çok iyi yapılması gerekiyor.
0: Yabancı adaylar böyle. Dediğim gibi Vitor Pereira, Sergio Conceição ve Thomas Reis. Conte'nin maliyeti çok yüksek bulunmuş. En güçlü adaylardan biri şu anda Burak Yılmaz gibi görünüyor Ercan abi. Trabzonspor'da gelen haberlere göre. Ne diyorsun, Burak Yılmaz olur mu? Ben oynattığı oyunu beğeniyorum Burak Yılmaz'ın.
1: Ya Burak Yılmaz olur mu? Ve şöyle bir şey olabilir mi? Genel menajer şimdi tamamen hayal kuruyor.
0: Hı hı.
1: Tekrar takımın başında genel menajer, orada her şeyin başında Şenol Güneş gibi. Takımda teknik direktör olarak işte Burak Yılmaz gibi. Öyle bir alternatif olabilir mi?
0: Bilemiyorum. Ne düşünüldü?
1: Şimdi Hüseyin Cimşir takımı hazırlayacak. Gençler Birliği maçına çıkacaklar. O geçici teknik direktör. Buna en çok kim şaşırmıştır biliyor musun? Salah.
0: Hmm. Daha yeni başladık, ne oluyor demiştir.
1: Ben bayağı bir şaşkınlık yaşadığı kanaatindeyim. Yıllardır, doğru, yıllarca sana. Premier Lig'de bu tarz problemleri yaşamamış Liverpool'da. Hı-hı. Liverpool'da antrenör kötü gitse bile sezonda kalıyordu.
0: Sezonu bitirtiyorlardı. Tabii tabii.
1: Yani kötü gitse bile o sezon tamam diyorlardı. Yeni sezonda.
0: Sezonu bitirelim.
1: Bitirelim. Slot 2 sene kaldı. Birinde şampiyon oldu. Birinde de işte şampiyonluktan ve Avrupa kupalarından koptu. Ama sezonu bitirttiler. Hı-hı. En son Arne Slot. İşte, bayağı şaşırmıştır bence.
0: Tabii tabii şaşırmıştır. Şimdi Selçuk İnan bir başka konuşulan isim.
1: Kocaeli Spor'un teknik direktörü.
0: Hı-hı.
1: Şu an bir takımın teknik direktörü. O biraz tabii etik anlamda tartışılabilir değil mi?
0: Tabii o tartışılır. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Sanki bu kadroya şimdi Abdullah Avcı ismi de geçmiş ama Trabzon taraftarı
1: soğuk bakıyor.
0: Soğuk bakıyor. Yani şampiyon yapmış olmasına rağmen soğuk bakıyor Abdullah Avcı'ya.
1: Ben de o son sezonundan dolayı. Oynattığı topla ilgili herhalde son sezonunda.
0: Son sezonuyla ilgili galiba kötü anılar var. O yüzden soğuk bakılıyor.
1: Ya bazen Mehmet, şöyle yapacaksın. Bir takımı aldın, şampiyon yaptın. Sezon sonunda sen bırakacaksın.
0: Hı hı.
1: O zaman mükemmel olursun. Taraftar da unutmaz.
0: İstenen teknik direktör olursun.
1: Dersin ki benden buraya kadar, tamam.
0: Ben görevimi yaptım.
1: Ben dinlenmek istiyorum.
0: Şampiyon yani. Yaptım, paramı kazandım.
1: Evet, ben şimdi biraz dinleneceğim.
0: Siz de kazandınız.
1: Siz de kazandınız. Hem de hemen şampiyonluğun ertesinde aman hocam işte olur mu Şampiyonlar Ligi? Yok ya ben gelmeyeyim artık. Tamam. Çok yıprandım gerçekten kafa olarak. Bu yüzden de ben müsaadenizle kalmayayım.
0: Ben evet. Daha mı değerli olursun öyle?
1: Kesinlikle daha değerli olursun.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sergen Yalçın boşta diyor dinleyicimiz.
1: Olmaz. Sergen Yalçın. Trabzonspor'la sanmıyorum.
0: Arda Turan...
1: Orada da taraftar yine kızabilir. Bu takım niye iyi oynayamıyor falan. Onu o yüzden diyorum.
0: Tabii gündeme gelmiş ama Arda Turan. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Taraftarlar şimdi şunu kabul etmiyorlar Mehmet. Teknik direktör çıkıyor diyor ki biraz zamana ihtiyacımız var diyor ya.
0: O kabul görmüyor.
1: O cümleyi eden teknik direktör sezon sonu biliyorsun görevinden ayrılıyor. Biliyorsun değil mi?
0: Evet evet, böyle olur.
1: Ya yani biraz acı çekeceğiz. İşte zamana ihtiyacımız var. Cümlelerini kurduğun anda büyük geçmiş olsun oluyor. Ya sezonu bitirmesi bile başarı o teknik direktörün.
0: Şimdi o zaman arayışlar devam edecek Trabzonspor'da. Gündemdeki isimler bunlar. Taraftar sıcak bakmıyor Abdullah Avcı'ya. Burak Yılmaz için mesela işte bu kadro ağır gelir yorumları var. Trabzon basınını da okuyorum. Yorumculara da bakıyorum Trabzon'da. Doğru. Mesela Stoylov olabilir mi Trabzon için diye bir dinleyicimiz geldi. Zannetmiyorum. Ama şu kadroda benim bir yabancı teknik direktör olmasının daha doğru olacağı yönünde düşüncem var.
1: Stoylov Göztepe'den gördüm. Göztepe'de biliyorsun özel yabancılar ya sahibi. Southampton'ın da aynı zamanda işletmesini yapıyorlar sahipleri. Şöyle söyleyeyim. Stoylov bir proje teknik direktörü. Geldi. Oyun sistemi böyle. Stoylov'a diyorlar ki biz bu sene şöyle bir karar aldık. 4 oyuncuyu satıyoruz. Geri alacağımız oyuncular da şu. Sen ligi işte ilk 10'da bitireceksin. Hedefimiz bu. Bunu tabii taraftara açıklamıyorlar da benim anladığım o. Stoylov da proje olarak orada geldi. O kulübün bir çalışanı, teknik direktörü. Tamam diyor. Ya Stoylov niye bu transferler yapılmadı, şu olmadı diyen bir teknik direktör değil.
0: Değil değil tabii. Eline ne verilirse.
1: Biz diyorlar sana şunları veriyoruz.
0: Maksimum verim almaya
1: çalışıyor. Stoylov şu oyuncuları alalım bunu transfer edelim demiyor. Demek. Diyorlar ki bizim transferlerimiz belli. Güney Amerika'dan 3, Danimarka'dan 1. İşte Almanya'dan 2 oyuncu aldık. 7 oyuncu. Yaş ortalamaları şu. Bu oyuncularla bu seneyi geçireceğiz diyorlar mesela.
0: Bunları parlatacağız, satacağız. Yani, mümkünse.
1: Ve hedefimizde hiç moralini bozma diyorlar. İlk 10.
0: Oralarda takıl.
1: Evet. Bizim diyorlar düşüncemiz bu. Orası kar amaçlı bir kulüp. İşte onun için Göztepe taraftarı kızıyor. Göztepe çünkü büyük camia. Ama kulüp diyor ki ben bu işten para kazanmak istiyorum. Kar yapmak istiyorum. Ona göre oyuncu alıyorum. Haslat gelirim var. Televizyon gelirleri fazla yüksek değil Türkiye'de. Olsun diyor. Ben yine idare ederim. Ona göre bir harcama yaparım.
0: Oyuncu satarım.
1: Maaşlar düşük. Böyle bir ve bu yüzden de ne oluyor? Göztepe taraftarı sinirleniyor. Öyle bir takım kuracaksan Stoylov gibi çok teknik direktör bulabilirsin.
0: Yani kısaca olmaz Stoylov.
1: Ben olayın profilini çizdim.
0: Evet. Başka isimler, yani dediğim gibi bu yabancılar kariyerli isimler, bu yabancıların tanıdığı bir isim olması lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani bana kalırsa Burak Yılmaz da, Selçuk İnan da, Abdullah Avcı da, Şenol Güneş de olmamalı. Bir yabancı olmalı Trabzonspor'un şu kadrosunun teknik direktörü diye i̇şte düşünüyorum. Benim düşüncem.
1: Orada
0: yanlış veya doğru.
1: Senle hemfikirim. Fakat o hocalar da 9 aydına gelmez.
0: İşte o zaman o hocalara da diyeceksin ki biz yavaş yavaş ekonomimizi işte Salah'ları alabilecek, Fabinho'ları alabilecek, Onana'ları kadroya katabilecek seviyeye getiriyoruz. 2-3 yıl seninle devam edeceğiz en az.
1: Evet ya, şöyle bir şey de var Mehmet.
0: Öyle
1: ya,
0: demen lazım.
1: Fatih Tekke görevdeyken kulüp diyor ki biz Salah'ı alacağız. Ne diyecek Fatih Tekke? Hayır almayın mı diyecek? Ya da alamazsınız. Yo, olamaz demeyecek. Böyle bir şey mi diyecek?
0: Demeyecek tabii. Salah'a kim hayır diyebilir?
1: Ya da Fabinho'yu aldık dediler mesela. Ne diyecek? Ya ne Fabinho'su kardeşim, ben Fabinho istemiyorum mu diyecek? Demedi. İçinde bunlar kaldı. Belki kafasında başka bir kurgu vardı.
0: Muhtemelen öyleydi. Muhtemelen öyle.
1: Teknik direktörlerin kafasında bir kurgu vardır. Onun için sen dün dedin ya, kendi açısından bir konuşabilsek, anlatabilse, bu kayıt dışı da olabilir tabii.
0: Tabii tabii.
1: O zaman gerçeği biliriz ama o konuda da mutlu olmadığı kesin bence. Benim teşhisim o. Onlarla çalışabilecek teknik direktörler var. Ama onlara alışamayacak teknik direktörler var. Onlar çünkü saha içinde patron oyuncular. Patron. General oyuncu onlar. Ya onlar teknik

0: Evet, eleştirebilir.
1: Tabii ki. Bir gelecek belki yönetimi eleştirecek. Bilemiyorum ama bunlar olabilir. Çok teşekkürler Ercan abi.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ağzına sağlık.
0: Kolay gelsin. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Katılım için de çok teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Geniş bir özet sizlere bekliyor bence şu anda dün. Spor müsabakaları vardı futbolda ve voleybolda, önemli karşılaşmalar oynandı. Futbolda hafta içi mesaisinde birincilik karşılaşmaları oynanıyor. Dün 3 maç vardı. Batman Petrolspor Ligi'nin yeni ekibi Van Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ve 5 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberliğe ulaştı. İlk maç Pendik deplasmanı beraberlik, üst üste 4 maçtır kazanıyor Batman Petrolspor ve haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Karagümrük 1, Kayserispor 0. Karagümrük son dakika golüyle bir puanı almayı başardı ve Sivasspor 2, Mardinspor 2. Mardinspor'da Teklic ilk yarıda şahane bir gol attı. İzlemeyen varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun golüyle 1-0 oldu. 2-0'a geçti Mardin ama Sivasspor ikinci yarıda bulduğu gollerle geri dönmeyi başardı. 2-2'lik skor çıktı. Sivas gerçi 2-2'yi buldu ama 5 hafta sonunda henüz galibiyeti yok. Şu anda küme düşme hattında yer alıyor Sivasspor'da. Almanya'da kupada Osnabrück Bayern 4-1 Bayern galibiyeti geldi. İtalya'da kupa maçları vardı. Belçika'da İngiltere Championship'te ve İskoçya Premier Lig'de Falkirk Rangers mücadelesi dün Beşiktaş taraftarı herhalde yakından bakmıştır. Ruskin transferi dün gün içerisinde konuşuluyordu, Rangers'ın oyuncusu. Fakat oyuncu takımla birlikte Falkirk deplasmanına gitti. İlk 11'de sahaya çıktı.

Hatta 90 dakikada sahada kaldı ve transfer de olmadı. Beşiktaş dünü orta saha transferi yapamadan geçirdi. Gece saat 1 itibariyle de listeler UEFA'ya teslim edildi. Beşiktaş o listeye sadece Ümit Akdağ ekleyebildi. Dün 4 büyüklerin 3'ü hareketliydi diyebiliriz transfer konusunda. Bir tek Fenerbahçe'de pek sesle daha çıkmadı. Hem gelecek oyuncular konusunda hem gidecekler konusunda. Ama bugün yarın Fenerbahçe'de de özellikle gidecekler konusunda bir hareketlilik yaşanması gerekiyor, bekleniyor. Maçları konuşurken transfere dönmeden voleybol şampiyonası devam ediyor kadınlarda. Dün çeyrek final karşılaşmaları başladı. Bizim yarı finaldeki muhtemel rakibimizin belli olacağı karşılaşmada Sırbistan beklendiği gibi Yunanistan'ı rahat geçti 3-0'la. Adını yarı finale yazdırdı. Diğer çeyrek finalde ise İtalya İsveç önünde bir hayli zorlandı. 3-1'le ancak İtalyanlar turu geçebildi ki aldıkları setler de 25-21, 25-21, 25-23. Isabella Haak, İsveç'in yıldız oyuncusu, bayağı bir yıpratmış İtalyanları anladığım kadarıyla. Tam 42 sayı kaydetmiş 4 setlik karşılaşmada, çok iyi bir sayı. Ama yeterli olmamış. Bugün de Fenin Sultanları saat 19'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. 16'da da diğer çeyrek final var bizim maçtan hemen öncesinde Erdem'de. Polonya ile Hollanda orada da karşı karşıya gelecekler. Ve dönüyorum transfer gündemine. Dün gece itibariyle artık Avrupa listeleri verildi dedik. Avrupa'da mücadele eden takımlarımız da son ana kadar transferleri kovaladılar ve sürpriz diyebileceğimiz transferler geldi dün. Galatasaray'ınki sürpriz değildi. Bichabu bir gün önce zaten, pardon, dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Onun kiralık transferi duyuruldu. 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu, ki opsiyon kulübün talebine bağlı. Galatasaray isterse kullanacak, istemezse oyuncu Leipzig'e geri dönecek. Bu transfer açıklandı ama Trabzonspor ve Beşiktaş'tan sürpriz hamleler geldi. Beşiktaş orta saha transferine yoğunlaşmışken, gün boyu Raskin'le ilgili haberler yapılırken, hatta alternatifleri de konuşulmaya başlanmışken, Koma'dan Kakre gibi isimler ortaya atılmışken, bir anda Ümit Akdağ transferinin bitme aşamasına geldiği söylendi ve dakikalar içinde de Beşiktaş Ümit Akdağ transferini duyurdu. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sol stoper yedeği olarak da oraya bir takviye yapılmış oldu Beşiktaş. Rotasyonda çok fazla riske girmek istemedi. Dün de konuşmuştuk. Sol stoper belki konuşulabilir diyorduk. Transfer sezonu bittiğinde Emirhan'ın da performansı düşerse diye, ama Beşiktaş oraya da bir takviye yaptı, yerli bir isim. Gerçi Ümit Akdağ'ın Romanya milli takımında oynama uygunluğu var ama şu ana kadar kabul etmedi orayı. Çağrılırsa herhalde bizim milli takımda oynayacaktır diyelim. Diğer sürpriz transfer Trabzonspor. Son gün bir santrfor transferi için arayışlara girdi bordo mavili ekip. Özellikle Richarlison ismi üzerinde yoğunlaşılmıştı uzun bir süre dün. Gün içerisinde Fabrizio Romano Tottenham'da kazandığının 3 katı kadar bir maaşa Trabzonspor'la anlaştığını ama kulüplerine anlaşamadığını söylüyordu. Yerel kaynaklarda Trabzonsporlu muhabirler de bahsettiler. Çünkü Başkan Ertuğrul Doğan da son maçtan sonra Salah ve Onana ile yanılmıyorsam aynı uçakta, özel uçakta İngiltere'ye gidiyor. Orada bir görüşme yapması beklendiği söylenmişti. Ama Richarlison transferi olmadı. Mitchell'den Franculino'yu Trabzonspor renklerine bağladı. Oyuncunun bonservisi için tam 17 milyon euroluk bir ödeme yapacak Trabzon. 8 taksitte yapacak. Oyuncuyla 4+1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yıllık 2.12 milyon euro maaş ödenecek ve sonraki satışta da kardan %15'lik bir pay ödenecek Danimarka ekibine. Danimarka ekibinden transfer dönemi içerisinde Aral Şimşir de takıma katılmıştı. Bu sefer takımın golcüsünü Trabzonspor kadrosuna kattı. Beşiktaş eşleşmesinde de Franculino'yu
yakından takip etmiştik. İleri uçta onu açıdan çok daha farklı özellikleriyle ön plana çıkan top hakimiyeti yüksek, hızı yüksek, driblingi yüksek, farklı bir top taşıyabilecek bir profil Frankulin'e. Bakalım neler katacak Trabzonspor'a. Onarçun'un da ayrılabileceği haberleri sanıyorum dün gün içerisinde konuştu. Dün Başkan Ertuğrul Doğan da Spor yayına çıktı ve orada Onarçun'un takımda kalacağını söyledi. Teknik direktör konusunda tüm yerli ihtimalleri eledi. Şenol Güneş'i, Abdullah Avcı'yı, Fatih Terim'i, Arda Turan'ı ve sanıyorum hocamız yabancı olacak dedi. Sunum istediğimiz hocalar var dedi. İsimler de orada dün paylaştık. Yeni isim olarak dünkü programlarda paylaşmadığımız İspanyol çalıştırıcı Marcelinho var. O da son 2,5 yılda Villarreal'i çalıştırıyordu. Geçen sezon bittiğinde görevinden ayrılmıştı. Şu anda boşta ve Trabzonspor'un listesine girdiği iddia ediliyor. Bakalım Trabzonspor cephesi hangi isimde karar kılacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada Frankulino'nun UEFA Konferans Ligi listesine eklendiği haberi de geldi. Trabzonspor'da şu an bildiğim kadarıyla bir yabancı fazla. Buchuari ayrılması planlanan oyuncuydu ama Fransa'ya bir transfer yapamadı. O yabancı durumu da ne olacak, onu da merak ediyorum. Fenerbahçe bir 10 numara arayışı içerisindeydi. Bir gün önce Cihan Kamer açıklamalarda bulunmuştu ama o beklenen takviye gelmedi Fenerbahçe'den. Dünü sessiz geçirdi Fenerbahçe. Talişka transferi de henüz açıklanmış değil. Çağlar'la ilgili açıklama henüz gelmedi. Beka açıklaması gelmedi. Fenerbahçe'de beklenen gelişmelerdi. Bunlar dün Galatasaray için bu arada bir orta saha iddiası da ortaya atıldı. Brighton'ın İsveçli oyuncusu Yasin Ayari menajerler tarafından Türk kulüplerine önerildi dendi. Böyle bir heyecan yaratıldı. Oyuncu Dünya Kupası'nda da oynadı. Çok güzel goller de attı. Önemli de bir oyuncu. Piyasa değeri de yüksek. Brighton'da önemli parçalarından biri normalde ama böyle bir iddia çıktı. Fakat devamı gelmedi. Oyuncu Brighton'da kaldı. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de o bölgeye son gün bir takviye yapmadılar. Galatasaray Nelson'un sözleşmesinde bu arada feshedildiğini dün TFF'ye bildirdi. Oyuncuya sosyal medyadan vedayı etti. Ve oyuncu da Danimarka ekibi Nordsjælland'le kendi ülkesinin takımıyla anlaştı. O da kariyerini artık orada devam edecek. Evet, benim paylaşacağım haberler özet olarak şimdilik bunlar. Şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Mesajlarınızı da tabii ki bekliyoruz. 0538 052 1487.

0: Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo

0: çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda yine Ali abi ile birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Artık büyük oranda transfer dönemi hareketliliği bizim adımıza dün gece itibariyle bitti. Dört büyükler UEFA'ya listelerini teslim ettiler. Bu saatten sonra

0: çok sükseli bir transfer beklenmiyor. Belki birkaç yerli oyuncu takviyesi, belki birkaç genç oyuncu takviyesi olabilir. Ama o kadar en fazla. Dün gece itibariyle transferler dört büyükler açısından bitti. Ana planlama yapılmış oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dünü hareketli geçiren takımlar oldu. Fenerbahçe'de bir sessizlik hakimdi. Bir 10 numara takviyesi bekleniyordu. Olabilir deniyordu olursa. Olmazsa da dünyanın sonu değil denmişti özetle Cihan Kamer tarafından. Ve o transfer gelmedi. Fenerbahçe, şimdi transferlere böyle bakıyorum. Yorumlara Twitter'da bakıyorum. Şöyle bir şeye dikkat çekilmiş. Fenerbahçe bu transfer döneminde hani Adem Yeşilyurt'u saymazsak genç Karşıyaka'dan gelen oyuncu A takıma 5 takviye yapmış. 5 oyuncu da yabancı. Herhangi yerli bir takviye gelmedi Fenerbahçe'den. Bu enteresan. Aziz Yıldırım'ın seçim döneminin başında 6 transfer yapma vaadi Haziran'ın işte 24'üne kadar varmış o zamanlar. 5 transferde Fenerbahçe tüm transfer dönemini kapatmış. Tabii planlamalar dönem içerisinde değişebiliyor. O dönem 6 demiş olabilir, 5 biter, 4 biter, 7'ye çıkar, 9'a çıkar. Bunları görüyoruz. Yani o vaatlerin hepsinin harfiyen yerine gelmesi de mümkün değil ama hani Aziz Yıldırım'a muhalif olan kesimin en azından Fenerbahçe camiası içerisinde bu yönde eleştirileri var transferle alakalı. Mesela stoperde bu kadar eksikken Ümit Akdağ gidilmemesini ben çok anlamış değilim Fenerbahçe'de. Neden Ümit Akdağ gidilmedi? Yeterli mi görünmedi Fenerbahçe seviyesi için? YİTEF'e ve Opong alternatifleri daha mı iyi gözüktü? Bütçesi mi yoktu Fenerbahçe'nin? Bir başka akla gelen konu bu açıkçası. Bazı riskler alındı Fenerbahçe cephesinde. Bakalım bunun karşılığı nasıl olacak? Çok memnun olmayan bir taraftar bölümü var benim takip ettiklerim arasında Fenerbahçe'nin kadro planlaması konusunda. Ama tabii bu Eylül başı itibariyle sezon içerisinde değişebilir olumlu yönde. Daha da sert eleştiriler gelebilir. Bunlar da zaten futbolda Türkiye'de çok doğal olan şeyler.
1: Sen ne dersin? Kadroya baktığında 10 üzerinden kaç verirsin
0: Ya
1: şu an?
0: ben riskli görüyorum kadroyu.
1: Tamam.
0: Sakatlık konularında, yaş konusunda, işte Talisca'nın gidip Semedo'nun kalması, Ederson'un kalması da bence kendi içerisinde bir risk ama hani burada da yönetimi eleştirmiyorum. Zor Ederson gibi bir oyuncudan çıkmak. Ben çok yüksek verir miyim? Vermem herhalde ya.
1: Transfer dönemi için, kadro için değil. Transfer
0: Transfer
1: dönemi
0: dönemi
1: için
0: için
1: yani.
0: mi?
1: Transfer döneminin bitimiyle beraber oluşan kadro ve riskler için.
0: Transfer döneminde Greenwood geldi,
1: Hı-hı.
0: Muriç geldi,
1: Hı-hı.
0: Opong geldi, Ake geldi, Lukaku geldi.
1: Evet.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Hı-hı.
0: 5 transfer geldi. Mesela Santrfor, Fenerbahçe'yi en arada derede bırakan konu oldu sanki bu transfer döneminde. Yani Muriç'le başlandı ki Girassi bekleniyordu bir de üzerine. Çift forvetli bir düzen.
1: Hı-hı.
0: Ama Muriç geldi, ikinci Santrfor gelmedi. Bir ara acaba önüne biri alınmasa mı? Muriç'le bir sezonu götürsek gibi bir düşünce oluştu.
1: Mu acaba?
0: Oluştu.
1: Yani bunu resmi olarak biliyor muyuz? Oluşuyor da kamuoyunda her şey oluşuyor biliyorsun.
0: Bunu Murat Zorlu ona getirdi bir programında. Murat Zorlu'nun da ne kadar Aziz Yıldırım'a yakın olduğunu sen de biliyorsun.
1: Sen oradan çıkıyorsun.
0: Tabii oradan
1: Hı.
0: çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Yoksa %100 bilemem. Yani Murat Zorlu dedi diye doğru olacak zorunda da değil tabii ki. Ama ben fikir olarak hani
1: Çünkü
0: yorum
1: Murat
0: olarak
1: Zorlu aynı zamanda mesela Şampiyonlar Ligi'ne girilmemesi fena olmayabilir de diyordu.
0: Çünkü
1: Anlatabildim
0: onun
1: mi?
0: yolunu yapıyordu
1: Ha,
0: giremediği senaryoda.
1: yani.
0: Olabilir yani bu bir şey demiyorum. Ben onun şeyinden yorumundan yola çıkarak Vedat Muriç tek santrfor olarak kalabilirdi. Kalmadı ama gelen oyuncu da direkt şu an Vedat'ı kesecek bir oyuncu da değil. Mesela orada işte bir kafa karışıklığı oluşturuyor bende. Stoperde Ake'nin gelmesi çok büyük bir kalite kattı kesinlikle. Ama onun da sağlığı ile ilgili ve çift kulvarı götürür götürmez daha ilk resmi maçında 45 dakika oyunda kalmıştı. Sonra bir şey yaşamadı gerçi ama döndü. O bir risk. Üçüncü stoperin Opong Dördüncü stoperin Yiğit Efe kaldı. Tek Opong transferi geldi. Ve risk bana kalırsa. Greenwood en bu transfer döneminin iyi transferi tabii ki Fenerbahçe açısından. Yani onun gelmesi bu yaşta bu form grafiğiyle çok normal bir şey değildi. Ama Süper Lig'in geldiği noktada artık bu tarz transferler de normalleşti. O konuda hiç diyecek bir şeyim yok Greenwood konusunda. Ama hani çok mu başarılı dersen bence değil Fenerbahçe transfer döneminde. Sen ne dersin?
1: Yani sen bir...
0: Hatta bu sadece gelenler üzerinden konuştuk bana. Gidenler üzerinden de konuşmadık daha.
1: Konuş. Dükkan senin. Sidiki Şerif, Amrabat, Musava, Diego Carlos, Fred diye ilk 5 şey böyle önümdeki liste. Şöyle bir tekrar bakayım. Transfermarkt'tan bakıyorum ben de.
0: Cengiz gitti.
1: Cengiz.
0: İrfan Can Eribayat.
1: İrfan Can Eribayat. Hani toplamda giden 15 oyuncu var da.
0: Var. Freddy falan saydın değil mi?
1: Saydım. Livakovic saymadım. Hı-hı. Omar Fayat da gitti.
0: Yani bu oyunculardan tutulabilecek herhalde bir tek Sidiki Şerif'i sayabiliriz. Takım içerisinde mantıklı olarak. U23 kontenjanından forvet alternatif olarak. Mesela Vedat ve Lukaku'ya ayrı ayrı yatırım yapmak yerine belki onların bütçesinin toplamıyla net bir santrfor transferi yapıp Sidiki Şerif'i arkasına tutup mümkünse tabii Talisca ve Asensio'yu da tutup bir rotasyon yapılabilirdi diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Şerif'ten kolay vazgeçti ama tabii orada da çok iyi de bir bonservis ücreti kazandı Fenerbahçe. 24,5 milyon euro galiba Ferdi'den sonraki en yüksek satış oluyor bu. Hı hı. Fenerbahçe tarihinde. Değil mi? Tabii ki önemli bir para kazandı Fenerbahçe orada ama ben takımda tutulabileceğini düşünüyorum. Daha mantıklı olabilirdi şu anki forvet rotasyona göre. Ve o bir yabancı hakkını Talisca'yı tutarak da kullanabilirdim bak şimdi. Değil mi? Şerif'i tutuyorsun U23. Lukaku'yu ya da Vedat'ı almayıp bir santrfor alıyorsun. Tek bir yabancı. O ekstra yabancıyı da Talisca'dan ya da işte Semedo neyse ondan yana kullanıyorsun. Bence bu bir yol olabilirdi Fenerbahçe açısından. Ama bunlar tabii ki çok böyle şey eleştiriler değil. Böyle sert eleştiriler değil. Böyle olabilirdi diyorum. Bu en doğrusu demek değil. Farklı fikirler var. Fenerbahçe böylesine uygun gördü ama dediğim gibi bana kalırsa risk aldı bu transferlerle.
1: Ya mesela kalede Mert Günok iyi başlamıştı sezona. İyi karşılaşmalar oynadı. Ama sonra bir sakatlık. Mert Günok'a net olarak güvenemiyorsun sezon boyunca. 37 yaşında. Son döneminde üst üste sakatlıklar yaşadı. Formsuz bir dönemi oldu Beşiktaş'ta. Sana belki sakatlanmasa acaba dedirtirdi ama hemen sakatlandı Mert Günok. Diğer yanda Ederson'u göndermek istesen Ederson'u bu maaşla nasıl göndereceksin? Çok zor bir operasyon. Ha, gönderirsin. Ama büyük ihtimalle maaşının büyük bölümünü yine Fenerbahçe ödeyecekti. Gönderdiğin noktada yerli kaleyi teslim edebileceğin bir isim var mıydı? İşte Berke konuşuldu. Berke riskine girebilir miydi Fenerbahçe? Bence girebilirdi. Olabilirdi belki. Onu tercih etmediler. Ederson kaldı. Ama neticede kalan kaleci de Brezilya milli takımının kalecisi Ederson. O belki klasik şeyden uzaklaşmak istedi Fenerbahçe. Uzaklaşmak istemedi. Atanın ve tutanın iyi olacak. Ederson da sezonu çok iyi başladı. İyi karşılaşmalar oynadı. Onu kabul etmek gerekiyor. Lyon maçlarında iyiydi. Stoper konusunda Fenerbahçeli taraftarlarda mutlaka endişe vardır. Eğer Skriniar ve Ake'ye bir şey olursa 3. stoperin performansı nasıl olacak? Şimdi sen diyorsun mesela Ümit Aktağ'a gidilmemesi garipti diyorsun. Ama Fenerbahçe'nin elinde milli takım havuzunda olan Çağlar vardı. Fakat Çağlar'a da güvenmediği için Fenerbahçe. Çağlar da büyük ihtimalle kendine güvenmediği için. Orada da mental bir kopuş olduğu için. Mesela milli takım stoperinden vazgeçti Fenerbahçe. Milli takım stoperini göndermeye karar verdi. Onun yerine iki tane gençle stoper kadrosunu tamamlamaya gitti. Dün seninle konuştuğumuz gibi çok belki ihtiyacı olursa Gendouzi'yi oraya çekme ihtimali var. Belki İsmail Yüksel'i bile çekme ihtimali var ama bunlar genelde zorlama tercihler oluyor. Yani bu kadar iddialı takımların, bu kadar yüksek maliyetle kurulan kadroların 3 tane stoperinin birbirine yakın olması gerekir. Fenerbahçe'de ikinci stoper sonrası 3. stoperde evet bir soru işareti var. Orası kesin. Ha, Oppong'u bilmiyoruz nasıl bir performans gösterecek ama genel olarak hani Fenerbahçeli taraftarların endişesi vardır o konuda. Belki de oyuncu iyi çıkar. O zaman işler biraz daha Fenerbahçe yönetimi adına, İsmail Kartal adına rahat olur. Ama eğer oyuncu biraz böyle aksarsa, biraz sekerse o konudan çok eleştirilirler. Orası normal. Orada çok garip bir durum yok. Bununla birlikte dün konuştuğumuz hani sol bek sağ bek rotasyonu bence çok fazla tartışmaya gerek yok. Neden çok fazla tartışmaya gerek yok? Artık orada bir karar verildi. Karar verildiği noktada Semedo ile Mert Müldür, yani Portekiz milli takım ve Türk milli takımının sağ bekleri Fenerbahçe'nin bek rotasyonunda. Yani buraya da çok fazla itiraz etmez. Artık yapabileceğin bir şey yok orada. Sol bek konusu biraz daha farklı. İki farklı profil. O iki farklı profilde bir tanesi daha atlet, fizik olarak daha diri. Bir tanesi topa daha hakim, biraz daha içeri gelerek oynayan. Orta kalitesi daha yüksek, pas kalitesi daha yüksek. Çok zorda kalırsan merkezde değerlendirebileceğin bir oyuncu. Oraya da bence çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama merkeze geldiğinde merkezde Fenerbahçe yine sayısal olarak sanki bir zorluk yaşayabilir gibi. Kante, Gendouzi dün bahsettik istikrarlı ve performans aralığı dalgalı olmayan oyuncular. Bu ciddi bir avantaj. Fakat bu kadar fazla üst üste karşılaşmada orada mutlaka yorgunluk olacak fiziksel anlamda. O yüzden İsmail Yüksek'in de çok fazla süre alması beklenebilir. Fakat İsmail Yüksek sonrası işte bir elde Bartu var değil mi? Başka oyuncu yok. Bartu olduğu noktada ben Bartu'yu beğeniyorum ama dün de söyledim. Hani Fenerbahçeli taraftarlar ne kadar ikna olur. Yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmada Bartu oynamak zorunda kalırsa Fenerbahçe taraftarı ne der? Ya da geneli ne der? Tahmin edebiliyorum. Normalde artık bu oyunculara güvenmeniz lazım takımda kaldıktan sonra. Ama bizde pek öyle olmuyor. O konuda da Fenerbahçe bir yumuşak karna sahip. Mert Hakan Yandaş var. Dün bahsetmedik. Mert Hakan Yandaş'ı da merkez rotasyonunda konuşmak gerekiyor.
0: Ne zaman bitiyor cezası?
1: Bilmiyorum ama hani Mert Hakan Yandaş da merkezde Fenerbahçe'ye en azından bellilik karşılaşmalarında bir alternatif olabilir. Öyle bir rahatlatma sağlayabilir ama o da nasıl dönecek? Hani ne kadar da kendini bulur? Onu tam olarak bilemiyoruz. 10 numara pozisyonunda tabii orada direkt olarak Asensio'ya bırakılması o mevkinin kendi içerisinde yine bir risk barındırıyor. Onu söylemek lazım. Asensio'nun geçen sezondan beri sakatlıklarla uğraşması, sakatlıktan döndükten sonra istenilen seviyeye pek çıkamaması, o seviyeye çıkamadığı noktada tekrar sakatlanması doğal olarak Fenerbahçeleri endişelendiriyor. Sağlıklı bir Asensio. Tabii ki Fenerbahçe'de büyük fark yaratıyor. Bunu da geçen sene gördük. Ama onu biraz zaman gösterecek o tercihi. Asensio'nun alternatifi İrfan Can. Ama işte Samsun Spor karşılaşmasında Greenwood'un da merkeze yaklaşabildiğini gördük. Eğer çok ihtiyacı olursa Greenwood'u da tercih edebilir. Kanatlarda genelde Kerem'in kanadı pek beğenilmiyor. Oradan bir eleştiri var. Oraya ben pek katılmıyorum. Sağ kanatla ilgili zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. İşte Oğuz'un da yükselen performansıyla beraber Fenerbahçe kanatlarda kendine bir alternatif daha yarattı. Golcü konusu, sen dedin ki hani Lukaku ve Vedat Muriç'e verilen rakam yerine daha net bir golcü alınabilir miydi? Kim mesela? Fenerbahçe'de kimi alabilirdi? Guirassy mi alacaktı? Başka var mı aklında?
0: Watkins.
1: Ona da 50 küsür verdiler değil mi? Ali Hilal 50 milyon euro gibi bir rakam verdi. Öyle bir tercih olabilirdi. Ama bu kez de onun arkası çok konuşulacaktı. Öyle tek bir tercih yapsa. İşte onun arkasına bir oyuncu almadınız. O sakatlandığı zaman ne olacak?
0: Şerif.
1: ne bileyim işte Şerif'i. Söyle. Şerif'i Fenerbahçe harcadı. Yani o kesin.
0: Zaten benim dediğim gibi olması zordu Şerif'i Aziz Yıldırım'ın evet. sözleri sonrası. Aynen, zaten aynen. Farkındayım.
1: Öyle bir dövüldü ki Şerif Fenerbahçe'de. O da çok kabul görmezdi. Hani Vedat Muriç genelde istikrarlı bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. Büyük katkı veren bir oyuncu. Fakat o da işte marka isim olmadığı için hep böyle bir şey yapıyor yani. İnsanlar da aslında oyununa baktığın zaman adam o katkıyı veriyor ama işte adı Vedat Muriç diye, daha önce burada oynadı diye, millet biliyor diye galiba çok bir şeyi yok. Lukaku da yani şartlar itibariyle bence gidilebilecek bir oyuncuydu. Türkiye Ligi için bence çok önemli bir silah. Mental olarak da çok doğru geldiğini düşünüyorum. Hırslı geldi oyuncu. Onun da katkı verebileceğini düşünüyorum. Hani ben santrafor konusunda öyle çok fazla bir şey yapmam açıkçası. Çok fazla büyük bir eleştirim olmayacak Fenerbahçe. Bir de o kadar uzun süredir Mert Fenerbahçe santraforla alakalı problem yaşadı ki. Hani böyle tek santrafor alıp arkasını daha genç bir oyuncuyla yapsa gene aynı şeyler konuşulacaktı. Bence biraz ondan da uzaklaşmak istediler. Hani birinin alternatifi olsun. Vedat Muriç olmadığı zaman Lukaku oynasın. Lukaku olmadığı zaman Vedat Muriç oynasın ki o konuda çok büyük bir tartışma olması sonuçta. İkisi de belli kalitede olan oyuncular. Belki de öyle düşünüldü. Neticede genel olarak bence bakıldığında 3. stoper artı merkezde bir şey olabilir. Fenerbahçe problem yaşayabilir. Ha, zaman zaman Fenerbahçe işte 10 numarayla alakalı olarak da sezon içerisinde tartışmaya girebilir. Fakat hani İsmail Yüksek'in Kante ve Genduzi'ye ilk 11 anlamında eşlik edeceği karşılaşmalar da olacak bence. Yani Fenerbahçe 3 merkez, 3 hücumcuyla da oynayabilir diye düşünüyorum zaman zaman. Belki o da biraz kurtarıcı olabilir. Eğer o sistem işlerse, orada Fenerbahçe istediklerini yaparsa sahada ki zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda İsmail Kartal oraya gidebilir. Hani Asensio'nun oyuna sonradan girdiği, yedek kulübesinde bir silah olduğu, skora göre, duruma göre öyle tercihler de sezon içerisinde göreceğiz. Benim genel olarak hani baktığımda gördüklerim bunlar.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hevesim var.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz Fenerbahçe ile ilgili konuştuk. Birkaç mesaj okuyayım bunun üzerine. Şimdi sıcağı sıcağına Hüseyin Bey de göndermiş. Fenerbahçe'nin asıl canını yakan şey kadro kalitesinden ziyade sakatlıklar olacak. İrfan Can, Şikrinyar, Ake, Lukaku, hatta Asensio ve İsmail demiş. Yani benim de özetle söylemeye çalıştığım bu. Kaliteyle ilgili herhangi bir eleştiri zaten mümkün değil bu kadroya ama sakatlık riski çok yüksek ve rotasyon da riskli oyunculardan kurulu. Bu da bir tercih. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda mesela Galatasaray'a göre her zaman yedek kulübesi daha çok övülen takımdı. Ama şampiyonlukları Galatasaray aldı. İlk 11'i daha net oyunculardan kurulu olduğu için. Fenerbahçe'de şu an gerçekten ilk 11'i çok net gözüküyor oyuncular sağlıklı olduğunda. Fenerbahçe'de bu sezon, bu transfer döneminde bunu deneyecek. Hani dediğim gibi bu tercih meselesi benim. Hani çok büyük eleştirim, bu takım şampiyon olamaz gibi bir iddiam yok. Ama bu listeleri barındırdığını düşünüyorum. Bakalım sezon içerisinde neler olacak, hepsini göreceğiz. Kahraman Bey, o da hem Vedat hem Lukaku'nun alınmasını yerinde buluyorum. İkisi de Türkiye Ligi için uygun profiller. Fenerbahçe defans hattında sakatlıklar yaşamazsa dar kadro avantaj olarak bile dönebilir. Aynen, yani yaşamazsa, ona katılıyorum. Avantajı da dönebilir. %100 doğru. Tolga Bey, acaba Mert Müldür de stoperde ihtiyaca göre değerlendirilir mi demiş. Değerlendirilir. Genduzi, İsmail, Mert, belki Archie Burhan bile hani sol stoper olarak duruma göre değerlendirilebilir. Fenerbahçe'nin Ümit'e gitmemesinin sebebi Romanya milli takımında oynama durumu olabilir mi demiş İzzet Şener. Tabii ki olabilir ama herhalde oyuncuyla konuşup gitmeyeceğini taahhüt altına alıp transfer de edilebilir. Yani Beşiktaş o riski almamıştır. Oyuncu zaten bu arada açıklama yapmıştı. Bayağı davet aldı ama hiç kabul etmedi. Zaten bu bir şeyleri göstermiyor mu gibi bir ifadesi vardı verdiği bir röportajda. Yani o Romanya milli takımına gitmek istemiyor. O yüzden hani çok büyük bir risk yok sanki Ümit konusunda, onu söyleyebilirim. İstanbul'dan Umut, Asensio, Talisca ikisi aynı anda oynayabilir miydi? Oynamayan olursa yedek kalmayı kabul eder miydi? Sorun olmaz mıydı diye sormuş. Aynı anda oynayamazdı. Greenwood'un varlığı sebebiyle dün biraz konuştuk. Santrfor'da da Vedat ve Lukaku geldi. O yüzden teki oynayabilir gibi gözüküyor. Mesela birinin 8'e kayma şansı da yok. Hani öyle bir profil olsa, dün ve evvelsi gün konuştuk, McTominay olsa takımda. Gerçi arkada da Kantegeniz, onları da kesemiyorsun. Yok, olmazdı. Sorun olur muydu aynı anda oynamamaları? Sorun olabilirdi ama geçen yılda iki oyuncu birlikteydi. Öyle çok büyük bir sorun şeyi de görmedik Fenerbahçe'de haberi. Geçen sezon tabii diyebilirsiniz ki şartlar farklıydı. Santrfor eksikti. Asensio da sakatlandı falan. Ama bu sezonda bir şekilde idare edilebilir. Sonuçta Fenerbahçe lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası 3 farklı kulvarda mücadele edecek ve rotasyonu da öyle çok geniş değil. Bence olabilirdi, idare edilebilirdi diye düşünüyorum. Fatih Bey bilgi vermiş bize, net ve doğru bilgi. Semedo gidecekti demiş ama Greenwood kendisiyle oynamanın performansını çok olumlu etkilediği konusunda ısrar etmiş ve Semedo kalmış. Ona göre böyle bir durum söz konusuymuş. Bilmiyorum, duymadım böyle bir şey. Dün bahsetmenin üzerine Fred'in attığı golü izlerken yayın ve kamera kalitesine dikkat ettiniz mi demiş. Bizim kamera kalitemiz ligin çok kötüye getirmiş dinleyicimiz. Ben dikkat etmedim kamera kalitesine ama bilmiyorum.
1: Ben de sadece golü gördüm, dikkat etmedim çok fazla.
0: Evet, 7.41 saatlerimiz. Son bir mesaj okuyacağım İzmir'den. Murat Ünalan, bugün benim doğum günüm demiş. Mutlu yıllar dileyelim dinleyicimize. Nice sağlıklı, radyo spor dolu seneleri olsun. Size sorum, Talisca bonservis bedeli karşılığı mı gidecek yoksa beleşe mi, bonservissiz mi gidecek demiş. Vallahi bununla ilgili bir bilgim yok. Açıkçası onu Fenerbahçe'nin açıklamasıyla birlikte öğreneceğiz. Normalde bu kadar iyi performans veren bir oyuncunun bonservisle, bonservis geliri elde ederek gitmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da Fenerbahçe göndermeye çalıştığı için emin olamıyorum. Şimdi Nelson'da mesela dün sözleşmesi feshedildi. Joao Mario feshedildi. Almas Saati feshedildi. Ya bunlar tabii ki takado düşünmeyen, performans da vermeyen oyunculardı ama bonserviste kazanabileceğin oyunculardı normal şartlar altında. Nelson'dan kazanamaz mıydın bonservis ücreti? Danimarka milli takım havuzunda olan bir isim. Geçen Serie A'da da öyle veya böyle oynadı bu oyuncu. O yüzden bilemiyorum bonservis kazanır mı kazanmaz mı?
1: Kazanmaz. Zor ihtimal. Hı-hı. Yani şu an eğer Fenerbahçe Talişka'yı gönderemezse Talişka'nın zannedersem 8-9 milyon euroluk bir maaşı var. O maaşı en azından Ocak transfer dönemine kadar yarısını ödemek durumunda kalır oyuncuya. O yüzden de Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Nasıl gidecek? Oyuncu da tabii ki diğer kulübe transferini kolay yapmak ister. Alacak kulüp de herhalde Arap Yarımadası'ndan olur değil mi artık bu saatten sonra?
0: Talişka'yı mı? Hmm. El Cezire'ye gidiyor işte.
1: Kesin
0: takım,
1: mi?
0: Tabii.
1: Öyle olduğu noktada maaşı gene 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelerde olacak. Ama onlar da bonservis bedeli almadan, vermeden transfer edecekler. O zaman denklem uyuyor. Yani Fenerbahçe açısından senin dediğin gibi performansa bakarsan bir bonservis beklentisi olabilir ama şartlara bakarsan pek mümkün gözükmüyor.
0: Evet, o zaman buradan Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor'da hem bir teknik direktör arayışı var hem de transferin son gününde bir santrfor arayışı vardı. Dün Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison için bayağı bir görüşme yapıldı anladığımız kadarıyla. Oyuncuyla anlaşma sağlandı ki zaten oyuncuları parayla ikna etme konusunda bir sıkıntımız yok. Ama Tottenham burada ikna edilemedi. Fabrizio Romano'nun haberine göre ne kadar doğru tabii bilemiyorum ama Trabzon Tottenham'da kazandığının 3 katını önermiş ve oyuncu bu teklifi haliyle kabul etmiş. Fakat Tottenham 15 ve 20 milyon sterlinlik iki teklifi kabul etmemiş. Yeni teklif gelebilir diye en son girdiği bir haber var Romano'nun ama olmadı bu transfer. Sonra Francolino ismi gündeme geldi. Mitchell'in oyuncusu. Ve bu transferde zaten geceye kadar yetiştirmek istiyordu Trabzonspor. Konferans Ligi listesine yetiştirmek için. O saat gelmeden transferi de resmi olarak duyurdu Trabzonspor. Yine Bissau'lu bu arada oyuncu Francolino. 17 milyon euro bonservis 8 taksitte. 4 artı 1 yıllık sözleşme, yıllık 2.12 milyon euro maaş ve sonraki satışta da kardan %15 pay verecek Bordo Mavili ekip. Onuachu'ya alternatif veya Onuachu'nun önünü artık ne derseniz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Yapılan bir transfer oldu. Francolino transferi. Bu oyuncu da genç bir oyuncu. 2004 doğumlu. 1 metre 86 santimetre boyunda. Onuachu'dan özellikleri farklı. Francolino'nun Beşiktaş maçlarında da görmüşsünüzdür. Hani atlet bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, geniş alanda etkili, sol ayağını kullanan bir isim. Galatasaray'ın da gündemine gelmişti bu transfer döneminde. Hatta işte Bayern Münih'in dahi gündemine gelmiş bir ara. Benfica çıkışlı oyuncu. Benfica altyapısından başlıyor kariyerine. Orada A takıma çıkamadan Mitchell'en bedelsiz alıyor ve parlatıp 17 milyon euroya Trabzonspor'a satıyor. Bu yılda oyuncu 10 maçta 600 dakika süre bulmuş. 3 gol 2 asistlik bir performansı var. Trabzonspor'da da şu anda Onuachu ile bir forma rekabetine girecek 22 yaşındaki santrfor. Vallahi Richarlison haberlerini gördükten sonra Francolino'yu görünce bayağı sevindim ben. Çünkü üst üste Salah, Fabinho ve Richarlison olacak gibi gözüküyordu. Bir eksen kayması zaten hissediliyordu ama sanki fazla beklenenden, olması gerekenden fazla bir kayma söz konusu oluyordu. O açıdan Francolino'ya dönülmesi benim biraz yüreğime su serpti.
1: Ama gene eksen kayması olmadı mı?
0: Ne açıdan?
1: Zaten gidildi Richarlison'a. Hı hı. Orada aldığının 3 katı maaş teklif edildi. Eğer Tottenham'la Trabzonspor anlaşabilseydi zaten transfer bitmişti. Sen az önce ne dedin? Oyuncu kabul etmiş dedin Richarlison.
0: Tabii hani Romano'nun
1: haberi. Aslında eksen kaymış da Oradaki şey olmayınca, transfer gerçekleşmeyince diğer alternatife dönülmüş. O bakımdan endişe verici bence. Ya, Trabzonspor ilk Franco Leo'ya gitse, hani onun transferiyle uğraşsa, onu bitiremese ya da başka bir genç oyuncuyla, daha potansiyelli bir oyuncuyla ilgilense, onu bitiremese, sonra bu isme dönse, o zaman biraz daha anlaşılabilir. Ama Trabzonspor'da artık bence geçmiş döneme ait transfer çalışmaları pek aynı gitmiyor. Giden isimden de belli.
0: Peki devamı Francolino?
1: Yani ben de senin gibi düşünüyorum. İyi oldu. Hani Richarlison çok problemli bir oyuncu. Zaten Everton'a gitmek istiyordu. Everton'a gidemedi. Ondan sonra işte açıklaması var. Bundan sonra kariyerimle alakalı kararlarda benim yerime başkaları karar vermeyecek, ben vereceğim tarzı bir açıklaması var. Bayağı problem yaşadı. Duygusal anlamda inişleri çıkışları çok olan bir oyuncu. O yüzden büyük bir bilinmezliğe imza atacaktı Trabzonspor. Hani çok para verip büyük bir bilinmezliğe imza atacaktı. Şimdi oradan çıkıp rotasını böyle bir oyuncuya çevirdiği zaman Trabzonspor için iyi oldu demekten başka bir şey diyemiyorum. Ama biraz sanki ölümü gösterdiler önce de sonra bizi ısıtmaya mı razı ettiler? O da tam olmuyor. Çünkü hani şimdi bu gidilen oyuncu bir kere yaş olarak, potansiyel olarak, kalite olarak aslında Trabzonspor'un önceki transferlerine çok daha yakın bir profil. Evet, pahalı bir profil ama Trabzonspor için bundan sonrasını düşündüğünde hem performans hem de bir sonraki satış olarak çok iyi bir aday. Doğru bir aday. O bakımdan çok fazla eleştirilecek bir şey yok bu transferde. Trabzonspor kaliteli bir oyuncu aldı. Fakat o noktada da işte oyuncunun yaşadığı sakatlıklar biraz soru işareti. Sakatlık geçmişi, hani genç bir oyuncu olmasına rağmen dolu dolu oynadığı iki sezonda fazla Francolino'nun. Onun etkilerini ne kadar hisseder? Ne tarz bir sakatlık yaşadı? Şimdi ben baktım gerilme diyor ama gerilmeyle herhalde o kadar gün şey kaçmaz. O kadar uzun süre maç kaçmaz. Kaçırdığı maç sayılır fazla çünkü. 2024-2025'te 90 günün üzerinde sakat kalmış. Toplam 11 maç kaçırmış. 2025-2026'da bu kez 160 günün üzerinde sakat kalıyor. Toplam 2 sakatlık ve kaçırdığı maç sayısı 18. Bunlar yüksek rakamlar 2 sezonda. Bu sakatlıkların etkisi oyuncuyla alakalı olarak ne kadar üzerinde onu bilmiyoruz. Ama normal şartlarda Trabzonspor profil, yaş, kalite ve geleceğe yönelik olma anlamında doğru bir isim gitti. İyi bir oyuncu.
0: Peki dün Başkan Ertuğrul Doğan da Aspor canlı yayınına katıldı. Francolino konusu işte konuşuldu. Listemizdeki ilk sıradaki oyuncu diyor tabii o da. Richarlison bir numara demiyor o transfer olduktan sonra. Ama gerçekten bir numara kimdi onu bilmemiz mümkün değil. Çünkü söylemler farklı olabiliyor. Bunu bir dinleyicimiz Mustafa Demirkaya galiba programın en başında yazmış. İşte Fatih Terim'le görüşmedik, listemizde yok, işte yok Şenol Güneş yok, yabancı olacak galiba. Salah açıklamalarını örnek göstermiş. O zaman da Salah'la ilgili herhangi bir şey yok diyordu önce. Ama sonra Salah geldi. O yüzden dün teknik direktörlerle ilgili açıklamalara mesafeli yaklaşmakta bir şey yok bence de. Hani Conte ile görüşmedik diyor, Fatih Terim'le konuşmadık diyor. İşte Abdullah Avcı Şenol Güneş'le ilgili gündemimiz yok diyor. Arda Turan kontratlı bir hoca gündemimizde yok şu an diyor. Bahsi geçen isimlerle görüşmedim diyor. Ve büyük ihtimalle yabancı olacak diyor Ertuğrul Doğan dün açıklamasında. Ama dediğim gibi bu hedef şaşırtma da olabilir. Bir dinleyici mesela Richarlison'la ilgili WhatsApp'a göndermiş. İşte Francolino transferinde pazarlık malzemesi olarak kullanılmış olabilir mi diyor Richarlison mesela. Bilemiyorum. Ama başkanların da her dediğinin doğru olmadığını biliyorum. Ondan eminim. kamuoyunda farklı konuşmayı tercih edebiliyorlar. Çünkü süreçlerin bozulmasını da istemiyorlar. Anlayabiliyorum. Bir eleştirim yok. O işi yönetmek kolay değil. O yüzden dün hani yabancı dedi ama ben her opsiyonu açayım hala. Yerli de olabilir Trabzon'un hocası.
1: Bu saydığın isimlerden biri olabilir.
0: Olabilir tabii ki. Olabilir. Conte de olabilir. Hani görüşmedik diyor ama olabilir. Farklı hocalardan işte sunum istedik diyor. Tabii isim vermiyor şey konusunda, olabilecek adaylar konusunda. Ama dün bir aday ortaya atıldı. Marcelinho, İspanyol çalıştırıcı, Villarreal'in teknik direktörüydü. Son dönemde 2023-2026 yılları arası bayağı da başarılıydı. Geçen yıl Atletico Madrid'in önünde 3. bitirdi Villarreal Marcelinho'yla. Neden bıraktı görevi bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'ne soktu ama devam etmedi. Boşta şu anda. Ve oynattığı oyun da Villarreal'de genelde böyle çift forvetli bir sistem. 4-4-2 tarzı. Böyle işte kim oynuyordu en son? Mikael Tatse ile Moreno mu mesela? Şimdi Salah'ın da merkeze kaydığı noktada hani bu oyuna uygun bir teknik direktör gibi geldi ilk etapta bana. Çift forvetli sistem. Çünkü 10 numara gibi de değil bence Salah. Bir forvet karakterli oyuncu, kanat oyuncusu. Onu düşününce dedim ya mantıklı bir hamle sanki, eğer hocanın motivasyonu varsa çalıştırmak için. Bilmiyorum bir sene boşluk mu bırakacak, dönmeye niyetli mi? Ama niyetliyse bence o düzenle son yıllarda oynattığı için, Trabzonspor'da Salah'a transfer ettiği için bana mantıklı geldi. Onun haricinde yeni bir isim yok dünkü konuştuklarımızdan başka.
1: Acaba Abdullah Avcı, Şenol Güneş gibi isimleri biz zaten her halükarda ikna ederiz. Onların da fazla bir opsiyonu yok. Biz istememiz durumunda zaten gelirler. Ama biz bir de diğer alternatiflere bakalım düşüncesi mi? Bu senin söylediklerinden bunu mu anlayalım?
0: Bilmiyorum, ben öyle bir düşüncem yoktu ama sen söyleyince tabii ki olabilir, böyle de olabilir.
1: Çünkü Trabzonspor'un zamanı hem var hem yok. Çünkü şimdi milli ara, uzun bir milli ara olacak. O milli araya kadar Trabzonspor büyük ihtimalle yeni teknik direktörünü seçecek, getirecek. O zaman hocanın, yeni teknik direktörün takımı tanımak için yeterli zamanı olacak. Orada zamanı var diyorsun ama bir taraftan da lig yarışı devam ediyor ve milli araya kadar Trabzonspor 3 maç daha oynayacak. O 3 maçla beraber ligdeki durum normal seyrinde devam edebilir ama Trabzonspor için zorlaşabilir de. Ki bir tanesi de Galatasaray maçı. Yani direkt rakibiyle oynayacağı bir mücadeleye çıkacak Trabzonspor. Bu bakımdan da zamanı yok. Hemen yeni hoca efektini, yeni hoca etkisini görmek isteyebilirsin Trabzonspor'da. O yüzden de elini de çabuk tutması gerekiyor Trabzonspor yönetiminin bir taraftan. Hani hocayı seçtikten sonra, hoca geldikten sonra hocanın takımla ilgili işleri detaylandırması milli arada olmalı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Trabzonspor bu hafta maçını oynadı Gençler Birliği ile. Gelecek haftaki mücadeleye yine hoca çıkamazsa, Hüseyin Hoca çıkarsa işte dersin. Ama Galatasaray maçı 5. hafta oluyor değil mi ligde?
0: Ben tam hakim değilim.
1: 3-4, 5. hafta olması lazım. O maçta artık yeni hocanın olması gerekir gibi. Ben genelde Ertuğrul Doğan'ın söylediği tarafındayım. Hani sen dedin ya başkanlara çok inanmamak lazım. Ama dün hocaları şöyle bir biz seninle gözden geçirdik. Hani kim gelebilir, kim gelemez, ne durumda diye. Evet, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş Trabzonspor'a gider. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bunun için Trabzonspor'un tercih etmesi lazım. Ama diğer hocalar, yani Conte'nin ikna edilmesi çok kolay değil. Arda Turan'la alakalı olarak yine öyle konuştuk. Fatih Terim çok zor bir operasyon Trabzon için ve Fatih Terim'in kendi şartlarında. İşte o zaman geriye yerli piyasada gidilebilecek iki hoca kalıyor. İki hocayı kolay ikna edebilirim diye düşünür Trabzonspor, haklı da. Ama diğer hocalar da zor. Dolayısıyla başka bilinmeyen bir isim olması Trabzon'da bence muhtemel gözüküyor. Abdullah Avcı'ya da Şenol Güneş'e giderse de tekrar aynı şeye girmiş olacak Trabzonspor. Hani sen söyledin ya, bir önceki hoca kimdi diye. Hı hı. Birbirimize baktık. Ben de bilmiyordum dedin. Şenol Güneş, ondan önceki hoca Abdullah Avcı. Gene aynı şeye girmesi, lupa girmesi Trabzonspor'un pek iyi olmaz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.

0: Bak optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.02 saatlerimiz Trabzonspor'u son olarak konuşuyorduk. Teknik direktör konusunda inceleyip sık dokuyor. Başkan Ertuğrul Doğan dünkü açıklaması da bu yönde. Bu getireceğimiz hocanın başarısız olma şansı yok diyor. Taraftara mahcubuz diyor. Başarı zorunluluğundan bahsediyor. Bir dinleyicimiz Aziz Özbay şöyle bir şey yazmış. Alanya Spor'un hocası takımı iyi oynatıyor. Trabzon'un sağ bekiydi. Niye ona gitmezler ki demiş. Bizim de düşünürken hiç aklımıza gelmeyen bir isimdi. Pereira'dan bahsetmedik.
1: Doğru.
0: Geçen yıl bahsediyorduk. O şey aday, doğal aday olabilir diye ama kaç kere konuştuk. João Pereira mesaj da gelmedi bu arada.
1: Hı hı.
0: İlk defa geliyor böyle bir mesaj. Doğru olabilir. Ama onun da daha güçlü bir aday olması için Alanyaspor

0: anda daha iyi sonuçlar alması lazım. Yani son maç Eyüp'e kaybettikten sonra Trabzon hocası olması da kolay bir şey değil Pereira'nın.
1: Bir önceki maç Beşiktaş'ı yendi ama.
0: İşte evet, ama geçen yıl 6 galibiyet mi 7 galibiyetle mi ne bitirdi? Hani oynattığı oyunu çok beğeniyoruz. Takımı bence kalitesine göre çok iyi oynatıyor. Ben çok beğeniyorum. Ama Trabzon'a da gitmek istiyorsa daha iyi sonuçlar da almalı takımıyla. Daha istikrarlı sonuçlar almalı.
1: Zor yenilen ama zor kazanan. Geçen sene Alanya Spor beraberlik rekoru kırdı adeta ligde. 34 maçın yarısı zannedersem berabere bitti Alanya'nın. Tabii bir takımın başında olan teknik direktöre gitmek de kolay değil. Onu da unutmamak gerekiyor. O takımla teknik direktör için anlaşmanız gerekiyor. O takım teknik direktörünü gönderdiği anda hemen bir teknik direktöre gitmesi lazım. Operasyon biraz daha zorlaşıyor ikna konusunda.
0: Eğer sözleşmene madde koydurmadıysan bazen oluyor ya, böyle Trabzon'dan teklif gelirse şu kadar. Var mı bilmiyorum. Varsa daha kolay olur. Yoksa
1: tabii
0: dediğin
1: daha
0: gibi
1: kolay
0: zor
1: olur. Bayağı zor oluyor. Öteki tarafı da ikna etmeniz lazım. Tabii rakamlar ona göre artabiliyor. Bunlar çok kolay operasyonlar değil bu kadar kısa süre içerisinde. Ama dinleyicimizin dediğine katılıyorum. Yani Pereira'da Trabzonspor'un düşünebileceği adaylardan biri olabilirdi. Sonuçta uluslararası bir oyuncuydu. Onu da unutmamak lazım. Türkiye Ligi tecrübesi de var. Oynattığı oyunda az önce Mert'in söylediği gibi genelde takdir aldı. Ki hani Alanya Spor'un kadro kalitesi de ligde tartışmaya açık. Yani o kadro kalitesiyle o futbolu oynatabilecek hoca sayısı çok yüksek değil. Açıklamaları genelde takdir gören bir isim Pereira. Özellikle kendi oyuncularının oyunu durdurması, zaman geçirmesi, Türkiye Ligi'nin standartının yükselmesine dair açıklamalarını geçen sene de takdir etmiştik Pereira'nın. Yani oyunun geneline bakışı da bence kamuoyunun takdirini kazanan bir isim. Yani birçok artısı var. Tek dezavantajı şu an işte takım çalıştırıyor olması. Bir de kamuoyunun gündeminde olmaması. İşte biz bile atladık yani. Dinleyicimiz söylenene kadar geçen sene konuşulsa da o atlandı. Bilmiyorum bu saatten sonra Trabzonspor'un gündemine gelir mi gelmez mi? Trabzonspor öyle bir şey yapar mı? Fakat benim gördüğüm sanki pek böyle gündemdeki isimlerden biri olmayacak gibi. Benim anladığım bu.
0: Yabancılarda.
1: İşte, evet, yani Marcelino dedin ya sen, yeni çıktı. Hı hı. Öyle bir isim olabilir diye düşünüyorum. Ve daha da doğru olabilir Trabzonspor için. Yani tekrar Şenol Güneş, tekrar Abdullah Avcı, işte zor gibi gözüken diğer isimler yerine daha öyle potansiyelli, belli tecrübesi olan bir teknik adama gitmek. Biraz daha hırslı, biraz daha genç, belki bir 5 büyüklükte tecrübesi olan bir teknik adama gitmek Trabzonspor için doğru olabilir. Bir yeni heyecan getirebilir. Biraz o yıpranmışlıklar bizde çok çabuk kredinin tükenmesini de beraberinde getiriyor. Şimdi sen ne dedin? Ben Abdullah Avcı'yı beğeniyorum dedin. Ama genel olarak Trabzon şehrinin pek sıcak bakmadığını da söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bunu dile getirirken.
0: Ben muhabirlerden, Trabzonsporlu yorumcuların tweetlerinden anlıyorum yani.
1: İşte onu anladığın noktada Abdullah Avcı hamlesini yapsan o zaman işi zorlaşıyor teknik direktörün. Geride başlıyor. Hı hı. O da olumlu değil.
0: Slot boşta demiş dinleyicimiz. Olabilir mi acaba? Arne Slot. Gerçi olmaz. Niye olmaz? Salah'la zaten geçen yıl problem yaşadı Slot. O yüzden olmaz. Salah olmazsa olabilirdi de.
1: Salah'ı göndermek istiyorsanız Slot'u getirin.
0: Aynen. Salah daha yeni geldi. O yüzden Slot gündeme bile gelmez. Pereira'yla ilgili bir dezavantajı da söyleyeyim. Şeye de baktım şimdi. İlk bir Sporting macerası vardı onun. Çok kısa sürdü. 8 maçlık. Orada da üçlü oynatmış. Alanya'da da üçlü oynatıyor sürekli. Hı. Acaba dörtlüye dair bir şey repertuarı var mı? Onu bilmiyoruz. Pereira'nın. O da bir risk. Eğer varsa tabii ki şu an Trabzon üçlüye dönmesi mümkün değil bu kadro planlamasıyla. Dörtlü oynaması lazım. Pereira'dan da görmedik şu ana kadar böyle bir şey.
1: Oynar ya, yani dörtlü oynayacak, oynamayacak diye herhalde o kadar keskin değildir.
0: Valla Portekiz'den çıkan son hoca Amorim gitti United'da da üçlü oynattı. Üçlüden başka bir şey bilmem dedi. Ben o yüzden öyle bir şey söyledim ama oynatabilir. Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz Pereira'nın başka bir sistem oynatıp oynatmadığını.
1: Yani zaten öylesi gitmemek lazım.
0: Onu zaten konuşmada anlaman lazım ikili görüşmede.
1: Hem öyle hem de hani tek böyle illa ben şunu yaparım diyen bir teknik direktörüm ben çok doğru bir teknik direktör olmadığını hep düşünüyorum. Eğer öyleyse, hani bilmiyoruz şu an ama Pereira kargadan başka kuş, üçlüden başka sistem bilmiyorum diyorsa o zaman zaten ben uzaklaşırdım. Pereira'nın bu arada sen söyleyince tabii aklıma geliyor. Amorim sonrası seçilen teknik adam olduğunu da unutmayalım. Sporting'in o müthiş Amorim'li başarıların ardından Sporting onu tercih etmişti. Ama felaket bir başlangıç ve çok kısa süre içerisinde ayrılmak zorunda kalmıştı. Fakat oraya seçilmesi, oraya tercih edilmesi bile aslında bir anlamda ona bakışı gösteriyordu. Fakat olmadı, işte istediği gibi gitmedi orada. Hiç belki ummadığı o kadar iyi bir takımla kötü sonuçlar aldı ve çabucak ayrıldı.
0: Aynen, şimdi az önce baktım, ilk maçı 6 gollü kazanıyor. Sonra Arsenal'la 5-1 kaybediyor evinde ve 3 maç üst üste daha kaybedip 4 maç kaybediyor falan.
1: Evet.
0: 8 maçta da takımdan gönderilmiş. Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, işte Nagelsmann, yine başladık dinleyicilerimiz hoca önerilerine.
1: Hoca Loto.
0: Spora. Evet, Hoca Loto. Aykut Kocaman da ısrarla yazılıyor dünden beri. Hani hiçbir gerçekliği ihtimali olmayan bir şey.
1: Katılıyorum
0: İsim
1: sana.
0: İsim Aykut Kocaman. Hani Fatih Terim olur, Aykut Kocaman olmaz. En düşük. Yani yok, bence yüzdesi yok. 0.01 bile yok bana kalırsa. Aykut Kocaman'ın. O yüzden ısrarla da bilmiyorum, dinleyiciler dünden beri yazıyorlar. Espri olsun diye mi yazıyorlar artık bilmiyorum. Çok geldi bugün de. Marcelinho dedim ya az önce. Onun da kariyerine bakayım da 61 yaşına gelmiş. Bayağı da deneyimli bir isim. Hiç lig şampiyonu yok kariyerinde. Kupa var. İşte süper kupa almış Atletik Bilbao'yla. Acaba Fatih Tekke gibi ilk 4 hedefi falan diler mi diye bir endişe duymadım değil. Senin diline düşer mi Marcelinho? Hiç şampiyon gelişi vermemiş çünkü kariyerinde.
1: Ya burada zaten zaman zaman seninle konuşuyoruz. Hoca seçimlerinde, hoca ile yapılan görüşmelerde kulübün gerçekten ne istediğini, taraftar kitlesinin ne beklediğini hocaya iyi anlatmak, iyi aksettirmek gerekiyor. Eğer sen buradaki beklentileri hocaya iyi şekilde anlatamazsan, hoca için de şimdi ben sana mesela bu konuyla alakalı çok bir şey söylemedim. Seninle anlaştık, konuştuk. İşte başarılı olmanı istiyoruz. Şampiyonluk bekliyoruz ama böyle çok böyle üstüne basarak söylemedin. O zaman herhangi bir mantıklı bir teknik adam, futbola sağduyuyla yaklaşan biri kadrolara bakıp hani biz ilk 4 içerisinde yer alırsak iyidir diyebilir bu ligde. Rakiplerinin kadrosuna bakarsak, ama işte o çok beklenti değil. Bizde büyük takım teknik direktörünün iddialı olması ve hedefi yüksek koyması bekleniyor. Hedefi normalleştirmesi ya da bu takım ancak bu kadar yapar demesi beklenen bir şey değil. Ki bence de doğru. Çünkü lig tarihinde her zaman en iyi kadro şampiyon olmadı. En pahalı kadro şampiyon olmadı. Onu unutmamak gerekiyor. O yüzden de hepsi hoca ile kuracağın iletişim. Hocaya ne anlatacaksın? Hoca ona inanacak mı? Dün de biraz bunu konuştuk. Sonuçta bu hiçbir teknik direktör, yani Ali de seçilse, Mert de seçilse, Marcelinho da seçilse, bir tane bile kendi transferi olmayan bir takıma gidecek. Aslında hocanın işi bayağı zor bu anlamda. Ve ne olursa olsun beklenti de yüksek olacak. Yani hocaya şu denmeyecek, sen bu takımı yapmadın, ondan sonra önemli değil, biraz hani zaman verelim sana gibi bir yaklaşım olmayacak. Hemen başarı beklenecek. Dolayısıyla işte orada teknik direktöre ne kadar anlatırsanız, ne kadar doğru hedefler koyarsanız, ne kadar beklentiyi doğru ayarlarsanız, adam da ona göre bir şeyler söyleyebilir. Ona göre planını, programını yapabilir. Bunu neden söyledim? Yani Marcelo'nun şu ana kadar şampiyonluk kupası kazanmamış olması Trabzonspor'da da aynı bakış açısıyla devam edeceği anlamına gelmez. Orada hedefini yükseltebilir. Ama doğru anlatmak gerekiyor beklentileri. Yani bizde her şey beklentiyle alakalı.
0: Jorge Jesus olsun diyen oldu mu demiş Batuhan Ergüven. Olmadı ama o Portekiz'in başına geçti değil mi Jesus?
1: Tabii.
0: Orada. O yüzden mümkün değil artık. Trabzon defterini şöyle kapatalım. Trabzonspor sence bu transfer döneminde kaç takviye yaptı?
1: Tamamen kafadan söyleyeceğim. İlk aklıma gelen rakam 12.
0: 14.
1: 14.
0: Thierry Karadeniz'i de, Mitongo'yu da, hani genç şeyleri de sayarsak 14 transfer oldu dünkü Frank Lino'yu da dahil ettiğimizde ve toplam 64 milyon euroluk bir bonservis harcamasını taahhüt etti. Satışlardan da 52,5 milyon euro gözüküyor. Şu ana kadar elde ettiği. Yani eksi 12 milyon euro da. Fena değil aslında bir Süper Lig kulübü için eksi 12.
1: Bu kadar fazla oyuncu gelip bu kadar fazla oyuncunun gittiği bir yerde. Evet.
0: Hatta Francolino'yu almasa artı da bitiriyordu transfer dönemini. Ama şu anda eksiye geçti ama çok büyük problem değil. Zaten Trabzonspor Başkanı söylüyor, borçlar çok çok azaldı. En son bir
1: neden yenisini yapmıyoruz ki? Borçlarımız azaldı, neden yenisini yapmıyoruz ki mi dedi Ertuğrul Doğan.
0: Yani şimdi bu konuda sen benden daha farklı düşünüyorsun. Harcama yapmadan da belli bir seviyede kalamıyorsun. Derdiniz hep Barış abiyle o zamanlar. Ben de karşı çıkardım. Ama galiba öyle. Yapmak zorundasın yani bir şekilde.
1: Ama
0: yapmadan da duramıyorsun.
1: İşte orada Trabzonspor pek dengeleri düşünmedi. Hı hı. Şimdi sen mesela bonservis üzerinden konuştun. Peki maaş dengesi ne oldu Trabzonspor'un? İşe sadece bonservis olarak bakamayız. Bir de verdiği maaş var. Sadece Salah'ın maaşı her şeyi değiştirdi takım içerisinde. Hı hı. Onu da es geçmeyelim. O da önemli bir sıçrama. Yani sıçrama var, bir de uçuş var. Salah'ın maaşı uçuş gibi oldu Trabzonspor'da. Ama artık bu yola girdi Trabzonspor. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz.
0: Evet, bu bölümü kapatalım. 8-14 saatlerimiz. Aradan dönüşte Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-18 saatlerimiz sıra geldi Beşiktaş'a. Beşiktaş Avrupa listelerinin verileceği son günü yoğun geçirdi. Orta saha takviyesi yapmak için Beşiktaş elinden geleni yaptı. Gündeme gelen isim Rangers'tan Belçikalı milli takım orta sahası Raskin'di. Fakat gün içerisinde çıkan haberler pozitif olsa da en başta, akşama doğru haberler negatife döndü. Oyuncu dün takımıyla birlikte Falkirk deplasmanındaydı. Kadroya dahil edilmişti. Maça ilk 11'de çıktı. 90 dakika sahada kaldı. Oyundan dahi almadı hocası onu. Maçı da Rangers 2-1 kazandı ve maç sonu hocasının da bahsettiği üzere Raskin'in bugün ayrılma fırsatı vardı. Ancak ne kendisi bunu istedi ne de kulüp bu teklifi değerlendirmeye aldı. İlk etapta bir satın alma opsiyonu kiralık konuştuk biz dün öğlen programda. Ben de şunu söyledim. Hani Rangers kadrodaki en değerli oyuncularından birini transferin son günlerinde neden kiralık olarak göndersin? Nitekim sonra İskoç basına da baktım. Çıkan haberlerde Rangers'ın opsiyonlu bir kiralamaya sıcak bakmadığı, ya zorunlu satın alma maddeli bir kiralama ya da direkt bonservisiyle, hatta mümkünse direkt bonservisiyle gönderme niyeti olduğundan bahsediyordu. Beşiktaş'ta demek ki bonservis konusunda benim anladığım Rangers'ı ikna edemedi. Oyuncuya da herhalde ikna edemedi. Oyuncudan da bir baskı gelebilirdi kulübe ama günün sonunda bu transfer olmadı. Yağız Sabuncuoğlu Komo'dan Kakre'nin de Beşiktaş'ın son gün gündemine geldiğini dile getirdi. Ama orada da herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Ve Beşiktaş Avrupa listesine ekstra bir orta saha oyuncusu bildiremedi. Bu saatten sonra yapacağı transferi ancak ve ancak lig ve kupada kullanabilecek. Yabancı konusunda zaten bu arada 10+4'ü dolu Beşiktaş'ın. Raşit Say'ı tabii liste dışı bırakıp bir oyuncu alma ihtimali var. Zaten Raskin'i de bu şekilde düşünüyordu. Ama Raskin gelmediği noktada Raşit Say'ın da takımda kalma ihtimali belirdi. Bu tabii Beşiktaş'ın isteğine bağlı. İstemezse listeye de yazmayabilir. Ama bilemiyorum, onu birkaç gün içinde anlarız. Transfer dönemi bittiğinde kalacak mı kalmayacak mı, listeler sonrasında verilecek çünkü. Ama olmadı. Ve sürpriz olarak da Ümit Akdağ takviyesi geldi dün. Hiç beklemediğimiz, hiç de daha öncesinde duymadığımız bir transfer gelişmesiydi. Dün akşam saatlerinde bir ismi geçti ve çok kısa süre içerisinde Beşiktaş Ümit Akdağ transfer etti. Ümit Alanyaspor'da üçlünün sol stoperi olarak oynadı. Pereira ile birlikte bayağı dikkat çekmişti. Bizim de beğendiğimiz, sıklıkla bu programda dile getirdiğimiz, geçen yılı kapatırken hatta dört büyüklerin hepsinin de gündemine geleceğini düşündüğümü söylediğim bir oyuncuydu Ümit. Ama mesela Trabzonspor Ümit yerine Cenk Özkaçar'ı almayı tercih etti sol stoper olarak. Galatasaray Yusuf'a gitti. Yusuf olmayınca Bitşabu'yu aldı. Fenerbahçe sol stoper olarak Yusuf Akçiçek sanıyorum onlar da gündemini aldı. Ama maaşı çok yüksek geldi. Bir de zaten kulübü takviye yapamayınca çıkışına da izin vermemişlerdi. Ümit Fenerbahçe'nin de sıcak gündemine gelmedi. Beşiktaş'ın da gelmemişti ama dün Beşiktaş Ümit konusunda Alanyaspor'u ikna etti. Ne kadar ikna ettiğini bilmiyoruz. Bonservis konusunda ben bir haber görmedim. Muhabirlerin bonservis konusunu bence bilmemesi mümkün değil ama paylaşmadılar. Sadece kulüpten de bu arada açıklama gelmedi bonservis için. 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını biliyoruz. Kesin bilgi bu. Ama bonservis olarak da tahminimce böyle 6-7-8 milyon euro bandında bir ücret ödemeyi taahhüt etmiştir Beşiktaş diye düşünüyorum. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyorum. Bakalım bizim beğendiğimiz kadar performans verecek mi? Ben Gökhan'ı da çok beğeniyordum, Sazdağ'ını. Transfer yapabileceğini düşünüyordum. Olmadı mesela Beşiktaş'ta. Ama Ümit'ten bakalım. Ondan da ümitliyim. Ama performansını tabii bekleyip görmek lazım.
1: Ümit Akdağ'ın oyuncu profilini nasıl tanımlarsın? Nasıl bir stoper Ümit? Bir denge stoperi mi? Mesela hamleli bir stoper mi? Çabuk mu? Daha yavaş mı? Ağır mı?
0: Bence çabuk bir stoper. Çok dengeli stoper diyemem. pozisyon bilgisi çok yüksek diyemem. Daha hamle oyuncusu derim. Fiziği öyle çok ekstra kuvvetli, korkutucu bir fiziği yok ama topu oyuna sokma konusunda iyi dribbling becerisi olan bir stopere göre bek gibi de kullanabileceğim bir oyuncu. Tabii üçlüde oynaması farklı, dörtlüde oynaması farklı olacak. Yani Ümit'in de dezavantajı bu olacak büyük ihtimalle. Üçlüye alışık çünkü son bir yılda. Ondan öncesi bilmiyorum açıkçası. Ama burada bir adaptasyon süreci gerekecek ikili oynamaya. Ama hani fiziksel özellikleri, top kullanma becerisiyle birlikte çok potansiyelli bir oyuncu Ümit.
1: Evet. Demek ki Beşiktaş teknik heyeti Yasin'e güvenmedi. Dördüncü stoper olarak bir risk gördü orada. Ve bir anlamda Emirhan'ı da biraz daha rekabete sokacak bir oyuncu aldı gibi gözüküyor Beşiktaş. Ben Yasin'e biraz üzüldüm. Çünkü Yasin yurt dışına transfer olmadan önce ligde kendi yaşına göre çok fazla forma giyen bir oyuncuydu. Kasımpaşa'da sürekli oynuyordu. Sonra yurt dışına gitti. Yurt dışına gittikten sonra orada istediklerini yapamadı. Kiralandı. Tekrar geri geldi. Geri geldikten sonra Beşiktaş bence doğru bir tercih yapmıştı Yasin'e giderek. Ama şu an Yasin de Beşiktaş'ta 3. sol bek, 5. stoper oldu. Yasin için bence üzücü. Oradan başlayayım dedim. Normal şartlarda ben Beşiktaş'ın Yasin dahil stoper rotasyonunun en azından ara transfer dönemine kadar Beşiktaş'ı idare edebileceğini düşünüyordum. Çünkü Emirhan iyi bir başlangıç yaptı İtalyano döneminde. Agbodu son dönemde takıma monte oldu. Jalo'yu da bayağı tuttuğunu anlıyoruz İtalyano'nun, ki Jalo'nun performansı da yüksekti. Burada Jalo'nun Beşiktaş'ın oynadığı iki karşılaşmada sakatlanarak, çok ciddi sakatlıklar olmasa da çıkması belki Beşiktaş'ı biraz daha düşündürmüş olabilir. Yarın öbür gün fikstür sıkılaştığında Jalo gene öyle bir problem yaşayabilir diye belki Beşiktaş endişe etti. Ve son gün Ümit Aktağ'a gitti. Ümit'le alakalı olarak, yani senin bu saydığın profilde en önemli özelliğinin topu oyuna iyi sokması olduğunu anlıyor insan sen konuştuğunda. Doğru mu diyeyim sana tekrardan? Aynen. Saydığın özellikler arasında. Topu oyuna iyi sokmak her zaman için stoperde büyük bir artı. Fakat ikili mücadelelerde ayakta kalmak, sert olmak büyük takımlarda, pozisyon bilgisi de bence direkt olarak büyük takım kaderini belirliyor. Beşiktaş'ta mesela Tayyip Talha biraz yumuşak bir görüntü çizmişti. Emrecan Uzun hiç Beşiktaş'ta 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli verilerek alınmıştı. Hiç etki edemedi yerli stoperler arasında. Ama Emirhan mesela bu oyunculara göre, saydığım oyunculara göre sertliği daha fazla verdi Süper Lig'de. Beşiktaş'ta stoper tandeminde görev aldığında ve en çok da o ayakta kaldı. En çok o takdir topladı. Ümit'in de biraz bunu şey yapması gerekiyor. Ne derler? Bence oyununa katması gerekiyor. O senin söylediğin artılarıyla beraber. Neticede Beşiktaş açısından demek ki o stoper rotasyonuna bakınca teknik kadro öyle bir hamle yapılması gerektiğini düşündü. Ümit de zaten eğer yerli oyuncuya gidiyorsanız gidilecek yegane oyuncuydu.
0: Aynen. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a da, Ümit'e de. Alanyaspor'da bakalım onun boşluğunu nasıl dolduracak? Acaba Yasin Özcan'ı kiralamak mesela, çok şu an düşündüm, çok mantıklı geldi.
1: Valla Yasin için de iyi olur. Beşiktaş için de iyi olur.
0: Üçlü de oynayacak
1: Yasin. Çünkü ne zaman oynayacak tüm sezon boyunca? Artık şansı oldukça azaldı. Eğer zaten bildiğim kadarıyla stoperde daha rahat ediyordu Yasin. Eğer yanılmıyorsam öyle bir şey ya söyledi ya duydum ben. Şimdi stoperde daha çok rahat eden bir oyuncu sol bek ikinci alternatifi olsa belki daha fazla forma şansı bulurdu. Ama onu da pek istemediğini anlıyoruz. Öyle olduğu noktada şu an tabii oynayabileceği bir takıma gitmesi Yasin açısından çok çok iyi olur.
0: Evet, bilmiyorum, bu hiç böyle bir haber okumadım da şu an aklıma geldi sonuçta.
1: Daha Alanya 2 gün daha var.
0: Direkt bir oyuncusunu sattı, herhalde bir takviye yapacaktır oraya. Yasin de piyasadaki gidilebilecek en makul isimlerden biri ve Alanya'da hani şu anda Boluspor'un geçen yıl Boluspor'da oynayan santrforuyla oynuyor, Arda'yla. Hani Yasin'le de çok rahat oynar Kasımpaşa.
1: Tabii canım, Yasin'in yüzün üzerinde maçı olması lazım.
0: Tabii.
1: Süper Lig'de benim bildiğim öyleydi. Bir bakalım Allah, tekrar.
0: Bana çok mantıklı geldi. Bakalım ne olacak Yasin'in kariyer gelişimi. Bulabilirsen abi söyle. Kesinsiz devam edeyim sonra.
1: 92 maçı varmış
0: Yasin. Süper Lig'de.
1: Süper Lig'de. 20 yaşında bir oyuncu.
0: Aynen. Peki şimdi Beşiktaş orta saha takviyesi yapamadı. Reklam arasında Ali abiye söyledim. Benfica'dan Richard Rios var. 26 yaşında bir oyuncu, Kolombiyalı. O da 4 milyon euro kiralama bedeliyle Alittiat'ın yolunu tutmuş. Ben de dedim ki hani Benfica, Beşiktaş, Serdar Adalı, hani Luke Bakio gündeme geldi. Pavlidis'ler, ne bileyim, böyle birçok oyuncu geliyor zaten Benfica'dan gündeme. Bu oyuncuya niye gitmedi acaba Beşiktaş, ya da gitti olmadı mı acaba? Ben adını Beşiktaş'la yan yana görmedim. Son günde Raskin üzerinden gittik. Kakre ismini az önce telaffuz ettim. Rios olmaz mıydı acaba? Italiano mu tercih etmedi? Ama öyle tercih edilmeyecek de bir oyuncu değil Rios. Böyle savaşçı, İtalyan'ın oyununa da uygun bir isim. Niye olmadı acaba Rios transferi? Şu an en merak ettiğim şey oldu benim.
1: Belki hiç gündeme gelmedi. Belki bilinmiyordu. Çünkü birçok oyuncu tabii var ama kulüpler hangilerine gidiyor onu tam olarak bilmiyoruz. Sen şimdi olan bir transfer üzerinden çıktın. Sormak lazım. Beşiktaşlı yetkililer acaba gündeme geldi mi? Hiç düşündünüz mü diye. Neticede dün öğlen saatlerinde seninle konuşurken Raskin gündeme gelmişti. Raskin olsa bir son gün transferi için bence fazla iyi olacaktı Beşiktaş adına. Dün biraz bahsettik, Dünya Kupası'nda önce yedekti. Ondan sonra Rudi Garcia'ydı değil mi Belçika'nın teknik direktörü? Rudi Garcia ile beraber hani Belçika istenilen performansı gösteremeyince özellikle merkezde onu atmıştı ve kupanın sonuna kadar da alıp götürmüştü Raskin. Eğer öyle bir oyuncu gelseydi Beşiktaş'ın merkezi ciddi anlamda güç kazanacaktı. Öyle bir deneme yaptı Beşiktaş ama olmadı. Onun alternatifleri düşünüldü mü, yoksa Raskin de hani uzak bir hedef olarak mı, hani olursa çok iyi olur diye mi gitti Beşiktaş? Oraları da bilmiyoruz. Bunları da yine öğrenmek lazım. Hani oradaki strateji neydi Beşiktaş'ta? Son anda mı gündeme geldi? Bir süreden beri devam ediyordu o oyuncuyla ilgi. Dün mü sonuçlanamadı? Ama olsa Beşiktaş açısından çok iyi olacaktı. Şimdi olmadığı noktada Beşiktaş'ta Orkun, Olaytan, Salih üçlüsü çok tuttu. Onların arkasında Miretti, Endidi ve Kartal var. Yeter. Yani burada bir Endidi gidişi olmayacaksa sürpriz. Bu rotasyonda Beşiktaş Ocak ayına kadar fazlasıyla yeter. Çok öyle şikayet edilecek bir durum yok. Miretti'nin performansı tabii belirleyici olacak. Ama Endidi ben bakıyorum oyuna sonradan girdiğinde fizik olarak bayağı iyi. Endidi ile alakalı olarak fizik olarak bir problem yok. Davranış olarak bir problem yok. Orkun'dan sonra takımın ikinci kaptanı. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, oyununda bazı defalar var. Benim de favori oyuncum değil. Ama merkez orta saha rotasyonunda Endidi ve Miretti'yi oyuna sonradan sokabiliyorsan burada da artık çok fazla şikayet etmeyeceksin. Sonuçta tekrar söylüyorum, biri uluslararası bir oyuncu. Öteki de Juventus'ta çok genç yaşta çıkış yapmış. Forma şansı giymiş. Forma şansı bulmuş bir oyuncu. Böyle olduğu noktada artık Ocak ayına kadar da bu 5 oyuncu, Kartal'ı da sayarsan 6 oyuncu ile idare edersin. O kadar da değil.
0: Biraz Fenerbahçe'ye benziyor. Benzediği yer 6. oyuncular, birinde Bartu, birinde Kartal. Rotasyon sanki biraz eksik gözüküyor. İki takım da birer takviye daha düşündü oraya, yapamadılar. Ya da yapmadılar. Ama Beşiktaş'ın avantajı Fenerbahçe'ye göre çok yönlü oyuncular olması. Mesela Fenerbahçe'de Kante ve ne bileyim İsmail yok. Sen oraya Asensio, İrfan Can, Genduzi yapmak çok riskli olur. Ama Beşiktaş'ta mesela Orkun yok. Endidi yok. Salih, Olaytan ve Miretti'yi aynı anda bence gönül rahatlığıyla koyarsın.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden daha esnek bir orta saha rotasyonu var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'de roller daha net.
1: Profil olarak daha yakın oyuncular.
0: Evet, 8'de oynayabilecek profiller hep. Yani Olaytan da bir 10 numara gibi ama 8'de kotarabilecek oyun olduğunu gördük bu son artık 7-8 aylık dilimde. O da bir artı Beşiktaş açısından diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta João Mário'nun sözleşmesi dün feshedildi beklendiği gibi. Oyuncunun geçen sene kiralık gitti. Ayak'la imzalaması bekleniyor. Yalnız Mustafa şu anda takımda kaldı gözüküyor. Avrupa'da transfer sezonu bitti. Büyük oranda bitti. Hala açık olan ligler var. Onun da o liglerden birine gitmesi bekleniyordu ama hala olmadı. Mustafa konusu acaba nasıl çözülecek? Şu an bunlar tabii Beşiktaş'ın büyük resminde çok önemli hamleler değil gibi gözüküyor hani. Ama sonuçta hala yapılması gereken şeyler var kulüp içerisinde. Ben de onları bir toparlayayım istiyorum.
1: Hala transfer yapabilir. Lig içinde bir transfer olabilir. Birinci lige bir transfer olabilir. Eğer Mustafa ayrılacaksa, Beşiktaş ayrılmasını istiyorsa, Mustafa da daha fazla süre almak istiyorsa hala şansı var. Yurt dışına gitse daha mı iyi olurdu? Bence çok daha iyi olurdu. Bunu geçenlerde konuştuk. Özellikle genç oyuncuların, bizdeki genç oyuncuların yurt dışında sezon geçirmesi her anlamda onlara bence iyi şeyler katıyor. Belki orada çok tutunmuyorlar, tutunamıyorlar ama geliştikleri kesin. O yüzden gitmesini isterdim ben Mustafa'nın. Hala gidebilir dediğin gibi, yurt dışına gidebilir. Ama biraz daha düşük profilli bir lige gidebilir gibi gözüküyor. Belki o bile aslında daha iyi olabilir. Neticede Beşiktaş herhalde 3. santraforu ile alakalı olarak Semih'i tercih etti. Semih kalacak. Bu da normal. Ben hala gidebilir diye düşünüyorum Mustafa için ve gitmeli de.
0: Şu an Can Keleş hala takımda gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın bonservisi oyuncusu olarak gözüküyor. O da hala bir transfer yapmadı, enteresan. O da bir yerde bir patlama yapacak mı acaba, merak ediyorum. Bazı oyuncular çünkü tutmuyor. Gerçi Anadolu takımlarında da çok patlama yapamadı henüz. 2001 doğumlu Can. Bakalım yeni sezonda nerede? Geçen yıl Kocaeli Spor'daydı. Bu yıl henüz herhangi bir takımla anlaşmış değil. Emrecan Uzunan, sen az önce andın. Hala Beşiktaş'ın oyuncusu gözüküyor. Ona da herhalde bir yerde veda etmesi gerekecek. Beşiktaş belki yine bir fesih haberi açıklaması göreceğiz. Elan Ricardo hala takımda gözüküyor. Fahri Keremay, o da bir türlü tutturamadı. Beşiktaş A takımında sürekli kiraya gitti. O da takımda. Arda Kılıç ilk Burak Yılmaz döneminde sanki süre almış kanat oyuncusuydu. Geçen karşı dakikadaydı. O da şu anda takımda gözüküyor. Bu ayrılıklarda transfer dönemi bitene kadar, yani bu 1,5 gün içerisinde görebiliriz. Yoksa herhalde kadro dışı gibi böyle takımda kulüpte kalacaklar. Evet, Beşiktaş'ın durumu bu. Beşiktaş bu transfer döneminde peki kaç transfer yaptı? 2, 4, 6, 8, 10 transfer. 10 takviye Ümit Aktay'la birlikte ve 4 büyükler arasında yerli konusunda Trabzon'la birlikte en çok hamle yapan takım oldu. Galatasaray 1 yaptı, Fenerbahçe hiç yapmadı ama Beşiktaş Ümit'i aldı, Salih'i aldı, Doğan Alemdar'ı aldı, bir de İlhan Fakılı'yı kadroya kattı. 4 takviye birden geldi ki hani Doğan'ı daha çok görmedik, hazırlık maçlarında bir hata yaptı o benim aklımda ama çok olumlu bir şey görmedik. Potansiyeli yüksek. İlhan etki bıraktı. Salih zaten şu an takımın neredeyse yıldızı konumunda. Ümit de potansiyelli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da son yıllarda rakiplerine göre en geride kaldığı nokta, tabii yabancı kalitesi de bir tık gerideydi ama yerli konusunda çok büyük fark yiyordu. Yerli oyuncu saymakta zorlanıyorduk Beşiktaş'ta. Şu an o konuda da Beşiktaş güçlendi. Mesela Fenerbahçe şu an sanki yerlerin performansı konusunda en azından geride kaldı.
1: Doğru.
0: Bakalım Beşiktaş bir de istikrarlı bu performanslar alabilirse yerli rotasyondan çok büyük bir artı olacaktır. Zaten Orkun şu anda yerli rotasyonda, ben transferleri saydım. Orkun var. İşte Emirhan kendini bu sezon performansıyla kabul ettirdi. Rıdvan mesela sol bekte o hattarın önünde. O var. İyi yani Beşiktaş'ın yerli rotasyonu şu an kağıt üzerinde iyi gözüküyor. Geçen yıllardan çok farklı. En iyi döneminde sanki.
1: Evet. Doğru bir tespit bence de. Bir dinleyici demiş ki Ali Erim'in içine Cem Dizdar mı kaçtı? frekansı kontrol etmek zorunda kaldım. Yapmayın. Endide ve Kartal'ın Italiano'nun oyununa uymadığı ortada. Miretti'ye de bakacağız. Yönetim burada işi mahvetmiştir demiş. İşte bu genelde son dönemde eleştirdiğimiz bir bakış açısı. Yeni bir hoca. Yeni bir hocanın ilk transfer dönemi ve dinleyicimizin beklentisi takımdaki 25 oyuncunun da 25'inin Italiano'nun oyun sistemine uyacak şekilde oyuncular olması. Bunun mümkün olmadığını aslında kendi de rahat bir şekilde düşünebilir. Burada önemli olan oyuncuların istenilen performansı vermeye çalışması. Bu 24-25 tane oyuncu arasında siz bir transfer döneminde Önder Özen'in ve İtalyano'nun bakış açısına uygun bir kadro yaratmanız mümkün değil. Öyle bir dünya yok. Sen diyorsun ki 10 tane transfer yaptı Beşiktaş. Eğer hoca devam ederse, ki zaten işte o yüzden böyle şeyler başına geliyor takımların. Eğer siz hocanızla devam ederseniz, hocanızla 2 sezon, 3 sezon çalışırsanız zaten bütün transferler hocanın isteği doğrultusunda ya da çoğu ağırlıklı olarak diyelim. Hocanın isteği doğrultusunda, hocanın taktik anlayışına uygun, takımı taktik anlayışına uygun, takımın eksiklerine uygun transferler olarak yapılabiliyor. Ama bunu tek transfer döneminde beklemek, ondan sonra işte Ndidi ile Kartal hocanın futboluna uymuyor, o yüzden yönetim işi mahvetmiştir demek, taraftarların şu an takımlara nasıl baktığının da bir göstergesi. Senle zaman zaman konuşuyoruz. 25 oyuncunun da hepsinin hem yıldız olması isteniyor, hem de takıma karakterine uygun oyuncular olması isteniyor ve tek transfer döneminde isteniyor. Beklenti bu noktaya geldi. Bunun da gerçekçi bir beklenti olmadığı açık. İlla ki o takım standartında olmayan, o takımda kendine yer bulmakta zorlanan oyuncular olacak. Bunu kabul etmek zorundasınız. Hani ben dinleyicimize öyle söyleyeyim. Bunu kabul etmek zorunda şu an. Eğer kabul edemiyorsa bence bakış açısıyla alakalı olarak ya da beklentisiyle, bakış açısı demeyeyim de beklentisiyle alakalı olarak bir hata var. Tek transfer döneminde olmaz. Hı hı. Mümkün değil.
0: Şimdi reklama gideceğiz ama bir de şey aklıma geldi Ali abi. Bu transfer döneminde Beşiktaş'tan veya diğer takımlardan şey duyduk mu? Bizim 3 transfer dönemine ihtiyacımız var takımı toplamak için. Mesela Önder Özen'den böyle bir ifade ya da İtalyano'dan yok. Duymadık değil mi?
1: Duymadık.
0: Hani Önder Özen bir şey dedi. Seneye kadar kalabilirsek hani çok ne dedi?
1: Acımasız bir takım.
0: Acımasız olur. Bir takım olacağız dedi ama böyle bize 3 transfer dönemi lazım bu takım değiştirmek için. Öyle ifadeler ben de duydum, hatırlamıyorum şimdi. Sen konuşurken o aklıma geldi. Öyle bir şeye sığmadılar şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla.
1: Ya o zaten hani o da çok tutan bir şey değil.
0: İşte o da baydı hani tabiri caizse baymıştı artık. Sürekli duyduğumuz bir şey. 3 transfer dönemi, 3 transfer. Özellikle Beşiktaş'ta çok duyuyorduk. Bu sene duymadık Önder Özen'le İtalyanlar. Başkan da demedi.
1: Başta ilk başta tamamen kendi oyuncunu da değersizleştiriyor. Yani taraftara şu mesajı veriyorsun. Bu kadronun hiçbir şey olmaz.
0: Tabii.
1: Devam eden kadro var. 3 transfer dönemi dediğin zaman 1,5 yıl sonra yapıyor. Yani başarıysan 1,5 yıl sonraya adresliyorsun. O çok doğru bir yaklaşım değil zaten. 3 transfer dönemi ihtiyacımız var. Yani bunu söylemeden yapmak lazım.
0: Tabii. Öyle düşünüyorsan bile söylemeden yapman lazım. Şu anda öyle bir açıklama yok. Bu bence sevindirici bir durum. O aklıma geldi, onu söyleyeyim dedim. Araya gidiyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.

0: bakın yesin var.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz. Biz konuşurken dinleyici mesajları birikmiş. Okunmamış 42 mesaj gözüküyor şu anda. Bu bölüme mesajlarla başlayayım. Günaydın herkese demiş dinleyicimiz. Adını okuyamıyorum, değişik bir şey yazıyor. Beşiktaş bu kadroyla istikrar sağlayamaz diye düşünüyorum demiş. Kısa ve öz yazmış. Ümit Aktağ, Kazımcan, Okan, Arda Okan, Kurtulan, bunlar yabancı kategorisinde oynayacakmış. Doğru mu diyor? Hayır, yanlış. Yerli kategorisinde oynayacak. Eğer davet edildikleri milli takımda 3 resmi maça çıkarlarsa bildiğim kadarıyla yabancı statüsüne geçiyorlar. Ama şu an öyle bir durum yok. Üçünde de böyle bir risk var sadece. Şu an hepsi yerli statüsünde. Orta saha transferinden vazgeçilmemeli diyor Bursa'dan Kemal Bey. Bence Avrupa maçları öncesi Salih dinlendirilse çok daha iyi olur demiş. İlk mesajında da Ümit Aktağ İmran'dan çok mu daha iyi de demiş. Transferle ilgili rakamları görüyorum. Aslı var mı bilmiyorum ama rakamlar biraz yüksek. Valla ben 6-7-8 dedim. Tahmini olarak söyledim. Ama rakam okumadım muhabirlerden dün. Sence kaça gelmiştir? Senin var mı bir tahminin?
1: Transfermarkt'taki kağıt üzerindeki değerini Ümit'in 6 milyon euro yazmışlar. Herhalde o civar bir şey olur.
0: Şey yazmamış mı Transfermarkt Ümit'in kaça transfer olduğunu, mesela kendi istihbaratı bakayım, şeyi var mı? Bakayım. Yoksa soru işareti mi? Bazen soru işareti de oluyor bilmedikleri zaman.
1: Soru işareti var.
0: Soru işareti mi? Ankara'dan Tuncer, Ali abi öyle bir dünya yok kelimesini işte ya da kalıbını yine kullandı demiş.
1: Öyle bir dünya yok, doğru.
0: Öyle bir dünya yok.
1: Doğru, onu da kullanıyorum.
0: Oğuz Gürbüz Bey, günaydın demiş. Mertel ama Fenerbahçe'yi beğendirmek mümkün değil. Geride kaldı dediği yerli rotasyonun neredeyse tamamı milli oyuncu. Evet, doğru. Neredeyse tamamı milli oyuncu. Bir Levent herhalde milli oyuncu değil. Onun haricinde hani kalecisi, yedek kalecisinden şeye kadar, hani Çağlar'a kadar gidecek. Hepsi milli oyuncu ama.
1: Yo, bence tespit doğruydu. Yani Fenerbahçe taraftarı Mert'le ilgili şu an çok yüksek mi?
0: Günok'la ya da Müldür mü?
1: İki Mert'le de ilgili. Çağlar milli oyuncuydu. Fenerbahçe göndermek durumunda kaldı. Bunu Cihan Kamer söyledi.
0: Kerem beğenilmiyor. İrfan Can şu an çok.
1: İrfan Can milli takıma gidiyor ama milli takıma gitmesi bile soru işareti olan bir oyuncu. Kerem'i zaten Fenerbahçe taraftarı pek beğenmiyor. Ve geriye kim kaldı?
0: Oğuz bir çıkış yaptı ama o da Oğuz, yeni yaptı. İki maçlık.
1: Doğru, Oğuz çıkış yaptı.
0: Onu, İsmail Yüksek'i saydım.
1: Onu ayırabilirsin. İsmail Yüksek'i ayırabilirsin. İsmail Yüksek de direkt ilk 11 oyuncusu değil ama. Hatta Oğuz da ilk 11 oyuncusu değil.
0: Evet. Yani şu an yerli olarak normalde bir tek Kerem ilk 11.
1: Dolayısıyla senin tespitin oyuncusu genel olarak doğru.
0: İşte ben zaten tespitimin arkasındayım da.
1: Tespit bizim işimiz diyorsun.
0: Yapıyoruz arada böyle değişik tespitler oluyor. Çıkıyor kendiliğinden. Şey mesela çok hoşuma gitti az önce. Yasin'in Alanya transferinin aklıma gelmesi.
1: Bunu çözdüm kendime diyorsun. Kendi kafamda bunu çözdüm.
0: Valla düşünmedim ama bak, düşünmeden oluştu o fikir mesela. Bunu gerçekten nasıl oluyor bilmiyorum. İşte ya üzerine düşünmedim. Laps diye ağzımdan çıkıverdi yani. Düşünmeden. O hoşuma gitti. Ümit yerine Çağlar Alanya Spor'a gider demiş. Ben ne güzel Yasin dedim de Çağlar Söyüncü de tabii.
1: Cihan Kamer İngiltere'den bir takım demişti.
0: İngiltere'de ama herhalde Championship. Ömerki seviyesinde bir takım olur mu Çağlar'a?
1: Yani bilmiyorum.
0: Hull City.
1: Bilmiyorum. Yani,
0: Hull City olur herhalde.
1: Olursa. Öyle bir şey söylendi ama olmadı zaten.
0: Ha gerçi evet olmadı.
1: Olmadı.
0: Gerçi yine gerçilerde devam edeyim. Ben de gerçi mi çok kullanırım acaba?
1: Serbest oyuncu statüsünde.
0: O hakkı var değil mi İngilizlerin? Yani Çağlar'ın sözleşmesi feshedilip bonservise gidemez ama feshedilip de gidebilir belki.
1: Bu şekilde olabiliyor. Evet.
0: Avrupa'sı da yok sonuçta Hull City'nin. O yüzden hala düşük seviye takımlar için, Avrupa'da olmayan takımlar için bir fırsat çıkabilir oradan. Serkan Yeşil daha Yasin için üzücü dedin ya sen, ne alaka demiş. Demek yıllardır kendini geliştirememiş, yerinde saymış, formayı alamıyor demiş. Çok acımasız bir mesaj.
1: Yani yıllardır kendini geliştiremiyor dediği oyuncu zaten, yani. Zaten 20 yaşında Yasin. 2006 doğumlu bir oyuncu Yasin. Ve az önce Süper Lig'de 92 maçı olduğunu söyledim. Zaten kendini geliştirdi ve dikkat çektiği için yurt dışına transfer yaptı. Artı Beşiktaş'ın son oynadığı karşılaşmada spiker arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'taki 100. maçı dedi. Maç içerisinde. Öyle de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Yasin'in 20 yaşında oynadığı maç sayısı Süper Lig'de, tekrar söylüyorum, adaşları yaşıtları arasında oldukça iyi bir sayı. Fakat Beşiktaş'ta o performansı gerçekten gösteremedi. Ama Yasin böyle bir anda kolay kolay elden çıkarabileceğiniz bir oyuncu değil. Yasin üzerinde durmanız gerekir. Hem sol bek hem stoper oynaması özelliğiyle beraber, fizik olarak güçlü bir oyuncu olmasıyla beraber, Beşiktaş'ta da bence bunu şu anki teknik heyet mutlaka düşünüyordur. Hı hı. Direkt olarak Yasin'i ben Beşiktaş bonservisiyle gönderir diye düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet, ben de kiralık, hani bir yıl kiralık, orada gelişsin, seneye tekrar bakılır. Belki Emirhan satılır, bir şey olur. Onun yerine bir Ümit Yasin sol stoper şeyi düşünebilir.
1: Mesela sen Can Keleş dedin. Beşiktaş'ın Can Keleş'e ne kadar bonservis verdiğini hatırlıyor musunuz?
0: Yok.
1: 2,5 milyon euro verdi Beşiktaş Can Keleş'e. 2,5 milyon euro dediğiniz çok ciddi bir rakam, önemli bir rakam. Ama oyuncu mesela Beşiktaş'ta hiç olmadı. Ki Can Keleş'ten benim kanat rotasyonunda bir umudum vardı, olabilir diye düşündüğüm oyunculardan biriydi Can Keleş. Aynı sezon Oğuz Aydın'dan sonra Karagümrük'te Süper Lig'de kanat performansı olarak, yerli performans olarak transfer yaptıkları sezon, Oğuz Aydın'dan sonra Alanya performansının ardından yine ikinci performansı gösteren oyuncuydu. Can Keleş'e gitmek de yaşı itibariyle de Can Keleş'i düşündüğünde yanlış bir şey değildi. Fakat tabii bu oyuncular çok kısa sürede öğütüldüğü için ondan sonra kulübün üzerine yük oluyormuş gibi gözüküyorlar. Yani kulüp sadece bu oyuncuları artık ben bir kiraya vereyim, kiraya vereyim, bir şekilde kontratı bitsin ya da işte çabuk çıkartayım elden diye düşünüyorlar. O yüzden pilot takımın ben işte çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer güçlü bir pilot takımınız olsa belki Can Keleş seviyesinde bir oyuncu orada istikrarlı oynadığı zaman, hı hı, gene sizin için bir adayı olabilir. Yasin tekrar sizin için bir adayı olabilir. Ama işte bu oyuncular artık geçip giden oyuncular olarak bakılıyor. Ama verilen rakamlar da öyle az buz rakamlar değil. Kulübün ekonomisini etkileyecek rakamlar. 10'a 2, 10'a 3, 10'a 1,5. Evet. Hepsini topladığın zaman.
0: Peki 8.51. Şimdi genel olarak şöyle düşünüyorum. Transferleri hep konuştuk. Daha Galatasaray'ı da konuşacağız da. Ben en çok Beşiktaş'ın transferlerini beğendim genel olarak. Hani onu söylemek istiyorum. Buradan da şöyle bir soru soracağım sana. Beşiktaş o Immobile'li, Rafa Silva'lı transfer döneminin başında da bayağı bir hava yakalamıştı. Süper Kupa galibiyeti, 5-0 şampiyonluk ihtimali konuşuluyordu. Olmadı tabii. Gücü yetmedi o dönem Beşiktaş'ın. Rotasyonu biraz zayıftı. Ama şu an daha farklı olarak görüyor musun şampiyonluk ihtimalini Beşiktaş'ın? Gerçekçi bir hedef olarak nasıl değerlendirirsin?
1: Beşiktaş'ın o kadrosuyla da şampiyonluk şansı vardı. Bu kadrosuyla da şampiyonluk şansı var. Buraya genel olarak benim bakışımı biliyorsun. Önemli olan Anadolu takımlarına karşı ne yaptığın. Anadolu takımlarına karşı rotasyonun dar olması bir bahane değil. Anadolu takımlarına karşı sen havayı kaybettiğin için, inanmadığın için, sana inanmadıkları için, mental seviyeni yüksek tutamadığın için ligde bu durumlara düşüyorsun. Her takım puan kaybedecek ama puan kayıplarından sonra sen bir sonraki hafta eğer kazanabiliyorsan, onun üzerine bir seri yakalayabiliyorsan o zaman varsın ligde. Bu 2 kere 2 4. Yani Türkiye Ligi bence şifreleri çok belli olan, kalıpları çok belli olan bir lig. Türkiye Ligi. Ondan sonra neden şampiyonluk şansı var diyorum. Ondan sonra derbiler belirler. Yani sen eğer iç sahada Türkiye Ligi'nde 17 maçta 11 kez kazanırsan geçmiş olsun. 17 maçta senin Türkiye Ligi'nde 13-14 galibiyet çıkarman lazım. Şifrelerden biri bu. Bunu yapman gerekiyor. Bunu yapman için de Anadolu takımlarını ağırlıklı olarak mağlup etmen lazım. Zaten geri 3 tane maç kalıyor iç sahada. En kötü takım zaten iç sahada bir tane derbi kazanıyor Türkiye'de. Anlatabildim mi? Böyle matematiklerle ilerlemek gerekiyor Türkiye Ligi'nde. Onu yapabildiğin sürece varsın. O kadro da bunu yapabilirdi ama çok çabuk dağıldı. Yani Beşiktaş'la zaten Fenerbahçe'nin, hatta Trabzonspor'un da Galatasaray'ın seviyesine çıkamamasının temel faktörlerinden biri çabuk kırılmaları, çabuk dağılmaları. Çabuk dağılmadığın sürece işin içinde kalırsın Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi'nde 5 puan, 6 puan geriden rakibini takip etmek çok büyük problem olmaması lazım. Ama bizde çok büyük problem haline getiriliyor. Çok büyük dert haline getiriliyor. Uzatmayayım. O yüzden bu seneki Beşiktaş'ın da şampiyonluk şansı vardır. Fenerbahçe'nin olduğu kadar, Galatasaray'ın olduğu kadar vardır. Ama yeter ki erken kırılma.
0: Peki bir araya gidelim uzatmadan. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.56 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'a geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Geçelim. Beşiktaş'la ilgili konuştuk. Ben hani kısa bir yorum yaptım bu transfer döneminde dört büyükler arasında. Transferlerini genel olarak en çok beğendiğim Beşiktaş oldu. Normalde Trabzonspor'du. Ama Trabzon'a biraz mesafeliyim son transfer hamleleriyle, yaşananlarla birlikte. Takım da performans vermedi. Hoca gitti. Şu an Beşiktaş çok daha dengeli bir takım görüntüsünde. Orta sahaya takviye olsaydı tabii çok daha iyiydi. Orası kesin. Sayısal olarak, kalite olarak yükseğe çekecekti ama belki de bozacaktı. Onu da bilemiyoruz. Bazen de böyle geniş kadro dezavantajı olabiliyor. Ama İtalyano'nun anlayışında geniş kadronun aslında çok dezavantajı olma ihtimali de yok gibiydi. Böyle kendi içimde ben de çelişiyorum ama son nokta olarak şunu söyleyeyim. Olsa daha iyiydi o transfer. Katılıyorum ama böyle mükemmel bir transfer sezonu geçirmek de mümkün değil. Bunu yani görüyorsunuz. Monaco'nun sportif direktörü var mı mesela? Var değil mi? Ya da Chelsea'de var mı bu işlerde profesyonel ilgilenen? Son gün Everton'da yok mu mesela? Var ama hepsi sıkıntı yaşadılar planlamada. Şu an Monaco ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor. Everton'ın tek santrforu kaldı elinde. Chelsea Enzo'yu gönderdiği yerine takviye yapamadı. Böyle sıkıntı yaşayan her transfer döneminde kulüpler oluyor Avrupa'da profesyonelce yönetilse de. O yüzden Beşiktaş bence hani tartıya koyduğunda çok dengeli bir takım ortaya çıkardı.

0: Bir Chiyabu diyeceğim ben yine de. Onu biraz hızlı sanki yutarak okuyor oyuncu. Kiralık geldi oyuncu. 2 milyon euro kiralama bedeli. 28 milyon euro satın alma opsiyonu. Yani işin ne boyutta olduğunu bir göstergesi bu genç potansiyelli oyuncularda. Bu arada Premier Lig etiketi. Yani bu Galatasaray'ın zaten böyle bir bedel vermesi çok mümkün değil bu performansla. Ve yıllık da 2 milyon euro garanti ücret alacak genç savunma oyuncusu. Onun haricinde Galatasaray merkeze bir takviye yapabilir deniyordu son gün. Kamavinga konuşuluyordu. Lamine Kamara acaba Monaco'dan olabilir mi? Dün WhatsApp grubunda bir kullanıcının tweet'i paylaşıldı. Şöyle yazmış. Demiş ki ben Galatasaray olsam Chelsea'nin kapısını çalardım. Sizin yerinize Kamara'yı ben alırdım. Şimdi Monaco'yu da kurtarmış olurdu ekonomik anlamda. Hem Galatasaray orta sahada zaten bir ihtiyacı var işte. Bir oyuncu arıyordu. Hem Galatasaray'ın karı. Hem bir sene oynatıp sonra biraz daha belki ufak bir cüzi üzerine para koyarak da Chelsea'ye gelecek sezon satmayı teklif edebilirdim gibi bir fikir ortaya atmış. Bizim grupta da bayağı beğenildi bu fikir. Enteresan geldi açıkçası. Olabilir miydi? Olabilirdi ama çok ütopik tabii yani böyle bir senaryo.
1: İşte onu kim düşünür?
0: Sportif direktör.
1: Öyle, öyle ama.
0: Ama bak düz bir kullanıcı düşünmüş işte.
1: Tamam.
0: Yani adamın sportif direktörle alakası yok.
1: Yani Galatasaray'da öyle bir profil yok. Galatasaray sorular üzerinden gidiyor gibi gözüküyor. Hı-hı. Hani bir oyuncu teklif ediliyor. Başkan birilerine soruyor. Scout bir oyuncu buluyor. Birilerine soruyor. Hep öyle. İşte Galatasaray gardiye görev veriyor. Ya da gardi bir şey getiriyor. Hani bunu düşünecek, bence planlayacak. Bu çünkü çok iyi bir düşünce. Ama birinden çıkması lazım işte. Kimden çıkacak? Yani Galatasaray'da o düşünce çıksa bile hayata geçmesi bile süre alır.
0: Ya Ali abi fazla sportif direktör üzerinden gidiyorsun gibi geliyor Galatasaray'da ya. Yani her şeyi sportif direktör eksikliğine bağlıyorsun gibi. Yani ben
1: her şeyi
0: de özünde
1: bağlamıyorum. Bunlar ama bak senin söylediğin ince bir şey.
0: İnce de.
1: Senin söylediğin ince
0: ama
1: bir şey.
0: Ama bu mesela örnek veriyorum. Fatih ya Demirel'in de hakkına gelebilir kulüp içerisinde. Ya da senin benim gibi futbolu çok seven eminim çok kişi var içeride profesyonel. Yani onların da hakkına gelip bunu yönetime ya da Okan Burak'a söyleyebilir. Yani özünde
1: demek
0: sana
1: ki,
0: katılmakla birlikte
1: demek
0: tekrar ediyorum.
1: Demek söylenmemiş. Demek ki çıkmamış. Bir de yani birinin aklına gelmesi Galatasaray'da uygulanabileceğini de göstermiyor.
0: İşte orada da zaten dün de onu dedim. Hı. Ya futbol direktörü olsa da uygulanabileceğini göstermiyor. Başkan olmaz dediği anda
1: ama
0: olmuyor.
1: Ama en azından hani statü olarak daha yukarıda bir şey futbol direktörü. Yani Fatih Demirel'in aklına gelse belki Dursun Özbey'e gitmesi fikrin belli bir süre alacak. Ama futbol direktörünün aklına gelse, o ekibin aklına gelse belki daha kısa sürede işleri halledebilecekler. Ben öyle düşünüyorum ya. Yani bu işlerde artık tekrar söylüyorum ya. Kulüpler bu kadar büyük ekonomileri yönetirken, bu büyük ekonomilerle övünürken 300-350 milyon eurodan bahsediyorsun. 300-350 milyon euro çok da bir ekip olmadan ya da sağlam bir ekip olmadan diyeyim bence yönetilecek bir şey değil artık kulüplerde. Bir rakam değil. Çok çok büyüdüler. Belki onun farkında değiller. Belki o gücün başka yere gitmesini istemiyorlar. Bilmiyorum artık. Ya da o sebep ya da bu sebep. Hı hı. Bizim olsun düşüncesindeler belki. Belki yarın öbür gün başarı geldiğinde pay sahibini paylaşmak istemiyorlar. Başarıyı paylaşmak istemiyorlar. Bilmiyorum. Bunlar olumsuz düşünceler. Olumlusu belki böyle daha iyi çalıştıklarını düşünüyorlar. Ama ne olursa olsun bu işler artık o kadar kolay değil bence.
0: Katılıyorum. Tekrar ediyorum. Peki Trabzonspor'u nereye koyacağız yine burada? Mesela Trabzonspor'da da geçen sordum sana. Kim mesela sportif direktör, futbol direktörü?
1: Yok.
0: Yok. Trabzonspor nasıl yapıyor bu kadar transferi? Ki dün Frankulina geldi işte. Savyolusu, Aralı. Trabzon bir de yani Galatasaray'a kıyasla 2,5 kat neredeyse fazla transfer yaptı ve bayağı da satış yaptı aynı zamanda. Ama Trabzon'la ilgili böyle bir eleştirin senin de yok mesela.
1: Yok, Trabzon'la ilgili de var. Trabzon'la ilgili de var. Trabzon'da da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Trabzon'da mesela bir scout şefi karmaşası yaşandı. Orada kimse

0: ne olduğunu anlamadı. Hiç kimse ne olduğunu anlamadı orada. Hangi seviyede bir kavga yaşandı, bir şey miydi, ne derler, iç çekişme mi yaşandı,
1: Bu arada o
0: bir
1: kişi
0: güç savaşı mı yaşandı?
1: Eren Mert danışman olarak geçiyordu. Kulübün personeli de değil bu arada.
0: Tamam.
1: Scout şefi de değil aslında.
0: Tamam ama bir etkili bir şeyi vardı.
1: Scout ile ilgili bir
0: değil mi?
1: Danışmanlık veriyordu
0: evet,
1: büyük ihtimalle.
0: Evet, etkili bir rolü
1: Tabii.
0: vardı. Zaten bu söylenmişti. Ama orada ne olduğunu tam olarak anlamadık. Biraz oldu bittiye geldi o iş. İşte Fatih Tekke ile görüş ayrılıkları dendi. O dendi, bu dendi. Bir gitti oyuncu oradaki isim. Ondan sonra mesela Trabzonspor'un transfer rotasında bir net değişim gördük. Acaba onunla mı alakalı? Değil mi? Şimdi Trabzonspor'u övdük ama Trabzonspor'un bugün geldiği nokta hala kafa karıştırıyor. Ben anlamış değilim. Trabzonspor'un tam olarak nasıl bir yön belirlediğini kendine. Çünkü Franculino da gene enteresan bir transfer. Yani iyi yönde söyleyebileceğimiz bir transfer. Trabzonspor için. Hani Salah ve Fabinho öncesine doğru gidecek bir transfer. Tam olarak bilmiyorum Trabzonspor'u. Tam anlamadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama bir karışıklık var bence orada da. Onu da söyleyelim. Bir de Trabzonspor'un normalde gittiği oyuncular, aldığı oyuncular diğer kulüplerin yaptığı transferlere göre daha zor transferler. Hani Felipe Augusto'yu mesela bulup getirip ona değer katıp göndermek bizim çok büyüklerin yapabildiği işler değil. Ulay'ı öyle. Şimdi sen söylüyorsun ya Leao'ya gitmek çok ekstra bir şey gerektirmiyor. Leao yani adam. Adı üzerinde Leao'ya git parayı ver al gel oluyor. Öteki daha zor. Yani Trabzonspor daha zor bir işi başardı ama nasıl başardı bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum.
1: İşte Trabzon'la ilgili benim kastettiğim şu an futbol direktörü yok diye bir eleştiri yok çünkü işler tıkırında. Ben de diyorum ki olay sadece futbol direktörü değil işte. Bakın futbol direktörsüz de
0: Ya
1: yapılabiliyor.
0: orada zaten
1: Futbol
0: hemfikiriz.
1: direktörüyle de yapılmayabiliyor.
0: Tabii ki zaten orada anlaştık
1: Ya
0: zaten
1: tamam
0: seninle.
1: onu
0: Ben
1: söylüyorum.
0: her zaman için olsa daha iyi diyorum.
1: Tamam o zaten
0: Ha.
1: orada da hemfikiriz.
0: Olsa daha iyi diyorum.
1: İşte Galatasaray'da da bu son konuyu direktöre getirince ben oradan yola çıktım sana diyorum. Sanki fazla çok futbol direktörüne
0: Öyle
1: bağlıyorsun
0: benim
1: gibi
0: bakış
1: geldi.
0: açım öyle mutlaka hatta şey olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bırak sadece futbol direktörü, futbol direktörünün kendi ekibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani onun da tek başına koturabileceğini düşünmüyorum ben. Onun da 2-3 kişilik böyle çok sağlam güvendiği bir ekibi olması gerektiğini düşünüyorum. İşleyişte, organizasyonda. Hani bana organizasyon şeması çizdirsen futbol kulübünde onu çok önemli bir yere koyarım. Fakat hani bu biraz şey gibi dernek mi olsun, şirket mi olsun, şahıs mı olsun? Hani orada da bu işi çok iyi kotaran kulüpler var. Kimi dernek olarak çok iyi kotarıyor, kimi sahiplik olarak çok iyi
1: Dernek
0: kotarıyor.
1: olarak batırabilen var,
0: Aynen.
1: sahipli olarak
0: Ha.
1: batırabilen de var.
0: Burada nasıl işlediği önemli. Ama işte Galatasaray'a döndüğünde, şimdi Galatasaray'da da bakıldığında çok böyle dedikleri gibi organize olduklarını düşünmüyorum. Dışarıdan öyle gözükmüyor. Trabzonspor gibi gözükmüyor. Hani Trabzonspor'u anlamıyorum ama Galatasaray'a bakınca biraz daha böyle işlerin zor ilerlediği bence net.
1: Bir son dakikamız var. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama tam 9'da. Şöyle açıklama. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Lyon maçı, deplasmandaki rövanş
0: Guendouzi
1: maçı.
0: tamam da Greenwood'la ilgili ne olmuştu?
1: O da galiba onların o Marsilya'ya özgü bir sevinci ve yine galiba başka bir hareketi daha söylendi ama tabii bilemiyorum onu
0: Tamam.
1: göreceğiz nasıl bir ceza çıkacak.
0: Tam benim
1: Çıkacak
0: aklıma
1: mı?
0: gelmedi de hani Guendouzi'yi bekliyorduk zaten de Greenwood'u beklemiyordum. Kaçırmışım.
1: Ve Fenerbahçe kulübünü de aynı
0: Evet, o
1: zamanda kulüp
0: zaten.
1: olarak da bir disiplin süreci başlatılmış. Yakın zamanda UEFA'dan savunmalar sonrası açıklamalar ceza eğer verecekse vermeyecekse de gerçi açıklama gelecek. Onu da takip edeceğiz. Galatasaray'a geçemedik tam olarak farkındaysanız. Bitşabı'dan bahsettik. Orta sahada da dün bir Yasin Ayari ihtimali ortaya atıldı. Burhan Can Terzi'de gördüm. Başka kaynaklarda da geçildi. Sen Premier Lig'i daha yakından takip eden biri olarak Yasin Ayari'ni dün gördün mü bu arada gün içerisinde?
0: Yok, sen sabah söyleyince duydum.
1: Benden mi duydun? Peki duyduğunda ne düşündün? Olabilir bir transfer miydi? Yoksa bir yanlışlık var bunda diye düşündüğün bir haber miydi?
0: Ayari tamamen hücuma yönelik bir merkez. Yani aslında Batrakov'un pozisyonu Ayari için, öyle düşünmek gerekebilir.
1: Öyle mi oynuyor? 10 numara mı direkt?
0: Yani o pozisyonda çok etkili. İsveç milli takımında gördün. Ne kadar etkili olduğunu, ne kadar etkili şutlar attığını, tabii, çalım yeteneğini. Çok ekstra bir oyuncu. Ekstra işler yapabilen bir oyuncu. Hani onu Galatasaray mesela 8'de değerlendirmez. Ya da Türkiye Ligi'nde 8'de çok değerlendirebileceğin bir oyuncu değil bence Ayari. Çok kaleye yakın olduğu zaman etkili olan bir oyuncu.
1: Yani Transfermarkt'ta ana mevki 8, yan mevkiler 6 ve 10 gözüküyor.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, 8 için Galatasaray herhalde.
0: Tamam, 8 için düşündü de hani 8'de Galatasaray Ayari'yi mesela, Ayari, Batrakov ve Torreira mesela pek ikna edici bir şey olmazdı Türkiye'de. Neden bunu söylüyorum? Direkt olarak Torreira çok yalnız kalıyor. Ayari ve Batrakov fizik olarak çok güçlü oyuncular değiller. Geri koşmuyorlar, yardım etmiyorlar gibi şeyler söylenirdi Türkiye'de. Ki hani Ayari ve Batrakov'un savunma performansları da öyle çok eli belinde dolaşan oyuncular değiller. Ama bu söylenirdi. O yüzden ben pek oturtamadım. Hani Ayari'yi ben ne kadar kaleye yakın, ne kadar oralarda, o kadar etkili diye hep gördüm izlerken. Ama çok iyi oyuncu. Bayağı üstün yetenekli bir oyuncu. Yani hemen hemen hücumda her şeyi yapabilen bir oyuncu. O yüzden gelse hani bunlardan bağımsız, böyle taraftarın bayağı seveceği, beğeneceği bir isim olurdu ama kolay bir transfer değil.
1: Evet, orada da zaten İngiltere'de transfer sezonu kapandı. Yasin Ayari de öyle kadroda düşünülmeyen, gönderecek bir oyuncu da değildi. Nedense bu haber çıktı. Şuradan çıktı herhalde. Son Chelsea maçı kadrosunda yokmuş Ayari. Ondan önce Tromsø eşleşmesinde iki maçta da oynuyor. Aston Villa maçında ilk 11. Chelsea maçında kadroda yok. Fakat sanıyorum sakatmış zaten. O yüzden kadroda yokmuş. Dün böyle bir ortalık yankın yerine döndü. Ama çok gerçekçi olmadığı da sonra anlaşıldı. Galatasaray merkeze de bir takviye yapmadan.
0: Evet, ekstra bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Yani Ayari gelse. Galatasaray'ın dün hücum istatistiklerini ilk 3 maç sonunda işte futbol verileri hesabından senle paylaştık. Maç başına girilen net gol pozisyonu, maç başına şutta Galatasaray rakiplerin önünde. Tabii ki iki iç saha maçı oynaması burada bazı farkı yaratıyor. Rakiplerin gücü de bazı farkı yaratıyor, farkındayım. Ama Galatasaray sezon boyunca hücumda çok fazla zorlanmayacak gibi. Fakat Galatasaray'ın asıl ihtiyacı, bana sorarsan, Ayari'den ziyade işte böyle Baskin gibi bir tam merkez orta saha oyuncusuydu. Yani iki ceza sahası arasında çok iş yapabilecek. Zaman zaman hücumu düşünecek ama zaman zaman da savunmaya sertlik verebilecek. İkili mücadeleye girecek. O ikili mücadeleyi ağırlıklı olarak kazanacak. Oynarsa Torreira'yı, oynarsa Lemina'yı rahatlatacak beraber. Savunmaya gene belli bir katkı vererek savunmanın üzerinden yükü alacak. Böyle tam bir merkez orta saha oyuncusu profili gerekiyor bence Galatasaray'a, bir 8'den ziyade. Galatasaray hücum etmekte zorlanmıyor.
1: O zaman Beşiktaş'ın söylediğim Rios'u Galatasaray da alabilir miydi? O da mücadele gücü yüksek bir oyuncu değil mi?
0: Alabilirdi, alabilirdi. O yüzden Galatasaray'ın ben merkezde şu an çok oyuncu olmasına rağmen kime güveneceğini tam olarak bilemiyorum. O biraz Galatasaray'da soru işareti. Burada tabii ki Lemina ve Torreira'nın beklenen o kaliteli performansları ortaya koyması Okan Buruk'un sorunlarını azaltacaktır. Ama geçen sezonun sonundaki gibi bazı aksamalar, düşüşler, fiziksel kalitede eksiklikler olursa o zaman Galatasaray oraya kimle tolere edecek? O bir soru işareti şimdi. Leslie tam o ışığı vermedi. Niega müthiş hareketli bir oyuncu. Ben onu canlı izledim. Müthiş hareketli olması topla buluşmasını çok kolaylaştırıyor. Ve topsuz da hareketli bir oyuncu. Topla da hareketli, topsuz da iyi hareketleniyor ama fizik olarak inanılmaz zayıf. İkili mücadeleye girdiği anda genelde yere düşüyor Niaga. Öyle bir dezavantajı var. O konuda gelişmesi gerekiyor. Hani Galatasaray ona büyük ihtimalle, bilmiyorum ama Leslie'nin önüne geçebilir diye düşünüyorum ben sezon içerisinde Niaga'nın. Okan Buruk ne kadar güvenecek bilmiyorum onu. Ama benim gördüğüm, hani Leslie'yi de izledim canlı, Niaga'yı da izledim. Niaga'nın o hareketliliği çok ciddi bir pas açısı sağlıyor arkadaşları içinde ve arkadaşları da topu doğal olarak boştaki oyuncuya vermek istiyorlar. O bakımdan çok iyiydi. Fakat işte orada kim alternatif olacak? Direkt kim güvenecek? Yani Galatasaray'ın bana merkezinde 10 numarayı da kat, Batrakov'u da kat. Batrakov, Lemina, Torreira gözüküyor değil mi?
1: Evet.
0: Bir sonraki oyuncu kim?
1: Sara.
0: Sara.
1: Şu an Sara gözüküyor. Bir sonraki oyuncu. Sonra Leslie, Niaga, İlkay var. Unuttuğum başka bir isim yoksa. Yunus da 10 numaranın alternatifi olur duruma göre. Kalabalık var ama kuru kalabalık gibi biraz sanki.
0: Evet, Sara. Yani güveneceğin oyuncu Sara. Hı. Orada. Sara'ya güvenir misin? Ben güvenirim. Ben iyi işler yaptığını düşünüyorum Galatasaray'da. Çok iyi niyetli bir oyuncu. Zaman zaman formsuz dönemleri yaşıyor ama tekrar kendini yükseltebiliyor. Fakat işte sayısal olarak orada bir eksiğin yok. Ama rahat, tamam ya, önemli değil. İşte Torreira yok, Niaga oynuyor. Ne bileyim, Lemina yok, önemli değil. Leslie oynuyor, rahat pek diyemiyorsun. Hı hı. Onun bir şeyi var.
1: Evet. Kaan da yine o bölgenin alternatiflerinden biri olabilir. Artık onun tam mevkisini bilmiyorum. Stoper mi, sağ bek mi, orta sağ mı, ama orta sahada da bir alternatif. Yani çok isim var aslında. En kalabalık orta saha rotasyonu Galatasaray'da şu anda dört büyükler, evet, arasında. Ama en belki Trabzon, şimdi Fabinho ile birlikte düşüneyim. Yok ya, Trabzon'da Galatasaray en sanki soru işareti olan merkezde.
0: Orada ekstra bir performans kovalayacaksın, hı, artık.
1: Leslie'den belki bir...
0: Evet, hani şu an Leslie ile alakalı çok olumlu konuşulmuyor. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Beklenti çok düşük şu anda.
0: Evet, belki sezon içerisinde Leslie o performansını yükseltecek ve Galatasaray rahat edecek. Ama ona ihtiyaç var. Hani Niaga ile alakalı ben biraz daha olumluyum. Ama belki benim de beklentilerimi aşacak bir performans gösterecek. Eğer o performans çıkarsa, zaten sayısı olarak eksik olmadığı için Galatasaray bir sorun yaşamayacaktır. İlkay mesela, hani İlkay gibi bir oyuncu şu an Galatasaray'da var mı yok mu noktasına geldi.
1: Vallahi olmasa da olur şu an noktasında.
0: Evet, ama işte İlkay'ın da artık o sorumluluğu biraz hissetmesi gerekiyor. Yani Galatasaraylı çocuk falan, tamam güzel hikaye de onlar bir yere kadar. İlkay'a verilen yıllık ücret, İlkay'ın Galatasaray'a gelişi, İlkay'ın kalitesi, hepsini düşündüğün zaman insanlar doğal olarak bir şey bekliyorlar. Bir performans bekliyor. Hadi ilk sene kötü geçti. Ben mesela bu sezonun başında İlkay'la alakalı daha yüksektim. Hı hı. İlkay kalitesindeki bir oyuncu. Hani geçen senenin ardından açıkçası biraz hırs yapar diye düşünmüştüm. Hani kendine yediremez geçen sezonu Galatasaray'da. Bu sene performansını arttırır diye düşünmüştüm. Az önce söyledik, yani var mı yok mu hissetmiyorsun.
1: Aynen öyle. Peki Galatasaray haberlerini toparlıyorum. Nelson'un sözleşmesi dün resmen feshedildi. Norçalen'e transferi duyuruldu. Arda Okan Kurtulan'la ilgili de dün hani sona eren bir transfer şeyi olmadı. Kazım Can'la ilgili henüz, onun ayrılığıyla ilgili bir gelişme yok. Ama kalan bir buçuk günde hala gelişme olabilir bu konularda. Barış Alper'le ilgili dün Ali Naci ayağındaki problem sebebiyle antrenmana katılamadı demiş. Ayağında bir ödem mevcut, MR'a götürüldü demiş. Galatasaray'ın sıradaki maçı Cuma, yani yarın. Hı. Barış Alper'in o zaman oynamama durumu olabilir, eğer durumu ciddi ise. Sané'ye belki fırsat gelebilir ya da Leao hazırsa eğer. Leao'yla da direkt olarak Barış yerine başlanabilir. Burhan Can Terzi Sané'yle ilgili de biraz teknik heyetten uzaklaşmış durumda diyor. İlk 11 olmadığı için teknik heyetle Sané arasında bir gerilim hattı var diye bir yorumda bulunmuş ki çok da şaşırtıcı değil. Sané gibi bir oyuncu Yunus'un yediği iki maçta Sané mutlu değildir bu durumundan. Bakalım nasıl çözecek Okan Buruk bu problem, yani şu anda problemi.
0: Ya orada Sané zaten mutlu olmasın. Yani bir zahmet. Sané de bu durumuna itiraz edip biraz daha performansını yükseltsin. Okan Buruk da deli değil herhalde Sané'yi kenarda bırakacak kadar. Sonuçta Sané de çok çok büyük beklentilerle geldi. Hani Galatasaray geçen sene Bayern'in 10 numaralı formayı emanet ettiği oyuncusunu aldı. Alman milli takımında oyuncusunu aldı. Sané bir ara milli takımdan kopuyor gibi gözüktü. Dünya Kupası'na da gitti. Şimdi bu etiketler, bu aparatlar varken oyuncunun üzerinde, eğer Galatasaray'da yedek kalıyorsa bu Okan Buruk üzerinden değil Sané üzerinden okunması gereken bir durum bence. Eğer oyuncu mutsuzsa iyi. Ses çıkmıyorsa kötü. Aynen. Galatasaray açısından.
1: 9-19 ara vakti, aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım. Şu an Bitcoin'in fiyatı 77.744 dolar. Dünkü fiyat aralığında Bitcoin son 24 saatte fazla bir hareket olmamış. TL olarak da 3.745.126'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9.22 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajlarıyla devam edelim istiyorum. İzmir'den Salim, ikiniz de Okan Buruk'u suçlamıyorsunuz. Okan Buruk futbolcu da hazırlayamıyor demiyorsunuz. İlkay Sane bunları takıma kazandıramıyor diyemiyorsunuz demiş.
1: Diyemiyoruz demiş. Okan Buruk'un döneminde futbolcuların hangisinin gelişme gösterdiği Galatasaray'da zaten tartışılan bir konu. Özellikle genç oyuncuların takıma monte edilememesi, hatta gelen oyuncuların aynı seviyede kalamaması Okan Buruk'a yapılan bir eleştiri. Doğru da bir eleştiri. Burada dinleyiciyle hemfikirim. Ama bizim söylediğimiz başka bir şeydi. Bu konuyla alakası yok. Söyleyemiyorsunuz demesiyle de pek alakası yok ne yazık ki. Bu kadar. Ne diyeyim yani, şimdi anladın mı? Ayrı ayrı konular. Öteki zaten konuşuluyor. Öteki zaten söyleniyor. Galatasaray'da o ayrıca bugünün de tartışma konusu değil. Uzun süreden beri bu zaten gündemde. Hı
0: hı. Evet.
1: Sürekli de söyleniyor. Ne zaman birileri Okan Buruk'a kızsa bunu söylüyor eleştiri olarak.
0: Sane'yle ilgili bir de hani onun dilinden anlayan oyuncu yok takımda. Hani onun koşularına o pasları atacak isim yok. Hep klişe olarak söylenen şeylerden biri ki hani klişe diyorum, o haklılık payı da var tabii ki. Tek başına Sane üzerinden de okumak tabii ki doğru değil. Bu bir takım oyunu. Hocanın payı var, oyuncunun da payı var. Takım arkadaşlarının da payı var yani. Burada hepsinin kendi içinde bir payı var. Tek başına olmaz yani. Peki diğer mesajlarla devam edeyim. Okan Buruk yıldız yönetimi konusunda başarısız. Zaha, Ziyech, Sane, son dönemde Icardi. Sane yok olup gider bu sene demiş dinleyicimiz Timuçin Osman Akkaya. Engin benzer Yalova'dan mesaj göndermiş. Galatasaray yönetiminin yerinde olsam şimdiden gelecek sezonun teknik direktörü Arda olarak getirmeyi planlarım demiş. Teknik direktör değişikliği olarak 3 haftada 2 fire verdik bile. Dünyada muadili olan böyle bir lig olduğunu sanmıyorum. İnanılır gibi değil açıkçası demiş dinleyicimiz. Radoy ve Fatih Tekke.
1: 3 haftada 2 fire bizim için iyi.
0: Evet bence de. Ben ilk hafta bile bekliyordum. Olmadı. İyi başladık. 3 haftada 2.
1: Şu an ortalamanın bir altı gidiyoruz. 3 haftada 3 olabilirdi. Çok Hı-hı. rahat bir şekilde.
0: Aynen öyle.
1: 4. hafta telafi ederiz ama merak etmeyin.
0: Eder miyiz?
1: Ne?
0: Eder mi? Nasıl edeceğiz?
1: Bu hafta Erzurum Konya
0: berabere.
1: Birini götürebilir yani.
0: Birini götürebilir. Evet, ikisinden biri gidebilir.
1: Serkan Hoca da İlhan Hoca. Evet. Olabilir yani, ne yazık ki bu hafta.
0: Öyle gözüküyor. Peki Galatasaray'la ilgili haberleri toparladık. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de herhangi bir şey. Fenerbahçe'de ilk girişi yaptık aslında biz transfer konusunda. Programın başını tabii takip edemeyenler olmuştur. Fenerbahçe'de de şu anda daha çok satışlar ya da ayrılıklar diyelim. Para kazanacağı bir transfer çok kolay gözükmüyor şu aşamada. Girişte Talişka üzerinden sen para kazanması zor dedin. Mümkün değil getirdin. Ben de çok itiraz etmiyorum. Fenerbahçe şu anda köşeye sıkışmış durumda yabancı konusunda. O yüzden oyuncu tarafı çok daha güçlü. Ama resmi olarak hala duyurulmadı Talişka. Bugün onun da Dubai'ye uçması bekleniyor diye haber vardı. Gün içerisinde herhalde resmileşecek. Çağlar'ın ayrılığı resmileşecek. Bir de
1: Beka
0: kaldı. Mimović var aslında. Ama onu belki de Türkiye Kupası listesine yazıp takımda tutacak Fenerbahçe. Çünkü Avrupa'da da birçok yerde artık transfer dönemi bugün yarın kapanıyor. Birçoğunda kapandı. Açık olanlar var ama ihtimaller gitgide azalıyor. Mimović de takımda çözüm bekleyen oyunculardan birisi oldu. Gelecek oyuncu da artık bu saatten sonra Fenerbahçe'de beklenmiyor. Şöyle haberim var. Kerem Aktürkoğlu sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Asensio'nun ise sakatlığı devam ediyormuş. Tedavisi de sürüyormuş. Derbiye yetişip yetişmeyeceği de bugün içerisinde belli olacak denmiş ama hani tedavisinin devam ettiği noktada kolay değil Asensio'nun dönmesi. İsmail Kartal zaten bu saatten sonra ilk 11'de de forma şansı vermez. Marco Asensio yani ihtimalle
2: Roma maçı da var.
0: Kulübesinde olur. Evet, önünde bir Roma maçı var. O yüzden şu anda İrfan Can Kahveci en güçlü aday gözüküyor son maça baktığımızda. Kerem'in dönüşü de şu anda kulübeyi güçlendirecek gibi gözüküyor. Oğuz herhalde bu iki maçtaki performansıyla yerini kaybetmez. Sakatlıkla ilgili ya da Roma maçını önceliklendirip Oğuz'u dinlendirmek gibi bir şey düşünmüyorsa ki derbi sonuçta. Çok düşüneceğini zannetmiyorum. Oğuz'u bir düzen görürüz Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'deki haberler bunlar.
1: Fenerbahçe tabii Asensio'suz oynadığı noktada bakalım merkezde nasıl bir performans ortaya koyacak? Merkezde kim oynayacak?
0: İrfan Can işte.
1: İrfan Can yerine İsmail Yüksek olabilir mi?
0: Kendi evinde ya Fenerbahçe. Deplasman olsa olabilir derdim. Trabzon deplasmandaki gibi geçen sene. Ama kendi evinde de artık Kante, Gündüz'ü İsmail'le çıkmasan daha iyi olur.
1: Kante, Gündüz'ü Kante, Gündüz'ü Orkun Olaytan ve Salih karşısında zorlanabilir. 3'e 2 çoğu zaman 3'e 2 kalacaklar. Zorlanabilirler.
0: Niye 3'e 2 kalacak?
1: Ya İrfan Can'ın o şeyde o seviyede ikili mücadeleye girme ihtimali bence merkezde az, düşük.
0: Tamam, İrfan Salih'le birebir eşleşir. Orkun'la Olaytan'ı da Kante ve Gündüz'ü tutar birebir.
1: Yani bence çoğu şeyde Beşiktaş sayısal üstünlüğü sağlar merkezde. Beşiktaş bir de birbirine yakın da oynayabiliyor. O bakımdan mesela İsmail Yüksek ama İsmail Yüksek'i oraya koyduğunda biraz daha merkez orta saha dengesi Fenerbahçe'ye kayabilir diye düşünüyorum.
0: Ben. Peki Talişka olsaydı böyle bir yorumun olmayacaktı değil mi? Talişka farklı, İrfan Can farklı evet. Olduğu için bunu söylüyorsun. Aynen.
1: Ama çünkü gene Talişka'la de da hani Talişka olsaydı 11'deki yerini tartışmazdım. Ama Fenerbahçe'nin merkezinin Beşiktaş karşısında zorlanacağını söylerdim. Hı hı. Talişka'yı gene 11'de tutardım. Oraya bir şey söylemezdim. O bakımdan hani merkeze alan derbide büyük bir avantaj sağlayacak. Gündüz'ü müthiş oynuyor. Harika oynuyor. Kante de ona eşlik ediyor. Fakat iki oyuncu çoğu pozisyonda 3'e 2 kalırlarsa o zaman zorlanabilirler.
0: Yani itiraz etmiyorum. Zorlanabilirler bence de. Bunlar olacak ama takımlarda. Başka yerden de sen rakibi zorlayacaksın. Mesela Murillo'nun arkasına yapacağın koşular. Oğuz zorlanır Murillo. Çok fazla zorlanır.
1: Ama Murillo zaten o kadar çıkmaz. Fenerbahçe derbisi olduğu için. Yani Italiano'nun Murillo'yu bu karşılaşmada konumlaması diğer maçlarda olduğu gibi yani Çerni'nin önünde neredeyse ortalama pozisyonu çıkartacak Murillo hücumda o kadar da değil. Fenerbahçe maçında da Murillo'ya ona göre bir şey söylenecektir. Yani Murillo anca belli pozisyonlarda yavaş yavaş oyuna destek verir. Fakat Beşiktaş'ta mesela bu karşılaşmada Rıdvan daha çok ön plana çıkabilir. Çünkü geçenlerde de konuştuk. Trossard o kadar iyi top saklıyor ki Trossard'ın sakladığı toplara bu kere Rıdvan'ın bindirme yapıp biraz daha baskın diyebileceğin şekilde Fenerbahçe kalesine akmaya çalışabilir Beşiktaş. Ben Murillo yerine Rıdvan'ın Fenerbahçe derbisinde hızıyla da beraber daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Murillo ağır bir oyuncu. Topla çok hızlı hareket edemiyor. Artı Beşiktaş'ta bilmiyorum yani bu karşılaşma bayağı iyi bir test olacak işin hücum tarafı içinde. Çünkü Beşiktaş bir de Poku gibi bir oyuncu aldı. Mesela skor maçın son bölümüne yakın Beşiktaş'ın istediği gibi giderse mesela Poku'nun da çok fark yaratabileceği bir karşılaşma olabilir. Son bölüme eğer istediği şekilde gidebilirse. Ama hani Vlahovic, Trossard, zaman zaman Orkun, işte Rıdvan, yani top Fenerbahçe'deyken çok kısa sürede Fenerbahçe kalesine de inebilirler.
0: İnebilir, Rıdvan inebilir. Arkada da Greenwood boşluğu da verebilir aynı şekilde. O da bir risk. İşte, Fenerbahçe için bir avantaj. Beşiktaş için de hem bir avantaj hem de bir risk. İkisi aynı anda yani. Artılar eksiler çok fazla. Hangisi üstün gelecek bilmiyorum ben.
1: Güzel maç olacak işte. Bayağı güzel maç olacak. Yani her açıdan güzel maç olacak.
0: Aynen, keyifli bir maç olabilir. Diyelim 9.32 mesajları okuyorduk. Birkaç tane daha okuyayım. Hadi öyle reklam arasına gideyim. Greenwood ve Genduzi'ye ne tür bir ceza gelebilir? Para mı yoksa maç cezası mı? Sen para mı diyordun? Bunun için mi konuşuyorduk biz? Ben maç cezası, sen para cezasıyla.
1: Sen ağır bir ceza ekliyorsun.
0: Bunun için mi konuşuyorduk?
1: Bunun için başka konuşuyorduk. Bir şey? Ben çok ağır olmaz. Hani maç gelirse bir maç falan gelir ama para cezası gelir diye düşünüyorum.
0: Evet, ben daha ağır bir ceza bunu da demişim o zaman. Öyle devam edeyim. Öyle düşünüyorum şu anda da. Roma maçında Genduzi ve Greenwood olmazsa o zaman kadro oluşturmak da sıkıntı olabilir demiş Mehmet Ünlü.
1: Roma maçında?
0: Genduzi ve Greenwood olmazsa.
1: Tabii ciddi sıkıntı olur.
0: Fenerbahçe'nin...
1: Hele Genduzi. Yani Genduzi'si bir Fenerbahçe orta sahası çok fark eder şu an.
0: Greenwood'un yerine kimi koyacaksın mesela? Ya. Asensio da iyileşmedi diyelim. Nene.
1: Tamam, o zaman da
0: Oğuz, Kerem,
1: o zaman da problem de ötekinde en azından bir de savunma olarak da büyük problem yaşarsın. Oyuncu karşılama.
0: İsmail sonra... peki? Yani İsmail ile Genduzi arasındaki fark mı daha çok? Greenwood'da alternatifi artık kimse Oğuz, Nene veya İrfan Can.
1: Tabii ki Greenwood'da alternatif arasında fark yok ama yani Genduzi çok çok büyük katkı veriyor ya. Hani İsmail o seviyeye çıkabilir mi emin değilim. O bakımdan söyledim aslında.
0: Ama çıkma ihtimali daha güçlü diğer alternatiflere göre, Greenwood alternatiflerine göre. Yoksa ya, maç ritmi olarak çıkamayabilir. Ona
1: bir de Asensio olmazsa tam olarak dediğin gibi olur zaten. Yani Asensio artı Greenwood olmazsa senaryo kötü olur.
0: Aynen.
1: Roma maçında.
0: Için. Evet. Bugün bu arada herhalde o UEFA'ya bildirilen listelerde tam olarak açıklanır. Ben kendimce baktım. Fenerbahçe 23 kişi galiba bildirebiliyor. Altyapıdan 2 oyuncusu var bir hata yapmadıysam. Tam oluyor Fenerbahçe'nin kadrosu.
1: Tam oluyor derken?
0: Yani yine de yanlış hesap yapmadıysam Bartu da oluyor, Levent de oluyor. Çünkü bir ara hatırla onlar liste dışıydı. Sonra tekrar girdiler, girenler çıkanlar çok değişti bu eleme döneminde. Ama şu an yeni takviye de gelmediği için son gün kim varsa ana kadroda düşündüğün,
1: ha, yazabiliyorsun.
0: Yazabiliyorsun diye böyle benim hesabıma göre öyle.
1: Bir şey.
0: Galatasaray'a bakacağım şimdi reklam arasında. Galatasaray'da öyle olmayabilir sanki. Ona da
1: dışarıda kalacak oyuncu mu olacak yani?
0: Yani bu benim şeyim tabii. Daha hesap yapmadım. Sanki biraz kalabalık gibi geliyor özellikle orta saha rotasyonu falan. Ama bugün tabii net olarak zaten benim hesabıma da gerek kalmadan öğreneceğiz kimler var listede, kimler liste dışı kaldı diye. Batuhan Ergüven, Okan Hoca'ya değer katamayan bir hoca olarak bu fikre katılıyorum. Fakat İlkay'ın nesini hazırlasın demiş. Kaç yaşında adam kendine bakacak biraz demiş.
1: Sane de öyle. Sane de artık geliştirilecek oyuncu değil. Performans alınacak oyuncular bunlar. Ama orada da eleştiri var zaten. Yani performanslar da geriye gidiyor diye.
0: Ya zor konu ya, bilmiyorum.
1: Osimhen dışında Galatasaray'da performansını koruyan oyuncu. Mesela Davinson Sanchez'de bir düşüş var mı? Var. Değil mi?
0: Var.
1: Şalay'ı belki.
0: İşte Şalay'ı saydım ben. Uğurcan'ı sayarsın. Kaleci o da tabii. Kaleci ne kadar hani.
1: Jakobs, Singo, Eren.
0: Eren ama... mesela. Bence Eren belli bir standardı koruyor.
1: Standardı koruyor. Doğru, ona katılırım. Lemina Torreira sanki biraz düşüşte olan oyuncular gibi. Sara idare ediyor gibi.
0: Barış bu sene düşüş.
1: Barış'ta bir gelişme yok en azından. Evet. Mesela Barış biraz daha geliştirilmeye açık bir oyuncuydu.
0: İşte gerçi orada da işte biraz da Barış yapacak bir şeyler. Hani sadece Okan Buruk'un dokunması da olmuyor. İki taraflı yani. Bunlar tek başına Okan Buruk, tek başına İlkay diyemiyorsun. Yani iki tarafında bir dahli var. Diyelim 9.36 saatlerimiz. Dört büyüklerin transfer gelişmelerini değerlendirdik artık. Büyük oranda bitti diyebiliyoruz transferler. Bu kadrolarla artık Avrupa Kupalarında en azından mücadele edecek takımlarımız. Gelecek haftada iyi iki karşılaşmayla başlayacağız. Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Fenerbahçe'de kendi evinde Roma'yı konuk edecek. Diyelim ve son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor. Kuponla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonlar son düzlükte.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor. Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.38 saatlerimiz. Yine bir sıcak gelişme, bir haber, resmi kulüp haberi değil ama Yağız Sabuncuoğlu, Anderson Talisca'nın İstanbul'dan ayrıldığını paylaştı. Fenerbahçe'nin de oyuncu da yollarını resmi olarak ayırdığını bildirdi. Hala kulüpten resmi bir açıklama, bir veda paylaşımı gelmiş değildi. Şu ana kadar tekrar tabii kontrol etmek lazım. Fenerbahçe bugün bir kamuoyuna duyuruyla başladı Guendouzi Greenwood konusunda ama transferle ilgili sessizliğini koruyor. Onu bir söyleyeyim. Bir de Ersin Düzen de bahsetmiş. Trabzonspor'un teknik direktör adaylarından birinin Marek Hamsik olduğunu dile getirmiş. Hiç o da aklımıza gelen bir isim değildi. Zaten teknik direktörlük yapıyor mu onu da bilmiyorduk. Şu an yapmıyor değil mi? Sen baktın mı Ali abi?
1: Ben bakmadım, bakayım.
0: Bakacağım. Şu anda Slovakya'nın yardımcı antrenörü gözüküyor. Aynı zamanda bir kulüpte de altyapı antrenörü gözüküyor. Dukla Altya diye. Başka bir kulüpte hissedar gözüküyor. Marek Hamsik. Ama ilk teknik direktörlük deneyimi A takım seviyesinde en azından Trabzonspor olabilir. 39 yaşında henüz Marek Hamsik. Teknik direktör için zaten genç bir yaşta. UEFA pro lisans sahibiymiş. Hamsik almış yani pro lisansı. Transfermarkt'ta öyle gözüküyor. Ve riskli bir tercih olur tabii ki Trabzonspor için ama bir hava verir tribünlerde. Hamsik çok sevilen bir oyuncu. Şampiyonluk döneminde de takımda olan isimlerden biriydi. Enteresan olur. Yani çok mantıklı bulmam Trabzonspor için ama
2: teknik direktörlük yaptığı takımı gördün mü? Hamsik Akademi. Büyük ihtimalle kendi kulübü.
0: Ha, o 2023-25 arasında evet, tabii.
2: O ara.
0: Altyapı ama o.
2: Evet, kendi kulübünü orada çalışmış.
0: Tek teknik direktörlük deneyimi orada. Onun haricinde antrenör ve şu anda Slovakya milli takımında da yardımcı antrenör olarak görev yapıyormuş. Marek Hamsik, bu da ilginç bir haber. Şimdi programın son bölümünde Anadolu kulüplerine bir dönecek olursam Gaziantep'te yeni teknik direktörün Orhan Ak olması bekleniyor. Dün Salim Manav Ajans Spor'da haberini yaptı. Matei Mirel Rolo ile yolları ayırdı Gaziantep. Çağdaş Atan ilk olarak gündeme gelmişti. Çağdaş Atan Hoca ile anlaşma olmadı artık. Hangi sebeple bilemiyoruz. Sonrasında da Mehmet Topal ve Orhan Ak isimleri ortaya atılmıştı. Orhan Ak da karar kılındığı söylendi. Orhan Ak da uzun yıllar tabii Abdullah Avcı'nın ekibindeydi. Sonra Emre Belezoğlu'nun ekibinde görev aldıktan sonra 2005 Ocak'ta Karagümrük teknik direktör olarak kendi kariyerini inşa etmeye başladı. 18 maç görev alabilmiş orada. Fena değil yine 18 maç. Sonra Eyüpspor'a gidiyor. Eyüpspor'da 11 maç kalabiliyor geçen sezon Ekim'le Ocak ayları arasında. Eğer olursa şimdi Gaziantep'te de 3. dönemi olacak Orhan Ak'ın. Ama hani şu ana kadar çok fazla bir şey vaat etmedi.
2: Bence 10 maçı bulamaz Antep Orhan Ak'ı tercih ederse. Göztepe deplasmanıyla bu hafta devam ediyorlar lige. Sonra Fenerbahçe, yine zor bir deplasman, Kocaeli deplasmanı. İçeride Çorum, bir başka zor deplasman Başakşehir, Erzurum ve Trabzon deplasmanı diye Antep'in maçları devam ediyor. O yüzden bu böyle bir fikstürde zor. Yani Orhan Ak'ın Antep'le beraber çok ekstra bir performans göstermesi lazım. Hı hı. Zaten genel olarak sorunlu bir kulüp. O yüzden 10 maçı bulamaz bence. O kadar.
0: Yani diğer aday da konuşulan, eğer Orhan Ak'ta olmayabilir bu arada, hala bozulabilir. Mehmet Topal, o da teknik direktörlük kariyerine Romanya'da başlayan isimlerden biri. Eğer önündeki Transfermarkt kaynağı beni yanıltmıyorsa Petrolu'da art arda 3 farklı dönemde görev almış.
2: Daha geçen sene oradaydı galiba.
0: Evet, geçen seneyi orada bitirmiş. Ama şimdi Temmuz 2024, Aralık 2024, Mart 2025, Mayıs 2025, Mart 2026, Haziran 2026 aynı kulüp Petrolu.
2: Şey gibi, İsmail Kartal Fenerbahçe gibi.
0: Ama
2: ne zaman çağırsa gitmiş ama çok kısa kalmış.
0: Çok kısa ve iki sezon içinde neredeyse yani hepsi olmuş.
2: Bilemiyorum oradaki durumu.
0: O nasıl olmuşsa. Sahibi galiba Türk'tü herhalde bu kulübün. Şimdi de Gaziantep ilk Süper Lig deneyimi olabilir Mehmet Topal'ın. Şey aklıma geldi bir de. Mehmet Topal hiç kimsenin yardımcılığını da yapmadan teknik direktörlük kariyerine kendi atılan isimlerden birisi. Orhan Aksa tam tersi. Bu tarz çıkıp başarılı olan bizde acaba kaç örnek var? Yardımcılıktan kendine bir teknik direktörlük kariyeri inşa edip kalıcı olabilen. Son dönemde aklınıza gelen bir örnek var mıdır acaba?
2: Bir yardımcılıktan çıkacak başarılı bir teknik direktör olacak.
0: Çağdaş Atan galiba ilk zamanlar Sergen Yalçın'la çalışıyordu, ekibindeydi diye hatırlıyorum. Ama onun haricinde...
2: Çağdaş Atan'ı başarılı buluyorsun yani.
0: Kalıcı oldu ama.
2: Şaka yaptım.
0: Başarılı da buluyordum bu arada. Beğeniyordum. Şu an beğenmiyorum. Aklıma geldi. Egemen Korkmaz ne yapıyor acaba dedim. Orhan Ak'a bakınca Egemen Korkmaz Ümit. Aklıma geldi. Ümit Milli Takımımızın teknik direktörü. O da kendi yolunu çizmeye çalışıyor ya.
2: Antep'le alakalı olarak Şumidika sesleri geliyor. Dinleyicilerden.
0: Şumidika.
2: O da Arap Yarımadası'na gitmişti.
0: Orada geziyor. Geziyor hocam.
2: Orada da atıp tutmaya devam ediyor.
0: Şu an Romanya'da, Cluj'de.
2: Geri mi dönmüş?
0: Yeni başlamış daha 14 Ağustos'ta.
2: Yeni başlamış.
0: Şumidika sesleri kesilir. Olmaz, daha yeni gitmiş. Geçen yılı çok kısa 2,5 ay Okutut diye bir takımda geçirmiş. Ondan önce Rapid'deymiş. Ondan önce de işte o Gaziantep dönemi ilk. Gaziantep ya Şumidika 2017'de gelmiş ilk ya Süper Lig'e. Kayseri'yle.
2: 9 sene olmuş.
0: Vallahi sonra Gaziantep dönemi, Rize dönemi. Mesela Rize dönemi bende hiç yok. Rize ile Şumidika'yı hatırlıyor musun? 7 maç kalmış zaten.
2: 7 maç.
0: 7 maç kalmış. Ocak 2021, Mart 2021. 1,5 ay kalmış. Yeni Malatya Spor dönemi. Bir Gaziantep dönemi daha ve şimdi de Kulüc'de kendi ülkesinde görev alıyor. Okan Buruk denmiş. Yardımcılıktan gelip başarılı olan. Doğru. Farioli mesela, evet, güzel bir örnek. Çağdaş Atan'ın ekibinden çıktı. Adam şu an Porto'nun başı, en güzel örnek oldu. Francesco Farioli. Ben tabii yerlileri düşünüyordum da yabancı olup yol alan, evet, iyi bir örnek Francesco. Farioli, Recep Uçar güzel. Recep Hoca da son dönemde kendini kabul ettirdi.
2: Tabii.
0: Belli bir piyasası var Recep Uçar'ın. Dört büyükler için hala aday değil ama Süper Lig için anılan bir isim. Evet, varmış ya. Bayağı varmış. Kötü değil. Ben daha kötüdür diye düşünüyordum. Peki Gaziantep'le ilgili haber bu. Dün Başakşehir'in Odala Costa ile sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Başakşehir'de zaten Umut Bozok transferiyle birlikte belli şeylerin sinyalini veriyordu. Belki Bertu'yu gönderebilirdi Umut geldiğinde ama Bertu da takımda kaldı. Selke kaldı. Umut geldi. Nuno da Costa fazlalık gözüküyordu. O da herhalde bir süperlik yapar ya da bir birincilik yapar. Transferin kısıtlı günlerinde. Onu söyleyelim. Benim futbolla ilgili haberlerim bunlar şu anda. Şimdi ekleyecek bir şeyiniz yoksa, mesajlar geliyor bu arada. Ama Mourinho, Hikmet Karaman şeyler gelmiş. Antrenörler. Arda Turan demiş. Arda Turan yardımcılık yaptı mı?
2: Bilmiyorum valla. Bir de hani bu yardımcılık tabii ne kadar bir süre? Senin mesela yardımcı derken birinin kadrosunda olup böyle 2-3 ay yardımcılık yapması yeterli mi?
0: Değil ya aslında. Benim dediğim tabii biraz da biraz... Süre,
2: aynen, ben oyunu hissettim senin söylediğinde de hani bir mesela şimdi dinleyici yazmış. Burak Yılmaz demiş. Yani kaç, kadrosunda, kaç maç kadrosundaydı? Ona da bakmak lazım.
0: Kastettiğim yani o değil
2: 13,
0: yani.
2: 13-15 maç yedek düzeltiyorum. Yardımcı antrenör olmak çok bir şey ifade etmiyor.
0: Benim kastettiğim aslında algısı, bu adam yardımcı antrenör, evet, olup o algıyı, aynen, kırıp teknik direktör olmayı başaran. Aynen.
2: Senin söylediğinle bu gelen mesajlar biraz farklı. Orada Recep Uçar'ı ayırabilirsin. Recep Uçar'ın uzun bir yardımcı antrenörlük dönemi oldu. Ama senin söylediğin biraz daha farklıydı gelen cevaplara göre.
0: Şimdi 9.48 saatlerimiz. Bugün A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor. Saat 19'da Almanya ile karşı karşıya geleceğiz. Grup aşamasında da oynadık. 3-1 yendik. Bugün de başka bir sonucu tabii ki beklemiyoruz. Millilerden 3-1, 3-0 mümkünse. Fazla da yıpranmadan adımızı yarı finale yazdıralım. Eğer yarı finale çıkabilirsek rakibimiz de dün Yunanistan'ı 3-0 ile geçen Sırbistan oldu. Burada da herhangi bir sürpriz yok. Voleybol zaten genelde sürprize çok açık bir spor değil. Şimdi yarı finalde dengeler değişebilir tabii ki, yakın kalitede takımlar. Her şey olabilir ama çeyrek finallerde şu ana kadar beklenen ölçekte gidiyor. İtalya gerçi dün biraz beklenenden belki bir tık fazla zorlandı. İsveç'i 3-1 ile geçebildi. Set verdi, aldığı setlerde de hep rakibi 20'nin üzerinde sayı buldu. Orada da Haak çok önemli bir oyuncu. Hani Egonu, Melissa Vargas neyse, Haak da o kalitede bir oyuncu. O da takımın tabii çok iyi olmaması sebebiyle büyük şampiyonalarda istediğini yapamıyor. Ama
2: bu hangi kulüpte oynadığını biliyor musun?
0: İtalya'da oynuyor. Imoco Voley'de en iyi takımlardan birinde. Geçmişte Vakıfbank'taydı galiba, Türkiye'de de oynadı. 42 sayı almış 4 sette. Olağanüstü bir şey. 42. Yani 5 sette falan yapanlar tek tük çıkıyor. 4 setlik maçta 42 sayı tek başına zaten takımı taşımış. Ama yeterli olmamış. İtalya Sırbistan oradan geldi. Bugün de Polonya Hollanda var saat 16'da. Eğer bileti olan varsa o maça da gidebiliyor. Bugün senaryemde olacak. Arkasından da Türkiye Almanya, tam bir voleybol günü yapabilirsiniz. Tabii hafta içi bilmiyorum. Gerçi geçen şeyi düşündüm. Hafta içi erken saatlerde çıkıyoruz senle, ya da ben çıkıyorum, sen bazen çıkıyorsun. Ya trafikte hep kalabalık mesela, insanlar tabii. Ne yapıyor bu kadar insan diye düşünüyorum. Hani bu kadar trafikte araç var, gidişte var, gelişte var. Acayip insan kalabalığı. Ne yapıyor acaba bu insanlar ya diye zaman zaman aklıma geliyor.
2: Mert'cim, ah, hepimizin birbirine sorduğu soru aynı soru da. İşte şehirde 20 milyon insan olunca her yer her kalabalık şey. Ve her saat zor oluyor. İstanbul bir ara özellikle Temmuz'un böyle ikinci haftasından sonra trafik olarak bir rahatlama yaşamıştı. Ama artık yavaş yavaş okulların başlayacak olmasıyla birlikte artık Eylül ayına da girdik. İnsanlar da doğal olarak şehre geri döndüler. Şimdi gene trafikte kalma süreleri arttı. O yüzden de her saatte, her yerde,
0: trafik,
2: her anda çok fazla kalabalık ve çok fazla insan var. Hepimiz birbirimize dediğim gibi aynı soruyu soruyoruz. Bu kadar insan ne yapıyor diye.
0: Belki, ama bunlar mesela çalışmıyorlar mı? Ya da mesaileri mi farklı benim
2: milyonlarca
0: gibi?
2: Milyonlarca insan çalışıyor ama işte 20 milyon insan var.
0: İlla yani, çalışmayan, ne bileyim. Tabii. Ya da serbest meslek, ya da
2: işi
0: gününü,
2: dışarıda olan işi var, dışarıda o olan var, bu var. Yani.
0: Evet, öyle aklıma geldi. Hani bugün de şuradan çıktım. Hani 16'da maç hafta içi ama dolabilir salon, ya atayım örnek
2: dolar
0: veriyorum.
2: Dolar tabii
0: hani
2: canım. Niye istese dolmasın yani?
0: Bu da bahane değil yani.
2: Hiçbir bahane değil. Ya sıradan bir alışveriş merkezi bile doluyor. Senin söylediğin saatte. Hı hı. O yüzden maçta, bu maçta, iki maçta dolabilir. Aynen. Çok rahat bir şekilde.
0: Bir de bunu sen de biliyor musun? Gerçi biliyorsundur sen de. Amirli kadın basketbol takımımızın Dünya Kupası macerası da yarın başlıyor. Biliyor muydun?
2: Vallahi bilmiyordum ama yeter diyorum artık. Yani bu kadın voleybolculardan istediğiniz nedir? Erkekler
0: basket, mi? Kadın basket.
2: Basket, kadın basket.
0: Voleybol zaten oynuyor abi. Bugün maçı var.
2: Voleybolun bir sonra şeyde nasıl başlayacak? Ama oluyor ya böyle üst üste şeyleri yapıyorlar.
0: Ama devam ederken de yapmazlar.
2: Geçen gün şey vardı. Bodo'nun Şampiyonlar Ligi maçının bir sonraki gün Norveç Kupası maçı oynadı.
0: Bir sonraki
2: Bodo.
0: Gün.
2: Bir sonraki gün.
0: Salı da altyapıyla falan çıktı.
2: Tabii salı ya da çarşamba ya da çarşamba perşembe. İki günde iki maç yaptılar. Olmaz öyle bir şey mi dedim gene, hani bizim yedeklerle mi başlayacaklar elemelere falan? Yok, yok. Ne oluyor dedim basket. Bir anda.
0: Kadın baskette Dünya Kupası başlıyor. 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Biz de üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alma hakkı elde etmişiz. İlk kez 2014'te mücadele edip dördüncü olmayı başarmıştık. Bayağı da iyi bir derece. En iyi derecemiz zaten. 2018'de 10. olmuşuz. 2022'ye katılamamışız. 2026'da da boy göstereceğiz. B grubunda
2: kaç takım var?
0: Pardon, bu 2014'ü söyledim. 16 takım katılıyor.
2: 16 takım.
0: Bizim gruptaki karşılaşmalarımız ya da rakiplerimiz diyeyim, zorlu gözüküyor. En azından FIBA'nın o işte sıralamasına baktığında hepsi bizden önde olan takımlardı. O yüzden işimiz kolay değil gibi gözüküyor. Biz Belçika maçıyla başlayacağız grupta. Saat 18.30'da yarın.
2: Avustralya, Porto Rico.
0: Evet. Grubumuz Avustralya zaten en iyilerden biri. ABD burada da en iyi takım. Avustralya'da Fransa ile birlikte ondan sonra gelen takımlar. Burada statü şöyle, 16 takım var, 4 grup var. Biz C grubundayız. İlk sıradaki takımlar direkt olarak çeyrek finale çıkarken 2 direkt çıkmıyor. 2 ile 3 playoff oynuyorlar. Uzatmışlar burada da. Direkt 2'ye o hakkı vermek yerine 2 ile 3'ü playoff oynatıyorlar. 4. de eleniyor grup aşamasında. Burada en azından 3. olarak iddiamızı...
2: Grupta oynadığın rakiple bir kere daha oynama durumun olacak, öyle mi?
0: Onu bilmiyorum. Çapraz da oynarsın herhalde ya.
2: Çaprazdır o ya.
0: İşte çaprazdır zaten. Değil ama mi? 2 ile 3 hani playoff oynuyor. Benim dediğim aynı grup için değil yani. Hı. 2 ile 3, 2 ve 3. bitirenler playoff'a kalacaklar. Orada tamam. Maç yapacaklar.
2: Büyük ihtimalle A'nın ikincisiyle B'nin 3.sü oynayacak.
0: Gibi. Aynen.
2: O şekilde gidecekler.
0: O yüzden grubu en kötü 3. bitirmek iddiamızı sürdürmek anlamına gelecek. Lider olmak çok kolay değil Avustralya'nın olduğu grupta. Gerçekçi hedef burada 2 ve 3'e girmek diye düşünüyorum. Millilere de başarılar diliyorum. Yarın yine bir hatırlatırım programın sonunda. Daha fazla belki bilgi de verebilirim. Evet, 9.54 saatlerimiz programın sonuna geldik. Şöyle bir mesaj gelmiş. Hafta içi Trabzon'da amatör küme maçına denk geldim. Stat kapasitesi 2000'di ve fulldü. Hafta içi Trabzon amatör küme 2000'lik stat dolmuş. Güzel.
2: Bu arada kadın dünya şampiyonasının şöyle bir geçmişine baktım. Avustralya bir tane araya şampiyonluk sıkıştırmayı başarmış. Hı hı. 2006'da.
0: 2006 ama bayağı olmuş üzerinden de bayağı.
2: 98 Amerika, 2002 Amerika, 2006 Avustralya, 2010'dan full 2022'ye kadar zaten Amerika Birleşik Devletleri. Ama araya bir tane sıkıştırmaları bile
0: iyi.
2: Bayağı iyi.
0: Fransa'nın yok mu hiç?
2: Yok, hiçbir şey yok. Fransa'nın yani yok. 98'e kadar benim gördüğüm önümde yok.
0: Evet. Bunlar bugünlük konuşacağımız konular. Bugünü de yemiş bulunduk. Herkese teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz mesajlar için ve dinlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
9: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10 çift sıfırı gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerinizin 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Evet, Save Trent Yol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için bu akşam mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Akşam 19'da başlayacak olan çeyrek final maçını TRT1'den de naklen olarak yayınlanacağını söyleyelim. Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Detayına birazdan gireceğiz. Dün Sayın Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bazı açıklamalarda bulundu. Conte, Fatih Terim ve Arda Turan üzerinden de ama büyük ihtimalle yabancı bir teknik direktörün geleceğinin mesajını verdi Sayın Ertuğrul Doğan. Ayrıca hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da da son dakika transfer gelişmeleri var. Beşiktaş Ümit Aktay'la anlaştı. Onun detayına zaten birazdan geleceğiz. Trabzonspor'un da Ciu, Midland formasını giyen 22 yaşındaki santrafor Ciu'la anlaştığını tekrar söyleyelim. Bakıyorum şöyle ne var başka. Galatasaray'da Bitsiabu maliyetini açıkladı. Anlaşmış olduğu Bitsiabu'nun da maliyetini açıkladı. Detayları zaten birazdan aktaracağımızı söyleyelim. Günaydın. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Aydın abi, hayırlı sabahlar. İzmir'den Yusuf Yeşilgöz ben.
1: Yusuf, günaydın. Sana da hayırlı sabahlar. Nasılsın, iyi misin?
2: Hamdolsun abi, sizi sormalı.
1: Vallahi koşturma be Yusuf işte. Takımların durumuna göre bakıyoruz. Hafta evet, sonu abi. Maçlar var, maçı bekliyoruz. Bir yarın hakemler açıklanır falan filan. Öyle gidecek hayat işte Yusuf. Sen ne yapıyorsun?
2: Hafta sonu abi şu an Ordon'dan Narlıdere'ye doğru gidiyorum. Askeriye malzeme götürüyorum.
1: Hadi Allah yardımcınız olsun.
2: Allah razı olsun abi.
1: Dinliyorum.
2: Fenerbahçe taraftarıyım abi. Hafta sonu maç sence ne olur abi?
1: Hafta sonu maç 3 ihtimali bir maç. Yani tabii ki kolay bir maç değil. Her iki takım açısından da kolay bir maç değil. Onu söyleyelim. İnşallah hakemin çok fazla öne çıkmayacağı, bol gollü, izleyenlerin keyif alacağı bir maç olur inşallah. En büyük temennimiz
2: evet,
1: o.
2: Bana da öyle geliyor.
1: İnşallah kardeşim.
2: İzmir'e bekleriz abi.
1: Sağ ol kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere tekrar. Sağ olasın. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Evet, UEFA'nın 3 büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi aşamaları başlıyor. Temsilcilerimizden biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray Devler Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde yarışacak. 4 büyükler UEFA'ya kadrolarını bildirdiler. Diyelim, ara verelim, detayına gireceğiz. Dinleyicimizi alalım, bekletmeyelim. Günaydın.
3: Günaydın, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan arıyorum Emre ismi.
1: Hoş geldiniz.
3: Fenerbahçe taraftarıyım ben.
1: Buyurun efendim.
3: Şimdi bu kadrolar verildi artık işte geçen gün Cihan Kamer Bey bir açıklama yaptı. Bunun üzerine ben çok yanlışım. Çok abartılı bir tepki geldi bu sosyal medyada. Kendim de girip baktığımda bu insanlara, yazanlara 50 takipçisi var, 100 takipçisi var, 70 takipçisi var. Böyle hesaplar hani sanki böyle birileri düğmeye basmış.
1: Karıştırmaya çalışıyorlar.
3: Bence yani o insanların yönlendirdiği kişilerin zararı şu anda bu yönetim. Bu

0: Fenerbahçe başkanlığı, şu anki başkanlık. Ben de tarihin en zor başkanlığı. Bu adamlar başa geldi. Bu Hakan Sarı gelseydi de öyleydi. Çünkü 19-20 tane yabancısı vardı. Ya transfer yapması için zaten 15 tane gönderecek, 5 tane alabiliyordu.
1: Doğru.
0: Bu şartlarda ne yapabilirler? 2 tane yabancı kaleci Aziz Yıldırım mı aldı? Ya da o sayıyı gönderip işte şimdi Semedo niye gitmediler? Aziz Yıldırım mı aldı Semedo'yu 5 milyon euro maaş verdi? Yani gönderemiyorsunuz hepsini. Ya da Talisca'yla neden imzalanıldı? Biz bu tarafta Başakşehir maçında biz Talisca'yı ıslıkladılar. Şimdi Talisca niye gidiyor diye yangın yapıyorlar. Hı hı. Yani zor bir durum. Fenerbahçe, gerçek Fenerbahçe taraftarı biraz bence sakin olsun. Evet, ben yönetim hataları var. Kesinlikle en başta bir 8 numara almaları lazımdı. Ortada rotasyonu
1: evet,
0: yok.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Yani yabancı bir U23 aldılar. Bir tane genç biri alınabilirdi. Onu da almadılar. Lukaku belki, Lukaku yerine genç bir oyuncu alınabilir. Şimdi Trabzonspor aldı işte birini.
1: Evet, doğru.
0: Öyle bir tercihe gidilebilir. Ya da Sriki gönderilmeyebilirdi. Kendileri biraz ayaklara sıktılar o noktada Lukaku alınarak. Ya da tarz olarak da Lukaku alınmamalıydı bence. Hı hı. Daha hızlı bir adama gidilebilirdi o nokta. Çünkü biz öne geçiyoruz. Topu hep rakibe veriyoruz. Samsun Spor bile %60 ile oynadı. Ya iyi oynadık gözüyle bakıyoruz ama yarın Beşiktaş'a %60 verirsek cumartesi günü topu ne olacağını bilmiyorum.
1: Çok hep farklı. Doğru, doğru, doğru. Peki.
0: İyi, teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Doğru. Kendinize bakın. Evet, şöyle biraz mesajlara bakalım. Ondan sonra da devam edelim telefon almaya. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, Talisca'nın Fenerbahçe'den üzgün ayrıldı. Doğru mu? Doğru. Doğru, onu söyleyeyim. Vedalaştı. İnşallah Fenerbahçe Talisca yaramaz. Ben söylüyorum. Orada yani şimdi deminki dinleyicimiz düşüncesi farklı. Ona saygı duyuyorum. Ama Talisca'nın gönderilmesi bence hata. Aygün abi, bu pasoyu Allah bildiği gibi yapsın. Sürekli hata veriyor. Bilet alamıyoruz. Yazıklar olsun. Bunu dile getirir misin demiş. Sevgili dinleyicimiz, sonu 41 ile biten, evet, resim de atmış hakikaten. Mert Karga kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Bu pasolik hakikaten bir kanayan yaraya döndü ya. Hem fiyat açısından, hem bilet açısından, hem de veremediği destek açısından. Diyelim. Günaydın.
2: Günaydın abi, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
2: Ben Ankara Sincan'dan Raşit abi.
1: Raşit, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, yayınlar.
1: Teşekkürler Raşit. Buyur kardeşim.
2: Ben öncelikle şunu söyleyeyim abi. Kimse kimsenin Fenerbahçeliğini tatmasın az önceki arkadaş.
1: Tabii hani, ki herkesin kendine göre Fenerbahçeliği.
2: Herkesin bir düşüncesi var. Herkes
1: doğru.
2: Takımını seviyor. Herkesin kendince bir düşüncesi var. Ben de kısmen katılıyorum. Yani 8 yıllık yönetimin yaptığı hata transferler sonucunda... Ne diyorduk abi? 42 tane futbolcu vardı değil mi sezon
1: doğru,
2: başında?
1: 42 tane doğru.
2: Yani hı-hı, göndermeyle uğraşmaktan alamadılar oyuncu. Ama bunun da bahanesi oldu. Ya bunun da bahane olarak göstermelerini istemiyorum. Çünkü evetler hazırız dediler. Planlamamızı yaptık dediler. Hazırız dediler. Ettik dediler ama başaramadılar yani. Ben günün sonunda Lyon'a eğlenseydik transfer yapmayacaklar mıydı mesela bugün abi? En az 4 tane yıldız transfer yapacaklardı. Ben sana söyleyeyim. Çünkü yıllardır Fenerbahçe'ye yapılan bu. İlk defa sezon öncesi, playofflar öncesi, Şampiyonlar Ligi öncesi takım hemen hemen kuruldu. Eksik doktorlara alınması gereken oyuncular alındı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. Dedik ki herhalde Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Daha farklı planla şey yapılacak dedi.
1: Planlama yani yapılacak.
2: Planlama yapılacak. Hani transfer yapılacak gene en az 2-3 tane. Yani hüsran. Onun dışında önümüzdeki sene 8+4 yerli oyuncular var. Ümit Aktağ konuşuyordu. Adil Demirbağ konuşuyordu. Ümit Aktağ Beşiktaş aldı bir an önce.
1: Doğru.
2: Bir anda yani. Çağlar Söyüncü kırılmış, özülmüş, dökülmüş. Ben 50 bin liraya ekmek şoförlüğü yapıyorum abi. Ekmek dağıtıyorum. Fırın şoförlüğü yapıyorum.
1: 2.750 bin lira maaşla. 2.750 bin euro alıyor. 3 artı 1 yıllık sözleşme.
2: Aynen.
1: Ne yaptın Çağlar?
2: Aynen. 50 bin lira maaş alıyorum. Gençler Birliği maçına gittim burada. Oğlumla beraber. 2 oğlum var. Biri ufak da onu götüremedim.
1: Allah başlasın.
2: 5.200 lira bilete para verdim. 12 bin lira formama para verdim.
1: Helal.
2: Daha 2 forma daha alacağım. Önümüzdeki günlerde... Anca yani, anladın mı abi? Anca kendimizi toparlayabiliyoruz. Kusura
1: doğru.
2: Bakmasın yani. Yarayı biraz azaltsın. Baca gibi tüttürmesin. Kendisine iyi baksın. Her ihtiyacımız olduğu anda sakatlanan futbolcularla beraber o da antrenmanda sakatlanmasın mesela. Kırılmasın, üzülmesin, incinmesin. Ben mesela bakkalla tartıştığım zaman patlığım bana kızıyor abi. Bakkalı idare edeceksin kardeşim diyor. onun sayesinde ekmek kazanıyoruz diyor. Akşam hesaba para vermese sana nasıl

0: nasıl maaş vereceğim diyor. Bakkalın her dediğini yapacaksın diyor. Anladın mı abi? Ben bunlar demek istiyorum. O yüzden de Fenerbahçe taraftarına ayar vermeye kimse kalkmasın abi. Tamam mı? Yüksel Yıldırım o statta kendi evimizde bize parmak sallayarak ana avrat sövdü. Kimse kimseye nasıl davranacağını yapmasın. Herkes kendi işini yapsın.
1: Tamam.
0: Teşekkür ediyorum sana abi.
1: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Kısa bir ara verelim arkadaşlar.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Aygün abi merhaba, ben Mustafa Gaziantep'ten. Bana göre hayattan insanın zevk alması için ekonomi hariç günde en az bir saat yürüyüş yapıp zihin boşaltması lazım. Çok iyi geliyor insanlara tavsiyem. Ben de dair yürüyüş yapalım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Hakikaten doğru söylüyor. Özellikle böyle sahile falan iniyorsun ya, böyle bir oturuyorsun falan böyle. Sen tabii farklı senin konseptin de. Biz böyle elimize simidimizi alıp sahil deniz kenarında oturuyoruz. O simidin yarısını yiyorsun, diğer yarısını martılara atıyorsun. Bunun verdiği keyfi hiçbir yerde bulamazsın. Sen de halkın arasına katıl Yücel. Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
0: İstanbul'dan Kenan. Fenerbahçe taraftarı.
1: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
0: Hoş bulduk. Ya Aygün Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Mesaj yazıyorum. Ben yani onu iple çekiyorum her gün.
1: Teşekkürler.
0: Ama mesajların bir türlü okunmuyor. Bari. Arabayı bazen bağ çekip öyle mesaj yazıyorum.
1: Bugün zaten gene yazdınız mı?
0: Efendim?
1: Yazdınız mı bugün gene?
0: Bugün yazdım da daha belki de sıra gelmemiş olabilir.
1: Kaç
0: bugün
1: sonun kaç abi Kenan Bey?
0: 54-77 sonu.
1: Bakalım gelmiş mi abi?
0: Yazsınız. Yok. Ben sizin niyetli olduğunuzu biliyorum. Acaba beni diğerleri blokladı mı onu bilmiyorum.
1: Hayır hayır, yemin ediyorum bloklama yok,
0: yok
1: ya.
0: Yok, senin yemin etmene gerek yok. Ben senin yerine ben yemin ederim. Sen o kadar, ben zaten sen olmasan dinlemem. Gerçek söylüyorum. Ben onu iple çekiyorum.
1: Şimdi Allah diğerler, razı olsun.
0: Ben seni araba kullanırken yani zevkle dinliyorum. Çünkü tek eğlencemiz bu.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hafta sonu. Pardon abi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim.
0: Rica ederim.
1: Telefonu kapatmasın. Bir numarasına baksana. Gelmemiş mesajı. Bakalım neden gelmediğini bir baksın. Buyurun dinliyoruz. Sonra telefonu kapatmayın. Yücel numaranızdan bir kontrol etsin. Buyurun efendim.
0: Tamam,
1: buyurun. Buyurun.
0: Bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Hak ederek kazanmak istiyorsak olur. Hakem hatalarını konuşmayalım.
1: İnşallah.
0: Başka diyeceğim.
1: Sence şey mümkün mü hakem hatasını konuşmamamız? Sence mümkün mü konuşmamamız?
0: Yok, mümkün değil artık. Oğlum, ben birinci hafta başladı. Yani. Buna bir dur demek gerekirdi artık. Kimse de dur diyemiyor.
1: Maalesef dur diyemiyor. Doğru doğru. Peki.
0: Yani sizin gibi aslında konuşulsa bir tek siz hakemleri konuşuyorsunuz. Federasyon halinde bir tek siz konuşuyorsunuz. Ben diğer radyo programlarında, televizyonda.
1: Hep övüyorlar değil mi? Övüyorlar. Hiç konuşmuyorlar değil mi?
0: Hepsi biliyorsunuz kimi için konuşurdu. Televizyon açıyorum. Bir takım aleyhinde. Hep onu Fenerbahçe'nin aldığı futbolcular sakat. Yok bu böyle. Yok. Başka bir şey yok. Bir tek yani bilmiyorum ya. Sizin de olmasanız herhalde bizim
1: aklımızda
0: şey yok. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kapatmayın telefonu. Telefonunuzu kapatmayın lütfen. Kapatmayın telefonunuzu.
0: Kapatmıyorum efendim.
1: Teşekkürler, kendinize bakın.
0: İyi yayınlar efendim.
1: Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Evet, Filenin Efeleri dün Ankara'da Bankart Spor Salonu'nda yapılan hazırlık maçında Danimarka'ya 4-0 yendi Aygün Bey. Lütfen bunları da paylaşalım. Vallahi kaçırmışım, özür dilerim sevgili kardeşim. Taha Öztürk, özür dilerim. Ama bak ne güzel, sen yazdın, okuduk. Kaçırmışım. Kaçırmışım derken görmemişim yani. O anlamda sana söyleyeyim sevgili kardeşim. Şimdi Aygün abi, Nurgül abla yayına bağlamıştın. Mesajımı tarihine bak. Ben Burhan. Burhan kardeşimizin atmış olduğu mesaj Fatih Tekkil, hatta hatırlıyorum ben, gene aynı mesaj atmış. 10. hafta falan filan diye yazmış. Ben olsam var ya, Trabzonspor Kulübü'nün başkanı yerinde olsam, Mısır milli takım hocasını getiririm. Bak, Mısır milli takım hocasını getiririm. Uyar. Trabzon'a da uyar. Şehre de uyar. Ayrı bir hava. Salah'tan sonra Mısır milli takımın hocası. Ben sana bir şey söyleyeyim var ya. Farklı isme gitmesin sevgili Ertuğrul'dan başkan. Git Mısır milli takım hocasını al gel. Valla. Bırakın eski ya, işte Şenol Hocam. Ya bunlar artık geçelim arkadaşlar ya. Şenol Hocam iyi insan. Severiz. Ama yeter abi, yeter. Al Mısır milli takım hocasını sevgili başkanım. Yap onunla 3 yıllık sözleşme. Veya 1+1 2 yıllık yap. Bu seneden sonra bak seneye nasıl başarılar, daha da farklı başarılar geleceğini göreceksin. Bir de Avrupa maçları var abi şeyin. Trabzonspor'un. Konferans liginde. Evet, devam edelim şeye, mesajları okumaya. İyi yayınlar. Transfer dönemini en iyi geçiren takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Fenerbahçe'nin defans ve orta saha, Galatasaray'ın orta saha sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum demiş. İyi olan kazansın demiş. Sonuna kadar imzamı atıyorum. Hatta dünkü YouTube yayında da söyledim. İbrahim kardeşimizi tebrik ederim. Çok da güzel bir analiz yapmış. Fenerbahçe'de maalesef 8-10 sıkıntısı var. Stoper bölgesinde sıkıntısı var. Hop, onu da söyleyelim. Galatasaray'da bir orta saha, tam anlamıyla bir orta saha şu ana kadar bulamadı. Günaydın.
7: Günaydın diyeyim ben de size Yeşil Bursa'dan.
1: Nasılsınız? Yeşil Bursa kalmadı be abi, Yeşil Bursa'ya. Yapma.
7: Ya her seferinde aynı şey söylüyorum.
1: Ama bak, kalmadı. Ama sen de her seferinde Yeşil Bursa diyorsun.
7: Ama Yeşil'i Yeşil'i ben geçtim abi. Aygül abi, geleceksin Cihan'a simit almaya.
1: Geleceğim. Aldım numarasını. Bak, vallahi geleceğim.
7: Benim numarayı da al mesela, ben de geleyim. Vallahi YouTube'da seni seyretmekten bıktım, bir sarılaşalım ya. Fotoğraftaki gençlik fotoğraflarım.
1: Vallahi ama ya eski ne güzel günlerdi onlar ya.
7: Eski tabii ki abi, ne kadar güzel günler. YouTube'da da Burçları seyrediyorum ya. Ben de ilgileniyorum. Ne yapayım, iyisiniz?
1: Sağ ol, sen de iyisin. Keyifler iyi.
7: Teşekkür ederim. Sağ ol. Yücel'e dedim ki, Yücel dedim ya, 2 aydan beri dedim ben arıyorum bağlanamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Hani az önce dinleyici dedi, bloklandın mı diye. Yok valla bloklanmadım diyor.
1: Yok, bloklanma yok ya. Belki yoğunluktan mı düşme acaba WhatsApp'a, bir şeyler mi oldu? Anlamadığım için bir şey
7: çalıyor diyorum. Mesela çalıyor önümüzde, işte Yücel de anlatıyor. Önümüzde diyor telefonda.
1: Ha doğru. Oradan bir tanesini diyor. Alıyor. Doğru.
7: Evet. O şekilde. Ben sana bağlanmaya ne zaman başladım biliyor musun aramaya? Günde 20 defa arıyorum. Daha bizim şeyler transferlerle hani kimler gidecek, kimler gitmeyecek, kadro nasıl olacak. O zamandan beri kimler gitsin diye kadro yaptırdım. Onlardan beri arıyorum ben seni. Gidenler gitti Allah'tan.
1: Peki gidenlerden memnun olmadığın var mı?
7: Abi ben şimdi herkes Talisca diyor da, gerçekten bak Talisca tamam bir gol atıyordu veya önüne geldiği zaman çöküyordu ama hani baskısal olarak bizdeki o orta sahanın yükünü kaldıracak güç yoktu gerçekten. Yani eski Talisca değil. Hani o yüzden ben Talisca'nın gitmesini istiyordum mesela.
1: İnşallah aramayız diyelim. Öyle diyelim.
7: İnşallah ayrısı değilim. Yani şimdi kadromuzda bakıyoruz daha genç olması gerekiyor. Bu rakip takımlara bakıyorsunuz. Yani bir Avrupa takımlarında 20-23 adamlar 17-18 yaşında futbolcuları sağa atabiliyorlar. Yani bizde sadece diyoruz ki olgun olsun, aman biz olgun futbolcularla şey yapalım ki işi garanti alalım. Aslında değil. Koşan hızlı futbolcular daha çok kalite katıyor. Bence.
1: Doğru. Bakalım, göreceğiz yani. Hafta sonu biraz daha netleşecek. 9. haftadan itibaren de takımlar tamamen oturmuş olacak. İnşallah göreceğiz bakalım neyin ne olduğunu. Peki.
7: Gidişatımız iyi gidiyor. Beşiktaş maçına başarılar diliyorum Fenerbahçe'mize.
1: Çok teşekkürler tekrar.
7: Siz de hayırlı günler. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Bir mukabil. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Aslında Bursa'ya gideceğim zaman ben buradan anons yapacağım. Bursa'ya geliyorum diye. Cihan kardeşim ya, simitçi Cihan'a kesin gideceğim ya. Vallahi gideceğim. Bak yemin ediyorum gideceğim Cihan kardeşime. Yani öyle bir ayarlama yapacağım ki hafta sonuna denk getireceğim. Tamam mı? Ben Cihan kardeşimle simidimi yerken hanım da geçsin abi Yeşil Bursa'yı. Yemin ediyorum değil mi? Sonra merkezde o eski garajın orada döner var abi. O efsanedir onun döneri. Tamam mı? Bilmiyorum maaş yeter mi o dönere de, bakacağız artık. Olmazsa 250-250 gram. 250 gram da alamayız ya. 250'si bile çok pahalı onun. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
8: Günaydın, merhabalar.
1: Kimle görüşüyoruz?
8: Ankara'dan arıyorum, ismim Mustafa Ferhat.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
8: Dün program yetmedi süre de bugün de aradım, düştü şansım.
1: Dün yarısını konuşabildim diye bugün kalan yarısını.
8: Ya ama hakemleri bir türlü, geçen yıl biter inşallah bu sene dedik de bu sene de bitiremedik yani.
1: Bu sene daha kötü ben sana söyleyeyim. Bak bu sene, yani cidden, geçen seneyi mumla arayacağız. Bak net sana söyleyeyim,
8: daha
1: ilk haftadan başladı.
8: Ben onu anlamadım. Niye öyle oldu ben onu anlamadım. Ya daha bir insan Dünya Kupası'nı izleyince kendine bir hani yeni kuralları da bize uyguladılar. Şimdi daha hızlı futbol oynanacak, daha çok top oyunda kalacak dendi. Dün bir maç izledim yalnız çok hoşuma gitti bir oyuncu. Mardin Sivas Spor maçını bir forvet almış Mardin. Yabancı. İsmini şimdi telaffuz ediyorum. Dikleviç mi? Neyse adam müthiş ayağına hakim ve topu acayip kullanıyor. Bir tavsiye ederim bir izleyin siz de.
1: İzlemedim hani, valla. Nasıl peki ben, hakem nasıldı? İyi miydi hakem?
8: Hakem ben fena değildi o maçı yani yönetirken gayet iyi gördüm yani maçta. O ilk maçında yani Sivas. Manay hala Sivas'ta. Bizi mahvur yakan Manay.
1: Orada değil mi sana?
8: Fenerbahçe hala onu ya şimdi şeyi ben bir de Beşiktaş'ın isyanını ben çözemedim. Şimdi hani kendi statlarındaki bir maçta saçını çekti oyuncunun. Hakem hiç sarı bile göstermedi. Siz hatırlıyor musunuz
1: onu? Hatırlıyorum.
8: Hangi
1: hatırlıyorum.
8: Takımdı?
1: Hatırlıyorum. İlk haftaki oynadı. Maçtan diyorsun uzun saçlı.
8: İşte evet. Sonra da şimdi tokat atıldı diye isyan ettiler de yani şey
1: ama orada bir şey sana söyleyeyim yani.
8: Yok. O da tuhaf. Ha, o da tuhaf da yani taç çekmenin de bir hani yorumu yok ki bunun. Ne hakem var girdi orada da yani varın girmesine gerek yok. Faul verdi. Neden faul verdi? Saçını çekti diye. Sert çekmek ne demek? Kırmızı. Kart. Yani kadın futbolunda kesin kırmızı kart da erkekte değişiyorsa bilmiyorum.
1: Yok kırmızı kart. O kırmızı kart.
8: Ama yani işte Beşiktaş hiç onu konuşmadı kendisi aslında diye. Tokat'ı konuştular ondan sonra. O maçta bir sürü şey oldu. Hani tokata kadar bir sürü sorunlu yönetim gösterdi hakem de. Hani yani ben takımların biraz şey olmasını istiyorum. Adil yani kendine lehine yapıldığı hatayı da söylesin. Aleyhine yapıldığını da söylesin. O maçta kazandı kimse konuşmadı. Yanlış mı
1: doğru
8: ifade ediyorum?
1: Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz.
8: Ama yani hakemler böyle gitmeye devam ederse bazıları da şeyi penaltı diyor. Siz o konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Hangisi?
8: Osman'ın pozisyonu var girdi doğru penaltı diye.
1: Penaltı.
8: Necati Ateş falan.
1: Penaltı.
8: Yani penaltı mı?
1: Penaltı. Ayağını vuruyor penaltı. Penaltı.
8: Mert Müldür'ün
1: Mert Müldür'ünkü %843 yani, kez penaltı.
8: Ama işte ona var bile girmedi. Ben neden hani yabancı i̇şte, vardı o maçın hakemi de.
1: Yani,
8: hatta ünlü bir hakemin oğluymuş galiba.
1: Evet.
8: Hani o varın.
1: Ama
8: onu
1: işte
8: Beşiktaş maçına verdiler. Yani hani küfreder gibi mi değil mi?
1: Yok ama bunlarla anlaşmaları iki gün arka arkaya maçlar yapıyorlar ya.
8: Ama
1: anlaşmalar öyle bunların.
8: Olduğu zaman da mı vermek zorunda?
1: Mecbur çünkü adamın parasını için veriyorsun. O yüzden vermişken çıkaralım diyorlar.
8: Ama çok fahiş bir hata değil mi? İki tane bir el pozisyonunu görmedi, bir o tekneyi görmedi.
1: %100 hata da işte ama bunlara öyle bir anlaşma yapıyorlar ki.
8: Ortadaki hakem de görmedi. Ona da maç vermediler bir hafta sonra Allah'tan. Ona bir hafta vermediler. Onu cezalandırdılar bizim Türk hakemi. Gençler Birliği açısından.
1: Öbürkü parayı peşin aldığı için parayı verdik ondan dolayı çıkartmak zorundayız diyorlar.
8: Ama olan Fenerbahçe oluyor işte.
1: Olan takımlarımız oluyor. Sadece Fenerbahçe'de bütün takımlarımız
8: yani
1: işte, olan oluyor.
8: Futbolun şeyini kaçırıyoruz yani zevkini kaçırıyoruz
1: doğru.
8: Böyle.
1: Peki. Son olarak da, Mustafa Bey. Adaletin.
8: Son olarak ben Avrupa'da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
8: İyi yayınlar.
1: Merhaba İzmir'den Kemal. Merak ettim bir takım düşünün. Türkiye'de lig şampiyonluğu, Ziraat Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kup kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde elenmiş. Şimdi Şampiyonlar Ligi şeyini bilemem rakamın ne olduğunu. Böyle bir takım kasına giren para nedir diye sormuşsun. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin biraz daha farklı. Katılım, ayak bastı parası, gol mol bilmem ne onlar farklı şeyler ama şu Türkiye'de şampiyon yani lig şampiyonluğu, Ziraat Türk Kupası şampiyonluğu falan topladığın zaman 6 milyonu geçmez. 6-7 milyonu geçmez. Ne sana söyleyeyim. Bak geçmez. Geçmez. Yani ondan dolayı da diyoruz ya marka değerimiz marka değerimiz diyoruz. Günaydın. Alo. Günaydın.
9: Günaydın abicim.
1: Kimle görüşüyoruz?
9: Avcadan Selçuk abi.
1: Selçuk hoş geldin. Sağ ol sen nasılsın? İyi misin Selçuk?
9: İyi abim çok şükür hamdolsun. Abi ben bir iki konuya değinmek istiyorum. Bir de senin fikrini almak istiyorum.
1: Çok merak ediyorum hangi konular şimdi Selçuk.
9: Yok abi. Eyvallah abi. Abi şimdi benim şahsi bilgim 6 ve 8 numara eksiğimiz var.
1: 6 ve 8-10 eksiğimiz var.
9: Doğru. Şimdi bizim orta sahamız Gendouzi, Kante ve Asensio. Asensio sakat. Gendouzi Şampiyonlar Ligi'nde 2 ya da 3 maç ceza alacak diye düşünüyorum. Şahsi fikrim. bu Lyon maçında olan olaylardan dolayı geriye Kante kalacak. Bu sefer Kante'ye Allah korusun bir şey olduğu takdirde.
1: Ya oraya İsmail'i de kullanabilirsin. Yani İrfan Can'ı, Mert Hakan daha yok da yani oraya İsmail'i kullanabilirsin yani.
9: Yani şimdi abi tamam da bir Gündüz bir Kante etkisi yaratmaz. O anlamda yaratmaz söylüyorum yani.
1: Bartu var mesela. Şimdi bak baktığın zaman Gündüz'ün yedeği Mert Hakan yandaş gözüküyor arkadaşlar. Bak bu yanlış transfer politikası. Mert Hakan yandaş ne zaman dönecek lige? Bir yıldır oynamıyor.
9: Belli değil ya.
1: Yani bu sene dönmez.
9: Bir yıl oynamayacak. Yok dönmez abi seni.
1: Abi bu sene dönmez. Kante'nin yedeği, Kante'nin yedeğini söylüyorum. Demin senin İsmail'e Bartu. Doğru mu?
9: Doğru abi haklısın.
1: Greenwood'un yedeği kim biliyor musun? Bizim Nene'yle İrfan Can Kahveci.
9: Aynen öyle abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani
1: Asensio'nun yedeği yok ha.
9: Asensio haklısın. Abi forvetin de aslında yok. Yani bir Vedat'la bir Lukaku var.
1: Abi üçüncü Lukaku forvet, dönemiyor. Forvet ben yok. Sana söyleyeyim var. Lukaku dönemiyor.
9: Bak, abi Lukaku çok dönemiyor. Ağır kalıyor. Bilmiyorum yani çok ben ağır. Bir sene başlayalım söylüyorum. Çok ağır
1: çok
9: kalıyor.
1: Ağır kalıyor. Çok.
9: Yaşından ötürü mü? Sakatlığını atlatamadın mı?
1: Biraz
9: tam hazır değil
1: kalın,
9: mi?
1: Kalın. Kalın ve dönemiyor. Bak ben şimdi Fenerler bana kızacak. Fenerbahçe kızacak. Biraz kalın dönemiyor abi. Net söyleyeyim abi.
9: Yok abi. Ben gerçek olup gerçekçi olmamız lazım. Bu bir gerçek yani. Gerçekçi olmamız. Abi diğer bir konuda bu kurşunlanma olayında 5 kişi gözaltına alınmış.
1: Biri tutuklandı
9: bir
1: galiba.
9: Var mı abi?
1: Abi bir tanesi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Onu sana söyleyeyim. Bir tanesi tutuklandı. O
9: tamam
1: sırada orada olan şahıs tutuklandı. Peki kardeşim.
9: Tamam abicim sağ olasın. Abi.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol sen de.
9: Görüşürüz abi sağ olasın.
1: Futbolda en kolay bulabileceğim mevkilerden biri sağ bek, bir yerli olarak da bulabilirsin. Semedo uğruna Talişka harcamak bence futbol bilgisizliğidir. Huzur serüvende çok ihtiyaç uzun ha, huzur ya uzun serüvende çok ihtiyaç olarak bir oyuncu ve gol atıyor en önemli şeyi yapıyor demiş. Ben de aynı düşüncedeydim ya bana çok tepki oldu bununla ilgili. Hala da var sosyal medyada da bana çok tepki var. Abi orada yani Semedo'ya baktığın zaman şimdi Semedo'nun alternatif olarak Mert'i kullanabiliyorsun. Ha, tamam Mert de yani bir soru işareti. Onu da söyleyeyim. Orada Mimović hani U23, U25 falan filan. Ama abi yani Talişka'yı tutup gönderip Semedo'yu tutmak. Yani oraya bir yerliyle de halledebilirdin. Bilmiyorum yani. İnşallah ben ve benim gibi düşünenler yanlış düşünmüş oluruz inşallah. Diyelim dinleyicimizi alalım. Son dinleyicimiz efendim. Günaydın. Alo. Gitti mi dinleyicimiz? Düşmüş pardon. Tamam. Aygün Bey yayınlar demiş dinleyicimiz. Türkiye'nin en iyi yerli stoperlerinden Ümit'i Beşiktaş'a kaptırdık. Bence yanlış yaptık. Kolay gelsin. Katılıyorum. Beşiktaş son anda öyle bir gol attı ki VAR'dan bile dönmez. Bak bitti. VAR bile dönmez. VAR'dan da dönmez. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Beşiktaş bu sene transferi de çok iyi yaptı. Çok iyi kadro kurdu. Şampiyonluğunda en önemli, en önemli adaylarından biri Beşiktaş. Günaydın.
10: Günaydın Ergün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
10: İlker ben, İstanbul Başakşehir'den.
1: Hoş geldiniz İlker Bey. Nasılsınız?
10: Hoş bulduk.
1: Buyurun efendim.
10: Elhamdülillah, Rabbime şükür olsun. Çok iyiyim Allah'a şükür.
1: Sağ olun efendim, buyurun.
10: Özellikle dün Beşiktaş'ın Ümit Aktağ transferi
1: evet.
10: Gerçekten bence çok doğruydu abi. Hatta bence Fenerbahçe de almalıydı ama Beşiktaş'ı aldı, çok sevindim. Sol ayaklı, sol stoper.
1: Aynen.
10: Emirhan'ın alternatifi veya Emirhan'ın yeri de olabilir. Ben özellikle ya ne olur sol stoper diye kendi kendime yakınırken Beşiktaş son dakikada işi bitirdi.
1: Gol attı. Beşiktaş gol attı. VAR'dan da dönmüyor. Bitti. Gol attı evet. Beşiktaş.
10: Evet. Süper. Güzel. çok iyiydi. Bu arada merkez orta saha ile ilgili sıkıntımız var. Bize bir merkez orta saha lazım. Miretti var biliyorum ama Miretti kendini tam olarak kanıtlamış olmadığı için ben hala bir tereddüt içindeyim. Acaba olur mu diye. Bu arada Poku'nun heyecanını çok beğendim. Basın açıklamasında Poku'nun oynamak istiyorum demesi benim o hoşumuza gitti. Yani Beşiktaş bu sene bizi daha çok ümit veriyor. Ama tüm Beşiktaşlar gibi hala bir korku içerisindeyiz. Acaba olacak mı diye.
1: İşte Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu korku artık Beşiktaşlar da yaşıyor biliyorsun değil mi?
10: Ya maalesef sendrom oldu bize biliyor musunuz?
1: Aynen,
10: ya?
1: Aynısı bak aynı sıkıntı Beşiktaş taraflarında da var.
10: Maalesef. Bu arada son bir şey söylemek istiyorum. Metin Tekin'in UEFA'da açık bir konuşma yaptı Beşiktaş'la ilgili. Biliyor musunuz? Duydunuz mu? Hatırlıyor musunuz?
1: Bir hatırlatırsanız.
10: Beşiktaş sevgisiyle ilgili, Beşiktaşlıkla ilgili, Beşiktaş'ın kendisine neler kazandırdığını, ona minnettar olduğunu söyledi.
1: Doğru.
10: Evet biz Beşiktaşlılar mükemmel olarak Beşiktaş'ı çok seviyoruz ama biz aynı zamanda Metin Oktay'ı da sevdik, Lefter'i de sevdik,
1: doğru.
10: Alex Hacı'yı da sevdik. Yani biz hakikaten Beşiktaş'a aşığız.
7: futbola aşığız ve rakiplerimizin bile çok kaliteli, ahlaklı, güzel, iyi futbolcularını da sevdik biz yani. Doğru. O yüzden Metin Tekin'in duygularını hepimiz paylaşıyoruz. Ben özellikle paylaşıyorum. Ben çok seviyorum Metin'i. İnanın ben ağır bir hastalık atlattım. Kanser tedavisi gördüm.
1: Geçmiş olsun. Atlattım. Geçmiş olsun. Maşallah. Ve Allah bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın hiç kimseye.
7: Amin. Hiç kalmadı şu anda.
1: Maşallah.
7: Doktorumu diyor.
1: Çok iyi bakın. Bundan sonra çok daha iyi bakmanız lazım kendinize.
7: Eyvallah. Ve herkese bunu söylüyorum. Eğer bu rahatsızlığı yaşayan arkadaşlar varsa maça gitsinler. Tedavi yapsınlar.
1: Doğru.
7: İnanın var ya, bakın var ya, motivasyon bu hastalıkların tümünün katili. Onları, hastalıkları yok ediyor.
1: Doğru.
7: Tuttuğu taraf takımının basketbol maçını, voleybolunu, futbolunu seyretsinler. Yenmeyi, yenilmeyi değil, orada olmayı, takımda yer almayı.
1: Orada keyif alsınlar.
7: Aynen öyle. Aynen. Durum bu efendim. Peki. Bu kadar.
1: Tekrar geçmiş olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
7: Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Saygı bizden. Sağ olun. Ne kadar güzel ya. Gördün değil mi? Ne güzel şeyler söyledi. Metin Tekin'i çok severim ben ya. Metin Ali Feyyaz. Ha? Metin Ali Feyyaz abi. Efsane ya. Kısa bir ara.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
11: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Trabzonspor Başkanı'nın açıklamaları var. Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Trabzonspor Franculiano'yu açıklatan. Bunun artık öyle isimlerde futbolcular geldi ki. İnşallah bunları ezberleyeceğim ben. Çok değişik adamlar geldi ya. İsimleri çok şey enteresan. Ama zamanla çözeceğiz. Şu an hattımızda futbol arandan Nurgül Günaydın var. Nurgül günaydın. Nasılsın?
14: Günaydın. Dün gece saat 12.30-1 gibi Trabzon'a geldim, Diyarbakır deplasmanından. Ancak dönebildim.
1: Bir şey söyleyeyim, maç biteli neredeyse 20 gün oldu Nurgül. Ne yaptın
14: sen? Yok, o kadar. 20 gün değil. Yani şöyle, direkt uçak olmadığı için İstanbul'a geldim maçtan bir gün sonra.
1: İstanbul'da
14: zaten
1: kaldı.
14: Maç gece bitti. Yani 9.30'da başlayan bir maç bittiğinde 00:25 civarıydı. Biz otele, konakladığımız otele kaçta vardık Aygün Özipek? 2 gibi.
1: 2 gibi, doğru. Bir
14: saat 2-2.30 gibi vardık. Ertesi günü de İstanbul'a geldim. Yani aktarma uçuşuyla bir akşam kalıp dün gece de Trabzon'a geldim. Yani inanılmaz bir yorgunluk gerçekten. Yani yorgunluğu da ayrı ayrı hesaba katmak gerekiyor. Çünkü ben böylesine yorulduğum bir deplasman son yıllarda hiç hatırlamıyorum.
1: Aslında normalde olması lazım ya, Ankara aktarma Trabzon.
14: Şöyle, yok Ankara'da var, İstanbul'da var. Diyarbakır Trabzon uçuşu da vardı, hı hı, bir süre önce ama sanıyorum çok yeterli talep olmadığı için.
1: Ama yani
14: Antep var mesela. Antep yıllardır var.
1: Ama Diyarbakır artık oradan, yani maçlar var artık. Talep ne alakası? Bundan sonra olacak o talep.
14: Ya,
1: Türk Hava Yolları'nın koyması lazım. Maçlar var artık.
14: Zaten.
1: Taraftarı gidecek gelecek.
14: Hı. Dediğim gibi Trabzon'dan pek çok yere direkt uçuş var. Gaziantep'e var. Antalya'ya var, Bursa'ya var, Kocaeli'ne var. Çoklu yere uçuş var. Diyarbakır'da vardı bir dönem ama şu anda Diyarbakır yok. Ankara güzeldi. Ben giderken zaten Ankara üzerinden gittim. Ama dönüşte uçaklar çok doluydu. Yani Diyarbakır'dan gidemiyorsunuz. Mesela Diyarbakır'dan Ankara 3 uçuş vardı. 3'ü de doluydu. İstanbul'a da zaten yedekten yazdırıp ancak gidebildim.
1: Şimdi tabii ben dün bir yayında da söyledim. Hakemler, dün bir YouTube yayında da söyledim. Fenerbahçe yayınında Trabzon'la ilgili bir şey söyledim. Hakemler hakikaten camiaların kaderlerini çok etkiliyorlar. Şimdi o maçı izledim ben. Bak, o maçı izledim. Ve hakikaten hakemin Trabzonspor'u doğradığını gördüm. Şimdi Nurgül, şunu sana soracağım. Bak, bir yanlış düdük bir camiayı bir anda şampiyonluğun belki de biraz daha gerisine itti. O maçtaki verilen hakem vermiş olduğu karar mağlubiyet. Arkasından Fatih Hoca'nın istifası, Sayın Fatih Tekke'nin istifası. Şimdi hoca arayışları, gelen hocanın adaptasyon süresi falan filan. Belki de Trabzon en önemli şampiyonluk potasında olan Trabzonspor belki de bu yönden bir düdük ya. Bak bir düdük, bir düdük. Üçüncü haftada bir camiayı nereden nereye getirdi? Söz sende sevgili Nurgül.
14: Kesinlikle katılım. Yeni değil. Sevgili Aygün Özpek, şöyle söyleyeyim. Dün de bir haber hazırladım. Trabzonspor'da penaltı ve kırmızı kart kabusu diye. Sanki bu sezon her şey, bütün senaryolar Trabzonspor'un aleyhine hazırlanmış gibi. Bakın, hazırlık maçlarına başladı aslında. Trabzonspor'un yurt dışı kampındaki hazırlık maçları, yani orada kırmızı kartlar, penaltılarla başladı. Hadi hazırlık maçı dedik. Geldik, lig başladı. Ligde de aynı şeylerle karşılaştık. Avrupa maçlarına geldik. Zaten French Varış'la oynadığımız bir maç var ki, yani evlere şenlik.
1: Evet,
14: inanın yani. İnanın oradaki maçı, özellikle buradaki maçta da aynı şey yaşandı. Bir kırmızı kart. İşte oradaki maçta, hele ki iki kırmızı kartta Trabzonspor'un, yani adeta sanki böyle o saf dışı edilmek istercesine. Ben orada mesela sevgili as başkanımız işte Zeyyat Bey'le konuştum. Hemen maç sonu, maç bitti. Batum abileri çıkışının orada takım otobüsü vardı. Zeyyat Bey de orada oturuyordu. Yani geçmiş olsun dedim. Gerçekten çok üzücü hakem kararlarını dedim. Bana enteresan şeyler konuştuk aslında. Nedir? Şimdi bakın, Başakşehir Trabzonspor maçına bir Macar hakem VAR hakemi olarak atanıyor.
1: Evet ya.
14: Türkiye'deki
1: o ya, hafta o hafta ya, Macar
14: siz French Varış'la oynayacaksınız.
1: Evet.
14: Ve VAR hakeminiz Macar bir hakem. Bakın, Trabzonspor'un French Varış'la oynadığı maçı da yöneten hakem Slovenyalı bir hakem. İlk maçı yöneten Hırvat hakem. Ve ben bunlarla ilgili de o kadar farklı bir şeyler öğrendim ki. Burada bir lobi var. Yani Hırvat, Slovenya, Macar ve bu lobi inanılmaz derecede çalışıyor. Ve Trabzonspor ne yazık ki bu üç ülkenin arasında sıkışmış kalmış. Hırvat hakem, Slovenyalı hakem ikinci maçta. Ve Trabzonspor Başakşehir maçında Macar VAR hakemi özellikle şunu da söyledi bana bir konuştuğum başka birisi. French Varoş takımı inanılmaz derecede, bakın yani bilmiyorum, bunu söylememde sakınca var mı, ama bir lobi var ki bu lobi tarafından inanılmaz derecede kullanıp gözetlenen bir takım. Geçtiğimiz yılda çeyrek finale kadar taşındı. Müthiş bir şey var burada yani. Trabzonspor bu arada sıkıştı kaldı. Geldik lige. Ligde de aynı şeylerle karşı karşıya kaldı. Yani bir salah transferi yaptı. Burnundan getirdiler Trabzonspor'u. Gerçek söylüyorum. Yani hiç hoş olmayan şeylerle karşılaştı. Yani bırakın bu ligin zevkini çıkarsın taraftarlar. Deplasman taraftarı da, içerideki taraftar da, herkes seyir zevkiyle maçları izlesin. Ama ne yazık ki dediğim gibi burnundan getirdiler Trabzonspor'un. Yani iyi ki bir Salah'ı transfer etti. Neredeyse hani sanki bunu nasıl sen alırsın dercesine her maç farklı bir
1: operasyon oluyor diyorsun.
14: Operasyonla farklı şekilde. Zaten yani kendi içerisinde de bir takım sıkıntılar var. Evet, transfer sezonunu tamamlayamadı. İşte Onaço sezona iyi başlamadı. 7'de 0 çeken bir Onaço var.
1: Evet, doğru.
14: İşte 3 hazırlık maçı, 3 lig maçı, bir de Göztepe ile oynanan jübile maçı, 7 maçta 0 çeken bir golcünüz var. Trabzonspor çözüm arıyor. Zaten bunlarla uğraşıyor. Hoca da belki psikolojik, mental olarak tam sezona hazır değil. Bunun üzerine bir de hakem hataları eklenince, yani bu sezon Trabzonspor'u herkes sanki böyle bitirmek için el birliği yapmış. Bir şey var yani, dersiniz, senaryo yazılmış. Gerçekten senin de söylediğin gibi, ben şunu da söyleyeyim. Hayatımda en çok yorulduğum, en çok böyle psikolojik olarak olumsuz etkilendiğim deplasman. Ya şunu söyledim. Yani Fenerbahçe maçlarına can kurban ya. Ben kendimi kötü hissettiğimi de ifade edeyim. Bakın, Ahmet Spor'un kulüp yetkilileri gerçekten oradan bizim takımın malzemecisine tutun, herkese çok yardımcı oldular. Özel güvenlikçilerden tutun, oradaki staftaki görevliler inanılmaz misafirperverdi. İnanılmaz iyi insanlardı. Ama ben tabii ki hepsini de kastetmiyorum, ama taraftar olarak baktığımız zaman çok zor bir deplasman. İlk defa böyle bir atmosferle karşılaştım. Aygün Özipek, psikolojik olarak da çok etkilendim. mental olarak da kafa olarak da belki de benim iki gündür yorgunluğum bundan.
1: Belki ondan da olabilir.
14: Yani çok zorlu bir deplas. Yani şu açıdan hani maç olarak bakmıyorum. Skordan bağımsız söylüyorum. Trabzonspor 50 kere de Antalyaspor'u yenebilirdi. Trabzonspor'un kendi içerisinde problemleri vardı. Zaten hocanın istifadan dönen bir hoca vardı biliyorsunuz. Yani takım içinde belki bu anlamda kafalarda soru işareti vardı. Trabzonspor hani Antalyaspor'a 50 kere oynasınlar. 50'sinde de yenecek bir takımdır. Bu çok farklı bir maçtı. Çok farklı bir atmosferdi. Bilemiyorum. Maç öncesinde de bir provokasyon oldu. Biliyorsunuz Trabzon'da taraftar. Ahmet Spor taraftarı, kadın taraftarın ki olmadığı öğrenildi. O da ortaya çıkarıldı.
1: Ha ben yok muymuş öyle bir şey diyorsun? Ha.
14: Yokmuş. Evet bunu araştırdılar. Kadının Ahmet Spor'la alakası olmadığı, işte bir Antalya'da yaşayan bir tarafta işte bir provokatör olduğu, hatta hiç Ahmet Spor'la alakasının olmadığı. Tamamen yani zaten o kadar manidar ki neden maçtan iki gün önce gelip de Trabzon'da Ahmet, bugüne kadar değil de neden iki gün önce gelip Trabzon'da Ahmet Spor formasıyla dolaşır bir insan? Hani bunu da sormak lazım. Ben Diyarbakır'da gezerken hiç hoş olmayan görüntülerle de karşılaştım Trabzonspor aleyhine. İşte bu provokasyon konuşuldu. Tabii o provokasyon olarak nitelendirilmedi. İşte bunun intikamı alınacak dendi. Ama onun dışında çok iyi insanlar, çok misafirperver konakladığımız otelden tutun. Gerçekten çok güzel şeylerle de karşılaştık ama ben o stadın içinde yaşadıklarımı hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağım. Çok etkilendim, olumsuz etkilendim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Onu da söyleyeyim.
1: Evet, gelelim. Maça değil. Hocaya.
14: Hocamız bakın ben biliyorsun Aygün Özpek, kampı takip ediyorum, deplasmanlara gidiyorum, takımı takip ediyorum. Yani geçtiğimiz yıl hani şöyle bir şey biz arkadaşlarla konuşuyorduk. Geçtiğimiz yıl hoca en iyi yerde de bıraksaydı daha güzel olurdu. Zirvede bırak hocam, sonra da daha hazır bir halde gel yine Trabzonspor'a. Burada bırakması da tabii çok hoş olmadı. Çünkü taraftarın Fatih Sultan Tekke dediği bir hoca, yani bu kadar sempatisini kazanmış, bu kadar sevilen bir hocanın bu şekilde ayrılması tabii üzücü. Çünkü artık eleştirilerin odağındaydı Fatih Tekke. Biliyorsunuz taraftar hiç acımaz, acımasızdır. Hı hı. Çünkü kendi insanını özellikle de çok çabuk tüketir. Ve Fatih Tekke de bu şehrin insanı, bu şehrin evladı. Ki futbolculuk yaşantısı çok başarılarla dolu bir Fatih Tekke'den bahsediyoruz. Baş tacı yapmış taraftar. Fatih Sultan Tekke demiş. Ama yani ilk istifa yanlıştı. Belki o duygu
1: çok yoğunluğuyla duygusal bir insan olduğundan
14: çok
1: dolayı değil mi?
14: Çok duygusal, duygu yoğunluğuyla yapılmıştı. Zaten o anda sevgili Yunus Emre Sel de zaten
1: şaşırdı.
14: Niye uğradığını şaşırdı. Bize anlattı, konuştuk kendisiyle. Yani oradaki istifa olmayacaktı. Hadi Ahmet maçından sonra Diyarbakır'da orada istifa olsaydı onu anlayabilirdik. Ama yani oradaki istifa açıkçası gerçekten biz basın toplantısına gelmesini beklerken istifa haberini canlı yayında öğrenince biz de çok şaşırdık açıkçası. Çünkü o günkü maç hani taraftar da taraftar gözüyle de bizim gözümüzle de Fatih Hoca'ya yazmazdı. Yani çünkü Fatih Hoca'mız çok bir şey yoktu maçta yapabilir. Zaten takım kafadan 9 kişi 10 kişi kalmış, 9 kişi kalmış. Yani orada yapabilecek çok bir şey yoktu. Taraftar da Fatih Hoca'ya çok yüklenmedi. Hatta onunla alakalı olumsuz bir yorumda da bulunmadı. Yönetimle de konuştum ben orada, işte Sayın Zeyhat Kartal'sa evet hakem yönetiminden konuştuk, sohbet ettik. Onlar da böyle bir şey beklemiyordu. Orada olması tabii çok şey olmadı. Yani belki çok şık olmadı ama yönetim konuştu. Hocanın istifası kabul edilmedi. Ama o diş sallanmıştı Aygün.
1: Tabii o artık durmaz orada.
14: Yani o diş sallanmıştı. Fatih Hoca biraz mental olarak bana göre hazır değildi. Yani sezon başında istediği kadroyu da kurdu. Yönetim gerçekten bakın Ertuğrul Doğan. Ya bilmiyorum, bizden çok seyahat ediyor artık. Ya sürekli yurt dışında, sürekli transfer çalışmaları. Yani gerçekten hani hoca ne istediyse, kim istediyse aldı. Bunu Abdullah Avcı döneminden beri yapıyor. Başkan olduğu dönemden beri yapıyor. Yani hocası kim olursa olsun, kimi istiyorsa, hangi mevkiyi istiyorsa almak için sürekli bir koşturmaca halinde, sürekli bir yani kendi işini gücünü bıraktı resmen. Yani ben Ertuğrul Doğan'ın gerçekten bu anlamda büyük fedakarlık yaptığını düşünüyorum. Hadi hep artık şu söyleniyor, işte Ertuğrul Doğan gemileri yaktı, Ertuğrul Doğan artık her şeyi bir tarafa bıraktı. Gerçekten öyle bir başkan profili çiziyor artık.

0: Ya Trabzonspor için ya bu kadar mesai harcayan, bu kadar yani 24 saat Trabzonspor'la yaşayan biri Ertuğrul Doğan var artık. Yani bunu görmek mümkün. Eskiden şunu söyleyeyim, bizler konuşabiliyorduk kendisiyle aradığımız zaman. Mutlaka hani açıyordu, açmasa bile mutlaka dönüyordu. Şimdi biz aramıyoruz çünkü yoğunluğu biliyoruz. Sadece yazışma yöntemiyle bazı şeyleri sormak istiyoruz kendisine. Ama sağ olsun o bize mutlaka dönüş yapıyor. Anında dönüş yapamasa da bir cevap veriyor. Bu konuda da gerçekten teşekkür etmek gerekiyor.
1: Bir şey sanacağım. Bak mesajlar da geliyor. Böyle ben de bunu duydum. Sonu 62 ile biten Fatih Baker diyor ki ama tabii bilmiyorum, doğrulatmak da lazım. Fatih Hoca ile çalışılırken yurt dışından mesela bazı isimlerle görüşüldüğü yönde bazı dedikodular vardı. Acaba Fatih Hoca bunu duydu, ondan dolayı istifa etmiş olabilir mi diye soruyor.
0: Yok. Ben o olduğunu düşünmüyorum. Bakın yani mutlaka bir yönetimin de B planı olmalı. Ya siz düşünün. Yani velev ki var. Siz hak vermez misiniz? Çünkü hocanızın kafasında bu oturmuş. Değil mi? Yani şöyle bakmak gerekiyor. Hocanızda bir belki yorgunluk, belki mental yorgunluk diyelim, belki fiziksel yorgunluk diyelim, belki bu kadronun ağırlığı diyelim, belki çok ağır bir düşünce, bir psikoloji içerisinde diyelim bu konuda hoca ve transfer tamamlanmamış, eksikler var, lig başlamış, Avrupa ligi başlamış, orada başarısız olmuşsunuz. Hocanın üzerinde büyük bir yük var. Yönetim de bazı şeyleri öngörüp bu konuda B planını hazırlarsa, burada ben yönetime suç bulmam. Çünkü siz şampiyonluk parolasıyla başlıyorsunuz ligi. Avrupa'da büyük hedeflerle başlıyorsunuz. Üç kulvarda yarışacağım diyorsunuz. Ama hocanız henüz işte Avrupa'da ikinci maçında istifasını sunuyor. Burada yönetim de yani bana göre mutlaka sezon başında da olsa, eğer böyle bir planlaması varsa, eğer böyle bir düşüncesi varsa, ben orada yönetime suç bulmam. Ki zaman kaybıdır. Şu anda bile bakın hoca arayışında sen dedin hemen yayının başında Aygün Özpek, çok da doğru söyledin. Yeni bir kadro, yani kendi kurmadığı bir kadroya gelecek bir hoca için en büyük dezavantaj bu değil midir? Hangi hoca olursa olsun.
1: Şunu söyledim Nurgül, yani şu anda bence en mantıklı kişi Mısır Milli Takım hocası. Bak ismini bilmiyorum.
0: Yani
1: bakalım
0: onu
1: şimdi.
0: Bilemiyorum. Şöyle
1: bak,
0: şunu
1: Mısır
0: söyleyeyim.
1: Mısır Milli Takım hocası en mantıklı isim gibi geliyor bana. Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya benim edindiğim bilgi dün, inanır mısın? Yani böyle Diyarbakır'dan dönerken İstanbul'a o 1.45 dakikada sürekli buradan çok teşekkür ediyorum Türk Hava Yolları'na. İyi ki var. Onlara böyle kocaman kalpteci oluyorum. Çünkü o TK Wi-Fi hayat kurtarıyor biz gazetecileri özellikle. Ve ben sürekli orada inanın hiç kopmadım. Haber yazdım.
1: Hossam Hasan'mış. Bak Hossam Hasan'mış. Mısır Milli Takım hocası.
0: Bakın orada o bilgi akışı sağlandı. Fatih Tekke işte şey gitti geldi şu bu. Şimdi de dün akşam da bakın aynı şeyleri yaşadık. Ben o bilgi akışını yine takip ettim. İsimler var. O kadar çok isim var ki, o kadar çok sosyal medyadan isim geliyor, soruluyor ki bize de soruluyor, yazılıyor, çiziliyor. Ya benim en yakınım abim 50 kere aradı beni. Belki haftada 3-4 kez görüşüyorduk. O da yoğun çalışıyor. Ben de yoğun çalışıyorum. Şimdi beni 50 kez arıyor, hiç boş bırakmıyor. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Tabii ki öğreneceğiz işte. Ama bu belki biraz süreç alacak. Hüseyin Hoca şu anda takımın başında. Şunu net söyleyeyim. Gençler Birliği maçına çıkacak Hüseyin Hoca. Belki Konya maçına da Hüseyin Hoca çıkacak. Büyük ihtimalle bak bunu da söyleyeyim. Büyük ihtimalle Konya maçına da Hüseyin Hoca çıkacak. Ama arayış devam ediyor. Arda Turan'la görüşülmüş, bir temas oldu. Bir görüşme gerçekleşti. Arda Turan'ın zaman istediği yönünde bir bilgi var bizde.
1: Şampiyonlar Ligi falan filan var. Biraz Arda'nın
0: var.
1: Zor
0: evet.
1: Tahmin etmiyorum yani.
0: Ama şunu da söyleyeyim. Arda Turan Trabzonspor camiasıyla çok yakın. Çok yakın dostlukları var. Ben dün hatta bir tanesiyle de konuştum. O çok yakın dostlarından bir tanesiyle konuştum. Evet dedi, Trabzonspor istemaz kurdu ama süreç çok zorlu dedi bana. Süreç çok zorlu çünkü Shakhtar tarafı daha sıkıntılı burada. Yani kulüp de tabii ki oyuncuyu bırakmak konusunda öyle
1: hocayı
0: çok şey değil.
1: Doğru.
0: Kesinlikle ama Arda konusu biraz sıkıntılı orada. Evet, yabancı birkaç hocayla da görüşüldü. Çok isimler var. Conte, yani o kadar çok isimler var ki ama Trabzonspor biraz sanırım burada hani çok acele de etmek istemiyor. Evet, bir yandan da devam ediyor görüşmelere, araştırmalara. Ama dediğim gibi belki milli araya kadar bu sorunu çözecek. Ama gerçekten hocanın işi çok zor. Evet, takım çok iyi bir takım olsa da hoca şunu söyleyecek. Umarım söylemez. İşte ben tabii ki kendi kurduğum bir kadroya gelmedim. Ama böyle bir kadroya da herkes, her hocaya gelmek nasip olmaz yani. Ben o açıdan yani gelecek hocanın hem şanslı olduğunu ifade edeyim. Belki bir iki noktada daha takviye isteyebilir devre arasında. Ama bana göre çok iyi bir kadro. Özellikle akşamki transferden sonra ya siz Salah'ı, Fabinho'yu getiriyorsunuz, Tiju'yu getiriyorsunuz. Yani bilmiyorum, çok iyi bir kadro. Belki işte Fatih'teki orada böyle bir şeyde kararsız kalmış olabilir. Alınan sonuçlarda umutsuzluğa sürüklemiş olabilir. Ama gelecek hoca bana göre bu takımı çok iyi çalıştırabilecek, ayağa kaldıracak. Yarışın içine tekrar sokup o mental şeyi de kaldıracak takımın üzerinden. Öyle bir hoca olacak. Çok nasıl diyeyim, aç bir hoca olacak belki, çok heyecanlı, çok savaşan, savaşçı bir hoca olması gerekiyor. Trabzonspor'da bu konuda şimdilik Hüseyin Hoca'ya güveniyor. Hüseyin Hoca zaten, buradan ona da bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten yani bu kulübün emekçisi, bu kulübün hani derler ya askeri gibi. Hani bir arkadaşımız yazmış, o kadar güzel özetlemiş ki, gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor, bekle diyorsun bekliyor. Yani ve ben hocalığını da beğeniyorum, Hüseyin Hoca'nın futbol bilgisini, aile olarak zaten onlar futbolun çok içindeler. Bir dönem kardeşi de Trabzonspor yönetimindeydi ki çok sık konuşuruz biz futbolla alakalı, sohbet ederiz Trabzonspor'la alakalı. Ben Hüseyin Hoca'nın da Trabzonspor'da yani iyi şeyler yapacağını düşünüyorum kendisine verilen süre çerçevesinde. Ama şu da var tabii, Hüseyin Hoca artık kulüpte kalıcı olacak gibi gözüküyor. Çünkü yönetim Hüseyin Hoca'nın bu fedakarlığını artık çok iyi biliyor. Ve eğer gelen hoca kabul isterse mutlaka yardımcı hoca pozisyonda ya da teknik ekipte olacak. Eğer uygun görmese de sportif direktör olabilir, başka bir görevde olabilir. Kulüp şu anda Hüseyin Hoca'nın Trabzonspor'da devam etmesi yönünde düşünceye sahip. Bana göre de bunu hak ediyor Hüseyin Hoca. Ama Gençler Birliği maçına takımı hazırlıyor. Dediğim gibi Konya maçına da o hazırlayacak. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Ha, bu iki maçtan çok iyi bir sonuçta çıkarsa Trabzonspor, ben Galatasaray maçına da niye olmasın diyorum. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Kendi açımdan, kendi fikrim bu. Hani Galatasaray maçına da niye çıkmasın Hüseyin Hoca?
1: Olabilir. Yani, olabilir. Hüseyin Çimşir hakikaten iyi bir hoca. Çok da severim. Bilgisi de çok iyi bir hoca. Camiayı çok iyi bilen bir hoca. Ondan dolayı en mantıklı isim şu anda, ben sana söyleyeyim.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani hiçbir zaman şu da var. Yani
1: macera önemli. Aramamak lazım aslında baktığın
0: zaman. Şu da var. Çok önemli. Hiçbir zaman bu kulüpten ayrıldığı zaman, bakın o ayrılıklar yaşadı. Ünal Karaman döneminde oldu. Şenol Güneş döneminde oldu. Geldi. Gel dediler. Gerçekten geldi. Git dediler. Gitti. Hiçbir zaman hoca, hani derler ya, hiç boş konuşmaz diye. Gerçekten öyle bir insan. Yani karakter olarak bana göre örnek isimlerden bir tanesi. Hiçbir zaman hiçbir demecini hiçbir yerde bulamazsınız. Hiç kimse de bulamaz, bulduğunda söyleyemez. Ben de çok yakinen tanıyorum. Hiçbir zaman konuşmamıştır aleyhinde ya da kırgınım, kızgınım, öfkeliyim, beni kullandılar, gönder. Hiçbir zaman. Hep o Trabzonspor armasının sevgisiyle bir köşede beklemiştir. Zaman zaman bazı kulüplerde görev yapmıştır. Bu dönemde birkaç girişimi oldu. Hatta şimdi de bir girişimi vardı hocanın, sanıyorum bir takımla olacaktı. Tam o esnada Trabzonspor yine çağırdı. Yine önceliğim Trabzonspor dedi. Ve ben Hüseyin Hoca'ya gerçekten başarılar diliyorum. Kendisini buradan gerçekten takdir ettiğimi de ifade etmek istiyorum. Camianın da sahip çıkması gerekiyor böyle bir hocaya.
1: Nurgül, çok kısa bir reklam aramız aradan sonra sevgili Nurgül Günay'la devam edeceğiz. Ama bak şunu soracağım. Esenyurt'tan kardeşim yazmış. Rahim Ahmet. Ahmet maçında diyor. Ben dedim ya, o penaltı pozisyonu, yani yanlış anlamayın ama yani orada sıkıntı var. Net söyleyeyim. Yani var. Orada hakemin doğradığını söyleyelim. Var. Orada var. Sıkıntı var arkadaşlar.
0: Biz karşıdan gördük. Aygün Özpek, bakın ben hani biliyorsunuz foto muhabirleri kale değiştiriyor. Trabzonspor hücum yaptığı tarafa çalışıyoruz işte. O maçta zaten ilk yarıda karşıdaydık. İlk yarıdaki o şeyde. Ben karşıdan fotoğrafını da çektim. Onana'nın o pozisyonu ilk çıkardığı.
1: Ya bir şey sana söyleyeyim. Onana da yani çok gayri ciddi. Devamı kaleye boş bırakıyor. Yani ben Onana'yı çok kötü buldum.
0: Ama bakın o gün takım. Ama şöyle hayır ben tersini düşünüyorum. Onana o günü takım. Ya benim düşüncem o. Ben sahada gördüğüm Onana topla daha çok oynadı. Onana bazı futbolcularda açısından... daha çok topla oynayan
1: takım. Anladım. Şimdi anladım.
0: Yani,
1: şimdi anladım.
0: Ama yani Onana bakın. Yani ben bilmiyorum o sahadaki ambiyans, sahadaki atmosfer psikolojik olarak çok zordu. Bakın Onana orada gerçekten bir fizik belki bir mücadele de verdi mental olarak ve ben Onana tamam kale boş bıraktı ama takım o gün biraz şeydi. Takımı ateşlemek için belki takımı hareketlendirmek için orta sahaya kadar son dakikalarda biraz kaleyi ama o da mecburen yani çünkü gol arıyordu takım orada. Şeye geldi, çıkardığı toplar da var. Belki fark daha da açılabilirdi. Çünkü Trabzonspor birinci, yani golü attıktan sonra tamamen geriye yaslandı. Yani ben orada Onana, hatta ben dediğim gibi istatistiklerde Onana bazı topçulardan daha çok topa sahipti.
1: Anladım. Yani kısa bir araya gitmem lazım Nurgül. Kısa bir araya gideyim ondan sonra devam. Çok kısa bir aramız var.
2: Tamam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Futbol aradan Nurgül Günaydın'la sohbetimiz devam ediyor. Dün de 22 yaşında bir santrafor, Diju değil mi, kadrosuna kattı?
0: Evet, evet.
1: Ne diyorsun?
0: Ne diyorum yani uçaktan indiğimde yani o uçaktayken kulüp açıklamayı yaptı zaten. Gerçekten sürpriz oldu, çok isim gündeme geldi. Hatta Richarlison ismi gündemdeydi, tam onun olacağı yani netleşecek, kesinleşecek derken bir anda Diju'ya döndü. Gerçekten dediğim gibi ben çok beğendim. Yani bu transferin Trabzonspor'a çok çok şeyler katacağını düşünüyorum. Özellikle sizde biliyorsunuz yani Onaçu ile ilgili de konuştuk. Onaçu'nun bu sezonki performansı hani kimse anlam veremiyor. Biz de anlam veremiyoruz ama yani bir transfer edileceği netti, kesindi. Franculino, Ludo, Diju. Yani sadece bana göre gerçi bu konuda bugünlük değil. Bu transfer bana göre Trabzonspor'un gelecek açısından da çok önemli bir yatırımı oldu diyebilirim. Fiziğine baktım ben, 1.86 boyunda, yaşı 22 ama çok fayda sağlayacak Trabzonspor için. Ben videolarını da izledim eve geldikten sonra, gece saat 2'ye kadar bilgisayar başındaydım yine. Ben oyuncunun çok Trabzonspor için en iyi belki de transferden bir tanesi olduğunu ifade edebilirim. Midland'taki maçlarını izledim. Yani 117 maçta 58 gol seviyesinde bir oyuncu. Düşünebiliyor musunuz? Yani bana göre çok iyi. 22 yaşında

0: bu yaşa böyle bir oyuncunun böyle bir bitiriciliği çok önemli. Trabzonspor'a çok katkı sağlayacak. Transfer maliyeti de tabii 5 yıla yayılmış. 8 taksit biliyorsun, sen de çok iyi biliyorsun bizim
1: evet.
0: taksitlerimiz.
1: Ertuğrul Başkan'ın.
0: Yani evet, evet. Yani 4 artı 1 yıllık sözleşme, bu da çok önemli. Bu çok iyi. Genç oyuncu, genç, yetenekli, potansiyelli oyuncuların yani bu şekilde transferi çok güzel. Yani tarifi imkansız 4 artı 1 yıllık.

0: Yani yeni teknik direktörün hücum planında hani ciddi anlamda ben süre almasını bekliyorum. Böyle bir transfer çünkü. Çünkü hareketliliği de var oyuncunun. Yani Salah'la beraber kullandığınızı düşünebiliyor musunuz? Yani Trabzonspor'un farklı bir hücum yapısı ortaya çıkacak. Çünkü bu sene Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, bakın özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hücum yapıları ne kadar etkin, ne kadar etkin, ne kadar iyi.
1: Doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Trabzonspor'un da en çok eksik yönlerinden bir tanesi buydu. Ya bir tek ona açıyor. İşte Muçi orta, ona açıyor gol. Buydu yani. Klasik. Ama doğru. Şimdi tamamen Salah'la özellikle kullandığınız zaman bana göre Trabzonspor'un da hücum yapısı hem daha iyi ortaya çıkacak, hem çok farklılaşacak, çok etkili olacak. Çok faydalı olacak. Ben Trabzonspor'un ilacı olacak diyebilirim.
1: Dün akşam Ertuğrul Doğan'ı tabii izleyebildin mi bilmiyorum. Şeye çıktı, A-Spor'a çıktı. A-Spor yemeği kanalına çıktı. Gördüm şimdi tahmin ediyorum.
0: Hı-hı.
1: Onun evet. Üzerinden de son sorum söyleyeyim. Hani daha önce de Salah'la ilgilenmiyoruz dedi ama sonra bir baktın. Onu Mustafa Demirkaya söylemişti. Ertuğrul Hocam başkan diyor ilgilenmiyoruz dediği zaman diyor dikkat etmek lazım diyor. Yani Arda Turan, Fatih Terim'le ve Conte ile bir görüşmemiz olmadı diye açıklama yaptı. Olabilir mi bunlardan biri sence?
0: Evet, aslında mesela Diyuçi'nin açıklama yaptı. İşte Onaçu ile ilgili dedi, transfer sürecinle ilgili konuştu. Teknik direktörün konusunda da yani yabancı olma ihtimali yüksek olduğunu ifade etti. Zaten akşam ilk gördüğüm ifadesi oydu. Bazı teknik adamlarla görüşüldüğünü söyledi. İşte Trabzonspor'un mevcut yapılanmasıyla ilgili rapor ve planlama istenmiş. Ki bu çok normal. Hatta şunu birisi bana dün söyledi. Klopp'la da işte görüşülmüş. Trabzon'da yaşanabilir mi, yaşayabilir miyim gibi bir soru işareti olmuş. Bu bile konuşuldu yani dün. Buna kadar bile gidildi. Tabii ki talip olunan hocaların, teklif giden hocaların transfer planlamaları, işte kadro yapılanması ile ilgili daha doğrusu rapor ve planlama istemesi çok normal. Gündeme çok isim geldi biliyorsun. Conte geldi, Fatih Terim geldi, Abdullah Avcı geldi, Şenol Güneş ile görüşüldüğü söylendi. Ama Arda Turan'ın tabii kontratı olduğunu da söyledi dün, orada hatırlattı başkan zaten. Onun dışında hata yapma şansımız yok dedi Aygün Özbek. Bak, bu çok önemli.
1: Doğru.
0: Yani gerçekten
1: artık hata yapma şansı yok.
0: Yani bence de Trabzonspor'un hoca konusunda özellikle hata yapma şansı yok. Zaten hoca konusunda transferle alakalı bir süre yok. En önemli avantaj da bu bana göre. Yarın transfer süreci bitiyor biliyorsun. 4 Eylül.
1: Evet.
0: Yanlış bilmiyorum.
1: Doğru. Yarın akşam bitiyor. Doğru.
0: Yarın akşam bitiyor ama hoca konusunda böyle bir sıkıntı yok. O yüzden Trabzonspor, işte başkanın da söylediği gibi, hata şans yapma şansımız yok dediği o noktada gerçekten çok ince eleyip sık dokunmalı. Hocası da yani en talip olunan hoca da Trabzonspor'un kadro yapılanmasını, planlamasını inceleyecek. Hangi hocayla ortak nokta, en çok ortak noktada buluşulursa.
1: Sergen Yalçın olmaz arkadaşlar. Kartal'dan olan Bey diyor ki Sergen Yalçın televizyonculuğu biraz tercih etti. Bence Sergen Hoca'nın olacağını ihtimal vermiyorum. Onu söyleyeyim.
0: Yani,
1: televizyon
0: yok,
1: biraz
0: ben
1: daha
0: doğru. Bakın ben şimdi şöyle, Abdullah Avcı ismi gündeme geldi. Bana abim de sordu bu isimleri dün, dediğim gibi. Şenol Güneş de geldi. Çok açık söyleyeyim. Yani Şenol Güneş'i isteyenler, Şenol Güneş'i yazıyor. Abdullah Avcı'yı isteyenler onu yazıyor. Benim kendi düşüncem bu. Yani ben iki ismin de olacağını düşünmüyorum zaten. Böyledir. Yani bu bir gerçek. Sen de çok iyi biliyorsun. Fenerbahçe'de hoca gündeme geldiği zaman Aykut Hoca'yı isteyenler, Aykut Hoca'yı yazar, çizer. İsmail Hoca'yı isteyenler onu yazar. Ya da işte bakın Vitor Pereira bile gündeme geldi Trabzonspor'la ilgili. Onun ismi bile geçti.
1: Peki.
0: Trabzonspor'da.
1: Nurgül, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Sevgili Nurgül, günaydın.
0: Yani Trabzonspor gerçekten hayal kırıklığı olarak belki taraftarı camianın gözünde başladı. Evet, kısa zamanda çok 3 lig maçı, bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik. En kısa sürede toparlayıp bir an evvel yeniden o sezon başı hedefine odaklanmak zorunda. Başkan da bu konuda gerçekten çok yoğun çaba harcıyor. O çabaların da karşılığını almasını temenni ediyoruz. Çünkü Türk futbolunun bunlara ihtiyacı var. Peki. Ve hakem konusu. Umarım, umarım hakemler bu sezon gidemedikleri Dünya Kupası'ndaki o kötü performanslarını bir kenara bırakıp Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için en iyi performanslarını

0: şey yap ayarlar. Peki. Bu kadar söyleyeyim.
1: Çok teşekkürler sevgili Nurgül.
0: Ben teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Evet, hattımızda futbol ananından Nurgül Günaydın vardı. Kendisine teşekkürler. Şu an hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
2: Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum herkese. İyi haftalar.
1: Evet, derbiye az kaldı ama tabii bir yandan da Fenerbahçe'nin kadro yapılanması üzerinden de sosyal medyada biraz tepkilerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Oradan başlayalım istersen sevgili Süleyman. Bir transfer var mı? Olma ihtimali var mı? Neler söylersin?
2: Hem de nasıl bir rüzgar esiyor inanamazsın, fırtına gibi. Çünkü taraftarlar sert şekilde eleştiriyorlar yönetimi. Ancak şunu unutmuyorlar ki yani bir kadro kuruldu, bir yıllık vaat de geldi bu yönetim ve ilk hedefine bu takımı ulaştırdı. Yani şu tartışılıyor taraftarlar arasında, işte kadro derinliği konusunda tartışılıyor, yaş ortalaması konusunda tartışılıyor, her şeyle tartışılıyor. Ama bu kadroyu geldiği gibi Şampiyonlar Ligi'ne sokmayı başardı, öyle bakmak lazım. Yani şimdi alınan oyunculara bakıyoruz mesela. Yaş ortalaması çok eleştiriliyor, 28.9. Bazı oyuncuların sakatlık geçmiş olduğu için onlarla yola çıkılırken tedbirli olmak lazım şeklinde düşünüyorlar. Yani şu sakatlanırsa ne yaparız, bu sakatlanırsa ne yaparız şeklinde düşünceler var. Ama netice itibariyle bu takımı öncelikle birinci hedef olan Şampiyonlar Ligi'ne bu kısa sürede sokmayı başardı Aziz Yıldırım yönetimi. Şimdi de şampiyonluk için kolları sıvadılar. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu kadro belki yetersiz görülebiliyor. İşte alt tarafı boş deniyor. Oyunculardan yana bir şikayet yok ama kulübeler zayıf deniyor. İşte bazı noktalara transfer yapılmadı. Özellikle Asensio'nun arkası o sakatlanırsa sıkıntı yaşattırır bize deniyor. Doğru bunların hepsi ama şunu da unutmamak gerekiyor ki şampiyon olan örnekler var önümüzde. Başarıya giden örnekler var. Onların hiçbiri inanılmaz kadrolar değildi. Yani şöyle hemen hafızamı zorlayınca Beşiktaş geliyor o pandemi döneminde ki yani 13,5 futbolcuyla şampiyon olduk diyordu Sergen Yalçın, hatırlıyorsanız ki Wellington vardı hemen aklıma gelen. Enskala vardı o takımda. Vida vardı. Adem Laiç vardı. Larin vardı. Evet. Yani böyle bir kadroyla şampiyonluğa ulaştı onlar da. Mühim olan yani burada takım olgusunu yaratabilmek, yani arkadaşlığı kurabilmek, inanç zincirini kurabilmek, takımın birbiriyle çok mutlu vakit geçirmesini sağlayabilmek. Bunlar çok önemli. Yani dünyanın en iyi futbolcusunu alıyorsunuz. Bu havayı, bu atmosferi yaratamayınca oradan başarı gelmediğini çok örnekleri var, böyle sayısı bitmez. Yine Trabzon geldi aklıma bak şimdi. Onlar da şampiyon olduğunda yaşlı bir Maraş Hemşek vardı değil mi? Makarna evet. Var bir şekilde. Yani iyi oyuncuları da vardı. Bakas Esas vardı. Edin Miska vardı. Cornelius evet. Boyucu konusunda o vardı. Ama yine derinlik yoktu onlarda da. Kulübe zayıftı. Yani o sakatlanınca yerine girecek oyuncu sıkıntısı yaşıyordu Trabzon'da. Ama buna rağmen inanılmaz keyif aldılar birbirleriyle oynamaktan ve mutlu sona ulaştılar. Demek istediğim Fenerbahçe'nin yapabileceği transfer hamleleri noktalandı şimdilik. Devre arasına kadar bu şekilde gideceği gözüküyor. Eğer bugün de bir veya iki dokunuş gelebilir bir ihtimal ama zayıf tabii ki. Bu gece 12'ye kadar transfer açık. Ama bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de 50 maça yakın maç oynayacak. Devre arasında belki transfer yapacak, buraya takviyeler yapılacak ihtiyaca göre. Ama böyle baktığımız zaman idare edebilecek bir kadroya sahip. Sen yani stoper hattına baktığın zaman oraya da Bokbong'un da alınmasıyla birlikte oradaki rotasyon da nispeten kuvvetlendi. Ama tabii ki eksik yerleri var. Ama burada önemli olan dayanışma, birlik, beraberlik ve takımdaşlık. Bu hava yakalanırsa Fenerbahçe başarıya doğru yelken açar. Ama taraftar böyle onu bunu daha hemen başta eleştirmeye başlarsa en büyük darbeyi kendi taraftarından almış olur Fenerbahçe. Nacizane ben kendi tecrübelerime dayanarak şunu söylüyorum ki Fenerbahçe'nin kenetlenmesi, inanması ve futbolcularının mutlu kılması gerekiyor. Onlara destekle, onlara maç boyu destekle kucak açması gerekiyor ki başarılı olsun. Çünkü bakın ilk maçta Gençlerbirliği mağlubiyetin ardından Esen Fırtına'yı hatırlayalım şöyle bir. Yani bu takım hemen ardından toparladı. Hem ligde yoluna devam etti hem de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaracak tarihi bir sonuç aldı. O yüzden de yani bence taraftar en büyük transferi olmalı Fenerbahçe'nin. Taraftar eğer sırtını dönerse, taraftar eğer tartışmaya başlarsa bu işin sonu gelmesin. Ben gruplara üyeyim, hep

0: bunu ifade ediyorum senin programında da. Fenerbahçe'nin birçok grubuna üyeyim. Orada sessizce dinliyorum insanlar ne konuşuyor. Yani yerden yere vuruluyor. Sanki 4 gün önce Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takım Fenerbahçe değil gibi. Sanki 3 gün önce Samsun'u deplasmanda yenen takım Fenerbahçe değil gibi. Yani sanki böyle bir inanılmaz forvet hattı kuran, defansını toparlayan ve takımı bir iskeletini oluşturan, bir omurgasını oluşturan bir takım Fenerbahçe değilmiş gibi sert eleştiriler geliyor. Şaşkınlıkla izliyorum açıkçası.
1: Evet, gelen mesajlar da var. Onları da okuyacağım yavaş yavaş. Ama kısa bir aramız var sevgili Süleyman. Bir reklama gidelim. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Günaydın. Fenerbahçe Asensio'yu bir an önce iyileştirmesi lazım. Vedat Muriç'in arkasında Asensio, arkalarında Guendouzi, Kante, solda Oğuz veya Kerem, sağda Greenford. Bu takım çok iş yapar diyor dinleyicimiz. Ne diyorsun sevgili Süleyman? Sonu yani 80'e biten Recep Bey.
5: Kağıt üzerinde tabii ki öyle gözüküyor. Zaten bunu da ispatladılar yani kısa vadede yaptıkları işte uyumla. Yani takıma şimdi kim girse kulübeden herkes umutsuz olarak baktığı isimler bunlar. Mesela Oğuz, mesela İrfan Can Kahveci gayet iyi performans verdiler. Yani bu da insanların bu takımda oynamak için oyuncuların direndiğini ve çabaladığını ve çok çalıştığını gösteriyor bize. Bu da güzel bir işaret, güzel bir ışık. Yani Samandıra'nın toparlanmasıyla birlikte her şeyin daha iyi olacağını zaten yıllardır konuşuyor Fenerbahçe. Ama bir türlü orası tedavi edilemeyen bir sıkıntı haline dönüşmüştü. Şimdi bununla ilgili olumlu ışıklar geliyor. Tabii bunun önemli olan sürekliliği olması. Yani lig uzun bir maraton. Aşağı yukarı 50 maçın üzerinde minimum 50 maç oynayacaksın.
4: Yani 60'a yakın maç oynayacaksın normalde baktım ben. 55-60. 60 arası, evet. Doğru.
5: Bu nedenle de burada süreklilik, burada istikrar çok önemli. Az önce saydığım gibi yani o Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Trabzon'un şampiyonluğu aklımıza geldiği zaman buralarda bu kadronun çok efektif kullanıldığını ve oyuncuların elinden gelen çabayı büyük bir özveriyle sahaya çıktıklarını görebiliyoruz. İşte bunu Fenerbahçe'de yakalamak lazım. Fenerbahçe'nin orta sahası bence Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri. Tek tek baktığın zaman yani Kante, Guendouzi, Asensio, İsmail Yüksek, bu şekilde baktığın zaman gerçekten önemli isimler var Fenerbahçe'de. O halde orta sahası iyi olan bir takım. Hep diyoruz ya atanı tutanı iskeleti iyi olacak diye.
4: Doğru, doğru.
5: Forvet hattında Lukaku'su var, Muriç'i var. Yani tabii ki yani insanların taraftarlar özellikle yani doymak bilmeyen timsah gibiler. Onu da alsınlar bunu da, ama şimdi bu işin ekonomik boyutu var. Fenerbahçe'nin geleceği var. Devre arasına kadar bu takımı öyle ya da böyle taşıyıp son vurucu hamleyi devre arasında yapmayı, ara transferde yapmayı planlandığını kulağımıza gelen bilgiler arasında. Burada ana hedef plan proje olayı. Yani takımı şampiyonluğa nasıl götürürümüz? Tecrübeli isimler planlarını yapıyorlar şu an. Yani burada kadroyu şişirip doldurup ondan sonra bir sakatlık veya bir başka nedenle sıkıntı yaşandığı zaman orada hedefe ulaşamama sıkıntısını ara transferde yaşamamak istiyor. Bu kadroyla devre arasına kadar takımı zirvede tutmaya gayret etmeyi planlıyor. Ondan sonra da vurucu hamleyi yapacakları geliyor kulağımıza.

0: Aygün abi günaydın. Derbi ne olur tahminini alayım. İyi yayınlar. Klimacı Fatih de deniz kenarından bir fotoğraf atmış. Dün tabii Fenerbahçe Spor Kulübü açıklama yaptı biliyorsun. Fenerbahçe'li iki futbolcunun ceza anlamında soruşturma UEFA'dan bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Greenwood ve Guendouzi neler söylersin sevgili
1: Valla
0: Süleyman Arat?
1: maçı seyrederken sevgili Aygün, orada ben hissettim bunun böyle olacağını. Ve tahmin ettiğim isimlere de aynı şekilde şey geldi, inceleme geldi. Bakalım buradan bir ceza gelecek de minimum gelmesi için yönetim çabalayacak tabii ki. Yani bu tür kaotik ortamlarda, ama sadece biz şey tarafını veriyoruz, Fenerbahçe tarafını. Ama karşıdan da o uçan tekme atan Guendouzi'ye bir teknik heyetten birisi vardı.
0: Evet,
1: Olimpik
0: yardımcısı.
1: ona da gelecek. Bazı Olimpik Lyon taraftarlara da gelecek bence. Oradan da çünkü tahrik edici şeyler geldi. Ama Guendouzi'nin mutlak surette ceza alacağını düşünüyorum ben. Çünkü hani çok eleştirildi zaten o koşarak gezmesi, taraftarı tahrik etti diye yorumlandı o. Bizim sahalarımızda çok oluyor da pek bir şey olmuyor böyle, ama Avrupa'da UEFA bu tür şeylere çok müsamaha göstermiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde acaba bu maç oynanmama cezası mı olacak, para cezası mı olacak, onu bilmiyorum ama umarım para cezası olur ve bu kritik dönemde Guendouzi'nin eksikliğini yaşamaz Fenerbahçe.
0: Evet, dün en çok bugün gelen mesajların büyük kısmı da Talisca'nın gönderilmesi anlamında üzüntü olduğunu, üzüntü içinde olduğunu belirten dinleyiciler var. Ne
1: Evet.
0: diyorsun Talisca kararı ile ilgili düşüncen ne?
1: Sevgili Aygün, bak buraya bir parantez açmak istiyorum. Burada insanlar şimdi bu Talişka'yı kenara onlar da yazacaklar eminim. Fenerbahçe'de bir eğer işler kötü giderse ilk açılacak dosya bu.
0: Tabii Talisca dosyası
1: Herkes
0: açılacak.
1: bunu raftan çekecek, böyle gel bakalım buraya diye açacaklar. Talişka'yı gönderdim, adam işte 5 maçta şu kadar gol attı, geçen sene şu kadar gol attı, bizi böyle abat etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunları konuşacaklar şimdi, ama işin gerçeğini gözden kaçırıyorsun. Talişka'nın tabii ki, yani herkes profesyonel, Fenerbahçe'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takım. Şimdi burada tabii ki gönül ister Talisca da kalsın, her oyuncu kalsın, kimse gitmesin, hatta 6 tane daha alalım. Neme lazım, belki görev düşer de onu da kullanırız diye, ama öyle olmuyor işte. Şimdi Talisca'nın forvet hattında artık oynama ihtimali çok çok çok zayıf olduğunu defalarca söyledim ben senin yayında. Çünkü oraya Lukaku geldi, Vedat Muriç sakatlıktan dönecek dedim. Buna rağmen kulübede kalması forvet hattını düşünüldüğünde kesin gözüküyor. Orta sahada Asensio gibi bir dünya starın var senin. Şimdi Asensio olduğu sürece ilk 11'de 10 numarada çıkma ihtimali yok. Forvet arkası oynama ihtimali yok. O halde orada da kulübede kalmak zorunda. Yani sen bu kadar değerli, bu kadar önemli ve golcü ve efektif oynayan bir oyuncuyu kenara alırsan o zaman da oradan sana sorun çıkartacak. Yani bunu oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü oyuncular vardır ya işte onun gibi. Çünkü zaten o gol vuruşlarıyla ve forvet hattında, hücum hattında var olan bir oyuncu. Yardımlaşmada yok, preste yok, değil mi? Direkt yakaladığında kaleye giden, kaleye vuran bir oyun stili var. O yüzden de böyle hamle oyuncusu olarak bu kadar maddi değeri yüksek olan bir oyuncuyu kulübede tutmak bence teknik heyetinde çok zor anlar yaşatırdı. O yüzden bence en doğrusu yapıldı diye düşünüyorum. Ama bir kenara da yazılmasını az önce belirttiğim gibi, sıkıntı yaşandığında da taraftarların bu dosyayı raftan çıkartıp yönetimin suratına atacağını biliyorum yani. Ama hata yaparlar. Çünkü bu işler plan proje işleri. Böyle bakıldığında bu açıdan düşündüklerinde bana hak vereceklerine inanıyorum gerçekten. Çünkü yani şimdi bazı takımlarda Talisca başarılı olur. Fenerbahçe'de de yokluk döneminde çok iyi işler çıkarttı. Goller attı. Takımı bir yere kadar taşıdı. Yani takım şu an Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa Talisca'nın bunda katkısı yadsınamaz. Ama o günlerde Fenerbahçe'nin oynadığı top, o günlerde kadronun oluşması, öyle baktığın zaman şimdi herhangi bir Talisca'yı destekleyen bir taraftara, yorumcuya şimdi buyur Talisca senin elinde oynat bakalım, nerede oynatacaksın dediğin zaman vereceğin yanıt kalmaz. Yanıt yok. O yüzden de o da kulübeye çekecektir. O yüzden de böyle değerli bir oyuncunun kulübede kalması takıma zarar verirdi. Bence en doğrusu yapıldı.
0: Aygün abi günaydın. Orta merkezde Asensio sakatlandı mesela, ya da sol önde o sakatlandı. Kerem oraya gördük, idare edemiyor. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Yerli oyuncular olarak da çok zayıf bir takımız. Merkez orta saha ve sol öne mutlak bir adam alınması gerekiyor ve özellikle kimse anlamıyor, ama sağ bek Semedo'nun kanalı da orada sıkıntılı diyor. Süleyman abinin fikrini merak ediyorum demiş dinleyicimizin adına da, bakalım neymiş hemen. 49 sonu Gökhan Bey demiş. Ne diyorsun sevgili
1: Yani
0: Süleyman?
1: Gökhan Bey tabii doğruları söylüyor, ama Şimdi böyle negatif bakarak belayı çağırmış oluyorsun. Daha önce bunlar yaşandı. Yani o sakatlanırsa ne yaparız? Bu olmazsa ne yaparız? Şimdi yani bu işler yola çıkıyorsun burada. Olmamasını temenni etmen lazım gelir. Bunları düşünerek bakmamak lazım. Az önce belirttim, bakın çok minimum kadrolarla 11 kişi 12 kişilik kadrolarla şampiyon olan takımları gördük. Yani saydım tek tek Beşiktaş'ın, Trabzonspor'u. Daha geriye gidersek çok daha fazla takım da sayabiliriz bu şekilde. Ama yani o sakatlanırsa bu sakat, şimdi Asensio'nun arkasına kulübede oturacak kimi almanızı bekliyorsunuz? Yani düşünelim şöyle, kimi almanızı bekliyorsunuz? Yani bu Asensio'yu eğer aratmayacak bir oyuncu arıyorsan öyle bir oyuncu yok. Yani öyle bir oyuncuyu alsan kulübede oturtamazsın. İşte orada bazı devşirme oyuncuları deneyeceksin onun yokluğu döneminde. Veyahut da kulübede bulunan senin İrfan Can Kahveci gibi, Barzo Elmas gibi oyuncularından yararlanacaksın 3 maç 5 maç böyle sıkıntılı günlerde. Ama temenni tabii ki o sıkıntının yaşanmadan gemiyi limana ulaştırmak. Ama devre arasına kadar az önce söylediğim gibi o gemi oraya doğru gider. Orada artık risk alınması minimuma inmiştir. Takımın topladığı puan ve ligde bulunduğu durum göz önüne alınarak orada vurucu transferler yapılır. Ama şimdi Asensio'nun yediği, Asensio'nun altına arkasına bir adam alalım ki o olmadığı zaman oynasın. Batu'dan daha mı iyi birini alacaksın? Veya İrfan Can Kahveci'den daha iyi birini mi alacaksın? Çünkü orası çok değerli bir, yani 10 numara oyuncu alıyorsun. Bunlar dünyada sayılı. Oraya kulübede beklemeye razı. Kaç tane oyuncu bulursun Allah aşkına yani? Asensio'ya oynayacak, adam kulübede maçı seyredecek. Neredeyse 50 maç böyle geçecek yani. Böyle bir adamı nerede bulacaksın? Hem kaliteli olacak hem de kulübede oturmaya razı olacak. Böyle bir şey yok. Bakın Portekiz milli takımının rotasyon oyuncusu, o ilk 11'inin rotasyon oyuncusu Semedo'yu bile tartışıyor taraftar yani. Arkasında Mert Müldür var. Mert Müldür de bizim kendi A milli takımımızın rotasyon oyuncusu. Zaman zaman oynuyor o da. Semedo'su da zaman zaman Portekiz milli takımda oynuyor. Bu iki oyuncu bile tartışmıyor yani bunlarla yola çıkıyor.
0: Osman Şenkal diyor ki Talisca diyor Lukaku'dan çok daha fazla katkı sağlardı diyor.
1: Ben aynı fikirde değilim. Yani biri kendini kanıtlamış dünya çapında bir golcü. Belçika milli takımının gelmiş geçmiş en büyük golcüsü. Şu ana kadar en fazla gol atan oyuncu. Yani Avrupa kupalarında gelmeden tanıyorduk yani. Ama Talisca'nın bir Beşiktaş çıkışı var. Ondan sonra Çin ve Arabistan macerası var. Ben tabii ki Talisca'yı ben de çok beğeniyorum. Ama yani Lukaku kadar dünya çapında bir oyuncu olmadığını biliyoruz yani. O nedenle de ben ikisi kıyasladığımda oyumu Lukaku'dan yana kullanırım. Yaşlı olmasına rağmen, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen kendisi de söyledi zaten bizatihi bize Mixon'dan çıkarken şu an %60 ile oynuyorum dedi ki bence %40, %45 civarında bir potansiyelle oynuyor henüz. Zaman içinde tabii üzerine koya koya gelecek, çok yüklenirse sakatlığı olur. Tam bir profesyonel sonradan açılır biliyorsun. Napoli'de ikinci yarı girdi ve takımını şampiyonluğa ulaştırdı. Yani bu Talisca'nın böyle bir başarısı var mı? Beşiktaş'ı şampiyon yaptı uzaktan attığı gollerle ve iyi oyunuyla. Zaten o ona getirdiği primle de bunca yıl çok iyi paralara önemli kulüplerde oynadı. Avrupa'ya gelemedi ama yani demek istediğim Lukaku'nun kariyeri tartışılmaz. Bir sakatlık geçirdi diye şimdi insanların gözünden düştü gibi bir manzara var. Ben bu sene Lukaku'yla çok başarılı olacağını, önümüzdeki yılda bir yıl daha sözleşme yapılacağına inanıyorum yani kalben. Çünkü ona gelmeden önce hep söylüyordum ben. Bütün katıldığım televizyon programlarında, radyo programlarında en önemli transfer olarak geçen sene devre arasında da Lukaku'yu istiyordum. Lukaku'yu söylüyordum. O yüzden de ben şahsen ona kefilim. Bir şey olursa da bana söyleyebilir sevgili dinleyicimiz. Sen böyle demiştin ama yanıldın diye. Olabilir.
0: Semedo'dan çıkılabilirdi diyor bazı dinleyicimiz.
1: Aman Portekiz milli takımının sağ bekinden çıkacaksın.
0: Tolga Bey demiş orada.
1: Tolga Bey kimi alacağız Allah aşkına oraya? Belki çıktın Semedo'dan. Oraya kimi koyacaksın? Bu sefer Mert'i beğenmemeye başlayacaksın. Mimović mi devam edilecek? Yani biraz mantıklı düşünmeye rica ediyorum. Yani gerçekten böyle elindeki kadroyu da herkese tukaka yapmak bence bir yere vardırmıyor. Herkesi eleştirmek. Takım olgusu eğer yaratılacaksa ve yaşanacaksa bunun taraftardan başlaması en doğrusu. Taraftar onu olmaz, bu olmaz, onu niye gönderdi, bu böyle oldu diye başlarsa işin sonunda başarı ve mutluluk gelmez diye düşünüyorum ben. Taraftar uğulduyor çünkü son 5 yılda tribünlerde Fenerbahçe'de bir hatalı pas, bir geri pasının rakip tarafından yakalanması veya bir oyuncu değişikliğinde memnuniyetsizlik veya bir geç kalma veya 1-0 geriye düşme, hemen tribün oğulduyor. Bu da takıma olumsuz yansıyor. Sonra geri dönemiyor takım. Titriyor herkes. Riskli pas yapmıyor. takımına bana ne diyor, ihale benim üzerime.

0: kalmasın diye yanındakine veriyor hemen. İleriye demarke vaziyette bir top atmıyor veya yaratıcı kreatif bir toplar göndermiyor. Garantili oynamaya çalışıyor. Bu da Fenerbahçe'yi başarıya götürmüyor. O yüzden de bakın isyan eden ve takımını sahiplenen, özlenen bir Fenerbahçe'yi Olimpik Lyon maçında gördü değil mi? Baş kaldırdılar, isyan ettiler. Maçtan sonra kenetlendiler, kavga çıktı. Birbirlerini kolladılar, korudular değil mi? Tüm bunların hepsi bir takım olgusunun oluştuğu şeklinde bir görüntü veriyor bize. Taraftar da bu işin içinde olmalı bence.
1: Peki. Son Can Uzun'u sorayım. Nedir Can Uzun'da son durum?
0: Valla Can Uzun'da benim kulağıma gelen bir şey yok ama Beşiktaş diyorum, özür dilerim. Fenerbahçe'de bastırıyor, onu biliyoruz ama derbiyi hiç konuşmadık. Esas konuşulması gereken en önemli şey Fenerbahçe'nin çıkışının taçlandırması için Beşiktaş maçını tabii kazanması, kazanması gerekiyor. Ama Beşiktaş'ın da kaybetmemesi gerekiyor. Bu da bize beraberlik maçı gibi görüntü veriyor ama tabii ki bakacağız tabii cumartesiye kadar neler gelişecek Beşiktaş cephesinde veya Fenerbahçe cephesinde. Ama çok kritik, keyifli ve önemli bir maç olacak gibi gözüküyor bize. Peki. Hep Beşiktaş-Fenerbahçe maçları keyifli olmuştur. Umarım yine öyle olacaktır.
1: Sevgili Süleyman, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler sunuyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
9: Merhabalar, merhaba abi.
8: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla

0: Görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.

0: Reklam.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız ve günün yarışlarıyla ilgili düşüncelerimizi sizlere aktaracağız. Ankara ve İzmir yarışları var. Bugün sizlere ikisini de yorumlamaya çalışacağız. Ben Ufuk Çakır. Ankara için Aykut Balcı hattımızda olacak ve bize düşüncelerini aktaracak. Aykut, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Ufuk abi. Nasılsın?
3: İyi, sağ olsun.
4: Oldu görüşmeyeli.
3: Evet, biz denk gelmiyorduk radyoda. Bugün bu hafta artık biz de denk geldik. Perşembe günü Aykut'u normalde aldığımız günlerde ben olmuyorum Ankara yaşarında ama bu hafta bir diğer değişikliği bizi programda buluşturdu. Aykut, nasıl gördün Ankara yarışlarını?
4: Ya geçen yarış, ben yarış severlerden özür dilerim. Çok kötü bir performans sergiledim. İnanılmaz kötüydü. Ama abi benim suçum yok ya.
3: Her gün,
4: ediyorum,
3: bak, her gün tutacak.
4: Yok. Paddock görüntüsüne bak, gerçekten çok hani böyle şey yapıyorsun böyle.
3: İnanıyorsun.
4: Gelmeyecek isimler geliyor. Çok şaşırdım. Ben hayatımda ilk defa bu yıla kadar bu kadar kötü bir performans sergilediğimi hiç hatırlamıyorum ve özür diliyorum yarışseverden yani bu konuda.
3: Evet, neyse, biz bugüne bakalım. Hep geleceğe at yarışında geçmiş yok, gelecek var. Geçmişte olan kaldı gitti. Gelecekte bugün neler olacak Ankara'da? Satış 4 koşusu var. 1900 çimde koşulacak bir yarış. 7 safkan. Birinci koşu yine zor bir koşu. Kimler tutuyorsun burada?
4: Evet abi, normalde satış kursu olunca ben böyle biraz şey yapıyorum, korkarak bakıyorum ama Army Euro'yu gördüm, tamam dedim, teki buldum, of dedim, ara sonrası yarış gördü filan dedim. Şimdi idman görüntülerini filan izliyorum, eyvah dedim, Arap derecesi yapmış, bu nasıl bir iş dedim yani. Ben dedim burayı yazamam dedim yani, tamam mı? Yani. Abi dedim şimdi gerçekten hani son idmanına bakıyorsun, çok kötü. Yani eğer o öylesine bir galopsa bir numara Army Euro aradan gördüğü yarış, ya, ara sonrası gördüğü yarışta bence düzlük yarışı yapıp kazanabilir. Rakibi 3 numara Nart The Battle. O da yakın ara koşuyor abi. Bir de 600 metre işi var. Fena değil ama yakın ara koşmaktan etkilenecek diye düşünüyorum. Mecburen yazıyorum. Burayı kalabalık tutacağım. Hatta hepsiye kadar gideceğim ben. Son yarışını içeriden gelip kazanan bir 2 numara Lady Grant, ki artan formuyla muhakkak kuponlarda bulunmalı. Yine sonlarda kuvvetli gelecek isimler var. Bunlar ya, 6 numara Crazy Dildar, 7 numara Hız Kesen, 5 numara Çilo. Geriye de bir isim kalıyor. O da 4 numara Oğlum Galibe. Yani ben bu yarış hepsi diyeceğim abi. Sıralamam 1, 3, 2, 6, 7, 5 ve 4.
3: Ama 1 numaralı Armiero. O işini baktım ben de seninle konuşurken. 1.23, 1.09, 26 olmuş. Araplar gibi çalışmış gerçekten. Neden öyle olmuş artık? O yarışa nasıl yansıyacak göreceğiz. Gökhan Kocakaya var. 136 AGF ilk sırada çıkmış. Şartlı 3 koşuya geldik. 2. koşuya geldik. 2 yaş İngilizler 1400 kumda koşacaklar. O bir vahşi %72 AGF'de. Ahmet Çelik bugün ilk defa üstünde. Bu şarpa temsilcisi. Sen nasıl bir sıralama yaptın burada?
4: Kesinlikle bana göre %100 AGF çıkması lazım bu o bir vahşinin. Neden? Yuriboyko'ya kafa burun kaybetmişti o 1400 metre kum yarışında, öyle hatırlıyorum. Ben ki Yuriboyko bugün grup kısa vade yarışları koşuyor. Geçen Ankara'da da 3. oldu, fena koşmadı. Önde de boş kalacağına inanıyorum o bir vahşinin. Bugün çok rahat yarış kazanmasını bekliyorum. Çünkü rakiplerini Aşbay Sky falan çok rahat geçti. 7-8 boy geçmişti bu isim. Artan bir performansı da var. Ben bugün bir aksilik olmazsa o bir vahşi net bankom abi.
3: O bir vahşi bankosu günün ikinci ayağında 2 numaralı o bir vahşi banko, yanına at yazmadık, Ahmet Çelik'le kazanmasını bekliyoruz. Üçüncü koşu ilk defa koşacak isimler. 10 tane safkan ilk defa piste çıkacak 3 yaş şaraplar. 1200 çime çıkacaklar ve ikinci altı ayağında başlangıç ayağına denk gelmiş. Var mı Ankara'dan bir duyum, şu iyi koşacak, bu iyi koşacak, ilginç bir
4: abi
3: şey.
4: akşam canlı yayında Ercan abimle tabii ki.
3: Abi. Evet, Ercan abi de 10 tutuyor galiba burada Seyran Hanım.
4: Şöyle, evet, şöyle tutuyor. Şimdi ben normalde sıralamam farklıydı ama geçen emanet kazandığı zaman Ercan abi bu atı söylememişler. Sonra af olsun diye ben sana bir at söyleyeceğim, bak bugün diğer atlara bakma, 10 numara Seyran Hanım kazanır dedi. Ama Ercan abi tabii atın rengine kadar hiçbir şeyini bilmiyor. Böyle dedikleri için de ben 10 numara Seyran Hanım gerçekten sağda tutuyor. Alternatif banko adayım tabii ki ama bu tay yarışıdır. Ne olacağı bilemedi. Her at kazanmak için koşuyor. Biz o duyumu aldık, 10 numara Seyran Hanım bizim alternatif bankomuz olsun ama Ben burada Şanlıurfa'da çalışmalarını yapan, sonra Ankara'daki idmanlarında gerçekten yılan gibi olmuş bir 6 numara. Venedik Sade bu orijini de çok çok sağlam. Köçek de gündüz düşüyle anneden kardeşi abi bu Venedik Sade. Evet. Muhakkak kuponlarda bulunmalı diye düşünüyorum. Yine idmanlarında hazır görüntüsüyle 2 numara Gökdemir, 1 numara Altınbağ, 4 numara Oscar Bey, sürprizde de 3 numara Karsova diyeceğim. Yani 10 numara alternatif bankomuz 6-2-1-4-3 rakip yazmak isteyenlere.
3: Evet, tay yarışı ilk yarışlarına çıkacak 10 tane safkan var. 10 numaralı Seren Hanım, aldığımız bilgiler çok iyi. Koşçay önünde, Mehmet Salih Çelik üzerinde ve dileyen risk alabilir. Altının ilk ayağında 10 numara Seren Hanım tek yazabilir ama alt yazdığım zaman 10-6-2-1-4-3 gibi bir sıralamamız olacak. Geldik Mençule koşusuna. Kısa vade 7 dişlere ait bir koşu, 1400 kumda. Keskin Kuş ve Eparven, yani 5 ve 11 numara safkanlar Ekürü. Burası da zor bir yarış gibi görünüyor. Torun Kalas her ne kadar favori olsa da kilosu bayağı bir ağır, 61,5. Nasıl bir sıralama yaptın burada?
4: Ya şöyle, kilosu da olsa aslında abi mesafeden ben korkuyorum. Mesafe uzun olsa Torun Kalas'ın yanına at yazmam. Şimdi ya Kocaeli'deki yarışı mükemmel bir yarış yaptı. Sprint yaptı. Keskin Kuş'u potoda geçmişti, hatırlıyorum. Ya ben bugün Keskin Kuş'a yer verecek miyim? Ben aslında normalde vermem. Çok yakın ara koşuyor. Grup yarışında da koştu baktığınız zaman, ama Torun Kalas mesafeyi, sprint mesafesini ayarlarsa dışarılardan çok rahat gelecektir. Ankara'da fit durumda hazırlanıyor. İyi durumda olduğunu da biliyorum. Bugün kazanabilir. Dediğim gibi sadece mesafeyi kısaltması lazım Sansar'ın. Zaten Sansar bütünleşmiş bir isim Torun Kalas'ta. Evet. Benim net favorim. Ama burada benim tek dikkatimi çeken bir isim var. 4 numara Günce Kız. Önlere hemen kendini atıyor abi. Eğer düzlükte 4-5 giderse virajda kolay kolay yakalanmaz. Bütün rakiplerine hakim olup kanaatindeyim. Yani 1-4 benim önceliğim. Ufak bütçeler için yeterli. Oldu ki mesafeden istediğimiz gibi koşmadı, o zaman gerçekten yarış karışır. 5 numara Keskin Kuş, 2 numara Bol Kader, 10 numara Ayaz Defne, 12 numara Tumbul Nazlı, 6 numara Naziko ve 3 numara Berk Sana geniş oynayanlara tavsiyemdir. Ama 1-4 çok çok önde geniş oynayanlar. 5, 2, 10, 12, 6 ve 3 ekleyebilirler abi.
3: Evet, 1-4 Torun Kalas ve Günçe Kız 2 isimle geçilebilecek yarış ama geniş kuponlar 5, 2, 10, 12, 6, 3 ilavesi yapabilir dedik. 5. koşuya geldik. Handikap 15.500 metre kumda. Burada da Kraken yarışın favorisi 55 kilo Gökhan Kocakaya. Son yarışları çok iç açıcı değil ama Safkan AGF'de ilk sırada çıkmış. Sen de tutuyor musun?
4: Ben de tutuyorum abi de, şimdi ara sonrası iki yarış gördü Kraken. Evet, ama Ankara'da koştuğu yarışları zaman Halit Karataş bindiği zaman böyle gerilerde takip edip dışarı alır. Sonra böyle tuta tuta gelir. Ayırıp giden bir isimdi Kraken. İdman görüntüsüne bak abi, bildiğin şey olmuş. Yılan diyorlar ya tabiri caizse. Çok çok iyi durumda. Ben 8 numara Kraken'in bugün dışarıdan gelip yarışı kazanmasını bekliyorum. Ama rakiplerim muhakkak var. 3 numara Şahlantay ve Ferhat. İkisi de son yarışlarını kazandı. Şahlantay inatçı yapısıyla kazandı. O Kocaeli'de içeride gele gele hiç bırakmadı. Ferhat da çok iyi bir yarış yaptı. Ben gene de 3 isimle geçeceğim. 8, 3 ve 1 geçeceğim abi.
3: 8, 3, 1 dedik Kraken'in yanına. 3 numaralı Şahlantay ve 1 numaralı Ferhat yazdık. Geldik Tigem koşusuna. Grup 2 koşu. Günün en önemli koşusu.

0: 1400 çimde koşulacak bir yarış. 8 safkan var, 8 tane 3 yaş şarap. Ama bunlar hep böyle baş yarışları, en iyi yarışları koşmaya aday isimler. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun?
1: Ben burada iki isim de birbirini geçebilecek kapasitede. Tabii ki 4 numara bir tayfa Ankara'da inanılmaz yarışlar yapıyor. Çok rahat geliyor. 200'de ayırıp gidiyor. Yurt tayfa bütün neşan jokeyde benim favorim ama 2 numara Baydar Bey çok gerilerde takip ediyor. Bugün biraz daha ortalarda yarışı kabullenirse inanın o yarışlarına bakın, geliyor yarış bitiyor, geliyor yarış bitiyor. Bugün Baydar Bey bence Hür Tayfa'nın çok ciddi rakibi olacaktır, hatta geçmesini bile bekliyorum. Ben 2 de kazanabilir, 4 de kazanabilir görüşündeyim. Hatta bu yarışı normal ikili oynayacağım, 2-4 abi.
0: 2-4 normal ikili de oynanabilir dedin. 2 numaralı Baydar Bey %10, Hür Tayfa %45, neredeyse 4,5 katı ikramiyeyi yükseltecek bir isim.
1: Ama Baydar Bey çok iyi durumda abi. İnanılmaz tamam. İyi. 800 metre yani galopları falan çok çok iyi. Ben yani atın yarışlarını izliyorum. Hep geliyor yarış bitiyor. Hep geliyor yarış bitiyor. Ben bugün bir şeytanın bacağını kıracağı görüşündeyim. Yani bugün biraz ortalarda kabullensin yarışı, net kazanır gözüyle de bakıyorum yani.
0: Güzel. Yani ikramiyeyi yükseltecek bir isim bizim de işimize gelir. Geldik yamak 3 koşusuna. Şartlı 5 koşuya 7. koşudayız ve 2000 metre kumdayız. Ve safkan var. Fazla yamak da bulamamışlar mı, yoksa fazla deklare mi olmamış? Nasıl? Aslında çok güzel bir yarış. 5 şart yarış, 3 yukarı İngilizler, 2000 metre kum, 5 safkan az geldi gözüme. John Abruzzi var diye mi gelmediler acaba?
1: Vallahi John Abruzzi çok iyi formda abi. Görkem Kaptan'ı geçti o gün, bizi yatırmıştı yani biliyorsun, evet. O durumda. John Abruzzi ara sonrası gördü ki uzun aradan sonra çıktı, 2 yarışta mükemmel bir şekilde kazandı. Bizim de bugün kazanma adayıdır. Yani tek yazacaklara saygım sonsuz ama benim takibimde olan bir 5 numara Glider Wings var ki o da çok çok iyi durumda. Sonlarda kuvvetli gelecek 3 numara Martina rakipleri olacaktır. 2 numara küçük orta bütçeler için banko geniş oynayanlar 5 ve 3'ü ekleyebilirler abi.
0: 2 banko yazan 5 ve 3 ilavesini dedik ve geldik. Şartlı 1'in bir diğer koşusuna 1200 çimde 9 tane İlk defa piste çıkacak 3 yaş şarap dayı, 1 numaralı Balcı Dede, 5 numaralı Pisiformis'le Ekürü. Ekürler de %39-%40'a yakın bir AGF oranı yakalamış durumdalar. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Evet, Ekürler çok şanslı. Sansar kendisi aldı zaten son işinde de. Çok rahat bir görüntü verdi. 5 numara Pisiformis, hatta bugün kazanmasını bekliyor herkes. Banko yazılabilir mi? Evet, yazılabilir. Ama ben 2 tane isimden daha bahsedeceğim. Örnek Kan. 4 numara Örnek Kan galibi çok çok iyiydi. Yanına geldiği safkanla yani Tay'la beraber o birden yürü dediği zaman 7-8 boy yaptı. İzman'ı çok beğendim ve 2 numara Etman devreye girebilirler. 5 numara çok çok önde rakip 4 ve 2 abi.
0: 5 önde Pisiformis'i dileyen tek yazabilir. 4 Örnek Kan ve 2 numaralı Etman da burada at yazacak. Burada cazip at arayacak yarışseverlerin yazacakları, değerlendirecekleri isimler olsun dedik ve Ankara'yı bu şekilde kapadık. Çok teşekkür ederim Aykut, bol şanslar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim abi, size iyi yayınlar. Hoşça kalın, Radyo Spor'da
0: evet,
1: kalın diyorum.
0: Sağ olasın, teşekkürler. Evet, Aykut Balcı'yla Ankara'yı değerlendirdik. Aykut Balcı'nın da yine tahminleri sonucuk.com'da sizleri bekliyor olacak. Yine ayrıca sonucuk.com'da kampanyalarımız var. Altınız 5'te kaldığında 1000 liraya kadar iademiz var. Tuttuğunda 100 bin lira ekstra kazanç sizleri bekliyor olacak. Yine ilk defa sonucuk.com'a üye olup kupon yapacak yarışseverlere de özel kampanyalarımız var. Onlar da 5000 liraya kadar kazanabiliyorlar. Kampanyalardan yararlanabiliyorlar. Yeni üyeler özel 5000 lira kazancı kupon kampanyamız var. Hediyemiz var sonucuk.com'da ve 1000 liraya kadar iade 5'te kaldığınızda demiştik. Yine sabit ihtimalli oyunlarda da 250 bin lira hediye sizleri bekliyor sonucuk.com'da. Ve yeni kampanyamız yarış festivali Sonucuk'ta 3 ve 6 Eylül tarihleri arasında kombine bahiste 100 üzeri oran kupon oynayıp yakaladığınızda 100 bin liraya kadar ödül havuzundan da pay alabiliyorsunuz diyelim ki İnternasyonel Koşu Haftası'na özel bir kampanya. Kombine bahiste 100 oran, 100 ve artı oran yakalayıp 100 liralık kupon yaptıysanız 100 bin lira ödül havuzuna pay almaya hak kazanıyorsunuz. İzmir'i konuşacağız. Metin Abacı ile konuşacağız. Metin abi hattımızda. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. İzmir'i nasıl gördün abi? Nasıl program? Neler
2: güzel bir program.

0: Yani ters hatlar gelebilir. Cazip bir sonuç olabilir. Yani ben biraz şey gördüm. Sürprize açık gördüm açıkçası.
1: Evet, sürprize açık bir program bekliyor Metin Abacı İzmir'den ve birinci koşuyla başlıyoruz. Maiden koşu, 3 yaş şaraplar, 1400 kumdalar ve 9 özgünden 11 tumbul nadide ekürü. Adı yaşasın 1 numaralı Safkan. Son ikinciliğinden sonra bugün Muhammed Birbigin'le çok favori, %62 kazanıyor mu abi, adı yaşasın?
0: Yani annesinin adı gibi açık ara kazanır diye düşünüyorum. Açık ara tayı adı yaşasın. 1.38'de ikinci oldu. Muhammed Birbilgin'in ilk bindiği yarışta gayet de iyi bir derece gerçekleştirdi. Bu grubu çok rahat geçer, kolay bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum.
1: Evet, banko ile başladık İzmir'e. Adı yaşasın bankosuyla başladık ve geldik şartlı 19'a. Bu da abi ilk defa kazanacak ismi bulacağız burada da. 7'li plasa 7'li ganyan başlangıç ayağında. 3 yaş İngilizler 1400 metre karşımızdalar. Ama biraz kalabalık, 16 safkan var. Kimleri yazalım?
0: Evet, ilk kez kazanıp şartlı 19'da meydandan çıkacak tayı bulacağız. Ama aslında bir tanesi daha önce kazanmıştı. O da bir numaralı Apollo Maximus. 27 Şubat'ta bu yıl kazandığı yarışta doping testinde kanında yasaklamada flunixin bulunmuştu. Ağrı kesici ve ateş düşürücü aslında bakarsan. Ama artık şey kabul ediliyor. Evet. Doping maddesi, yasaklı madde kabul ediliyor. Cezası da oldu. Geldi bir yarış gördü. Bu tecrübeli Safkan bence bugün yine iyi koşar, kazanıp Maiden'e bugün veda edebilir. Üstüne Parmigiano son uzun mesafeli yarışını ölçü almıyor. Bu Safkan'da 28'i var 1400 kumda. Yine Muhammed Birbilgin'le start alacak. Etkili bir jockey var. Ciddi rakip. 1-3 öncelikli olarak kuponlarda olmalı diyorum. 2 Safkan'da sürprizler önereceğim. 2 numaralı Free Crown ve 5 numaralı Doktor Zeliha. Bu ikili de en ufak hatasını affetmez 1 ve 3'ün.
1: 1-3 başta 2 safkan yazdık. Apollo Maximus ve Parmigiano, ama rakip arayanlar 2-5 ilavesi yapabilir. 7'li Ganyan'a veya ilk 6'lıyı öyle devam ettirebilir. Maiden koşu dişilere ait bir koşu, 1400 kumda. Günün 3. koşusu 2. 6'lı Ganyan'da başlangıç ayağındayız. Burada da zorlu hayatla başlayan bir numara zorlu hayatla başlıyor. Zorlu bir koşu başlıyor. Ne diyorsun abi, burada nasıl bir sıralaman var?
0: Kesinlikle katılıyorum. Zorlu koşuda zorlu hayatla başlayalım, evet, diyorum ben de. Evet. En deneyimli, en tecrübeli, en fazla tabela görmüş isim. Bir numaralı zorlu hayat yazılmalı. Son ikinciliğiyle 3 numaralı Çenger yine yazılmalı. 7 numaralı Erendis. Yine bu safkanda son üçüncülüğü fena değil. Bu üçlü 1-3-7 mutlaka olmalı. 2 numaralı Aysera Hatun. 8 numaralı Evgenya da yine tabela dibindeki son yarışları, önceki tabelaları burada bir sürpriz yapabilir görüntüsü veriyor. Dileyen 1-3-7 dışında 2 ve 8 de ekleyebilir.
1: 1-3-7 öncelik, 1 numaralı zorlu hayat, 3 numaralı Çenger ve 7 numaralı Erendis yazılacak 3 tane safkan. Ama ilavemiz 2 numaralı Aysera Hatun ve 8 numaralı Evgeniya olacak dedik. Geldik 4. koşuya. Handikap 16 koşu, 5'li Ganyan başlangıç ayağı. Burada benim çalışmalarımda da Freeblood çok önde çıkmıştı abi. Kazanır diye bile diyordum. 53 kilo Muhammed Birbilgin üstünde, onunla da kazanmış. 2000 metre kum. Ne diyorsun? Burada kimi tutuyorsun?
0: Ben de Freeblood'u önde tutuyorum. Kazanır diyorum. Ben de aynı şekilde alternatif banko vermeyi düşündüm bir ara. Evet. Ama şimdi son yarışta Kıvırcık Mehmet yine Çağlar Tasçı ile kilo kiloya üstelik Freeblood'u geçmişti. Bugün her ne kadar Freeblood 53 kilo Muhammed Birbilgin yazsa da artı 2 alır. 53'e binemez Muhammed. 55 olur. Yani kilo kiloya geçtiği safkandan bu kez 3 kilo da hafif koşacak. Yine geçebilir. Tereddüt ettim açıkçası. Mutlaka yazmak gerekir dedim. Keza aynı yarışta çok yakın akar arayla 5 numaralı Ulu Yaşar var. Ne kadar 5. olmuş olsa da arada baktığımızda çok fazla fark yok. Yani gelip geçebilecek iyi gününde olursa geçebilir. Bu şekilde durumu iyi. Bir numaralı Sancarlı Bey için de aynı şeyi söyleyebilirim. Biraz kilosu ağır ama Bursa'dan geliyor. Son ikinciliğin derecesi gayet iyi. Burada 8-11 biraz önde olsa da 5 ve 1 de ikiliye rakip olarak görüyorum. İki de sürpriz isim önereceğim. Yine Reyhan Gelin, baktığımızda aynı yarışta 4. var. Bir sonraki yarışta şartlı 5 yarışta Bayalov'un kazandığı yarışta fotoğrafının arkasında 4. çok iyiydi. Bu gruptan kalite isim onlar. Önde de yalnız kalacak, bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparsa şaşırmam. Keza numaralı Maderya içinde 51 kiloluk sıkletiyle son 1200 1200'deki 1.22'lik altıncılığı dikkat çekici. Sürprize aramak isteyenler 2 ve 10'u da sürprizde değerlendirebilirler.
1: 8-11-5-1 4 safkan özellikle kuponumuza yazdık. Günün 4. koşusunda 8-11-5-1 özellikle kuponlarımız da var. Ama 2 ve 10 da sürprizde değerlendirdiğimiz isimler oldu. 5. koşuya geldik. 1400 kumda Kral Karaca %57 AGF Berkay Bülbül zaten son 2 birinciliğinde Berkay'la almıştı safkan. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun abi?
0: Evet, geçen yarışında da bir önceki yarışını kazanmasına rağmen çok güven vermedi herhalde. Şimdi herkes oraya çok at yazmıştı. Oysa ben bu safkanı banko önermiştim. Çok da rahat kazandı. O bir önceki yarışında düzlükte birden vites değiştirdi. Uzak ara yaptı, kazandı. Aynı yarışı bir sonraki yarışta da tekrarladı. Yine uzak kazandı. Bugün de çok şanslı bu isimler arasında. Ama ben yanına bir isim daha yazmayı düşündüm. Orada neden? İki yarıştır bize seri ufuk veriyorlar, biliyorsun yayınlarda evet. Da bahsediyorduk. İsmail Kale biniyordu sürekli bu safkana. İlk kez Yiğitcan Gökçe binecek, bir jokey değişikliği var. Bence Yiğitcan bir tık daha iyi binecektir diye düşünüyorum. Bu safkan çünkü duyum safkandı, takipteki bir isimdi. Bugün jokey değişikliği bakarsın olumlu etki yapar, Kral Karaca'yı zorlayabilir. Burayı 5-6 geçmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani çok küçük oyunlar 5'tek de geçebilir ama benim önerim 5-6 yazılsın. Daha sonra önde yalnız kalacak 1 numaralı King Baro, 4 numaralı Ergüneş ve 2 numaralı Arda Paşa da burada sürpriz aramak isteyenden tercih edeceği isimler olabilir.
1: Evet, 5-6 öncelik, sonra 1-4-2 dedik ve geldik 6. koşuya. İlk 6'lıyı bitireceğiz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusuyla bitireceğiz. Ve kısa vade 7 koşuda 7 safkanımız var. Söz sende abi.
0: 3 numara Kios. 2'dir kazanıyor. Rahat da kazanıyor. Güzel yarışlar yapıyor. Dereceli yarışlar yapıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda en az onun kadar iyi dereceyle, hatta biraz daha bir tık daha iyi dereceyle kazanan, bir sonraki üçüncülüğünde de yine çok iyi derece gerçekleştiren Kind of Dance of Wind var. Yine 6 numaralı Sisu var. 2100'de 2.16 ile kazandı. Aşağı yukarı aynı dereceler çıkıyor. Bu safkanların koştuğu son 2-3 yarıştaki dereceler. Kios da aynı çıkıyor. O nedenle ben ayırmadan 3-2-6'yı kuponlara yazalım diyorum. Bunun dışında bence zor bir yarış. 1 numaralı Moğol. Özcan Yıldırım bir kere bindi bu safkana. Son kısa vade yarışta 3. oldu Özcan'la ama 2.09 koştu. Bugün bir tık daha iyi koşabilir. Keza 5 numaralı Queen'si. Yine bu safkanda en az bu safkanlar kadar iyi koşabilir. Çünkü Kios'un kazandığı yarışta 4. olurken arada 20-25 saliselik bir fark vardı. 1.5 boy bir fark vardı. Bugün yani yarışın gidişatına göre yolu daha iyi bulan, az hata yapan kazanabilir. 1 ve 5 de kazanırsa şaşırmam ama 3-2-6 mutlaka kuponlarda olmalı.
1: 3-2-6 öncelik 3 safkan yazarsak 1-5 ilavesi dedik ve Maiden'a geldik. Maiden'da da 1400 kumda 11 safkanın katılacağı bir yarıştayız. Neler diyorsun abi burada?
0: Şimdi burada AGF oranlarına baktığımızda dün de ben incelediğimde 1 numara açık ara şey çıkar diye düşündüm zaten baktığımda da. Ama ben burada başka bir isme yer vereceğim. 4 numaralı Aşan Simay. Aşan Simay'ın ilk yarışında 4.'lüğü fena değildi ama bir sonraki koştuğu yarış, Mustafa Çiçek'le koştuğu yarışı açıp incelediğimde o yarışta Başar Soylu kazanmıştı. Yangın yeri Hürkal hemen arkasında 4. oldu ki Hürkal 5 milyon küsürün üzerine elipte yer arasında aldı. Çok kalite bir isimdi. Zaten Başar Soylu gün AGF'se güvenilen bir isimdi. O yarışta son 50'lere kadar yanılmıyorsam önde geldi Aşan Simay. 1.01.08 geçti o yarışı. Önde force etti ama son metrelerde gelen güçlü erkek rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Bugün Mustafa Çiçek bence bu safkanla sona kadar yine önde, dişi rakiplerine daha avantajlı olacağı için direnerek yarışı önde bitirecek, kazanacaktır. Çünkü son 855 yaptığı rahat işini de gördüm, üzerine de koymuş. Ben burada risk alacağım. 4 numaralı Aşan Simay'ı banko olarak önereceğim.
1: Evet, 4 numaralı Aşan Simay. AGF'de şu an için 3. durumda 36-22. Asgökçü 36, Açanay 22, Aşan Simay %18'de. Sabit ihtimallerde de Aşan Simay şu anda 6 lira oran. Cazip, oynanabilir bir oran. Onu da söylemiş olalım. Ve geçelim son koşu.

0: Ya 8. koşu 4 yaşlı Araplar. Programın sonunda abi ne diyorsun, kapanışı nasıl yapacağız?
1: İki atla da buraya geçeriz. Son çifteyi kolaylamış olduk. Bir bankomuz. Burada da iki atla bir banko gibi düşünebileceğimiz bir yarış var. Bir numaralı Demon Hunter. Son koşusunda pek gözlerden kayıptı. Ancak safkanın sorunları giderilmiş. O yarışa çok iyi hazırlanmış. Bize de son dakika tiyosu olarak gelmişti. Hatta ben o gün akşam yayındaydım. Evet. Sevgili Eşref'le. Son dakika orada da söyledim. Hemen arkasına Freeblood'la bir ikili alım falan dedim. 46 lira sıralı ikisi verdi. Canlı yayında sıralı ikili verdi. Durumu çok iyi. Bilgisini almıştık. Sorunları vardı. Giderildi. Yarışı kazanmaya gidiyoruz şeklinde bir bilgi gelmişti. Durumu şu an hala iyi. Yine iyi koşacak rakiplerine baktığımızda. Bu uygun bir grupta ama 8 numaralı Gülüşü'den de yine çok iyi durumda. 1-8'i bu ayağı tek gibi düşünerek kapatalım derim.
0: Evet, 1-8 yazdık. Son ayağı da Demon Hunter ve Gülüşü'den olarak geçtik ve İzmir'i de kapadık. Programı da sonuna geldik. Abi çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum.
0: Evet, Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto finişteydik. Günün yarışlarını konuştuk. Ankara, İstanbul'u değerlendirdik. Herkese bol şanslar diliyoruz. Görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finiş sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
8: Garanti BBVA Kripto.
9: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
10: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
9: Şampiyonla Son Düzlük'te.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.
1: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Transfer Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-13 aralığında Transfer Ateşi'nde sizlerle birlikte olacağız. Akabinde yine 13-14'te 6. Adam programında yine ben sizlerle olacağım. Bugün yine birlikte geçireceğimiz ciddi bir vaktimiz var. Az önce sevgili Yücel abiyle de konuşuyordum. Geçen hafta cumartesiden bu yana ne yaptı? Geçen hafta değil, bir önceki hafta 7... 12-13 gün falan oldu hakikaten. Son 13-14 günde Batıkan abi, Yücel abi falan en az 10 defa gördüm. Annemle babamı 2 kere falan gördüm. Yani öyle bir aidiyet. Yeni yıl öncesi şirkete oluşturacağımız taleplerde bir tane döşek isteyeceğim kendime burada. Hani seviyorum zaten, sıkıntı yok ama en azından yolda zaman kaybetmeyelim diye. Herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz öncelikle. Keyifli bir gün diliyorum hepinize. Artık haftanın sonuna da yaklaştık zannediyorum. Hepiniz artık enerjinizin son noktasındasınız. Yarını ve cumartesiyi iple çekiyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum herkese. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Dün Avrupa listeleri verilmeden önce Trabzonspor ve Beşiktaş'tan transfer hamleleri geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray biraz daha sessiz kalan taraflar oldu transferin son gününde. Hepsinin üzerine konuşacağız. Tabii ki sizlerden gelecek sorular üzerine de biraz sohbet edeceğiz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Devam edelim. Evet, Avrupa listeleri belli oldu takımların. Burada son dakika transferleri de oldu işte. Dediğim gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı hamleler vardı. Franculino, Cu ve Ümit Akdağ hamleleri geldi. Beşiktaş Ümit Akdağ transferinin detaylarını açıkladı. Yine Trabzonspor'un Franculino, Cu hamlesi taraftarda heyecan uyandırdı. Midtjylland'dan geldi. Aral Şimşir'le daha önce de birlikte oynamış bir oyuncuydu ve dün resmi açıklama geldi. Çok beğendiğim potansiyelli bir golcü. Öncelikle Franculino Cu'dan başlayalım. Ümit Akdağ'ı birçoğunuz daha yakından tanıdığınız için ona birazdan girelim. Bilmeyenler için Franculino Cu'dan bahsedelim. 22-23 yaşında bir oyuncu. Burada bonservisi için 17 milyon euro Trabzonspor ödeyecek. Yine sonraki satıştan %15 pay ve 4 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalanacak oyuncuya. Franculino Cu dediğim gibi Benfica çıkışlı Midtjylland'da parlamış bir oyuncu. Savunma arkasına koşu atabilen, birebir de adam eksiltebilen, skor özelliği olan, yani Danimarka Ligi'nin önemli wonderkidlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ki daha önce burada programda da Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesi öncesinde çok fazla bahsetmiştim Franculino Cu isminden. Geçen sene bir sakatlık yaşamıştı. Onun akabinde toparlama süreci bu sezon başı itibariyle biraz daha sancılı gözüküyordu ama çok büyük bir potansiyel. Henüz 22 yaşında, 2004 doğumlu bir oyuncu. Son 4 yılı Midtjylland'da geçirdi. Son 3 yılı diyelim, hadi bu sezonun daha başındaydık ama bu sene çıktı, 10 resmi maçta 3 gol 2 asisti vardı. Geçen sene 22 gollük bir performansı vardı. Gineli bir oyuncu. Önemli bir potansiyel aldı Trabzonspor. Hani son zamanlarda çok eleştiriyorduk ya. İşte Salah transferi, Fabinho transferi, kendi rotasından biraz son yıllarda belirlediği rotadan Trabzonspor saptı gibi bir yorumumuz vardı. Lakin dün yapılan Franculino Cu transferi gerçekten bu doğrultuda önemli bir transfer bana sorarsanız. Özel bir oyuncu. Süper Lig'de de biraz adaptasyon sürecini üzerinden attıktan sonra fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Burada Franculino Cu ismini dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı Trabzonspor. Şimdi Onuachu ile birlikte nasıl bir rotasyon olacak? Çift center formu denenecek ya da ne bileyim 4-3-1-2 mesela, orta sahada üçlü 10 numarada Salah, önlerinde Cu Onuachu ikilisi. Bilmiyorum, bunları görmek lazım. Tabii orada kanat oyuncularını konumlandırmak Aral gibi, Saviolo gibi zor olacak bu formasyonda ama 17 milyon aldığı bir oyuncu Trabzonspor herhalde ciddi kar elde edebilir. Yine 30 milyon, 35 milyon

şampiyon seviyelerine çıkabilecek bir isimden bahsediyoruz. Eğer bir sağlık problemi yaşamazsa izlemenizi de tavsiye ederim. Hani daha tabii Trabzonspor'da sahaya çıkmadan geçmiş görüntülerini, özelliklerini izlemenizi tavsiye ederim. Ben gerçekten Süper Lig'de hangi takıma gelse rotasyon için ya da farklı bir sebepten çok başarılı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu anlamda Trabzonspor bence önemli bir işe imza attı. Buradan kutluyorum. Bu arada yine Trabzonspor cephesinde bir teknik direktör belirsizliği var biliyorsunuz. Orada Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından gelecek isimler konuşuluyordu. Vitor Pereira ismi şu anda gündemde Sabah gazetesinin haberine göre. Türkiye'ye dönmeye de sıcak baktığı söyleniyor. Geçen sene Nottingham Forest'ta oldukça başarılı bir yıl geçirmişti. Küme düşme hattından aldığı takımı ligde rahat bir şekilde tutmayı başardı. Avrupa'da yarı final oynadı. Gerçekten önemli Nottingham Forest açısından önemli bir çıkışa vesile olmuştu, kahraman olmuştu Vitor Pereira. Lakin orada biraz hakkaniyetsizliğe uğradı bana sorarsanız. Yani işte günün sonunda Oliver Glasner, son konferans ligi şampiyonu Crystal Palace'ın, aynı zamanda FA Cup ve Community Shield da almıştı son 1-1,5 yılda. Hocası takımın başına geldi ve Vitor Pereira'ya bir haksızlık edildi. Vitor Pereira'nın daha önce Fenerbahçe ile ligimizde yarıştığı yıllar olmuştu. Ligi de bilen bir hoca. Keza transfer konusunda kendi scout ekibiyle çok başarılı hamlelere imza atan, doğru isimleri bulan, Fenerbahçe'ye de zamanında çok para kazandırmış bir hocadan bahsediyoruz. İşte Kim Min-jae bunlardan biri. Yine zamanda Fenerbahçe'ye istediği Morita ismi, Sporting'e gitmişti. Şimdi Hull City'ye transfer oldu, bir Premier Lig oyuncusu oldu gibi gibi bir sürü Vitor Pereira döneminde akılda kalıcı isim var. Bu anlamda Trabzonspor'da da başarılı olabileceğini düşünüyorum ki o da duygusal bir yapıya sahip. Yani sadece parasına bakan profesyonellerden ziyade bu anlamda Trabzonspor taraftarıyla da pozitif bir bağ kurabileceğini düşünüyorum. Ki mevcut Trabzonspor kadrosuyla da başarılı olabilir. Daha önce Porto'da, işte ne bileyim, Olympiakos'ta, Fenerbahçe'de, bu tarz büyük takımlarda da çalışmış, büyük takım çalıştırma deneyimi olan da bir hocadan bahsediyoruz. Ben olumlu bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yine Wolverhampton'da çok iyi bir dönemi vardı Premier Lig'de Vitor Pereira'nın. Eğer gerçekleşirse gerçekten bu takım bir yabancı hocanın yönetmesi gerektiği konusunda dün görüşler vardı, uzun uzun da konuştuk. Buna katılmakla birlikte Vitor Pereira'nın da doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Bakalım Trabzonspor için gelişmeler nasıl olacak? Avrupa listesine son olarak Franco Inacio'yu yetiştirdi Bordo Mavi ile ekip. En azından bunu söyleyebiliriz. Bir özetlemek gerekirse. Şimdi teknik direktör belli olacak. Bu hafta Süper Lig'de oynanacak maçta takımın başında yardımcı antrenör Hüseyin Cimşir olacak. Trabzonspor için bir kritik bir eşik. Bu haftayı teknik direktör en azından belli olana kadar kurtarmaya çalışacaklardır diyelim. Beşiktaş tarafında bir Ümit Aktağ hamlesi var. Yine Vlahovic'in Sırp basından Mozart Sport'a yaptığı açıklamalar var. Mozart Sport'a da daha önce birkaç haberim çıkmıştı. Orada da takip ettiğim bir gazetedir. Genelde basketbol tarafında ama biraz mesaj bakalım. 2 dakikamız var çünkü. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Gündemle. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Burak Bey, benim işim gereği bu hafta hiç radyo dinleyemedim. Hiç mesaj da yazamadım. Beşiktaş Alanya'dan bir savunmacı almış. Nasıl oyuncu? Bilgi verebilir misiniz? Daha oyuncu alacak mı Beşiktaş? Bilgi verilebilir mi? Teşekkürler. Allah'a emanet ol demiş. Bir de Çorum Spor'dan bilgi verebilir misiniz demiş satılmış bey. Yusuf Amukoko ismi konuşuluyordu Çorum Spor için, onu söyleyeyim. Kopenhaglı golcü, daha önce Dortmund'da Avrupa'nın önemli wonderkidlerinden biri olarak gözüküyordu ama 22 yaşına geldi ve o çıkışı hala gösteremedi. Belki burada doğru rampayı bulacaktır. Ümit Aktağ iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da zaman zaman adının anıldığı bir oyuncu. Sol stoper. Fizik yapısı sert, uzun boylu bir oyuncu. Nispeten hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Romanya milli takımının da ciddi talebi olan bir oyuncu. Hala milli takım seçimini yapmadı. Burada Beşiktaş için o da kritik. Çünkü 3 maça çıkarsa başka bir milli takımın formasıyla yabancı kontenjanına düşüyor. Bence önemli bir ekleme rotasyonda. Burada Emirhan Topçu ile birlikte, iki iyi yerli stoperle birlikte sol stoper rotasyonu bence Beşiktaş tamamlamış oldu. İşte Agbadu sağ stoperde Calo ile birlikte, arkalarında Yasin Özcan ile birlikte 5 kişilik bence kabul edilebilir bir rotasyon ve hani birbirlerinin olmadığı denklemde çok da birbirini aratacak oyuncular değil. Bu anlamda benim bir takta hamlesini faydalı buluyorum. Bence önemli bir oyuncu. İyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'tan orta sahaya da yabancı bir ekleme bekliyorum. Burada yerli rotasyonu için Ümit Aktağ'ın gelmesi, yerli bir stoper tercih edilmesi buna delalet ediyor. Avrupa listesine yetişmese de biliyorsunuz üst turlarda Avrupa listelerini revize edebiliyorsunuz. O yüzden en azından ligde biraz elini rahatlatmak açısından hocanın bir orta saha transferi gelecektir bence. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Tüm konuklarına, radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerine, kardeşine, Delfin Yunus'ta neye, Salim Manava'da çok selamlar. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin, ayağına taş değmesin, iyi ki varsın Burak Alaca demiş. Çok teşekkür ediyorum buradan Hüseyin Bey'e.

0: Selamlar, saygılar. İyi günler, iyi keyifli günler dileyelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Şunu sormak istiyorum. İsmail Hoca'nın Asensio ile arası pek iyi gözükmüyor. Talişka'da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının en büyük etkeni bana göre yaptığı skor katkısıyla. Asensio ile arası kötü, ok alıyor, takımı yukarı çeken Talişka gönderiliyor. Akla şu soru geliyor. Bu takım İsmail Hoca'nın takımı mı, Aziz Yıldırım'ın takımı mı, Mustafa Demirkaya demiş. Yo, Talişka'nın gönderilmesini ben doğru buluyorum. Yani Talişka skor katkısı olarak işte zayıf takımlara karşı çok fark yarattı. Çünkü özel bir tehdit. Hani sol ayağını aldığında ya da ceza sahası çevresinde Talişka gol yapma potansiyeli olan bir oyuncu ama maçların intensity, yoğunluğu, savunma sertliği, takım kalitesi arttığında Talişka zarar yazar. Neden diye sorarsanız topu ayağına aldığında düşündüğü iki şey. Soluna çekip vurmak ya da faul almaya çalışmak. Hücumda organizasyon rolünü üstlenmiyor. Burada işte Greenwood'a mesela bir önceki turlarda oynanan maçlarda topu geri alamadığı için bir serzenişi vardı falan. Onun haricinde takımın bağlantılarını bozuyor. Top hep Talişka'nın ayağında patlıyor. Yani topu, hücumu bitiren oyuncu konumunda oluyor Talişka genelde. Bu anlamda Fenerbahçe gibi rakip yarı sahaya yerleşip üretken olması gereken kapalı savunmalara karşı oynayan takımlarda Talişka doğru bir formül değil. Şunu yapabilirdin. Hani 70'ten sonra oynatıp sıkışan maçlarda bir bypass olsun diye Talişka'yı kullanabilirdin. Onu da ona ikna etmek zor. O yüzden ben burada verilen karara saygı duyuyorum. Nispeten de makul buluyorum diyelim. Kısa bir reklam aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonra devam edelim. 0538-052-1487 diyelim. Devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Çok sayıda mesajımız var. Biraz Trabzonspor konuştuk. Beşiktaş'a da geçeceğiz ama mesajları biraz daha eritmek isterim. Çünkü dün şey oldu. Mesajları ara ara okumaya devam ettikçe diğer mesaj atan dinleyicilerimizin mesajıyla okuduğumuz zaman arasında çok gap açıldı. Orada insanları da sıcak tutabilmek açısından biraz daha tez vakitte okuyalım. Bir duyuru atıyorum bu arada sosyal medya üzerinden de program için. Oradan da programı bekleyen dinleyicilerimiz varsa bir de ricada bulunmak istiyorum mesajlara dönmeden. Dün de söylemiştim, hani bunu çok da tekrar düşmek istemem. Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı rica etmiştim. Bugün de farklı bir ricam olacak. Son attığım videonun biraz daha hızlı etkileşime girebilmesi için Beşiktaş'ın bütün transferlerini, Ümit Aktağ hariç videoyu, çünkü dün sabah çekmiştim, değerlendirdiğim bir video var. Videoya beğeni ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Biraz daha dediğim gibi etkileşime hızlı girebilmesi açısından sizden böyle bir destek rica edebilirim bugün. Şimdiden

Katkılarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalındaki son videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Biraz da etkileşime girmesi açısından sizin burada yapacağınız katkılar benim açımdan kritik olacaktır. Şimdiden dediğim gibi teşekkürlerimi sunuyorum ve mesajlara dönüyorum. Günaydınlar Burak Bey demiş bir dinleyicimiz. Azerbaycan-Türkiye dostluğu, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la oynadığı bir iki takımın birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşmış Dursun Türker. Azerbaycan halkıyla genel itibariyle iyi ilişkilerimiz var. Burada sevgili Caner abi, Azerbaycan kökenli Caner Aydaş, yine eşi İnce abla. Buradan sevgiler Aydaş ailesine de Azerbaycanlı. Bir gün Beşiktaş'ta bir program için çekime gitmiştik sevgili Caner Aydaş'la işte. Hep Azerbaycan üzerine, mutfağına, kültürüne konuşurduk. Bana git diye de çok söylerdi. Sağ olsun beni orada bir Azerbaycan lokantasına götürmüştü. Şimdi isim vermeyeyim ama yemek yemeye. Orada ağırlamaları, kültürlerindeki küçük farklı nüanslar vesaire bana çok iyi hissettirmişti. Keyifli bir gündü. Buradan Caner abiye de bizleri dinliyorsa sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Kendisi de benim için hakikaten yaklaşık 3-3,5 yıl oldu Caner abiyle tanışalı. İlk tanıştığımız günden beri hep... Hani laf olsun diye abi gibi değildi, hep öz abi gibiydi. Hep kolladı, hep benim için bir şeyler yaptı sağ olsun. Hani ailecek de diyaloğumuz var. Yani eksik olmasın, gerçekten Caner Aydaş'ın da yeri bende ayrıdır. Burada hazır konusu geçmişken bir bahsetmek isterim. Benim için çok kıymetli biridir diyelim. Devam edelim. İyi yayınlar. Pereira Trabzon'a gelirse Aral Şimşir'den yeni bir Ferdi yaratabilir mi sizce? Ercan Sürücü'yü Aral Şimşir'den yani... Bek denemesine gerek yok ya. Aral Şimşir iyi bir hücum oyuncusu. Bence Aral Şimşir'den belki bir 10 numara yaratılabilir sol kenardan ziyade. Ama o kadar radikal bir değişiklik yapar mı Pereira Hoca bilmiyorum. Hani fiziksel olarak iri de bir gövdeye sahip Aral Şimşir. Hani savunma tarafında da belki başarılı olabilir ama hücum özelliklerinden bence Trabzonspor'un faydalanması lazım. Trabzonspor'da işte sol kenarda oynayan Savyolo gibi oyunculara nazaran bence Aral Şimşir daha yetenekli bir oyuncu. O yüzden Aral'dan hücumda faydalanmak bence daha makul olabilir. Abi merhaba, sizce bu sene hangi takımlar düşer demişsiniz. Maalesef Erzurumspor şu an için bu da ciddi bir aday gibi gözüküyor. Bilmiyorum, transferin son günlerinde belki bir şeyler yaparlar ve bu hani mevcut görüntüyü değiştirirler. Bunu kestirmek zor. Ya da ne bileyim devre arasında ya da sezon içinde takım form tutar. Bunları öngöremiyorum ama Erzurumspor'un şu an o pozisyonda olduğunu söyleyebilirim görüntü olarak maalesef. Yine bir ligdeki takımları tekrar gözden geçirip bir yorum yapmak isterim buna. Lige kötü başlayan Konyaspor'un toparlanmasını bekliyorum. Şu an açık bir şey söyleyeyim size. Erzurumspor hariç net şu takım düşer görüntüsünde olan bir takım yok. Hani kadro mütevazılığı olarak biraz Eyüpspor dikkat çekiyor ama orada da sevgili Özhan Pulat bence takımı oradan çıkaracak mahir bir hoca. Bence diğer daha iyi gözüken takımlara nazaran orada da ciddi bir teknik direktör avantajı var Eyüpspor tarafının. Dediğim gibi şu an Erzurumspor haricinde bir takım çok kendine ele vermiyor düşüp çıkmak anlamında. Selamlar, ben İzmir'den Kudret Hakan. Merak ettiğim konu Arda Okan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de anılıyor. Sizce hangi kulübe daha yakın bilginiz var mı? Şu an Galatasaray'ın daha net bir arzusu var. Fenerbahçe için hani Semedo'dan çıkılmadı henüz. Yerli bir sağ bek alınsa Semedo'dan çıkılıp. Bence Mert Müldür çok iyi bir oyuncu mesela. Hani haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Hani 8 milyon euro Göztepe'nin istediği meblağ, belki Galatasaray'ın buna ihtiyacı olabilir. Hani yerli rotasyonunu genişletmek, net bir sağ bek elde etmek için. Çünkü Salah iyi oynuyor da. Çok iyi de oynuyor bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın ama. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde Mert Müldür gibi yerli bir oyuncu varken, ki milli takımın sağ beki yani. O yüzden hani Fenerbahçe'nin o noktaya 8 milyonluk bir ikinci hamle yapması bana mantıklı gelmiyor. Galatasaray kağıt üstünde daha makul bir opsiyon gibi gözüküyor. Burak Bey merhaba, ben Münih'ten Tolga. Fenerbahçe'de kadro ve transferle ilgili herkesin kendi mantığına göre bir doğrusu var. Ama bizim bundan sonra bütün oyunculara destek vermemiz lazım. Sadece haklı çıkabilmek için değil, takımın başarısızlığının kesinlikle istenmemesi gerekiyor. Bunu taraftara söylemek istiyorum. Güzel bir mesaj. Yani artık mesela transfer bitecek bir yarın. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Samsunspor, Gençlerbirliği fark etmiyor. Şimdiye kadar olan transfer dönemini geride bırakıp bundan sonra takımı iteceğiz. Yani taraftar olarak söylüyorum, takımı itmemiz gerekiyor. Ya çünkü şey vardır. Bunu genel hayattan söylersem daha herhalde net bir şekilde herkese geçeceğini düşünüyorum. Geçmişteki meselelere ah be demek bu bir işe yaramıyor. Keşke demek de bir işe yaramıyor. Önüne eğer hani bir
müsabık bir şeyin içindeysen özellikle, ya da hayatta öyledir bu arada, hani her gün bir mücadele içerisindesin, çalışıyorsun, işte para kazanmaya çalışıyorsun, bir şeylere yetişmeye, sorumluluklarına yetişmeye çalışıyorsun gibi gibi bir sürü şey varken keşke diyerek vakit kaybetmeye gerek yok, önüne bakman lazım. Yoksa arkana bakarken yürürsen tökezleyip düşersin, o iyi bir şey değil. Taraftarların da bu konuda kulüpleri iteklemesi lazım, yürürken önüne bakacaksın abi, velhasıl bu şekilde söyleyebiliriz. Selam Burak abi. Ümit Aktağ'ın Alanya'daki oyunuyla Beşiktaş performansı aynı olur mu sence? Her iki takımın oyun tarzı farklı çünkü. Orada Pereira, Joao Pereira biraz farklı bir şey yapıyor ama. Burada da şey olacak tabii. Ümit Aktağ biraz daha geniş alanda oynayacak. Hani Beşiktaş rakiplerini üzerinde kabul eden, kendi yarı sahasında kabul eden bir takım değil. Burada Ümit Aktağ'ın biraz çabukluk zaafı ortaya çıkar mı diye düşünüyorum ama. Henüz nispeten 25-26 yaşında bir oyuncu ki kumaşı da var. Hani daha önce Chelsea altyapısına falan gitmiş. Potansiyel görülen bir oyuncu. Burada toparlayabileceğini düşünüyorum Ümit Aktan. Yani toparlamaktan kasıt adapte olabileceğini düşünüyorum en azından. O şekilde söyleyeyim. O yüzden ben genel itibariyle Ümit Aktan transferini olumlu yorumluyorum. Yani sizin de fikriniz nedir bilmiyorum ki. Emirhan Topçu gibi orada iyi bir sol stoperi var. Yani Emirhan Topçu geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın son 2 senede kötü dönemlerinde takımda olduğu için iyi gözükmüyor ama Abdülkerim Bardakçı da mesela yerli bir stoper, senelerdir Galatasaray şampiyonu oluyor. Yani iyiyse iyidir, bunun yerlisi yabancısı yok. Ben Emirhan Topçu'nun sakarlığını bir kenara bırakıyorum ki yanında Jalo gibi artık Marcelo'nun bir ikinci versiyonunu bulmuşken toparlayacaklı başında. Emirhan Topçu'nun savrukluklarının da biraz giderilebileceğini düşünüyorum ama çabukluk anlamında, mücadelecilik anlamında, temas anlamında Emirhan Topçu iyi oyuncu. Yani ben bu anlamda Emirhan Topçu'nun var olduğu denklemde Jalo'yla zaten bir stoper sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Hele ki arkasında şimdi iki tane de Agbadu ve Ümit Aktağ gibi stoper varken. İzmir'den Gürsel Bey'miş bu arada mesajın sahibi. Selamlar, sevgiler kendisine. Burak Bey hayırlı yayınlar. Sizi dinlemek gerçekten keyifli. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın demiş Fikret Bey. Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetimiz karşılıklı. Burada dinleyicilerimizin katılımı, programa yorumları, yine kattıkları enerji itibariyle ben de çok mutlu hissediyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Bilmukabele diyelim. Selam Burak abi, ben Turgut, sana bu saatte çok alıştık. Salim Manav'la beraber mi yayın yapsanız çok iyi olur aslında demiş. Ya Salim abinin yayınlarında çok fazla konuklar oluyor. Bir de işte bugünün normalde perşembe cumalar özelinde söylüyorum. Bir akabindeki saatte, 1-2'de benim zaten kendi yayınım oluyor Altıncı Adam. Hani basketbolla ilginiz vardır yoktur onu tabii ki bilemiyorum ama her zaman bekleriz. Genel evet dinleyici feedbackleri şimdiye kadar çok güzel, çok pozitif, güzel sözler işliyor sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu saat hakikaten keyifliymiş. Salim abi işini biliyor. Şanslıymış. Gerçekten onu söyleyebilirim. Merhabalar. Selamlar. İyi yayınlar. Bursa'dan. Şimdi Fenerbahçe'deki oyuncu UEFA tarafından disiplin soruşturmasını aldı ve en az 6 maç ceza alacağını düşünürsek sizce yazık değil mi? En önemli oyunculardan ikisi koskoca Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin. Bu hareketlere ne gerek var? Greenwood ve Gündüz, yani inşallah 6 maç çıkmaz. Zaten 8 maçın maratonun yarısında onların olmaması Fenerbahçe'nin belini çok büker. Fenerbahçe açıklama yaptı soruşturma açıldığıyla alakalı dün Greenwood ve Gündüz'ü üzerinde. İnşallah öyle olmaz dediğim gibi. Olursa çok büyük sıkıntı. Yani orta sahada senin enerji kaynağın Greenwood, hücumda da en net üretici bana sorarsanız. Orta sahada Gündüz'ü, hücumda da en önemli üretici bana sorarsanız Mason Greenwood. Bunlardan mahrum kalmak çok tabii ki ideal bir senaryo değil. Yerlerini doldurmak da kolay değil. O yüzden ümit ediyorum. Biraz daha hafif bir ceza çıkar. Yani ne bileyim 2-3 maçta kurtarabilirlerse gerçekten güzel olur. Burada Fenerbahçe'den yapılan açıklamayı da aktarayım sizlerle ifadesine. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Gündüz ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız diye paylaşmış Fenerbahçe. Yani dediğim gibi inşallah çok hafif bir cezayla, ne bileyim, hani en kötü ihtimalle 2-3 maçta kurtulurlar. Aksi takdirde 6 maç. Burada fikstüre de bakmak lazım. Kimler nasıl, hangi sırayla oynayacak ama çok iyi bir görüntü değil.
Naci Ben İstanbul'dan Erzurum'da dayı kediyi tekmelemese bir ihtimal kalabilirlerdi. Burada onun karması mı?

diyoruz. Hayvanlara şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. Hiçbir şeye şiddetin. İnsana, hayvana, herhangi bir şeye şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. O yüzden burada Erzurumspor'a bağlamak için söylemiyorum. Burada genel bir mesaj veriyorum. Hakikaten hoş değil. Neden diye sorarsanız yani ne sorun var? İnsanların arasındaki tartışmaları, gerilimi anlayabiliyorum. Herkesin belli bir düzey agresyonu var. Hayat zor, kabul ediyorum falan. Bunlar bu arada geçerli sebepler değil ama neden yaptın? Bu yüzden. Tamam, okey. Doğru değil ama anladık. Ama hayvanlara şiddet gerçekten yani burada hep şey derler ya dilsiz, Allah'ın dilsiz kulları diye. Biraz öyle düşünmek lazım yani hiçbir zararı olmayan, kendi halinde belki açıkta olan bir hayvana tekme atmak falan yani bu kadar kötü insan olamazsınız ya. Olmamalısınız. Ya çünkü bu ne biliyor musunuz? Bu tamamen aşağılık kompleksinden ileri geliyor. İçindeki öfkeyi herhangi bir insana aksettirecek özgüveni kendinde bulamadığı için orada sokak hayvanına tekme atıyor. Bu gerçekten büyük bir aşağılık kompleksidir, aşağılık bir harekettir. Herhangi bir hayvana, kedisi köpeğinden bahsetmiyorum. Bu şekilde bir muameleyi hakikaten doğru bulmuyorum. Ümit ediyorum artık bilmiyorum bunu. yargı bazında mı yargılanıyor şu an kendisinde durumda bilmiyorum ya da ne bileyim. İnşallah adalet bir noktada artık ilahi adalet mi olur, yargı mı olur yerini bulur ve bunun bedelini öder. Bir ders alması gerekiyor insanların. En büyük sıkıntı bu. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Gündelik hayatta bu arada illa birine zarar vermek, bir şeye zarar vermekten bahsetmiyorum. Bir bedeli oluyor ama şöyle bir şey var. Hani bugün ben yanlış bir karar verdiğimde hepiniz için söylüyorum. Bunun bir şekilde bedelini ödemediğinde o hatanın vahametini anlayamıyorsun. Orada nerede yanlış yaptığını anlaman için bir kere kafana vurmaları lazım. Bir dank etmesi lazım. O yüzden bunu herkesin iyiliği için söylüyorum. Kendim de dahil ümit ediyorum. Hatalarımızın çok hani hataya göre değişir ama hatalarımızın bedelini az da olsa bir şekilde ödeyip doğru dersleri çıkartmak hepimize nasip olur. Aksi takdirde çok savruluyoruz. Olmayacak yerlere, olmayacak kafa yapılarına gidiyor. Ne diyeyim? Burak abi selamlar, İstanbul'dan erdi ben. Mesajlarımı, şiirimi okuyup güzel sözlerine beni mutlu ediyorsun. Allah da seni mutlu etsin. Yorumların ve samimi üslubun gerçekten çok keyifli. Gerçi Beşiktaşlı olman konusunda aynı fikirde değiliz. Orada ufak bir problemim var. Kendisi Fenerbahçeliymiş bu arada. Ama iyi yorumcuya da hakkını vermek lazım. Sesine, emeğine sağlık abi. Güzel yayınların ve güzel sohbetin daim olsun. Selamlar, sevgiler demiş. Bir kartal emojisi ve tokalaşma emojisi koymuş. Çok teşekkür ediyorum. Yani Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaş çok takılmıyorum. İnsanız hepimiz sonuçta. Aramızda iyi bir frekans varsa zaten bu şey gibidir. Ne denir ona? Maç haftada bir gün oynanıyor. Ondan sonra da hayat devam ediyor. Hayatımıza odaklanalım. Genelde bunu birçok şey için söylerim. Hani mesela çok politika konuşmayı da sevmem. Neden diye sorarsanız seçim 4 yılda bir olur. Sandığa gidersin, oyunu verirsin. Geri kalan 3 yıl boşuna konuşmaya değmez gibi bir bakış açım var. Futbolda da öyle. Tadını çıkartmak lazım. Buradan sevgili Erdi'ye de selamlar. Her gün güzel şiirler atıyor programa. Bugün de bekliyoruz. Burada şey vardı eskiden gazetelerde. Gönüllü şairlerin köşeleri vardı. O tarz bir hava katıyor programa. Güzel de oluyor. Sevgilerimi yolluyorum buradan. Sevgili Erdi'ye. Selamlar Burak Bey, Ali İmran ben, ricanız yerine getirildi, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Yorumları da cevaplandıracağım bu arada ilerleyen dakikalarda bir reklam arasında telefondan. Sizlerden ricam şu olacak, Burak Alaca YouTube kanalında son attığım videoya beğeni ve yorum atarsanız biraz etkileşime girebilmesi açısından beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir destek rica edeyim. Tabii olmayanlar da abone olabilirse çok mutlu olurum. Hani bu yeni yaptığım bir proje. Genel itibariyle şöyle bir tespit yaptım. Hani ilginizi çeker çekmez o yüzden biraz açıklama ihtiyacı duyuyorum. Ben biraz dikkat dağınıklığı olan biriyim. Videolar çok uzun. Bugün çok video izleme alışkanlığım da yoktur ama işte ne bileyim kulüp tuttuğunuz takımla alakalı basketbol, futbol fark etmeksizin bir videoya girdiğin zaman 45 dakika, 1 saat boyunca sürekli bir aşırı detaylarda boğulma durumu sezinliyorum. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Hap içerikler genel itibariyle. İşte dün mesela tüm Beşiktaş'ın transferlerini 16 dakikada 7 tane transferi değerlendirdik tıkır tıkır tıkır. Ya böyle olunca herkes de şeyi tespit ettiğim için bunu yaptım bu arada. Sosyal medya kaydırma özelliği artık tüketimin 1-1,5 dakikaya inmesi. Partlara da ayırdım. Böyle olunca kimse sıkılmıyor. Çabuk da tüketilebiliyor. Bu anlamda genel itibariyle bu yönde sosyal medya ve YouTube'u birbiriyle tüketim olarak sentezlemeye çalışıyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son videoya beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyeyim. Buradan Ali İmran Bey'e de teşekkür edeyim desteği için. Burak kardeşim iyi yayınlar. Gerçekten güzel bir program yapıyorsun. Anadolu Ateşi'ne abone olduk. Teşekkürler demiş Önder Bey Ankara'dan. Cuma'ya kadar ben de bugün günlerden çarşamba mı sevgili Batıkan abi? Bugün perşembeymiş. Hadi yarına kadar ben de gelecek hafta sevgili Salim Manav. Geri dönüyor. 6. adamda buluşuruz. Yine perşembe, cuma, cumartesi, pazar buradayım. Yine bahse gireriz de buradayım.
Bildiğim kadarıyla gelecek hafta

0: Perşembe, Cuma ters köşede de buradayım. Yani bayağı bir vaktimiz var. Buradan Önder Bey'e de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani program haricinde de, program olmayan günlerde de YouTube kanalında canlı yayınlar açacağım. Orada sohbet için gelirseniz çok sevinirim. Böyle mesajları görmek biraz laflama koşuma gidiyor. Bakalım. Neler varmış? Burak Bey merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ege Büyük. Bu seneki transfer politikamızı bütün renktaşlarım eleştiriyor ama kadro derinliği olmadığını söylüyorlar. Ben onların aksine daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan önceki sezonlarda kadro derinliği yapmaya çalışırken kaliteli ayaklardan uzaklaşmıştık. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman bence bütün mevkilerdeki oyuncular kendi mevkisi üzerinde dünyada ilk 30'a girer. Bu kaliteyle bu sezon istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Bütün Radyo Spor ailesi ve dinleyenlerine selamlar, saygılar demiş. Buradan selamlar Ege Büyü'ye. Yani burada şey var hani rotasyondan kasıt çok elinin bol olmasından kenara sakatlıkları sezon içinde tolere edebilmek bence önemli. Bu anlamda Fenerbahçe'de orta sahada işte orada atılabilecek bir İsmail Yüksek var. Şu an Asensio'nun bir backup'ı yok ama orada belki bilmiyorum nasıl bir deneme yapılabilir duruma göre. Yani biraz orta saha konusunda çeşitlik olmadığını düşünüyorum. Yani savunmada bekler konusunda da bir eleştiri var ama işte Semedo, Mert, Archie, Levent okey bence. Bir problem görmüyorum. Onun haricinde orta sahada 3 tane 6 bir tane 10 olması, orada bir bağlantı oynayacak 8 belki Szymanski'yi bile bilmiyorum ya da iyi bir Freddy bile arayabilir Fenerbahçe ama onun haricinde iyi bir kadro olduğu konusunda hemfikirim sizlerle. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, ardından devam edelim. 0538 052 14 87 birazdan buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo

0: Reklam.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Evet, mikro bir aranın ardından kaldığımız yerden sizlerle İstanbul böyle arkama yaslanıp telefonu elime almıştım derken reklam bitti. Sağlık olsun, arayı açmamış olduk. Sıcağı sıcağına devam edelim. Ne diyorduk? Mesajlara bakalım. Fenerbahçe Gendouzi'nin yaptıklarının neyini savunacak acaba? Ya burada Fenerbahçe neyi savunacak edecek olarak bakmayın. Yani dışarıya karşı biriz. Gendouzi ters bir hareket yapmıştır. Evet, yapmıştır. Ama Avrupa'ya karşı Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya, işte ne bileyim Roma'ya, Liverpool, Atletico Madrid'e karşı oynayacağı takımlarda bir Türk takımı olduğumuzu düşünün. Kendi içimizde bile bu kadar adaleti aramazken dışarıya karşı bu kadar adalet düşkünlüğü bana doğru gelmiyor. Kusura bakmayın, yani bu söylediğim çok etik bir ifade değil ama... Yani ben Türk takımlarını desteklerim, etik olma zorunda bu konuda hissetmiyorum. Yani bir gerekirse dışarıda esip gürlesinler ama yine de bizim haklarımız korunsun. En iyi senaryoyla hayatımıza devam edelim. Yani içeride tabii kişiler değişir. İyi yayınlar, ben Spor Sergi Hüseyin. Hem seni dinliyorum hem de model yapıyorum. Saygılar demiş. Buradan Spor Sergi Hüseyin Bey'e kolaylıklar diliyorum. Kendisi ayakkabıcıymış bu arada. El işçiliği yapıyorsunuz bir de anladığım kadarıyla. Vallahi kutlarım. Şey çok önemli artık. Günümüz çağında her şeyin tükendiği noktada zanaatkarlar, hatta sanatçılar, birbirinden ayrı şeyler olduğunu bilerek söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın, çok önemli. Bütün dünyada hayat basitleştirildi. Üretilen şeylerde özen yok, genel itibariyle fabrikasyon oluyor. Bunu sadece tekstil özelinde söylemiyorum, gıdaya kadar her şeyde söylüyorum. Sanat tükendi, artık modern sanat diye bir zırva çıkartmışlar, hepinizin malumu. İşte ne bileyim, tavandan bir kadın sarkıtıp saçlarına boya sürüp yerde değişik imgeler çiziyorlar istemsizce. Yere, müzede muz kabuğu atıyor adam, kenara gidip etrafında millet fotoğraf çekmeye başlıyor falan. Hani sanat da tükendi, kendini yenilemiyor, zanaat de tükendi. Bu yüzden böyle şeylerin yaşatılması bence önemli. Burada çok kıymetli bir meslek yaptığınızı söylemek isterim. Buradan Hüseyin Bey'e sevgilerimi aynı zamanda iletiyorum. Dünya artık kendini yenilemediği bir noktaya geldi. Teknoloji ilerliyor ama dediğim gibi insan becerileri çok ilerlemiyor. Burada biraz insanlar kendi becerilerini artık teknoloji üzerinden ilerletmeye başladı. Ve bu bence ilerleyen noktalarda birey bazında körelmemize çok neden olacak. Mesela artık çok iyi yazarlar yok eskisi kadar edebi anlamda. Ya da ne bileyim çok iyi sanatçılar çıkmıyor. Müzikte de böyle. Ya mesela bilmiyorum, geçmişi sever misiniz? Yerli yabancı gitmek gerekirse işte Erkin Koray'ın Tek Başına diye bir şarkısı var. Cem Karaca'nın şeyi vardır çok meşhur. Bu son olsun diye. Yabancılarda bir sürü işte Pearl Jam'ler, Guns N' Roses'lar falan, oradaki kaliteye bakıyorsun, hatta farklı türden de gidelim. Hani Eric Clapton'a bakıyorsun, Pops'a, Michael Jackson'a bakıyorsun. Şu an öyle bir şey yok, bilgisayardan yapıyorlar ya. Şimdilerde çok meşhur bir şarkı var biliyorsunuz, sosyal medyada yaz boyu istila etti, hepimizin önüne düştü. Mesela hanımefendi şeyden yapmış, yapay zekadan yapmış. Şimdi şeyin background'ına bakıyorum bir şarkı yazılırken geçmişte mesela. Cem Karaca'nın Ceviz Ağacı şarkısı Nazım Hikmet'in bir şiirinden yazılıyor. İşte Nazım Hikmet polisten kaçarken ağaca tırmanıyor. Ağaçtaki yaşadığı o an o şiiri yazıyor. Bakın anlatıya bakın. Bir şair Gülhane Parkı'nda bir ağaca tırmanıyor. Orada yaşadığı anı kaleme alıyor. Bunun üzerine kafa patlatıp öbürü onun aranjesini yapıyor. Bestesini yapıyor. Şarkı yapıyor. Kaydı bile bir sürü zaman alıyor. Belki burada yani şiirden itibaren 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bir ona bak. Bir de yapay zekadan 2-3 saat içinde yaptığım bir şeye bak. Benim gözümde aynı değil. Seversiniz sevmezsiniz. Onu bilmiyorum ama... ben en azından hayata bakış açım itibariyle emek olmayan hiçbir şeyin güzel olduğunu düşünmüyorum. Kendim de hayatta hani atıyorum bu bahsettiğim YouTube videolarında kurguyu kendim yapıyorum. Burada yayınlara konuk almamaya çalışıyorum. Hani saatimi kendim doldurmaya çalışıyorum. Hani sizlerle sohbet ediyorum. Biraz da radyo dinleyicisini sıcak tutmak için. Hani bir köşede dinlemekle dahil olmak aynı şey değil ya. Hani şey vardır... Çalışıyorsundur, araba kullanıyorsundur, bir şeydir, bir köşede açık döner ama şu an interaktif yaptığımızda başka dinleyiciler bize yazdığında, böyle sohbet ettiğimizde falan yazmayanlar da en azından bir şekilde kendi dahili hissediyor. Bu biraz da sizi yayının içine çekmek için güzel bir şey. Ben de ekstra keyif alıyorum falan. Emek olmayan hiçbir şey benim çok hoşuma gitmiyor ya da minimal düzeyde olan. O yüzden buradan Hüseyin Bey'e tekrar selamlarımı yollayayım. Kendisi bir ayakkabı ustası gördüğüm kadarıyla. Burak abi, ben de bir Ahmet sporluyum. Radyo spor mu güzel yoksa o... Onu siz mi güzelleştiriyorsunuz demiş. Buradan dinleyicimizin adına bakalım. Acar Yalçın selamlar, sevgiler. Vallahi bilmiyorum, bunu başkalarına sormak lazım. Ben mutluyum. en azından bu pozitif enerji size geçiyor anladığım kadarıyla. Ve Radyospor güzel ya. Tek başıma ben güzelleştirmiyorumdur. Belki büyük bir faktör olabilir ama ama neyse. İyi yayınlar abi demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler. Abdurrahim Erdem. O bir dinleyicimiz. Abi bu benim oğlum, adı da Burak. Antrenmanlarda bol bol gol atıyor. Hocaları geleceğin Burak Yılmaz'ı diyorlar maşallah. Maşallah diyelim, Fikret Bey evladını paylaşmış. Zannediyorum 9-10 yaşında falandır diye düşünüyorum. Ya da 11 mi? Yok. 9-10. Benim de kardeşim var 7 yaşında. Oradan bir ölçümleme yaptım. İnşallah sağlıklı uzun bir ömrü olur. Spordan da keyif almaya devam eder. Siz de bu tabii ki veli olmak da zor. Hani o kadar işin gücün arasında çocuğunu antrenmana götürmek, yediğine, içtiğine, uyuduğuna dikkat etmek. Benim ailem de çok uğraştığı için zamanında biliyorum. O yüzden siz de inşallah oğlunuzun güzel günlerini görürsünüz, başarılı günlerinizi görürsünüz. Oğlunuzun da önünde inşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu, sporla iç içe güzel bir ömür olur diyelim. Buradan Fikret Bey'e ve evladına da sevgilerimizi yollayalım. Adaşınmış bu aradaki sevgili Burak. Devam edelim. Fenerbahçeli futbolcuların 6 maç cezasından bahsetmek temenni olmuş. Allah akıl fikir versin Sedat. Yani maalesef, maalesef. Ya burada bunu Fenerbahçe'ye de alakalı değil. Galatasaraylı bir futbolcu aynı durumda da olsa Avrupa nezdinde istemem. Ya Beşiktaş'ta olsa da istemem. Trabzonspor'da. Neden bizim takımlarımız zor durumda kalsın ki? Olabilecek en iyi şekilde mücadele edelim. Ya şey, iyi bir şey mi mesela? Bakın bunu takım özelinde söylemiyorum. Herhangi bir takım düşünün. X takımı olsun. 6 maç sonunda. Bunu 2 oyuncu için söylemiyorum bu arada. Hani bunu yazanların arzu ettiğini anlamak açısından söylüyorum. 6 maç sonunda Avrupa'da. Paçavra edip kenara atsalar Türk takımlarını, burada niye mutlu olalım ki biz? Hepsini kaybetse, hepsinden kötü skor alsa bunu niye isteyelim? Allah rızası için. Çünkü şey diyorlar ya, hani orada Avrupa basını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş demiyor. Türk temsilcisi diyor, o cümlede girizgah yapılır. Buyurun okuyun bütün gazeteleri. Bunu görmek istiyor muyuz gerçekten? Olabilecek en iyi şekilde çıkalım oradan. Yani yüksek ceza temennisi niye bulunursunuz abi? Düşman mıyız biz ya? Yapmayın, kurban olayım. Bana bunlar doğru gelmiyor, yapmayalım. Selamlar, takım ayırt etmiyorsun. Güzel, diğer radyoları dinlememe itiraz ettin bir dinleyicinin lafı üzerine. Delfin Yunus'tan diğer radyolara takılıyor, ispiyon gibi olmasın dediğinde ben beklerdim. Delfin Yunus'tan kendisini bilir tabii ki, diğer radyoları da dinler, üzüldüm. Samimi söylüyorum, seni seviyorum biliyorsun demiş Yunus abi. Ben de Yunus abiyi severim bu arada. Orada takıldım, hani bana kırıldıysan da özür diliyorum. Espri olsun diye söyledim, yoksa ne olacak? Buradan sevgili Yunus abiye de selamlarımı yollayayım. Öyle şeylere

takılmayız ya. Hayat hani çok kısa diyecek bir noktada değilim daha genç olduğum için yanlış anlaşılmasın ama günün sonunda şeyi biliyoruz, bir kere geliyoruz neticede dünyaya. Keyif aldığımız şeylerden kendimizi niye mahrum edelim? Orada keyif alıyorsan, burada keyif alıyorsan, başka bir şeyden keyif alıyorsan kaçmamak lazım. Burak kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ın Ümit Akdağ transferini yorumlar mısın? Bir de Raskin transferi hala gündemi koruyor. Sanırım gelişme var mı? Son durum nedir demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Galip Bey. Ümit Akdağ transferi dediğim gibi bence önemli bir hamle. Potansiyelli bir oyuncu, iyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Ümit Akdağ isminin. Çünkü işte Alanyaspor'da Pereira'nın savunmasını bel kemiği olmuştu orada. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği bir oyuncuydu. Yerli kontenjanının seneye daha da önem arz edeceği dönemde eğer bu saçma yabancı kuralına bir şekilde set çekilmezse şayet Ümit Akdağ isminin daha kıymetli olacağını düşünüyorum ilerleyen dönemde. İyi de bir transfer olduğunu düşünüyorum. İyi bir oyuncu yani, sadece yerli yabancı kontenjanı meselesi de değil. O yüzden ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Raskin transferinde de beğendiğim bir oyuncu. Dün burada da konuştuk. Rangers'ta ve Belçika milli takımında takip ettiğim oyunculardan biriydi. Bence olmayacak o transfer. Glasgow Rangers'ın çok ayak sürmesi. Bir de gördüğüm çok kötü bir şey. Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Yani bir transfer sürecindeyken şey çıkıyor. Bu basın mensuplarına nereden gidiyor onu da bilmiyorum. Raskin transferinde pürüz çıktı. Ya. Yani bunu neden basına veriyor? Ben bunların fiyat arttırma politikası olduğunu düşünüyorum. Artık basın mensuplarını o kadar güzel çözmüş ki bütün dünyadaki menajerler ve kulüp yetkilileri. Abi direkt haber gidiyor ya. Bunlar fiyat arttırma oyunu, yemeyeceksin. Raskin gelmesin abi. Yani burada bütün Fabrizio'suydu, osuydu, busuydu. Raskin transferinde pürüz çıktı. Abi masada görüşülen şey senin kulağına nasıl geliyor hemen ya? Bence haber uçuruluyor. Burada basın mensubuna bir şey demiyorum. Onun da işi odur. Öyle bir hayatını kazanıyor. Saygı duyuyorum. Kulüplerde bence art niyet var ve basını artık silah olarak kullanmaya başladılar. Ben doğru bulmuyorum. Açık yüreklikle söylüyorum. Bir basın işi yapıyoruz burada Radyo Spor'da. Yarın bir gün başka bir kurum da olur. Olmaz bilmiyorum. Burada net bir şekilde hani zaman beni haklı göstereceği için, kendime güvendiği için rahat konuşuyorum. Bir transfer masasına bana böyle bir haber gelirse çıtımı çıkartmayacağım. İsterlerse işin içine finans girsin, başka bir şey girsin, vaatler girsin, çıtımı çıkartmayacağım. Kimsenin tekerine çomak sokmayacaksın abi. Bu doğru bir şey değil. Ben burada dediğim gibi ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Doğru bulmuyorum. Raskin transferinde de artık bir kere su bulandı. Orada Rangers tarafının ya da menajer tarafının art niyetli olduğunu düşünüyorum bu basına servis işinden sonra. İnşallah olmaz. Çok iyi oyuncu, inşallah olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Fener böyle açıklama yapacağına bu hareket normalde hele Guendouzi, Skriniar, Duran, Greenwood bunları uyarmasan kaybeden Fenerbahçe oluyor. Ben Burhan demiş. Ya burada oyuncuların biraz da maç önü uyarılması gerektiğiyle alakalı bir mesaj mı bilmiyorum. Biraz devrik bir cümle olmuş ama ümit ediyorum doğru ifade edebilmişimdir. Burak kolay gelsin kardeşim. Derbinin hakemi belli oldu mu demiş İzmir'den Serkan Bey. Hemen son olarak bir check edelim. Yani isim zikretmek doğru mu bilmiyorum ama aklımda bir hakem var geçen seneden beri. Bu arada derbinin hakemi belli değil. Sürekli geçen sene 30 tane derbi yöneten, mübalağa yapıyorum tabii, bir hakem. Onun olmamasını umuyorum. Yani artık bu kadar eleştiriye açık şeyler yapılmışken tekrar tekrar bunun üzerine gitmek bana ayıp geliyor ya. Ya şeyi düşünün, hani biri size ters bir hareket yaptı. Çok rahatsız oldunuz bundan. Sonra bir daha yapıyor, bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Ya kör göze parmak işine yokuz. Biraz bak hani bir niyetin varsa iyi ya da kötü, bunu en azından hissettirmeden yap. Karşısındakine de şey yap, hani hadi uyuttum bari bir şekilde geçirdim de, karşısındaki de kendini salak gibi hissetmesin yani. Bu kadar kör göze parmak, bu zorbalığa giriyor artık. Şey, otokrasiye giriyor. Ben buna karşıyım, kimse kusura bakmasın. İnşallah o hakem olmaz. Bekleyip göreceğiz. İsim vermiyorum ama hepiniz anladınız bu arada. Merhaba Burak, ben Fenerbahçeliyim. Şampiyon olacağına bu sene inanıyorum. Başakşehir Risa Tekstil'de dinliyorum demiş. Buradan selamlar. Bir bakalım şampiyon olacak mısınız? Göreceğiz bu sene şampiyonluk yarışını. Chat'in geçmesini bekliyorum. Devam edelim. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Avrupa listesi için transfer dönemi kapanmış olabilir ama Beşiktaş için Salih Özcan'ın ikamesi yok. En azından lig maçlarında dinlendirmek adına. Şu iki gün içinde mutlaka bir 6 numara transferi şart olmaz mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani burada şey var. Takdir edersiniz. Endi de hala gitmedi.
Hani rotasyon olarak bazı maçlarda çok Endi'de Salih Özcan etkisi yaratacağını düşünmüyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama Endi'de kullanılabilirmiş gibi.

düşünüyorum. Şu anki görüntü o. Hoca memnundur değildir onu tabii ki. Yani şimdiye kadar çok fazla süre almadığı için görmek doğru yorumlamak doğru değil ama Ndidi ile satılmazsa devam edilir diye tahmin ediyorum. Hani ideal midir? Hayır. Sevgili Engin Çetin, Engin abiyle ilgili bir soru gelmiş. Kendisi gelecek haftalarda yine salı günü burada olacak bu arada. Bir problem yok. Sadece küçük bir izinde. Selamlar. Genduzi'ye edilen küfürleri kim savunur? Bizde olsa küfür edeni dövüyorlar. Yani. Yani. Maç boyu küfür ettiler dedi adam mesela bana. Bunu nasıl savunacaksın ki? İyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Genduzi'nin neyini savunacak acaba diyen arkadaş. Maç başlamadan başlayıp maç sonuna kadar ailesine küfür etseler kendi ne yapar acaba? Biraz empati yapmak gerekir bence. Hakaret olarak ya da küfür olarak değil. Sevinerek en güzel cevabı verirsin. Genduzi de onu yaptı demiş. Ya ben dediğim gibi bu neden sonuç motivasyon bakmadan Avrupa'da olan şeylerde takımımızın mümkün olduğu lehine, takımlarımızın karar çıkmasına yanayım. En azından hissiyat olarak bunu arzu ediyorum. Onun haricinde detaylara, Genduzi haksız da olsa ki bence haksız değil, maç boyu provoke edildi. Ha, bir futbolcu olarak soğukkanlılığını koruyabilirdi falan filan, onları geçelim. Haksız da olsa, haklı da olsa ben cezanın minimize olmasını isterim. Burada Genduzi değil mesele, Fenerbahçe. O yüzden yani. Burak Bey kolay gelsin. Ben İzmir'den Kamer abone oldum demiş, bir de mesaj eklemiş. O mesajı okumayayım. Kamer Bey'e sevgiler, teşekkür ediyorum. Tekrar edeyim. Burak Alıcı YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerden gelecek destekler kıymetli. Çok da müteşekkirim şimdiye kadar abone olanlara, destek olanlara. Bir de ekstra rica olarak son videoya beğeni ve yorum atabilirseniz beni çok memnun edersiniz. Dediğim gibi henüz trafiğe takılmadı video YouTube tarafında. O süreci hızlandırmak açısından da bir desteğinizi rica edebilirim sizlerden. Teşekkür ediyorum tekrardan Kamer Bey'e de. Merhaba, kolay gelsin kardeşim. Bu akşam Şanlıurfa Spor'umuzun maçı var. Bol şansınızı alırım. Bursa Spor'a bu akşam için başarılar diliyorum. Evet, sabah bültene bakarken bir gördüm maçı. İstanbul Spor karşısında. İyi başladı Bursa Spor Lig'e. 4 maçta 3 galibiyet. Son hafta Kayseri Spor maçında. Sonu biraz gerilimli olan maçta 2-1 kazanmayı başardılar. Ümit ediyorum Bursa Spor Süper Lig'e çıkar. Yani burada kim bugün kimle oynadığı, rakibi kimlikte, kimle yarışıyor noktasında değilim. Bursa Spor'un yeri Süper Lig'tir. Bence muazzam bir taraftar. Muazzam bir stadyum. Yani Bursa Spor ruhu olan bir takımdır. Süper Lig'de şu an eksiklik bu. Birçoğu takımın tribünü boş. Zaten İstanbul takımlarının çoğunun, üç büyükler hariç, tribünü boş. Bu ligde her şey var. Yıldız oyuncular var. İyi teknik direktörler var. Futbol desen tartışılabilir ama var. Sadece bence ciddi bir ruh eksikliği var. Bursa Spor gibi, Eskişehir Spor gibi ligin ihtiyacı olan ruhu getirecek takımlar lazım. Bakın Samsun Spor, Kocaeli Spor, Göztepe, bunlar bu ligi bu ruhu aşağıdan çıkıp getirdi. Devamının da gelmesi lazım. Ya mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bir deplasmana gittiğinde tribün baskısını hissetmeleri lazım. Göztepe'de hissediliyor, Samsun'da, Kocaeli'de hissediliyor. Ama İstanbul takımlarının bir diğerlerinin birçoğu deplasmanda bunu hissetmiyorsun. Anadolu takımlarında da hissetmediğin oluyor. Orada çok küçük şehir ya da işte ne bileyim desteği olmayan takımlar var velhasıl. Çok futbolla aşırı neşir olmayan şehirlerin takımları var. Tribünlerin dolu olduğu yerleri görmek istiyoruz. Mesela senelerce boş tribünlerde olup küme düşen takımlar var. Şu an hala tribünleri bomboş, hayalet kasaba edasında olan takımlar var. Bursa Spor bu anlamda çok kilittir. Hatta şöyle söyleyeyim. Atmosfer olarak da Süper Lig'e geldiği takdirde üç büyükleri en çok deplasmanda zorlayacak takım Bursa Spor olabilir. Bakın bunu futbol, takım, kadro falan demiyorum, atmosfer olarak. Yeni yapılan stadyum da yeni değil artık. Bayağı zaman geçti ama çok güzel. Onu da söylemek lazım. Burak Bey selamlar. Her performansınızda sergilediğiniz yetenek ve tutku sizin sadece bugün değil gelecekte de adınızdan övgüyle söz ettireceğinizin en net göstergesidir. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Tüm Radyo Spor ailesine selamlar. Bu arada Merter'den Ejder Bey yazmış. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ümit ediyorum güzel günler olur hepimiz için. Benim de tabii hayatta hedeflerim var. Gelmek istediğim noktalar hepiniz var. Hepiniz de var. Yani belli bir noktadan sonra en temeli ama şu. Hayatta bazen bazı şeyler beklediğimiz gibi gitmiyor ama sağlığımız olsun. Sevdiklerimizle olalım. Gerisi bir şekilde yoluna koyuluyor. Yani birçoğu şey kötü gittiğinde de bazen evde otururken yanında ailen varsa ya da dışarıda yanında sevdiğin biri varsa bir şekilde kafan dağılıyor. Her şeyden uzaklaşabiliyorsun. Onun çözümü var. O yüzden sağlığımız olsun, sevdiklerimiz olsun. Her şey bir şekilde yoluna girer, yolunda gider diye düşünüyorum. Ejder Bey'e de güzel mesaj için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyelim. İyi günler Burak Bey, İstanbul'dan Hadi.
Sakatlığında Asensio'nun sakatlığında İrfan Can orta sahada ne kadar yetersiz kaldı herkes gördü herhalde. Fenerbahçe yönetimi görmüyor mu? Can Uzun konusunda herhangi bir gelişme var mı? Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Yani Can Uzun konusunda büyük bütçeli bir transfer. Herhalde 40-50 milyondan aşağı bitmez. Artık Avrupa listesine yazılmadıysa da artık Fenerbahçe o kadar büyük bir yatırım yapar mı bilmiyorum. İrfan Can Kahveci konusunda da artık kariyerinin bitme noktası geldiği kanısındayım. Yani bundan sonrası için ne olur ne biter, Fenerbahçe'de ne kadar süre alır, bu sene kaç maç kazandırır, bunlar olabilir bu arada. Hani ben neticede şey değilim, müneccim değilim, bir çıkış sergileyebilir ama şu an için kariyerinin bitme noktasında olduğunu artık düşünüyorum. Son demleri iyi gözükmüyor. Can Uzun tarafında da dediğim gibi artık Avrupa'da listeye yazdıramadığı için çok bu kadar büyük bütçeli bir transfere gireceğini düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Bursa Mudanya'dan Güray Sert, ben iyi yayınlar Burak'cığım. Sen anlat biz dinleyelim ya. Senin anlattığın her şey güzel kardeşim. 16 dakikalık Beşiktaş videosunu henüz izlemedim ama transferleri değerlendirmiştim. Muhtemelen ona da bakacağım. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Güray Bey. Bugün beni şımarttınız. Gerçekten güzel mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum herkese öncelikle güzel sözleri için. Burada sizlerle iletişim halinde olmak da bir keyif. Hani bunu politik bir şekilde ya da laf olsun diye söylemiyorum öncelikle, onu söyleyeyim. Çünkü daha önce şey de yaptığım oldu, hani burada WhatsApp hattı olmadan yayın yaptığım da oldu. Burada konuklarla da yayın yaptığımız oluyor. Gerçekten bu başka bir keyif ya. Çünkü hani hiçbirinizle fiilen tanışmıyoruz ama burada aramızda güzel bir enerji oluşuyor. Sohbet ediyoruz. Yani ben burada günümün 2 saatini keyifli geçiriyorum. Zannediyorum sizin de gününüzün 2 saati burada bu şekilde keyifli geçiyor. Güzel, birbirimizin hayatına dokunuyoruz uzaktan. Bunlar önemli şeyler. Yani zaten artık insanlar iyice birbirinden kopmuşken bir şekilde böyle bağ kurabilmek bana iyi hissettiriyor. Ümit ediyorum böyle de diyalogumuz devam eder. Yine keyifli günlerimiz olur. Burak Bey, mesajlarım okundu mu? Elimde olmayan sebeplerden dinleyemedim demiş. Sefaköy'den Satılmış Bey. Okuduk, Beşiktaş'ta transferlerle alakalı da konuştuk. Çorum FK'dan da bahsettik. Çorum Spor FK'dan. Yani değerlendirdik burada. Zaten üzerine tekrar değerlendirdim. 42 geçe atmışsınız. O transferler hakkında da yorumlarımı duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi dersen çok sevinirim, saygılar demiş sevgili Spor Sergi Hüseyin. Buradan selamlar, iyi yayınlar dileklerini iletelim. Tarafsız Beşiktaş taraftarıyım ama Fenerbahçeli futbolculara UEFA'nın soruşturma açmasını kınıyorum. Fransa lobisiyle iş başında, hem yenildiler hem de Fenerbahçeli futbolculara saldırdılar. Umarım en az hasarla bu durumdan sıyrılırız. Vallahi çok teşekkür ediyorum buradan Fırat Bey'e. Doğru bakış açısı bu. Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yok abi. Avrupa'da biz varız. Burada hiç kimse hiçbir Türk takımını müşkül durumda bırakamaz. Bu Fransız lobisi çok tehlikeli. Zamanında Lyon deplasmanında Beşiktaş taraftarına da zulmettiler. Ama büyük bir yaptırım olmadı. Ya ben anlamıyorum. Bu FIFA'da da FIBA'da da Türk takımları böyle müşkül durumda kaldığında cezalar nedense ağır olmuyor. Ama bizim en ufak ters bir hareketimizde çok acımasızca yaklaşıyorlar. Biz buna karşı birlikte savaşabiliriz ama hala çıkıp şey diyenler var. Yani Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı hareket iş mi? Adama 90 dakika provoke etmek iş mi? Maç bitimi üzerine saldırmak iş mi? Biraz da kendi, biraz da birlik olalım, karşı ne yaptı ona bakalım ya. Hayır, ben şunu da anlamıyorum. Biz genel kültür olarak hatayı kendimizde arayan insanlar da değiliz normalde. Nereden geliyor da hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, yani rakip takım olunca birden hatayı kendimizde arama dürtüsü bizde geliyor. Abi bunu gündelik hayatta yapalım, güzel bir şey. Suçu kendine arayabilirsin. Bu insanı geliştirirdi ama dışarıya karşı yapmayalım bunu Allah aşkına. Bu doğru bir tutum değil. Sevgili Yunus Delfin'den de özür kabul edilmiştir demiş. Burada barışmamıza sevindim Yunus abiyle. Dediğim gibi hani Yunus abi senelerdir burada dinleyip sohbet ettiğimiz biri. O anlamda bana kırılsın istemem. Hani orada takıldım, lütfen yanlış anlamasın. Kocaman sevgilerimi göndereyim Yunus abiye. Burak Bey, iyi yayınlar. Adınıza yazdığım ilk mesaj bu bence. Trabzonspor Polo Anuaçu'yu verip Anderson Talişka'yı alsaydı her iki takım içinde daha iyi olmaz mıydı? Neden hiç düşünülmedi acaba? Siz ne dersiniz bu konuda demiş. Yani Trabzonspor onu açıyı vermez muhtemelen. Çünkü geçen sene gol kralı oyuncu olmuş bir oyuncuyu doğrudan rakibine vermek zor. Salah'la Talişka'yı da bir arada düşünemedim. İki topla oynaması lazım maçın. O da mesela Trabzonspor'un sonunu getirecek hamle olurdu. O yüzden yani kağıt üstünde belki iki oyuncu da iyi oyuncu olduğu için hayaller kurdurabilir ama dediğim gibi hani gol kralını rakibine vermek zaten çok makul değil. İki, Salah'la Talişka bir arada o maçı iki topla oynamazsan o maçtan hiçbir şey çıkmaz abi. Yani hücumda tıkanır gidersin.
Yunus Delfindane abimiz tecrübesiyle radyonun en kıymetli dinleyicilerindendir. Burak Alaca, Radyo Spor'un genç nadide çiçeğidir.

0: İkisi de canımız ciğerimizdir. Bunları yazarak arada köprü olup size barış elçisi olmak istiyorum. İkinize de çok ama çok seviliyorsunuz demiş Mustafa Demirkaya. Bilmukabele buradan Mustafa Bey'e de selamlarımı, sevgilerimizi iletelim. O da uzun zamandır bütün programlarda dinlediğim, sohbet ettiğim ve pozitif mesajlar atan kıymetli bir dinleyicimiz. Kendisine de sevgilerimizi yollayalım. Abi bizim basın ajan gibi hepsi demiş. Yani burada sosyal medya işi kötü oldu ya. Ben çocukluğuma dönüyorum. Bakın hani benim çocukluğum çok geçmişte değil, 2010'ların başına. Ben transfer haberlerini sabah hani aileme zorla spor gazetesi aldırıp ya da onların aldığı gazetenin gazete küpürlerinden spor sayfasına okumayı özledim ya. Ya her saniye bir şey kaçırıyormuş gibi hissediyorum sosyal medyada. Bir daha her şeyin bu kadar ayyuka çıkması iyi bir şey değil. Bu kulüpleri de zorluyor. Ben net söylüyorum, bu sene 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, belki Trabzonspor'da da öyle, en az 5-6 tane transfer sosyal medyada daldudük oldu diye patlamıştır. Çok net eminim buna. Bu mesela ciddi bir gelir kaynağıdır da herhalde. Böyle gazeteci olduğun zaman ya da duyumcu olduğun zaman çok ciddi etkileşim alıyorsun. Bunun bir geri getirisi vardır. Kanallardan teklif alırsın, sponsorluk gelir, o gelir, bu gelir. Böyle bakınca hani bizim mesleğimizde biri için mantıklı ama ben doğru bulmuyorum. Yapmazdım, açık söyleyeyim. Hani burada şey denmesin, yani yarın bir gün fırsat gelir, mangırı görünce senin de rengin değişir gibi bir, hani insanız netice. Böyle bir yorum gelirse çok açık ve net söylüyorum. Ben böyle işlere yokum. Kimsenin tekerine çomak sokmadan işine bakacaksın. Bence olması gereken de odur. Güzel sohbet. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımızda da hatırlatalım. Sonra devam edelim. Burada takımlara da değmiş oluyoruz. 0538 052 1487 birazdan buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Trabzon Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları. Yorumlar için sizinleyim. 8 koşu var 3. koşu ile günün 2. altılık ayına başlayacak. 1200'de bölünen şartlı bir yarışla başlayacak. 3 yaş araplar ilk satlara çıkacaklar. Ayakları düz basın tüm safkanların. Hazırlıkları itibariyle baktığımızda 2 numaralı Gökdemir, 6 numaralı Venedikzade, 10 numaralı Seyran Hanım, 1 numaralı Altınbağ, 4 numaralı Oskay Bey, 7 numaralı Yavuz Ali. 2, 6, 10, 1, 4, 7 ön plana çıkan isimler imkan nispetinde bu sıralama dair. Halinde değerlendirebilirsiniz. İkinci ayakta kısa vade 7 Mencule koşusu. 4 yukarı dişi Arapların 1400 kumda start alacağı zorlu bir yarış. 1 numaralı Toruncalar çok formda ancak kilosu biraz ağır. 5 numaralı Keskin Kuş, 7 numaralı Ateşim, 4 numaralı Günçe Kız ve 10 numaralı Ayaz Defne de rakipleri olacak. Üçüncü ayakta 1500 kumda 4 yukarı Arapların

0: Beşinci ayakta şartlı 5 yamak 2 yarış 3 karın izlerin 2000 kunda start alacağı bu yarışta 2 yarıştır kazanan 2 numaralı John Abruzzi bugün güvendiğim isim, kuponlara banko olarak yazabileceğimiz bir isim. İkinci banko, günün rakipsiz bankosu olarak görüyorum John Abruzzi'yi. Son ayağa geldiğimizde ise yine bölünen şartlı 1'in son bölümünde de hazırlıkla itibaren öne çıkan 4 isim 5 numaralı Pish Fornis, 4 numaralı Örnek Kan, 2 numaralı Edman ve 3 numaralı Hızlı Özgün. 5-4-2-3 yazarak bu aya bu şekilde geçebiliriz. Akşam İzmir yarışları yorumlarla buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Hazır ve nazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. Bir sürü mesajımız var, bir sürü gündemde madde var. Hepsini değerlendireceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Derbinin hakemi denilince akla hemen onun adı gelir. Kendisi İngiltere Futbol Federasyonu'nun gözde ismi. İngilizceyi üst düzeyde konuşmaktadır. İsmi Jason Arm. Çok... İnanılmaz iyi bir mesajmış bu arada. Tebrik ediyorum Mert Yazıcı'yı. Jason Arm. Devam edelim. Mersin'de bir yayın problemimiz varmış bu arada. Onu belirtmiş olalım bir düzelmesi açısından. Buradan teknik ekibe iletelim. Mesajıma şiirle başlamak istiyorum. Beşiktaşlı Burak abi, yorumları sağlam. Fenerlerden sana kocaman selam. Takımları ayrı olsa da gönülleri bir yerde, dostluk kazansın. Her zaman bu güzel sahnede. Mesajımı okur yüzlerde tebessüm. Bu şiirle olsun. Yayında güzel bir bölüm. Mutlu programlar abi. Çok iyi. Çok iyi. Buradan Erdi'ye selamlar, sevgiler. Teşekkür edelim. Düşmana yazar gibi yazanları cidden anlamıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar, vurdukları gol olsun demiş bir dinleyicimiz Emrah Gül. Perspektif budur. Doğru perspektif budur. Burak kardeşim, abone olundu, son video beğenildi, hype'landı, seviliyorsun demiş. Galip Bey, çok teşekkür ediyorum. Tekrar ricada bulunayım. Çok da abartım oluyor bilmiyorum ama. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son videoya destek olursanız, beğeni, yorum ve hype olarak beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi orada da bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorum. Burada zaten çok fazla insanın karşısına çıkıp temas kurabiliyoruz. Orada da dediğim gibi en azından kitle oluşturma hedefi içerisindeyim. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son video beğeni, yorum ve hype atabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir ricada bulunayım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destek olan herkese. Parti kuru oy verelim modunda herkes, Allah bozmasın bu sevgiyi. İyi yayınlar, Bursa'dan Fikri Bey yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir mukabele

yaşlılıklı olduğunu bilebilirsiniz. Yani laf olsun diye de söylemiyorum. Anlaşılıyordur herhalde. Öyle düşünüyorum. Sağ olun. İyi günler. Ben Engin Benzer. Trabzonspor taraftarı ve Diyarbakırspor'un Ahmetspor taraftarı Türk sporuna zarar veriyorlar. Neye istinaden onu bir söyleyebilirseniz. Hani tabii ki taraftarların agresyonları, holiganizmi olabiliyor ama spesifik bir sebebi var mı bunun? Onu merak ettiğim için soruyorum. Yoksa hani afaki kalmasın, bunu okumuş oldum ama. İyi yayınlar Burak kardeşim. İbrahim Aşan, Tolga kardeşimle sizi dinliyoruz. Bir sorum olacak. Vedat Muriç Türk statüsünde mi diye sormuş. Değil. Şu sebepten değil. Kendi milli takımda 3 maçtan fazla oynayan oyuncular yerli statüsünde sayılmıyor. Yani işte ne bileyim işte Arda Okan için transfer söylentileri var ya. Makedonya'dan bir milli takım teklifi var. Orada mesela 3 maçtan fazla oynarsa ya da işte ne bileyim Beşiktaş'ın aldığı Ümit Aktağ, Romanya'dan bir teklif var. 3 maçtan fazla oynadığı takdirde yerli statüsünde sayılmıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Merhaba sevgili Burak Alaca, basketbol programlarının yanı sıra futbol için de ayrı bir program yapmanı istiyoruz. Beşiktaş taraftarı Osman Bey yazmış. Teşekkür ediyorum. Yani bir gün fırsat olursa yaparız elbette. Yani az önce de söylediğim gibi YouTube tarafında da yapmaya gayret ediyorum futbol programı düzenli olarak. Abi bu şey vardır ya, klasik bir artık espri mi denir? Ne iş olsa yaparım abi diye. Ya yaparız yani burada hani deseler ki bir konsept değişikliğine gittik, radikalleşiyoruz, moda programı yapacağız işte benim stilim diye ne bileyim. Öyle bir şey yapacağız derlerse hazırlanırız, birkaç hafta geliriz yaparız. Yani ne iş olsa yaparım abi, dediğim gibi burada tamamen radyo sporun takdirine kalmış. Dediğim gibi çok erinmem, her şeyi bir şekilde kotardığımızı düşünüyorum. Burak Bey iyi yayınlar. Sizce basketbol mu futbol mu demiş bir dinleyicimiz. Hemen ismine bakalım. Ergül Bey. Zor soru. Ben hepsini seviyorum ya. Neden diye sorarsanız ben hani çok şey bir insan değilim. Ne denir ona? Aşırı sosyal bir insan olmadığım için ya da antisosyal de değilim tabii ki. Arkadaşlarım var, belli bölüm geçiriyorum ama kendi kendime vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ya da evde vakit geçirmeyi de çok seven biriyim. O sebepten spor benim için, sinema benim için, işte ne bileyim müzik benim için çok kıymetli. Kendi kendime vakit geçirebiliyorum. O yüzden ayırt edemem ya. Ha şudur mesela. O gün basketbolla futbolun eş zamanlı maç vardır. Hangi maç benim daha çok ilgimi çekiyorsa ona göre branş seçerim. Ama onun haricinde hiç ayırt etmem. Hani ikisini de daha önce oynadım. Çocukluğumdan beri ikisiyle de çok haşır neşirim. Şey eski bir spor kanalı vardı, şimdi ismini zikretmek doğru olmaz ama hepiniz bilirsiniz, işte çok büyük isimlerin olduğu bir spor kanalı vardı, hepinizin aklına aynı şey geliyor işte, Mehmet Demirkollar, Fuat Akdağlar, Ercan abinin olduğu. Çocukken ben mesela 6-7 yaşından sonra çizgi film falan öyle işleri bırakıp direkt spor kanalında işte yelkencilik belgeseli, F1 belgeseli falan izleyerek çok vakit geçirirdim evde. O yüzden böyle bir alışkanlık benim için, hepsi keyif. Nusret Özdemir yazmış. Sevgili Burak, huzurlu bir yaşam için herkesi olduğu gibi kabul etmeli, selamlar demiş. Bu önemli. Kendini kabul ettirmek için ekstra çaba sarf etmek de çok tehlikeli. Onu söyleyebilirim. Hani bunu insanlarda gözlemliyorum. Çok dediğim gibi hani çok girişken bir insan da değilim normalde ve dışarıdan insanları gözlemleme fırsatım da oluyor üçüncü bir göz olarak. Kendini sevdirme çabası da çok tehlikeli bence. Olduğun gibi olursun. Herkes herkesi sevmek zorunda da değil ayrıca. Yani hepimizi sevmeyenler de vardır, sevenler de vardır. Ben mesela beni sevmeyen insanları da çok çabuk hani bulunduğum ortamda idrak edebilirim. Yani de öyle bir şeyim de var. Biraz dışarıdan baktığım için. Dediğim gibi olduğun gibi olacaksın. Herkesi sevmek zorunda değil. Sen kendini sev, gerisi çok mühim değil. Zaten gerisi gelir diye söyleyebilirim. Katılıyorum burada sevgili Nusret Özdemir'e. Nurettin Samast, Trabzon'dan yazıyorum. Burak Bey selamlar. İstanbul takımlarına Muhammed Salah gelmiş olsaydı sabah akşam spor kanallarında konuşulurdu. Trabzon'a geldiği için hiç bahsedilmiyor. Çok az bir şekilde bile ismi duyulmuyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyim Trabzon'a karşı? Ben şahsen Trabzon'a karşı bir durumum yok. Dün Fatih Tekke ayrılığı üzerinden Muhammed Salah'tan da çokça bahsetmiştik. Ama şu an şöyle bir dönem var sevgili Nurettin Bey. Transfer çalışmaları, transfer dönemi devam ettiği için gündeme sürekli yeni isimler geliyor. Muhammed Salah'ı bundan sonra şöyle anabiliriz. Hani performans mesela Başakşehir maçındaki performansından sonra çokça konuşmuştuk. Bundan sonra performansıyla daha çok konuşabiliriz. Hani en azından transfer dönemi bitene kadar hala yeni gündeme gelecek oyuncular konuşuluyor olacak. O yüzden dediğim gibi hani burada Muhammed Salah İstanbul takımlarına gelseydi öyle olurdu böyle olurdu gibi düşünmeyelim. Hani mesela Osimhen geldi, performansıyla konuşuyoruz bir senedir. Osimhen burada diye konuşmuyoruz ki, adam her hafta çıkıyor iki tane atıyor mesela, uyduruyorum ya da ne bileyim. İşte Asensio'dan sürekli burada bahsetmiyoruz. Trossard'dan şimdiye kadar çok fazla bahsetmedik. Bunlar performans odaklı. Bakın bu hafta Vlahovic çok konuştuk. Adam hat-trick yaptığı için yani transferde o gün gündemde kim varsa genelde o konuşulur. Yani
şahsım adına en azından ben böyle bakıyorum. Hani farklı bir bakış açısı

0: sorusu olan varsa onlara da sorup danışmak lazım ama en azından sorunuza ben kendi adıma böyle cevap vereyim. Burak kardeşim, seni hayranlıkla dinliyoruz. İbrahim Aşan Tolga kardeşimle sana selamlarımızı iletiyoruz diye bir dinleyicimiz yazmış. Yine Vedat Muriç için statü durumunu sormuşsunuz. Orada kendisi Türk statüsünde değil, farklı milli takımda birden fazla maça çıktığı için onu söyleyebiliriz. Mission completed. İyi yayınlar Burak Bey. Evet, buradan bir dinleyicimizden daha destek gelmiş. Sevgili Erhan Bölükbaş'tan YouTube kanalıma abone olup videoya da hype atmış. Çok teşekkür ediyorum. 33.360 hype puanı olmuş. Desteklerinizi bekliyorum. Beni de mutlu ediyorsunuz böyle yaparak. Hani yapan yapmayan diye ayırdığım için değil ama destek görmek de güzel. Burada son videoya beğeniyorum ve hype atabilirseniz çok mutlu olurum diyeyim tekrardan. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olmanızı beklerim. Yine bu saat diliminde yaklaşık 20-25 abone gelmiş. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Zahmet verdim. Sevgiler, saygılar hepinize de. Sevgili Yunus abi bir görsel paylaşmış. Eşiyle şu an yemekteler. Buradan keyifli bir gün diliyorum. Afiyet olsun. Selamlar, sevgiler eşinize de. Ümit ediyorum güzel bir gününüz olur. Burada Radyo Spor olarak da bugününüze eşlik etmek bizim açımızdan keyifli. Buradan Yunus abiye de selamlar, sevgiler diyelim. Keyfiniz bol olsun. Mutlu gözüküyorsunuz ama. Buradan şeyi de sormak isterim. Kaç yıllık bir birlikteliğiniz var? Hakikaten görüntünüz çok hoşuma gitti. Süreyya plajı özlemişsindir kuzu demiş. Buradan Delfin ve Kutsiye Dane. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum sizlere. Gerçekten benim içimi ısıtan güzel bir görüntü oldu. Allah herkese böyle mutlu olabileceği insanlarla birlikte olabilme fırsatı versin. Ya zaten hayat kendi başına zor. İnsanların biraz doğru kişiyi bulup birbirinin hayatını kolaylaştırması gerekiyor. Bunlar önemli. Bu anlamda da ben şu attığım fotoğrafa bakınca sevgili Yunus abiye diyorum. Şanslı biri olduğunu söyleyebilirim. İkinizin de yüzünde güzel bir tebessüm var. Allah yüzünüzü soldurmasın inşallah böyle. Ömrünüzün kalanında mutlu bir şekilde geçirirsiniz. Sağlıklı, huzurlu. Reklam aramız varmış. WhatsApp'ı hatırlatıyorum. Devam ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Yunus abi eşi Kutsiye Hanım'la bir fotoğraf yollamıştı. Kutsiye Hanım'ın da selamı varmış. Bizden de selamlar, saygılar. Keyfiniz bol olsun diyelim. 2003'ten beri de birliktelermiş. 23 yıl. Yani bunun en azından kendi nezdimde ne kadar uzun bir süre olduğunu şöyle anlatayım. Ben 2001'liyim. Yani ben 2 yaşındaymışım evlendiklerinde. Ümit ediyorum dediğim gibi sağlıklı daha uzun 23 yıllarda önünüzde olur. Böyle insanların birlikteyken mutlu olduğunu da görmek güzel. Hani uzun yıllar geçtikten sonra günümüzde benim gözlemlediğim en büyük problem şu. Artık tüketim alışkanlıklarından bilmiyorum. İnsanlar sadece hani hayata dair işte ne bileyim heveslerini işte ne bileyim okuma etme gibi şeylerden de bahsetmiyorum. Birbirleriyle olan ilişkilerini de çok çabuk tüketiyorlar. Burada formül nedir? Hani

Hayat deneyimi benden daha yüksek olan, uzun yıllardır işte evli olan ya da aynı işte sebat eden insanlar için söylüyorum bunu. Her şeyi artık çok çabuk tüketiyoruz. O yüzden böyle görüntüler görmek mutlu. İnsanlar bir süre sonra birbirlerinden bazen sıkılabiliyor, bazen hayat sıkıyor, farklı arayışlar oluyor vesaire derken maalesef artık bu 2000 sonrası kuşak demeyeceğim. Herhalde 90'lardan itibaren başlayan bir şey. Gözlemim bu en azından. Hayat çok çabuk tüketiyoruz. Bunlar güzel şeyler değil ya. Çünkü şey var. Benim gözlemlediğim bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra daha çok anlayabiliyorsun. O yüzden içinde bulunduğun durumların bazen ne kadar kıymetli olabileceği bir şükürsüz olmamak lazım velhasıl toparlamak gerekirse. Gerçekten bu fotoğraf çok hoşuma gitti. Tekrardan sizlere selamlarımı yolluyorum. Devam edelim. Bir dinleyicimiz abone olmuş, onu göndermiş. İsminizi de kontrol etmek isterim. Girgin Varol, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Destekleriniz için. Ümit ediyorum. Orada da keyifli içerikler sizin de ilginizi çeker. Hani burada sadece afaki abone olmanızı rica ettiğim için değil, orada da keyifli vakit geçirebilirsiniz diyelim. Sağ olun, var olun. Burada Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'la alakalı açıklamalar varmış. Orada dikkatimi çeken detaylar var. Hani Dusan Vlahovic transferi bir dilema hali almıştı ya yaz aylarında. Geldi, geliyor, istiyor, istemiyor gibi. Bir sürü söylem vardı. Dün Nübel'in ilginç açıklamaları vardı mesela. Kendime bir İstanbul kartı aldım. Kilyos'a gittim. İşte bunun üzerine şey vardı. Asya yakasına geçtim otobüsle birlikte. Halka karıştım. Fotoğrafçılığı çok seviyorum diye falan gibi. Genel bence müthiş bir hayata bakış açısı. Çünkü burada şey var. Hayattan beklentiyi öncelikle doğru ayarlamak lazım. Hani hayatta bazı işte statü, gelir vesaire arttığı zaman da hayattan keyif aldığın şeylerin değişmemesi lazım. Mesela ben atıyorum Taksim'e gitmekten inanılmaz keyif alırım. Şu anda söylüyorum bunu. Hani neden diye sorarsanız orada işte yüzyıllardır süregelen çeşitli binalar, 1900'lerin başından kalma, farklı mimariler, popülasyon çok karışık falan, hani bir gözlem. Ama bunu yarın bir gün hani bir futbolcu gibi 10 milyon euro kazansam da yapmak isterim mesela. Bu anlamda kendi özünden çok sapmamak bence kıymetli. Bu genel itibariyle de önemli bir şey. Güzel açıklamalardı. Baktınız mı abi soruna diye Mersin'den bir dinleyicimiz yazmış. İlettik, hani burada doğrudan biz ilgilenemiyoruz. Farklı bir teknik ekip var bununla ilgilenen. İlettik, yani onların tez vakitte çözmesini umuyorum. Dediğim gibi hani o süreçle alakalı bir bilgi sahibi değilim. Sadece iletebiliyorum. Ben de abone oldum demiş Serkan Bey İzmir'den. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sevgiler buradan. Vlahovic ne demiş ona bakalım. Mozart Sport'a konuşmuş. Dediğim gibi Mozart Sport'ta daha önce bir iki tane basketbol üzerinde haberim çıkmıştı yine. Sevgili Barış Ersek'le bir röportajımız geçen sene çıkmıştı. Sırp basınında, Yunan basınında falan biraz geçmişte öyle haberlerim çıktı, bilmiyorum. Buradakinden daha fazla en azından gazetecilik tarafında biliniyor olabilirim. Öyle çeşitli Avrupa basınında, Polonya basınında, Sırp basınında, Yunan basınında birkaç tane daha ülke var ama zamanında orada bir nebze bir şeyler yaptık. Habercilik kovaladığımızda Yunanistan'a gittiğimde de hatta geçen hafta söylemiştim, orada Hristos Harpidis diye bir gazeteci var. Şimdi gerçi menajerlik yapıyor ama zamanında Fenerbahçe'ye İtudis'in geleceğini falan Avrupa'da ilk paylaşan gazeteciydi kendisi. Bir gün mahsur kaldığımı anlatmıştım. Son gün bir sabah DM kutumda mesajla uyandım işte neredesin diye. Gittim onun dükkanında kahve içtik falan, böyle ilişkiler de getirebiliyor. Tabii o anlamda güzel, müteşekkir, hani bugün müteşekkirim. Güzel şeyler oldu, onunla da bir sohbet etmiştik. Her neyse. Demiş ki Vlahovic, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi rakiplerimiz var. Bence bu üç büyük takım bizimle birlikte şampiyonluğun en büyük adayları. Kesinlikle kolay olmayacak ama her zaman en yüksek hedeflere sahibim. Hedefim Beşiktaş ile şampiyon olmak demiş ki ilk havaalanındaki basına yaptığı açıklamada da Türkçe şampiyon olmak istiyoruz demişti. Fenerbahçe'nin beni takıma katmak için Beşiktaş'ın beni takıma katmak için gösterdiği istek beni çok etkiledi. Bütün yaz benimle iletişime geçmeye çalıştılar. Bütün yaz. Elimden gelen her şeyi yaptılar. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü genel olarak hayatta seni en çok isteyen yere gitmen gerektiğini düşünüyorum. Başkanımız ve sportif direktörümüz Belgrad'a geldiler. 10 gün kadar kaldılar ve görüşmeler yaptık. Öncelikle onların bu arzusu, hedefleri ve projesi belirleyici oldu. Ve elbette çok iyi tanıdığım, Fiorentina'da birlikte çalıştığım Vincenzo Italiano. Bu belki beni buraya getiren en önemli şeydi. Kendisine bir soru gelmiş. Sözleşmende yer alan formalarından elde edilecek gelirin bir kısmının UNICEF'e bağışlanacağı madde hakkında bilgi verir misin? Bir yıldır UNICEF'le çalıştığım için bunun güzel bir jest olacağını düşündüm. UNICEF elçisiyim ve bunun bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Dolayısıyla bu küçük bir jest de benim açımdan özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece yapmam gerektiğini düşündüğüm ve hissettiğim şeyi yapıyorum demiş.
Beşiktaş taraftarı beni havalimanında karşıladı. Bu bana çok garip geldi. Garip derken taraftarlar arasında böyle bir coşku ve mutluluk yaratabileceğimi hayal bile etmezdim. Bunun için çok mutluyum. Ateşli olduklarını, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi çok içselleştirdiklerini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Kulüplerini ve oyuncularını, onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek ve gerçekten muazzamdı bu demiş Dušan Vlahović. Yani burada Balkan oyuncularda bilhassa Tadiç'te de vardı. Onlar da aidiyeti yüksek ve böyle şeyleri daha doğrusu futbolla alakalı şeyleri içselleştirmeye çok müsaitler. Bu anlamda bu tarz bir oyuncu yapısı Beşiktaş'ın içerisinde olması ya da Türk kulüplerinde olması bence kıymetli. Ve şunu söyleyelim, hani Vlahović'in hayat hikayesini bilenler, kendisi bir Partizan taraftarı. Partizan'da bu arada Sırbistan'ın hani Beşiktaş'a kulüp kültürü olarak en çok benzetebileceğimiz takımlarından biri. Bu anlamda burada çok yabancılık çekeceğini de düşünmüyorum. Söylediğinde çok kıymetli bir nüans var. Hadi size de sormuş olalım. Hayatta her zaman en çok istendiğin yerde mi olmalısın? En çok istendiğin yere mi gitmelisin? Bunu sadece futbol gibi düşünmeyin. Hepimizin hayatında bazı dönüm noktaları var. Bazı seçimler yapmamız gereken noktalar var. Kendi en çok istediğin yere mi gitmek daha doğrudur? Yoksa seni en çok isteyen yere mi? Bu çok zor. Yani seni bir çok isteyen bir yere gitmek de karşındakinin bu şevki, arzusu sende de bir arzu yaratabilir ama aksi takdirde mutlu da olmayabilirsin. Bilmiyorum ama burada tabii ki karşılıklı bir arzu olduğunu görüyoruz Vlahović üzerinde. Bu zor bir soru. Sen en çok isteyen yere gidebilirsin ama sen en çok neyi istiyorsun? O da genel olarak önemli. Bunlar biraz içinden çıkması zor konular. Bu arada Yunus abi yazmış. Güzel bir mesaj. Bunu paylaşmak isterim. Bence hepimizin hayatında anahtar olabilecek ya da şifre olabilecek bir mesaj. Güven, sevgi, saygı, sadakat hayatın vazgeçilmezidir. Bu evlilik olur, kardeşler arasında, iş hayatında olmazsa olmazdır diye düşünüyoruz. Rabbim sana da helal süt emmiş bir sana ve bekar kardeşlerime helal süt emmiş birer kişi nasip etsin inşallah demiş sevgili Yunus abi. Yani herkesin gönlünce olsun her şey. Yani ben daha şu hayatımın şu evresinde çok öyle bir şey düşünmüyorum ama yani ilerleyen dönemde, ama dediğim gibi herkesin gönlünce olsun. Yine Yunus abi çok güzel bir şey paylaşmış burada. Bence herkes için önemli. Yani hayatta güven, sevgi, saygı, sadakat, bunlar sadece insan ilişkileri değil. Kendine de güvenmen lazım. Kendini sevmen lazım. Kendine saygı duyman ve kendi öz değerlerine sadakatli olman gerekiyor. Bu sadece ikili ilişkilerde değil, hayatın genel şifrelerinden biri. Kendine güvenmezsen çok fazla istemediğin şeyi yapmak zorunda kalırsın. Kendini sevmezsen kimseyi sevemezsin. Bu burada başlıyor bence. Kendine saygı duymazsan, yine dediğim gibi, kendine hak ettiğin değeri göstermezsen başkalarından da göremezsin ve kendi özüne, öz değerlerine de saygı duyman lazım. Savrulup gitmemek için sadakatli olman lazım. Bence çok güzel bir mesaj. Buradan Yunus abiye selamlar. Bakalım. İyi yayınlar Burak Bey. Fenerbahçe Tarifi'nin sponsor transferlerini değerlendirebilir misiniz? Bu arada Ülker yazmışsınız. Tarifi'nin oldu sponsor. Onu da söylemek lazım. İsim isim gidelim. Hadi burada biraz normalde 6. adam saatinde olduğumuz için hani biraz da ona değinmemde bir beis olduğunu düşünmüyorum. Yine WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Katılım çok güzel. Teşekkür ederim öncelikle. Bugün gerçekten benim de günümü çok keyifli bir hale getirdiniz. Sağ olun. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487. Sohbet ediyoruz. Spordan bahsediyoruz. Gayet keyifliyiz. Şu sohbeti sizlerle birlikte, yani bir sahil kenarında bir akşamüstü serinliğinde hep birlikte yapmak da güzel olabilirmiş gerçekten. Şu an gözümü kapatıp bunu düşündüğümde bana kendimi iyi hissettirdi. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama gerçekten keyifli. Fenerbahçe Tarfin. Transferler güzel. Yaş ortalaması biraz yüksek. Kafamdaki soru işareti bu. Yani sakatlıklar vesaire olduğu bir durumda nasıl kotar alabilir? Geniş bir kadro var. Bu olumlu tabii ki. Bunu biraz tolere edebilmek açısından. Braxton Key, Ignas Sargiunas, Johnny Juzang, Marcus Bingham, Shane Larkin, yeniden Sertaç Şanlı, Shavon Shields, Trent Forrest ve Will Clyburn transferler. Genel itibariyle Sarunas Yasikevicius Fenerbahçe'ye geldiğinden itibaren biraz daha asker profilli diyebileceğimiz, daha çok koça biat edecek profilde oyuncular varken şimdi Rockstar diyebileceğimiz tarzda biraz daha kendi, nasıl desem, kontrol etmesi daha zor, kendi kararlarıyla maç içinde
var olabilen maç içinde kendi kararlarını

alabilen oyuncular var. Will Clyburn gibi, Shane Larkin gibi, zaman zaman Shavon Shields gibi. Bunlar tabii ki farklı profil oyuncular. Saras Yeskevicius'a nasıl olacak göreceğiz. Saras Yeskevicius'un artık coaching anlamında da iyi tecrübe edindiğini ve kendi geliştirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda bence Fenerbahçe için işleri iyi gidebilir Saras'la birlikte. Yine burada Shane Larkin transferi çok kritik bir transfer. Herhalde Türkiye'de başka bir takımda oynamasını Shane Larkin'in hiç kimse bundan 2 sene önce tahmin etmiyordu. Yine Will Clyburn ilginç bir transfer. Genel itibariyle Fenerbahçe'nin şu an şampiyonluğun A segment 2 adayından biri olduğunu düşünüyorum. Bunlar Panathinaikos ve Fenerbahçe. S segment adayı da Olympiakos. Hem kulübün 100. yıl olması hem son şampiyonluk üzerine yaptıkları hamleler falan. Yani böyle bir sıralama var kafamdan. Bunu en azından sizlerle paylaşabilirim. İyi ama genel durum. Asensio Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi, herhangi bir bilginiz var mı? Kulüpten açıklama yapılmadı halen diye biliyorum. Evet, maç kadrosu açıklanmadı. Lyon maçında yoktu. 7-10 gün deniyordu sakatlığı için. Beşiktaş maçında dönecek mi dönmeyecek mi inanın bilmiyorum. Bunu göreceğiz ama dönmemesi durumunda Beşiktaş'ın çok kritik bir eksiklik olur. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Mersin'den Mehmet Aktaş. Cumartesi derbi için düşünceleriniz nelerdir? Benim düşüncem 4-1 Fenerbahçe kazanır. Ben bu çok gollü bir maç bekliyorum ama hani bu kadar mutlak iki takımdan birinin 4-1 Fenerbahçe'nin ya da 4-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Onu açıkça söyleyeyim yani. Biraz daha sert ve çetin olabilir. Bol gollü bir maç bekliyorum. Seyir zevki de yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de burada 2-2'lik, 3-3'lük bir beraberlikten yanayım. Ya da 1-1 çok pozisyona girilen, çok gol kaçan bir maç olabilir diye düşünmekteyim. Dediğim gibi bu kadar keskin fikirlerim yok. Sevgili Yunus abi, bugünkü yayının bant kaydı var mı, dışarıdayım demiş. İlerleyen saatlerde Radyo Spor YouTube kanalından da bu arada programların tekrarını bulabilirsiniz. Sağ olsun sevgili Ahmet Özölçer programların tekrarını yüklüyor oraya da. İlerleyen saatlerde dediğim gibi tekrardan alabilirsiniz oradan bant kaydını. Sevgili Yunus abi yazmış ses kaydı alamadım diye. Saat aralığı olarak da herhalde 13 sonrası. Yani işte ilk yarı reklam 45. dakika sonrası 45-60 aralığında bulabilirsiniz diye düşünüyorum videoda. İki part olarak da girebilir. Hani Anadolu Ateşi ve 6. Adam. 6. Adam kısmında bulabilirsiniz. Onu da belirtmek isterim. Vlahovic'in forma giydiği takımlardaki renk tesadüfe güzel. Partizan siyah beyaz, Juventus siyah beyaz, şimdi de Beşiktaş siyah beyaz. Gol attığında o zaman Kaya'nın Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi şarkısı çalınır mı mesela? Siyah beyaz, benim gibi biraz. O da çok kasvetli gerçi gol için ama bilemedim. Güzel bir detay. Üçü de bu arada kültür olarak, hadi Juventus'u biraz ayırıyorum ama Partizan ve Beşiktaş gerçekten kültür olarak birbirine benzeyen takımlar. Belgrad'da biraz Partizan taraftar kültürünü de gözlemleme fırsatım olmuştu. Benzer kültürler. Aidiyet çok yüksek, onunla yaşıyorlar. Burada da böyle genel itibariyle atmosfer çok güzel. Ben gittiğim dönem 3 Aralık, 3 Mart'ta bir Euroleague'de Kızıl Yıldız Partizan derbisi vardı. Tabii ki gidemedim. O gün gitmiştim. Bilet yoktu falan ama izledim maçı da sonra. Esport ve Esport Plus'tan Belgrad'da bile. Güzeldi. Güzeldi. Benziyor. Yani Vlahovic'in o yüzden en azından kalben bir aidiyet sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki kariyerinin yol haritası da bir tesadüf ama bundan sonra hani Juventus, Beşiktaş, hani siyah beyaz başka daha büyük bir takım var mı gidebileceği bilmiyorum. Kalabilir o yüzden. Düşünüyorum var mı? Ya Eflatun beyaz var, ona gerek yok, gitmesin. Başka. Premier Lig'de düşünüyorum. Tottenham lacivert beyaz. Yani ben olsam gitmezdim Tottenham'a. Orada bir inanılmaz kötü bir yönetim var. Başka neresi var diye düşündüm şu an. Siyah beyaz. PAOK falan hiç gerek yok. İyi ya böyle, herhalde burada birkaç sene oynar diye düşünüyorum ya. Okey, yani hani bu ayrıntıya kendisi de dikkat ettiyse şayet burada iyi bir fırsat var. Dušan Vlahović'in de Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşmesi var. Burada tamamlamasını ya da ne bileyim Euro 2028'de şayet Sırbistan milli takımıyla iyi bir performans sergilerse belki 2 yıl sonra bir karlı bir yol ayrımı olabilir ama onu da o gün görmek lazım. Daha çok erken, daha adam hani bu sosyal medyada bir şey var ya, bir halka tatlı satan adamın yanında adam nasıl deyince de abi daha dur yutağa değmedi diyor. Bu da o şekilde. Bunu ilerleyen dönemde konuşuruz. Neyse. Burak Bey merhaba. YouTube kanalınızda basketbol maç tahminleri veriyor musunuz demiş Nurettin Bey.
Yani henüz öyle bir şeyim yok. Yeni sezondan yani talep olduğu durum.

0: Bakarız. Yeni sezonda basketbolda maç sonu canlı yayında açacağım. Dediğim gibi hani tahmin konusunda da şu an öyle bir şey yapmadım ama yeni sezonda maçlar başlayınca dediğim gibi yeteri kadar talep olursa öyle bir içerikte yaparız. Onu da söyleyeyim. Siyah beyaz Newcastle var demiş bir dinleyicimiz. Yani ben Newcastle iyi bir takım. Premier Lig takımı elbette. Yine bir tane daha Newcastle mesajı gelmiş ama ağırlık olarak ya da taraftar kitlesi olarak Beşiktaş'ın yerine hani sonra gideceğim durak Newcastle olur muydu bilmiyorum. Yani genç bir futbolcu olsam yapardım ama hani atıyorum 28 yaşından sonra hani Atletico Madrid, Juventus o profilde takımlara giderdim ama Newcastle bilmiyorum, o kadar net değilim açıkçası. Burak kardeşim izdivaç ile ilgili mesajlarda daha istekliymiş gibi cevap ver. Valide Hanım dinliyorsa buradan saygılar demiş. Manisa'dan Yenal Bey. Yani çok büyük bir arzum olduğunu söyleyemeyeceğim bu konuda. Daha çok erken. Bir de hani daha hayatımızda yoluna koymamız gereken çok şey var. Tabii konunun bu kadar fazla bugün izdivaca gelmesi de ilginç. Yenal Bey'in de dikkatini çekmiş. Daha arzulu cevap verip buradan Instagram üzerinden storylerden birazdan vesikalık bir fotoğraf paylaşacağım. Onu alıp çıktı olarak alırsanız altın günleri, düğün gibi organizasyonlarda elden ele dolaştırırsanız ve bana ulaşırsanız burada gerekli gelişmeleri hep birlikte ilerletebiliriz. Ama şu an çok tabii ki şaka bir yana öyle izdivaç falan daha çok erken, çok erken. Newcastle var demiş siyah beyaz bir dinleyicimiz yine. Yani yok ya. Gerek yok. İyiyiz böyle. Daha yeni yeni başladı kendisi de. Bu arada Mirettin'in menajerinin Beşiktaş'la alakalı bir eski teknik direktörü düzeltiyorum. Lampard Ozaoğlu'yu bir açıklaması var. Reklama gitmeden onu çok kısa verelim. Mirettin'in uluslararası profile sahip olan Beşiktaş'a katılma kararı onun her açıdan gelişmesine yardımcı olacak. Bu sayede en büyük hedeflerinden biri olan İtalya milli takımına yer edinebilir diye Beşiktaş'ın Avrupa'daki algısı özelinden ya da işte kendisine sunulan proje özelinden böyle bir bakış açısında olduğunu belirtmiş. O yüzden onu da belirtelim. Bu arada annemden çok kısa bir mesaj gelmiş. Benim de arzum yok hiç izdivacınla alakalı diye. Neyse kısa bir araya gidelim. 0538 052 1487 sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net. Radyo.

Cumartesi ve pazar basketbol konuşacağımız için çok aceleci davranmıyorum basketbol konusunda ama yine biraz değinmiş olalım, bakalım neler var Avrupa piyasasında. Çok ilginç bir haber var NBA'den. Çok kısa onu paylaşmak isterim. Bir maaş ödemesi konusunda Clippers ve Kawhi Leonard hakkında bir soruşturma vardı. Maaşının bir kısmını dışarıdan farklı kurumlar üzerinden ödeme yaparak Steve Ballmer yani Clippers sahibi Kawhi Leonard'a ödeme yapıyor diye vesaire böyle bir yolsuzluk soruşturması vardı. Cezalar açıklandı. Clippers'ın 5 tane draft hakkı birinci tur alındı. Kawhi Leonard'a 700 bin dolar para cezası verildi. Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'a usulsüz sürece vesile olduğu için 1 yıl men geldi ve en bombası Los Angeles Clippers'a 30 milyon dolar ceza kesildi. 30 milyon dolar çok ciddi meblağ değil mi sizce? Avrupa'da mesela yer yerinden oynar. 30 milyon dolar ceza kesildi. Hakikaten ilginç. Bunlar büyük şeyler. Bakalım bakalım bakalım başka neler var gündemimizde. Hazırlık maçları oynanıyor takımlarımız arasında. Şu an için çok referans gösterecek bir hazırlık maçı göremedim. Fenerbahçe'nin Glint Körfez maçı vardı. Beşiktaş'ın Tofaş'la maçı vardı. Dün Bursa'nın Glint Manisa Basket'te bir maçı var. Dediğim gibi çok referans olacak maçlar görmedim. Bunlar biraz daha ısınma turları. Hani sezonun açılmasına biraz daha kısa süre kala daha detaylı bakmak lazım tabii ama şu an için bir referans yok. Takımlar biraz daha birbirini tanıyor. Daha yeni çok fazla maç oynamıyor. Çok kastırdıklarını da düşünmüyorum. O yüzden biraz daha zamana ihtiyaç var. Merhaba İzmir'den Kemal. Merak ettiğim bir takım düşünün. Türkiye'de şampiyon. Ziraat Türkiye Kupası'nı almış. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı almış. Süper Kupası'nı kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmiş. Böyle bir takımın kasasına giren rakam nedir ki her sene? Milyon eurolar havada uçuşuyor. Süper Lig şampiyonunun 6 milyon euro gibi bir geliri var. Ziraat Türkiye Kupası'nın 1 milyon euro altında bir geliri var. Cumhurbaşkanlığı Kupası ne Süper Kupa mı? Ayrı bir kupa mı var şu an futbolda? Bu futbolda Galatasaray'dan bahsettiğinizi düşünüyorum burada gizli özne olarak ama ya burada Cumhurbaşkanlığı Kupası olduğunu ve futbolu ilk kez duyuyorum. Var mı böyle bir şey? Süper Kupayı da biliyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali de okey. Çeyrek finali değil son 16. Bu hangi takım ya? Şu an bilemedim. İyi yayınlar. Sertaç Şanlı'nın basketbol Süper Ligi'nde oynamadığı takım kalmadı. Sanki sürekli her sene bir yerlere gidiyor. Bu bana 90'lı yıllardaki Levent Topsakal abimizi hatırlattı. Sertaç Şanlı bu gidişle Levent Topsakal abimizin rekorunu kırabilir diye düşünüyorum demiş. Ya bu arada Levent Hoca da burada Esport'ta yayın yaptığı için hafta sonları bazen sabah sohbet ediyoruz yayın arasında ayaküstü. Gördüğüm en pozitif ve en mütevazı insanlardan biri. Yani şeyi bekliyorsun, yalan yok. Hani hepimiz normal insanlarız. Hani Levent Topsakal bir Türk basketbol efsanesi mi? Tarz olarak da bir rockstar bu arada. Hakikaten inanılmaz cool bir insan. Orada şey bekliyorsun, hani biraz daha mesafeli olmasını bekliyorsun ama inanılmaz hoş sohbet, inanılmaz sempatik bir insan. Buradan bizi dinliyorsa Levent hocamıza da selamlar, sevgiler. Hakikaten gördüğüm en pozitif, en klas insanlardan biri. Erman Hoca da öyle keza. Erman Kunter'le de bazen Euroleague sezonlarında hafta sonu yayın arasında sohbet etme fırsatımız oluyor. Hakikaten çok pozitif insanlar. Levent Hoca da büyük efsanedir bu arada. Yani ben 90'lı yıllarda olmadığım için sonradan bunu kulaktan kulağa bir şekilde öğrendim. Ya da işte ne bileyim çok az veri olduğu için izleme fırsatımız oldu ama büyük bir efsane olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gerçekten tutumu, yaklaşımı hakikaten çok kıymetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu muhasebeci arkadaş muhtemelen Fenerbahçe'yi kendi takımı yıllardır şampiyon olamadan harcıyor. Yapan mı harcayamayacak falan filan. Yani ben size açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Bunun Fenerbahçe Galatasaray ile alakası yok. Hani Şampiyonlar Ligi'nde kat ettiği mesafe iyi para ve Şampiyonlar Ligi'nin şey tarafı da var hani. Ciddi bir bilet gelirin var. Forma satışların var. Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiğin gelir var. Yayın geliri var falan filan. Orada ciddi bir para var. Hani yıllık 40-50 milyon euro toparlıyorsundur. Hatta işte bilet gelirleri, satışı vesaire derken
bir 50-60 milyon euro belki toparlıyorsun. Ama Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda, Süper Kupa'da para yok arkadaşlar. Yani ki hani Şampiyonlar Ligi'nden kazandığın yıllık 50-60 milyon euro. Hadi forma satışı falan koydum 100 milyon.

0: Milyon euro hasılatta zaten senin yıllık maaş bütçen, iki takım için söylüyorum, Fenerbahçe ve Galatasaray için. Bence Beşiktaş'ın şu an o düzeyde değil. Neredeyse 100 milyonun üzerinde. Bu tekerin dönmesini şampiyon olmakla falan pek bir alakası yok. Yani daha rahat dönüyordur belki ama zaten çok kolay değil. O yüzden yani dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemek çok büyük bir mesele değil. Takımlar bir şekilde finansman yaratıyor. Yani Türkiye'deki büyük iş adamları yönetim kurulunda oluyor vesaire. İşte sponsorlar gibi fon yaratılıyor. Burada Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemek çok büyük bir, dediğim gibi, belirleyici değil, onu söyleyeyim. Zaten öyle bir şey olsa Şampiyonlar Ligi'ne giden takım her sene makası açar, kimse yarışamaz yani. Öyle düşün. Şampiyonluk yarışı son yıllarda hep kafa kafaya bitiyor. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Keşke basketbolu daha fazla yapsanız. Mesela her gün bir saat. Sevgili Ali'nin bunu duyar mı demiş. Bilmiyorum, şu an bizi dinliyorum Ali abi. Bir saat sonra yayında. Yani hafta sonları da var bir gün. Ve belki akışa böyle bir ekleme yaparlar. Bilmiyorum, kendi takdirleridir. Biz ne iş olsa yaparız mottosundan devam ediyoruz. Son 15 dakikamız var. Birkaç tane dinleyici hattından dinleyici alsak mı acaba? Vaktimiz var mı? Buradan sevgili Batıkan abiye de sormak isterim. Okey miyiz? 0212 363 04 34 0212 363 04 34 dinleyici hattımıza bekliyoruz. Burada kendi takımlarımızla alakalı konuştuğumuz, rakip taraflara, taraftarlara cevap hakkı doğurmayacak sevgi saygı çerçevesindeki sohbetimize, bugünkü tonda sohbetimize devam edelim. Katılmak isteyenler için 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum, 0212 363 04 34 ne oldu? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik. WhatsApp hattı diyorum, iyice kafa karıştı ya bitime doğru. Dinleyici hattına aramalarınızı bekliyoruz. Programa katılıp sohbete dahil olmak isterseniz hattımız açık. Basketbola bugün çok girmedim. Gerekçe de şu, basketbol gündeminde şu an yaprak kıpırdamıyor hakikaten. Artık liglerin başlamasına da yaklaşık 20-25 gün kaldı. Biraz daha hareketlenecektir sonlara doğru ama artık takımlar oturdu, hazırlık maçları oynanıyor falan. Bundan sonra çok fazla hareket olacağını zannetmiyorum. Bakalım. WhatsApp hattımızı da hadi bir kere hatırlatayım. 0538 052 1487 diyelim. Sevgili Acun Ilıcan'ın bir ifadesi dikkatimi çekti. Geçen sene Sergei Yekinoviç takım Premier Lig'e çıkarttığında ona bir söz vermiştim ligde tutacağıma dair. Sözümü tutamadım, Premier Lig'e çıktık diye. Acun Ilıcalı bir paylaşım yapmış. Yekinoviç'e bu yaz sana 15 yeni transfer yapacağım sözünü vermiştim ama ben de başarısız oldum. 18 oyuncu getirdik diye bir paylaşım yapmış. Çok reputasyonu yüksek oyuncular değil ama Austin'in ilginç bir transfer politikası var. Hep belli yaşın altında potansiyelli oyunculara gidiyorlar. Yunanistan'dan işte Jolakis ve bir oyuncu daha aldılar şimdi Olympiakos'tan. O yüzden burada potansiyel vadeden oyuncular olduğunu düşünüyorum. Onlar da seneye ciddi kazançlar elde edebilir diyelim. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Merhaba, isminizi rica edebilir miyim?
1: Sertaç ben. Azrail mesaj atmıştı bir iki tane. Okuduğunuz bir tanesinde. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Çok da tutmayın sizi de.
0: Estağfurullah.
1: Attığım son mesajla alakalı şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir Trabzonspor'un 1-2 yıllık güzel bir yapılanması vardı. Genç topçular, isimli topçular buluyordu. Fransa 2. ligine Ulaye, işte Augusto, Felipe Augusto vesaire. Bu arada ben Beşiktaşlıyım, onu da söyleyeyim. Güzel bir yapılanma, Fatih Hoca'yla güzel bir, zaten o toprağın, o coğrafyanın çocuğu olduğu için güzel bir yapılanma oluyordu. Sonra bir anda bundan vazgeçildi. Yani Trabzonspor'un DNA'sına uymayan, Trabzonspor'un, ben Trabzonspor'u seven futbol sever olarak bu soruyu soruyorum size. Yorumunuzu merak ediyorum. Trabzonspor'un DNA'sına uymayan, tarihine hiç olmayan işler olmaya başladı. İşte Muhammed Salah'la başlayan o acayip bir süreç. Fabinho, Savic, Onarçı biraz yaşlı vesaire. Acaba Trabzonspor'daki son 10-15 yıldaki bu işte Katarlı, Dubai, Suriyeli, düzeltiyorum, Suudi insanların oradaki nüfusunun çoğalması, Trabzonspor'un Salah'la başlayan bir Arap pazarının yönelmesi ve Dubai'lerin, Katarlıların Trabzonspor'a olan ilgisini zaten önceki yıllardan da biliyoruz. Bununla alakalı acaba bir satış söz konusu olabilir mi? Böyle bir düşünce içerisinde olabilirler mi? O yoldan, yapılanma yoldan vazgeçip böyle bir yola girmelerinin temelinde takım değerini ve isim imajını yükseltip, isimlerle imajı yükseltip bir satış yoluna gitme söz konusu olabilir mi? Enteresan olan şu, şöyle bitireyim. Trabzonspor belki de bu ülkenin en milliyetçi coğrafyasıdır. Doğru mu?
0: Tabii.
1: Yani tabii. Yani bunu hiç tartışmaya gerek yok. Hani o coğrafyada, o topraklarda

0: bir düşünce söz konusu olabilir mi? Benim aklıma gelen soru bu şekilde. Hani çünkü bu yapılanmanın hemen birkaç ay içerisinde ya bir sene içerisinde bu tarafa evrilmesi çok da ne Trabzon'un doğasıyla bağdaşıyor ne de bizim mantığımızla örtüşüyor ya da benim mantığımla örtüşmüyor diye bu sormak istedim. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Ya da bir duyum var mıdır? Ya da benim taraftar hezeyanım mıdır? Yanılıyor da olabilirim. Bu konuda sizin düşüncenizi merak ediyorum.
1: Yani şu var, Trabzonspor tarafında önce şuna bir kontrol ettim sizle konuşurken. Trabzonspor, Trabzonspor Kulübü Derneği'ne ait. Burada derneğe ait %51'lik bir hissi. Derneğe ait yine %49'da diğer halka açık paylardan oluşuyor. Yani %51'lik kısım satılmaya müsait. İstanbul takımlarından burada biraz ayrışıyormuş. Bu bilgiyi edindim şu anda siz konuşurken.
0: Evet evet, dernekler esasına göre o %51-49 olayını bildiğim için zaten ben. Çünkü ben de dikkat ediyorum. Mesela Beşiktaş'ta bu oran 62-63 civarında. Dernekler esasına tabi olduğu için hani orada çok söz konusu olamayabiliyor. Bunun için bir yasa lazım. Bunun için bir SPK düzenlemesi lazım. Bunun için bir kulüp içi siyasetinle bir görüşme lazım gibi durumlar söz konusu oluyor. Ama Trabzon için dediğiniz gibi geçerli değil. Zaten kafamı karıştıran nokta da o. O yüzden ben size bu konuyu danışıyorum. Yorumunuzu merak ediyorum, rica ediyorum.
1: Ben şunu söyleyeyim, ben Trabzon halkının böyle bir şey kabul edeceğini öncelikle düşünmüyorum. Az önce siz de bahsettiniz işte, inanılmaz milliyetçi, inanılmaz Trabzon'a sadık. Sadece hani milli değerler değil, şehrin değerlerine de çok sahip çıkan bir halk varken böyle bir şey yapmak bence çok tepki çekecektir.
0: Bir Ankaralı olarak ve bir Beşiktaş taraftarı olarak, mesela ben de Trabzonspor'un böyle bir süreç içerisine girmesini ben de şahsi olarak kabullenmiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak her şeyden özel bir önce bir ulusalcı, milliyetçi bir insan olarak kişisel görüşümü söylüyorum. Tabii ben tabii kabul ediyorum. Ama Trabzon'da bu işlerin böyle olması insanı bir acaba getiriyor insanların aklına. Yani benim gibi evhamlı bir insan bile bunu düşünebiliyorsa, yani birçok insan böyle düşünüyor olabilir.
1: Ya bu arada şey var şimdi. Trabzonspor çok iyi bir yapılanmaya gitmişken, ki bence bu genç oyuncu alıp satma işiyle birlikte doğru oyuncuları da bulursan, hani atıyorum 5 değil 15 milyon euro kaliteli genç oyuncular aldığın takdirde 2-3 seneye zaten şampiyonluk potasına daha ciddi girecektin. Ama bu süreçte bir kestirmeye gidilmesi, daha farklı profilde tekrar para kazanamayacağın oyunculara gidilmesi bence şüpheli. Yani mesela hep forma satışı deniyor ya Salah transferinde.
0: Evet.
1: Şu kadar para kazanacak.
0: Şu anda çok bir bildiğim kadarıyla o marketinglerde çok fazla bir, hani tabii ki Salah etkisi vardı. Salah çok büyük bir oyuncu. Keşke Beşiktaş'ta olsaydı. Çok çok iyi olurdu. Hani Salah nerede olursa iyi bir topçu. Onu kimse hani böyle şey yapamaz, inkar edemez ama marketing değeri beklentinin çok çok altında kaldığını buradaki Trabzonlu böyle hatta Akçaabatlı çok böyle sevdiğim kan kardeşim, bizim arkadaşımdan bile duyuyorum. Çocuk yani sabah akşam Trabzonspor konuşan bir arkadaştan bahsediyorum. Çok yakın bir kardeşim kendisi. Abi yok, öyle beklenti hani hiç olmadı dedi. İlk zamanlar bir hareketlilik oldu. Onun dışında kombine zaten biz 10 bin satıyorduk, 15 bin sattık.
1: Ya burada
0: yani o kadar da olsun dedi.
1: Şimdi burada forma satışı gibi beklentiler için şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun altyapısı da olması lazım ya. Burada hani İstanbul takımlarının zaten hani şey var. Her birinin 20'şer milyon taraftarı var. Nüfusun çoğunu onlar oluşturuyor. Trabzonspor'un taraftar dükkanı sadece 4 ilde var. Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Trabzon'da. Zaten o büyük hacimlere ulaşmak da çok zor. Yani burada dediğim gibi hazır çok iyi giden bir sistem varken şimdi bu sistemden kazandığım paraları, İyi oyuncu, efsane bir oyuncu, ona bir sözüm yok ama 30 yaş üstü, 35'e yakın bir oyuncuya bağlamak benim kafama yatmadı. Bence çünkü çok doğru bir şey yapıyorlardı daha öncesinde, ki takdir ettiğimi de burada defaatle söyledim, üzüldüm. Yani Türk futbolunda böyle üretici ya da işte yap işlet devretle finansal olarak kendini özgürleştiren, Avrupa'da da bir repütasyon kazanan bir takım olması beni mutlu ediyordu. Bu profilden çıkmaları hayal kırıklığına uğrattı, açık konuşayım.
0: Yani biz demek ki aynı noktadayız sizinle görüş olarak. Yani ben de dediğim gibi isterdim. Çünkü Fransa 2. liginden topçu buluyorsun. İşte Danimarka 1. liginden alttaki topçu buluyorsun. 3 liraya 5 liraya ve onları satıyorsun. Çok da güzel bir şey. Ben Fatih Tekke Hoca'yı, Beşiktaş'ta olduğum işim ve adamlığından dolayı Fatih Tekke Hoca'yı çok çok ayrı severim.
1: Aynı şekilde
0: çok
1: ben de.
0: Ayrı bir sempatim vardır. Her Beşiktaş'ta sever Fatih Tekke Hoca'yı. Yani biz de severiz. Çok da adam gibi de adamdır. Düzgün bir adamdır. Yani şöyle kapatayım, çok da tuttum, kusura bakmayın. Hocam, Fatih hocam istifa ediyor.

0: ya da evvelsi gün, yani bir iki gün önce hani ayrılıyor ve öyle bir adam ki 525 milyon lira alacağını bırakıyor. Bakın yarım katrilyondan bahsediyorum. 525 milyon liradan vazgeçiyor bu adam. Yani o kadar nelerler, o kadar adam gibi adamdır. Yani helal olsun Fatih Hoca'ya. İnşallah bir yerlerde kafasındaki bu yarım kalan yapılanmayı bir yerlerde hayata geçirir. Hepimize de örnek olur. Hepimize bu konuda feyiz alırız. Feyiz almaya devam ederiz.
1: Hemfikirim sizlerle, yani Fatih Tekke'yi tanıyan insanlardan duyduğum kadarıyla, yine gözlemlerime dayanarak, hakikaten çok delikanlı, düzgün bir insan. Hiçbir zaman ifade olarak söylüyorum bunu, politik davranmayan, özü sözü bir sözünü esirgemeyen, gerektiğinde sert şeyleri de söyleyen çok düzgün bir insandır ki Beşiktaş'ta da oynadığı için de ekstra geçmişten bir sempatim var.
0: Rakibinin hakkını savunan bir insandır. Rakibinin bile hakkını savunan bir insandır. Yani bu gerçekten sporcunun olması gereken o ruhu taşıyan. Türkiye'yi son zamanlarda özellikle çok hasretiz böyle insanlara, böyle karakterlere. Rakibinin hakkını bile savunan, çok düzgün, çok karakterli, ahlaklı bir insan oldu zaten. Bizler de biliyoruz. Ben de 46 yaşındayım. Ben tribünün içerisinden gelmeyeyim İstanbul'da 9 yıllar. Yani o yüzden de oradan da biliyoruz az çok Fatih Hocam. Yani Allah onun yolunu bahsini inşallah açık etsin. En güzel şeyler onun olsun. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un yapılanma süreciyle alakalı bu vazgeçiş ve bu tarafa tam tersi evrilmesi inşallah Trabzonspor için de hayırlı olur. Çünkü lazım. Bu ülkeye Trabzonspor da lazım. Fenerbahçe'de lazım. Trabzonspor da lazım. Bu ülkeye lazım. Gerçekten artık bir şeyler yapmak zorundayız. Düşmanlığı, kavgayı bırakıp artık topyekun birlik olup bir şeyler yapmak zorundayız. Makas çok açıldı. Çok açıldı.
1: Güzel bir yorum. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. %100 katılıyorum. Çok güzel bir yorum. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Dinleyicimizin söylediklerine katılmakla birlikte çok üstelememiş olayım. Fatih Tekke inşallah kariyerinde çok güzel yerlere gelir. Yani Trabzonspor'da geçen sene kurmaya çalıştığı yapı çok mantıklı. Bunu yaptığında çok daha başarılı olacak ya da buna sabır gösterecek takımlar var. Ümit ediyorum çok başarılı olup doğru yerlere gelir. Sözleşmesinin kalanındaki meblağı bırakması da herkesin yapacağı bir iş değil. Zamanında işte Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktörün, bir Beşiktaşlı olarak teknik direktörlerin kalan parayı alıp gittiğini falan görmüştük. Bir şey oldu. Bu arada orada yanlış bilinen çok şeyler de vardır işte. O kalan parayı alma işiyle alakalı falan, onları da bir kısmını biliyorum. Ya dediğim gibi Fatih Tekke çok düzgün bir profil, inşallah çok başarılı olur. Abi yayınlar, Ferdi ben. Bu bahsedilen Fenerbahçeli futbolcuların cezası ne zaman belli olur? Bunlar cezaları alırsa Şampiyonlar Ligi'nde o takımlara karşı nasıl direnç göstereceğiz bilmiyorum. Hep kritik bir konu. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Son 2 dakikamız var. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba. 63 yaşındayım. İsmim Ahmet. İstanbul'dan arıyorum.
1: Buyurunuz.
2: Ben Burak Bey ile görüşüyorum değil mi?
1: Benim, evet.
2: Burak Bey, ben aslında dün aradım, ulaşamadım da. Dün bir arkadaş size bağlandı. Bu transferlerle ilgili bir öneride bulundu. Size destekler bir şey yaptınız. Cümleniz oldu ama futbolcu alımları durdurulsun, satışları olsun diye, bu elde kalan futbolcuların erimesiyle ilgili.
1: Hı-hı.
2: Hatırladınız mı?
1: Hatırladım.
2: Yalnız bunu söyleyen arkadaş eğer alım olmazsa kime satacaksınız? Onu herhalde düşünmedi.
1: Yo, onu şeye isnaden söyledi. Dünyanın çeşitli yerlerinde transfer dönemi açık olsun, çeşitli yerlerinde kapalıyken hani bir dönem farklı kıtalara satabil, böyle bir sürekli olarak sirkülasyon olsun diye. Yani atıyorum
2: ama o zaman zaten böyle bir kural, yani kural olarak söyledi arkadaşlar. Yani kural getirilmesine gerek yok ki, o zaten doğal akışta olabilecek bir şeydi.
1: Ya bu zaten o, çok olabilitesi olan bir şey değil.
2: Ben ona takıldım dün, onun için aradım. Ulaşamadım da onu şimdi düşünce bu konuyu söylemek istemiştim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bakalım. Evet, yaklaşık bir dakikamız var. Doğru mu düşünüyorum? Evet, herkese mesajları için teşekkür ederim. Aramalar için de ayrıca teşekkür ederim. Keyifli, ilginç bir yayın oldu. Yani birçoğu hayata dair konuya da girdik, çıktık, güldük, eğlendik. Zannediyorum sizler için de keyifli bir iki saat olmuştur. Ben şahsım adına çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum tekrardan herkese. Yarın yine 12-2 aralığında burada olacağım. Yarın ilk saat Anadolu Ateşi, ikinci saat 6. Adam. Biraz da basketbol konuşacağız. Onun haricinde sizlerden ricam, yayında da bulunmuştum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız ve son videoya beğeni, yorum ve hype atarsanız çok mutlu olurum. Bunu da yenilemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Gel ya.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. WhatsApp hattımız açık, 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Her zaman olduğu gibi programda WhatsApp mesajlarına da yer vereceğiz. Günlerden Perşembe dedik, Mert Elam'la birlikteyiz. Mert'e bakıyorum ama bugün Mert'in %80'in üzerinde bir enerjisi var. Çünkü gece az uyudu. Bazen öyle olur, bilirsin.
1: Evet, bu arada öyle olur.
0: Öyle olur.
1: Beklediğim kadar
0: enerji
1: kötü
0: yüksek
1: olmadı.
0: Olur. Büyük ihtimalle öğleden sonra bir yerde sana bir şey yapacak, vuracak. Ondan sonra bir enerjin düşer ama şu an yüksek. Şu an bir şeyin yok.
1: Çünkü arada da bir kaçamak yaptım. O açıdan da yükselmiş olabilir.
0: Bir power nap yaptın.
1: Evet. Power'ı geçti galiba. Power nap 20 dakika mı, 30 dakika mı?
0: Öyle diyorlar. 20 dakika diyorlar genelde.
1: Benim biraz aşmış olabilir ama tabii aşması demek çok iyi de, yani nap yaptığımı da söyleyemem de. Neyse, bir şekilde kendime geldim, daha iyiyim.
0: Tamam, o zaman bize net rakamlarla konuş lütfen.
1: 85 diyorum ya.
0: 85.
1: 85 diyorum.
0: Son yıllarda verdiğin en yüksek rakam olabilir.
1: Evet.
0: Hedefi çok yukarı koydun.
1: Vallahi bilmiyorum, devamını getirebilir miyim bugüne özel.
0: Getirirsin artık. Niye getirmiyorsun? %85 söyledikten sonra düşecek hali yok herhalde.
1: Yok, hani gelecek hafta için.
0: Gelecek hafta için. Daha dur ya. Gelecek haftayı düşünmeyin. Gelecek hafta düşünmek gerekir.
1: Tamam.
0: Hakemler açıklandı mı?
1: Yok.
0: Derbinin hakemi kim olacak?
1: Derbinin hakemi yani kopya çekeceğim yine tabii. Dün Hüseyin abi yazdı herhalde, Hüseyin Özkök. Batuhan Kolak ve Halimut Meler dedi. Hatırladığım kadarıyla Twitter'da.
0: İkisini toparlayarak tek bir hakem çıkarmayı mı düşünüyor şey MHK?
1: Çift hakem. İki hakem.
0: Çift hakem. Anca ikisinden tek hakem çıkar diye mi düşünmüşler? Kim favoriymiş peki?
1: İşte Batuhan Kolak herhalde.
0: Batuhan Kolak. Evet, Halimut Meler değil.
1: Bu sezonu da genel olarak formda başladığı söyleniyor. Geçen sezonu da iyi kapatmıştı. O olabilir. Biliyorsun ama Ali abi, belli olmuyor MHK'nin sağ solu. Hani geçen hafta Yasin Kol Fenerbahçe maçını yönetmişti. Normalde bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin maçında olmaz. Ama bu MHK ile belli de olmaz. Bu MHK çok sürpriz genç bir atama da yapabilir. Yabancı hakem de getirebilir. Halimut Meler'i de atayabilir. Yani yelpazesi çok geniş bu MHK'nin. O yüzden bilemiyorum tam kim olur olmaz. Herkes olabilir, herkes olmayabilir.
0: Evet. Ahmet Tarin %85'e tepki göstermiş.
1: Neden?
0: Çünkü biz %85 değiliz Radyo Spor dinleyicileri olarak şu an. Senin evet, verdiğin oran biraz canımızı sıktı.
1: O seviyeye
0: biz senin seviyene yaklaşamadık şu an. %60 ile %70 arasında gidip geliyoruz biz genel Allah olarak, Allah, ortalama olarak. En sevdiğin yemek mi çıktı da %85 oldu diye bir şey gelmiş.
1: En sevdiğim yemek çıkmadı. Ama kötü de değildi yemek. Ben şey sevmem ya, bilmiyorum. Rosto köfteyi normalde çok beğendiğim bir şey değil ama öğlen yedim.
0: Mert Elam çalışırken bile tatil yapıyor denmiş.
1: Evet, öyle bir özelliğim var.
0: Emre Öztekin Ozan Ergün derbinin hakemi olur diye.
1: Ozan Ergün daha Süper Lig'de bu sezon maç yönetmedi. Öngörüde. Ya.
0: Geçen günüm benim aklıma gelen hakem Ozan Ergün'dü.
1: Ha, Ozan Ergün'ün mü varın kararını uymadı?
0: Öyle diye düşünüyorum ama yanlış olabilir. Şu an
1: Ozan Ergün değildi.
0: Ozan Ergün aklıma bir türlü gelmeyen hakem Ozan Ergün'dü.
1: O Ozan Ergün'dür ama Ozan Ergün'ün öyle bir vakası yok.
0: Varlık diye, durumu yok diyorsun.
1: Yok. Hatırlıyorum. Bildiğim kadarıyla da bu sezon daha Süper Lig'de maçı yok Ozan Ergün. Hatırla, ilk hafta birincilik maçına atanmıştı. Onu konuşmuştuk. Olmaz o yüzden Ozan Ergün. Eğer çok iyi saklamıyorlarsa evet, böyle Ozan Ergün'ü. Gerçi olabilir ya. Olmaz demeyeyim de olabilir. O da olur.
0: Mehmet Ünlü de derbinin hakemi kim olur diye sormuş. Sizce kim olmalı demiş. Ve keşke Paraguay maçındaki El Salvadorlu hakemi getirseler demiş. Ivan Barton. Gözümüz, canımız. Keşke gelseydi valla. Çok iyi olurdu.
1: Evet. Somalili hakemi getirseydik. Ya da
0: Somalili hakem de
1: gibi.
0: Garibanı kullandılar.
1: Yapsak.
0: Anthony Taylor diyenler var.
1: Çıksın yönetsin değil mi?
0: Büyük harflerle Yasin Kol yazan var derbinin hakemi olarak. Evet, tabii ki derbi hafta sonunda oynanacak. Şimdi bu bir iki gün transfere çok odaklandı takımlar. Artık dün UEFA listeleri verildi. Transferin bitmesine de bugün kaçı? Üçü.
1: Üçü yarın.
0: Yarın transfer sonlanacak. Dolayısıyla artık bu saatten sonra zaten alınacak.

0: oyuncular sadece Türkiye'de kullanılabildiği için büyük takımlardan ekstra bir transfer beklemiyor. Biraz da Anadolu takımlarında hareketlilik olur diye bekliyoruz. Bu da son derece normal. Belki büyük takımlarda hani forma şansı bulamayacak olan oyuncular Anadolu takımlarına transfer olacaklardır. O yüzden yavaş yavaş tabii derbi heyecanı da hakemle beraber başlayacak. Hafta sonunda Fenerbahçe Beşiktaş derbisini hep beraber seyredeceğiz. Ben de merak ettim acaba oranlar ne diye derbide. Oranlar açıklanmış.
1: Tabii tabii açık oranlar. Bakmadım da.
0: Sen baktın mı? Bakmadın.
1: Ben bugün La Liga'ya bir maç yazdım. Yazarken maçlar bütün açıktı aslında gördüm. Da bakmadım.
0: Evet, Süper Lig'de haftaya yarın Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle başlayacağız. Bu hafta cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak ve Fenerbahçe'nin oranı iddiada 1.78. Beşiktaş galibiyeti 3.91, 2.5 gol altı 2.09, 2.5 gol üstü 1.64 verilmiş. Gol var da 1.60 olarak verilmiş. Yani Fenerbahçe burada favori demek yanlış olmaz. 1.78 öyle çok yüksek bir oran değil.
1: Evet, Barış abinin oradaki eşiği galiba 1.80'di diye düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: 1.80'den üzeri yani 1.78'ler net favori demek anlamına geliyor. Vallahi ben Fenerbahçe'ye 1.78'den oynamam.
0: Beşiktaş'ı 3.91'den oynar mısın?
1: Vallahi çifte şansını düşünebilirim. Çifte şansı kaç?
0: Çifte şansı kaç?
1: Oran güzel yani. Yüksek oran denemek isteyenler Beşiktaş galibiyeti de.
0: Çifte şansı kaç?
1: Çifte şansı da denenebilir. Bir 60 falan herhalde. Oluyor mu 3.90'ın çifte şansı acaba?
0: Handikap 1 dediğimizde çifte şans olur herhalde. 1.77 gözüküyor. Handikap 1'de 2'yi seçtiğimizde çifte şans olmuş oluyor değil mi? Hı-hı. Tabii öyle oluyor.
1: 1.77. Mesela 1.77'den Fenerbahçe'ye, 1.78'den Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş'ın yenilmezliği mi? Ben iki ihtimal olduğu için
0: 1.79 hatta.
1: Yenilmezliği tercih ederdim o oranda.
0: 1.79 evet iyi bir oran.
1: Bence iyi bir oran. Bu maç yani Beşiktaş'ın durumu düşünüldüğünde. Yalnız orada da şöyle bir soru işareti var. Deplasmanda Beşiktaş bu sezon çok istediği performansları veremedi, gösteremedi. Hem yurt içinde hem yurt dışında. O bir soru işareti olabilir. Ama o riske de girilebilir. Sonuçta Beşiktaş da ritmini arttırıyor. Son maçta bayağı bir özgüven depoladı. Bir eksiği gediği var mı Beşiktaş'ın? Düşünüyorum. Yok. İyi bir kadro çıkacak. Yedek kulübesi zengin. Denenebilir ya Beşiktaş.
0: Bütün derbileri o hakem yönetsin demiş. Ivan Barton'dan bahsediyor dinleyicimiz. Geçen sene hepsini Yasin Kol yönetti de ne oldu?
1: Bir şey soracağım. El Salvador'un nasıl bir ligi var? Yarı zamanlı getirelim Barton'u mesela sezonun yarısında. Kaç ay sürüyordur ki El Salvador Ligi? Çok küçümsedim ama. El Salvador Ligi var mı mesela ya da?
0: El Salvador'da futbol var mı sorusunu biraz da, sonra Mert Eren soracak.
1: El Salvador Ligi nasıl bir lig acaba?
0: Ya da El Salvador niye var ülke olarak evet. diye oraya kadar götürebildiğin şeyi. El Salvador'u
1: kaç
0: seven
1: falan
0: ve acaba mesela El Salvador'a giden dinleyici var mı şu an?
1: El Salvador'da daha önce bulunmuş birini
0: evet, soruyorsun. El Salvador'a giriş çıkış yapmış bir dinleyicimiz var mı şu an?
1: Dinleyenler arasında. El Salvador çok spesifik bir yer yani.
0: El Salvador'a niye gidersin? Ya.
1: Turistik gitmezsin herhalde. Bir işin falan
0: tabii canım bir işin olacak.
1: Çıkması lazım ki nasıl bir iş olacak? O da El Salvador'a gitmeni gerektirecek. Orada inşaat işine girebilirsin belki. Türklerden düşününce nasıl gidebiliriz? Konferans falan olacak hali yok. El Salvador'da konferansa gidelim.
0: Ama yabancı hakem gündeme geldiğinde Ivan Barton da bence kesin gündeme gelecek.
1: Evet. Gelir.
0: Onu söyleyelim.
1: Ben bir de Somalili hakem diyorum. Mesela Somali'de de nasıl bir lig var acaba?
0: Yani El Salvador'un nüfusu 7 milyonmuş.
1: Çokmuş ya.
0: Tam böyle Merkez Amerika'da.
1: O zaman buna 16 takım ligi vardır en kötü.
0: Kuzeyinde Guatemala var. Kuzey doğusunda, kuzey batısında Guatemala var. Kuzey doğusunda Honduras var. Honduras'ın sınırı şeye kadar devam ediyor. Nikaragua falan. Acayip acayip coğrafyalar. Ve şey tarafında. Pasifik Okyanusu tarafında. Hı hı. Şey tarafında değil. Ne derler? Güney Amerika'nın

0: Atlantik Okyanus tarafında değil, Pasifik Okyanus tarafında. Yani getirebiliriz.
1: Getirebiliriz. Ben ligine de baktım. 12 takımlı ligi varmış El Salvador'un. Açılış ligi, kapanış ligi yapmışlar onlar da. Şu an sezon yok galiba ya. Bakayım. 12 takım yine beklediğimden iyi. Çok küçümsediğim kadar çıkmadı.
0: Şimdi
1: Ha, yeni sezon da başlamış.
0: yeni sezon da
1: 7 maç
0: başlamış.
1: geçmiş El Salvador Ligi'nde meraklısına. El
0: El
1: Salvador.
0: Salvador liginden bir takım bilen var mı?
1: El Salvador Ligi'nden
0: Orada
1: bir.
0: da var mı böyle mesela Barcelona? Genelde
1: Ha.
0: kuruyorlar ya.
1: Var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Var
1: Lider
0: değil mi?
1: şu an kim tahmin edemezsin.
0: Kim?
1: Inter.
0: Inter. Başkan
1: Düz
0: yüzü
1: Inter
0: takımı.
1: yazıyor. İkinci sırada da Fas var.
0: Fas.
1: Fas. CD Fas. Atletico'lu bir takım.
0: Ivan Barton gibi bir yetenek orada harcanıyor ya.
1: Atletico Balboa var.
0: Atletico Balbao.
1: Atletico.
0: Ricky Balbao'nun kurduğu.
1: Atletik Bilbao ile Atletico Madrid'in karışımını yapmış adamlar.
0: Çok iyi ya.
1: Atletico
0: Evet, Dominik Cumhuriyeti'ne gittik. Oradan El Salvador'a el salladık demiş Mehmet Ünlü.
1: Dominik.
0: El Salvador'a giden olur da geri gelebilirim. Orası şüpheli demiş bir dinleyici. Dünyanın en tehlikeli yeri diye lanse ediliyor.
1: El
0: Öyle mi?
1: Salvador. Allah Allah.
0: Bilmiyorum. Ben öyle bir şey duymamıştım.
1: Bu Kanal D'de bir tane program var biliyor musun? YouTuber bir arkadaşımız yapıyor. Böyle tehlikeli yerlere giriyor çıkıyor yurt dışında.
0: Ha, yok bilmiyorum.
1: Acaba görmedin mi?
0: Yok bilmiyorum valla.
1: Adını da unuttum. Yazar dinleyicilerimiz. O zaman o kesin
0: Yani
1: gitmiştir
0: El
1: El
0: Salvador'a
1: Salvador'a.
0: olan bu yaklaşımınızı kınıyorum.
1: Tamam.
0: Sen de çok şey yaptın.
1: Evet.
0: Dinleyicilerden de gelen mesajlar hiç hoş değil yani El Salvador'a bu şekilde
1: El
0: yaklaşmanız.
1: salladık falan.
0: Aynen. Dünyaya Ivan Barton gibi bir değeri kazandırdılar. Öyle düşünmek gerekiyor. El
1: Peki
0: Salvador'la
1: başka ne
0: alakalı olarak.
1: kazandılar? Ivan Bartun'a kadar El Salvador'la bir şeyimiz var mıydı?
0: Bilmiyorum. Yapay zeka yazmak lazım El Salvador'un dünya kültürüne katkıları
1: Mesela
0: diye.
1: Honduras Dünya Kupası'nda oynadı.
0: Oynadı.
1: Örnek
0: El
1: veriyorum.
0: Salvador da oynadı. El
1: Kaç yıl dedin?
0: Salvador da oynadı. El Salvador'la Honduras aynı Dünya Kupası'nda oynadığı için savaş çıktı. Birbirlerine girdiler. İnsanlar
1: O
0: öldü.
1: elemelerde değil miydi?
0: Elemeler melemeler işte. Dünya Kupası yüzünden şey
1: Tamam.
0: yaptılar. Savaş yaptı bu iki ülke.
1: Oradan mı bir şey biliyoruz
0: Oradan
1: sanki?
0: onu biliyorum ben.
1: Tamam.
0: 2 gün kadar bir savaş yaptılar. 50 kişi 50 kişiye yakın öldü bu savaşta.
1: Doğru. O elemelerdi ama Dünya Kupası'nın kendisi değildi diye hatırlıyorum.
0: Evet. Peki. Şimdi El Salvador'u bir tarafa bırakıyoruz. Hakem derbinin hakemi daha belli değil. Oranlardan bahsettik. Derbi tabii daha yarın biraz daha detaylı olarak konuşacağız. Takımlar muhtemeller nasıl bir karşılaşma olabilir? Saha içine gireceğiz. Evet, güzel bir mesaj gelmiş. Hepimiz El Salvadorluyuz diye. Evet, bu mesajla artık araya gidebilirim. Aradan sonra dört büyüklerin yaptıkları kadrolarla alakalı olarak, transfer dönemleriyle alakalı olarak mertebi iki sorum var. Bunları daha önceden konuştuk ama dünkü kadrolarla beraber bir güncellemeye gideceğiz. Şimdi ilk aramız, aradan sonra devam.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Şengül demiş ki abi dört büyüklerin yeni transferleriyle bir kadro yapsanız nasıl olur? Demiş. Olmaz. Çünkü kaleci transferi örnek veriyorum sadece Beşiktaş yaptı. Oraya
1: Abi işte
0: zaten
1: karma takım yapacağız.
0: tamamen zaten direkt Nübel giriyor. Bir şey yok ama şunu yapabiliriz.
1: Başka yok mu?
0: Şöyle sorayım ben sana. Ben sana şöyle sorayım.
1: Sor.
0: Daha kestirme olsun. Şimdi hafta sonunda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Sosyal medyada çok gördüm. O mu bu mu diye sormuşlar.
1: Ha.
0: Ben de sana genişleterek sorayım onu. Uğurcan mı, Onana mı, Ederson mu, Nübel mi?
1: Oo.
0: Böyle bir karma kadro yapabiliriz.
1: Abo. Çok zor. Ederson değil. Orası kesin.
0: Niye? İlk Ederson'u mu eledin?
1: İlk Ederson eledim. Sen de
0: Tamam.
1: Ederson eleyeceksin abi. Bana şey yapma. Yani
0: Artistlik yapma diyorsun.
1: vallahi
0: Sen
1: yapma.
0: de şey gidecek.
1: Şimdi burada eğri
0: Ben
1: oturup orada
0: hala
1: konuşalım.
0: bu programda El Salvador'a yapılan saygısızlığı
1: Orada
0: düşünüyorum.
1: mı kaldım?
0: Ben orada kaldım. Evet,
1: Tamam.
0: hangisi?
1: Şimdi
0: Ederson gitti.
1: eleyerek gideyim daha kolay olabilir. Çünkü zorlandım bir anda düşününce. Sonra kimi eleyeceğim? Valla şimdi sadece bu sezonki performansa bakarsak Uğurcan'ı seçemiyorum. Çünkü bir şey göremedik doğru düzgün.
0: Genel olarak düşün bence. Hem bu seneki performansı
1: Nübel'in geçen yıllarını da bilmiyorum.
0: bu seneki performansı, genel kariyeri, her şeyi dikkate al.
1: O zaman ona da demem lazım.
0: Onu da mı seçersin bu seneki performansıyla?
1: Genel kariyer, ay bu sene işte bu sene Uğurcan'ı seçemiyorum dedim ya. Bu sene Uğurcan'la
0: Tamam.
1: bir şey göremedim.
0: Nübel'i hiç mi seçmiyorsun mesela?
1: Abi bir dakika. Kriterleri ben anlamadım.
0: Şimdi bak şöyle. Sana dört tane kaleci ismi söyledim.
1: Tamam, neye göre
0: Dört
1: seçeceğimi
0: büyük
1: söyle.
0: takımın kalecisini söyledim.
1: Tamam.
0: Bunların genel yetenek havuzuna bak. Türkiye Ligi'ndeki performanslarına
1: Hı
0: bak.
1: hı.
0: Ondan sonra mevcut form durumlarına bak. Ama mevcut form durumu bu kıyaslamada çok şey olmaması lazım. Yani örnek veriyorum %50'sini mevcut form durumu ile ilgili söylememek lazım.
1: Hı.
0: %15-20'si olur.
1: Hı.
0: Şimdi oldu mu? Daha açıklayıcı oldu mu?
1: Yani tam tabii %100 şey yapmadım ama ben bir şey söyleyeyim. Ben yine Ederson'u sona koyarım
0: Tamam.
1: bu listede. Yani şu an bir takım olsa hadi öyle şey yapayım. Şu an takım olsa kimi kaleye koyarım?
0: Heh, öyle de düşünebilirsin.
1: Öyle daha kolay olacak benim açımdan. Valla şu anki
0: Sana
1: haliyle
0: üstelik 10 artı 4 kuralı da uygulatmayacağım.
1: bir zahmet. İyi olur.
0: İstediğin kadar yabancı serbest. Biz
1: Teşekkür
0: de böyle bir
1: ederim.
0: federasyonuz
1: Zaten
0: işte.
1: 11'in 11'ini yabancı yapabiliyorum ben.
0: Yaparsın.
1: O problem olmaz. Valla Nübel çok etkiledi bu sezonki performansıyla. Yani Onana, Uğurcan, Ederson'dan ziyade Nübel çok etkiledi. O yüzden Nübel diyeceğim şu anda.
0: Kaleyi Nübel aldın.
1: Evet.
0: Dört büyükler arasında şu an Nübel'i seçtin
1: Evet.
0: kaleci olarak. Tamam.
1: Aynen.
0: Geldik sağ beke. Semedo, Şalai, Pina,
1: Şu an Cabral oynuyor.
0: Cabral, o da olur.
1: Parantez olabilir.
0: Parantez, o da olur. Ve Murillo.
1: Ben burada hakkımı Şalay'dan yana kullanmak istiyorum.
0: Şalai bir ailesi bir de sen bu kadar
1: Evet,
0: seviyorsun.
1: Galatasaray'da dün de bayağı övdük. En istikrarlı oyunculardan biri Galatasaray'da. Pina da ikinci oyuncum olurdu burada. Ben Pina'yı da çok beğeniyorum. Pina'yı da ikiye yazardım.
0: Pina yedeği oldu.
1: Evet, Pina
0: Nübel'in
1: yedi.
0: yedeği kim oldu?
1: Nübel'in yedeğini de Uğurcan yaptım.
0: Uğurcan yaptın. Dur onu da
1: Evet.
0: yazayım. Yedekleri de yazayım.
1: Tamam.
0: Sonra iyice linç biraz daha azalır.
1: Şu an
0: Belki.
1: Uğurcan'dan dolayı Galatasaray'dan da linç diyeceğim için
0: Şu an
1: Şalay'ı aldım.
0: Şalay ya.
1: Denge
0: Orada bir
1: politikası.
0: denge politikası yaptın. Yedeğini Pina yaptın.
1: Evet, yediği Pina. Şu ana kadar Fenerbahçe'den kimse almadım. Şimdi stoperden Fenerbahçeli
0: Stoper ikilileri olarak düşün.
1: seçelim. İkili mi alacağız?
0: Hayır ikili almayacağız.
1: Tamam.
0: Ama ikili olarak söyleyeceğim.
1: Ha,
0: Skriniar, Ake,
1: tamam.
0: Davinson Sanchez, Abdülkerim. Beşiktaş'ta Agbodu ve Jalo diyelim.
1: Tamam.
0: Trabzonspor'da da tabii şimdi orada Batagov'u alacak mıyız? Veivu diyelim. Bir de hangisi daha adaletli olur? Batagov'u mu söylemek, Savic'i mi söylemek?
1: Savic ya şu
0: Savic
1: an
0: mi?
1: Batagol'u
0: Batagov,
1: bayağı olacak
0: Savic.
1: çünkü.
0: Şey, Batagov, Savic diyorum. Veivu, Savic.
1: Savic. Valla zor. Burada da ikiliyi bulmak. Skriniar'ı direkt söyleyemiyorum. Bu sezonki performansını eleştirdim çünkü yayınlarda bayağı. Ama yerinde Davinson, Veivu da çok hatalar yaptı. Jalo da bu sene çıkış yaptı ama ya Skriniar diyeyim. Çok riske girmeyeyim sağ stoperde.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin
0: Bir
1: etkisini almaya
0: Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir.
1: Kim olmadı? Daha evet. Trabzonlu birini almadım.
0: Evet, bir de Trabzonlu bu sayıcı eklersen tam olarak Eyyam'ın şeyine zirvesine vurmuş olacağız. İlk 3 oyuncuyla beraber, 4 oyuncuyla beraber.
1: Nereden alabilirim Trabzon'dan? Şimdi alamazsam hiç alamayabilirim.
0: Bilemiyorum.
1: Ama Salah var gerçi. Salah kurtarır beni. Sol stoperde Abdülkerim diyeyim hadi.
0: Sol stoperde Abdülkerim dedin.
1: Şikriyar diyeyim.
0: Abdülkerim. Peki yedek olarak nasıl yapıyoruz?
1: Yedek olarak da Weibo'yu bir alalım.
0: Weibo'yu bir alalım. Şey yapmayalım. Oradan bir gitmeyelim diyorsun.
1: Evet.
0: Weibo nasıl yazılıyor ya?
1: N-W-A-I-W-U.
0: Vallahi öyle. Nereden biliyorsun? Abdülkerim'in yedeği.
1: Abdülkerim'in yedeği de Ake diyorum.
0: Ake. Tamam. Şimdilik kadron şöyle oldu. Kalede Nübel, sağ bekin Şalai, stoperlerin Şikinyar ve Abdülkerim oldu.
1: Güzel.
0: Sol beke geldik. Rıdvan Ouattara Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da Mustafa'yı söyleyecek misin?
1: Şu an o oynuyor az kadroda.
0: Bir de Kabral mı diyeceğiz?
1: Tabii ki.
0: Kabral diyeceğiz. Galatasaray'da Eren Jakobs, Fenerbahçe'de Levent ve Archie Brown.
1: En zayıf yer burası herhalde.
0: Evet, bu rotasyon bence de.
1: Sol bek yani en zayıf yer gözüküyor. Çok zor buradan da seçmek. Ben Jakobs'u çok beğendiğim için Jakobs'u alacağım.
0: Jakobs diyorsun.
1: Jakobs'tan kullanacağım. Yedeğine de kimi koyayım? Jakobs'un yedeği. Sen Mustafa'yı koyarsın büyük ihtimalle ikiden birine.
0: Ben Rıdvan'ı koyabilirim ya. Ben Rıdvan'ı bayağı beğeniyorum.
1: Ben de Rıdvan diyebilirim. Tamam ben de Rıdvan diyeyim.
0: Rıdvan mı diyeceksin?
1: Rıdvan diyeyim yedeğine de. Ben de beğeniyorum Rıdvan'ı. Hı.
0: Klasik bir 4-2-3-1 mi oynayacağız?
1: Yani 4-2-3-1, 4-4-2 karışımı bir çift forvet gibi de olabilir. Salah'a
0: çünkü. Salah olduğu için oradan Salah'a yanlıyorsun 4-4-2'ye. Tamam.
1: Salah şu an ona göz kırpıyor.
0: O zaman merkezlere geliyorum. Hı-hı. Lemina, Torreira.
1: Oo, burası çok zor.
0: Kante, Guendouzi, Fabinho, Folcarelli diyelim.
1: Aha.
0: Sakat olmasına rağmen. Beşiktaş'ta da Salih Özcan'la Orkun.
1: Valla Salih'e yazık olacak gibi geliyor.
0: Salih'e mi yazık oluyor?
1: Yani Guendouzi diyeceğim çünkü orada.
0: Guendouzi denir.
1: Guendouzi geçen seneden da devam ettiği için ve bu sezon da aynı performans gösterdiği için Guendouzi diyeceğim. Yedeğine Salih diyeceğim.
0: Yedeğine Salih diyeceksin.
1: Diğer tarafta da Orkun'u koyacağım.
0: Orkun'u koyacaksın.
1: Orkun'u koyacağım. Orkun'a alternatif olarak da Kante'yi koyacağım.
0: Kante'yi koyacaksın.
1: Galatasaraylar kızmasın.
0: Galatasaray ve Trabzon düşünsün. Merkezden oyuncuları seçilmedi.
1: Fabinho'yu çünkü daha göremedik. Folcarelli'yi de
0: bence koymadım. Makul bir merkez yedekleriyle de beraber.
1: Değil mi? Sen de böyle yapardın.
0: Ben de böyle
1: yapardım. Belki Salih hani bu sezon gerçekten çok etkiliyor performansıyla ama ben
0: Guendouzi Orkun, Salih Kante yedekler. Güzel. Peki gelelim sağ kanada. Sağ kanatta ilk alternatifimiz Mason Greenwood. İkinci alternatifimiz Mohamed Salah.
1: Ben onu
0: nasıl yapacaksın?
1: 10 numaraya da koyabilirim bu. Yani merkeze.
0: Tamam o zaman
1: çünkü son maçlarda hep Muçi oynuyor orada.
0: Muçi diyeyim o zaman. Tamam. Muçi slash Salah diyeyim.
1: Sen istersen Salah'a koyabilirsin.
0: Ben Galatasaray'da Sané dedim. Hı-hı. Kim kaldı?
1: Yunus. Bu arada
0: Yunus. Beşiktaş'ta da Rashid Sağ. Çerni, Poku hatta Rashid Sağ işte yani o da kanatta.
1: Yani burası çok belli zaten bir numara Greenwood olacak da. Greenwood'un alternatifi kim olur? Yani düşününce yine Sané'ye gideceğiz yani. Ne yapacağız? Sané'yi almayacak mıyız?
0: El mecbur diyorsun.
1: Yani.
0: Sané'ye gittin.
1: Sané'ye gideceğiz. Form grafiği peki. Çok yüksek olmasa da.
0: Direkt öteki tarafa geçeyim.
1: Sola geç.
0: Sola geçeyim. Solda Kerem. Kerem'in alternatifi Oğuz diyelim. Fenerbahçe'de. Aha. Galatasaray'da Leao, Barış Alper. Beşiktaş'ta Trossard, İlhan. Trabzonspor'da
1: Aral'la Saviola diyebiliriz.
0: Saviola ile Aral diyeceğiz. Evet Aral kesin. Bir de Saviola diyeceğiz.
1: Yani burada da Trossard olur.
0: Leao'nun önüne koydun.
1: Evet Leao'nun önüne koydum. Alternatifini de Leao yaparım. Daha bir şey görmedik gerçi ama diğerleriyle kıyaslayınca isme gitmek Leao. Makul geldi.
0: Tamam.
1: Fabio'nun önünde çok iyi isimler olduğu için Fabio diyemedim de.
0: takıma bak. Nübel, Şalay, Şikrinyer, Abdülkerim, Jakobs, Genduzi, Orkun, bir tarafta Greenwood, bir tarafta Trossard. O zaman senin geri kalanını anladık. Salah'la Osimhen zaten.
1: Evet, evet. Yedeklerini düşünebilir aynen, sadece. Aynen,
0: sen onları düşün. Salah'ın yediği kim olacak?
1: Salah'ın yediği Asensio.
0: Osimhen'i yediğinde sen büyük ihtimalle şey yaparsın. Vlahovic yaparsın.
1: Osimhen'in yedeğini de valla
0: onu aç mı yapacaksın?
1: Muriç.
0: Vedat Muriç mi?
1: Ya çok zor. Tabii. Tamam Vlahovic.
0: Salah'ın kim yedeği?
1: Salah'ın yedi Asensio.
0: Asensio mu dedi?
1: Asensio.
0: Tamam.
1: Diğerine Vlahovic yapıyorum. Ya Vlahovic çok seviyorum ben. Muriç'in performansı evet. Daha iyi de.
0: Asensio dedin. Ve Vlahovic dedin.
1: Evet. Yedek olarak da. Kaçında ayrışıyoruz?
0: Öyle çok müthiş ayrışmadık ya. Öyle acayip acayip ayrışmadık yani. Mesela Gündüz'ü Orkun'da okeyiz. Osimhen'de zaten bence herkes okey.
1: Greenwood'da.
0: Greenwood'da da öyle. Sol önde ben... hani sol önde şu an Barış Alper'i tercih etmezsin. Leao'yu bilmiyoruz ama yazabilirsin belki. Fenerbahçe'de Kerem'i yazmazsın. Oğuz'u da geçmiş performansı çok yüksek olmadığı için yazmazsın. Trossard çok bir şey gösterdi mi? Hayır. Ama orada biraz daha işte isme ve daha önce yaptıklarına gitmiş oluyorsun. Salah sen zaten biraz daha 4-4-2 gibi konumladığın için orada da çok fazla diyecek bir şey yok bence. Bence savunman tartışılır. Savunma tartışılır.
1: Sen yap bir savunma dörtlüsü bana.
0: Ben sana bir savunma dörtlüsü yapsam mesela Jakobs yerine yapamadım ya. Böyle benim de müthiş içime sinmedi.
1: Yani Archie'den geçen
0: isimler var da hani Jakobs yerine Archie Brown dediğin zaman çok büyük bir fark yaratmıyorsun şu an. Yani. O bakımdan içime sinmedi dedim. Skriniar'ı ben de alırdım ama. Sol stoper Abdülkerim. Çok evet çok öyle bir şey diyemiyorum. Süper itiraz edeceğim bir şey yok ama genelde bence itirazlar oradan çıkar.
1: Savunmadan değil mi?
0: Savunmadan çıkar.
1: Peki 11 oyuncunun dağılımı ne 4 büyükler arasında? Kimden kaç almış oldum şimdi ben?
0: Şimdi Nübel 1, Orkun 2, Trossard 3.
1: Beşiktaş'tan 3 aldım. 3.
0: Sen tamam. Kesin 4-3-3 falan öyle çok şey çıkacak. Şalay 1, Abdülkerim 2, Jakobs 3, Osimhen 4.
1: 3-4 kaldı 4 yok dengeli olamamış.
0: Kimi söylemedik? Fenerbahçe'yi söylemedik. Hı-hı. Fenerbahçe Şikrinyer 1, Gündüz 2, Trossard 3.
1: Bir tek Salah Trabzon 4. Evet. 4-3-3-1.
0: Evet.
1: 4-3-3-1. Evet. Trabzon'dan bir tane alabildik.
0: Evet. Trabzonspor'da kimi alabilirdin? Şu an Aral'ı almazsın. Muçi'yi almazsın. Onuachu iyi başlamış olsa belki Osimhen'in yedeği olarak Onuachu'yu yazabilirdin. Onu yazmadın.
1: Onana'yı yazabilirsiniz kaleye de işte.
0: Onana'yı yazabilirsin.
1: Beyvu, Savic olabilirdi. Bilmiyorum.
0: Mertelem'in 11'inden Osimhen'i çıkar. Düşme oynar gibi böyle müthiş şey gelmiş. Yorumlar gelmiş.
1: Bu Galatasaray yapılıyor şu anda bu yorum.
0: Ne
1: bu
0: diyor?
1: Yapılıyor. Osimhen'i çıkar Galatasaray küme düşmemeye oynar falan yazıyorlar şu an.
0: Evet hani ben başka bir şey düşünüyordum programla alakalı olarak. Bir anda dört büyüklerdeki hani böyle bir karma kadro yapsak kim çıkar diye oraya doğru gittik. Böyle de bir kadro çıktı. Yedek kadro Uğurcan, Pina, Veivu, Ake, Rıdvan, Salih Kante, Sané, Leao, Asensio, Vlahovic. Bu kadro da iyi be. Bu kadro da iyi. Oynasa bayağı iyi
1: vallahi
0: kadro.
1: Vallahi çok iyi kadro.
0: Oynarsa iyi kadro. İleri doğru gittikçe bayağı iyileşiyor özellikle aynen. Yani. Salih Kante, Sané, Leao, Asensio, Vlahovic falan bayağı iyi kadro oluyor bu da. Evet böyle bir durum oldu. Siz tepkilerinizi Mert'e iletmeye devam ederken biz ikinci aramıza gidelim. 14-32 saatler aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Evet, 14-35 muhteşem bir kadro yaptı Mertelam ama bir şeyi unuttuk.
1: Teknik direktör.
0: Bu takımı kim çalıştıracak?
1: Evet, kendi kendine mi çalışacak? Yani şu an zaten Trabzon'da hoca yok.
0: Hüseyin Hoca var, Hüseyin Çimşir var.
1: Hüseyin Çimşir var. Yani burada da İtalyano'da bir tartışma olduğunu pek zannetmiyorum.
0: İtalyano'ya uygun bir takım verdi mi peki
1: Hiç
0: İtalyano'ya?
1: vermedim.
0: Bakayım.
1: Sanki. Düşüneyim tekrar. Greenwood, Salah falan yok.
0: Salah var.
1: Orta saha gerçi iyi.
0: Trossard, Greenwood,
1: Osimhen
0: Jakobsen
1: de iyi.
0: gözüküyor. Yani çok da kötü değil. Hani.
1: Yani Salah'la Greenwood'dan endişeliyim orada. Ön alan baskısında. Ama onun haricinde Jakobs'u, Şalay'sı, Şikrinyar, Abdülkerim. Yani olur yine, ne yapsın. İtalyano da biraz şey yapsın ya. Esneklik göstersin bu kadroya.
0: Salah'a göstermesi lazım. Adam Salah'tan kaçmaya çalıştı. Biz gene Salah'lı bir kadroyu
1: Evet.
0: İtalyano'ya emanet etmeyi
1: Vallahi.
0: başardık işte Türk basını.
1: Peki bu kadroya sportif direktör seçecek miyiz?
0: Sportif direktörden bir tane yok mu zaten?
1: Dursun
0: Dursun Özbek sportif direktör olarak
1: Şu
0: mı
1: an
0: gelecek?
1: Galatasaray'da öyle gözüküyor. Transferleri o yapıyor.
0: Bu kadroya başkan
1: Oğuz Çetin de
0: seçsen
1: var bu arada.
0: başkan doğru Oğuz Çetin de var. Başkan seçsen kimi seçersin? Bu kadroya.
1: Aziz Yıldırım'ı.
0: Aziz Yıldırım mı? Neden direkt Aziz Yıldırım dedin mesela?
1: Bilmiyorum, öyle yıldızlar falan olunca Aziz Yıldırım seviyor öyle şeyleri. O yüzden direkt Aziz Yıldırım dedim. Sen mesela kimi seçerdin?
0: Hiçbirini seçmezdim ben bu
1: Ben ama
0: başkanlardan.
1: seçersin diye.
0: Vallahi seçmezdim.
1: Birini seçmek
0: Yani
1: zorundayım diye Aziz Yıldırım dedim.
0: yok yani Ertuğrul Doğan'ın da daha önce yaptığı şeyler var. Hani bir genelde bir takım kuruyordu. Hoca ile beraber sonra hocayı gönderiyordu. O kurduğu takımı başka hocaya emanet ediyordu.
1: Evet. Sonra bir
0: Bunu
1: daha
0: aynen bunu
1: transfer
0: 2-3 kere
1: şeyi.
0: yaptı. Oradan bana pek şey yapmıyor, geçmiyor hamleleri. Hani son dönem performans olarak belki Ertuğrul Doğan diyebilirsin ama benim takım şey giderdi, başkansız giderdi.
1: Başkan.
0: Kongreye kadar başkansız giderdi. Evet, bir dinleyicimiz yazmış teknik direktör koysaydınız koyduk. İtalyano'yu Mert teknik direktör olarak
1: Evet.
0: atadı. Sportif direktör olarak da Dursun Özbek ismini gündeme getirdi ama bu kabul olunmadı. Kabul etmedik bunu. Dursun Başkan. Oğuz Çetin var.
1: Önder
0: Önder
1: Özen de.
0: Özen var. Başka da yok.
1: Aynen. Önder Özen orada da. Birini seçsem Önder Özen derdim.
0: Evet, renklerin ne olsun?
1: Renkleri.
0: Renkler ne olsun?
1: Rengi ne seçerdik? Valla kırmızı seçerdim. Kırmızı böyle hep dikkat çeken
0: Bir de lacivert
1: kırmızı.
0: seç tam bir şey olsun. Gene Eyyam'ın dibi olsun. Yani,
1: Lacivert
0: kırmızı ile
1: kırmızı.
0: lacivert birbirine çok giden iki renk diye.
1: Evet. Var mı kırmızı lacivert? Var tabii.
0: Ha?
1: Cenova falan.
0: Şalai yerine Murillo yerine Şalai'yi seçtiğin için birkaç tane tepki gelmiş. Ama yani Şalai Mert Elam'ın öz oğlu gibi. Alp kadar seviyor yani Şalai'yi. O yüzden
1: Ya
0: normal.
1: normalde de bayıldığım bir oyuncu değil bu arada Şalay. Bu Süper Lig'in sağ bek şeyinde Şalay diyorum.
0: Evet, bir dinleyicimiz Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin yaşlarını göndermiş. Ouattara 21, İlhan 20, Nübel 29, Doğan Alemdar 23, Salih Özcan 28, Trossard 31, Vlahovic 26, Poku 22, Miretti 23, Mütektağ 22.
1: İyi baya. Geçen Acun Ilıcalı'nın transferlerinin yaşları paylaşıldı sosyal medyada.
0: Onlar da mı çok düşük?
1: Orada çok düşük, yenili çok düşük. Belki oradan esinlenerek çıktı bu paylaşım. Güzel, 30 yaş üstü bir oyuncu var. O da Trossard zaten. Söylemle eylem örtüşüyor değil mi? Başkan Serdal Dalı 30 yaş üstüyle ilgili bazı şeyler söylemişti. Alacaksan da zaten Trossard gibi bir oyuncuyu alacaksın. Hiç oradan bir eleştiri gelmez. Tam tersi güzel bir şey transfer dönemi geçirdi Beşiktaş. Acaba Önder Özen olmasaydı nasıl olurdu bu transfer dönemi? Mesela Önder Özen hiç şeyde yoktu. Değil mi? Ortalıklarda pek yoktu, pek konuşulmuyordu. Acaba mesela başkan hakkında Önder Özen'i kim soktu? Kim vesile oldu? Başkan mı düşündü? O birliktelik nasıl oldu? Bir ara lig içinde de gerçi konuşulmuştu Önder Özen gelebilir diye galiba Sergen Yalçın varken. Ama olmamıştı.
0: Sergen istemedi dendi.
1: İstemedi dendi. Ama onda karar kılması nasıl oldu? Mesela güzel hikayelerden biri o süreç nasıl gelişti?
0: Doğru. Bir de önceki seçimde Mehmet Özdilek'ti biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu pozisyon için düşündüğü kişi. Sonra
1: Kaybettiği seçimde değil mi?
0: kaybettiği seçimde. Sonra Önder Özen'e ibre çevrildi.
1: Aslında grafa çevrildi. Önce Mehmet Özdilek'ten sonra grafla yeni seçimde sanki gitti. Sonra Serkan Reçber sanki o
0: Doğru.
1: isim oldu. Şimdi Önder Özen'e geçiş yapıldı Beşiktaş'ta ve gayet iyi başladı Önder Hoca'da.
0: Ya mesela böyle profillerle belli bir süre çalışıldığında ve bu profillere tam olarak ne istendiği doğru anlatıldığında bence uzun vadede zaten genelde çok kötü işler çıkarmazlar. Mesela bunu Serkan Reçber için de söyleyebilirim. Hani belki üslup, konuşma, davranış biraz daha farklı olabilir. Graf için de söyleyebilirim. Yeter ki hani bu insanlara biraz daha güvenin. Hı hı. Biraz daha uzun süre kulübün içinde tutun. Bence hepsi değerli insanlar. O yüzden de sadece zamanla alakalı. Eğer kısa sürede böyle gönderirseniz, kısa sürede işte bir güç savaşı başlarsa, o güç savaşında başkan geride kaldığını hissederse ya da o kişinin medyadaki popülerliği giderek artarsa, işte bazı başarılar onun sayesinde geldiği söylenirse genelde karışıklık oradan çıkıyor. Yoksa bu insanların hepsi oyunu, futbolu, oyuncuyu iyi bilen kişiler. Ve yeter ki siz anlatın. Hani şöyle şöyle bir takım planlıyoruz ve anlattıktan sonra da tabii ki onu dinleyin. Hani onun da dediklerini uygulayacak bir şeyiniz olsun, planınız olsun. O zaman ben genelde başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Benim aklıma yatıyor bu sistem.
1: Evet, yani Önder Hoca'nın da başarısız olması için bir sebep yok. Gerçi işte Türkiye'de başarı da şampiyonlukla ölçüldüğü için işler biraz daha zorlaşıyor. Uzun soluklu kalabilmek. Bakalım Beşiktaş ne derece o yarışın içinde kalacak. Kaldığı takdirde tabii ki İtalyano'da Önder Hoca'da tam bir sezon tamamlarlar ama hala sonuçlara çok bağlı onların da görevde kalması.
0: Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi'nde bu yılın yaş ortalaması düzenlenmiş. En yaşlısı Bayern, sonraki Fenerbahçe demiş dinleyicimiz.
1: Bayern mi?
0: Bayern
1: Münih. Neuer falan.
0: Bayern Münih demiş.
1: Bayern Münih o kadar yaşlı mı ya?
0: Ben de merak ettim şimdi öyle söyleyince. Bütün kadronun mu acaba yaş ortalamasına bakarak yaptılar? Yoksa 11'in mi yaş ortalaması? Bayern'de çünkü genç oyuncular da var.
1: Evet yani.
0: Bayern'in yaş ortalaması 27 gözüküyor. Takımın yaş ortalaması 27 gözüküyor.
1: Yaş takım olamaz.
0: 24 olamaz. 24 kişilik kadro değerlendirmeye alınmış burada. Şimdi son maç çıkardıkları şeye de bakayım. İlk 11'e de bakayım. İlk 11'in yaş ortalamasına da bakayım. Burada olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Neuer işte orada 40 üzeri oluyor herhalde. 40 ya da 86'lı. Onun haricinde o kadar yaşlı oyuncu olmasa gerek ya. Bayağı bir işte Diaz, Olise, Kane de en yaşlı diğer ikinci isim ya. Olur.
0: İlk 11'in yaş ortalaması da zaten 27.2 çıkmış.
1: Yani.
0: Yok yani. Olamaz. Evet, değil demek ki, o yanlış bir şey olabilir ama Fenerbahçe üstlerde çıkar.
1: Olabilir, evet.
0: Fenerbahçe'nin Lyon maçında söylemiştim ben, 30.4'tü yaş ortalaması. O yüzden çıkabilir Fenerbahçe. Onu da söyleyelim. Bakayım şöyle bir mesajlara. Takımın adı da Bahçesaray Taş olsun demiş.
1: Evet, adını düşünme.
0: Eyyam Spor'un diğer adı Bahçesaray Taş olsun diye bir mesaj gelmiş. Ha, bir de şöyle bir şey var. Bu takım hangi stadda oynayacak diye bir soru.
1: Tam onu düşündüm. Olimpiyat Stadyumu geldi.
0: Aa, Mert'e bak ya. Ya da yeni şey, Ankara'da yeni açılıyor ya. Milli yeni, takım yani, 19 Mayıs stadı. Ya da orada oynatırsın.
1: Tabii, ne yapacağız yani?
0: Evet. Mert Futbol Federasyonu da göz kırptı bu kadroyla beraber. Mesut Bila dinleyicimiz, beni de top toplayıcı yapın demiş.
1: Yardımcıları da bir Fenerbahçe, bir Trabzon, bir Galatasaray'dan alırım Beşiktaş hocasının yanına. İrfan hocayı.
0: Onu milli takımda yaptıkları için biraz şeyiz. Oradan bir şeyimiz var, alışkanlığımız var. Orada çok fazla şaşırmayız buna da. Evet, büyükler neticede Avrupa'ya gönderecekleri kadroları tamamladılar. Dün tabii Trabzonspor son gün pahalı bir transfer yaptı. Franculino'yu kadrosuna kattı.
1: Pahalı derken 17 milyon euro diyorsun değil mi? Hı hı. Haberleri gördün mü?
0: görmedim.
1: Danimarka kaynaklı Bolt diye bir gazete var. 8 milyon kolay ulaşılabilir bonuslar var diyor. O transfer 25 milyon euro diyor. Trabzonspor'un TFF'nin işte limitlerine uymak için açıkladığı rakam 17. Kolay ulaşılabilir bonuslar 8. Zor ulaşılabilir bonuslar da 5 diyor. 30 milyon euroluk paket diyor Franculino transferi için. Bu bir. İki, Aral Şimşir'de de benzer bir durum var diyor. Onun açıklanan bonservisi 13. Bonusu 2. Ve ilk lig ve ilk Avrupa maçında oynadığı için o bonuslar da zaten çoktan karşılanmış. 15 milyon euroymuş aralığında Trabzonspor'a bonservis maliyeti. Bu tabii bir gazetenin haberi. Mitchell'en de açıklamadı bildiğim kadarıyla. Ama çok iddialılar bu konuda. Ben de Türk basına çıktı haber. Gerçekten hani kaynağına gittim. Kaynağında da gerçekten yazıyor bunlar. 25 milyon euro garanti gözüküyor. Çok kolay bonuslarmış. Herhalde ilk maçta süre alması, Avrupa'da ilk maçta oynaması gibi. Bir ara João Mário'da olan basitlikte bonus maddeleri olduğu söyleniyor. Geri kalan 5 biraz daha zormuş. Performansa bağlı bonuslar. 30'a kadar çıkabilirmiş bonservis şeyi.
0: Ne diyorsun bu durumda?
1: Ne diyorum? Pahalı tabii yani. Sen hani hangi ifade kullanmıştın? Bonservis için yüksek mi dedin? Bir şey dedin. Yüksek. Daha da yüksek yani. Senin ya da birçok kişinin bildiğinden de daha yüksek gözüküyor eğer haber doğruysa.
0: Evet. Ben bilmiyordum bunu, kaçırmışım. Ama tabii yani 7 milyon euroluk bir kısmın çok kolay bonus olması. 8 milyon euroluk bir kısmın çok kolay olması da biraz bence orası da yüksek kaçmış.
1: Yüksek. Kapada genelde açıklamıyorlar o ekstra şeyleri. İşte 17'yi net açıklıyorlar. Aral'da da baktım. Kapta net 13 yazıyor ama artı ikilik bonusla ilgili bir şey yok. Danimarka gazetesi onu da söylemiş.
0: Mitchell'in yeni stadyumunu Trabzonspor yaptığı gibi gözüküyor.
1: Aynen. En büyük satışları şu anda Trabzonspor yaptı onlara. Yani
0: çok ciddi para kazandılar Trabzonspor'a aldığı iki oyuncudan.
1: Onlar Osorio'yu da istiyordu bu arada Trabzonspor, hatırla. Ha, sağ kanadı. O da Crystal Palace'a gitmiş. Kiralık gözüküyor ama mesela gazetenin haberinde de çok yüksek bir bonservis yazıyor. Bilmiyorum detayı. Bayağı oyuncu satmışlar.
0: Franculino 2004 doğumlu bir oyuncu. Boyu 1.86. Onu söyleyelim. Direkt olarak tabii Onuachu ile beraber santrofor pozisyonunu dolduracak. Santrofor rotasyonuna alındı. Umut Nayır henüz takımdan ayrılmadı. Üçüncü santrofor olarak da kalabilir. Ama Salah'ın da santrofor oynama özelliği düşünülürse belki Umut Nayır az süre alacağı için bugün yarın belki diyorum, tam emin değilim ama takımdan da ayrılabilir. Tabii Onuachu sezona pek iyi başlamadı. Bir tarafta çok iyi başlamayan bir Onuachu ama ligde çok büyük bir gol silahı. Diğer tarafta profil olarak biraz daha farklı bir oyuncu Franculino. Bakalım onun performansı nasıl olacak? Tabii geçen sene Trabzonspor bu pozisyonda oynayan Felipe Augusto'dan ciddi bir katkı almıştı. Beraber oynarken de, onu farklı mevkilerde oynatırken de, hatta zaman zaman tek santrafor oynarken de gol katkısı vermişti. Franculino'nun böyle beraber oynama şeyi olabilir mi? Oyuncu profili olur. İtibariyle
1: olur.
0: Olabilir.
1: Bence olur. Ama orada da hani Muçi var, Salah var. Hani Onuachu ile beraber diyorsun.
0: Onuachu ile beraber, evet.
1: Yani Salah
0: geçen
1: yoksa
0: sene Felipe Augusto'nun oynadığı olabilir. Gibi olabilir mi?
1: Olabilir. Kanatta bile belki kullanabilir Franculino'yu. Augusto'yu kullandığı gibi eğer zorda kalırsa. Şu an sanki daha çok Avrupa'daki maçlar için uygun gözüküyor Franculino. Daha atlet bir oyuncu, daha hareketli bir oyuncu. Pres gücü de Onuachu'ya göre çok daha yüksek. Ligde yine Onuachu'ya dönebilirsin. Bakalım oradaki, tabii yeni gelecek teknik direktörün burada düşüncesi çok önemli. Ama çok alternatif bir kadroya sahip olduğu da kesin Trabzonspor'un. Yani ileride Onuachu, Franculino, kanatlarda Saviolo, işte Aral ve Muçi şu anda gözüküyor. Metehan'ı saymadım bile. İşte merkezde birçok opsiyon geldi şimdi Fabio'nun gelişiyle birlikte. Beklerde Pina yedek kulübesinde kalıyor. Batagov döndüğünde yine iyi bir stoper rotasyonu olacak. Aslında çok iyi bir kadrosu var Trabzon'un alternatifleriyle birlikte.
0: Evet, Franculino Benfica altyapısından direkt Mitchell'e gidiyor. 2023-2024 sezonunda ki işte 19-20 yaşında olduğu yıl 27 maçta ligde görev alıyor. 11 gol 3 asistlik bir katkı veriyor. 2024-2025 sezonunda bu kez 28 maçta görev alıyor ligde. Gene 11 gol 3 asistlik bir performansı var. Geçen sezon 21 maçta tam 17 gole çıkmayı başarıyor. Ve 21 maçta 20 gole direkt katkı veriyor. 5'te sarı kart görüyor. En fazla sarı kart gördüğü sezon da geçen sezon olmuş Franculli'nin. Ondan önce 3 ve 1 sarı kart olduğunu görüyorum. Yani böyle çok da kart gören agresif bir oyuncu gözükmüyor. Bu sezon şimdiye kadar 4 maça çıkıyor ligde. 1 gol ve 1 sarı kartla böyle istatistikler oluşturmuş. Yani oyuncu 4 maça çıktığına göre Mitchell'le fizik olarak hazır. Yani Trabzonspor'da herhalde Gençler Birliği maçının kadrosunda olur. Hı hı. Ve Hüseyin Hoca da görev verirse sürede alabilir gibi gözüküyor. Franculino dünün en flash transferi buydu. Bir de Ümit Akta Alanyaspor'un genç stoperini Beşiktaş renklerine kattı. Hala bir resmi bonservis bedeli açıklanmadı.
1: Yok.
0: Ama konuşulanlar galiba 7-8 milyon euro civarında, evet. Değil mi?
1: Ben sabah 6-7-8 dedim. Öğlen yemekhanedeki sohbette 7 dendi. Ajans Spon'a biri. İşte 8 diyen de belki çıkmıştır. O civarda bir bonservis. Daha aşağısına ikna olması kolay değildi Alanyaspor'un.
0: İyi bir para verdi yine Beşiktaş.
1: Evet, verdi. Ki şu anki paralar biraz fazla gözüküyor ama piyasanın da yükseldiğini de unutmamak lazım. Yani şu anki 7 belki 3 sene öncesinin 4-4,5 milyon eurosu olabilir. Değil mi? Piyasa o kadar çok yükseldi bonservis konusunda.
0: Doğru.
1: Geçen bunu hatta Türkiye'ye gelmiş en pahalı işte ya da en kariyerli yabancıların kadro değerlerine bakarken fark ettim. Yani Roberto Carlos 30'a çıkmış maksimum ama şu an en kötü bir sol bek 70-80 milyon euroluk oyuncu oluyor. Ve bonservis ücretleri bu yıl daha da arttı. Yani hiç düşünmeyeceğin oyunculara 100 milyon üzerinde bonservisler verildi. 7 milyon euro da yani bu seviyede öyle çok yüksek bir bonservis değil. Yani Avrupa'dan iyi bir stoper getirsen zaten o civar para veriyorsun.
0: Gene 350-400 milyon lira yapıyor ama.
1: Yapıyor da abi işte futbolun değil. Geldiği noktada normal.
0: Evet, Batuhan Ergüven az önce kurduğumuz kadroyla alakalı olarak şöyle demiş. FIFA'ya yeni bir turnuva fikri oluştu. Lig karmaları turnuvası.
1: FIFA için. Aman FIFA'ya buradan bir şey gitmesin.
0: Olur mu yani Öyle bir turnuva? Mesela Bundesliga'nın çıkardığı böyle bir 11 ile La Liga'nın çıkardığı 11 karşı karşıya gelecek.
1: Çok güzel olur da olmaz ya. Olmasın yani. Olacağı varsa da olmasın yeter. Adamlar yani artık zaten suyunu çıkardık. Sürekli oynatıyoruz. Bir de bunun için oynamasınlar. Bunu şeyler yapıyorlar işte. Bu veteranlar, futbolu bırakanların karma takımları oluyor ya, milli aralarda maç yapılıyor. Onlar çok güzel oluyor. Liverpool efsaneleri, işte United efsaneleri, işte dünya karması, yok bilmem kimin takımı. Onlar çok keyifli. O bence güzel.
0: Bu kadro İtalyano'yu kovdurur demiş dinleyicimiz. Teknik direktörle alakalı bir gelişme var mı Mert?
1: Bugün Salim'in haberini gördüm. Gerard önerilmiş. Sabah en son Marek Hamşik demiştik. Yeni başka bir gelişme yok diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bakayım ama yok.
0: Bu kadroya takımı kurduk, yedekleri kurduk, renkleri, ismini, oynayacağı stadyumu, sportif direktörünü seçtik.
1: Neyi seçmedik?
0: MHK başkanını da istiyorlar. Bu takımı.
1: Tamam, federasyon başkanı da bulacağız.
0: Federasyon başkanı ve MHK başkanı kim olsun? Hı-hı. O şekilde bir talep gelmiş.
1: Senin böyle aklında güvenilir bir MHK başkanı profili kaldı mı? Geçmişteki isimlerden böyle. Şu dönemde hakemler kötüydü ama MHK başkanı elinden geleni yapıyordu dediğin, aklında kalan bir isim var mı?
0: Yok.
1: Tamam.
0: Mesela Zekeriya Alp'le alakalı hep iyi şeyler söylüyorlar. İnsanlığıyla ve dürüstlüğüyle alakalı, evet, olarak. Hep böyle söyleniyor. Ama iyi bir MHK başkanıydı bilmiyorum açıkçası. Hani öyle iyi bir MHK başkanıydı. Onun döneminde bir şeyler değişti. Bir şey diyemem. Bunu biraz daha işte Murat Fevzi Tanırlı gibi çok yakından takip eden birileri söyleyebilir belki. Bir şey diyemeyeceğim açıkçası onunla alakalı olarak.
1: Sabri Çelik, Kudüs Müftüoğlu, Yusuf Namoğlu aklıma gelenler bir çırpıda. Ama böyle kimsenin de içine sinen bir MHK başkanı olduğunu zannetmiyorum. Federasyon başkanında da durum farklı mı? Orada hep Hasan Doğan çok ayrı bir yere konur. Rahmetli. Hem onun haricinde de federasyon başkanları hep çok eleştirildi. Ondan sonrakiler özellikle.
0: Bir dinleyicimiz bence Serkan Reçber'in futbolcu havuzu dar. Mesela İlhan Fakılı'yı tanıyor muydu? Ya da Trossard'ı getirebilir miydi? Demiş. Ya İlhan Fakılı'yı tanımıyor olabilir ama başka bir oyuncuyu tanıyor olabilir. O da bir hani performans verebilir. İlla aynı isimler üzerinden gitmek zorunda değiller zaten. Çok bariz olan oyuncular haricinde. Benim söylemeye çalıştığım biraz daha başka bir şeydi. Hani genel olarak bu insanların futboldan anladığı, futbolu iyi yorumladığı, oyuncuları iyi yorumladığı ve onların gözüne biraz daha fazla güvenilirse bir noktada çok kötü işler yapmayacağıydı. Benim anlatmak istediğim buydu. Yoksa tercihler, isimler farklı olabilir. Evet Mert, ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi, senin de.
0: Programın sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
12: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
12: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
13: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Tener'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini sizlerle paylaşacağız, konuşacağız, tartışacağız. Ve aynı zamanda tabii ki sizlerden gelen mesajları da tüm dinleyenlerimizle paylaşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi Ahmet. Sen nasılsın? İyisin.
0: Gayet iyiyim. Bugün yayınımız saat 17'ye kadar, 5'e kadar bugün yayınımız. Saat 5 itibariyle Demir Lady programı, voleybol programı olacak. Onu da aktarmış olalım. Çünkü bugün saat 19'da Almanya ile kadın voleybol A milli takımımızın karşılaşması var. Önemli bir karşılaşma. Yine Sinan Erdem spor salonunda zannedersem karşılaşma. Onu da aktarmış olalım.
1: Çeyrek final. Finale yükselme maçı.
0: Yarı finale yükselme maçı Almanya ile karşılaşıyoruz. Kadın voleybol takımımızda da bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim.
1: Başarılar dileyelim bütün kalbimizle.
0: Bakalım alacak mıyız yani finale alacak mıyız? Finale çıkacak mıyız? Zaten çok başarılılar. Başarılı olmaya da devam ediyorlar Ercan abi.
1: Evet.
0: Bu arada altyapı da çok başarılı. Altyapı da Akdeniz oyunlarında madalya aldı. Yani baktığınızda A milli takım da çok başarılı. Altyapı milli takım da çok başarılı. Önümüzdeki seneler nasıl olacak çok merak ediyorum.
1: İyi olacak bence Ahmet.
0: Hangi oyuncular seçilecek? O da evet. Enteresan bir durum olacak. Çok başarılıyız voleybolda. Biz bir voleybol ülkesiyiz artık. Bunu net olarak da söyleyebiliriz. Özellikle kadınlarımız gerçekten göğsümüzü kabartıyorlar. Gurur duyuyoruz onlarla. Bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Saat 17'de de yayın olacak. Demir Lady programını sizlerle paylaştıracağız. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Bir bilgi vereyim. Erkek basketbolda da dünya sıralamasında yeni bir sıralandırma yapıldı. İlk 9 içindeyiz. Ya bu da bence gayet önemli. Dünyanın sayılı takımlar arasında şu an itibariyle ilk 9 bence başarı.
0: Basketbolda bir ara dünyanın ikincisiydik Ercan abi. Evet. Amerika'dan sonra en iyisi bizdik.
1: Çok düştük sonra.
0: Çok düştük evet.
1: Şimdi 9'a yükseldik.
0: Yine 2'ye doğru çıkışımızı bekliyorum. Yani geçen sezon işte bir Almanya'ya yenilmiştik. Geçen sene yine yazın düzenlenen turnuvada. Eğer onu kazansaydık belki çok daha üste çıkabilirdik ama bakalım devam edeceğiz. Yine o ikinciliğe doğru devam edeceğiz. Amerika

0: Onlar da bir basketbol ülkesi açık ve net. NBA ile beraber çok başarılılar diyelim. WhatsApp hattımızı açtık. WhatsApp numaramızı da paylaşalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj hattımız. Mesaj yoluyla WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı da bekliyoruz diyelim ve şöyle bir genel değerlendirme ile başlamak istiyorum Ercan abi. Dört büyük takımımız UEFA'ya listelerini verdiler dün itibariyle artık. UEFA'ya listeler verilmiş durumda. Transfer yarın bitiyor Türkiye'de ama ben artık dört büyük takımımızın çok da transfer yapacağını düşünmüyorum.
1: Şöyle yabancı oyuncu transferinde gereklilik var mı? Neden? Ocağa kadar Avrupa kupalarında oyuncu oynatamıyorsun. Ha şöyle ben ocağa kadar tamam oynatmayayım ama bonservisi uygun. Bu oyuncu bana gerçekten bir fayda sağlar. Denirse öyle bir transfer girişimi olabilir. Ahmet.
0: Ya dört büyük takımımız için Avrupa kupalarında oynayan dört büyük takımımız var. İşte Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve aynı zamanda Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde karşılaşacak rakipleriyle artık lig aşamasında bu takımlarımız. Onlar için transfer sezonu UEFA anlamında, yani UEFA'ya Avrupa'ya bildirilecek liste anlamında bitti. Artık herhangi bir transferi veremeyecekler. Onu da aktarmış olalım. En son işte son olarak Trabzonspor forvet oyuncusu aldı. Onu bildirdiler. Beşiktaş'ta defans oyuncusu
1: Ümit'i aldı
0: Alanya Spor'dan. Haliyle onları bildirdiler ve artık herhangi bir bildirme durumu söz konusu değil. Ama yarına kadar da transfer devam ediyor. Dediğiniz gibi eğer fırsat transferi çıkarsa fırsat transferini değerlendirebilirler. Lig için değerlendirebilirler.
1: Doğru.
0: Ya da kontenjanları varsa tabii ki bunu da aktarmış olalım. Kontenjan yoksa onu da değerlendiremezler. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Nasıl bir transfer sezonu geçti? Genel bir değerlendirme alayım
1: size. Bence Avrupa piyasası dahil, bu tabii biz de etkileniyoruz bundan, bayağı rakamların yükseldiği, geçtiğimiz yıllarda işte 8-10 milyon euroyu çok yüksek gördüğümüz günlerden, hatta geçen yılı da buna katabiliriz Ahmet. Şimdi 20-25'e iyi fena alınmadı deniyor. Acayip bir fiyat yükselmesi izledik. İngiltere'de rekorlar yine kırıldı. 150 milyon, 140 milyon euroluk bonservisler verildi.
0: Bunu hep konuştuk. Yani bir sezonu başarılı geçen oyuncunun bonservis bedeli bir anda 100 milyon avro. Avrupa'da.
1: Ama tabii bunu kalbur üstü oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Ya yani bu oyuncu genç gerçekten
0: ve bir
1: klas.
0: Sezon iyi işlere imza atmış.
1: Ve geleceği çok parlak olan oyuncular. Artık o riske giriyor kulüpler. Evet diyorlar. Biz bu oyuncuya 110-120 verebiliyoruz. Ve bu oyuncuyu alıyoruz. Bu transfer çılgınlığı diyeceğim. Bundan sonraki rakamları merak ediyorum. Yani şu mu olacak? İşte önümüzdeki yıl 60 milyon euroya ucuz mu diyeceğiz?
0: Ucuz diyeceğiz. 60 milyon euro, 70 milyon euro bu bantlarda konuşulacak. Standart oyuncuların transfer bedeli. Türkiye için de geçerli bu Ercan abi.
1: Ona gidiyor.
0: Yani bir iki sene içerisinde bu rakamlar telaffuz edilecek. Avrupa'da da 150-200 milyonlar telaffuz edilecek.
1: Doğru.
0: Yıldızlar'da 300-350 milyon civarı telaffuz
1: ona
0: edilecek.
1: Ona çıktı. Ben transfer dönemini bu yüzden bu paraların, bu işin sonu yok. Bununla tabii uğraşmak zorunda olan kulüpler var. Kendi bütçeleri, marka değerleri ve işte ellerindeki o bütçeyi iyi kullanmalarıyla idare edenler olacak. Ve ayağını bir de yorgana göre uzatanlar olacak. Ya da borç harç içinde uğraşıp yabancı oyuncu bile belki alamıyoruz diyen kulüplerle de karşı karşıya kalacağız. Bizim ligimizi kastediyorum. Çünkü dediğin gibi 40'ın, 30'un, 25'in konuşulduğu, bizim lig de bunun içinde, oyuncularda artık bir Anadolu kulübü nasıl verecek bu paraları?
0: Sadece bizde değil Ercan abim. Fransa'yı örnek vermek istiyorum. Fransa durumu çok kötü. Yani baktığınızda kulüplerin durumu. Oyuncu satmak zorundalar.
1: Evet.
0: Satamadığı oyuncular var. O rakamlara ulaşamayan kulüpler var. Ne olacak ben de merak ediyorum Fransa anlamında söylüyorum.
1: Ben yani diğer ülkeler haklısın.
0: Büyük ihtimal Fransa'da bazı takımlar küme bile düşürülebilir. Yani o noktaya bile gelebilir. Paris Saint Germain harici bütün kulüpler sıkıntıda Fransa'da.
1: Doğru. Fakat ben önce kendi ülkeme bakıyorum tabii. Senin örneğin güzel.

0: Ama bizim ülkemizde de işte Anadolu kulüplerinin bu transfer fırtınası arasında işlerinin hiç de kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Yöneticiler ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar transfer konusunda. Çünkü şöyle de bir olay var. Biraz işte transfer obezliği dediğimiz bir olgu oluşmaya başladı. Bu Avrupa'da da vardı. Türkiye'de de çok sıklıkla artık karşılaşıyoruz. Taraftarlar devamlı transfer istiyorlar Ercan abi. Eksik kaldık, eksik kaldık, eksik kaldık diye bir söylem çıkıyor. Eskiden futbolda eksik kaldık diye bir söylem yoktu. Yedekten ya da işte altyapıdan oyuncuları yetiştirip bir şekilde monte edip bir şekilde o eksikliği kapatma düşüncesi vardı. Biraz öz kaynaklardan devam etme düşüncesi vardı. Ama artık taraftarlarda öyle bir obezlik oluştu ki ben oyuncu istiyorum, ben yeni oyuncu istiyorum, devamlı bir sirkülasyon. Bu sirkülasyon aynı zamanda menajerlerin ekmeğine yağ sürüyor. İşte bazı yöneticilerin ekmeğine yağ sürüyor. Bazı ciddi manada iyi bir ekonomisi olan kulüplerin ekmeğine yağ sürüyor. Bunun haricinde diğer kulüpler gerçekten can çekişiyorlar. O kulüplerin yöneticisi olmak istemezdim açık ve net. Bunu da söylemek durumundayım. Çünkü çok zor işleri, gerçekten çok zor. Ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğaz var çoğu kulüpte ve bu darboğazı yönetmeye çalışıyorlar. Nasıl bir sonuç çıkacak? Çoğu bence bir ileriki aşamada, hemen olmaz ama bir ileriki aşamada hem ülkemizde hem Avrupa'da çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak gibi gözüküyor Ercan abi. Maalesef biraz karamsarım bu konuda ama bazı gerçekleri de konuşmamız gerekiyor.
0: Evet, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz sadece bunları belirtebiliriz. Transferlere dönersek, İyi bir düşünce Ümit'in transferi. Ya şöyle bir olay var. Kendisi Romanya doğumlu biliyorsun. Romanya alt yaş kategorilerinde forma giymiş milli takımlar düzeyinde. Ve A milli takıma çağrılırsa o şansı var.
1: Romanya'ya çağrıldı diye biliyorum
0: Ama
1: Ercan abi.
0: gitmedi.
1: O gitmedi evet. Romanya milli takımına özellikle bu Dünya Kupası öncesi hatta bizde olan karşılaşmaları öncesi Lucescu, rahmetli Lucescu diyelim.
0: Evet,
1: Toprağı bol olsun. O çağırdı diye çok haber başlığı vardı.
0: Evet, kısa mesafe de dikine iyi pas oynayabilen bir oyuncu. Sakin kalabilen. Bunu lig maçlarında ben Ümit'i dikkatle takip ediyordum. Ümit'te Chelsea altyapısı da var. Ve enteresan tabii Romanya Bükreş doğumlu. Daha sonra da Alanyaspor'a gelmesi ve forma giymesi. Tahmin ediyorum teknik direktörün de beğenisini kazanmış bir oyuncu olduğu için İtalyano'nun transferin yani Avrupa'ya yazma listesinin bitmesine saatler kala Beşiktaş onu transfer etti.
1: Detaylandıracağız. Beşiktaş'la alakalı eksiklikler nelerdi? Nereleri transfer etti Beşiktaş? Avrupa listesine göre konuşuyoruz. Tabii ki Avrupa'ya verilen listeye göre konuşuyoruz. Aynı zamanda Galatasaray, aynı zamanda Fenerbahçe, aynı zamanda Trabzonspor ki son günün bence enteresan takımlarından bir tanesi Trabzonspor'du. Trabzonspor'da daha teknik direktör de yok şu anda. Konuşulan isimler var. Yabancı gelecek deniyor. Yabancı bir teknik direktörle anlaşılacak deniyor. Yerli bazı isimler ön plana çıktı ki tecrübeli isimler ön plana
0: Bunların
1: çıkmış durumda.
0: hiçbirini istemiyor şey. Ya istemiyor derken bu isimlerle ilgilenmediklerini belirtti. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı canlı yayına bağlandı. Ve bu isimler çok değerli isimler. Ama biz bu isimlerle beraber gitmeyeceğiz. Olmadı. Ya yani görüşmemiz de olmadı dedi. Hep beraber ben de merak ediyorum ve sana katılıyorum. %95 diyelim. Yabancı teknik direktör gelecek.
1: Bir yabancı teknik direktörle anlaşılacak.
0: Evet.
1: Gelen şöyle birkaç mesaj, bayağı bir mesaj var ama birkaçını şöyle bir ara öncesi okumak istiyorum. İzmir'den Mehmet Bey bizi severek
0: Teşekkür
1: dinliyormuş.
0: ederiz
1: En
0: Mehmet
1: doğru
0: Bey.
1: güncel yorumlar için teşekkürler, dinleniyorsunuz diye yazmış. Çok teşekkürler, çok sağ olun bu güzel dilekleriniz için. Halil Demir beyefendi, Beşiktaş'ta transfer kapandı mı? Yoksa bir orta saha oyuncusu gelir mi? Ben UEFA'ya liste verildiği için yani ben kapandığını düşünüyorum dört büyük değerli. Çok ekstra yerli bir oyuncu olursa ancak transfer
0: Yo
1: olabilir.
0: yabancı da olabilir. Ocak'ta oynatır. Evet.
1: Ama işte ocağa kadar da böyle bir yatırım yapar mı kulüplerimiz?
0: Niye yapmasın Ocak'ta? Hayır, bu oyuncunun lisansı çıkacak. Süper Lig'de oynayabilecek bir oyuncu alır.
1: Kontenjana
0: ve
1: uyuyorsa tabii ki.
0: kontenjana uyuyorsa o oyuncuyu alır. Yani çünkü istediği belki ligi de düşünecek. Ben Beşiktaş özelinde düşünüyorum bunu. Diğer kulüpler de yapabilir bunu. Fenerbahçe'nin de kontenjana uygun bir yabancı alabilir.
1: Fenerbahçe'de kontenjan bir tek U23 şu anda.
0: Evet, o da olabilir ayın.
1: Ya Mimović var. Mimović'in yerine bir oyuncu ama bu iki gün içerisinde Mimović'i de göndermek durumunda. Ya da ona diyecek ki sadece Türkiye kupasında oynayacaksın. Osterwolde'nin de bildiğim kadarıyla lisansı böyle askıya alındı. Ligde oynatılmayacak ameliyat olduğu
0: için. Şöyle bir gerçek var. Emin Özkurt bağlandı bize. Kasus hukukçusu kendisi. Spor hukuku konusunda uzman. Bir hukukla ilgilenen şahsiyet, öyle söyleyeyim, Emin Bey dedi ki böyle kupada için oyuncuyu oynatmama ya da o oyuncuyu ben sadece seninle kupada yer vereceğim düşüncesi tek taraflı fesih hakkı doğurur dedi. FIFA bunu kabul etmez dedi.
1: Oyunculara böyle bir hak veriliyor. FIFA öyle bir hak vermiş durumda oyunculara. Evet. Yani tek taraflı alacaklarını alarak gidiyorlar bir de yani.
0: Tabii,
1: öyle
0: tabii,
1: de bir
0: tek taraflı
1: tüm alacaklarını alarak gidebiliyorlar.
0: Ya ben seni kupada oynatacağım, bir yere gidemezsin olayı uluslararası hukukta ve FIFA nezdinde kabul edilmiyor. Ya bunu bize çok net olarak anlattı. Ya siz istediğiniz kadar böyle bir karar alın. Ya Türkiye'de federasyonu kastediyorum ben. Kulüplere söyleyin ya bunu yapabilirsiniz diye. Oyuncu tarafını bu bağlamıyor.
1: Oyuncu istediğini yapabilir o anda.
0: Evet.
1: Diyelim bir ara verelim. Ara sonrası artık detaylı bir şekilde transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Transferleri konuşuyoruz. Artık detaylı bir şekilde konuşalım ki Beşiktaş'a giriş yaptık biraz önce, işte Ümit'in transferiyle Alanyaspor'dan. Evet. Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketliydi. Beşiktaş hangi noktalara transfer ihtiyacı vardı? Orta sahaya vardı, sol açığa vardı, forvete vardı. İşte baktığınızda bir sağ açık düşüncesi vardı. Aynı zamanda defansa bir oyuncu transfer düşüncesi vardı ve sol beke bir transfer düşüncesi vardı. Aynı zamanda bir kaleci, Ersin sonrası bir kaleci transfer ihtiyacı vardı.
5: İki kaleci oldu.
4: Bence başarılı bir transfer harekatı yaptı Beşiktaş.
5: Beklenenden daha çok oyuncu aldılar.
4: Çok oyuncu gönderdiler bu arada. 15 bayağı, civarı oyuncu gönderdiler.
5: Bayağı, çünkü Beşiktaş'ta yılların verdiği bir oyuncu hurdalığı vardı. Hı-hı. Onu kabul edelim. Ve hem oyuncu alırken bunları göndermek bence başarılı bir transfer harekatı. Hı hı. Gelip tamamıyla yatan oyuncuları da gördük. Mesela Lens örneği var. Beşiktaş için konuşuyorum bunu. 3 sene yattı biliyorsun. Ya, tersaneye çekti kendini. 3 sene mis gibi, değil mi? Sağlıklı spor falan derken. Beşiktaş'tan gitti. İşin acı tarafı.
4: Sağlıklı spor.
5: Evet. İşin acı tarafı 3. lige gitti Ahmet.
4: Maalesef.
5: Yani düşünebiliyor musun? 3. lige anca gidebilir. Bu parasını aldı. Aslanlar gibi burada.
4: İstanbul'da güzel.
5: İstanbul'da güzel. Parasını tıkır tıkır aldı.
4: Sporunu yaptı. Sağlıklı sporunu yaptı.
5: Sağlık için sağlık spor, için spor. Onu yaptı. Sonra dediler ki sen git tek başına çalış. Çalıştım mı çalışmadım mı bilmiyorum. Ama ben paramı alırım ve yatarım dedi. İşte böyle oyunculardan kurtulmak lazım ve kesinlikle almamak lazım. Yani bunu çok iyi araştırmak gerekiyor. Ta oralardan başlayan, işte Onana ne verdi Beşiktaş'a? Allah'ını seversen.
4: Hiçbir şey. Zaten Ercan abi, Onana transferi çok enteresan bir transfer. Onana olarak başka Onana beklenirken hep herkesin düşüncesi o bilinen, işte yani iyi oynayan Onana varken bir anda başka bir Onana'nın gelmesi ister istemez herkeste bir hayal kırıklığı yarattı.
5: Genç yaşına rağmen bir enkaz geldi.
4: Ne olduğu anlaşılamadı.
5: Anlaşılamayan
4: yani
5: bir oyuncu geldi. Neyse. Sonra Musrati getirdi. Beşiktaş tarihinin en büyük bonservisiydi o yıllarda. 11 milyon euro para verdiler.
4: Muçi ile beraber geldi.
5: Muçi ile beraber geldi.
4: Devre arası.
5: Musrati'nin ne olduğunu anlayamadım. Yani meşhur. Bir değiş var ya, et mi balık mı? İkisi de değildi bence. Ortada hiçbir oyuncu yok. Sonra kendisi gitti bir Monaco'ya. Bence başarılı bir menajeri var. Oradan İtalya'ya, Cenova'ya. Ama gittiği takımlar da böyle oynatıyorlar 8-10 maç. Ondan sonra yüzü de bile bakmıyorlar. O da sıfır çekti. İşte Muçi de Trabzon'a gitti zaten. Muçi Beşiktaş'ta olmadı Muçi. Bazı oyuncular bazı takımda olmuyor. Trabzon'da oldu. Başarısız bir transferdi bu o dönemler. İşte gidildi. Güney Amerika'ya iki tane genç oyuncu alayım dedi daha sonra yönetim. Bir gençlere bakalım dedi. İkisi de olmadı, sıfır çekti. Ya, oyuncular alışamadılar. Çünkü Güney Amerika'dan oyuncu alıyorsun. Oyuncu diyor ki ilk defa kar yağışını burada gördüm diyor mesela. Oyuncunun yaşı 18. Oyuncuyla 24 saat ilgilenmen lazım. Öyle ayrı departmanların oyuncunun isteklerini mutlaka yerine getirmesi, onu mutlu etmesi gerekiyor. Genç çocuklar bunlar çünkü. 18-19 yaşında. ailelerinden ayrılmışlar. Ve binlerce kilometre uzaktan işte Türkiye'ye geliyorlar. O oyuncular da olmadı. Ama bu transferler net oynayabilen bilinen transferler. Bizim ülkemizde tamam Brezilyalılar seviliyor, iş yaparlar ama yeni nesilde dediğin gibi arada bayağı şöyle bir fark olmuş, nesil farkı olmuş. Oyuncuların Avrupa'ya alışması çok zor oluyor.
4: Güney Amerikalıların özellikle.
5: Ya yani Brezilya'dan bile artık oyuncu alırken, oyuncu mesela en son Talisca işte. Türkiye'ye gayet iyi. Oradan Arabistan tercihi var. Onun yapısında da var. Ben profesyonelim, ben parama bakarım diyor.
4: Çin de var, Çin'e de gitti.
5: Çin'e de gitti. Ben paramı alırım, ona bakarım denilen oyuncu. Onu da bulmak zor artık Brezilya'da. Bu yüzden Avrupa'dan yapılacak transferlerin daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Bizim takımlarımızın. Ya yani Türkiye'yi en azından biliyorlar. Ligi iyi kötü duymuşlar. Hangi oyuncuların oynadığı belli. Avrupa kıtasından yapılan transferlerin daha faydalı olacağına ben inananlardan. Daha değişik düşünen olabilir.
4: Ya artık yani zaten Güney Amerika'dan transfer biraz zor. Güney Amerika'dan başka takımlar çok önceden transferi yapıyorlar. İşte Shakhtar örneğini verebiliriz. Shakhtar çok evet. Önceden oluyor. Zaten doğal olarak Portekiz'de kendi dillerini konuştukları için Brezilyalılardan bahsediyorum. Rahatlıkla gidebiliyorlar. Arjantinliler İspanya'ya rahatlıkla gidebiliyor. Ya yani böyle durumlar var. Hep handikap bizim ülkemiz ya o transferler
5: tabii
4: için.
5: Tabii ki Arjantinliler İspanya'yı İtalya'yı tercih ediyorlar. Bunu kabul edelim. Olmazsa işte direkt İngilizce biliyorlarsa İngilizceyi, İngiltere'yi tercih ediyorlar. Dili biliyorlarsa o da. Mesela Tevez.
4: Çok iyilerse İngiltere'ye gidiyorlar.
5: Çok iyiler. Tevez, Manchester United tercihini biliyorsun. Ama ısrarla İngilizce'ye hep soğuk kaldı. Ve bu yüzden diyalogları pek başarılı değildi. Yani arkadaş olarak değerlendirelim. Ve kendisi daha sonra uzun süre kalamadı.
4: Bugün bir röportajına denk geldim. United diyor. Yani Manchester'da sadece tek takım vardı. Benim gittiğim dönemde. United olarak bir şekilde o dönemlerde sadece tek takımdı diyor. Şimdi ise diyor iki takımdan konuşuyoruz. City diyor aradaki farkı kapattı.
5: Evet.
4: Bugün röportajı vardı Tevez'in. Öyle bir
5: geçti bile hatta şu anda. Değil mi?
4: Denk tabii. Geldim. City şu anda daha önde tabii ki United'a göre. Yani
5: rating olarak daha
4: çok daha iyi. Ha çok eskilerde var tabii. Eskilerde City'nin çok daha iyi olduğu dönemler de var United'a göre. Ama son dönem United'a göre City çok daha ağır basıyor.
5: Ya 20 yıllık farkı rating anlamında kapattılar. Onu söyleyebiliriz, yorumlayabiliriz. Daha net transferler de yapıyorlar.
4: Sir Alex Ferguson'la gelen o ayrımı kapattılar.
5: Tabii tabii.
4: City artık işte Manchester mavi denebiliyor. Eskiden Manchester mavi değil kırmızı deniyordu.
5: Tabii bunu,
4: Manchester United'ın rengi dolayısıyla.
5: Guardiola şöyle dedi. City'den bahsederken ben City'yi kabul ettim dedi. Ama öyle bir haldeydik ki dedi. Julia Roberts dünyanın en önemli artistlerinden biri, bir Hollywood yıldızı. Manchester'a geldiğinde United'ı ziyaret etti. Onlarla beraber poz verdi. Bizi anmadı bile dedi. İşte o halden dedi, biz bir dünya takımı olmaya doğru gittik dedi. Bu çok önemli bir örnekti. Artık City olarak da bütün dünya bizi biliyor dedi. Manchester City olarak.
4: Biliyorlar.
5: Evet. Evet,
4: dünya biliyor biraz City'yi. Yaptığı transferlerle beraber, Guardiola'nın oynattığı oyunla beraber.
5: Evet.
4: Ama artık Guardiola da yok. Maresca var. Bakalım. Onu da konuşuruz ilerleyen
5: dakikalarda. Hiç yabana atılmayacak bir kadrosu var. Şampiyonluğa oynar. Onu ben şimdiden söyleyeyim.
4: Enzo'yu da aldılar biliyorsunuz.
5: Evet, şampiyonluğa oynar. Onu söyleyeyim. Crystal Palace maçında da bunu zaten gösterdiler. 4 attılar deplasmanda. Geçen yılın Konferans Ligi şampiyonuna. Ben Arsenal, Manchester City, Liverpool ne yapacak bilmiyorum. Barcola'yı transfer ettiler en son. Paris Saint-Germain'den. Bence çok iyi bir oyuncu. Fakat yetişebilir mi bu takımlara göreceğiz.
4: Bakalım. Konuşuruz zaten bol bol yayınlarda Ercan abi. Beşiktaş'ta forvet çok önemli bir isim. Vlahovic'e emanet artık. Ohla istenilen seviye bence bulunamadı ki İtalyano'nun oyunu anlamında da Oh'la beraber değil, Vlahovic'le beraber çok daha başarılı bir tabii, oyun olabilir.
5: Savunmayı dağıtan dediğine katılıyorum. Yani savunma dengesini Vlahovic daha iyi bozuyor. Çok daha iyi. Oh da yedek kulübesindeki bir alternatiftir. Eğer kendisi mutlu olacaksa, ki olacaktır. Kendisi de şans bulacaktır çünkü. Bence kuvvetli bir santrafor hattı var. Başta Vlahovic, sonra da Oh.
4: Oh.
5: Ve hiç bırakmadı Beşiktaş onu. İtalyan'ı da bırakmadı. Semih de var. Üç tane santraforum var. Öyle ama, düşüneceğim.
4: Ama bence Beşiktaş'ın en önemli transferi sol açığa oldu Ercan abi. Yıllar sonra bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın solda. Normalde hep forvetten dönme, santrafordan bozma, aslında sol kanat olmayan oyunculara hep yönelmişti Beşiktaş son transfer dönemlerinde. İlk defa solda oyun kurabilen, kanat oynayabilen, orta yapabilen, aynı zamanda beki oynatabilen bir kanat oyuncusuna, bir akıla sahip oldu Trossard'la beraber.
5: Bu sol açıklar ya inanılmaz süratli olur ama teknik kapasiteleri biraz düşük olabilir. Hı-hı. Bu sağ açıklar için de geçerli. Trossard'da hepsi var. Topa istediği gibi hükmeden bir oyuncu. Ben Trossard'ı şöyle Çorumspor maçında da izlerim. Bazıları beğenmemiş olabilir. Bazı yorumcularda da ya biraz daha gole yakın olması lazım yorumlarını da duydum. Ben katılmıyorum. Ve saygı duyuyorum tabii o yorumlara da. Ben bir hücum aklı olarak çok iyi bir transfer diyorum.
4: Oyun kurucu. Oyun kurucu bir kanat.
5: Çok iyi bir transfer diyorum. Ya Trossard karşı takımları çok üzer.
4: Ki zaten
5: o beklenmedik pasları.
4: Arsenal'den transferi. Arsenal'de de benzer işleri yapıyordu Ercan abi.
5: Yapıyordu tabii canım. Ben şaşırdım Trossard'ın gelmesine. Ciddi söylüyorum. Ya bence bir transfer başarısı.
4: Büyük bir transfer başarısı, yani onu Türkiye'de izlemek bence çok önemli. Önemli bir oyuncu transfer edildi. Geçen sezona baktığımızda Beşiktaş'la alakalı Orkun'u tamamlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var orta sahada diye konuşuluyordu. Salih ile beraber bir milli takım orta sahası yapıldı Beşiktaş'ta. Bence bu da başarılı bir işlem oldu.
5: Yine cepte.
4: Şöyle bir durum var. Bir başka oyuncu dün konuşuluyordu biliyorsunuz. Tekrardan bir yabancı oyuncu transferi ekstra ihtiyaç var mı düşüncesi. Biraz Beşiktaş taraftarında Salih tek kaldı düşüncesi oluşmaya başladı. Ama ben orta sahada daha farklı kurgularla İtalyan'ın daha farklı işlere imza atacağını düşünüyorum.
5: Fena değil orta saha ama bu orta sahaya tabii güç katacaktı. Şöyle söyleyeyim. Salih, Miretti, Endidi, Orkun, Olayiten, bunlar gayet iyi isimler. Ve onun dışında da altyapıdan yetişme, görev verdiğiniz zaman sıkıştığınızda Kartal var. Hı hı. Ya ben orta sahaya da fena değil diyorum Beşiktaş'ın. Fena değil. Ya çıkar oynar.
4: Daha Miretti'yi de görmedik. Yani bir de onu da görmemiz gerekiyor.
5: Evet, çıkar oynar. Ya orta sahaya, orta sahanın oyun gücüne destek veren forvetlerin oyun kurmasıdır. Hı hı. O aradaki koordinasyon çok önemlidir. Bunda şimdi Çerni de yardımcı oluyor savunmaya. Poku'yu aldılar sürat anlamında. Driplingi çok iyi.
4: Sol sağ kanatta oynatabilecek
5: solda
4: bir oyuncu.
5: Solda Trossard. Trossard yeri geldiği zaman ortaya yöneliyor. Hı hı. Sağ kanatta da Trossard'ı gördüğünde şaşırmıyorsun. Ve genç, iyi seçilen İlhan var.
4: İlhan da önemli bir transfer. Ben öyle düşünüyorum. Gelecek için de bence Beşiktaş için güzel bir transfer oldu. Defans hattında bir eksiklik vardı. Hep konuşuluyordu. Stoperlere bir oyuncu
5: alternatif
4: gerekir mi diye. Yapıldı Alanya Spor'dan Ümit transferi. Ki bence ismi olan, transfer piyasasında gerçekten ismi dolaşan, büyük takımlarımız için hep anılan, Fenerbahçe ile Galatasaray ile hep anıldı, stoper olarak düşünülen bir oyuncuyu transfer etti Beşiktaş.
5: Stoper de oynar, üçlüde de oynar, yeri geldiğinde sol kanat savunma da oynar.
4: O yüzden başarılı bir transfer oldu, ben de böyle düşünüyorum Beşiktaş adına. Bayağı iyi bir transfer
5: yakından
4: dönemi geçirdi.
5: Oyuncuyu çünkü.
4: Ama bence en önemli transferi oyunculardan çok İtalyano oldu Beşiktaş için. Evet. İtalyano teknik direktör takımına Beşiktaş evrilmeye başladı. Bunu özellikle ilk maçlarda görmeye başladık. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. İyi bir transfer dönemi geçirdi diye düşünüyorum. Bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Kartuova yerini aldı. Altınbağ, Oskay Bey, Venedik Zade yerlerini alacak Taylar. Venedik Zade kullarına doğru ilerliyor. 6 numaralı Venedik Zade. Mehmet Akyavuz'da start atacak olan Butay.

0: Oskay Bey de start gerisine ulaştı. Venedikzade kulvarına oldukça yakın. Geri planda yine Oskay Bey ve Altınbağ var. Venedikzade de starttaki yerini aldı. Kitay kaldı dışarıda. Şimdi 4 numaralı Oskay Bey. Box'a yaklaştırılıyor. Oskay Bey geriye doğru çıktı şimdi. Geride Altınbağ var. Oskay Bey henüz yerini almadı. Gidiş hazırlığı devam ediyor. Bu tayın kullarına yakın oldukça Oskay Bey. Geri planda Altınbağ var. Evet, Oskay Bey içeride. Altınbağ son safkan. Altınbağ da yerini aldı. Taylar hazır. Koşu başlamak üzere, ikinci altılı Ganyan'da yarışta birlikte başlıyor. Start verildi. Üçüncü koşu başladı. Liderlik mücadelesinde iç kulvardan gelen Selim Usta öne geçmeye çalışıyor. Dışarıdan yine Ayola ve Gökdemir'le birlikte Küçük Zerya'nın atakları var. 8 numaralı Ayola önde. 2 numaralı Gökdemir ikincilikte. 2 boy kadar geride 9 numaralı Küçük Zerya vardı. İçeriden üçüncülüğe girdi 5 numaralı Selim Usta. Dördüncülükte kaldı Küçük Zerya. 2,5 boy kadar geride 10 numaralı Seyran Hanım. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Oskay Bey sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 8 numaralı Ayola yarıştaki liderliğini koruyor ikincilikte. Yine 2 numaralı Gökdemir o dış kulvarda. 3 boy kadar geride de 5 numaralı Selim Usta. 1,5 boy kadar geride Seyran Hanım ve dışında Küçük Zerya. Viraj dönülmeden Gökdemir geldi, liderliği aldı ve düzeye de 2 boy farklı önde çıktı 2 numaralı Gökdemir. Ayola ikincilikte, içeriden 10 numaralı Seyran Hanım, dışarıdan Selim Usta'nın gayretleri var. Son 400 metreye 2 numaralı Gökdemir 2,5 boy farklı önde geldi, dışarıya doğru çıktı 10 numaralı Seyran Hanım. Geriden 6 numaralı Venedikzade'nin atakları var. 2 numaralı Gökdemir 2 boy farklı önde 10 numaralı Seyran Hanım geliyor. Son 200'e girildi 2 numaralı Gökdemir önde, dışarıdan 10 numaralı Seyran Hanım'ın gayretleri var. Son 100 metre Gökdemir önde, Seyran Hanım geliyor. 2 numaralı Gökdemir'in liderliği sürüyor. Seyran Hanım geliyor ama Gökdemir kazanıyor. 10 numaralı Seyran Hanım ikinci, 6 numaralı Venedikzade üçüncü, 5 numaralı Selim Usta dördüncü, 4 numaralı Oskay Bey beşinci oldu. Kazanarak başladı kariyerine 2 numaralı Gökdemir. Ercan Çankaya ile start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
3: Spor. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi? Radyo
4: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bugün 17'ye kadar yayındayız. 17 itibariyle voleybol programı, Demir Lady programını dinleyebilirsiniz Radyo Spor'da. Bu akşam kadın voleybol takımımız Almanya ile karşılaşacak saat 19'da çeyrek finalde. O karşılaşma öncesi Demir Lady programını Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Onu da aktarmış olalım. Hakemler açıklandı Ercan abi. 4. hafta beklenen derbinin hakemi belli oldu. Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek. Cumartesi günkü Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Başakşehir Galatasaray maçını Kadir Sağlam yönetecek. Trabzonspor Gençler Birliği maçını Çağdaş Altay yönetecek. Erzurumspor Konyaspor karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek. Yine Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Yine Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. Kocaeli Spor Samsun Spor karşılaşmasını Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Çaykur Rizespor Alanya Spor karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Bunu da bir kez daha aktaralım. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını da Ümit Öztürk yönetecek. 4. hafta hakemleri belli oldu. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Zaten bekleniyordu. 2 hakem vardı. Ya 3 haftadır maç verilen Batuhan Hoca, Batuhan Kolak yönetecek diye deniyordu. Ya da Halil Umut Meler yönetecek deniyordu. Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek.
3: Uzun süre lig maçlarında derbilerden uzak kalmıştı. Kupaları yönetti de. Türkiye'nin şu anda elindeki elit hakem kategorisindeki tek isim. Hı hı. Başka bir isim yok. FIFA kokartlı. Ona görev verildi. Kendisine derbide başarılar dileyelim. Öyle söyleyeyim. Daha başka söyleyecek hiçbir şey yok.
2: En tecrübeli hakemi şu anda.
3: Tabii.
2: Yani Merkez Ligin, Hakem Kurulu'nun.
3: Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'in şu anda elindeki en deneyimli hakem.
2: Avrupa Kupalarında da mücadele eden, takımlara yöneten, maçları yöneten hakem bu arada. Ender hakemlerimizden bir tanesi evet. Geçmişte. Son dönem çok
3: geçen değil ama. Geçen sene de yönetti. Şampiyonlar Ligi yönetti.
2: Yönetti.
3: Geçen sezonda da görev aldı. Bu yüzden normal.
2: Tecrübeye önem verdi bence bu atamayla federasyon karşılaşmada.
3: MHK ona önem verdi.
2: Batuhan Hoca 4. hafta Süper Lig'de karşılaşma alamadı. Tabii birincilik.
3: 3 hafta arka arkaya maç yönetti.
2: Bundan sonraki karşılaşmalarda da olabilir. Yani diğer derbilerde adını duyabiliriz Batuhan Kolağan. Ki bence iyi yönetti 3 karşılaşmayı da. Yani bu sezonun bence hakem anlamında en iyi hakemlerinden bir tanesi. Çok da hakem konuşmak istemiyoruz bu programda biliyorsunuz Ercan abi ama yeri gelmişken.
3: Yok derbinin hakemini tabii son dakika gelişmesi olduğu için bilgilendirmemiz gerekiyor.
2: Paylaşmış olduk. Halil Umut Meler hakem şansı da yanında olsun. Tüm hakemlerimizin hakem şansları da yanında olsun diyelim. Transfer bölümümüzü konuşuyoruz. Beşiktaş'ı konuşmuştuk. Galatasaray'ı isterseniz biraz konuşalım. Galatasaray'da transfer yapılmadı diye taraftar çok ciddi manada eleştiriyordu ama ben Galatasaray'da 4-5 transfer olacak diye düşünüyordum. 4 transfer yapıldı.
3: Yapılmayacak dendi. Yine 80'lik oldu. Transfer harcaması. 80 milyon euro. Hatta belki biraz daha geçmiş olabilir. Leao zaten aşağı bir limitte onu almanıza imkan yok. O gitti. Leao'yu aldı Galatasaray. Ki bizim ligde iş yapacağını en baştan beri söylüyorum.
2: Bu sezonun bence en önemli transferlerinden bir tanesi oldu Leao.
3: Kesinlikle öyle. Leao alındı. Onun dışında yapılan transferler biraz geleceğe yatırım olarak da değerlendirebileceğimiz transferler olarak ben düşünüyorum.
2: U23 şimdi Galatasaray'da o 4-5 transfer nerelere yapılacaktı? Bir forvete bir Osimhen'i yedekleyebilecek bir forvet oyuncusu ihtiyacı vardı.
3: Deniz'i aldılar.
2: Ya U23 kontenjanı yabancı olarak oraya kullanacaklardı ya da yerli bir oyuncu alacaklardı. Deniz alındı.
3: Ya şimdi Porto'dan. Ahmet öyle bir rahatlama var ki orada şöyle. Şimdi Osimhen'e yakın bir oyuncu alırsan zaten 25 harcayacaksın. Hı hı. Osimhen'e yakın böyle bir oyuncu aldın. Mümkün değil. Bir de o oyuncu tamam gelmeyi kabul etti. Yedek kulübesinde otururken mırın kırın eder. Hı hı. Ya o havayı bozabilir. Ya çünkü adama 25-30 veriyorsun.
2: Oynatmıyorsun.
3: Oynatmıyorsun. Yedek kulübesinde oturuyor.
2: Büyük sıkıntı çıkartır.
3: İlerleyen dönemlerde çıkartır. Ya ona projeyi anlatmak lazım. En sıkıntı çıkartmayacak oyuncu. Yaş 22. Gencecik bir oyuncu. Şans bulduğu zaman iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü olabilir. Osimhen'in yorgunluğu olabilir. Kart cezası olabilir. Hafif sakatlı olabilir. Deniz o maçlarda şans bulacaktır. Belki Galatasaray'ın diyelim ki evinde işte 2-0 öne geçtiği ve tempolu bir oyun oynadığı, rahat oyun oynadığı maçlarda Osimhen Deniz ikilisini de görebiliriz. Onu da bir deneyecektir mutlaka Okan Buruk. Bazı maçlarda, belki bazı maçlara da onunla başlayacaktır. Öyle bir çift santrafor oynamak düşüncesinde de başlayacaktır. Fakat oyuncu problem çıkarmaz, mırın kırın etmez. Bu yüzden de ben olumlu bakıyorum.
2: Bence iyi bir transfer oldu. Özellikle Osimhen'in yedekleme konusunda bir forvete ihtiyaç vardı. O forvet ihtiyacını da karşıladı Galatasaray Deniz'le beraber.
3: Bertu şimdi Başakşehir'de 15 milyon euroluk bir isteği oldu Başakşehir'in.
2: Bir de Bertu oynamak istiyor Ercan abi.
3: Hem o var hem de transfer bedeli 15. Ama Galatasaray daha önceki dönemlerde biliyorsun İsveç'te futbol hayatı başlıyor Deniz'in. O bu tarz oyuncuları ne yapıp ne edip daha önce kadrona katman gerekiyor. 10 milyon euro bile oyuncu Türk oyuncu olduğu için fazla değil mi? Daha önce alsan bunu altyapına, oyuncuyu 19 yaşında keşfetsen çok daha düşük bir bedelde kadrondaydı şu anda. Şimdi 10 milyon euro para verdin. Ama tabii bu transfer piyasasında konuyu öyle açmıştık ya, ucuz diye değerlendiriliyor.
2: Ucuz bu transfer piyasasında o rakamlar uçunca biraz ucuz. Porto'da son dönemde Deniz gayet iyi işlere imza atmaya başlamıştı. İyi bir transfer oldu bence Galatasaray adına. Deniz adına da iyi bir transfer oldu. Çok önemli bir kulübe geldi. Şampiyonlar Ligi oynayacak. Porto'da oynamıştı ama Galatasaray'la beraber de oynayacak. Önemli bir transfer. Uzun bir aradan sonra hep Okan Hoca'nın 10 numara istiyor, 10 numara istiyor diye hep çok sayıda haber başlığını paylaşmıştık, okumuştuk. Bu programda da konuşmuştuk. Batrakov transferi yapıldı Rusya'dan. Ve oynamaya da başladı, ilk karşılaşmasında oynadı. Batrakov bir Mertens olabilecek mi? Yeni Mertens olur mu? Soru işaretleri var. Bakalım neler gösterecek, neler olacak ama ileriyi düşünen, ilerisi için oynamaya çalışan bir oyuncu profilinde.
3: 21
2: kadarıyla.
3: Yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hemen Mertens'in yaptığı o büyük işleri sergilemesini beklemek biraz insafsızlık olur. Mertens'in yaklaşık 8 yıl Napoli'de forma giydiğini unutmayalım. Yani Napoli'nin her şeyiydi. Tabii Belçika milli takımının. Batrakov da uluslararası anlamda Türkiye'yi çok önemli bir marka değeri olarak, basamak olarak değerlendirdiği için Galatasaray'a geldi. Bonservisiyle serbest kalma bedeli 55 milyon euro. Ya yani bu diyelim ki oyuncu çok beğenildi Avrupa transfer piyasasında. Galatasaray'ın bir anda 25'e mal ettiği oyuncuyu iki katına satacağı anlamına geliyor. İki katından da biraz daha fazla. Önemli olan tabii oyuncunun oynaması. Bu hafta, geçtiğimiz haftadan bahsediyorum, oyuna girdi. Onda bir şey diyemeyeceğim.
2: Yeni çünkü.
3: Ya, sürekliliği eksik. O da oyuna yeni girdi. İlk defa oynuyor oyunun içinde. Fakat şu var. Ben faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü oyuncunun işte top kontrolü, topu alışı, saha içindeki arkadaşlarına bakışı, oyun zekası zaten yüksek. Bunu izlediğimiz görüntülerde de gördük. Oyun zekasının yüksek olduğunu hemen anlarsın. Ama bizim lige uyumu ne olabilir? O bir soru işareti olabilir. Onu da oynadıkça bu konudaki yorumlarımızı daha da geliştirebiliriz. Hı hı. Yani hemen ya nefis oldu, harika oldu diyemeyiz. Hem oyuncuya haksızlık olur hem de biz dinleyiciye haksızlık yapmış oluruz. Harika bir transfer. Bir görelim oyuncuyu.
2: Bir beklemek lazım.
3: Ben ondan sonra da bir değerlendirelim.
2: Batrakov transferi, 10 numara transferi Okan Hoca çok istiyor diye konuşuluyordu. Artık bir 10 numarası var Galatasaray'ın. Yeni jenerasyon 10 numaralardan bir tanesi. Bir U23 defans oyuncusu düşünüyordu. Yusuf düşünülüyordu Arabistan'dan ama Yusuf olmadı. Çünkü Arabistan'daki El Hilal başka bir oyuncu alamadı gibi çok sayıda haber vardı. Onun yerine bir oyuncu geldi. Genç bir oyuncu Bitshuayi geldi ve yedek olarak bir stoper. Abdülkerim'i yedekleyecek bir stoper olarak sol stoper. Bitshuayi. Böyle bir oyuncu transferini yaptı. Galatasaray tavsiye edilen oyunculardan bir tanesi. Genç olarak söyleniyor. Bakalım izlemekte, görmek lazım ben.
3: Ve şimdi Leipzig'te görmeden... geçtiğimiz yıl o kadar çok forma giyemedi. Daha önceki dönemleri fena değil. O sürekliliği sağlamış durumda. Bitshuayi bu Fransız altyapısından yetişme bir oyuncu olduğu için Leipzig'e gidiyor. Ve şimdi büyük maçlarda fiziği çok iyi biliyorsun. 1.90 boy var. Ve Leipzig'ten gelen eski antrenörlerinin yaptığı açıklamalar, Bitshuayi bu şans verildiğinde, o sürekliliği sağladığında sizi üzmez diyorlar. Bunu da biz oynadığı zaman tekrar karar vereceğiz.
2: Sonuçta yedeğe alınan genç bir oyuncu yedekte olarak düşünülüyor. Tabii ki fırsat gelecek. Çok sayıda maç var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, lig ve aynı zamanda kupa maçlarını hesaba katarsak çok sayıda maç var. Doğru. Bir şekilde illaki geliyor oyunculara ve bu fırsatlar geliyor. İzleyip görmek lazım. Teknik kadro beğendiyse alındı. Bir de orta saha transferi vardı. Lezli çok eleştirildi. Ona da biraz zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum.
3: Çukwu.
2: Soyadı zor okunan, zor bir soyadı var. Ama sonuçta İngiltere'den gelen bir oyuncudan bahsediyoruz.

0: hissediyoruz. Biraz da zamana ihtiyacı var. Ama tabii ki eleştirilebilecek performansı da vardı hazırlık maçlarında.
1: Oyuncuyu aldığı zaman satın alma opsiyonu var. Oynama rakamı 16. Hı hı. 25 milyon euro.
0: 25-30'a yakın bir para. Evet, evet. Ercan abi. Satın alma opsiyonu.
1: Ve zorunlu. Ya oynatacaksın ya da oyuncu işte 6 haftada 4 haftada bir forma giyecek. Ocağa kadar idare edeceksin. Hı hı. Ocak ayında da eğer memnun kalmadıysan diyeceksin ki biz bu oyuncuyu almayacağız. Ya isterseniz şimdiden geri alın ya da sezon sonuna kadar işte biz böyle birkaç maçta bir son bölümlerde deneriz ama 16'yı geçmeyiz dersin. Bunun için de zaman Ocak ayı. Oyuncunun daha tam ne vereceğini bilmiyoruz. Oynadığı maçlarda istenileni vermedi. Taraftar mırın kırın biraz
0: ama taraftar o dönem hiç transfer yapılmamasına da ciddi manada tepkiliydi o evet. dönem. Yani biraz arada kaynadı gibi geliyor bana Ercan abi.
1: Olabilir de şimdi o taraftarın tekrar gözüne girmek. Ya ben bu takımda oynayabilirim mesajını vermesi için birkaç maç oynaması gerekiyor Ahmet. Ve 16 maçı da geçerse bu sefer artı 25 yazacaksın.
0: Bonservis alınıyor zorunlu olarak.
1: Bu seneye de baktığında maaşıyla beraber 28'i geçiyor.
0: 30'a yakın.
1: Evet. Bunu bahsettik. Şans bulması gerekiyor. Hı hı. Tabii bunda teknik direktör en önemli kararı verecek. Bunu da hep beraber göreceğiz.
0: 5 transfer oldu Galatasaray'da. 5 tane transfer yapıldı. Evet. Transfer yapılmıyor denen Galatasaray'da 5 transfer yapıldı ama Galatasaray taraftarının kızdığı noktalar bazı isimler konuşuldu Ercan abi. Orta sahaya özellikle çok önemli isimler konuşuldu. Bruno Fernandes'lerle başlandı. İşte City'den Arabistan'a giden Reinders konuşuldu. Bir sürü önemli isim konuşuldu. Hatta en sonunda Kamavinga konuşuldu orta saha için. Çok çok önemli isimlere Galatasaray orta saha anlamında transfer söylentisi çıktı Galatasaray'da.
1: Bilim kurgu dizilerinde kullanılan bir kelime vardır. Ütopya.
0: Ütopya. Hı hı.
1: Değil mi? Genelde. Ben de severim Ütopya'yı. Kamavinga transferi Kamavinga Ütopyası diye bir bilim kurgu yapabiliriz.
0: Son dönem onun ismi çok sıklıkla
1: anıldı. Ya, nerede anıldı ama? Real Madrid'de anılmadı. İspanya basınında anılmadı. Marka yazmadı. Sadece sosyal medyada yazdı. Ligde geçtiğimiz hafta baktık. Real Madrid'in 11'i açıklandı. 11'de Kamavinga ile başlıyor.
0: Hatta Mourinho da dedi ki işte sevmediğiniz Kamavinga çok iyi oynadı. Böyle açıklaması var.
1: Evet. Bu şimdi Ahmet ütopya değil mi?
0: Biraz ütopya. Yani Bruno Fernandes ismi de çok ütopyaydı. Çünkü Bruno Fernandes geçen sezon Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi Ercan abi. Hatta geçtiğimiz hafta yine Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi. İkinci haftanın en iyi oyuncusu Bruno Fernandes seçildi. United'dan oyuncuyu almak öyle kolay değil. Yani
1: kaptanlık bandı kimde?
0: Bruno Fernandes'de.
1: Olmuyor o zaman.
0: Yani böyle evet hedef olması güzel ama işte bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor Ercan abi.
1: Hedeflerimi de gerçekçi olması lazım.
0: Diyelim bir araya gidelim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk, transfer dönemini konuşuyoruz. Önce bir genel değerlendirme yaptık. Fenerbahçe'ye geçeceğiz, Trabzonspor'a da geçeceğiz ama gelen çok sayıda mesaj var Ercan abi. Biraz onları da eritmek istiyorum. Dinleyenlerimiz daha fazla beklemesinler, mesajlarım okunmadı diye bazı dinleyicilerimiz yine mesaj gönderiyorlar. O yüzden eritelim mesajları. Werder Bremen'den Darwin Kaan Soylu isimli 19 yaşında sol ayaklı orta saha. 4 maçta 11 çıktı Bremen'de. Türk vatandaşı, nasıl buluyorsunuz, izlediniz mi? Ben izlemedim açıkçası oyuncuyu ama bakacağım, dinleyicimiz yazmış, sağ olsunlar Ramazan Bey, takip edeceğim
1: teşekkür
0: oyuncuyu.
1: Teşekkür ederiz dinleyicimize.
0: Dinleyicimize teşekkür edelim. Talişka'dan haber var mı diye, gitti diye biliyorum sabah saatleri itibarıyla, artık Dubai'ye gitti diye biliyorum.
1: Ben de öyle biliyorum, dün akşam
0: Abu Dhabi'ye gitti, Dubai değil.
1: Arkadaşlarıyla vedalaştı antrenmanda. Eksi 20 gol yazabilir miyiz şu anda? 20 gol gitti.
0: Bunu Fenerbahçe bölümümüzde konuşuruz Ercan abi.
1: Ben rakamlara baktım bu konuda. Aklıma geldiği için şimdi hemen söyleyeyim dedim. Sonra belki mevzusu açılmaz. Gitti.
0: Biraz öyle oldu. Yani onu Fenerbahçe bölümümüzde güç kazandı mı kaybetti mi böyle bir soru sormak istiyorum zaten size. Onunla alakalı benim de kafamda bazı soru işaretleri var. Dinleyicimize de Fenerbahçe bölümümüzde paylaşırız. Trabzonspor için Victor Pereira ismi geçiyor. Vitor Pereira düzelteyim.
1: Vitor Pereira.
0: Mantıklı bir seçim olur. Siz ne düşünüyorsunuz diye yazmış. Konferansta final yapar mıyız diye yazmış dinleyicimiz. Konferansta final biraz zor. Trabzonspor'da dinamikler biraz farklı. O dinamiklerin normale dönmesi gerekiyor. Fatih Hoca'ya bile, Fatih Tekke bile gitti. Fatih Tekke bence Trabzon'un evladı. Bence çok da kötü işler yapmadı. Sadece kötü bir başlangıç yaptı bu sezona. Ama gitti. Çünkü istediği bir yapı vardı. O yapı bozuldu bence. O istediği bazı oyuncular vardı. Oyuncular gelmedi. Başka oyunculara gidildi. Haliyle o istediğini yapamayacağını düşündü. O yüzden bence bu ayrılık oldu.
1: Trabzonspor'da şimdi çok yıldız var, değil mi? O yıldızların da gelecek olan futbol aklına inanması ve sevgi göstermesi, saygı göstermesi gerekiyor bu değişimden sonra. Ya ben Fatih Tekke'nin Salah'la arasının iyi olduğu olmadığı konusuna girmiyorum. Ya da başka oyuncularla. Bu tarz takımları yönetecek olan teknik direktörler maalesef ayrı oluyor. Keşke bunu sezon başında düşünselerdi. Bu bir. İkincisi, bilmiyorum Fatih Tekke'ye ne söylendi sezon bittikten sonra. İşte transferler ne olacak dendi. Çünkü Ulay'ı biz elimizden çıkaracağız dediler. Tamam, çıkardın. Onun yerini doldurdun mu?
0: İtalya'nın en pahalı 11'inde transfer, en pahalı transferleri 11'inde olay.
1: O orta alanda onun yerini doldurdun mu?
0: Hayır.
1: Büyük bir boşluk değil mi?
0: Folcarelli de sakat. İki tane oynattığı orta saha yoktu bu sezon başlangıcında Fatih Hoca'nın.
1: Demek ki doldurmak kolay olmuyor. Bazen bulamıyorsun oyuncuları. İstesen de bulamıyorsun. Malinovski istenen bir oyuncu muydu? Belki Fatih Hoca istedi ya da yönetim de tamam dedi. Ama orta alanda şu ana kadar belki alışamadı, öyle diyeyim ben. Göremedik bir performans. Şimdi de sakat.
0: Konuşuruz Trabzonspor bölümümüzde oyuncu bazlı konuşuruz Ercan abi.
1: Ben dinleyicimize cevap vermek istedim. Onun için Pereira olur mu? İnan bilmiyorum, olur mu olmaz mı?
0: Ben çok olacağını zannetmiyorum. Yani evet.
1: Bu yıldızların içinde olur mu?
0: Olacağını zannetmiyorum. Yıldız
1: çünkü
0: yönetimi,
1: Pereira'nın Van Persie ile yaşadıkları aklıma geliyor.
0: Sadece o değil, İngiltere'de de yaşadıkları var Ercan abi. Yıldız yönetimi çok iyi değil yani. Ve bu sezon başında da gönderildi. Hiç hesapta olmayan bir şekilde gönderildi. Konuşuruz Trabzonspor bölümümüzde. Beşiktaş 15 futbolcu gönderdi. Zararın neresinden dönersen kârdır. Genç futbolculara yöneldip seneye en fazla 2 kişi alır. Yani
1: 3.
0: Senenin de, gelecek senenin de transferini yaptı demiş Aziz Bey. Çok teşekkürler mesaj için.
1: Evet, iyi bir, ben katılıyorum bu yoruma. En fazla 3.
0: 2-3 transferle bence olayı kapatacak Beşiktaş. Ben de aynı fikirdeyim. Bir aç transfer konusunda açgözlülükle alakalı konuşmuştum. Seattle'daki dinleyicimiz yazmış. Açgözlülük her alanda artık. İyi para kazanan kişi veya kişiler daha çok kazanmak derdinde. Bunun yanı sıra sistemde başkalarına yer vermemek amacı var. Başka işte insanların yoluna taş koyma amacı olmuş durumda. Ve gruplaşmalar var dünyada diye yazmış.
1: Kesinlikle çok iyi bir teşhis. Pandemi sonrasında dünyada sosyoloji değişti. Ya dinleyicimiz Seattle'dan gayet iyi özetlemiş. Sosyoloji değişti. Ve buna doğru gidiyoruz. Sonu ne olacak ben de merak ediyorum. Sadece sporda değil. Her alanda büyük bir değişim var.
0: Yine İzmir'den bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Elinde bir de yiyecek de var. Fikret Bey tabii bitirmiştir çoktan. Afiyet olsun. Göztepe'den selamlar diye yazmış. Biz de selam gönderelim. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz yazmış. Haluk Bey, ben Trabzonspor'un durumuna çok üzülüyorum. Artık teknik direktör takımından çıkmış. Muhammed Salah üzerine kurulmuş bir takım haline gelmiş Trabzonspor. Beşiktaş'ın oynadığı futboldan memnunum. Aynı zamanda diye yazmış. Çok teşekkürler bu arada mesaj için. Kendimce Ali Bey Bursa'dan, kendimce Beşiktaş'ın Çorum Futbol Kulübü maçını ölçü almıyorum. Fenerbahçe'nin de Samsun Spor maçını. Fenerbahçe'nin bu kadro gücü, taraftar gücü ve oynarsa Asensio ile Beşiktaş'ı 2-0 ya da 3-1'lik skorlarla geçeceğini düşünüyorum diye yazmış.
1: Ben zor bir derbi olacak iki takım açısından. Onu hemen dinleyicimize söyleyeyim.
0: Zor bir derbi olacak. Yine bir dinleyicimiz, Galatasaray kadrosu 4 yaş daha yaşlandı diye eleştiriler yapılıyor. 14 yabancının sadece 4 tanesi 30-31 yaşında. Diğer 10 yabancısı ise 27 yaş altı. Türklerde ise sadece Abdülkerim, İlkay ve kaleci Uğurcan 30 yaş üstü. Aldığı 5 transferin sadece bir tanesi 27 yaşında. Diğeri 4'ü 23 yaş altı. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nin yaş ortalamasından da yaş ortalamasında da 18. sırada diye yazmış. Acaba biz matematik bilmiyor muyuz diye devam etmiş.
1: Biz yaşlı demedik yalnız.
0: Yok, çok eleştiri vardı Galatasaray'da transferler yaşlı diye yazılmış. Ona istinaden yazmış. Galatasaray gençleştirme operasyonu yaptı aynı zamanda. Yani bunu da aktarmış olalım. Ümit'in yanına bir de Maestro'yu Beşiktaş alsa 6 numara nasıl olur diye yazmış. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası yine mesajlarla geri döneceğiz.
12: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
13: Radyo Spor.
14: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
15: Geç çıktı 8 numaralı Irmak Su, liderliği alan Safkan, içeriden gelen 11 numaralı Eparven oldu. Bir boy kadar fark yaptı bu Safkan. İkincilikte 7 numaralı Ateşim yer tutuyor. İçeride 2 numaralı Naziko var. Dış kulvarda 1 numaralı Torun Calas var da. Yine en dışta 9 numaralı Şirin mi Şirin var. Ortalarında Günçe Kız var. İçeride de Bolkader. 11 numaralı Eparven yarıştaki lider, ikincilikte 7 numaralı Ateşim bariyer dibinde 1.5 bol kadar geride, 2 numaralı Bolkader yarım boy dışında, 9 numaralı Şirin Mişirin 1 bol kadar geride, 1 numaralı Toruncalaz onun 1 bol kadar gerisinde, 4 numaralı Günçe Kız içeride, 5 numaralı Keskin Kuş ortada, 3 numaralı Belkısan'a 1 bol kadar geride, 6 numaralı Naziko yer tutuyor, daha sonra 12 numaralı Tumbul Nazlı içeride, 8 numaralı Irmak Su, son sırada 10 numaralı Ayaz Defne. Son 600'e girilirken Ateşim geldi, Parveni yakaladı, Aspak'ta

0: Naziko geliyor, 5 numaralı Keskin Kuş kazanıyor. 6 numaralı Naziko ikinci oldu, 1 numaralı Toruncalaz yarışın üçüncüsüydü değerli yarışseverler. Dördüncülük mücadelesinde 2 numaralı Bol Kader dördüncü, 7 numaralı Ateşin beşinci oldu. 5 numaralı Keskin Kuş Mencule koşusunu Mehmet Salih Çelik de kazandı. 11 numaralı Eparvenle Ekürü'ydü.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. 10 geçede reklamımız var. Reklama kadar şu mesajları ileteyim. Çok sayıda mesaj gelmeye devam ediyor tüm dinleyenlerimize de. Teşekkürler. Yine bir dinleyicimiz Okan Hoca'nın sistem kurması önde baskı yaparak oyun sistemiyle çok sakatlık oluyor. Oysaki oyuncuya göre sistem kurmalı diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Galatasaray'la alakalı Ercan abi yaptığı transferleri sormuş bir dinleyicimiz Yakup Bey. Cevapladık geçtiğimiz saat. Lens'le alakalı yine bir dinleyicimiz yazmış. Lens Fenerbahçe'den zaten sorunlu ve oynama isteği olmayan oyuncu diye gönderildi. Beşiktaş bunu bile bile aldı. Beşiktaş'a da hiçbir şey katmadı diye yazmış ki konuştuk onu da. Bir kez daha aktaralım. Ercan abi çocukluğumdan beri hayranlıkla dinlediğim büyük usta Ercan abinin ellerinden öperim. Uzun ömürler versin. Saygılarımla diye yazmış bir dinleyicimiz. Hemen ilettim. Hakan Bey göndermiş. Böyle mesajları da yine Ercan abiye iletiyorum. Ercan abi sizi çok seven yine Antalya'dan bir dinleyicimiz Hikmet Bey yazmış. İtalyano derbide topa sahip olup güçlü ön presle oynamasını mı beklersiniz? Bir de sol kanat Rıdvan ve yeni alınan oyuncu ve stoper rotasyonlarını yeterli buluyor musunuz Ottara diye sormuş.
6: Daha alışma sürecinde sol kanatta Tosar'ı yeterli buluyorum. Onu söyleyeyim.
5: Arkası Rıdvan'la Ottara'yı.
6: Ben ilk defa derbide göreceğim İtalyan'ın nasıl. Çünkü derbi maçları farklıdır. Bu yüzden dedim ben. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş açısından zor bir maç. Ve herkes diyor ki Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri iyidir. İyi geçmiştir. Evet katılıyorum. Heyecanlıdır. Fakat bu derbi kısır geçebilir. İki teknik direktör de kaybetmek istemeyebilir.
5: Ben farklı düşünüyorum Ercan abi.
6: Daha sezon başı çünkü.
5: Sezon başı olduğu için çok farklı düşünüyorum biraz.
6: Sezon başı da olsa artık derbiler o kadar önemli ki. Ya ben ya futbol kalitesi umarım iyi olur ama ortada vasat bir derbi izleyebiliriz. Öyle bir endişem var. Ya kompakt olarak iki takım sahada yer alacak. Fazla boşluk bırakmayacaklar. Ya bu tamamen benim şahsi düşüncem.
5: Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Biraz daha Fenerbahçe'nin yoğun bir baskıyla başlayacağını düşünüyorum karşılaşmaya.
6: Öyle başlar da.
5: Beşiktaş'ın savunma ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum. O yüzden yani biraz farklı olabilir.
6: Tabii İtalyan'ı şaşırtabilir. Yani tam tersi presli de oynayabilir.
5: Tabii yani şaşırtabilir. Ama yani bayağı bir taraftarıyla beraber Fenerbahçe'nin de çok baskılı bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı.
6: O zaman iki tarafta presli oynarsa, birbirine baskılı oynarsa iyi maç olur.
5: Biraz iyi bir maç bekliyorum zaten Ercan abi.
6: Hayır, senin dediğin gibi o zaman iyi bir maç olur. Ama o baskıyı tabii maçın geneline yayamazsan.
5: Bir de Fenerbahçe Beşiktaş maçları ya da Beşiktaş Fenerbahçe maçları hep bol gollü keyifli maçlar oluyorlar. O yüzden de ben yine çok iyi bir maç bekliyorum iki takımdan da.
6: Umarım iyi maç olur.
5: Beşiktaş Sivas Spor'dan Douglas'ı almıştı. Yine Lens ile alakalı bir dinleyicimiz Ayhan Bey. Onu da 7 resmi maçta oynadı 3 senede diye yazmış.
6: O da tatil yaptı işte.
5: Biz neden futbolcu eğitimine özen gösteriyoruz? Bunu geniş profesyonel yönetimlerde geliştirmek çok önemli. Ferhat Bey yazmış. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz. Yıllar sonra ilk kez Beşiktaş'ın ne oynayacağını öngörebilir olduk. Kazanır kaybeder maç performansına göre değişir. Ama ne oynayacağı belli bir takım oldu artık diye yazmış.
6: Evet doğru.
5: Teknik direktör takımına evriliyor Beşiktaş. Bunu işte hazırlık maçlarından itibaren bu programda dillendiriyorum ben. Söylemeye çalışıyorum. Onu da ortaya çıkıyor. Yani İtalyano'nun dokunuşlarını görebiliyorsunuz maçta, takım kadrosunda, oyunda, evet. Beşiktaş oyununda bunları görebiliyorsunuz. Türk spor kategorisi

0: Tüm spor kategorilerinde bir şekilde kürsüye çıkıyoruz. Basketbol, voleybol, güreş, boks, judo, okçuluk ve hatta jimnastik. Biz de zaman futbol arenasında Avrupa veya dünyada ürkülecek, korkulacak takımlar haline geleceğiz. Ya da kürsüye çıkacağız. Mustafa Bey yazmış.
1: Bu o kadar zor bir soru ki bu 20 yılda 10 yılda bir oluyor. Haklı çünkü kendisi. Bütün futbol severler de aynı şeyi söylüyorlar. Ya ben şimdi nasıl söyleyeceğim ya da sen nasıl vurgulayacaksın? İki tane takımımız var Şampiyonlar Ligi'nde. Kupayı alabilirler mi? Sence alabilirler mi? Şampiyonlar Ligi kupasını. Öyle bir şey görüyor musun?
0: Şu an mı?
1: Şu an.
0: Hayır. Net söyleyeyim Ercan abi, ben hiçbir Avrupa Kupası'nı alabileceğimizi düşünmüyorum.
1: Şu anda zor.
0: Konferans da dahil buna.
1: Şu anda zor.
0: Alsaydık birkaç sene içerisinde alırdık.
1: Milli
0: Konferansı
1: takımlar
0: alırdık.
1: düzeyine bakalım. Avrupa şampiyonu olabilir miyiz?
0: Hayır. Fransa gibi bir takım göreceğiz zaten işte bu ay sonunda göreceğiz Fransa'yı. Fransa gibi bir takım varken, işte İspanya gibi bir takım Dünya Kupası'nı almış İspanya gibi bir takım varken, Almanya gibi yeni kendini bir şekilde
1: Tekrar
0: tekrardan
1: başlıyor.
0: başlayan bir takım varken, hadi İtalya ile bu dönem belki kafa kafaya, bu dönem sadece kafa kafaya olabiliriz. İngiltere gibi bir takım varken Harry Kane'li kadrosuyla çok zor Ercan abi.
1: Ya o seviyeye yakın mıyız?
0: Hollanda'yı saymıyorum, Portekiz'i saymıyorum, onlar da bizden
1: Hayır, o
0: üsteler.
1: seviyeye yakın mıyız?
0: Hayır.
1: Değiliz maalesef. Dünya Kupası alabilir miyiz?
0: hayır şu anda hayır. Dünya Kupası'nı zaten
1: Biz ne zaman
0: alamayız.
1: olacağız diye soruyor değerli dinleyicimiz. İnanın ben bilmiyorum. Sen? Bence dinleyicimiz de bilmiyor tabii. Ya soruyor olabilir mi diye haklı olarak. Fakat bilmiyorum. Ya bu sorunun cevabı yok bende.
0: Murat Bey yazmış, Beşiktaş'ın teknik direktörü 2007'yi ve yönetim Mayıs'ı göremez diye
1: Niye?
0: yazmış. Bilmiyorum. Arsenal'den bahseder gibi bahsediyorsunuz diye yazmış. Yani bütün yorumları da paylaşıyoruz. Murat Bey'in de
1: Evet.
0: yorumunu da
1: Ben de anlamadım.
0: paylaşmış
1: Neden?
0: olduk. Öyle görmüş herhalde. Recep Bey Halil Umut Meler hakem diye yazmış. Evet, onu da paylaştık. Onu da
1: Programımızın içinde
0: aktarmış.
1: konuştuk onu.
0: Konuştuk, hakemi de konuştuk. Geçmiş transferlere bakarsak eğer, ben bu yapılan transferlerin Real dışında üstten de sonuçlarını düşünüyorum. Galatasaray ile alakalı yazmış dinleyicimiz. Çünkü yine Abdülkerim yerine Lemina oynayacak. Orta sahada zaten oynatmıyor. Forvet'te de Deniz Gül yerine Barış'ı oraya çekecek. Okan Hoca bence bu şekilde olacak. Yaşayarak göreceğiz. Ben demiştim diyeceğim kesinlikle diye yazmış
1: Evet
0: dinleyicimiz.
1: göreceğiz. Göreceğiz.
0: Hasan Bey'in de mesajını aktarmış olduk. Yine tek eksiğin Galatasaray taraftarı olarak tek eksiğin Erdinç Bey yazmış. O kadar süre orta saha konuşup A klas bir ismin gelmemesi. Taraftarı yönetime karşı doldurdu. En başından bu seneki planlamamız genç oyunculara yatırım yapmak olsa diye açıklama yapılsaydı bu kadar transfer yönetimin karşısında durmazdı. Bence yaptı. Dursun Özbek Başkan yaptı bu açıklamaları. İşte Dünya Kupası'ndan sonrasını bekliyoruz. Öyle çok ciddi bir transfer olmayacak. Eksiklerimizi tamamlayacağız diye yaptı.
1: Bunu
0: Yani
1: daha sık anlatılabilecek şekilde
0: dört
1: öyle
0: sezonun şampiyonuyuz. Neden bu bir anda işte transfer yapılmadı diye eleştiriliyoruz'u da dedi Dursun Özbek.
1: Evet
0: Dursun
1: dedi.
0: Başkan bunu da söyledi.
1: Mayıs'tan itibaren burada en büyük hata bu ben hata olarak değerlendiriyorum tabii ben kendileri ne der bilemem. Mayıs'ta Icardi ile vedalaşacaklardı. İşi çok uzattılar. Benim gördüğüm oydu.
0: Bonservisler uçuk diye yazmış bir dinleyicimiz. Mesela Aral mı İlhan mı arasındaki paraya bakın diye devam etmiş. Maalesef bazı oyunculara bazı bonservisler ödendi. Ciddi bonservisler de ödendi.
1: Evet.
0: Ödenmek zorunda kalındı. Ya yani böyle de bir durum söz
1: Ya
0: konusu.
1: Türk oyuncu alma zorunluluğunda Aral'a istenilen rakamı verdi Trabzonspor. Yapacak bir şey yok.
0: Fenerbahçe taraftarı dinleyicimiz yazmış. Fanatik Fenerbahçe taraftarıymış dinleyicimiz. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisini büyük bir heyecanla bekliyorum. Derbinin havası ve psikolojisi her zaman farklıdır. Ancak Fenerbahçe'nin sahada kendi oyununu ve karakterini yansıtması halinde bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum
1: Şimdi
0: diye.
1: İsmail Kartal iki maçı birden düşünecek. Beşiktaş'ın hemen başlamıyor UEFA Avrupa Ligi maçı. Cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra hafta içinde Roma ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ni açıyor.
0: Perşembe günü.
1: Evet.
0: Derbiden sonra cumartesi günü derbi, perşembe günü de Roma ile karşılaşması var. Fenerbahçe'nin kendi evindeki karşılaşmada hem derbi hem de Roma karşılaşması kendi evinde. Bakalım göreceğiz. Özellikle Roma karşılaşması. Ben Roma'yı da izlemeye başladım. Gelecek hafta konuşuruz Ercan abi. Roma çok tehlikeli bir takım olmuş. Baktığınızda önemli transferler yapmışlar.
1: Malen
0: bayağı formda. Bayağı formda. Onu da belirteyim. Önemli işte Moray'ı aldılar. Genç oyuncu Galatasaray gündemindeydi uzunca bir süre.
1: Çok iyi bir başlangıç.
0: İşte çok formda Roma. Konuşuruz. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Derbiyi Fenerbahçe atlatsın. Detaylı bir şekilde konuşuruz. Bunu da aktaralım. Fenerbahçe bölümümüze geçeceğiz ama bir Batıkan'la bir göz göze gelelim. Bir ara verecek miyiz? Batıkan'a bir sorayım. Eğer ara vermiyorsak yine mesajlarla devam edeceğim. Kamavinga'yı iyi ki almadık diye soruyor dinleyicimiz. Real Madrid, kendisi Real Madrid'i bitirdi. Bizi de hem maddi hem manevi olarak bitirirdi diye yazmış.
1: Ya maddi olarak, manevi bilemem. Ama maddi olarak Real Madrid'teki rakamı 70. Sadece bonservisi.
0: Onu söyledi zaten Real Madrid. Kim giderse gitsin 70 dedi. Real Madrid bir de tok satıcı. Tok satıcı olduğu için
1: 1 lira da inmez. 1 lira demeyelim de 1 euro.
0: 1 euro. Yani böyle bir durum var. Batıkan işareti verdi. Bir isterseniz ara verelim. Ara sonrası artık Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer gündeminde konuşacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık Fenerbahçe'nin de transfer gündemini konuşalım. İlk saat hem genel bir değerlendirme yaptık, hem Beşiktaş'ı konuştuk, hem Trabzonspor'u konuştuk. Mesajları özellikle geçtiğimiz saat gönderilen mesajları erittik. Bu saatle tekrar bakacağız ve bu saatin son bölümünde. Saat 17'ye kadar bugün yayınımız. 17 sonrası voleybol programı, Demir Lady programını dinleyebilirsiniz Radyo Spor'da. Bu akşam kadın voleybol takımımızın karşılaşması var çeyrek finalde. Almanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda bu karşılaşma. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Fenerbahçe'de seçim vardı. Başkan değişti. Üzerine teknik direktör kim gelecek diye konuşuldu. İsmail Kartal tekrar dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geldi. Transferler özellikle Fenerbahçe'de az transfer ama çok oyuncu gönderilecek. Çok sayıda oyuncusu olduğu için Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncu gönderilecek diye konuşuluyordu. Yine de ciddi transfer yaptı Fenerbahçe. Beklenenden daha çok transfer yaptı diye konuşuluyor genelde. Ama yine de son dönemde bu 10+4 kuralı ile beraber biraz güç kaybettiği de konuşuluyor Ercan abi. İster

0: İsterseniz gelen oyuncularla başlayalım Fenerbahçe'de. Bir Greenwood taraftar çok istedi. Greenwood transferi gerçekleşti. Çok önemli bir transfer
1: Fenerbahçe
0: bence.
1: Fenerbahçe konusu açılırken gündemde sıcak bir şey var. UEFA
0: cezası
1: Guendouzi ve Greenwood için bir değerlendirme var UEFA'da. Şimdi savunmalarını istedi. Guendouzi ve Greenwood için. Roma maçına kadar bu tabi savunmaları istemek demek mutlaka ceza verecek anlamına gelmiyor. Ama eğer hemen bu savunmaları beğenmezse diyelim bir maç ceza verdi ya da para cezası verdi bilmiyorum artık. Roma maçı için bu tabi Roma maçı öncesi iyi bir haber değil.
0: Hı hı.
1: Bunda bugünün sıcak bir gelişmesiydi.
0: Sabah saatlerinde
1: belki haberi olmayan dinleyicilerimiz vardır.
0: Kulüpten yapılan açıklama savunmaları vereceğiz diye açıklama yapıldı.
1: Evet, bununla ilgili savunma istenmiş çünkü.
0: Ben hala işte Lyon'dan da savunma istendiğini okudum yabancı basında.
1: Yani Lyon beni ilgilendirmiyor, seni de ilgilendirmiyor.
0: Lyon'da yani mesela işte görsün yani. Yedek kaleci düzeltiyorum, kaleci antrenörü.
1: Evet.
0: 3 ila 5 maç ceza alacağı konuşuluyor. Ben yine çok ceza alacağını düşünmüyorum bizim oyuncuların ama tabii ki UEFA ne karar verecek, ne yapacak? Yani para cezası verilir diye tahmin ediyorum ama her an her şey olabilir. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım.
1: Şöyle bu konuyla ilgili yani nasıl bir ceza verilebilir?
0: Savunma istendiğine göre iş biraz daha ciddiye binmiş de olabilir. Yani para cezasından ziyade başka cezalar da olabilir. Bekleyip görmek lazım Ercan abi.
1: Ya bence de öyle. Şimdi şu emsal kararlar var. Onu araştırmışlar. Ben de not almıştım bunu. Bellingham'a mesela buna yakın hareketlerden dolayı bir 20 bin euro para cezası daha önce ertelemeli bir maç verilmiş. Ertelemeli. Ya bir daha yaparsan iki maç ceza alacaksın diye. Türkiye'de de forma giyen Dellaliye yani el hareketi diyelim. Onunla ilgili sorguluyor. Bir maç ceza vermiş. UEFA. O meşhur el hareketi var ya yabancıların yaptığı.
0: Hı hı.
1: Bunun emsallerini çıkarmışlar. Bellingham'a para cezası veriliyor. Dellaliye bir maç veriyor. Tabii göreceğiz.
0: Bakacağız. Ertelemeli cezada olabilir deniyor bu arada.
1: Evet, evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. Tahrikte olduğu için çok ciddi tahrik olduğu konuşuluyor yine. Onun da biraz hafifletici sebep olacağı söyleniyor. Tabii ki bu biraz beklemek lazım. Sonuçta bir soruşturma var. UEFA'nın yaptığı bir soruşturma. Günün Fenerbahçe adına sıcak haberiydi. Evet. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Fenerbahçe'de transfer Greenwood geldi ki taraftar çok istiyordu. Lige de güzel başladı. Avrupa Kupalarında da güzel başladı Greenwood. Çok önemli bir transfer bence. Türkiye Ligi'ne de yapılan çok önemli transferlerden bir tanesi. Fenerbahçe'de eksik santrafor eksiği ciddi konuşuluyordu. Özellikle bağlantı oyununu oynayabilecek, duvar olabilecek bir oyuncu, hava toplarını indirip pas istasyonu olabilecek bir oyuncu ihtiyacı vardı. Vedat yine Türkiye'ye döndü. İspanya'da çok önemli bir sezon geçirmişti. Fenerbahçe transfer etti Vedat'ı ve kadroya dahil etti. Yine Fenerbahçe'de stoper hattında kim olabilir? Bir tecrübeye ihtiyaç var diye konuşuluyordu sol stoper konusunda. Osterwolde'den çok memnun değildi Fenerbahçe ki geçtiğimiz sezon yenilen gollere baktığımızda yanlardan yapılan ortalar ciddi sıkıntıydı. Skriniar'la beraber bu konuda iyi bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ake transferi yapıldı. Ake de uzun yıllar Manchester City'nin stoperiydi ve aynı zamanda Hollanda milli takımının stoperi. Dünya Kupası'nda mücadele etti.
1: Çok klas bir oyuncu.
0: Önemli bir transfer oldu. Yine baktığınızda Fenerbahçe'de başka transfer yapılır mı, yapılmaz mı konuşuluyordu. Bu oyuncular haricinde Lukaku transferi yine santrafor bölgesine yapıldı. Çok önemli bir isim ama daha hazır değil Lukaku. Onu da gördük. Maçlarda gördük. Son bölümlerde oyuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezonu sakatlık dolayısıyla çok da iyi değerlendirmeyen oyunculardan bir tanesiydi.
1: Onun yapacağı bir şey yok tabii de ama önemli. İki tane belirgin santrafor forum var. Vedat, Muriç ve Lukaku. Bu tabii iyi.
0: Bence bu sezonun en önemli transferlerinden bir tanesi. Geçen sezon da vardı ama bu kadroya bence dahil edildi Ederson. Ben öyle düşünüyorum. Son dönemdeki performansı gerçekten Manchester City'deki performansına nasıl Brezilya milli takımının karesini aldıysa öyle bir performans göstermeye başladı. Lyon maçında özellikle o performansı gösterdi. Yine ilk baştaki lig maçlarında da bu performansı gösterdi. Ve biraz konuşulmuş ki ayrılacak diye konuşuluyordu kendisinden. Önemli bir transfer gibi oldu Fenerbahçe açısından, öyle görüyorum ben.
1: Doğru. Bu teşhis gayet iyi.
0: Bir sol tarafa transfer yapılabilir mi diye konuşuluyordu. Kerem kanadına bir transfer düşünüyor.
1: Yapıldı, Oğuz'u aldılar.
0: Oğuz yeni transfer gibi oldu. O bölgede de Fenerbahçe'de de böyle değişiklikler var. Nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'nin transfer gündemini?
1: Oğuz'un kenarda beklemesine üzülüyordum ben. Çünkü yeteneklerini biliyoruz, izledik. İki maçta da ben bu formayı hak ediyorum mesajını net olarak verdi. Oğuz'la Kerem arasında iyi bir rekabet olur. Bu Fenerbahçe'ye yarar.
0: Milli takıma da yarar.
1: Kesinlikle. Çünkü milli takımda maalesef tekrar büyük geçmiş olsun. Kenan'ın bileğindeki kırık dolayısıyla 3 ay sahalardan uzak kalacağını biliyoruz. Ameliyat oldu. Tekrar.
0: Barış Alper de formsuz. Çok formsuz.
1: Evet. İyi başlayamadı sezona. Onda geçen sezonun yorgunluğu var Barış Alper'de. Doğru dürüst dinlenemedi. Ve bu Barış'ı etkilemiş durumda. Yani sadece bazen gitmez fizik, yorgunluk olur. Mental olarak da olabilir, fizik olarak da olabilir. İkisinin de üstünde yaşıyormuş gibi Barış Alper. Yoksa iyi bir Barış Alper'den kimse kolay kolay vazgeçmez. Fiziğini çok iyi kullanıyor çünkü, biliyorsun. Bu yüzden milli takım için de iyi oldu bence. Onu söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Sağ bek Semedo gidecek mi kalacak mı konuşuluyordu. Son haftalarda iyi performans gösteriyor. Artı bir de İsmail Kartal zaten Fenerbahçe'de oynarken, futbolcuyken sağ bekti. O bölgeyi de çok, evet, iyi bilen bir antrenör. Genelde o bölgelerindeki oyuncuları parlatan antrenörlerden bir tanesi.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Semedo'da da bu artışı gördük. Tecrübe anlamında da Semedo iyi bir tecrübeli bir oyuncu. Portekiz milli takım oyuncusu her şeyden önce.
1: Ya Semedo'yu nasıl beğenmiyorlar anlamıyorum. Semedo klas bir oyuncu.
0: Ya daha çok hücumu düşünüyor, daha savunmada biraz bazı hataları var diye beğenilmiyordu ama bence bu sezonda iyi, çok iyi bir giriş yaptı. Kadroda da kaldı gördüğümüz kadarıyla.
1: Semedo'dan bahsediyoruz.
0: Fenerbahçe'de gidenler özellikle çok konuşuldu. Talisca en son gitti. İşte Abu Dhabi'ye gönderildi diyebiliriz. Kadroda bir önceki saat diliminde 20 gol, eksi 20 yazar dediniz ki ben de aynı fikirdeyim. Biraz o konuda taraftar da biraz ikiye bölünmüş durumda. Oynadığı maçlarda bazen takımı eksik oynatıyor diye de taraftarda çok sayıda yorum vardı ama ben tam anlamıyla istenilen performansı ilerleyen haftalarda göstereceğini düşünüyordum Talisca'nın. Fakat bir işte bu 10+4 kuralından dolayı Talisca'yı da göndermek istedi Fenerbahçe yönetimi ve gönderdi. Forvet hattında yeni oyuncular geldi ve oyunculardan dolayı forma şansı bulamayabilirdi. Ciddi bir oyuncu var Fenerbahçe'de, Asensio. Taraftarın da gözdesi ve Asensio'nun da kadroda olmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon forvetsiz oynuyordu Fenerbahçe. Kerem, Talisca, Asensio uyumu çok önemli bir uyumdu. Ama başarı gelmedi. Şampiyonluk gelmedi. O yüzden de böyle bir ayrıma gitti Fenerbahçe. Değişik bir yöne evrildi diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Asensio da kadroda tutuldu. Asensio'nun da gidip gitmemesi konuşuluyordu. Ama Asensio da 10 numara pozisyonunda ki bence sağlıklı bir Asensio formayı alır. Ona göre bir kadro kurulur diye düşünüyorum.
1: Ahmet, bir tek o sakatlık psikolojisinden kurtulması lazım. Hı hı. Çok arka arkaya sakatlandı. 4 kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı hı. Bunu bir not olarak söyleyeyim. Büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. O sakatlık olayını atlatması lazım. Şimdi sakatlık dönüşü de forma girmek kolay olmuyor. Hı hı. Maç kondisyonunu çünkü %50, %60 ne kadar uzak kaldıysan kaybediyorsun. Şimdi bu işin gerçeği. Talisca'yı arayabilir mi? Talisca'ya benim bakışım şu. Maçlarda, kritik anlarda golünü atan oyuncuydu Talisca. Serbest vuruş.
0: Sezon başı Fenerbahçe'yi gol anlamında sırtlayan oyuncu.
1: Sezon başının dışında geçtiğimiz sezondan da bahsedelim. deplasman olsun, hı-hı, iç saha olsun. Bir bakmışsın Talisca golünü atmış. Hı-hı. Ya gol yollarında teknik direktörün de takımın da bence elini rahatlatan bir oyuncuydu. Ama demek ki limitler, maaş konusu. Bunu en iyi Fenerbahçe yönetimi bilir. Ne sen bilirsin, ne ben bilirim. Ne de tabii tribünde maçı izlemeye gelen taraftar nereden bilecek?
0: Bu arada 30-40 40 milyona yakın tasarruf var maaşlarda Fenerbahçe'de. Evet.
1: Bunu en iyi yönetim bilir. Yani sıkıntıya girilir mi, girilmez mi? Bunların hesabını onlar yaparlar. Taraftarların bazıları üzülmüş olabilir ama maalesef böyle kararları da bazen almak gerekiyor. Ha, takımda gol yollarında bir problem oluşursa da yapacak bir şey yok. Bunu düşünmüşlerdir.
0: Ona göre bir kadro kuruldu bence Ercan abi. Yani forvetle oynamak, evet, ve Talisca ile oynamak iki ayrı düşünce. Ve ona göre de bir karar verdiler.
1: Ben 10 numara pozisyonunda da Talisca'nın yani orta alana işte forvete yakın bölümde Asensio tercih edildi. O da teknik bir karar. O teknik karar da ortaya çıkınca ve bu teklif gelmeseydi belki bu problem daha da büyüyecekti. Talisca yüzünü asacaktı. Ben niye oynamıyorum diye. Ya da Asensio, ya ben niye oyundan çıkıyorum da 90 dakika oynayamıyorum diye. Bunlar yaşanabilirdi belki. Yönetimin tercihi bu oldu. Biz de tabii ki yayıncılar olarak değerlendirdik. Sadece gol yollarını söyledim ben. Onun dışında da bu karara saygı duymaktan başka artık yapacak hiçbir şey yok.
0: Gönderildiği için artık saygı duymaktan başka bir durum yok ama ben güç kaybettiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattının çok ciddi güç kaybettiğini düşünüyorum.
1: İşte ben de bu yolları dedim.
0: Yani sonuçta Vedat,
1: aynı düşüncedeyiz.
0: Vedat'la beraber neler olacak? Lukaku'yla beraber neler olacak? Aynı zamanda Sidiki Şerif de gönderildi ve ciddi bir bonservis bedeliyle gönderildi.
1: Evet.
0: O da ki sezona böyle başlanmıştı. Talisca, Vedat gelmişti ve Sidiki Şerif'le beraber üçlü bir forvet hattıyla Lukaku gelmeden önce.
1: Evet.
0: Bir de üzerine Lukaku transferiydi. Çok önemli bir santrafor hattı vardı Fenerbahçe'nin.
1: Çok
0: biraz
1: doğru.
0: Oyun, yani oradan bir güç kaybı ben görüyorum. Yani oyuncu bazlı eksilme de var tabii ki.
1: Olabilir.
0: Aynı zamanda da güç kaybı var. Ama biraz oynatacağı oyun İsmail Hoca'nın da önemli burada. Yani biraz işte kontratağa yönelik bir oyun oynatmayacak. Haliyle ona göre oyuncu istiyor. Talisca'nın durumu biraz daha farklı. Talisca oynamadığı zaman takımı da etkileyebilir. Moral anlamında takımı da etkileyebilir düşüncesi de bence devreye girdi.
1: Talisca yıldız oyuncu.
0: Oynatmak durumundasınız Ercan abi.
1: Ya, Talisca golünü de atıyor çünkü. Ayrılma zamanında paylaştığı mesajı hatırlıyorsun sosyal medyada. Yani kullanıp kenara atılmış gibi hissediyorum cümlesini kullandı. Öyle değil mi?
0: İsterseniz bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Kutladı değerli yarış severler. Çıkışta Şahlantay iki boy geride başlayabildi yarışa. Öndeki liderlik mücadelesinde 3 safkan var. Orta kulvarda 10 numaralı Umut Ser yine dışında. Onu takip eden 9 numaralı Özgün Vera ve bariyer dibinde 6 numaralı Boğaziçi Bey var. Yarış lideri 10 numaralı Umut Ser. İkincilikte dış kulvarda 9 numaralı Özgün Vera vardı. En dış kulvardan kararken önlere doldurdu geldi. İkinciliğe girdi. İçeride de 6 numaralı Boğaziçi Bey var. Bu dörtlünün dışına doğru şimdi. 3 numaralı Şahlantay doldurdu geldi. İç kulvarda 5 numaralı Başta Aydan. Orta kulvarda 1 numaralı Ferhat yer tutuyor. Daha sonra dışlarında da 2 numaralı Gümbür Berk. 10 numaralı Umut Ser bir boy farklı yarışın lideri. 8 numaralı Kraken ikincilikte bir boy kadar geride dışta 3 numaralı Şahlantay. Bariyer dibinde 6 numaralı Boğaziçi Bey'i dışında 9 numaralı Özgün Vera. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Başdağ'dan dışında 2 numaralı Gümbür Berk. Onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Gazneli sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 1,5 boy farklı 10 numaralı Umut Ser yarışın lideri 8 numaralı Kraken takipte dışta 3 numaralı Şahlantay. Bariyer dibinde 6 numaralı Boğaziçi Bey'i ortalarında da Özgün Vera sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Umut Ser düzlüğe lider çıkmıştı ortadan. Şimdi 8 numaralı Kraken geldi. 400'ün başında aldı liderliği. Geriden 9 numaralı Özgün Vera'nın dışarıdan 3 numaralı Şahlan Tay'ın ataklarıyla 200'e girilmek üzere 8 numaralı Kraken liderliği koruyor. Farkı da 2 boy kadar çıkartıyor. Umut Ser toparlanmaya çalışıyor geriden. Özgün Vera'nın da gayretleri var. Son 100 metreye doğru 8 numaralı Kraken önde, 10 numaralı Umut Ser ve 9 numaralı Özgün Vera'nın gayretleri sürüyor. Kraken lider. Umut Ser tekrar geliyor. 8 numaralı Kraken önde. Kraken kazanıyor. 10 numaralı Umut Ser 2. 9 numaralı Özgün Vera 3. 1 numaralı Ferhat 4. 2 numaralı Gümbür Berk de 5. oldu. 8 numaralı Kraken Gökhan Kocakaya ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
3: Spor. Reklam.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Radyo
2: Spor. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bugün 17'ye kadar yayındayız. Saat 17 sonrası voleybol programı, Demir Lady programı yayında olacak. Çünkü bu akşam saat 19'da kadın milli voleybol takımımız Almanya ile çeyrek final karşılaşmasında oynayacak. O yüzden de saat 17 itibariyle Demir Lady programını takip edebilirsiniz. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Fenerbahçe ile konuştuk, transfer gündemini Ercan abi. Trabzonspor'a da geçelim. Son dönemin en hareketli transfer gündemiydi Trabzonspor için. Hala da devam ediyor çünkü Fatih Tekke artık yok Trabzonspor'un başında. Yeni bir teknik direktör arayışı var. Dün çok hızlı bir transfer gündemi vardı. Hangi futbolcu, hangi forvet gelecek Trabzonspor'a diye konuşuluyordu. Ve yine bir transfer yapıldı. Ricardikson konuşuluyordu ama başka bir transfer geldi. Francolino, yanlış söylemeyeyim ismini, Francolino Dijou geldi. Midtjylland'den transfer edildi ki çok önemli bir bonservis bedeli de ödenecek. 17 milyon avro artı 8 bayağı milyon yüksek. Artı 8 milyon bonuslar var. Evet. Kolay bonuslar bu arada gördüğüm kadarıyla. 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak kendisiyle. Bir genç oyuncu transfer edildi. Onaçu'nun yanına bir oyuncu transfer edilmiş oldu. Bir transfer bekleniyordu. Acaba tecrübe mi gelecek yoksa başka bir oyuncu mu gelecek? Hatta Ahmet maçından sonra 3 isim, Ertuğrul Doğan, Onana ve süperstarı Trabzonspor'un Muhammed Salah aynı uçakta İngiltere'ye gittiler. Evet. Ve acaba forvetle mi dönülecek, santrafor mu dönülecek diye çok
4: sayıda. Richarlison konuşuldu.
3: Richarlison konuşuldu ama Tottenham çok ciddi bir para istedi Richarlison için. Yani öyle de bir durum söz konusu.
4: Yani şu var. Richarlison konusunda Tottenham'ın bir inadı var. Nedeni şu, Richarlison'a çok büyük yatırım yaptı Tottenham. Hı hı. Ve onu 15-20'ye elinden çıkartacağına oturturum diyor. Hı hı. Şu an itibariyle. Ya, Tottenham çünkü onun parasını verebilir. Öyle bir geliri var. Bu yüzden de ben bu oyuncuyu 20'ye vermem diyor. Belki çok daha farklı bir rakam düşünüyorlar kafalarında. Çünkü oyuncu da teknik direktörleri rezerviye de söylemiş işte.
3: Ben gitmek istiyorum diye.
4: Ben gitmek istiyorum diye. Ama orada top teknik direktörde değil. Yönetimde. Yönetimde böyle bir karar verdi ve dün akşam olmadı iş. Bayağı bir düşünüldü, herhalde konuşuldu, pazarlıklar yapıldı. Olmadı.
3: Trabzonspor sezonun flash transferini yaptı bu sezon. Muhammed Salah transferi ki geldiğinden beri Trabzonspor'u sırtlıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, puanlar kaybediliyor ama golleri atan oyuncu Muhammed Salah oluyor. Özellikle son iki karşılaşmada.
4: Salah gollerini atar.
3: Golleri atan hiçbir eksikliği yok. Yani Liverpool'da nasıl oynuyorsa Trabzonspor'da da benzer oyunu oynuyor.
4: Mükemmel bir koşu yaptı mesela Muçil'in pasında. Amespor karşılaşmasında. Klasik bir Salah golü o. İzlediğimiz. Salah golünü atar. Burada problem şimdi yeni yapılan transferle beraber acaba halledilir mi? Onaçu. Başkan da Onaçu'nun takımda kalacağını söyledi. Hı hı. Ama Onaçu'nun geçen seneki performansıyla bu seneki performansı arasında bayağı bir negatif anlamda görünüm var. Bunu nasıl halledecekler? Ben bunu merak ediyorum. Ya Onaçu şu anda oynayamıyor.
3: Ercan abi, burada bence Trabzonspor seyircisine de iş düşüyor. Biraz onlar oynatacak. biraz onlar oynatacak. Yani taraftar oynatacak. Benim evet. bazı oyuncuları taraftar oynatacak. Çünkü öyle bir kadro kuruldu Trabzon'da. Gerçekten son yıllarım ki ben 99'dan beri Trabzonspor'un bir fiil kadrolarını net olarak biliyorum. Hatta 2000 sonrası Trabzonspor'da da çalıştım. Orada da yaşadım. Ve gayet bütün kadroları biliyorum. Evet, eksiklikleri olan bir kadroydu bu kadro. Ama son transferlerle biraz daha o eksiklikler de giderildi. Sakatlar da dönecek. Çok önemli sakatları vardı. Folcarelli çok önemli bir oyuncuydu Trabzonspor'un orta sahası için. Olayla beraber orta sahaydı zaten. Evet. İkisi birden gitti ki geçtiğimiz saat Fatih Tekke'yi konuşurken biraz konuştuk o bölümde. Aynı zamanda defans hattında Batagov çok önemli oyuncu ki performansı da o yöndeydi Trabzonspor'da. Batagov da sakatlanınca ciddi sıkıntı yaşadı.
4: Folcarelli.
3: İşte o iki oyuncunun sakatlanması, milli maç arası sonrası bu iki oyuncu da dönüyor bu arada. Sakatlıklardan çıkmış olarak geri geliyorlar. Baktığınızda orta saha kurgusunda Fabinho alındı, tecrübe geldi. Nasıl olacak? Merak ediyorum ben de Fabinho'nun oyununu. Ama sonuçta bir tecrübe katacağını düşünüyorum Trabzonspor için. Yine baktığınızda Aral çok önemli transfer bence.
4: Bence de.
3: Sezonun ilerleyen haftalarında bunu sıklıkla söyleyeceğiz. Aral alışmaya başladıktan sonra ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum ben Trabzonspor için. Çok önemli transfer baktığınızda. Yine eksiklikler vardı defans hattında. Cenk transfer edildi o eksiklikleri gidermek için. Cabral Dünya Kupası'nın golünü atmış bir oyuncudan bahsediyoruz ki sol bek çok önemli. Daha kadroya alışacak.
4: Ya bir şeyler oldu orada. Mesela Pena'nın yedek kalması.
3: Pena'nın.
4: Değil mi? Bir şeyler yaşandı sanki Trabzonspor'da. Yabancılarla mı ilgili ne oldu? Çünkü geçen sene takımı sırtlayan oyunculardan biri değil miydi Ahmet? Hı hı. Ben anlayamadım olayı.
3: Yani sağ bek Pina, sol bek Cabral diyorduk biz. Ortada da işte iyileşince
4: Batagov oynuyor ondan sonra.
3: Batagov, Envivo ve kalede Onana.
4: Çok işte Cabral'ı ve Pina'yı niye aldın? Geçen sene zaten Pina vardı. Oynatmak için aldın.
3: Demek ki performansını yeterli görmedi.
4: Bir şeyler var. Ya bu performans niye yeterli değil? O da sorgulanır.
3: Sezon başından beri o sıkıntılar vardı, hep konuşuluyordu. Performans olacak, karakterli oyuncular diyordu Fatih Hoca. Gelecek ama ilerleyen haftalarda gelecek diye konuşuyordu hazırlık maçlarında. Ama ciddi bir sıkıntı vardı. Bakalım nasıl olacak? Yeni teknik direktörle beraber önemli oyuncular var Trabzonspor'da. Bir kere yıldız diyebileceğimiz süperstarı Muhammed Salah haricinde Onana da bir yıldız oyuncuya baktığınızda. Onana da dünya çapında bilinen oyunculardan bir tanesi. Kalede onun da illaki söyledikleri vardır. Başkana da söyledikleri vardır. İllaki teknik direktör olarak kim getirilsin. Ya yani yabancıya dönme biraz oyuncuların da isteği de olabilir. Yabancı bir teknik direktör.
4: Ya şimdi bu kadar çok
3: anlaşma.
4: Bu kadar çok yabancı, mesela bir takımda kaç tane yabancı var? Diyelim ki 11-12 tane yabancım var, değil mi? Teknik direktörün mutlaka yabancı dillerden birine çok iyi hakim olması, ikinciyle konuşması gerekiyor. Maalesef günümüzün şartları bu.
3: Ben biraz, yani eğer Trabzonspor, hani herkes şimdi teknik direktör falı açıyorlar. Hep böyle. Ki ilk saatte de söylemiştiniz, başkan çoğu çıkan isimle konuşmadık bile diye açıklama yaptı. Şu an teknik direktör falı açılıyor. Ben de bu fala katkıda bulunmak istiyorum. Eğer gidebilecekse bir Alman teknik direktöre gitmesini tavsiye ediyorum Trabzonspor'un. Ya bu kadroyu disipline edecek ve Trabzonspor'a makine gibi bir kadro gerekiyor. Yani makine gibi işleyen bir kadro gerekiyor Trabzonspor'a.
4: Fikri niye?
3: Öyle oyuncular var çünkü gördüğüm evet, kadarıyla.
4: Öyle oyuncular var. Buna da katılıyorum. Burada Alman da olsa şöyle bir farkın olması lazım. Starlar var Trabzonspor'da.
3: Bir süperstar var. Muhammed Salah. Süperstar. Evet, şimdi sezonun bence süperstar. Transferin bir numarası Muhammed Salah.
4: O tarz Salah gibi, ki star onu ayrı bir yere koydum. Onun dışındaki diğer oyuncular da hiç fena değil. Yıldız anlamında konuşuyoruz. O ortamı sağlayacak, oyun içi huzuru getirecek ve taraftarın beklediği o baskın oyunu sağlayabilecek bir teknik direktör gerekiyor. Ya hata yapmanın imkansız olacağı ve herkesin fikir birliğinde, oyuncular da dahil buna, kabul edeceği bir isim gerekiyor Ahmet. Ya bir Alman teknik direktör gelir ama daha önce hiç büyük yıldızlarla çalışmamıştır. Trabzonspor'da şimdi büyük oyuncular var.
3: Bir yıldız teknik direktör, yani çok disiplinli ve biraz da yıldızla yönetmiş bir teknik direktöre ihtiyaç var gibi gözüküyor.
4: Teşhis bu. Trabzonspor'da gözüken. Ya o sadece harika çalıştırır, çok iyi idman yaptırır. Öyle değil. O diyaloglarıyla, oyuncularla arasının çok iyi olması gereken
3: bir de Trabzon'a alışması gerekiyor. Teknik adama
4: ihtiyaç var, evet.
3: Bir de Trabzon'a alışması gerekiyor. Bir de öyle bir durum var Trabzon.
4: Ay, yabancı bir teknik direktör hemen Türkçe öğrenemediği için o konuda ben büyük zorluklar yaşayacağını tahmin etmiyorum.
3: Trabzon'da herkes teknik direktör Ercan abi. Öyle bir durum var. Yani herkes teknik direktör.
4: Severler şekilde, topu tabii.
3: Tabii çok seviyorlar. Yorum yapmayı da çok seviyorlar. O yüzden de bir o konuda teknik direktörlük konusunda doğru hamle yapmak zorunda Trabzonspor.
4: Doğru.
3: Gelen bazı mesajlar var. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Futbol takımları kurulurken takım tamamı yıldız transferi yapmak ne kadar doğru bir bir de zaferler askerlerle kazanılır. Generallerle değil. Herkes general olursa orada zafer beklemek hayal olur diye yazmış dinleyicimiz. Yüksel Bey bu mesajı göndermiş. Aynı fikirdeyim ben de. Yani sonuçta askerlerde olmak zorunda.
4: Ya bir takımda herkes olmak zorunda.
3: Yine bir dinleyicimiz Vahit Bey yazmış İzmir'den. Trabzonspor taraftarı olarak yüreğimiz yanıyor. Ünal Karaman'ın gelme ihtimali var mı, olabilir mi diye hiç zannetmiyorum. Ünal Karaman teknik zaten milletvekili.
4: Artık o bıraktı.
3: Evet, o bıraktı artık, milletvekili o
4: ya işte, siyasetle ilgileniyor artık. Evet.
3: İYİ Parti'den istifa etmişti. AK Parti'ye geçti. AK Parti siyaset, milletvekili.
4: Evet, ya siyasetle ilgileniyor artık. Futbolu herhalde izliyordur. O kadar.
3: Yine bir başka dinleyicimizden genel Nagelsmann Trabzonspor'a olur mu diye sormuş dinleyicimiz. Alman dedim ama işte Nagelsmann da Alman milli takımından resmen aforoz edildi. Öyle ya, gönderildi.
4: Aforozun dışında şunu da söyleyelim. Çok genç yaşında büyük takımlarla çalıştı. Ona çok iyi bütçe sunman lazım. Ya yani onun kazancıyla ilgili bütçeyi söylüyorum. O ancak öyle olabilir. Bir de faydalı olur mu dediğin gibi? Son dönemde ne olmadı?
3: Yine Trabzonspor Salahspor olmuş diye diyen bir dinleyicimiz var. Ya o kadar da demeyelim yani.
4: Salah görevini yapıyor takımın içinde. Ya golünü atıyor.
3: Ama tek bir oyuncuyla olmaz yani.
4: Olmaz tabii.
3: Bütün oyuncuların devreye girmesi lazım. Yusuf Bey selam vereyim dedim. Kolay gelsin diye yazmış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ankara'dan Yusuf Bey göndermiş. Fenerbahçe Vedat'la ilgili bir sorun olursa Lukaku hazır değil. Her yönüyle soru işareti. 3-4 puan farkıyla şampiyonluk yaşanan ligimizde Talişka'yı Fenerbahçe arayacak. Bir de Trabzonspor'a Fatih Terim gelir mi diye sormuş. Ben Fatih Hoca'nın da artık teknik direktör olarak çalışacağını düşünmüyorum. Fatih Hoca'nın daha farklı bir noktaya gitme ihtimali olabilir diye konuşuluyordu.
4: Ya bu enteresan olur.
3: Federasyon için, federasyonda.
4: Olabilir de oldu diyelim. Bence çok enteresan olur.
3: Geri döner mi Fatih Hoca? Tabii ki her an her şey olabilir, futbol bu ama.
4: Ama öyle bir şey olmayacağını.
3: Ben daha çok yönetici konumuna gelir diye düşünüyorum ben, evet, Fatih Hoca.
4: Öyle bir şey olmayacağını zaten dün bir televizyonda canlı yayında Ertuğrul Doğan açıkladı. Bu isimler yok dedi.
3: Belçika'dan bir dinleyicimiz. Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için gayet iyi oldu. Çünkü İsmail Hoca Talişka Asensio yönetimini yürütemeyecekti. Asensio'ya yedek kalıp küstürülecekti. İbrahim Bey yazmış. Belçika'ya da selamlarımızı iletelim.
4: Teşekkür ederiz İbrahim Bey'e yorumları için.
3: Galatasaray'ın bir orta saha almadığını için çok üzülüyorum. Hüseyin Bey yazmış, Hüseyin Mecit Bey yazmış. Ama yine bizim takımımız iyi diye yazmış.
4: İyi tabii.
3: Çok güzel dilekleri de var bizim için Ercan abi. Teşekkürler. Hüseyin Mecit Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Trabzonspor yüksek ücret vermeye başladı. 20 milyon daha verip Guardiola'yı bence getirsin yazmış.
4: Guardiola Özgür çalışmayacağını söyledi.
3: Bir iki dinleyicimiz Guardiola'yı istediklerini söylediler.
4: Ya Guardiola'yı istemeyen herhalde çıkmaz değil mi? Fakat Guardiola ben biraz futboldan aktif olarak ya yani, teknik direktörlükten biraz uzak kalmak istiyorum dedi. İtalya milli takımına en son bayağı bir konuştular ve teşekkür etti. Ben biraz dedi kafamı dinlemek istiyorum.
3: Zor.
4: Teknik direktör kolay bir meslek değil.
3: Belgeseli var. Belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Belgeselde çok acayip durumlar var. Eşiyle ayrılmasıyla alakalı oyuncuları tabii, nasıl tabii. motive ediyor. Onları falan takip etmenizi isterim. Çok güzel belgesel bu arada.
4: Ya, hayatını sadece futbola adadığı için sosyal hayatında başarısız olduğunu kabul ediyor. Şimdi o da var. Bu yüzden diyor bir hayata bakmam lazım diyor. Çocuklarla uğraşmam lazım diyor. Sadece diyor hayatımda futbol vardı sabah akşam.
3: City biraz bunalttı kendisini. Tüketti diyelim. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf Katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Artık son bölümdeyiz Spor Kazanı'nda. Bugün 17'de bırakıyoruz. Çünkü 17 itibarıyla Demir Lady Voleybol programı yayında olacak. Çünkü bu akşam saat 19'da Amiri Kadın Voleybol takımımız Almanya ile çeyrek finalde karşılaşacak. Ondan önce Demir Lady programında dinlemenizi tavsiye ederiz Radyo Spor'da diyelim. Ayhan Bey çalışırken bizi dinliyormuş. Çok teşekkürler. Gelen mesajları da iletmeye çalışıyorum. Çok sayıda mesaj geldi. Bazılarını okuyamayacağım. Kusurumuza bakmayın. Birkaç dakika sonra çünkü programı sonlandıracağız. Fenerbahçe Talişka için çok yanlış yaptı. Bu takım işe yaramayan Mert Hakan'ı hala tutuyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler mesajı için. Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinin öncelikle sakatlığın olmadığı, hak edenin kazandığı, polemiklere evet. yer verilmeyen bir maç olmasını dilerim. Bol gollü geçeceğini düşünüyorum diye yazmış. Derbiden sonra Avrupa maçları var. Bu yüzden çok tempolu maç beklenemez diye İzmir'den Mehmet Bey yazmış. Fenerbahçe eğer Beşiktaş'a pres yapmaya çalışırsa Beşiktaş fark yapar bence Fener'e diye yazmış bir başka dinleyicimiz. İsmi Ogün Bey. Ogün Bey'in de mesajını paylaştık. İsmail Hoca'nın ne oynayacağı belli. Belli ki aynı sistemi oynayacak diye yazmış. Beşiktaş iyi kullanırsa Beşiktaş maçı rahat alır diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Abdullah Bey. Avrupa'da kupa ne zaman alırız? Türkiye'de ne zaman hakemler doğru karar verirse, hak eden takımlar şampiyon olursa biz de Avrupa'da kupa alırız. Ben çok zor Avrupa'da kupa alacağımızı, artık çok zor. O makas çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi kupası çok zor. Hatta konferansı bile almamız çok zor. Çok iyi takımlar var çünkü konferansı genelde.
4: Çok açıldı çok.
3: Rotasyonu hangi takım yaparsa yapsın katılmıyorum. Lyon Fenerbahçe karşısında 11 rotasyon oyuncuyla çıktı. Kendi evinde üstüne uğradı diye yazmış. Merkez Hakem Kurulu Erman Toroğlu'na emanet edilsin. 2 sene sonra Avrupa başarısı gelir diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Çok sayıda mesaj gelmiş durumda. Yine bir başka mesaja bakıyorum.
4: Ben hakemlerle ilgili olaya bağlamıyorum Ahmet. Aradaki transfer, bakış, lig kalitesi. Onlar çok büyük etkenler değil mi? Sadece hakem değil ki.
3: Biraz belki işte Fransa'ya yetişebiliriz gibi geliyor bana Ercan abi. Bu ekonomik anlamda biz biraz açıldık, onlar kapanmaya başladılar, ama İngiltere'ye, İspanya'ya yetişemeyiz. Hele İspanya'ya hiçbir şekilde yetişemeyiz.
4: Bundesliga'ya zaten...
3: İngiltere ayrı, uzay ligi olarak bakıyorum. Bundesliga Almanların o sistemine de biz bir şekilde erişemeyiz. Maalesef öyle bir durum söz konusu. 5 yıl sonra ilk defa futbol takımında doğru yapılanma var. İyi futbolcular alındı diyor. Beşiktaş taraftarıymış dinleyicimiz. Onu da aktarmış. Yine derbi soruluyor. Derbiyi biraz konuştuk ama artık derbiyi yarın Mehmet Sevinç'le beraber Ercan abi konuşur. Biz de derbinin sonrasını pazartesi günü konuşuruz, yorumlarız.
4: Doğru.
3: Artık derbi sonrasını paylaşırız. Gelen çok sayıda bir mesaj var. Harikasınız diye bir dinleyicimiz yazmış. Asıl siz harikasınız. Çok teşekkürler. Yine... bizim kulüpler ucuza oyuncu almazlar, bu paraların verildiğini gören hiçbir kulüp oyuncusunu ucuza vermez diye yazmış. Çok teşekkürler diyelim. Mesajların bir kısmını eritmeye çalıştım, bazılarını okuyamadım mesajlar için, kusuruma bakmayın. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı Ercan abi?
4: Herkese iyi akşamlar. Milli takımımıza Almanya karşısında voleybolda başarılar dileyelim ve programı kapatalım.
3: Ercan abi ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer, Ercan Taner'le beraber Spor Kazanı programında sizlerleydim. Saat 17 itibariyle Demirleydi programı, voleybol programı yayında olacak. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Amiri kadın voleybol takımımızda da başarılar. Batıkan'a da çok teşekkürler. Bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İzmir'de yarışları yorumlar için yine sizinleyim. Yine 8 koşu var, 3. koşuyla günün 2. altını yarışlayacak İzmir'de. 3 yaşlı dişi Arapların Memnun Maiden yarışı 1400 kumda koşulacak zorlu bir yarış. 1 numaralı Zorlu Hayat, 3 numaralı Çengel, 7 numaralı Erendis kuponlarda mutlaka olmalı. 2 numaralı Aysel Hatun ve 8 numaralı Evgeniya da geniş oyunlara eklenmeli. 2. ayakta Handikap 16 yarışta 4 yukarı Araplar 2000 kumda start alacaklar. Yine zorlu bir yarış, bomboş kilosuyla formda isim 8 numaralı Freyblad ve 11 numaralı Kıvırcık Mehmet biraz ön plana çıkıyor. Ancak 5 numaralı Ulu Yaşar ve 1 numaralı Sancarlı Bey de oldukça formda. 8-11-5-1 kuponlara yazalım. 2 numaralı Reyhanlı Gelin önde yalnız kalacak. Beyaz Bayrak aynı her şey gelebilir. Yine bomboş kilosuyla form tutmaya başlayan Madeira da sürpriz yapabilir. 8-11-5-1 dışında 2 ve 10 geliş oyunlara sürpriz de eklenebilir. 3. yaşta şartlı 5 yarışta 3 yaşta Arapların 1400 kumda start alıcı yarışta. Son 2 yarışını rahat kazanan 5 numaralı Kral Karaca oldukça ön plana çıkıyor. Ancak hazır durumda, iyi durumda bilgisini aldım ve değişen jockey Yiğitcan Gökçe ile Seri Ufuk'ta iyi koşmasını bekliyorum. 5-6 kuponlarımız da mutlaka olmalı. 1 numaralı Canberra, 4 numaralı Ergüneş, 2 numaralı Arda Paşa. Bu safkanlarda geniş oyunlara eklenmeli. 5-6'nın dışında 1-4-2 de geniş oyunlarda bulunabilir. 4. ayakta kısa vade 7 yarış. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu 3 yaş İngilizlerin 1900 kumda koşacağı zorlu bir yarış bizlere bekliyor. 3 numaralı Kios 2'de 2 yaptı. Ancak çok formda rakipleri var. 2 numaralı Dance of Wind, 6 numaralı Sisu. Bu iki rakiplerinle birlikte yine daha geniş oyunlar için 2 rakip daha önereceğim ki 1 numaralı Mall ve 5 numaralı Queen Sev. 3-2-6 mutlaka yazılmalı. Yerimiz varsa 1 ve 5'i de eklemeliyiz. 5. ayakta bölünen dişilere 3 yaş Araplara mahsus bölünen meydanın son bölümü 1400 kumda koşacak. Bu yarışta bankomuz 4 numaralı Aşan Simay olacaktır. Son dördüncülüğünde son 100 metreye kadar önde geldi. 1-0 geçti, 8 geçtiği yarışta. Çok iyi rakiplerle koştu. Erkek rakiplerine geçilmişti. Bugün dişilere mahsus bu yarışta Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Aşan Simay bugün bankom. Son ayakta 4 yaşlı Arapların Handikap 14 yarışı 1400 kumda koşulacak. Bu yarışta sorunları halledilince son yarışını kazanan Demon Hunt biraz kilosu ağırlaşmış olsa da yine de çok şanslı, iyi durumda safkan. 8 numaralı Gün Işıt'tan da bana göre en ciddi rakibi olacaktır. Bu safkan da iyi durumda. 1-8 yazarak son ayağa geçebiliriz. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Demir Lady başlıyor.
3: Demir Lady'ye hoş geldiniz. Turnuva ilerledikçe Neslihan senle daha sık sık görüşmeye başladık. Çok güzel. Bugün de hem Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16'daki Azerbaycan maçını konuşacağız. Diğer karşılaşmaları, bir sonraki rakibimiz Almanya'yı, Akdeniz Oyunları şampiyonluğumuzu ve tabii Sırbistan baş antrenörü Zoran Terz için ilginç açıklamalarını konuşacağız. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Öncelikle hemen Azerbaycan maçıyla giriyorum. Biz VNL ve son Avrupa şampiyonu olarak geldiğimiz bu şampiyonada çeyrek finaldeyiz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardık. Ve Almanya ile bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. Azerbaycan bize göre görece zayıf bir rakipti. Ama tabii ki onlar da son dönemde voleybola çok yatırım yaptılar aslında. Ve yükselişte olduklarını da söyleyebiliriz. 2017'de de üçüncülük maçını onlarla oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ve İstanbul seyircisi de onları hem çok güzel karşıladı hem çok güzel uğurladı. Biz de güzel ve keyif veren bir oyunla geri döndük. Sen ne dersin diye hani böyle bir paragraf kendisi soru sorup.
4: İyiydi ya. Ben de o kadar diyorum şimdi sana. Gayet iyiydi bence. Yeterli. Sen de dediğin gibi Azerbaycan çok uzun yıllardır hani dünya voleybolunda. Bir jenerasyon geçişinde bir sıkıntı yaşadılar bence. Şu an tecrübeli oyuncuları var ama iyi bir jenerasyon yakalarlarsa bundan önceki senelerde de zaten birçok takımıyla voleybola hizmet etmiş. İşte Faik abi bizim hani yılların antrenörü. O çok hizmet etmiş bir hocamızdır. Şimdi baktığımızda da tabii bizim için daha kolay geçen bir maçtı. Valla önemli olan bundan sonra kazanmak zaten. Yani nasıl, ne şekilde kazandığımızın pek bir önemi yok. Bundan sonra hani telafisi olmayan anlara geldik artık. Her maç final bundan sonra.
3: Kesinlikle aslında senin söylediğin bir noktadan ben de bir soru daha sormak istiyorum. Kime baksak mesela en iyi oyuncularından Yelizaveta Ruban 31 yaşında, Polina Rahimova ki 2017'nin yıldızlarından biriydi 36 yaşında. Genelde kadrodaki herkes 30 yaş üstüydü. Bu jenerasyon geçişi konusu zor bir şey aslında sanki, değil mi?
4: Yani zor, şöyle bir de hani biz onlarda da muhtemelen öyle. Hani milli takımda bir başarı gelince muhtemelen onlarda da voleybola, kadın voleyboluna ilgi artıyor. Hani bizim 2003'ten beri gelen, sıra gelen bu şey, bizde sürekli yeni voleybolcu yetişiyor. Hem bizde nüfus olarak hem kızların voleybola olan sevgisi daha fazla olduğu için hani belki orada Türkiye'deki gibi bir sporcu başlamıyor voleybola. Hani bugün hani şu an şu dakika bir 10 bin çocuk başlamıştır belki, kayıt yaptırmıştır voleybol, ama Bakü'de öyle olmayabilir. Şimdi

0: Soruma geçiyorum. Eda Erdem.
1: Evet.
0: Bu aşamalarda artık döner diye tahminde bulunmuştuk. Gerçekten döndü. Kaptan için ne demek istersin?
1: Yani tabii şimdi Eda'nın hücumda hiç problem hani çekmeyeceğini zaten düşünüyorum. Zaten yani şu an baktığımızda tüm dünyada en hızlı tek ayak hücum yapan orta oyunculardan biri. Yani oldukça hızlı ve sert hücumlar yapıyor. Blokta biraz ben acaba aksar mı diye dedim. Yani çünkü uzunca bir zamandır yapmıyorsun maç. Hep aynı baktığında aynı insanlarla antrenman yapıyorsun. Maç yapmıyorsun ama baktığımızda hani blokta da çok hareketli. Sağa sola koşması çok rahat. Hani o pasörün attı. Belki tabii ki de Azerbaycan bunun için çok belirleyici bir takım değil o performansı ve yani hücum kimse için yani diye. Hani sırf Eda değil kimseyi öyle değerlendiremeyiz belki ama yine de bence ilk maçı için gerçekten etkileyici bir performans vardı. Yani kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz.
0: İlk sayıyı onun alması da anlamlı evet, oldu. Evet, güzel oldu. Güzel evet. Oldu. Kaldığı yerden devam ediyor. Güzel bir nokta. Deminki jenerasyon sorusunu şimdi kendimize döndürüyorum. Evet. Çünkü biz buradan kendi jenerasyonumuza bağlayabiliriz. Bizim as kadromuz bir yandan burada finallerde mücadele ederken alt tarafta da çok önemli oyuncular yetiştiriyoruz. Evet. Bir de senin kızın olmak üzere. 2026 Akdeniz oyunlarında finalde İtalya'yı
1: İtalya'da
0: yenerek altın madalya kazandık. Evet. Ve çok gururlandık açıkçası. Defne Başyolcu, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Aylin Uysalcan gibi oyuncular bizim zaten Viyener'in ilk haftasında onları izlemiştik az kadronun yanında. Ama onlara şimdi Tuğba İvegin gibi büyük şampiyona deneyimi olan oyuncular da eklendi. Beren Yeşilırmak en skorer oyuncumuz oldu. Gülce Güçtekin en iyi manşet alan oyuncu oldu. Begüm Kaçmaz en iyi blok yapan oyuncu oldu. Aylin Uysalcan da en iyi hücum eden oyuncu seçildi. Şimdi 5 kategori var zaten evet. Bireysel ödül. 4'ünü biz almış olduk.
1: Ya 4'ünü biz alıyorsak pasörü de bizden seçelerdi var. Yani o çocuklar hani en skorer pasör sayesinde. En iyi smaçör pasör sayesinde. Pasörümüzü niye seçmemişler?
0: Biz de pasörü seçerek 5'te 5 yapıyoruz. Peki asıl sorum şu. Şimdi 2028 olimpiyatları da bir diğer hedefimiz. Evet. Burada A takım çok iyi maçlar çıkarıyor. Orada genç takım, ikinci takım gitti. Akdeniz oyunları şampiyonu oldu. Sence 2028 olimpiyatlarında bu forma rekabeti daha da kızışacak mı? Biz nasıl seçeceğiz milli takımı?
1: Yani ben olsam şafak vakti düello yaptırırım. Herkes kendi mevkiinde işte pasörler sabah 5'e şafakta. Yani ancak öyle bu tabii yani böyle bir şey olsun zaten. Oyuncu bulamamaktansa fazla oyuncu hani çok güzel bence. Yani şöyle baktığımızda şimdi düşünüyorum. Şimdi bizim bir ilk altımız var milli takımın standart. Şimdi ikinci altımızı da Avrupa Şampiyonası'na soksan madalyayı zorlar. Bu B takımımız dediğimiz hani daha genç oyuncularımızı da Avrupa Şampiyonası'na soksan yani böyle madalya için bir mücadele verilir. Çeyrek final, yarı final görür yani bu üç takımda. O yüzden çok şanslıyız. Şanssız olan bence antrenör yani kimi seçeceğim diye ona biraz zorlanacak.
0: Ve hep kimi neden seçmedin tartışmalarının evet, muhatabı olacak.
1: Evet bitmez zaten yani.
0: Onun evet. Kaderi de bu diyelim. Peki o zaman son 16 sorularıma geçiyorum. Rakibimiz Almanya. Diğer evet. Rakipleri de konuşmaya çalışacağım ama biz bu programı çekerken tabii daha evet. Maçlar oynanmadı ama yayınlandığı sırada...
1: Oynanmış olabilir.
0: Olabilir. O yüzden soruları böyle dikkatli sormaya çalışacağım. Cevapları ve soruları da bu gözle değerlendirsin izleyicilerimiz. Şimdi Polonya maçı aslında burada konuşmuştuk bize eksiklerimizi göstermesi açısından önemli bir maçtı. Bazen böyle hayırlı mağlubiyetler oluyor galiba. Evet. Hem eksiklerini gösteriyor hem ondan sonra sana düzeltme fırsatı veriyor. Ama istatistik olarak baktığımızda da 2015'te Rusya'dan sonra turnuvanın son 4 edisyonunda şampiyon takım hep namağlup gelmiş finale. Şimdi sorum şu, biz bu seriyi kırar mıyız? Ya da ikinci defa bir rakiple karşılaştığımızda...

0: Bu bir avantaj mıdır yoksa rakip rövanş kafasıyla mı çıkar? Soru içinde soru soruyorum.
1: Soru içinde soru yani. Şimdi hepsini de unuttum bu arada. Ben kendi kafama göre konuşabilir miyim?
0: Tabii ki. Seriyi kırar mıyız?
1: Şimdi ya şöyle biz hani en son şampiyon biz olduğumuz için biz de demek ki namağlup gelmişiz. Bir tane de bir mağlubiyetle geleceğim. Onda bir sıkıntı ben bir görmüyorum yani. Almanya maçına gelince bana göre çok hani baktığımızda diğer rakiplerimizin hani bizim seviyemizde olan işte Sırbistan'ın, İtalya'nın rakipleri görece daha zayıf. Biz yine yani yolumuzu hani o taşları ayıklaya ayıklaya bitmedi. İlla böyle sürüne sürüne gideceğiz oraları. Almanya bana göre çok çok tehlikeli bir rakip. Yani onunla grupta bir önce oynamış olman, yarın oynayacak olman, daha önce tanıyor olman bunların hiçbiri fark etmiyor. Almanya yani her sayıyı 0-0 gibi oynayan, yani konsantrasyonumuzun çok yüksek, oyun disiplininden bir an düştüğün anda yakalar yani. O yüzden çok dikkatli bir maça başlayıp tüm taktik, teknik yani o toptan gözümüzü ayırmadan bir buçuk saat falan böyle bir konsantre olup hiç göz açtırmamamız lazım. Çünkü Almanya öyle bir takım ki sizi kendi ritmine uydurup sizi bir güzel uyutuyorlar. Bir bakmışsın 2-2 olmuş maç, biz saç baş yolluyoruz yani. O yüzden biz kendi ritmimizi bulup onlara dikte etmemiz lazım kendi ritmimizi. Bu ritimde oynayabilirsiniz, oynayın. Oynayamıyorsanız biz 3-0 alıp gidiyoruz gibi bir şey yapmamız lazım yani. Çünkü ben her zaman çekinmişimdir Alman takımlarından.
0: Peki o zaman merak ettiğim başka bir şey soracağım. Almanya Belçika'yı 5 setlik maçta geçti. Biz Azerbaycan'ı 3 sette geçtik. İkinci haftanın sonuna geliyoruz. 6 maç geride kaldı. Yorgunluk bu seviyede artık bir faktör müdür? Onların 5 seti, bizim 3 setimiz bize bir avantaj sağlar mı? Ya da o yorgunluk sahaya çıkınca unutulur mu?
1: Yani şimdi şöyle genel olarak benim anlamadığım zaten bu turnuvalarda. Şimdi mesela maç yapıyoruz. Bir gün ara var. Dinlenme şansın güzel. Hani antrenmanını, rehabilitasyonu her şeyini yapıyorsun. Sonra maç var. Şimdi biz hani Allah kısmet ederse inşallah çeyrek finale atladığımızda yarı final final. Yani cumartesi pazar. Ben bunu anlamıyorum zaten. Orada bir şey olabilir yani. Sen cumartesi günü muhtemelen biz inşallah oynarsak 7'de oynayacağız. O maçta keşke 3-0 bitse ama belki setli bir maç olabilir. Ertesi gün tekrar 7'ye bizim iyi olmamız zor ya. Yani. Mesela hani bu kadar turnuvayı böyle oynatıyorsun. Hani yarı finali cuma, finali de pazar oynatabilirsin. Ben burada böyle küçük bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani çünkü bütün turnuvayı sen bir gün arayla oynasın. Hatta iki gün ara yapan takımlar oldu. Yani bunu yapabiliyorken yarı final finali birbirine şey yaptırmak belki orada yorgunluk bir faktör olabilir. Ama zaten o sahaya çıktığında o adrenalinle o yorgunluk kalmıyor tabii ki de ama bana göre hani ben ki bizim kızları çok fit ve fresh görüyorum yani böyle çok taptaze hala diri duruyorlar sahada. Öyle bir yorgunluk emaresi, ayakların gitmemesi gibi bir şey görmüyorum. Bu da hani yazın fitness'ı iyi yaptıkları, hani bu anlamda üzerine düşündükleri bir şey oldu çok belli.
0: İnşallah söylediğin gibi devam ederler İnşallah. Ve finale taptaze ve dipdiri çıkarız. Şimdi Almanya ile ilgili bir sorum daha var. Çünkü o son maçlarında 4 oyuncuları çift taneleri yakaladı. Tabii 5 set üzerinden oynanan bir maç olmasının da mutlaka faktörü vardır ama burada Leana Grozer 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Veske 14, Asmayer 13, Camilla Wetzel inşallah doğru telaffuz ediyordum 11 sayı buldu. Belçika'da 2 oyuncu Herbos ve Marten toplamda 40 sayıya ulaştı ama Almanya'nın farklı isimlerini, farklı hücum silahları gibi görüyorum şimdi bu kadar oyuncunun bu çift taneye ulaşmasını durduramadılar. Biz mesela Veske'yi hiç oyuna sokmamıştık. Yarınki maçta ya da yarın mı artık bu ne zaman yayınlanırsa bizim Almanya maçında sence onların tarafında ne değişecek? Bir önlem alınabilir mi yoksa maç içinde mi bu ortaya çıkar?
1: Yani şöyle Veske'yi hani biz durdurduk, oynatmadık.

0: Ama şimdi bu maçta belki Wettke kendine alınan önlemlerin farkında olacak ve daha başka bir performans ortaya koyabilir. Ha, bizim durdurmamız gereken Grosser ve Witsel. Bunları yavaşlatırsak, yani çok da hani böyle onu durduralım, top geçirmeyelim değil de biz onları yavaşlatırsak zaten biz oyun olarak, güç olarak bir tık daha yukarıdayız. Onları biraz yavaşlatıp biraz hataya zorlayalım. Hani biz direkt hata yapmayalım. Topu bir şekilde karşıya atalım, bırakalım onlar hata yapsın. Böyle biraz sabırlı bir oyun sergilersek, hani hemen marş atalım, pas atalım, hemen hücum yapalım diye belki top gidip gelebilir. Oralarda sakin kalıp topu karşı sahaya bir şekilde atıp onların hata yapmasına müsaade etmek bence daha rahatlatır. O yüzden de hani çok sabırlı, dikkatli ve sakin olmamız lazım.
1: Çok güzel söyledin. Şimdi o bizim programımız yayınlandığında oynanmış olan maçlar konusundaki çok kısa kısa öngörülerini alacağım. Bakalım maç oynandığında tutacak mı, tutmayacak mı gibi. Sana sınav gibi olacak ama aslında sormak istediğim sorular daha şöyle. Şimdi İtalya zaten Bulgaristan'ı beklendiği gibi set vermeden geçti. Egonu ve Antropova yine zaten bölüm sonu canavarı gibi Egonu yine performanslarıyla öne çıktılar. Bu maçta İsveç'le oynayacaklar.
0: Evet. 3-1 İtalya diyeyim o zaman.
1: Peki. Bunu hızlıca geçtik o zaman. Boskovic ve belki yarı finaldeki muhtemel rakibimiz Sırbistan. Onlar ilk seti kaybettikleri maçta Hırvatistan'ı 3-1 ile geçmişlerdi. Boskovic ve Uzelak da 18'er sayıyla oynadı. Tam bir takım oyunu oynuyorlar onlar da. Ama orada da sürpriz Yunanistan. Yani Fransa'yı,
0: Fransa'yı
1: evet.
0: geçti.
1: Peki bu maçın tahmini ne olur? Bakalım o tutacak mı?
0: Valla orada da 3-0 Sırbistan diyeyim.
1: İki sürpriz olsa seviniriz ama değil mi?
0: Yani bence de öyle bir maçı ya yani 3-2 bile olsa izlemesi çok keyifli olur yani. Hani tamam yine Sırbistan ve İtalya'nın kalitesi belli yani. Hani bunu tam biz istemeyiz hani nasıl diyeyim? Tamam rakibimizi yorulsunlar ama biliyoruz ki kazanacaklar hani o 5. sete gidince. Yorulsunlar biz de güzel bir maç izleyelim isterim tabii ki de.
1: Zoran Terzic için açıklamalarını soracağım demiştim. Gerçekten sormak istiyorum. Çünkü Sırbistan Zoran Terzic yani akıl oyunları mı yapıyor? Yani o kadar enteresan açıklamalar yaptı ki bilmeyenler için hatırlatıyorum. Bir İtalya'ya biraz hafif salladı diyeyim. Bir de bizi gündeme getirdi. İtalya hakkında dedi ki bence çok ileri seviyede değiller. İtalya takımı hani ne geçmişteki
0: Şansa.
1: şansa geliyor gibi bir şey oldu yani. Ne geçmişteki milli takımları seviyesinde ya da başka büyük jenerasyonlarla karşılaştırmak komik dedi. İtalya baş antrenörü de karşılık olarak bizi sinirlendirmek için yapıyor dedi. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ne bileyim hani bu kadar hani şansa demek nasıl anlatabilirim bunu? Koskoca Sırbistan'ı İtalya şansla mı yenecek? Yani hani şanslı olduğu için mi yeniyor veya daha önce yendi? Bu birazcık hani ben Zoran Terzic tanırım, severim, çok da hani tatlı bir adamdır. Neden böyle yaptı? Hani bu sinirlenseler iyi mi? Hani anlamadım ki. Bilmiyorum yani hani biz İtalya'yı sinirlendirse belki hata yaptırır da yani bizi sinirlendirmek iyi bir fikir mi bilmiyorum yani.
1: O zaman hemen bizim hakkımızda söylediklerini hatırlatıyorum. Devşirme oyuncularla ilgili konuştu. Geçen seneki Dünya Şampiyonası'nda da zaten yine konuşmuştu. Dedi ki benim en çok istediğim milli takımlarda yalnızca o ülkenin gerçek vatandaşları ve her şeyden önce daha önce başka milli takımlarda oynamamış oyuncular oynasın dedi. Sonra da bir yandan da dedi ki herkes bunu yapıyorsa biz neden yapmayalım? Ama sadece bir tanesine izin veririm dedi. Şimdi ben ne dediğini tam olarak anlamadım. Bir de bizi sinirlendirmek iyi bir fikir mi diye sana bir daha sormuş olayım.
0: Yani ben de yani normalde şöyle hani bunun belki geçmişini, mazisini bilmeyen insanlar olabilir. Melissa Vargas Türk olmadan önce Zoran Terzic ona Sırp pasaportu verdi zaten. Ya yani biz oradan Melissa Vargas'ı döndürdük. Yani Melissa Vargas Sırp oluyor.

0: Yani şimdi bunu söylemesi belki bir tık daha bize normal. Çünkü sonuçta hani onun da bir oyun planı vardı. Belki hani Melisa Vargas bugün Sırp olsaydı hiç böyle bir söylem olmayacaktı mutlaka, ama şimdi biz onu oradan aldığımız için biraz bence şey, hayal kırıklığı diyeyim ben buna.
1: Hafif bir
0: Bu
1: kıskançlık
0: yani biraz
1: gibi.
0: böyle bir hayal kırıklığı var gibime geldi.
1: Ama o da bu yola gidecek gibi de görünüyor.
0: Yani tabii ki de mutlaka giderler. Yani sonuçta şöyle de bir şey var. Ben bir taraftan devşirme oyuncu işte odur budur. Şimdi Melisa Vargas Türk olmasaydı veya herhangi bir milliyet yani olmasaydı, Küba şu an turnuvalara katılmıyor, şey olmuyor. Ya böyle bir sporcuyu dünya izleyemeyecekti. Yani Isabelle Haak, yani normalde Isabelle Haak hem Fransız vatandaşı hem İsveç. O İsveç'i seçti. Şu an daha ya yani Isabelle Haak'ı izleyebiliyor insanlar. İşte daha bir sürü bunun örneği var. Jack Trinidad Tobago'lu. Trinidad Tobago Norseca'da Meksika'ya 25-0 set verdi. Yani Trinidad Tobago'dan çıktı. O kız orada oynasaydı oynayamayacaktı yani. Yani hiçbir amacı yok. Ama şimdi burada o kadar üst seviyede oynuyorlar ki tüm dünya onlardan ilham alıyor. Yani o yüzden ben çok karşılıyım ki zaten hani neredeyse hepsi bizden Türk baktığımızda yani.
1: Tabii bizim dilimizi de konuşuyorlar.
0: Evet. Yani Jack İstiklal Marşı'nı söylüyor bayağı yani.
1: Doğru söylüyorsun. Ben de çok anlamıyorum açıkçası. Benim hiçbir zaman anlayabildiğim bir şey olmadı. Hele ki burada kendini bu seviyelere çıkarmışsa bir oyuncu ya da altyapıdan hele yetişenleri hiç anlamıyorum yani. O yüzden bizi sinirlendirmek de iyi bir fikir
0: Ya
1: değil
0: Boşkoviç
1: dedin.
0: de Kosovalı baktığınızda. Ya o da devşirme o zaman. Sırp değil Boşkoviç.
1: Evet. Takımı sinirlendirmeden önce seni sinirlendirmeyi başardı.
0: Ben o maça gideceğim. Gözünün içine bakacağım. O Türk'ü anlayacak orada. Görecek o Türk'ü.
1: Peki o zaman sosyal medyadan gelen iki sorumuz var. Onları sana soruyorum. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Haak, Egonu, Boşkoviç, Vargas. Bu dörtlü her zaman karşılaştırılıyor. Fakat şu an şampiyonadaki güncel form durumlarına bakarak onları sıralar mısın?
0: Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki de hani Vargas bana göre, ondan sonra form durumuna göre gidiyorsak Haak, Egonu ve Boşkoviç diye sıralıyorum
1: Tamam, süper. O zaman öbür soruya geçiyorum. Keşke Polonya'yı yenseydik ve bir sonraki maçta Hollanda ile oynasaydık. Onlara daha ters geldiğimizi düşünüyorum. Siz aynı görüşte misiniz?
0: Yani Hollanda ve Almanya arasında çok böyle dramatik bir fark yok yani. Bize yine iki tane hani çeyrek finale kalan iki tane zor takımdan biri geliyor. Yani kaçamıyoruz biz bundan. Ha orayı burayı bugün inşallah yarın inşallah atlarsak tarafı ondan sonra Sırbistan'la oynuyoruz. Sırbistan'a atlarsak işte muhtemel rakiplerimiz var. Sırbistan, İtalya. Yani burada belki hani biz Hollanda'yı 3-0 kazanır İtalya ile oynayıp böyle korkunç bir yarı final hani kazansak bile bir enkaz olarak çıkıp finalde Sırbistan'la oynayabilirdik. Şimdi yani biz hani biraz daha bir tık vites arttırdık. Evet Almanya zor bir ekip. Ben sonra Sırbistan daha nasıl diyeyim şiddetinin daha az olacağına inandığım. Hani o rallilerin mesela İtalya'da daha fazla ralli oynayacağımızı düşünüyorum. Biraz daha şiddet kademeli artacak. Yani her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Sonu altın olsun istiyoruz yani.
1: Çok güzel. O zaman programın son bölümüne geldik. Ben hep geleneksel olarak sana bir önceki maçın en iyi oyuncusunu soruyorum. Azerbaycan maçının en iyi oyuncusu sana göre kimdi?
0: Valla Eda'ydı. Onu uzun süreden sonra izledikten sonra güzeldi yani.
1: Sana göre bir önemli anı, kırılma anı, dikkatini çeken bir an var mıydı?
0: Yani çok böyle hani zaten hani iyi başladık, iyi gittik. Hani birçok şey denedik. Ben de kırılma anı değil de hani İşte Elif'in açık topları orta oyuncularla oynaması, hani daha değişik varyasyonlar denememiz, 2 numaraya üçlü blok gitmemiz, işte 4 numaraya üçlü blok gitmemiz gibi, bunlar bana göre hani iyiydi. Yeni bir şeyler denedik.
1: Geçen programda neredeyse 40 kere servis demiştik. Daha iyi buldun mu servisleri ve karşılamalarımızı?
0: Evet, çok çok daha iyiydi. Ama tabii ki de dediğim gibi Azerbaycan maçı bunun için bir şey değil. Ama bana göre özgüven toplamamız için, tekrardan hani takıldığımız küçük noktaları tamir etmek için çok harika bir fırsat. Bunu da çok iyi değerlendirdiler.
1: Bir de şu sihirli değnek sorusunu sorayım. Sihirli değneğin olsa Almanya maçından önce neyi düzeltirdin? Dediğin oluyor, bari onu da düzeltelim.
0: Vallahi hani Almanya'yı bozardım ya. Biraz moralleri bozuk falan çıksın isterlerdi. Bizim kızlarda artık hani düzeltilecek o kadar da çok bir şey yok. Yani her şeyimiz oturdu. Hani Almanya'nın moralini falan bozardım diye düşünüyorum.
1: O zaman inşallah bir sonraki bölümde Almanya galibiyetin üzerine konuşuruz diyorum ve Demir Lady'yi kapatıyorum. Görüşmek üzere.

0: Demir Lady sona erdi.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar, merhabalar abi.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
8: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5

0: 7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

0: Hey kulübü yasal bayisi bir tarih sunar.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 2 numaralı John Abruzzi ilk metrelerde liderliği alıp 2 boyda fark yaptı. İkincilikte 1 numaralı Bandolero var, ortada 4 numaralı El Verdugo, en dışta da 5 numaralı Glitter Wings önlere geldi ve Glitter Wings tempoyu artırıp öne geçen safkan oldu. Farkı da 2 boya kadar çıkarttı bu safkan. 2 numaralı John Abruzzi ikincilikte. Dışında 4 numaralı El Verdugo, 2.5 3 boy kadar geride 1 numaralı Bandolero, 2 boy gerisinde 3 numaralı Martina var. 5 numaralı Glitter Wings yarıştaki liderliğini koruyor. İkincilikte dıştaki 4 numaralı El Verdugo var, içeride 2 numaralı John Abruzzi. John Abruzzi'nin 2.5 boy gerisinde 3 numaralı Martina, 3-4 boy kadar geride kaldı 1 numaralı Bandolero. 1000 metre startına doğru 5 numaralı Glitter Wings yarıştaki lider. İkincide 2 numaralı John Abruzzi girdi. Dışında 4 numaralı El Verdugo var. Yine onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Martina.

0: 4-5 boy kadar geride, hatta biraz daha açıldı fark. 6-7 boy geride bir numaralı Bandolero. Glitter Wings son 800'e de lider girmek üzere. 2 numaralı John Abruzzi ikincilikte ve dışına kadar geldi bu safkanın. 6-7 boy geride 4 numaralı El Verdugo. 2 boy geride 3 numaralı Martina. 3 boy geride 1 numaralı Bandolero. Son 600'e doğru dıştaki 2 numaralı John Abruzzi tempoyu arttırıyor, geliyor. Düzlüğe çıkılmadan da Glitter Wings'ten liderliği tekrar devralıyor ve düzlüğe de önde çıkıyor 2 numaralı John Abruzzi. 5 numaralı Glitter Wings ikincilikte kaldı. 6-7 boy kadar geride 3 safkan vardı. İşte 1 numaralı Bandolero. İçeride Martina, ortada El Verdugo. Son 200 metreye doğru 5-6 boy yaptı farkı 2 numaralı John Abruzzi. 5 numaralı Glitter Wings ikincilikte geriden Bandolero'nun atakları var ama bu ataklar ikincilik için, çünkü 2 numaralı John Abruzzi tempoyu daha da arttırıyor. Bu yılki 3. startında da kazanmaya çok yakın 2 numaralı John Abruzzi kazanıyor. 1 numaralı Bandolero, 2. 5 numaralı Glitter Wings 3. oldu. 3 numaralı Martina yarıştan 4. olarak ayrılırken 4 numaralı El Verdugo da 5. oldu. 2 numaralı John Abruzzi İsmail Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, sevgili konuklarımla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bültene bakacağız ve tabii ki gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Mertcan Bulca hattımızda bizlerle beraber, Nesine TV sunucusu, Nesine editörü. Mertcan hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Özer, hoş buldum.
0: Tabii yani bugünün bülteninde de aslında İtalya Kupası maçları, La Liga, Lig 1 öne çıkıyor. Keza bugün artık hani benim de buradaki son yayınım, yani bu hafta içindeki son yayınım olduğu için sana bir derbiye de beraber ön izleme olarak bakalım istiyorum ama önce biraz daha günümüzün hani bugünden başlayalım isterim. Hı hı. Saat 7'de başlayacak bir İtalya Kupası maçı var. Palermo'yla Mantova 1911 arasında. Tabii İtalya Kupası maçları bu hafta içine çok yayılmıştı. Hani o anlamda mesela Monza Torino maçı da Monza'nın beklendiğinden belki de daha force ettiği bir maç olarak önümüze çıkmıştı. Kupa maçlarını bu hafta içi izliyoruz işte. Almanya'da Dortmund oynadı, Münih oynadı. Bugün de Palermo Mantova maçı var saat 7'de. Senin bir beklentin var mı maç?
1: Abi şöyle, ben kupalara çok giren bir insan değilim ve İtalya Kupası'nı hiç sevmiyorum. Açık konuşayım. Onun yerine ben
0: İtalya
1: de daha
0: ligini zaten sevmek de çok zor bir şey.
1: Yok, İtalya ligini seviyorum. Sıkıntı yok ama yani kupaları çok takip etme taraftarı olmadığım için bu Türkiye Kupası dahil. Yani tabii ki saygı duyuyorum. Çok büyük geçmişleri var. FA Cup bu anlamda tabii çok ayrı bir turnuva. Futbol tarihinin en eski organizasyonu olduğu için, ama hak verirsin ki birçok kupa gerçekten çok gereksiz yani. Biraz böyle yayıncıların para kazanması için yapılmış bir durum gibi geliyor bana. O sebeple hani ya İtalya Kupası'nı çok izlemiyorum. Bu yüzden tabii ki oynayanlara, değerlendirenlere saygı duyuyorum ama ya bence bugün gerçekten alternatif liglerde güzel maçlar var. İstersen bunlara geçelim. Yani çok iyi bilgilerin olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda bir fark yaratabiliriz.
0: Olur. Orada senin o zaman direkt öne çıkardıklarını almak istiyorum. Ondan tabii. Önce Türkiye Ligi'nde iki tane maçımız var bugün birincilikte. Onları istersen bir çok ufak bakalım. Saat 8'de Bodrum Futbol Kulübü ile Esenler Erokspor karşılaşacak ve Bursa Spor'la da İstanbul Spor karşı karşıya gelecek. Hani istersen Bursa Spor tarafından başlayalım. Onlar çünkü sezona gerçekten çok iyi başladılar. Camia ile de hani iyi bir uyum yakalanmış gibi gözüküyor bu dönemde. Bursa Spor yeniden Süper Lig'e çıkmayı çok istiyor doğrusu. Neler beklersin bu karşılaşmada Bursa Spor'dan?
1: Ya abi zaten bildiğin gibi kadro tamamen Süper Lig'e çıkmak için kuruldu, belli. Teknik direktör Mustafa Hoca da geçen hafta bundan bahsetmişti, Kayseri Spor maçı kazanıldığından sonra. Biz bir an önce hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz dedi ve bunun için olabildiğince seri galibiyetlerle gidip ligin hani tepesinde olup sürdürebilir takım olarak orada yönetici olmak istiyorlar. Zaten biliyorsun sezonun ilk dönemi çok fazla deplasmanla geçmişti Bursa Spor adına. Çok yeni bir kadroydu. Ben alışma sürecini artık yavaş yavaş tamamladıklarını düşünüyorum. Hazırlık döneminde de sen de takip

0: illaki. Çok çabuk oturduğunu gördük takımın. Ben bugün taraftar önünde etkili bir oyunla yine kazanmasını bekliyorum. Zaten biliyorsun İstanbulspor yapı olarak yani yarışmacı bir ekip ama hani çok fazla son yıllarda istikrarlı bir şekilde Süper Lig'le alt lig arasına gidip gelmişti. Bu sene anladığım kadarıyla çok öyle net bir takım havası yok. Yani o yüzden Bursaspor'un ben bugün yine kazanmasını kendi adıma bekliyorum. Sürpriz çıkacağını düşünmüyorum.
1: Kesinlikle yani ben de onların çok iyi başladığı kanaatindeyim senin söylediğin gibi. Peki Bodrum Esenler Erokspor için burada ne söylersin? Bodrum tabii iki maçta gol çıkartamadı son oynadığı iki maçında.
0: Hı hı. Ya çok zor maç. Bildiğin gibi Erok geçen sezon yani ligin yani bildiğimiz Süper Lig'in kıyısından dönmüştü. Hatta evet. Yanlış bilmiyorsam Osman Hoca da ayrılmak zorunda kalmıştı. Sezona yeni bir yapılanmayla girdiler ama geçerki havaları var mı ben çok ondan emin değilim abi. Bodrum tarafında da belki dikkatini çekmiştir. Yani kulüp yönetiminin bir isyanı vardı. Yani buradaki bölgeden herhangi bir destek göremiyoruz. Bu anlamda tabiri caizse kendi yağımızla kavruluyoruz diye ve Bodrum'un cazibesini kullanamamaktan biraz yakınmıştı. Aslında haklıydı ama biliyorsun ki Bodrum Spor yani yönetiş tarzı itibariyle yani bir sahibe ait ama çok fazla yatırım yapmayı tercih etmiyor. Yani en azından Antalyaspor'un 10 yıl önceki dönemini hatırlarsın. Ali Şafak Öztürk yönetiminde.
1: Tabii.
0: O günden bugüne daha farklı bir yapıda ama buna rağmen sonuçta Süper Lig'e çıktı, düştü. Geçen yıl rekabet noktasında fena değildi. Yani bir istikrar yakaladı. Ya bu karşılaşma sanki böyle görece benim uzaktan baktığım kadarıyla yani çok yakından ilgilenmesem de takımlarla bir beraberlik karşılaşması gibi duruyor. Böyle düşük skorlu. Bilmiyorum tabii ki senin fikrin nedir?
1: Ya ben de burada açıkçası 2.5 altın veya 3.5 altın hani değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Keza hani gollerin çok çıkmadığı bir taraf Bodrum tarafı. Hani Erok için de henüz onlar da galibiyet alamadılar. Ve hı-hı. Hani kaybetmiyorlar ama çok pozisyon da vermiyorlar. O yüzden hani ben böyle bir sıfıra kilitlenebilecek ya da az golle bitebilecek bir maç olacağını düşünüyorum. Mertcan buradan senin bugünün bülteninde, gecenin bülteninde öne çıkarmak istediğin maçları geçelim. Bir son dakika haberini tabii de paylaşayım. Mustafa Erhan Hekimoğlu Beşiktaş'ın genç forveti Samsun Spor'a kiralanmış. Beşiktaş genç futbolcunun kiralanması konusunda Samsun Spor ile anlaşmış. O haberi de şimdi son dakika olarak önümüze geldi. Onu da söylemiş olayım tabii. Hem Semih Kılıçsoy hem Mustafa Hekimoğlu hani Beşiktaş'ta akıbeti merak edilen oyunculardı. Mustafa da Süper Lig'de Samsun'a kiralandı.
0: Orada daha fazla süre bulabilir bildiğin gibi. Yani tabii. NDI'den çıkmışlardı. Fatih'te Fenerbahçe maçında sakatlandı. Muhtemelen durumu
1: evet,
0: biraz daha
1: şey de sakat.
0: Diğer forvet de sakat.
1: Evet adını bir anda unutmuş. Evet tamam Maggi tabii ki evet o da sakat. Yani unutmak
0: yani normalde çok takip ediyoruz ama da kulüp başkanının açıklamalarından ben artık var. Çünkü yani Samsunspor'u gerçekten çok zayıf gördüm. Ya dedim tankım mı dağıldı ne oldu? Bu kadar çok sakat olunca bana biraz garip geldi sezon başında. Biraz herhalde hocanın antrenman sistemine biraz başkan anladığım kadarıyla dem vuruyordu.
1: Ama başkan da zaten hani hocayla çok anlaşamıyoruz diye bir açıklama da
0: ya zaten benim anladığım kadarıyla bu hamle yani kısaca geçelim aslında bu konuyu. Fuat Çaba yapmış belli yani. Ben kulüp başkanının falan Fink'i tanıdığını zannetmiyorum. Aslında Thomas Reis dönemi de Gistol dönemi de böyleydi senin de bildiğin gibi. Ya bir proje aklıyla devam etti ama sanki Samsun Spor'da bu sene taraftarının gözünden bakarsak biraz yatırımlar düşük kaldı ve o son yıllardaki zafer sarhoşluğu ve yerini garantileme havası biraz sanki Süper Lig'de tıpkı başkanın dediği gibi bizim ölümümüz 8. sıraya oynar lafı sanki doğrulanmış gibi oluyor. Bakalım neler olacak göreceğiz ama yani ben de ilk onun dışında çok kalacaklarını zannetmiyorum genel Süper Lig yapısına bakarsak.
1: Evet göreceğiz. Mustafa'yı da tabii genç bir oyuncu. Süper Lig'de daha fazla süre alıp potansiyelini ne aha kadar erişebileceğini göreceğiz diyeyim ve burada pası sana atayım. Tabii yoğun bir bülten var bugün evet de. Keza gece de yine aynı şekilde Brezilya'da maçlar var. Brezilya Kupası var. Meksika'da Kolombiya Ligi'nde yine mücadeleler var. Sen neleri öne çıkartıyorsun burada?
0: Ya ilk olarak Gior Ferencvaros maçı benim çok dikkatimi çekti. Bildiğin gibi Ferencvaros zaten yakın zamanda izledik.
1: Evet.
0: İki Trabzonspor maçını iyi oynayarak turlamışlardı. Hedef tabii ki Şampiyonlar Ligi'ydi ama başaramasalar da bence yine o istikrar devam etmeleri önemli. Şimdi burada şu detay var. Gör, hatırlayanlar bilir, 12 yıl sonra şampiyon olmuştu geçen sezon ve Ferencvaros'un 7 yıllık hegemonyasını bitirdi. Ama sonrasında yine takip edenler görecektir ki çok sayıda bir dağılma yaşandı. Başarılı hoca Balas Börbeli, Ferencvaros altyapısında çalışmış bir antrenör rakibe geçti ve gördüğün gibi sezonu müthiş başladı. Başarılı spor direktör Van Heren ayrıldı. Maccabi Tel Aviv'e gitti. Geçen sonu savunmadaki en önemli isim Çizinger, Groningen'e. Yine Tot yakın zamanda Konya Spor'a. Ligin en önemli ismi Vitalis. 10 gol 4 asist Ayeke ve en skorerleri Bembaoli ki Dünya Kupası'nda da onu takip etmiştik. 18 gollü oyuncu. O da Pyramids'e transfer oldu. Yine çok sayıda 3-4 tane daha iskeletten önemli isimler yok sakatlıktan dolayı. Ve yine sezonu kapatan önemli bir isim. Geçen sezon orta saflı Schön 6 gol 4 asist sezonu evet kapattığı için oynayamayacak. Yani direkt şöyle diyeyim abi sana geçen yılki 11'in 7-8 oyuncusu yok. Ve hoca değişti. Getirdikleri hoca da Meksika'dan bir hoca. Avrupa'ya alışma döneminde ve hala her hafta yeni isimler kadroya katılıyor. Bu da hani bir uyum süreci noktasında sıkıntı yaşamalarına yol açabilir. Ben Ferencvaros'u gerçekten beğeniyorum. Bu maç hani net bir kırılma maçı. Yani geçen yılki rakibine verilen şampiyonluk sonrasında mesaj verme maçı ve bu maçı kazanırsa hafta sonunda da ezi rakibi Uşpes karşısında daha da moralli çıkacak Ferencvaros tarafı. Ya ben burada oranı gerçekten iyi buldum. Yani Gyor evet rakibiyle bir boy ölçüşme noktasına girecek ama geçen yılki Gyor olduğunu zannetmediğim için abi burada Ferencvaros'un cazip orandan galibiyetini tavsiye ederim. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili ama ben iyi buldum yani Ferencvaros'un oranını.
1: Bence de galibiyetin oranı son derece iyi. Yani burada zaten Gyor'la alakalı sen çöküşü çok iyi özetledin. Yani Şampiyonlar Ligi elemesinden başlayıp Konferans Ligi'ne bile kalamadan elendiler ki hani elendikleri takım da bir Letonya takımıydı. Bu anlamda hani onlar geçtiğimiz sezonu çok iyi geçirdiler ama yani bu sezon onlardan hiçbir eser yok. Yani ne oradaki kadro aynı kadro, ne oradaki beyin takımı aynı beyin takımı. Serbest düşüş için çok olası gözüküyorlar.
0: Yani o yüzden maç sonu 2'nin oranı 1.62'den bence
1: evet,
0: güzel değerlendirebiliriz.
1: Evet bence de iyi bir tercih bu tarafta senin söylediğin gibi.
0: Devam edersek Suudi Arabistan'da güzel bir maç var. El Darya, El Kuatsiya. Aslında 4 tane bildiğin gibi fon kulübü vardı Suudi Arabistan'da ama bu iki
1: sayıları
0: takımda...
1: Sayıları artıyor.
0: Evet yine özel sermayenin altında oldukları için güçlü kadrolar kurdu. Zaten Darya geçen son çıkması beklenen
1: işte
0: bir takımdı.
1: Şimdi, evet.
0: Evet Darwin Nunez dediğin gibi Enzo Milot var katıldı. Ben Bowen'i katıldı. Cezayirli çok önemli bir oyuncu. Ve geçen hafta kritik bir galibiyet aldılar gördüğün üzere. El Kuatsiya da zaten Afrika istikrarlı bir takım. Yani özellikle Retegui ile beraber Kühnenis'i bir kenara koy abi. Yani bu iki adam 50'den fazla gol attı geçen sezon. İstikrarlı bir şekilde hücumunu taşıyorlar. Ofansif de bir takım. Ben bugün de iki tane hücumcu yapıların keyifli bir maçını beklediğim için. Hatta şöyle söyleyeyim sana. İlk oran 1.81'di. Şu an KG varlı üst 1.53'e kadar düştü. Ben ama bu tercihin yine kazançlı olacağını düşünüyorum. Bu maçta karşılıklı gollerle beraber 2.5 gol üstü çok cazip olacaktır. Devam edersek Hibernian Hearts bildiğin gibi Edinburgh derbisi var. İskoçya'da. Aslında iki takım adına da ilginç bir fikstür. Biliyorsun ikisi de öneleme oynayarak geldiler belli ölçüde. Hearts devam etse de Hibernian elenmişti son dakika golüyle Gent'e kaybederek. Ama ev sahibinin son dönemde derbilerde ciddi bir üstünlüğü var. Bunu sürdürmek isteyecek. Evinde çok iyi bir takım. Hakeza Hearts yavaş yavaş yeni antrenörünün sistemine adapte olmaya başladı. Çünkü kadro da çok çok değişmişti. Yavaş yavaş toparlanıyor Hearts takımı da. Ben bu iki takımın son dönemdeki maçlarının zaten gördüğün gibi çok gollü geçme adayı olduğunu da biliyoruz. Bu bağlamda evet. Savunmalar da iyi değilken KG var bence çok ideal ama kesinlikle abi bir gol dairesine girmek lazım. 1.69'dan varla üst yine özellikle diğer Suudi Arabistan'daki maçla beraber güzel bir kombinasyon olabilir. Avrupa'dan bir tercihim de şu olacak. Kopenhag, Nordsjælland biliyorsun bu iki takım da yine Avrupa'da eleme serüvenlerinden geçti. Nordsjælland aslında çok iyi gidiyor. Yani 9 resmi maçtır kazanıyor. Yakın zamanda dikkatini çekmiştir. En önemli isimleri giren ki Premier Lig'e transfer olmuştu. Coventry'e
1: Danimarka rekoruyla. İşte Çorum'a bıraktılar hatta. Yine.
0: Aynen. Ya yani o Kopenhag'dan ama bu giren ki Nordsjælland dedi. Yani çok yetenekli bir oyuncu ama işte etkilenmiyorlar. Yani o kadar bir net yapı var ki takımda. Hatta Avrupa'nın 50 liginde şöyle bir detay gördüm. 23 yaş altı en çok forma veren takımmış oyunculara. Evet, Nordsjælland'in çok başarılı. Zaten biliyorsun iç sahada da suyun içinde beraber oyunun hızını çok şekilde net şekilde arttıran bir takım ama deplasmandaki istikrarı da burada hani Kopenhag'ı net şekilde öne çıkartmıyor. Zaten Kopenhag'ın maçları da çok gollü geçiyor. Bu sene 11 resmi maç 44 gol 30'un 10'lar attı. Dediğim gibi sadece Mokoko değil, Klaesson, Achon ve Jordan Larsson da ayrılmıştı. Onlar da bir yapılanma sürecinden geçiyorlar. Ya burada da tabii ki taraf tercihine gitmeyeceğim. Çünkü böyle bir Nordsjælland'i karşıma almak istemiyorum. Kopenhag'ın da hatırlarsın 2 hafta önce bir Reebok hezimeti vardı deplasmanda. Yani bu tarz takımlara karşı zorlanabileceğini gösterdi. Bu bağlamda abi burada da 3.5 gol üstünün oranı 1.84. Yani ben bunu da yine yüksek güvenle önerebilirim dinleyenlerimize.
1: Ya evet kesinlikle burada ben hani Nordsjælland için verdiğin istatistiğe de şaşırdım. Ama son derece güzel bir veriymiş. Yani benim aklıma böyle geçen sezonu bir anda kafamda canlandırınca hani büyük bir takım hani beklemezsin belki ama acaba Chelsea'de olabilir mi diye bir geldi. Çünkü Chelsea'de hani o kadar büyük bir kadro var ki ve bu kadro içindeki oyuncuların da genelde birçoğu 23-24 yaş altından alıp 7 yıllık 8 yıllık kontratlarla hani geldikleri için hani olsa şaşırmam dedim. Bir de özellikle Rosenier döneminde de hani daha farklı bir yönelim vardı.
0: Abi
1: ama
0: şöyle bir bilgi vereyim ben sana belki dikkatini çekmiştir tam Chelsea dedin. En son 30 yaş üstü oynayan oyuncusu Thiago Silva'ymıştı 2 yıl önce.
1: Evet yani Welbeck'le Henderson gelene kadar zaten şey bu şakaları işte çok yapılıyordu. Hani 28 yaşındaki oyuncunun takımdakiler bana amca diyor. Sonunda Henderson ve Welbeck geldi. Şu baskıyı üzerinden atacağım diyen oyuncuları vardı. O Adebayo'lar falan. Hakikaten çok enteresan bir durumdu yani Chelsea'ninkisi de. Ama yani Norwich Chalant burada çok daha tabii iyi bir model.
0: Ya tabii ki onlar bir de Gana'dan beslendikleri bir Dream adlı galiba futbol okulları vardı. Oradan gelen oyuncuları daha çok katıyorlar takıma. Yani çok uzun yıllardır

0: istikrarlı bir gidişat vardı. Devam edersek Polonya'da da bir tane dikkat çekici bir maç var. 19'da Rakow'un dikkatini çekmiştir belki bu karşılaşma. Rakow da aslında Polonya futbolunu takip edenler için biraz bu sezon şok yarattı. Avrupa'ya erken veda etti ve ligde görmüşsündü 4-0 çektiler. Yani ben Rakow üzerinde zaten böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Biraz şöyle geçmişe baktım. Son 14 yılda Polonya'da 4-0'la başlayan bir takım da yok. Ve Rakow bunu değiştirmek için bir antrenör değiştirdi. Bu maç erteleme maçı. Yani tam bir reaksiyon mücadelesi diyebiliriz. Ama rakip de biliyorsun Górnik Zabrze. Yani Avrupa elemelerinde Monaco eşleşmesine kadar bence çok işler yapmıştı. Ama artık bu takım da yoruldu. Hafta sonunda bir maç kaybetti. Yani burada da abi 2.5 gol üstünden çok cahilip. Yine VAR'la beraber de bunu değerlendirebiliriz. Yani ben şu üçlüyü buradan aslında izleyenlerimiz, dinleyenlerimize tavsiye etmek istiyorum. Eldaria Kuatsia var üst. Hibernian Hearts var üst. Rakow Górnik Zabrze var üst. Bence abi bu üçlü çok çok güzel üçlü olacaktır bugün.
1: Ya kesinlikle senin de söylediğin gibi son derecede güzel bir oranda aslında bu bizim karşımıza çıkartılıyor. Mutlaka değerlendirilebilir. Aldria maçı içinde yine ben de heyecanlıyım ki hani Krakow'un da yanlış hatırlamıyorsam bir tane yakın dönemde 5 farklı biten bir maçının ben yayınındaydım Mesine TV'de. Orada da hani maçı takip etme şansı bulmuştum. Çok hani bayır aşağı gidiyor onlar da doğrusunu söylemek gerekirse. Bilmiyorum neler beklenmesi lazım bu tarafta. Biz seninle geçen yayınlardayken Brezilya'yı da konuşmuştuk. Orada hani tabii. Santos maçı olduğu zaman da kartlardan çok bahsetmiştik. Hani orada da maçın 5. saniyesinde Neymar'a tekme atıldığı bir enstantaneye denk geldim bugün seninle yayından önce. Bir orada senin kart bahsini de almış oldum diyeyim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir reklam arasına gidelim tabii. Sonra devam edelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine başka bir seviye.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
7: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü, sevgili Mertcan Bulcu ile birlikteyim. Bülteni konuşuyoruz, günü değerlendiriyoruz. Mertcan, burada İspanya'daki, Fransa'daki maçları da soranlar olmuş. Onları da seninle geçelim istiyorum ama ben bir de İsviçre Ligi'ne çok az bir uğrayalım isterim. Basel Sion ve Lugano Servet maçları var bugün. Hani bilmiyorum ne kadar izleyebildim bu takımları bu dönemde ama hani Basel'i ben en son Young Boys karşısında izlemiştim. Oldukça tempolu bir maç orada ortaya koymuşlardı. Hani senin az önce verdiğin önerilerde de işte hani üst ve KG bileşik bahislerinden konuşuyorduk. Sanki bence bu akşam o trende uyabilecek bir maçta bu olabilir diye düşünürüm ben. Sen ne dersin?
1: Çok mantıklı abi. Hatta şöyle, Basel burada dikkatini çekmiştir. Favori değil evinde. Bence evet. Bunun sebebi şu olabilir. Engolci Sol birkaç gün önce İtalya'ya transfer oldu. Onun yerine ne kadar olacakları belli değil. Bu yüzden bundan etkilenebilirler ve Sion'u sen de izledin Avrupa Kupalarında. Yani Ajax'a karşı bile iki işte mücadele var. Ya uzun yıllardır bu kadar başkan odaklı bir takımın, ki onu da ben hesaplamıştım, yani 90'ların başından beri kulübü yöneten Konstantin 30 yılda 60'tan fazla antrenör harcayan bir başkandı. 3 yıldır aynı sektörle devam ediyorlar. Bence bu inanılmaz bir istikrar bu takım için. Ve oyunu sürekli ileri götüren bir Sion var. Ya burada Sion'un favori gösterilmesi sürpriz değil. Çünkü hem savunma hem hücum tarafına daha iyi. Ama senin de söylediğin gibi, yani Basel'in hafta sonunda böyle bir maç oynaması, evinde kolaylık olması burada varlı üstü mantıklı hale getiriyor. Lugano maçıyla ilgili şöyle bir detay vereceğim sana. Tabii. Lugano bu sene yeni stadına geçti ve 5 resmi maçın tamamını kazandı. Ya benim şampiyonluk konusunda Young Boys'a çekişmesini beklediğim iki takımdan bir tanesi. Zaten son yıllarda takımlarımız arasında biliyoruz. Aynı antrenör, aynı felsefe devam ediyor. İyi bir takım. Servet sanki son dönemde toparlaması, yeni transfer etkisiyle burada bir kafa tutabilir ama ya ben burada hani ufaktan böyle bir Lugano galibiyetle birlikte KG vardı düşünüyorum. Yani direkt bir değil de oranı biraz daha cazip hale getirmek için bir ve KG var güzel geliyor bana, en azından Lugano'nun yeni sıradaki galibiyet serisinin devam etmesi noktasında.
0: Ya evet, o aslında momentum güzel bir detay, benim bilgim dahilinde değildi bu, teşekkür ederim. Yani kesinlikle düşünülebilecek tipte bir detaydan bahsettin sen de burada, son derece iyi bir tercih. Buradan o zaman istersen bir Lig 1 diyelim seninle beraber. Bugün Lig 1'de Toulouse ile Lille'in mücadelesi var. Lille tabii Şampiyonlar Ligi'nde de takımların merak ettiği ekiplerden bir tanesi. Onlar da Ayup Boadi'den sonraki dönemde neler yapacaklar? Kimleri acaba öne çıkartabilirler merak ediliyor. Toulouse ise hani lige şu ana kadar pek diye girmeyen takımlardan bir tanesi. Lille ama aslında dün geçtiğimiz hafta bir de Paris Saint Germain'e karşı hani iyi oynadı. Yani bilmiyorum sen neler beklersin böyle bir karşılaşmanın devamında Lille tarafından?
1: Ya abi ben tekrar etkisini görüyorum, yani David Ancelotti Botafogo'da da böyle hatırlıyorum, iyi başlamış, sonrası durgunluk yaşamıştı. Bence PSG maçını kazanmak için her şey yaptılar ama yani öyle hamleler vardı ki kulübede, adam yani Enrique Goreskele'yi falan merkeze attı, yani o kadar genişlik var, bütün herkes artık oyuna sürdü, 6 forvetli falan bir sistemle oynadı. Yani Lille dediğine katılıyorum, ya bence çok iyi başladı sezona ve sadece tek problem şu: kadro sanki çok dar. Şampiyonlar Ligi serüveni başlayınca burayı nasıl idare edebilecekler? Yani kesinlikle. Ben burada biraz kafam karışık. Toulouse tarafına da şöyle gireceğim. Başarılı antrenörü Martinez bildiğin gibi Leverkusen'e gitti. 2 yıl önce Comolli Juventus'a gitmişti. Yani yavaş yavaş bir dağılma süreci var ve en önemlisi var, Emerson'u satmak zorunda kaldılar. Yine Göztepe'den bildiğimiz oyuncuyu. Ya burada bence Lille'in oranı gerçekten cazip. Ben alırım. 1.68 gayet güzel. Ya bir de şu var abi, Toulouse çok genç bir takım ve sahada kontra atak dışında neredeyse hiçbir şey vaat etmiyor gibi. Önemli isimlerini yitirdikten sonra bir geçiş sürecinde yeni antrenörle sanki zamana ihtiyaçları var. Ben Lille daha hazır buldum. Hazırlık dönemini iyi geçirmişlerdi. Bir de biliyorsun Felipe Pardo krizi de çözüldü. Oyuncuyu nihayet gönderdiler Newcastle. Artık sahada içerisinde en azından böyle bir problem adam da kalmayacak. Kesinlikle burada ben maç sonu 2 diyorum.
0: Ya evet, orada bak mesela ben Boatti'yi söylerken hani Matias Pardo'yu unutmuştum. Yani Pardo'nun da tabii Newcastle'a gitmesi hani krizi çözmek anlamında önemli ama bir yetenek kaybı daha anlamına geliyor tabii, bu da Lille için. Hani bu Toulouse maçını etkileyecek bir faktör değil bana da soracak olursan. Yok, ama uzun vadeli maratonda bu kadro sanki bu yükü çekmeye çok da hazır bir kadro gibi gözükmüyor, onu söylemek lazım kesinlikle. Ben yine kadrolarında böyle bir iki tane ileride yine hani kariyerini tekrar yükseltebilecek ya da hani yeniden büyük transfer yapabilecek oyuncu olduğunu da düşünüyorum. O Felix Correa benim için onlardan bir tanesi. Benim hani biraz daha ilk çıktığı zamanlardan da bilip takip ettiğim bir oyuncu. Hani yine zaten orta sahalarında bunun için uygun adamlar var. Kongo'dan bir oyuncu transfer etmişlerdi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden. O yine hani bakalım neler yapacak. Enteresan bir kadroları var ve tabii ki David Ancelotti'yi de bu arenada izleyeceğiz. Hani Lille galibiyetinin bence tek başına oranı senin söylediğin gibi güzel. 1.68'de şu anda düşünülebilir. Hani bunun yanında Lille golleri de bence yine eklenilebilir böyle bir akşam için. Bu da yine benim heyecanlı geçmesini beklediğim, hani merak ettiğim takımlardan bir tanesi Lille. Belki hani heyecan çok hani iddialı olabilir bu anlamda ama ben hani merak ediyorum Lille'in doğrusunu söylemek gerekirse neler yapacağını. Buradan istersen Real Sociedad Celta Vigo maçına geçelim. Celta'yı ben bu sezon daha çok fazla izlemedim ama geçtiğimiz sezonki Celta Vigo benim açıkçası La Liga'da Barcelona'dan sonra izlemeye sevdiğim takım olmuş olabilir. Yani Atletico evet. Madrid ve Real Madrid'in de üzerine koyuyorum ben bu anlamda.
1: Geçtiğimiz abi tam bir sistem takımıydı ya. Hocaları Giraldez geldiğinden evet. beri bu kadar yüksekte savunma hattı, bu kadar kombinasyon oynadı.
0: Çok heyecan verici.
1: Kesinlikle dediğin gibi mükemmel bir takım. Ya bu sezon evet.
0: Abi bir de bu takımda hala Iago Aspas'ı hani iyi top oynarken görebiliyoruz ya, beni büyülüyor bu durum ya.
1: Kısa süreleri evet çok iyi değerlendiriyor. Hatta geçenlerde bir rekor daha kırmıştı, şimdi hatırlayamadım ama. Ve ya gerçekten dediğin gibi kulüp üstü bir efsane. Ama genel olarak sistem gerçekten çok iyi. Yani son yıllarda yine çok yetenekli antrenör getirdiler ama bu kadar takımın üzerinde etki yapan bir hoca ben hatırlamıyorum. Bir dönem sanki Eduardo Codet vardı. Alaves yaptığı işleri yapmıştı ama bu hoca gerçekten çok üstüne koydu. Dediğin gibi sezona da çok iyi başlamadılar. Valencia deplasmanı, içeride Osasuna ve Bilbao yenilgileri. Osasuna ilgisi biraz kırmızı karttan sonra oyun başka bir yere evrildi. Diğer maçları belli ölçüde anlayabiliyorum. Biliyorsun Bilbao'da Terzic'le beraber oyunu kısa sürede değiştirdi. Bir gelişme kaydetmişti. Ama ben burada şunu diyeceğim. Sociedad bana beklediğimden fazla favori geldi. Ben bu kadar favori olduğunu düşünmüyorum. Aslında orada yorum da merak ediyorum. Çünkü hatırlarsın, yeni hoca geldikten sonra Matarazzo çok iyi bir etki yaratmıştı. Kupa şampiyonuna kadar giden serüvende. Ama yaz dönemi onlar için de birçok La Liga takımı gibi sıkıntılı geçti. Yani transfere neredeyse hiç para harcayamadılar. Limitler dolu olduğu için.
0: Evet.
1: Önemli isimler gitti. Sakatlar var. Ve ben Espanyol maçında kazanırken de çok beğenmedim bu takımı. Yani her maçta gol yemeye çok meyilli ve yanlış bilmiyorsam geçen son ligin en çok duran toptan gol yiyen takımı. Yani böyle de bir zaafı var. Hani burada Sociedad'ı almaktansa senin de biraz önce bahsettiğin gibi Celta detayı artık bir reaksiyon verme ihtimali olması beni biraz daha karşısız golleri hiç ödeyebilirim bu karşılaşmada.
0: Ya sana katılıyorum, ben Celta Vigo'nun sezon başındaki Betis maçını da izledim. Real Madrid maçını da takip ettim. Espanyol maçının 90 dakikasını izlemedim ama ya genel olarak şu anda bu takım senin de söylediğin gibi hani tam oturmadı. Hani eksikler var, sakatlar var. Bence bu orada önemli faktörlerden bir tanesi. Ama yani o ritmi böyle daha tam olarak bulamadılar gibime geliyor benim de. Çok fazla şeyi göremedik. Yani bu takımda zaten hani ileride o taşıma rolünü gören oyuncuların işte Baraneche, Oyarzabal ve Gonçalo Guedes ağırlıklı olarak. Yine hani Rus oyuncuları şey. Arsene Zaharyan'ın da hani belki biraz daha...
1: Ki onu hiç kullanmıyorlar bile yani. Onu
0: o şu an hani evet bile. Sistemin dışına çok çıkmış durumda. Sučić bence sezona çok iyi başlamadı. Hani geçtiğimiz sezon onların önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bu sezon hani ben daha çok fazla onun da varlık gösterebildiğini görmedim. Hani Kubo bence ortalama girdi. Hani kötü diyemem Kubo'nun girişini ama takım sanki daha henüz ritim bulamadı. Hani Celta tarafında da söylediğin gibi hani artık biraz daha bir baş gösterme zamanı olabilir bu. Hani Bilbao maçı da çünkü biraz şanssız bir maçtı. Osasuna maçında zaten 10 kişi kaldılar. O hani çok maçın direkt olarak gidişatını etki etti. Ben de bu anlamda hani Celta'nın Sociedad karşısında bir farklılık yaratıp bir baş kaldırı yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence bu maçta KG var. Hatta ilk yarıdan bir KG var denemesi de benim için bu maçta cazip geliyor. Yani taraf desteklemektense burada gollere gitmek sanki yine mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben doğrusu.
1: Şimdi gece geçersek de güzel bir maç var. Gremio Internacional. Aslında kupanın çeyrek finalinin diğer ayağı. Abi yine bir derbi. İki kez rakip karşı karşıya. İkisi için de kupa çok büyük öneme sahip. Evet, Gremio için ligde kalmak, Internacional için Sudamerikan'a katılmak değerli ama sonuçta bu kupayı kazanan şampiyon olacak ve baktığın zaman final yolu açık. Bu turu geçerlerse bu ihtimal olabilir. İlk maç golsüz bitti. Yine beraberlik olursa uzatmalar yok. Direkt penaltılara geçilecek ve maç ciddi şekilde gergin geçecek. İlk maçı da hatırlayanlar bilecektir. 43 tane foul vardı maçta. Yani o kadar çok durdu ki oyun. Ya iki takımın da niyeti tamamen kaybetmemek üzerineydi. Rövanş da aynı kafada geçecektir diye düşünüyorum. Kartlar az çıktı ama bence çok hakemin atladığı kartlar vardı. Oyunu biraz daha sanki kontrol altında tutmaktansa bu şekilde rahatlık verdi gibi hissediyorum. Ama rövanşta ben böyle olacağını zannetmiyorum. Bu kez sanki Mineiro-Cruzeiro eşleşmesinin rövanşında olduğu gibi bolca kart izleyebiliriz. Yani burada belki senin dikkatini çekmiştir. 7.5 üst kart bekliyoruz abi. Oran 1.63.
0: Abi yani
1: ben bu kadar
0: yani
1: düşük görmedim.
0: Brezilya hani ligi bu anlamda için. Brezilya gerçekten bu anlamda kafayı yemiş durumda yani. Hakikaten hani o ben sana hani araya gitmeden Santos maçını söyledim. Yani Santos maçından birkaç hani görüntü izledim. Maçın kendisini izlememiştim ama yani hani akıl alır gibi değil gerçekten. Hani maçın 5. saniyesinde direkt Neymar tekmeleniyor. Hani acayip bir şey artık yani bu durum.
1: Şimdi burada iki ezeli rakip olduğu için mi de önünde de kupa yarı final olması, hatanın telafisinin olmadığı bir karşılaşma olması yine bence gerginliği had safhaya çıkaracak. Çok sayıda foul göreceğiz, orta saha mücadelesi izleyeceğiz. Ya bu hani ilk yarı sıfır, ne bileyim 2.5

0: Talih sunar.
1: 2,5 boy geride 1 numaralı Balcı Dede, dışında 2 numaralı Etman içeride de 3 numaralı Hızlı Özgün sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 5 numaralı PC Formist üzeri lider çıktı. Ortada 8 numaralı Ateş Şekeri, dışında 4 numaralı Örnek Kan var. Yine yol arayan Reinhardt'ın da gayretleriyle 400'e de 5 numaralı PC Formist önde girdi. Ortadan 4 numaralı Örnek Kan, içeriden 6 numaralı Reinhardt gelmeye çalışıyor. 5 numaralı PC Formist 2,5 boy farklı önde. İçeriden 6 numaralı Reinhardt'ın gayretleri sürüyor. Son 100 metreye de PC Formis önde giriyor. Reinhardt geliyor. PC Formis önde dışarıdan. Reinhardt geliyor. Son metreler PC Formis önde. 6 numaralı Reinhardt geliyor. İki safkan beraber geçiyorlar fotoyu. Üçüncülük için yine 2 numaralı Etman'la 1 numaralı Balcı Dede de fotoyu beraber geçti. 4 numaralı Örnek Kan da 5. oldu. Çok etkili geldi Reinhardt. Aynada yakaladı 5 numaralı PC Formis'i. Kazananı birazdan foto finish resminde göreceğiz.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Mertcan Bulcu ile birlikteyiz. Mertcan, buradan odağımızı ben seninle bir Süper Lig'de derbiye çevirelim diyorum. Bugün bu hafta sonu cumartesi saat 8'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk derbisi. Bu sezona heyecanlı giren iki takım. Neler beklersin sen bu derbiden?
6: Abi, bildiğin gibi erken bir derbi söylediğin gibi ama bence belli şeyleri şimdiden konuşmayı sağlayacak bir derbi olacak. Hem oyun anlamında hem de sonuç anlamında ne çıkarsa çıksın. Bence takımlar üzerindeki baskı ya da hedef noktasındaki durumu belli ölçüde şekillendirecektir düşüncesindeyim. Biliyorsun Fenerbahçe'de transferin son günleri biraz durgun geçti. Taraftar bu anlamda epey tepkiliydi. Orta saha rotasyonu ve stoper havuzu noktasında yaşanan problemlerden dolayı. Ama buna rağmen iyi bir kemik kadro var bildiğin üzere ve yaz döneminden beri elemelerden bu yana da istikrarlı bir gidişat görüyoruz.
5: Yani bu kadro oynuyor ve sonuç alıyor.
6: Ya tabii ki, yani dediğin gibi İsmail Kartal'ın hani bir önceki dönemindeki kadar çok baskın bir oyun yok ama biraz daha geçişleri hücum edinen bir Fenerbahçe var. Bu da gayet normal çünkü merkezdeki iki oyuncunun tiplemesi belli. Ön taraftaki kullandığın yani oyuncuların oyun tercihleri
5: var. Yok.
6: Yani tabii yani yerleşimde dediğin gibi Muriç'le bunu oynamak çok zor. Muriç'in çünkü hatırlarsın yani senelerde Mallorca'daki oyun tarzı belli. Daha geniş alanda hücum etmeyi seven bir takımın kenar ortalığı ile oynayan bir forvetiydi. Zaten Fenerbahçe'de geldiğinden beri golleri de bu şekilde ortalardan buldu. Burada bir artı değer Oğuz oldu. Bildiğin gibi iki maçtır parlayan bir isim. Şimdi Kerem dönecek. Rotasyon tekrardan dengeleniyor. Talişka'sız oyun daha farklı bir yere ister istemez evrilecektir. Ama hala bu takımın yaş ortalaması bu kadar yüksekken hafta içi hafta sonu fikstürle birlikte biliyorsun bu maçtan sonra bir Roma maçı olacak.
5: Maçı bence çok endişe verici.
6: Haliyle burada psikolojik olarak hazırlık seviyesi ve fiziksel olarak Fenerbahçe'nin bu iki maçı nasıl çıkartacağı bence bir soru işareti. Çünkü İtalyan'ın oyun tarzını biliyoruz. Gasperini de biliyoruz. Bence bu iki adam ne kadar katırsın bilmem ama son 10 yılda İtalya futbolunda
5: arka hani, arkaya oynamak istemeyeceğiniz yani, iki adam. Gibi,
6: evet. Hani böyle marka bir şeyler yapan isimleri düşünürsek abi 5 isim arasında sokarız ki ben Gasperini'yi 1 numara koyarım. Bence burada de, belki de fikirizdir. O yüzden İtalyan'a da belki 4'e 5'e girer. Yani o yüzden İsmail Kartal için de net bir rüştün ispatlama maçları olacak bu. Fenerbahçe'de coşku tabii ki iç saha maçı olacağı için daha farklı olacaktır. Ama gördük ki Beşiktaş'ın da son farklı galibiyeti biraz hani nasıl derler o takımdaki ölü toprağı da bir atmış oldu peş peşe gelen mağlubiyetler sonrasında. Vlahovic'i kazandılar. Biliyorsun Poku gelir gelmez gol attı. Trossard biraz daha oyunun içine girmeye başladı. Merkez daha kuvvetlendi. Ya ben derbinin taraf tercihine gitme noktasında değilim ama her zaman Fenerbahçe Beşiktaş maçları biliyorsun sen de gollü geçmeye. Kesinlikle. Daha keyifli geçiyor yani Galatasaray Fenerbahçe maçlarına nazaran. Ya bu bağlamda Fenerbahçe'nin savunma sorunlarına devam ettiğini hesaba katarsak içerideki üretkenliğini düşünürsek bence en güzel tercih KG var olur. Ama ondan sonraki süreç sanki biraz da oyundaki kotmalara ve kulübedeki durumlara bağlı. Yani bir kırmızı kart olur mu? Hatırlayalım geçen seneki olayı. Veya kulübelerdeki hamle gücünde kim daha üstün? Ya bunlar daha belirleyici olur gibi geliyor. Bu bağlamda bir bahis tercih noktasında var bekliyorum. Ama bu karşılaşmanın canlıda çok şey vaat ettiğini söyleyebilirim kendi adıma.
5: Sana katılıyorum ya, bence ben de bu anlamda hemfikirim. Ben de burada ilk yarıdan 1.5 gol üzerine 2.32 orandan son derece cazip buluyorum. Denemeye değer buluyorum. Ben bu maçta gollerin ilk yarıdan gelmeye başlayacağı kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin savunma problemleri bence Beşiktaş'ın yararlanabileceği nitelikte. Bu maçın bence akışını belirleyecek olan ana unsur aslında sen

0: dikkat çektim buna. İtalyano'nun baskı oyunu var. Fenerbahçe'nin ise bu dönemde elde ettiği başarıda topu ayağında daha az tutarak sonuca gittiğini gördük. Burada iki takımdan birinin biraz daha topu, yani topu kimin biraz daha ayağında tutacağı, burada bence sistemlerin ne kadar işleyip ne kadar bozulabileceğine dair çok önemli bir indikatör olacak bizim için. Yani Fenerbahçe bu maçı kendi evinde oynamasına karşın %56-%58'lerde topa sahip olmadan oynamayı planlayabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Samsun maçında da Lyon maçında da başarıyı biraz daha topla az oynayarak elde etti Fenerbahçe. Öteki taraftaysa Fenerbahçe topu ayağında ne kadar tutarsa o kadar aslında Fenerbahçe'yi baskı altına alabilecek bir Beşiktaş pres düzeni var bence. Bu da önemli Beşiktaş için. Ha, ama burada hani Beşiktaş'ın şunu da söyleyebiliriz bence. Hani biz hani İtalyano'nun baskısından, Beşiktaş'ın oyun yoğunluğundan bahsediyoruz ama bence Beşiktaş'la alakalı sezonda şu anda biraz az bahsedilen bir konu, Beşiktaş ayağında topla da rakip yarı sahaya bence çok güzel yerleşiyor. Zaten hani baskının da bu kadar iyi işlemesinin bence bir diğer sebebi bu. Yani takım toplu oyunda çok iyi yerleşiyor sahaya. O yüzden kaptırılması durumunda da geçiş vermeden genelde topları geri kazanabiliyorlar. Ama buradaki hani ikilcikli yapının nereye doğru kıvrılacağını ben de merak ediyorum. Öte yandan hani sen Kerem'den bahsettin. Ben yine Oğuz'un açıkçası 11'de başlayacağını düşünüyorum. Yani iki maçta arka arkaya koyduğu performanslar sanki şu anda sol kanatta ilk 11 forması bir hata yapana kadar ya da bir düşüş yaşayana kadar Oğuz Aydın'da kalacak gibi gözüküyor.
1: Burada 10 numara abi işte belirsiz. Yani Talisca'dan çıkıp İrfan Can'la devam eden.
0: Evet, Asensio'da sakatken özellikle.
1: Evet, Asensio'da dediğin gibi sakat. Orada hani nasıl bir formasyon olur? Beni biraz o kurcalıyor. Çünkü bunu seninle bir önceki yayında da konuşmuştuk. Yani merkezden üçlemeye çalışsan bu kez alternatif olmayacak ve 3 tane benzer tipte oyuncuyla oynayacaksın. Karşılama oyunu oynamak zorundasın bu kez de. Bu da hani ne kadar iç saha oyunlar için done olur emin değilim. Yani ben orada 10 numara tercihini çok merak ediyorum hocam. Evet. Yani bildiğin gibi Muriç'in de yeri garantiyken. Yani orada çok belirleyici olacak o. Ki bu da Beşiktaş'ın çıkışlar noktasındaki etkinliğini arttırabilecek bir detay olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü Fenerbahçe'nin de halen zaten baki olan problemlerinin bence başında derin oyun kuruculuk geliyor. Yani orta sahada oyun kurucu olma, hani baskıyı azaltma, oyunu belki pasla hızlandırma özelliği şu anda olan oyuncular yok. Yani biraz daha alanı oynayan ya da o fiziksel oyunu oynayan
1: İkili
0: orta sahalar
1: var. Evet.
0: İkili mücadele orta sahaları biraz daha var. Bu anlamda sorunlar devam edecek. Yani Talisca'nın da zaten hani gidişi yani artık resmi olmaya çok yakın galiba, resmi değilse bile. Buradan sonra da Fenerbahçe'nin bir şey yapmayacak olması Asensio'nun dönüşünü çok daha tabii ki acil, zaruri bir hale getiriyor. Orada da durumlar nereye gidecek göreceğiz. Mertcan, var mıydı eklemek istediğim bir şey?
1: Abi yok, teşekkür ederim. Yani güzel bir yayın oldu. Bence maçlar da aslında bugün gayet güzel. Hafta sonunda bildiğin gibi oldukça bol bir bültenle karşı karşıya kalacağız. Yine dinleyenlerimiz bizleri Nesine TV üzerinden de her gün yayınlarımızı takip edebilir. Daha fazlasını orada burada aktarmaya çalışacağız. Teşekkür ederim bağladığın için. Alkılacaklarım bunlardı.
0: Ben teşekkür ederim abi. Her zaman olduğu gibi bir zevkti. Mutlu günler sana.
1: Ben de tekrardan iyi.
0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Spor'da Nesine saatlerinde benim süremin sonuna geliyoruz. Ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ettim. Lafı buradan Emrecan Demirci'ye aktarıyorum. Hoşça kalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik,

Saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff eşleşmeleri geçtiğimiz hafta sona ermişti. Orada heyecan önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde artık lig etabıyla başlayacak. Bu hafta ise hafta içinde hem liglerde hem de kupalarda çok sayıda mücadele bizleri bekliyor. İlk olarak bu akşam Rusya Kupası ile başlamak istiyorum. Saat 19.30'da Dinamo Moskova ile Ahmat kozlarını paylaşacaklar grup aşamasında. Üçüncü hafta maçları da bu karşılaşmayla birlikte sona ermiş olacak. Dinamo Moskova lige istediği başlangıcı yapamamıştı. Aslında eski teknik direktörleri Sandro Schwarz'la beraber kadroyu da büyük oranda koruduklarını düşünürsek bir umut söz konusuydu. Özellikle oyun tarzı itibariyle daha agresif, daha ısıran, daha keyifli maçlar izleten bir Dinamo Moskova beklentisi vardı. Ama ilk bölümde bunu çok ortaya koyamadılar. Yine de bu karşılaşmaya moralli geleceklerini söyleyebiliriz. Çünkü önce Rodina'yı ardından bir başka Moskova derbisinde Lokomotiv'i de mağlup etmeyi başardılar ligde ve 2 haftada 6 puanı ceplerine koymuş oldular. Çoğu takım kupada zaten alternatif oyunculara ağırlık veriyor ve Dinamo Moskova açısından hafta sonu bir başka derbi söz konusu. Çok önemli bir maçta Spartak Moskova ile karşı karşıya gelecekler. Bu sebeple hafif sakatlıkları da bulunan Fomin ve Tjukavin gibi önemli isimler başta olmak üzere çoğu as oyuncuyu o karşılaşmaya saklamaları muhtemel görünüyor. Bu kulvarda zaten Fakel 3 maçta 1 puanda kaldı. Onlar kendi maçlarını oynadılar. Grupta da format gereği 4 takımdan 3'ü yoluna devam ediyor. Bu sebeple bu kulvarda da rahat olduklarını, bu karşılaşmaya pek fazla psikolojik baskı hissetmeden geldiklerini söyleyebiliriz. Konuk ekip Ahmat ise aslında bu sezon benim şahsen beklentimin yüksek olduğu takımlardan birisiydi. Çekirdek kadroyu kurdular, önemli transferler yaptılar. Çerçesov gibi çok tecrübeli bir teknik direktöre sahipler. Onlar da istedikleri başlangıcı yapamadılar ama bunda zorlu fikstüründe payı olduğuna İnanıyorum. İlerleyen haftalarda son bölümde hücumda kıpırdandıklarını söyleyebiliriz. Fakat savunmada hala kendi seviyelerini tam olarak bulamadılar. En son ligde 2 kez öne geçtikleri bir Krylya-Sovyatov mücadelesi vardı. Orada da 3-3'lük skorla beraberliğe razı oldular ki öncesinde Rostov'a 4 gol atmışlardı. Kupada alternatifli kadroyla da olsa ben Ahmat'ın açıkçası etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yeterli kadro derinliğine sahipler. Oyun kalitesi anlamında tabii ki değişiklikler olabilir ama çok geriye gideceklerini açıkçası zannetmiyorum. Kupada en azından grup aşamasında Ahmat bence kolay bir rakip olmayacaktır. Dinamo'da şu ana kadar tabii ki az önce ifade ettiğim gibi çok fazla gösteremedi.

kadar. Ama Sandro Schwarz'la hücum oyununu oturtmaya çalışan bir takım, oyun planı net olan bir takım, sahaya çıkacak isimlerden bağımsız olarak kendi prensiplerine sadık kalmaya çalışacaklardır. Bu doğrultuda kupada gollü bir maç beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Öncelikli tercihim burada karşılıklı goller olacak. İkinci karşılaşmam Macaristan'dan saat 20.30'da Győr Ferencvaros'u konuk edecek. Győr geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu ve böylelikle Ferencvaros'un 7 yıllık şampiyonluk serisini de noktalamıştı. Gerçekten özel bir yılı geride bıraktılar. Ancak bu yıla, bu sezona istedikleri başlangıcı yapabildiklerini söylemek zor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başlamışlardı Avrupa kupalarına. Konferans Ligi playoff turunda Riga'ya da kaybettiler ve dolayısıyla henüz Eylül ayının başında Avrupa defterini kapatmış oldular. Macaristan Ligi'nde ise henüz yenilgileri bulunmuyor. Fakat 5 haftada 3 kez berabere kaldılar. Dolayısıyla şampiyonluk yarışında şimdiden dikkate değer bir dezavantaja sahip olduklarını söyleyebiliriz. Diğer tarafta Ferencvaros, hatırlayacağınız üzere temsilcimiz Trabzonspor'u elemişti yakın zamanda. Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardılar. Rövanşta erken kırmızı kartın da etkisiyle zaten rahat bir 90 dakika çıkardıklarını söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle çok kritik olabilecek bir maçtı onlar için ama muhtemelen beklenenden çok daha az fiziksel ve mental yükle o mücadeleyi geçmeyi başardılar. Teknik direktörleri Balas Borbély açısından aslında ilginç bir karşılaşma olacak. Çünkü kendisi geçtiğimiz sezon Győr'ü şampiyon yapan isimdi. Tabii ki çok çok önemli bir başarıya imza attı ama kulüple arası açık bir şekilde ayrıldı ve şampiyonluktan çok kısa süre sonra Ferencvaros'un başına geçti. Dolayısıyla bu karşılaşmada tribünlerden pek sıcak bir karşılama göreceğini zannetmiyorum açıkçası. Hikayesi olan bir karşılaşma. Ama diğer taraftan şunu da dikkate almak lazım. Şu an Diör'ü en iyi tanıyan isimlerden birisi Ferencvaros'un teknik direktörü Balázs Borbély. Bu da Ferencvaros adına bir avantaj olabilir. Kaldı ki zaten konuk ekibin geçtiğimiz sezon şampiyonluğu yitirmesi biraz da istisnai sayılabilecek bir durumdu. Oldukça tecrübeli, kaliteli bir takım görüntüsündeler. Onlar da ligde tutuk başlamışlardı ama bunu biraz da ben Avrupa kupalarındaki maçlara bağlıyorum. Şu an için son dönemde oyunun üzerine koyarak ilerleyen bir Ferencvaros'tan söz etmek mümkün. Ben açıkçası burada oyun kalitesine ek olarak tecrübe faktörünün de fazlasıyla ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da Ferencvaros'un ağır bastığı kanaatindeyim. Tercihim burada konuk ekibin galibiyeti olacak. Üçüncü karşılaşma için Danimarka'ya gidelim. Orada da oldukça önemli bir mücadele bizleri bekliyor. Saat 21'de Kopenhag, Nordsjælland'la karşılaşacak. Üst sıralar için gerçekten önemli bir mücadele. Kopenhag sezona Avrupa maçları sebebiyle erken başlamıştı. Konferans liginde başladılar ve hata yapmayıp 3 eşleşmeyi de geçerek lig etabında yer almaya hak kazandılar. Danimarka'da ise 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını görüyoruz. Sadece Avrupa'daki Inter Turku eşleşmesindeki maçların arasında kalan bir Viborg karşılaşması vardı. Onda fark yediler. Biraz da açıkçası istisnai bir karşılaşma bence o da yine. Çünkü henüz 16. dakikada skor 3-0'a gelmişti. Kötü başlangıçtan sonra tabloyu düzeltme imkanları olmadı. Genel olarak yüksek skorlu karşılaşmalar oynadıklarını ve hücumda ne kadar iyilerse savunmada da o kadar dengesiz olduklarını söyleyebiliriz. Mukoko Çorum'a transfer oldu ama Kopenhag açısından çok ciddi bir faktör olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Hem ileri uçta alternatifleri var hem de Mukoko her ne kadar kağıt üstünde kötü istatistiklere sahip olmasa da ne yapacağını tahmin etmesi zor bir oyuncu. Zaten en başta dünya yıldızı olması beklenirken henüz genç yaşta yaşadığı düşüşte biraz bununla ilişkili. Zaman zaman çok ciddi katkı sunabiliyor ama bazı maçlarda da takımı ve hücumu olumsuz etkilediğini, tabiri caizse baltaladığını da görebiliyoruz. Bu anlamda Kopenhag adına çok önemli bir kayıp olmayabileceğini düşünüyorum. Nordsjælland

0: da bu maçtaki rakibi gibi Konferans Ligi'nde lig etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Onlar kendi liglerinde Kopenhag'a kıyasla biraz daha iyi başladılar. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Çok formda bir sezon başlangıcı yaptıklarını ifade edebiliriz. Bu karşılaşma özelinde bir faktör olmasını beklemiyorum ama Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Nelson da savunma hattı için önemli bir takviye olabilir Nordsjælland adına. Normal şartlarda baktığımızda iki ekip de şüphesiz Danimarka'nın en güçlü, formda, iyi ve hücum futbolunu oynayan takımları arasında. Ama bu tablodan dolayı biraz da ben birbirlerine ekstra önlem almak isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü burada şampiyonluk mücadelesi içerisinde olması beklenen iki takım söz konusu. Bu tip eşleşmelerde zaman zaman takımların biraz daha dikkatli oynamaya çalıştığını görüyoruz. Zaten özellikle Nordsjælland 3. bölgede çok etkili bir takım olmasına karşın savunma anlamında da dengeli sayılabilecek bir ekip. Bu anlamda Kopenhag'a fazla boş alan bırakmaya bilirler diye düşünüyorum. Bu durum her iki ekibin de hücumda kendi standartlarının biraz gerisinde kalmasına sebep olabilir. Normalde alıştığımız düzeydeki rahat futbollarını ortaya koyamayabilirler. Ama tabii ki istatistiksel olarak baktığımızda burada doğal beklenti bol gol. Bu sebeple alt seçeneklerinin biraz daha kıymetli hale geldiğini düşünüyorum. Oranlar bana göre oldukça yüksek ve cazip. Bu sebeple biraz da güvenli tarafta kalmayı isteyerek açıkçası ben 3,5-6 seçeneğini ön plana çıkardım. Ancak burada 2-3 gol aralığı ya da biraz daha yüksek oran için, daha riskli kuponlar için doğrudan 2,5-6 seçeneği de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça
1: kalın. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.

0: Reklam.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Radyo.
0: Reklam.
3: Radyo Spor.
10: Derin Pas başlıyor.
11: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 3 Eylül Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Amirlik kadın voleybol takımı yaklaşık yarım saat sonra Almanya ile karşılaşacak. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Ayıldızlar son 8'e kalmayı başarmıştı. Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonluğu'nu da İstanbul'da kutlamak istiyoruz. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Bu akşam da saat 19'da çeyrek finalde Almanya'yı konuk edeceğiz. Daha doğrusu ev sahibiyiz zaten de Almanya ile karşılaşacağız diyeyim. Maç tabii benim program süresi içerisinde oynanacak. Skorları, oradaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Süper Lig'de artık 4. hafta maçlarını bekliyoruz. Yarın akşam Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle haftanın startı verilecek ve cumartesi de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bizleri bekliyor. Dolayısıyla nasıl bir derbi olacak, iki takıma dair haberleri paylaşacağız sizlerle. Birazdan bir telefon bağlantısı da yapacağız derbiye dair. Şu ana kadarki takımların performansı üzerinden, yapılan transferler üzerinden bir yorum, değerlendirme yapacağız. Transferde Avrupa listeleri dün akşam itibariyle bildirildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarını açıkladılar, UEFA'ya bildirdiler. Dün akşam da paylaşmıştım, Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir hareket yok, beklenmiyordu demiştim. Beklediğimiz gibi oldu, iki takımda yeni bir takviye, transfer gelmedi. Yapılanlar da Avrupa listesine eklendi. Galatasaray'da Renato Niega'nın durumu merak ediliyordu. Acaba kiralık verilecek mi, takımda kalacak mı sorusu vardı. Renato Niega Avrupa listesine eklendi. Onu paylaşmış olalım. Fenerbahçe'de de aslında sürpriz yok. Anderson Tarışka bugün itibariyle Fenerbahçe'ye veda etti. El Cezire'ye transfer oldu. Osterwolde'nin sözleşmesi askıdaydı. Zaten o da Avrupa kadrosunda yok. Oponga ekledi Fenerbahçe son olarak önceki kadrodan. Beşiktaş dün akşam saatlerinde biraz sürpriz oldu benim için. Hani 6 numara arayışı vardı Beşiktaş'ta ciddi bir şekilde. Ümit Aktağ'ın transferini açıkladı. Ümit Aktağ da bugün İstanbul'a geldi. Alanyaspor'a 7 milyon euro bonservis ödeneceğini yazdı bugün Sözcü gazetesi. Oyuncu Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda olacak ama Avrupa kadrosuna eklenemedi transfer, onu paylaşmış olalım. Süper Lig'de forma giyecek. Ocak ayından sonra Beşiktaş Avrupa'da devam ederse muhtemelen Ümit Aktağ da ekleyecektir. Trabzonspor'da bir yandan hoca arayışları devam ederken dün sürpriz

0: Bir şekilde transferi açıkladı. Forvet transferinde Midtjylland'ın oyuncusu Frank Colino'yu kadrosuna kattı. Genç oyuncu bugün Trabzon'a geldi. Taraftarlar tarafından karşılandı. Frank Colino ile Aral Şimşir geçen sezon Midtjylland'daydı ve iki oyuncu 58 gole katkı yapmış. Bakalım bu iki oyuncuya Muhammed Salah ve arkalarında Ernest Muçi'nin eklenmesiyle Trabzonspor'daki hücum katkıları nasıl olacak? Yeni sezonla beraber göreceğiz. Trabzonspor Frank Colino'yu 4 yılına kadrosuna kattı. Telafi edilen bonservis ücreti 3 mi, o, o, 17 milyon euro artı 3 milyon euro bonuslardan bahsediliyor. Oyuncu da muhtemelen hafta sonu oynanacak maçın kadrosunda olacaktır diyorum. Zaten hazır geldi. Hatta Midtjylland sezonu daha erken açmıştı Trabzonspor'dan. Yarın da Süper Lig'de transfer sezonu sona eriyor. Artık son 24 saatten biraz daha süre var. Beşiktaş'ta hala bir orta saha arayışı var. Bugün de 2-3 oyuncunun adı yazıldı, çizildi siyah beyazlar için ama henüz bir anlaşma yok. Beşiktaş muhtemelen orta sahaya bir takviye yapacak gibi. Arayışlar devam ediyor ve siyah beyazlılar da bu oyuncuyu Süper Lig'de kullanabilecek Ümit Aktağ gibi dolayısıyla Avrupa listesine artık ekleme şansı kalmadı. Beşiktaş'ın artık yeni sezonda forma şansı bulması azalan oyuncularından biri de Mustafa Hekimoğlu'ydu. 2 gün önce Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı konuk etmiştik. Burada telefon bağlantısı yapmıştık. Yüksel Bey bir forvet arıyoruz demişti. Mustafa Hekimoğlu da Samsunspor'la görüşüyor. Herhalde bu akşam yarın bir anlaşma olacak gibi. Mustafa Hekimoğlu da Samsunspor'da bu yıl kiralık geçirecek gibi. Oyuncu için de iyi olabilir bu. Zaten şu an Beşiktaş'ta oynama şansı azaldı. Vlahovic var. Diğer tarafta Oh var. Arkasında Semih var. Mustafa'ya pek sıra gelmeyecek gibi. Bugün Gaziantep'te Orhan Ak'la sözleşme imzalandı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu. Anadolu takımlarında yine artık transferde son saatlere girilirken imzalar atılmaya devam ediliyor. Genel hatlarıyla gündem bu şekildeydi değerli dinleyenler. Hemen de programın startını vermiş olalım. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine artık 2 günlük bir süre kaldı bugün. Merkez Hakem Kurulu derbiye Halil Umut Meler'i atadığını açıkladı. Halil Umut Meler için de sevindim doğrusu. Son 2 yılı pek iyi geçmemişti. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam hiçbir derbiye verilmemişti Halil Umut Meler. O da artık yavaş yavaş tekrar derbilerde düdük çalmaya başlayacak. Göstereceği performans da yeniden Avrupa Kupası'nda da Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek duruma gelebilir. Fenerbahçe'de bugün tabii Asensio konusunda bir tedirginlik oluştu. Çıkan haberler vardı. Asensio'nun sakatlığının devam ediyor olması ve ameliyat olacağı yönünde bir haber yansıdı. Ama Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız durumun öyle olmadığını söylüyorlar. Hatta Alper Yemencilerin bir paylaşımı var. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Oyuncu geçen yıl çapraz bağ ameliyatı olduğu bölgeden sakatlık yaşadı. Sadece Türkiye'de değil, kendi ülkesi İspanya'da da kontrolden geçti ve ameliyat olması o dönem önerilmedi. Bugün yaşadığı sakatlık bir kas sakatlığı ve dizle alakası yok. Her çapraz bağ ameliyatı olan dizde risk var mıdır? Her zaman vardır. Ancak şu an ameliyat gibi bir gündem yok diyor. Yani Asensio'nun şu an için ameliyat olmayacağını paylaşıyor. Milliyet gazetesi yazarı, TRT Spor yorumcusu Senat Ok telefon hattında. Senat merhaba.
1: Merhaba, iyi günler, iyi
0: Çok
1: akşamlar.
0: çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Artık transfer sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'de pek bir hareket beklenmiyor gibi. Sen önümüzdeki 24 saat içerisinde Süper Lig için bir takviye bekliyor musun Fener'de?
1: Yani bir orta saha oyuncusu için tabii çalışma vardı ama şu ana kadar ise netice elde edilemedi. Dolayısıyla zaten Cihan Bey de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Hani transfer kapandı. Gelecek oyuncu da öğlen doğrudan tabii ilk 11'e gelmesi pek mümkün değildi. Dolayısıyla bu kadroyla Fenerbahçe'nin devre arasına kadar gideceğini düşünüyorum.
0: Asensio konusunu çok merak eden dinleyicilerimiz var. Bir ameliyat olma durumundan bahsediliyor ama sendeki bilgiler ne yönde?
1: Ya vallahi hiç sormadım. Şimdi ben de yeni gördüm sosyal medyada. Yani yanlış bir şey söylemek istemem. Hani bir teyit edip sormak bilmiyorum. Açıklama geldi mi kulüpten? Çünkü yoldaydım şimdi daha arabadan indim. Dolayısıyla bir açıklama da yoksa onu bir teyit edip sormak lazım. Dolayısıyla hani eğer böyle bir şey varsa da kulüp açıklamasını yapar diye düşünüyorum ama henüz teyit edildiği için bir şey çok iyi yapmak istemem açıkçası.
0: Birçok arkadaşımız da gerek yok ameliyata diye hani ameliyat olmayacağını yani, yazmışlar herhalde olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani tam bilgisayar olmadan bir yorum yapmayalım isterseniz.
0: Tamam o zaman. Artık derbiyi bekliyoruz. Sezonun ilk derbisi. Fenerbahçe biraz daha tabii oturmuş kadrosu var sonuçta geçen seneye göre. Çok fazla ekleme yapmadı Beşiktaş'ta. Çok şey değişti. Nasıl bir de derbi öngörüyorsun diye sormak isterim sana.
1: Ya valla teknik adamlardan ve sistemlerinden bağımsız çok iyi oyuncular var iç takımda da yani bireysel anlamda. Ben bu nedenle hani bireysel anlamda izlenecek bir kere bir maç. Yani derbi ayrı, hocanın oyun sistemleri ayrı, oyun düşünceleri ayrı. Bir de baktığında işte Vlahovic'i var, Lukaku'su var, Vedat'ı var, Greenwood'u var, Trossard'ı var, Orkun'u var. Hani işte Mourinho sağ bek, Semedo Fener'de sağ bek. Bu nedenle iki iyi kaleci var iki takımda da her açıdan çok değerli oyuncular olduğu için ben bir kere hani oyun kalitesi, oyuncu kalitesi olarak iyi bir mücadele bekliyorum. Genelde ilk yarıdaki derbiler biraz dengeli düşünebiliyor teknik adamlar. Kaybetmeyeyim diye düşünebiliyorlar. Umarım böyle bir durum olmaz iki teknik adam için de. Çünkü bu takımların potansiyeli, iki takımın da potansiyeli çok yüksek. İşte keyifli, güzel bir oyun izletir diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe ev sahibi olduğu için belki bir %50 bir şans Fenerbahçe'ye burada verebiliriz. Ben özellikle Kante, Gendouzi, Skriniar ve Ake dörtlüsünü çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin hani bu dörtlüsü bir anlamda sigortası gibi duruyor. Bu nedenle o dörtlü de artık oturdu. Geride Ederson var. Beşiktaş'ın ön tarafı Trossard olsun, Vlahovic 3 gol attı, o çok formda. Mourinho'nun çıkışlarını çok beğeniyorum. Farklı iki takım bu arada, yani farklı iki tarz, farklı iki takım. Bu açıdan ben güzel ve keyifli bir derbi olacağını düşünüyorum. Sadece hani çok böyle kontrollü geçmesin diye umuyorum iki teknik adam açısından. Tek temennim bu.
0: Birçok Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşımız Samsun Spor maçındaki 11'i değiştirmeyeceğini düşünüyor İsmail Kartal'ın. Sen sürpriz bekliyor musun o maçın kadrosuna göre?
1: Yani çok beklemiyorum. Şimdi kim var kim yok diye şöyle düşündüğümüzde zaten kazanan kadro. Lyon'da kazanan kadro. Sadece Talisca doğal olarak yoktu. İrfan girdi. Yine aynı kadro. Ben kazanan kadroyu bozacağını düşünmüyorum. Bu arada İrfan Can'ın da fena performans sergilemediğini söyleyeyim yani.
0: O da 10 numara olarak başlamıştı Samsun deplasmanında. Bu maçta da o şekilde oynayacağını söylüyor Fenerbahçe'yi yakından
1: yani, takip eden. Yer değiştirebiliyor. Şimdi İrfan Can'la alakalı şöyle bir durum var maalesef insanlar. Ya bu algı çok enteresan bir şey. İşte birileri bir şey söylüyor. Sosyal medyada bir şey söylüyor. Öyle gibi İrfan Can iyi futbolcu. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Yani bu iyi futbolcudan kastım ne? Topla ilişkisi iyi, zeki, şut atar, pas atar, yaratıcı, kreatif bir oyuncu. Orta saha kökenli, sonra kanada evrildi. Ve Dzeko ve Tadic'le beraber İsmail Kartal dönemi müthiş bir performans sergiledi. Fiziksel kapasitesi arttı, sürekli oynadı ve o dönemleri hatırlıyoruz. İrfancan'ın temel problemi şu. Geçen sene kadro dışı kaldığı için ve o fiziksel olarak o ritmi kaybettiği için şimdi o ritme çıkması çok kolay olmuyor. O ritme çıkana kadar sancılar yaşanıyor. Ben İsmail Hoca'nın o gerekli desteği İrfan'a verdiğini düşünüyorum, görüyorum. Ve son maçta da iki golde de pozisyonlar içinde olan bir İrfan var. Bu nedenle ben hani daha hala tabii yolu var. Fiziksel olarak eski seviyesine gelmesi biraz daha zaman alacak, kolay değil. Ama ben İrfan Can'ın dediğim gibi Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum bu sezon.
0: Sevgili Sanat, Şampiyonlar Ligi için Fenerbahçe yeterli bir kadro kurdu diyebiliyor muyuz rakiplerine bakarak da? Birçok dinleyicimiz orta sahaya bir takviye daha yapılması gerektiğini paylaşıyorlar
1: ya
0: sürekli.
1: Sevgili Ayhan Taşör tabii ya burada sadece Fenerbahçe için değil, ben tüm takımlarımız için benzer sıkıntı var. +4 kuralı yani +4 kuralı olmasa bugün Amrabat'ta kalır, Fred'de kalır, Talisca'da kalır büyük ihtimalle yani. Şimdi problem biraz bu yani. Fenerbahçe'nin hani nereye transfer yapabilir diye düşündüğümüzde hani bu saatten sonra alabileceği yerli oyuncu olabilirdi. Belki stopere bir yerli oyuncu olabilirdi. İşte Çağlar'ın durumuyla alakalı hani gidiyor. İngiltere'ye de en son gidiyordu. Yani oraya bir yerli oyuncu alabilirdi. Şimdi başka bir pozisyonu hangi oyuncu düşünüyorum mesela, nereye hangi oyuncu alabilir? Fred'i tutmak istedin, Tarış Kıyas'ını tutmak istedin. Bugün mesela şöyle bir orta saha fena olmaz mıydı? Amrabat, Fred, Kante, Gündüz, İsmail orta sahası fena olmaz mı? Ama artı 4 kuralı sebebiyle Fenerbahçe iki oyuncusunu elden çıkarmak zorunda kaldı. Amrabat'la Fred. Bu nedenle sadece ve sadece hani savunmaya bir yerli, Süper Lig'den bir yerli oyuncu alınabilir miydi? Bununla alakalı bir tespit ve de bir eleştiri yapıldı. Buna bir şey demem ama mevcut zaten Talişka'yı da göndermek istemiyordum. Mecbur kaldım gönder.
0: Orada Fenerbahçe'nin büyük bir risk aldığını düşünenler de var. İşte Asensio'nun sakatlığından dolayı. Sezon içerisinde bir sıkıntı yaşar mı Fenerbahçe o mevkide, özellikle o numarada?
1: Şöyle, Asensio bir sağlık problemi yaşamazsa Asensio'yu seçmek zorundasın. Ya şimdi şunu anlatayım. Bir matematik hesabı var. 10 tane oyunu seçeceksin. Yani birinden vazgeçeceksin. Yani kimden vazgeçecek? Ederson'dan vazgeçebiliyor musun? Geçemezsin. Ben Lyon'daydım, Stad'daydım. Ederson herkese büyük bir güven verdi. Yani o Şampiyonlar Ligi'nin kalecisi.
0: Konya maçında da çok iyiydi. İkinci yarı çok iyi kurtarıştı.
1: Hissediliyor. Rahat yani adam. Adam oranın şeyi yani, oranın piri. Semedo. Müthiş oynuyor. Onu mu keseceksin? Skriniar, Akeyi mi keseceksin? Brown. Hani sol bek olarak yani orada Brown dışında şu an Levent ve Brown var. Onu da gönderemiyorsun. Kante, Gündüz'ü kesemiyorsun. Asensio iyi bir Asensio. Sakat olmayan yani bir Asensio. Asensio'dur zaten. Lukaku, Vedat, Greenwood. Hadi bana birini söyle. Hani önde şöyle bir şey var. Önde Fenerbahçe'nin Talişka bir lüks. Talişka ihtiyaç değil. Talişka lüks. Fenerbahçe'nin yani ihtiyaçları, ivedi ihtiyaçları vardı. İyi stoper, iyi orta saha, işte hücum oyuncusu, golcüsü vesaire, bunları aldı. Talişka olsa çok çok çok daha iyi olur mu? Tabii ki olur. Fenerbahçe yöntemi de bunu ister mi? Tabii ki ister. İsmail Kartal ister mi? Tabii ki ister. Ama sen ana ihtiyaçlarını önce beke bek alacaksın, stopere stoper alacaksın, 9 numaraya 9 numara, 10 numara. Talişka ne 9 numara ne 10 numara. Yani tam Asensio'nun da yedeği değil, tam Vedat'ın da yedeği değil. Çok farklı özellikleri olan sıra dışı bir oyuncu. Bak ne diyorum, imkanı olsa tutarım. İmkanı olsa Fenerbahçe'ye tutar ama doğrudan bir oyuncuyu yedeklemiyor Talişka. Hani bir oyuncu yoksa şimdi 10 numara pozisyonunda oynayamadı. Oynayamaz Asensio gibi. Vedat gibi de oynayamaz. Gol atıyor ama Vedat gibi değil. Bu nedenle çok bir önemli bir oyuncu. Fark yaratan bir oyuncu. Bir takım için lükstür. Hani bunu olumlu anlamda söylüyorum. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Bu transfer artı 4 kural olmasa çok net bir şekilde ligde de Avrupa'da da katkı sağlar. Hele sonradan girip ikinci yarılarda, son yarım saatlerde falan çok katkı sağlardı. Fenerbahçe mecbur kaldı yani bu kural gereği.
0: Artık eldekiyle yola devam etmek lazım. Doğru söylüyorsun. Son olarak da şunu sorayım. İki oyuncu hakkında bir soruşturma var. Greenwood ve Gündüz'ü. Fenerbahçe cephesi bu konuda nasıl bir savunma yapacak? İki oyuncu da çok önemli. Direkt 11 oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde ceza alma durumları var mı?
1: Yani valla bir sürü şey söyleniyor. Fenerbahçe açıklama yaptı zaten. Savunmayı hazırlıyor. Mutlaka uluslararası örnekleri de bakacaklardır. Ondan sonra umarız minimum cezayla, ceza almadan artık neyse kurallar, ona göre Fenerbahçe'nin çünkü ihtiyacı var. Hem iki oyuncuya da ihtiyacı var. Dolayısıyla kulüp de bugün açıklama yaptı. Artık savunmayı ve kararı bekleyeceğiz.
0: Konuğumuz Senat Oktu. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: Derin pas devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf, paraf. dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
5: Hepsi burada premium.

0: Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Radyo Spor.
7: Hayat sana maksimum.
8: Yeni MaxTicker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxTicker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
9: 25 yıldır sana maksimum.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Derbiye dair, yine gündeme dair görüşlerinizi paylaşabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de tabii sabah saatlerinde yapılan açıklama taraftarı korkuttu. Neydi o? Az önce Senat'a da sormuştum. Guendouzi ve Greenwood Lyon maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kuralları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi ve belge savunma UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir deniliyor. Fenerbahçe savunmasını yarın UEFA'ya verecek. UEFA Disiplin Kurulu da herhalde en geç hafta sonu durumu açıklar düşüncesindeyim. Çünkü hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları var. Pazartesiye kadar bu oyuncuların ceza alıp almayacağı belli olur. Umarım da almazlar. İkisi de Fenerbahçe için son derece değerli oyuncular. Yani Guendouzi'nin yokluğu, Greenwood'un yokluğunda bir Roma maçı düşünemiyorum Fenerbahçe için. Roma'da çok formda başlamıştı sezona. Onlar da Serie A'da iki maç sonunda zirvedeler. Bugün yine Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşların yaptığı haberlere baktığımda teknik direktör İsmail Kartal'ın derbide kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikrinyar, Ake, Arçi Buran, orta alanda Kante, Guendouzi, İrfancan Kahveci, Greenwood sağda, Oğuz Aydın solda, Vedat Muriç ileri uçta görev yapacağı şeklinde paylaşıyorlar kadroyu, 11'i. Dolayısıyla pek bir değişiklik beklenmiyor yani geçen haftaki 11'e göre. Asensio bu maçta da oynamayacak, onu bir kez daha paylaşayım. Kerem Aktürkoğlu'nun geniş kadroda olması bekleniyor derbi maçında, Fener Beşiktaş maçında daha doğrusu. Yine Nene gibi, şöyle bakıyorum, Vedat Muriç, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Opong, bu oyuncular da büyük ihtimal derbide hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacaklar. Yarın akşam kampa giriyor Fenerbahçe, yarın son antrenmanı yapacak derbi öncesi. Transferde de az önce Senat'ın da paylaştığı gibi olursa bir orta saha takviyesi düşüncesi var Fenerbahçe'de. Ama tabii bu oyuncuyu Avrupa maçlarında oynatamayacak, sadece Süper Lig'de oynatacak Ocak ayına kadar. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Asensio'nun durumu iyi gözükmüyor. 2 maç oynar, 5 maç oynamaz gibi. İnşallah Talisca'yı göndermekte pişman olmaz yönetim demiş. Greenwood konusunu sormuş. Greenwood ceza alır mı diye sormuştu dinleyicimiz. Onu az önce de yanıtladım. Artık yarınki savunmadan sonra UEFA'nın, UEFA Disiplin Kurulu'nun vereceği karara bakacağız değerli dinleyenler. Bu Talisca konusunda ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Yani Talisca forvet de oynayabiliyor. Acaba Fenerbahçe Lukaku'yu hiç almayıp oraya daha genç bir oyuncu mu alsaydı? Yani işte şimdi de şey diyeceksiniz, Vedat Muriç de sakatlanabilir, o zaman kim oynayacak diyebilirsiniz ama hep bir pay bırakmak lazım, yanılma payı bırakmak lazım. Fenerbahçe'de nedense burada şey yapmak istemedi. Yani orayı sağlam almak istedi. Orayı iki forvetle doldurmak istedi. Talisca'dan çıkma kararı aldı. Talisca kalsaydı Anderson Talisca şeyi de yedeklerdi. 10 numarayı da yedeklerdi. İşte Vedat Muriç de yedeklerdi düşüncesindeyim. Ama Lukaku'yu her yerde oynatamıyorsunuz. Lukaku'yu sadece Vedat Muriç'in yerini oynatabiliyorsunuz. Zaman zaman tabii belki forveti çiftleyecek teknik direktör İsmail Kartal. Böyle bir tercih yaptı. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal aslında Talisca'dan çok memnundu. Yani hani göndermek de istemiyorlardı. Bunu sık sık paylaşıyorlar zaten basın toplantılarında da. Çok net bir şekilde telaffuz ediyorlar bunu. Ama bu artı 4, 10 artı 4 kuralının artı 4'ü birçok kulübü bu sıkıntılara soktu diyebilirim ve işte yine planlamada ciddi problem olduğunu görüyoruz. Keşke geçen seneden planlansaydı diyeceğim ama bu sefer de şu var. Fenerbahçe'de her yıl yönetim değişiyor. Her yıl yönetim değiştiği için yeni gelen yönetim bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Şu anki tabloda Fenerbahçe'nin en büyük avantajı şu oldu. Yani eldeki uzun süredir o yığılmaya sebebiyet veren yabancılardan bir şekilde artık zararla da olsa kurtulmayı başardı. Orayı biraz boşalttı. Kafa olarak rahatladı. Transfer yaparken Ocak ayında biraz daha eli güçlü olacak. Asensio konusunda da hakikaten bir soru işareti var. 2 ay oynaması zor görünüyor diyenler var. İşte ameliyat olması gerekiyor diyenler var. Bugün Alper Yemenciler ameliyata gerek yok yazmış. Az önce paylaştım. Sercan Hamzoğlu da ameliyat olmayacağını söylüyor. Şu an Fenerbahçe'den bu konu hakkında yazılı bir açıklama da gelmediği için ben de onların paylaşımlarını sizlere aktardım. Cumartesi akşamı muhtemelen İsmail Hoca'ya derbiden sonra bu soru sorulacaktır Asensio'nun durumuna dair. Artık orada net cevabı almış oluruz. Mason Greenwood 10 numarada kullanılabilir. İşte Nene var. Nene'yi kanada atabilirsin. Kerem Aktürkoğlu dönüyor. Talihsiz bir olay yaşamıştı Konya maçında. Burada biraz da şöyle yapmak gerekmiyor mu? Yani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Ya işte her hoca tabii her mevkide en az 2, mümkünse 3 alternatifinin olmasını istiyor ve kadro planlamasını ona göre yapıyorlar artık. Haklılar da bir yerde çünkü Fenerbahçe, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımlar Avrupa'da da devam ederse 60 maçlık bir sürecin içinde kendilerini buluyorlar. Burada hocaları anlıyorum ama hocalarda da şu esneklik olması lazım. Eldeki oyunculardan ya bu oyuncu işte şurada oynamaz diye bir kural yok, yasa yok. Yani eldeki oyunculardan nasıl verim alabilirim? Bir oyuncu kaç mevkide kullanabilirim? Oraya da biraz kafa yormaları lazım. Yani tüm hocalar için söylüyorum bunu. İsmail Hoca, Okan Hoca, Trabzon'da şu an hoca belli değil. Yine İtalyano için de geçerli bu. Çok da hazıra alışmamaları lazım. Yani bizim son dönemde bakıyorum bir transfer furyası, her şeyi transferle çözmeye çalışan bir zihniyet var. Geçmişte şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani işte 93'ten beri Türkiye'de futbolu bir şekilde takip ediyorum ve hatırlıyorum o dönemleri de. Altyapıdan bir oyuncu çıkarırlardı hocalar. Hiç beklemediğimiz anda A takıma monte ederlerdi. Anadolu'dan bir oyuncu bulurlardı, getirirlerdi, koyup oynatırlardı yani. 96'da Galatasaray kadroyu kurarken şöyle Ergün Pembe'yi Gençler Birliği'nden aldı. Hakan Ünsal'ı Zonguldak'tan mı, Karabük'ten mi ne almıştı? Vedat'ı da keza öyle. Zeytinburnu'ndan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Ümit Davala. Ya şu an onu kaybettik biz. Bizim en büyük sıkıntımız o. Yani bu yabancı kuralındaki sürekli değişikliklerden dolayı her yıl yabancı kuralı değişiyor. Bir bakıyorsunuz işte 15 yabancı var. Ona göre sözleşme yapıyorsunuz. 2 yıl sonra 10 artı 3'e dönmüş. Bu sefer bunu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Şu yabancı kuralında artık bir netlik olmalı. Federasyon demeli ki biz şu kriterlerden dolayı kuralı şu şekilde yaptık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kural bu şekilde olacak denmeli ki buna göre de kulüpler yerli oyuncu havuzunu biraz daha yoğunlaşırlar. Orayı geliştirmeye çalışırlar. Altyapıya bakarlar. Anadolu'yu tararlar. Ya Türkiye'de oyuncu yok denilmesine acayip kızıyorum. Şimdi bir haber okuyacağım size. Yarış vakti geldi mi bilmiyorum. Fenerbahçe Ocak ayında Adem Yeşilyurt'u almıştı. Vedat abi yarışa var değil mi biraz daha? Adem Yeşilyurt Karşıyaka'da parlamıştı. İşte orada birçok takımın gündemine gelmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Bu oyuncu bu yaz Fenerbahçe'nin kampına katıldı. Hiç adını duymadık. Şimdi Kütahyaspor'a kiralık olarak gitmiş. Kütahyaspor'a kiralık olarak gönderdi Fenerbahçe bu oyuncu. Bundan sonra takip edecek mi? Bu antrenmanlarda bu oyuncunun eksiği nelerdi? İşte Fenerbahçe'de bunu yapan, planlayan bir ekibin olması lazım. Bu oyuncu nerede eksik? Potansiyeli var belli ki Adem Yeşilyurt'un. Kütahya'da Fenerbahçe'den biri bu oyuncuyu takip edecek mi? Oynuyor mu, oynamıyor mu? Neye eksik? Fiziksel olarak gelişimini tamamladı mı? Taktiksel olarak nerede eksikleri var? Bu oyuncuları getiriyorlar işte Anadolu'nun ücra köşesinden İstanbul'a. Eminim yani burada tüm kulüpler için geçerli. Şu an Fenerbahçe'den bahsediyoruz ama getirdikten sonra bu oyuncunun eksikleri üzerine alıp yanına acaba konuşan bir ekip var mı? Ya bak biz sende şunu gözlemledik. İşte sen topla ilişkin iyi ama takım savunmasında pek yoksun. Örnek veriyorum, tamamen sesli düşünüyorum. Şut ve pas tercihlerinde hata yapıyorsun. Biraz daha böyle orada kontrollü olman gerekiyor. Yarış vakti gelmiş. Yarışın ardından devam edeceğiz bu konuya.
1: Derin pas devam edecek. Devam.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 3 numaralı Çenger, 12 numaralı Sadın Cevheri ikinciliğe girdi. Yarım boy geride 2 numaralı Aysel Akız, dışında 6 numaralı Ekesum. Yarım boy gerilerinde 1 numaralı Zorlu Hayat. 2 boy geride 10 numaralı Leyla Reis. Yarım boy gerisinde içeride 9 numaralı Kandaş. Onların yarım boy gerisinde 4 numaralı Dağardı var. Yarım boy kadar gerilerine 11 numaralı Özgürek geldi. Safkanlar yakın aralarla koşuyorlar. 2,5 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Erendiz. Erendiz'in 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Devinay koşarken grubunda uzak farkla gerisinde son sırada 8 numaralı Evgeniya var. Atlar son 800 metreye girdi. Liderlik 6 numaralı Ege Sum'a geçti. İkincilikte kaldı 3 numaralı Çenger. 1,5 boy geride 1 numaralı Zorlu Hayat. Yarım boy geride 12 numaralı Sadın Cevheri. 2 boy geride 2 numaralı Aysel Hatun. Onun yarım boy gerisinde 10 numaralı Leyla Reis sırasıyla atlar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Ege Sum virajı lider dönüyor. Son 400 metreye lider gelirken 3 numaralı Çenger yeniden yüklendi. Hemen dışlarında 1 numaralı Zorlu Hayat var. Dışarıdan 12 numaralı Sadın Cevheri'nin ataklarıyla son 400 metreye gelirken yeniden liderliği aldı. 3 numaralı Çenger, geriden 1 numaralı Zorlu Hayat'ın atakları var o ikincilikte. Arayı azaltmaya çalışacak. Son 200 metreye 3 numaralı Çenger lider girdi. 1 numaralı Zorlu Hayat'ın atakları devam ediyor. Şimdi dışarıdan gelen 1 numaralı Zorlu Hayat Çenger'den liderliği alıyor ve son yüzden sonra temposunu koyuyor. Farkı açmaya başlıyor. 1 numaralı Zorlu Hayat İzmir'de yapılan 3. koşuyu Bekir Mert Mırık'ta kazanıyor. 3 numaralı Çenger 2. oldu. 7 numaralı Erendiz 3. olurken 2 numaralı Aysel Hatun ve 4 numaralı Dağardı Tabera'nın son basamağı için fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Zorlu Hayat Bekir Mert Mırık'ta kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursa.

0: sonlarda yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.08 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada Almanya Türkiye Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı başladı. Amili kadın voleybol takımı şu an ilk sette 3-1 önde. Vargas'ın sayısı geldi. Bir kez daha başarılar dileyelim filenin sultanlarına. Az önce nerede kalmıştık yarış öncesi? Beşiktaş'a dair de sorular var. Onları hemen yanıtlayacağım ama şu Adem Yeşilyurt'ta kalmıştık. Fenerbahçe 500 bin euro para ödedi Adem Yeşilyurt için. Yani bugün 500 bin euro 26-27 milyon TL yapıyor. 26-27 milyon TL ile yani altyapıya çok iyi yatırım yapabilirsiniz. Bu oyuncuda potansiyel gördüyseniz ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bu çocuğa da yazık. Çünkü o çocukların oraya gelmesi o kadar zor ki ne kadar uzun yollardan geçiyorlar. Kütahya Spor niye Kütahya Spor mesela? Yani kiralık olarak gitti şimdi oraya, o yüzden soruyorum. Bunu oyuncuya bırakmamak lazım. Oyuncunun menajerine bırakmamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin kendisinin planlaması lazım. Fenerbahçe keza Galatasaray için de öyle. Can Armando Güner diye bir oyuncu aldı Galatasaray bu yılın Ocak ayında. İşte Mönchengladbach'la da davalık olaylık oldular neredeyse o transfer sürecinde. Oyuncu önce geldi gitti sonra. Can Armando Güner Galatasaray'a geldikten sonra 14 dakika oynamış sadece ya. 14 dakika. Bu oyuncu o zaman niye aldı Galatasaray? Aldı. Kullanmayacak madem, o zaman kiralık gönderseydi bir yere, biraz daha yetiştirmek için Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan bir takıma verseydi. Şu an hiçbir yere vermedi. Muhtemelen Süper Lig'de bir takıma gidecek. Yarın herhalde görüşülüyor diye düşünüyorum. 1,5 milyon dolar da para ödediler. Bonservis bedeli ödediler oyuncuya. Zarar ziyan değil mi bu?

kusura bakmasın ama kulüplerimiz gerçekten bu planlama konusunda çok kötü yönetiliyorlar. Çünkü biliyorlar ya, borç 25 milyardan 30'a çıkmış. Ben aldım işte 30'dan aldım, 40'ta bıraktım. Bana kimse hesap sormayacak nasıl olsa. Ben en iyi transferleri yapayım, en pahalı oyuncuları alayım, yıldızları getireyim. Basınla karşısında onlara poz vereyim. Gazetede, sosyal medyada biraz pohpohlanayım. Borç artmış, benim umurumda değil. Zaten ben bırakıp gideceğim bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra. Sonrası Allah kerim. Bu zihniyetten de hiçbir şey çıkmaz. Ben geçen ay, birkaç ay önce Selimiye stadında Selimiye ile Fenerbahçe'nin U13 takımının maçını izledim. Fenerbahçe'nin U13 takımı 28-0 mı, 28-1 yendi rakibini. Çocuklar bir top oynuyorlar, müthişler böyle, hani abartmıyorum. Bir pas yapıyorlar, organizasyon, saha içi organizasyon. Şunu merak ediyorum yani, Fenerbahçe'nin şu anki U13 takımından kaçı üst seviyeye çıkacak? Fenerbahçe'de mi oynayacak, Süper Lig'de mi oynayacak, Trendyol 1. Lig'de mi oynayacak? Bu çocukların gelişimini nasıl takip edecek? Yani yaşıtlarına göre İstanbul'daki birçok takımı da takip ediyorum. Bakıyorum fırsat buldukça öyle hafta sonları. Anadolu yakasında farklı stadyumlarda böyle çocukların, gençlerin maçları oluyor. İnanılmaz yetenekli oyuncular var. Ama bu çocukları gerçekten eksiklerini, zihinsel, fiziksel, taktiksel artık eksiklerini güzel bir şekilde onlara anlatacak, onlara güzel bir program uygulayacak, işte takip edecek bir kulübün departmanının himayesi altında geliştirecek bir yapı yok Türkiye'de. Fenerbahçe'de de yok, Beşiktaş'ta da yok, Galatasaray'da da yok, Trabzon'da var mı bilmiyorum. Ve hakikaten ziyan oluyor yani bu çocuklar. Adem Yeşilyurt'u merak ediyorum, bakalım nasıl evrilecek kariyeri. Nereye gidecek yani bu çocuğun kariyeri? Geçen sene Karşıyaka'da acayip yani, işte şu izliyor, bu izliyor. Bursa Spor istiyordu, keşke Bursa'ya gitseydi. Belki oynama şansı olurdu, oynayarak gelişirdi. Böyle çocukları da ziyan ediyor büyük kulüpler. Şimdi Okan Buruk, Can Armando Güner'i aldı. Bu oyuncunun eksiği varsa kulübe oturarak mı gelişecek bu oyuncu? Gelişmiyor belli ki. 14 dakika şans vermişsiniz. Birkaç mesaj okuyayım. Devam edeceğim. İrfan Can konusunda bir dinleyicimizin mesajı vardı. İşte diyor ki fiziksel açıdan gelişmesi gerekiyor. Şu an Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil demiş İrfan Can Kahveci için. Şampiyonlar Ligi'nde güvenip sahaya koyamazsınız diyor İrfan Can Kahveci'yi. Aslında kampa katıldı. A milli futbol takımıyla Amerika'da da vardı. Yani İsmail Hoca da hakkında hep bulunumlu şeyler söylüyor. Tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki o koşu mesafesi kısmında Fenerbahçe'de eksik kalabilir. Fenerbahçe'yi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde en çok zorlayacak da bu yaş ortalaması bence. Yani 28.7 mi ne Fener'in yaş ortalaması? 36 takım arasında en yaşlı ikinci takım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Dönüşlerde Süper Lig'de de sorun yaşayabilir. Bir Beşiktaş taraftarıyım demiş. Ufuk Bey nasılsınız diyor. Ufuk Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Bir Beşiktaş taraftarıyım. O kadar orta saha diye Miretti sonrası adım atılmadı. Halen Salih'in net bir yedeği yok diye görüyoruz. Ayağı yere basacak, sağlam füleli bir stoper alınacak diye konuşuluyordu. Beklenti o kadar yüksekti ki Ümit Akdağ transferi ile konuyu kapatmak sadece kadro derinliğini korumak için yapılmış bir transfer gibi görünüyor demiş. Hala çok eksik var. Salih'in yedeğinin olmaması ve bu stoper tandemini göz önüne alarak Beşiktaş'ın başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz demiş Ufuk Bey. Ya ben Ümit Akdağ'ı beğeniyorum. Yani Süper Lig'de 2 sezondur dikkat çeken bir performansı var. Aslında demin de biraz onu anlatmaya çalıştım. Hepsini yurt dışından çözemezsiniz. Süper Lig'de yani kendi liginizden de. Bunu Benfica'sı, Porto'su, Ajax'ı, işte Hollanda, Portekiz'de, Belçika'da kulüpler çok sık yapıyorlar ve sonuç da alıyorlar. Ümit Akdağ Beşiktaş'ta hani oyuncu kalitesi yüksek, oyuncu kalitesinin arttığı bir ortamda kendi kalitesini daha iyi gösterebilir ve Beşiktaş'a

bu savunma hattında katkı verebilir. Orta saha konusunda katılıyorum. Yani Endidi de şu an Vincenzo Montella diyorum, hep alıştık tabii, İtalyano biraz sonrasında aklımıza geliyor. İtalyano'nun istediği profilde bir orta sahası değil. Orta saha oyuncusu değil. Zaten Beşiktaş yönetimi de Endidi'yi satmayı çok düşündü bu yaz, ama sanırım orada Beşiktaş'ın beklediği teklifler oluşmadı ve biraz da zorunluluktan, oyuncunun da maaşı biraz yüksek Beşiktaş'ta. Bu yüzden devam etme kararı aldı yönetim. Ocak ayına kadar bir şekilde devam edecektir. Şimdi dinleyicimize de katılıyorum. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları da çok sert. Neredeyse Şampiyonlar Ligi seviyesinde kura çekti Beşiktaş. Salih'e çok büyük yük binecek. Geçen Opta'da da bir istatistik okudum. Çok hoşuma gitti Salih açısından. Salih Özcan, Atiba'nın ardından Beşiktaş'ta o mevkide en iyi performansı, en çok top çalma ortalamasına ulaşan oyuncuymuş. Kısa sürede bunu başarmış. Dolayısıyla çok iyi bir başlangıç yaptı, ama Ufuk Bey'in de dediği gibi şu an onun orada muadili yok. Yani yedeği yok. Allah korusun ona bir şey olursa Beşiktaş orada tempo açısından, oyundaki hani Vincenzo Italiano'nun kafasındaki oyunu oynama açısından büyük sorun yaşayabilir. Dün akşam bir dinleyicimiz hatırlatmıştı. Diyor ki ben bir oyuncunun bir takım için çok önemli olabileceğini söylemiştim. O da Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı 2008-2009 sezonundan örnek vermişti. Fabian Ernst geldi ve Beşiktaş orta sahasını, çehresini değiştirmiş demişti. Bir oyuncu bazen çok büyük etki yapabiliyor, çok büyük alan kaplayabiliyor. Ocak ayına kadar mutlaka Beşiktaş Salih'ten en iyi şekilde faydalanacaktır, ama işte ona bir şey olursa performans anlamında sıkıntı yaşayabilir. Bugün de birçok arkadaşımız, Beşiktaş'ı yakından takip eden arkadaşımız yazdı. Bir isim çıktı, orta sahaya almak istediği oyuncu var Beşiktaş'ın. Corinthians forması giyen Breno Bidon, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Brezilya kulübüne 12 milyon euroluk bir teklif yapmış Beşiktaş kulübü. Toplamda 18 milyon euroyu bulan bir paketmiş bonuslarla beraber. Halen bir orta saha arayışı var ve şu anda da 30-29 saatlik bir süre var Beşiktaş'ın önünde. Tabii şu dakikadan itibaren alınacak oyuncu Avrupa'da oynamayacak, ama şöyle olabilir. İşte Avrupa Ligi'ndeki maçta Salih'le oynar hoca. Süper Lig'e döner. Breno Bidon gelirse onu orada oynatır. Farklı bir orta saha kurgusuyla Salih'in performansını, hani Salih'in performansını da böyle daha iyi bir şekilde kullanmış olur. Bir orta saha arayışı hala var Beşiktaş'ta. Onu paylaşayım. Yani ben de bekliyorum. Yarına kadar sanki bir oyuncu açıklanacak gibi. Raskin konusu vardı. Raskin konusunda dün hocasının açıklaması var. Onu da paylaşayım. Belçikalı oyuncu, hem Önder Özen'in hem de İtalyanım'ın istediği bir isimdi. Tabii burada rakamlar konusunda Rangers'la Beşiktaş anlaşma sağlamış, ama oyuncu Türkiye'ye gelmek istememiş. İskoçya'da çıkan haberler bu şekilde. Tabii Beşiktaş şunu da teklif etmiş. Bu yıl kiralayalım, önümüzdeki yıl bonservisini alalım. Buna da sonra Rangers karşı çıkıyor. Birçok konuda pürüz çıkmış transferde. O yüzden gerçekleşmemiş. Bakalım yarına kadar Beşiktaş bir orta saha transferi açıklayabilecek mi? Lukaku boşa alındı diyor. Asensio olmadığı zaman Greenwood ortaya çekip sağ Oğuz'u, sola Kerem'i koyabilirdi Fenerbahçe. Talisca'yı arayacağız demiş dinleyicimiz. Talisca konusunda hakikaten böyle Fenerbahçe taraftarı çok üzülmüş. Onu çok net hissettim bugün gelen mesajlarda. Bir Galatasaraylı olarak Talisca'nın gidişinden oldukça mutluyum diyor bir başka dinleyicimiz mesajında. Anderson Talisca, yani ceza sahası çevresinde öyle çok acayip ekstra işler yapabilen bir oyuncu. Yani o profil itibariyle, yani hiç olmadık anda bir şut atıyor, uzak köşeye, yerden, havadan.

0: aslında bir koşu yapıyor, kafayla atıyor topu içeri. Gole çok yakın bir oyuncu. Yani golün her türlüsünü atabilen bir oyuncu. Zaman zaman penaltı kaçırdığı oldu, geçen sene eleştirilmişti ama herkesin, yani bugün Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin, şey pardon, Galatasaray'ın, Trabzon'un da kadrosunda bulundurmak isteyebileceği bir oyuncu. Biraz maliyeti tartışılırdı tabii. Yani yeni sözleşmede 8 milyon euroluk bir maaşı vardı. Ama işte diğer oyuncuların maaşına baktığımızda da, skor katkısı olarak baktığımızda da bunun sahadaki karşılığını verdiğini düşünüyorum Anderson Talisca'nın. Geçen sezon da verdi, şu ana kadarki süreçte de verdi. Fenerbahçe böyle ne zaman sıkışsa Talisca bir şekilde kilidi çözen oyuncu konumundaydı. Tabii mecburi olduğunu da tekrar altını çizeyim bu yabancı kuralından dolayı. Hani gerek Cihan Bey gerek Oğuz Çetin sık sık paylaşıyorlar. Bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir oyuncu ama işte şartlardan dolayı göndermek zorunda kaldık diyorlar. Fenerbahçeliler üzülürken Galatasaraylısı Beşiktaşlısı da sevinmiş Talisca'nın gitmesine. Çünkü şu an mesajlara bakıyorum bir yandan. Birçok dinleyicimiz diyor Talisca Fenerbahçe'ye çok maç kazandırabilecek bir oyuncuydu. Dolayısıyla Galatasaray için iyi oldu demiş. Şöyle bir durum olduğunu neden düşünmüyorsunuz diyor. Kerem Aktürkoğlu ile Talisca'nın diğer futbolcuların oynamasında ve şut çekmelerinde, pas vermelerinde hep etkilediğini neden düşünmüyorsunuz diyor dinleyicimiz. Bence takımın oyununu etkiliyor bu oyuncular diye eklemiş. Anderson Talisca böyle çok bireysel oynayan bir oyuncu görüntüsü asla vermedi bana. Yani bende böyle bir izlenimi yok. Çok öyle gereksiz şut atan bir oyuncu da değil. Anderson Talisca etrafını donatan bir oyuncu. Yani asist katkısı da verebilen bir oyuncu. Çok bireyselliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu izlenimi yok Anderson Talisca konusunda. Kerem Aktürkoğlu da hani uyum yakaladığında etrafında hani asist katkısının yüksek olduğu bir oyuncu diyebiliriz. İşte Icardi ile uyum yakaladı Galatasaray'da 2022-23'te. Asist sayısı çok yüksekti. Benfica'ya gitti, sonra Pavlidis'le çok iyi uyumu vardı. Orada çift tane gol asist sayısına ulaştı. Fenerbahçe'de geçen sene ön tarafta çok değişiklik olduğu için bir uyumsuzluk oldu ve Kerem Aktürkoğlu geçen sene biraz daha bireysel takılıyormuş gibi izlenim verdi. Hala Kerem'e şu konuda eleştirebilirim. Yani bazen ne zaman şut atacak, ne zaman pas verecek? Barış Alper'le ikisi tam olarak bunu çözemediler daha. Biraz daha basit oynadıklarında takıma katkıları daha yüksek olabiliyor. Basit top da kaybetmiyorlar. Bu sefer işte ikisinde de eksikliklerden biri. Orada çok kararsız kaldıkları için topu kaptırıyorlar. Bu sefer takımları tekrar topu geri almak için ekstra bir efor sarf ediyor. Kerem hakkında böyle bir düşünceye sahibim. Birkaç mesaj daha okuyalım. Türkiye Ligi şampiyonluğu öncelikli hedefti ve Talisca Türkiye Ligi'nde anahtar üstü bir topçuydu. Dolayısıyla Fenerbahçe onu çok arayacaktır demiş. Lukaku ve Muriç'e verilen parayla bir tane yıldız forvet almalıydı demiş Ali Bey Antalya'dan. Yani Lukaku konusunda tabii hala bir soru işareti var ama Vedat Muriç gerçekten çok iyi bir profesyonel. Takım arkadaşlarına, taraftara, futbol camiasında böyle saygınlığı olan bir oyuncu. Rakiplerle ilişkisi de çok iyi. O sakatlıktan da iyi çıktı bence. Kampın en önemli yerinde sakatlanmıştı. İyi de döndü. Son 3 maçta golü var. Konya, Lyon, Samsun deplasmanı. Ben Vedat Muriç'in verdiği mücadeleyi, isteği, arzuyu, attığı golleri, etrafına arkadaşlarını oynatmasını, orada topu tutmasını çok değerli buluyorum. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncuydu ve formanın hakkını da şu ana kadarki süreçte veriyor. Özellikle sakatlık sonrası Sturm Graz maçlarında iyi görünmemişti ama İstanbul'daki Lyon maçıyla beraber bir çıkışı var. Son 4 maçtır her maç daha yükseliyor performansı. Ben cumartesi akşamı hem Vedat Muriç'ten hem Vlahovic'ten gol bekliyorum bu arada derbide. Yani Vedat Muriç için çok böyle kötümser yorumlara katılmıyorum. Onun altını çizmiş olayım. Yabancı konusunda planlama diyorsunuz demiş. İyi güzel de hangi federasyona güvenip yapacaksınız planlamayı? Burada zaten şeyi de ekledim sonrasında. Federasyon yönetimlerinin de bir tutarsızlığı söz konusu. 2000 5'ten 2026'dayız. 21 yılda 17 kere yabancı kuralı değişmiş. Bunun normal olmadığı aşikar zaten. Hani benim anlatmak istediğim şu: federasyon bir kural koyar. Önümüzdeki 5 yıl boyunca biz bu kuralla oynayacağız ve bu kuralı da şu standartları getirmek için koyduk ve şu kriterlere göre koyduk der. Hepimiz de buna saygı duyarız. Bu olmadığı için zaten bir buçuk yılda bir kural değişiyor, yabancı kuralı değişiyor Türkiye'de. Onu eleştirmeye çalıştım, onu anlatmaya çalıştım az önce. Kulüpler de burada çok dirayette duramıyorlar federasyon karşısında. Kulüpler Birliği 2005'ten beri var. Ya Kulüpler Birliği'nde bir heyet kurulur. Türk futbolu için federasyon yapamıyorsa Kulüpler Birliği der ki biz işte futbolun paydaşlarından bu konu üzerine bir çalışma yaptık. Çalıştay yaptık artık yaparlarsa. Şöyle işte kriterleri sıralarsınız. Türk futbolunda şu an olması gereken en iyi yabancı kuralı bu. Biz sizden bu kuralı talep ediyoruz dersiniz. Kulüpler Birliği'nde böyle bir çalışması olmuyor. Şu ana kadar görmedim ben. Geçen ay Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması vardı Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında. Orada şöyle bir ifade kullandı Sayın Yıldırım: Türk futbolu için dedi bir çalıştay düzenleyeceğim. Tüm kulüplerin temsilcilerini çağıracağım ve Türk futbolunun sorunlarını bir kitapçık haline getireceğiz bu çalıştayda. Bunu da en yetkili makama, Cumhurbaşkanı'na sunacağız dedi. Çünkü Cumhurbaşkanı'na gidip tek tek şurada problem var, burada problem var, her defasında randevu alıp anlatmanın bir manası yok dedi. Bu bana mantıklı geldi. Bilmiyorum yapabilecek mi Sayın Aziz Yıldırım? Kulüpler Birliği'nde bunu konuşup çok rahat da yapabilir. O gücü de var. Böyle bir şeye ihtiyaç da var. Hani işte Kütahya'nın problemi farklı, Beşiktaş'ın problemi farklı, Trabzon'un problemi farklı. Ama tüm kulüplerin orada yer aldığı bir çalıştayda herkes sıkıntısını anlatır. Olması gereken nedir? Başka ülkeler onu nasıl yapıyor? Bu da ortak bir mutabakatla böyle madde madde yazılır. Türk futbolunun bir anayasası gibi olur. En üst merciye, işte Spor Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na sunarsınız. Buraya tabii yabancı kuralını da eklemeniz lazım mutlaka. Yani o çalıştayda bunun da konuşulması lazım. Yabancı kuralı Türk futbolunda şöyle olmalı. Neden böyle olması gerektiğinin de altısı doldurulmalı sağlıklı bir şekilde. Bunu da yukarıya sunarsınız. Önümüzdeki 5 yıl, 7 yıl bir kural üzerinden gidilir. Artık sonrasında da onun yansımalarını hep birlikte takip ederiz. Yarışa çok az kalmış. Birkaç mesaj daha okuyalım. Sonrasında Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un gündemine de geçeceğiz. Trabzonspor'la ilgili bir telefon bağlantımız da olacak. Hoca kim olacak sorusu merak ediliyor. Beşiktaş'ın orta saha eksikliğini çok arayacak demiş. Beşiktaş orta saha eksikliğini çok arayacak. Oraya transfer yapılmaması büyük bir hata, sezona mal olabilir. Birçok dinleyicimiz aynı görüşte. Buna da biraz şaşırdım doğrusu. Can Armando Güner için neler yaptılar diyor Savaş Bey. Ben alayım başkası almasın da mundar edeyim zihniyeti var kulüplerde diyor. Yani oyuncuları planlamadan ziyade oyuncuların kariyerlerini bitiriyorlar diyor. Hakan Baltan'ın oğlu vardı Fenerbahçe'de, duruyor mu demiş. Evet duruyor. O da 3. forvet konumunda şu an. Talisca ile dominant bir oyun oynatamazsınız takıma demiş. Yani Talisca kalsaydı Şampiyonlar Ligi'nde tabii çok etki edemeyebilirdi ama Süper Lig'de genelde dinleyicilerimiz Süper Lig üzerinden katkı sunacağını söylüyor Talisca'nın. Süper Lig'de birçok maçı çözeceğini düşünüyor. Halil Umut Meler tercihini tepkili bir dinleyicimiz, derbiyi tarafsız yönetmesini herhalde kimse beklemiyordur demiş. Niye bu kadar olumsuz? Merak ettim. Yani Halil Umut Meler'in kötü maçları var tabii ki. Tartışılan maçları var ama artık hakemlerin de en deneyimli sürecini yaşıyor. Ben ya bir hakem sorunu olacağını zannetmiyorum açıkça derbide. Kütahya'da Erkan Hoca var demiş. O mutlaka ondan verim alır diye söylemiş Adem Yeşilyurt konusunda. 18 yaşında olan Can Armando'yu niye aldı diyorsunuz da Real Arda'yı 19 yaşında aldı. İlk sene hiç dakika vermedi. İkinci sene çok az verdi. Üst sene anca belirli süreleri almaya başladı demiş. Tam anlatmaya çalıştığımda bu değerli dinleyen. Can Armando'nun geldiği gündeki fiziki durumu neydi? Bugün ne mesela? Arda Turan'ın fiziki açıdan her sezon geliştiğini biz fotoğraflarda gördük, maçlarda gördük. İşte ilk gittiğindeki çıktığı antrenmandaki bir fotoğrafı vardı. Bir yıl sonraki fotoğrafı vardı. 2 yıl sonraki fotoğrafı vardı. Real Madrid onu planladı. Galatasaray Real Madrid'in yaptığı planlamayı yapmıyor Can Armando konusunda. Fenerbahçe'si de yapmıyor, Beşiktaş'ı da yapmıyor. Anlatmak istediğim bu. Real Madrid Arda Güler'e o yatırımı yaparken o planlamayı yapmış. Daha gelmeden yapmış. Ha, bizim kulüplerde bu yok. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İki boy gerisinde 8 numarada Free Blast var. Yarım boy geride 9 numarada Sarsala içeride. 3 numarada Şif Nefesi koşuyor. Hemen dışında 10 numaralı Madeira geldi. 1,5 boy geride 1 numarada Sancarlı Bey. İçinde 5 numaralı Ulu Yaşar var. Onun 1 boy kadar gerisinde. Ortada 11 numaralı Kıvırcık Mehmet. Kıvırcık Mehmet'in 1,5 boy kadar gerisinde. 6 numarada Coşkun Tay. Coşkun Tay'ın yarım boy gerisinde. 7 numarada Gürsel Han. Dışında 4 numarada Türkan Hanım. Sırasıyla atlar 1000 metre start yerinden çıkmak üzere. Liderliğini sürdürüyor 2 numaralı Reyhan Gelin. Aradaki fark 1,5 boy kadar. İkincilikte onu takip ediyor 8 numaralı Free Blood. Yarım boy gerisinde dışarıda 3.lükte 9 numaralı Sarsala var. 1 boy geride 3 numaralı Şif Nefesi. Onun hemen dışında 10 numaralı Madeira. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Ulu Yaşar. Yarım boy gerisinde 11 numaralı Kıvırcık Mehmet. Bu safkanın da hemen dışında 1 numaralı Sancarlı Bey var. 2,5 boy geride 7 numaralı Gürsel Han içinde. 6 numaralı Coşkun Tay dışlarında 4 numaralı Türkan Hanım sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere 2 numaralı Reyhan Gelin lider. Fark 1 boy kadar. 8 numarada Free Blood takipte. 1 boy geride dışta 1 numarada Sancarlı Bey. Yarım boy geride 10 numarada Madeira. Hemen içinde 3 numarada Şif Nefesi. Arkalarında 5 numarada Ulu Yaşar sırasıyla son düzlüğe çıktı safkanlar. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 8 numarada Free Blood liderliği devraldı. 2 numaralı Reyhan Gelin'den 4 düzden sonra tempoyu artırdı. Bir anda 2,5-3 boy kadar fark yaptı. Şimdi ikinciye de 10 numaralı Madeira girdi. Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşırken liderliğini 8 numaralı Free Blood koruyor. İçeriden tekrar 2 numaralı Reyhan Gelin yüklendi. Yeniden ikinciliğe girdi. Diğer safkanlardan Ulu Yaşar'da artırmaya çalışıyor ama 8 numaralı Free Blood son 100 metreye girildikten sonra rahatladı. 3 boy farkla potaya ulaşmak üzere Free Blood kazandı yarışı. 10 numaralı Madeira ikinci oldu. 2 numaralı Reyhan Gelin üçüncü. 7 numaralı Gürsel Han dördüncü. 5 numaralı Ulu Yaşar'da beşinci oldu. 8 numaralı Free Blood Muhammed Birbilgin'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
14: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
13: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Radyo Spor. Reklam. Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.35 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı. Daha doğrusu dün UEFA'ya kadroyu vermişti. Galatasaray listeyi açıkladı. Kaleciler Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Cankat Yılmaz, Enes Emre Büyük. Savunma Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Bitşabi, Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Şalai. Orta saha Alexi Batrakov, Gabriel Saray, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Niega, Leste Goçuk, Yunus Akgün. Forvetler Victor Osimhen, Barış Alper, Rafael Leao, Leroy Sané, Deniz Gül diye açıklanmış. Bakıyorum burada kimler yok. Kaan Ayhan yok mesela. Zaten olması da beklenmiyordu ama. Kaan Ayhan'ı göremiyorum geçen seneki kadrodan. İlkay yer alıyor. Pek de sürpriz yok. Galatasaray'ın kadrosu bu şekilde. Kaan Ayhan, Kazım Can, Eyüp Aydın, Can Armando. 4 isim yok kadroda. Acaba Kaan Ayhan'ı da yarına kadar bir yere mi gönderecek Galatasaray diye de şu an sesli düşündüm. Stoperde artık alternatif bol. Orta sahada Kaan Ayhan'ı kullanamaz. Sağ bekte de çok fazla alternatifi var Galatasaray'ın. Kaan Ayhan'la da yollar ayrılabilir o zaman yarın. Kazım Can'ı çok isteyen takım var. Eyüp Aydın'ı Süper Lig'den, Trendyol'dan isteyen, Trendyol 1. Lig'den isteyen takımlar var. Can Armando'nun göndereceğini zaten az önce söylemiştim. Büyük ihtimal Kaan Ayhan'la da yollar ayrılabilir önümüzdeki 24 saat içinde ya da sadece Süper Lig maçlarında kullanılabilir. Az önce bir dinleyicimizin sorusu hoşuma gitti. Diyor ki Abdülkerim, Barış Alper ve Yunus Akgün Fenerbahçe'de olsa bu kadar kalabilirler miydi? Bence asıl sorun bu, Fenerbahçe'nin sabrı yok demiş dinleyicimiz. Ya Abdülkerim, Barış, Yunus Galatasaray'da kalabildilerse Galatasaray şampiyon olabildiği için kaldılar bu arada. Hani şampiyon olamazlarsaydı, şampiyonluk yaşamasaydı Galatasaray bu süreçte, onlar da gönderilirdi. Artık hiçbir takımda o tahammül yok. Maalesef bunu savunduğumdan değil ama olanı paylaşıyorum sizlerle. 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren adamı vay sen başımıza iş açtın deyip gönderdiler demiş. Tarışka'yı gönderilmesine tepki göstermiş dinleyicimiz. Icardi'nin gönderilmesine karşı olanlar şu anki tabloyu görünce ne düşünüyor acaba? Hiçbir ülkeden teklif dahi gelmemesi, boşa çıkması Okan Buruk ve Dursun Özbek'in ne kadar doğru bir karar aldığını göstermiyor mu demiş dinleyicimiz. Icardi'nin zaten gönderilmesi gerektiğini sürekli yayınlarda bahsediyordum. İlkay Gündoğan Türk statüsünde oynarken Vedat neden Türk sayılmıyor? Düşünceniz nedir demiş. Vedat Türk sayılsaydı Talişka'nın gitmesine gerek kalmazdı. Burada da Fenerbahçe'nin bir başvuru düşüncesi oldu ama sonra vazgeçtiler. Neden oldu bilmiyorum. Bu konuya da bir açıklık getirmek lazım. Aslında dinleyicimize hak veriyorum. Yani İlkay Gündoğan da sonuçta Alman milli takımında oynadı. O Mesut Özil ile başlayan bir süreç vardı. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince onun Türk statüsünde sayılmasına dair bir başvuru olmuştu Fenerbahçe'nin. Sonrasında Galatasaray da oradan yararlandı. Ama buna bir standart getirmek lazım. Oyuncuya, kişiye göre değişmemesi lazım. O standart da her takıma aynı şekilde uygulanması lazım düşüncesindeyim. En azından soru işareti olmaz kimsenin kafasında. Bir dinleyicimizin sorusu var. Geniş ve kaliteli futbolculardan oluşan 24 kişilik takım mı yoksa 11'i kaliteli ve en iyi olan oynama alışkanlığı kazanmış ilave 3-4 tane kaliteli yedeği olan takım mı daha avantajlıdır demiş. Ben 11-6-5'e güveniyorum. Paris Saint Germain bile böyle oynuyor artık. Yani 11 tane sağlam oyuncusu var. 5 tane de oyuna girdiğinde o

0: ilk 11'deki oyuncuları aratmayacak güvenilir yedek oyuncuları var. Dünyada birçok takım buna özen gösteriyor. Bayern Münih de böyle. Arsenal da böyle. Dolayısıyla geniş kadrodan ziyade bu şekilde planlama daha mantıklı gibi. Trabzon'a gidelim. Trabzon'da birçok konuda belirsizlik var. Sevgili Nurgül Günaydın da Trabzon'u yakından takip ediyor. Nurgül merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Franculino geldi Trabzonspor'da. Önemli bir forvet takviyesi yaptı transferin son gününde. Franculino Avrupa kadrosuna eklenmedi değil mi Nurgül?
1: Eklendi.
0: Eklendi, oynayabilecek yani.
1: Evet, oynayabilecek.
0: O güzelmiş o, ben eklenmedi zannediyordum.
1: Yok, eklendi. Dün gece yetiştirildi.
0: Başka transfer bekliyor musun önümüzdeki 24 saat içerisinde?
1: Aslında başka transfer var mı derken, ben orta sahaya belki bir takviye yapılabilirdi diye düşünüyorum ama düşünüyordum daha doğrusu, ama bugün biz golcü oyuncuyu beklerken, Ju'yu beklerken ne oldu? Mendy'yi karşıladık. Ona açıda izindeydi. İzinden döndü. Dış hatlardan geldiler. Çünkü yeni topçu da oradan geliyordu. Bir anda Mendy ile karşılaştı. Bütün basın mensuplarının ilgisi o tarafa döndü. Mendy tekrar takıma çağrıldı ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Çünkü Fatih Tekke düşünmüyordu takımda. Oyuncuyu kulüp bulması yönünde zaten söylenmişti ama şimdi artıya da yani yazıldı. Yeniden kadroya yazıldı. Ve geri çağrıldı. Oyuncu da bu akşam Trabzon'a geldi. O yüzden belki işte bu orta saha için bir transfer yapılabilir miydi? Olabilirdi ama Mendy'nin dönüşüyle bu ihtimalde biraz zayıflamış gözüküyor.
0: Şu an kaç yabancı var Trabzon'un kadrosunda?
1: Tekrar alabilir miyim?
0: Kaç yabancı oyuncu var kadroda?
1: Şu an kaç yabancı oyuncu var? Güzel bir soru. 15 civarı olabilir diye düşünüyorum. Tam sayısını tabii saymadım ama.
0: Ben de buradan bakayım.
1: Az önce de Dragos'un karşılıklı sesi geldi Trabzonspor'da. Biliyorsun, belki görmüşsünüzdür. Ama Santolino eklendiğinde 18 gibi kimler var? İşte Onana, sayalım. Onana, Savic, Pina, Vaivu, Batagol, Cabral, Mendy, Fabinho, Focarelli, Bucari, Malinovski, Mucci, Salah, Saviolo, Sanculino, Dragos gitti, Mitongo ve Onarçu. Yani 17 gözüküyor. Mitongo da tabii bir kiralanacak. Onun ayrılığını düşünürse.
0: Başka kimlerin gitmesi bekleniyor?
1: Yani Mitongo'nun gitmesinin dışında kimlerin, yani açıkçası onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Musari bir ara gündemdeydi. Yine gündemde konuşulan Savic'le alakalı da çok yazıldı, çizildi ama ben Savic'in şartlarını, seçim şarttan çok ağır olduğunu biliyorum. Çok kolay olmayacak. O yüzden şu anda o da çok olabilir gözükmüyor. Ama Musari ile alakalı bir ayrılık olabilir. Onun dışında da zaten dediğim gibi sakat oyuncular, onların lisansları da çıkarıldı. Zaten bu hafta dönecek bildiğim kadarıyla Folcarelli. Batagov da Ekim-Kasım gibi dönecek. Ama şu anda çok yakın bir süreçte farklı bir ayrılık. Kim diyeceksiniz? Dediğim gibi en yakın Bucari gözüküyor şu anda. Savic'le alakalı da belki bir düşünce olabilir. Ama onun da kesin şartları gerçekten ağır. Çok da kolay gözükmüyor. Mitongo'yu, Bucari'yi, Savic'i belki hani ona da belki diyorum 14 yabancı gözüküyor şu anda. 15 yabancı gözüküyor şu anda. 15 Mitongo'yu da çıkarsak belki 14'e indirilebilir rakam.
0: Hoca konusunda bugün yeni bir gelişme var mı? Dün Ertuğrul Bey bazı açıklamalarda bulunmuştu. Genelde yerli hocalara pek gidilmeyeceğini, yabancı hocalarla görüşüldüğünü yazdı. Bugün bizim Salim Manavda Ajans Spor'da Steven Gerrard'ın da Trabzon'a önerildiğini paylaştı. Sende hangi isimler var? Şu ana kadar temas kurulan hocalar hangileri diye sormak isterim sana.
1: Evet, hoca konusunda gerçekten Trabzonspor tamamen yabancı hocaya yönelmiş durumda. Şu anda baştan Ertuğrul Doğan da kendisi söyledi, hocanın yabancı olacak gibi göründüğünü. Bazı teknik adamlardan yani görüşülen bazı isimlerin de takımla ilgili planlama ve rapor istediklerini de söyledi. Ki bu da çok normal. Çünkü görmek isterler. Onlar da takımın planlamasını, takımla ilgili raporları istemeleri de çok doğal. Yabancı adaylar arasında Sergio Conceição var. Vitor Pereira'nın da adı geçiyor.

0: değerlendirilen isimler de var. Benim bana gelen Conte de gündeme geldi. Tabii yerli olarak çok isimler. İşte Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Arda Turan, bunların hepsi konuşuldu ama tabii yabancı isimlere döndüğümüz zaman da daha ciddi anlamda isimler var. Şu anda benim de tahminim bunlardan kim olabilir derseniz tabii takımın şu andaki kadro yapılanmasına bakıp da işte rapor isteyen o hocalardan hangisi kendisine daha yakın görürse belki onun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu ifade edebilirim. Sergio
1: Marcelinho'nun bugün bana da bir bilgi geldi sevgili Nurgül. Marcelinho işte o dediğin gibi raporu inceleyip yarın döneceğini bildirmiş Trabzonspor yönetimine de. Sanırım Steven Gerrard önerilmiş ama Ertuğrul Bey pek sıcak bakmıyor Gerrard ismine. O öyle bir bilgi geldi.
0: Evet, o çok çok gündeminde değil Trabzonspor'un. Marcelinho Trabzonspor'da evet görüştüğü isimlerden bana göre de belki en ciddi isimlerden bir tanesi. Yani İspanyol teknik adamın Trabzonspor'a şu anda dönüş yapmasını bekliyor Trabzonspor. Teknik direktör konusunda biraz daha yakın, somut bir gelişme yaşanabilir. Yani doğru isim Marcelinho yani olabilir bana göre Trabzonspor için de belki ama biraz daha zamana ihtiyacı var Trabzonspor'un. Niye bunu söylüyorum? Ya pazar günü biliyorsunuz Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Hemen ardından Konyaspor deplasmanı var. Bu iki maçta Konyaspor maçına da Hüseyin Çimşir'le çıkmayı aslında belki de planlıyor Trabzonspor. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Zaten Hüseyin Hoca'yı takımda devam etmesi yönünde de düşünüyor yönetim. Belki gelecek teknik adam ekibinde devam edebilir. Olmadı sportif direktör olarak kalabilir kulüpte ama her şekilde kulübün bünyesinde devam edecek. Ama şu da olabilir, sürpriz olmaz, onu da söyleyeyim. İşte Gençler Birliği'ni mağlup eder Trabzonspor, sonra Konyaspor'u deplasmanında mağlup eder ve Galatasaray'da Hüseyin Çimşir'le çıkar Trabzonspor ve bir görelim der yani. Ya buna da şaşırmam ben. Hani ne olduğunu bir görelim der. Çünkü Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor kariyerine baktığımız zaman yani derbi galibiyetleri...
1: Tam onu soracaktım. O olasılık var mı? Devam etme durumu var mı?
0: Yani dediğim gibi benim edindiğim bilgi o yönde. Trabzonspor'la ilgili kariyerine baktığımız zaman gerçekten özellikle büyük takımlarla Fenerbahçe ile Galatasaray'la yaptığı maçlarda çok başarılı bir grafik çizmiştir. Trabzonspor içinden gelen bir isim. 12 yaşından itibaren kulübün altyapısına giren bir isim Hüseyin Çimşir. Futbolculuk döneminde A takım forması giyindi, kaptanlık yaptı. Ünal Karaman'la çalıştı, yardımcılığını yaptı. Sonrasında Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra 2020 yılıydı sanırım. Takımın başına geçti. Sonrasında Şenol Güneş'le birlikte çalıştı biliyorsunuz. En son Fatih Tekke'den hemen önce. Yani her görev adamı gibi bir şey yani. Trabzonspor'da gel denildiği zaman geliyor, git denildiği zaman gidiyor. Trabzonspor yabancı değil, biliyor. Altyapıdan yetiştiği için kaptanlık.
1: Bir anlamda ya. Trabzonspor'un İsmail Kartal'ı gibi. Yani dediğin gibi. Kesinlikle. O tanıma uyuyor. Kesinlikle. Şunu soracağım, peki bu kadroyla Hüseyin Hoca'nın başarılı olma şansı var mı? Yani bu kadroyu yönetebilir mi? O konuda ne düşünüyorsun?
0: Yönetebilir mi? Güzel bir soru aslında.
1: Hani yani, Fatih Tekke sorun yaşadığı için diyorum. Evet, sonuçta Fatih evet. Tekke daha yüksek profilli bir oyuncuydu. Kariyerinde Avrupa Ligi yani, şampiyonluğu var, Zenit'te oynamışlığı var. O bu kadroyla bir problem yaşadı gibi geliyor, dış gözle söylüyorum bunu. Hüseyin Hoca orayı yönetebilir, idare edebilir mi?
0: Yani Hüseyin Çimşir bu kulübü tanıyor. Trabzonspor'un dinamiklerini de biliyor. Şehrin beklentisini de biliyor. Dolayısıyla yani bu kadar kısa vadede takımı toparlayabilecek isim mi? Bana göre evet, toparlayabilir. Ancak bugünkü kadroya baktığımız zaman Salah, Fabinho, Onano, Onacho, Malinovski, işte bu akşam gelen Dijou gibi çok önemli kariyerlere sahip oyuncular var. Yani bunlar yönetilmesi çok kolay olmayan da bir kadro. Gerçekten bu bir gerçek. Ama burada bana göre mesele sadece taktik değil. Soyunma odasını oradaki yıldız oyuncuları yönetebilmek de önemli. Yani Gençler Birliği maçında Trabzonspor'u işte takımı yönetmesi açısından bir problem görmüyorum ben. Mesela oyunculara dokunabilir, reaksiyon alabilir. Ama sezon boyunca Hüseyin Çimşir'e teslim edelim mi ya da devam edebilir mi deniyorsa burada tabii biraz daha farklı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk ve Avrupa'da da tabii başarı, Konferans Ligi'ne devam edecek. Orada da başarı, bir tek,

0: direktör için uzun vadeli bir proje üzerinden o zaman yapılması gerekiyor. Yani 1-2 maçlık geçiş dönemi Hüseyin Çimşir kesinlikle yönetebilir. Ama bu kadar yıldızlı ve şampiyonluk hedefleyen bir kadroyu sezon boyunca yönetmek belki başka bir sınavdır. Ama dediğim gibi yani Galatasaray maçından sonra eğer hani Gençler Birliği, Konya galibiyetlerle geçtikten sonra da işte Galatasaray'da görelim derler mi? Ya bu diyebilirler, sürpriz olmaz.
1: Sonrasında da bir milli takım arası var. Belki oraya kadar Hüseyin Hoca kalabilir görev.
0: Aynı şeyi söyleyecektim. Milli araya kadar bile Hüseyin Çimşir'le devam edilebilir. Ama tabii ben yine de nihayetinde mutlaka bir yabancı hocayla anlaşmaya varacağını düşünüyorum.
1: Son olarak da şunu soracağım. Şehir nasıl karşıladı Fatih Tekke'nin görevi bırakmasını, ayrılığı? Şehirde ne konuşuluyor?
0: Şehrin nasıl karşıladı? Yani aslında beklenen bir şeydi Fatih Tekke'nin ayrılığı. Yani niye diyeceksin? Hatırlıyorsun French-Paros maçından sonra yaşananları. Ben oradaydım. Gerçekten bize de çok büyük sürpriz oldu. Yani oradaki yaşananlar hatta şunu söyledi insanlar. Ya o maç hiçbir şekilde Fatih Hoca'ya yazmazdı. Hani deriz ya futbol diliyle bu maç hocaya yazar, bu maç hocaya yazmaz. Ya tabii tek gönlü de karşılanmadı baktığımız zaman. Yani şu da söylendi. Ahmet maçından sonra keşke istifa etseydi. Yani o gün istifa edecek çok önemli bir şey de yok. Senin takımın sahada 10 kişi, önce 10 kişi sonra 10 kişi kaldı. Çok kötü yönetim gösteren bir hakem vardı sahada. Orada çok fazla reaksiyon gösterecek gardı da düşmüştü takımın açıkçası. Ama hocanın oradaki o duygusal, yoğun duygu haliyle istifa etmesi tabii taraftarı da çok şaşırtmıştı. Bizleri de şaşırtmıştı ama... Gelinen süreçte geri dönmesi, istifadan geri dönmesi hepimizin beklentisi, taraftarın, camianın beklentisi neydi? İşte Ahmet maçında çok farklı bir reaksiyon görmek, belki Ahmet'i farklı bir skorla yenmekti. Ama ne yazık ki Trabzonspor üstünlüğü ele almasına rağmen devamını getiremedi. Sahada gerçekten hiç kimsenin de istemediği, arzu etmediği bir Trabzonspor vardı. O saatten sonra da zaten taraftar artık keşke bu maçta istifa etseydi diye ifadelerde bulundu ama yani French-Paros maçından sonra istifa ettiğinde havalimanında taraftarların o desteğini de ben hemen burada ifade edeyim. Ben de o maçtaydım, dediğim gibi orada taraftarlar da kendisine destek vermişti. Ama Ahmet yenilgisi üzerinden değişimin gerekli olduğu konusunda ciddi bir görüş de ortaya çıktı. Tabii yapılan bu... ortaya çıkan görüşler, taraftarın sosyal medyada görüşlerini paylaşması, yönetime bu konuda çağrıda bulunması, devam etmenin yani hocayı %55-45 oranına düşürdü diyebilirim. Ama şehirde çok büyük öfke var mıydı hocaya? Yoktu tabii ki. İstifa gelmeseydi tepki olur muydu? Olmazdı yine. Yine ben Gençler Birliği maçını beklerdi camia diyorum. Ama Trabzonspor şehri ikiye böldü mü? Çok da bölmedi açıkçası. Makul bulundu. Kırgın, dargın, kızgın ya da öfkeli değil şu anda hiç kimse. Trabzonspor'un çok acilen hemen işte zaten golcü transferini gerçekleştirdi. Çünkü orada da çok performansı çok düşük bir onaçı var. Hemen orada takviye yaptı Trabzonspor. Şimdi de belki de en kısa sürede hocasının da takıma yeni hocasının katılmasıyla birlikte kısa sürede bu 3 haftalık yaşadığı olumsuzlukları bir kenara bırakmak istiyor. O yüzden Trabzonspor önüne bakmak zorunda, onu yapmalı bir an evvel.
1: Konuğumuz Nurgül Günaydın'dı. Trabzonspor'un gündemini konuştuk. Nurgül çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
5: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
3: Her öğün yesim var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Derin pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Amirlik Kadın Voleybol Takımı Almanya karşısında Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ilk seti kazandı. 1-0 öndeyiz. İkinci sette Almanya'nın 17-13 üstünlüğü var. Şu an ikinci set oynanıyor. Bu arada hafta içinde Trendyol 1. Lig'de maçlar vardı. 5. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Iğdır Futbol Kulübü Manisa'yı 4-2 yendi. Bodrum Futbol Kulübü, Esenler Erokspor ve Bursa Spor İstanbul Spor maçları saat 20'de başlayacak. Önümdeki ekranlardan birinde de TRT Spor açık. Bursa Spor taraftarı yine stadyumu doldurmuş, güzelleştirmiş. Şu an atkı şov var. İstanbul Spor maçı öncesi Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Batman Petrol Selçuk Şahin yönetiminde 13 puanla zirvede. Onu da hatırlatmış olayım değerli dinleyenler. Trabzonspor'un kadrosunda az önce Nurgül de bahsetti. Onana 1, Batagov 2, Çibuke 3, Savic 4, Cabral 5, Pina 6, Fabinho 7, Mendy 8, Folcarelli 9, Bucari 10, Malinowski 11, Ernest Mucci 12, Saviolo 13, Salah 14, Frank Colino 15, Paolo Nacho 16 ve Rene Mitingo 17. 17 yabancı var. Yarına kadar 3 yabancıyla da yolları ayırması gerekecek Trabzonspor. Burada Mitingo zaten kiralık olarak gidecek gibi, Portekiz'den bir takımla görüşme halindeydi. Mendy konusunda nasıl bir yol izleyecek Bordo Maviler onu bilemiyorum. O hala ayrılma ihtimali olan oyunculardan biri. Diğerini de bekleyip göreceğiz. Metehan Mimaroğlu sezon başında Gençler Birliği'nden transfer edilmişti. Tabi kanat rotasyonu çok zengin Trabzonspor'un. Aral Şimşir, Saviolo ve Muhammed Salah var. Bursa Spor'un istediğine dair haberler çıktı. Bugün konuyu araştırdım. Metehan da Trabzonspor'da kalacakmış. 4 kanat oyuncusuyla artık sezona devam edecek Bordo Mavililer. Bu arada Fenerbahçe'nin dün Cihan Bey U23 kuralına uyacak bir 10 numara ve kanatlarda oynayabilen bir oyuncu olduğunu söylemişti. Sky Sports'un haberinde Sunderland forması giyen 21 yaşındaki faslı futbolcu Talbi'ymiş bu. Onun olduğu iddia ediliyor. Ve Fenerbahçe'nin Talbi için temaslarını sürdürdüğünü yazıyor. Galatasaray'dan birkaç haber paylaşacağım. Az önce Galatasaray'ın Avrupa kadrosunu aktarmıştım. Sarı Kırmızılar da yarın Süper Lig'de Başakşehir deplasmanında olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesi son sınav. Barış Alper'in bir sakatlığı vardı. Bugünkü antrenmana çıkmadığını söylüyor Galatasaray'ı takip eden arkadaşlar. Ve yarın büyük ihtimal maçın kadrosunda olmayacağı yazılıyor. Rafael Leão'nun oynama ihtimali de yarın yok. Yarış vakti gelmiş. Galatasaray'ın yarınki muhtemel 11'inde birazdan paylaşayım.
11: Derin pas devam edecek.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Numaralı Kral Karaca ikincilikteydi. Hemen dışına doğru iki numarada Arda Paşa gelirken bir boy geride bir numarada Kayit Bero dışında üç numarada Çerkes Enver. 2,5 boy kadar geride dört numarada Ergüneş. Yarım boy gerisinde içeride yedi numarada zirve bey sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Tekrar liderliği aldı 5 numaralı Kral Karaca. Farkı yarım boya kadar çıkardı ikincilikte. Dış kulvarda 2 numaralı Arda Paşa var. Yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Seri Ufuk. 1 boy geride 1 numaralı Kayit Bero. Onun hemen dışında 3 numaralı Çerkes Enver. 3 boy geride 7 numaralı Zirve Bey yanında. 4 numaralı Ergüneş sırasıyla son 600 metreye girildi. Liderlik 5 numaralı Kral Karaca'da. Yarım boy gerisinde 2 numaralı Arda Paşa ikincilikte. 1 boy kadar geride 1 numaralı Kayit Bero. İçeride 6 numaralı Seri Ufuk sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Kral Karaca orta kulvardan gelen 2 numaralı Arda Paşa ve dışarıdan atak yapan 1 numaralı Kayit Bero yakaladı şimdi dışarıdan gelen. 1 numaralı Kayit Bero liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Kral Karaca ikincilikte yanında 2 numaralı Arda Paşa var. Son 200 metreye girilirken farkı 3 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Kayit Bero liderliğini sürdürüyor. İçeriden 7 numaralı Zirve Bey'in atakları var ancak son 100 metreye girilirken de liderliğini 1 numaralı Kayit Bero koruyor. 3 boy farklı önde 1 numaralı Kayit Bero İzmir'de yapılan 5. koşuyu Kürşat Yılmaz'la kazanıyor. 4 numaralı Ergüneş ve 7 numaralı Zirve Bey ikincilik için potoyu beraber geçti. 3 numaralı Çerkes Enver yarıştan 4. olarak ayrılırken 2 numaralı Arda Paşa da koşuyu 5. tamamladı. 1 numaralı Kayit Bero, Kürşat Yılmaz da 5. koşuyu kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
1: Derin pasa devam ediyoruz. Saatler 20.02 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bu arada ikinci seti Almanya kazanacak gibi şu an. Skor 22-17 Almanya lehine. 23. sayıyı da buldu Almanya. Ve artık set sayısına bir şey kalmadı. İlk seti kazanmıştık. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında. Bakalım ilerleyen setler ne olacak. Galatasaray'da kalmıştık. Barış Alper'in bir sakatlığı var. Yarınki maçta riske edilmesi beklenmiyor. Tabii Şampiyonlar Ligi maçına muhtemelen Barış da çıkacaktır. Sporting maçına öyle olacağını düşünüyorum. Yarın da Galatasaray'ın kalede Uğurcan. Uğurcan'ın geçen hafta bir sakatlığı vardı ama tekrar takıma döndü. Ciddi değildi o sakatlık. Kalede Uğurcan, savunmada Roland Şalai, yine Abdülkerim Bardakçı ile Davinson ikilisinin oynayacağını söylüyor arkadaşlar. Eren Elmalı ile başlama durumu var. Jakobs'u dinlendirip Sporting maçına saklama durumu var. Orta alanda Torreira, Gabriel Sara, Batrakov. Hücum hattında ise Sane, Yunus ve yine Osimhen şeklinde sahada olması bekleniyor yarın Galatasaray'ın. Batrakov 11'de olacak. Okan Hoca oyuncunun performansından memnun. Antrenmanlarda da artık isteklerini daha iyi anlattı bu hafta boyunca. Yarın da Başakşehir maçına ilk 11 başlayacak Rus oyuncu. Zaten Göztepe maçında oyuna girdikten sonra ciddi bir etki yapmıştı. Birkaç mesaj okuyalım, ardından yine haberlerle devam edeceğiz. TFF'de önümüzdeki yıl seçim var, yeni yönetim sınırsız yabancı hakkı verecektir demiş. Evet, seneye Temmuz ayında seçim var, federasyon başkanlığı seçimi var. Dolayısıyla şu ana kadar hiç konuşulan aday da yok. Yani daha çok erken tabii. Ama ben İbrahim Bey'in devam edeceğini zannetmiyorum. Yani bir bilgiden ziyade hissiyat.

dikkat çekiyor bu. Fenerbahçe taraftarıyım. 80'li yıllarda altyapıdan gelen Müjdat'tan sonra 2000'li yıllarda Semih geldi. 20 yılda 2 futbolcu demiş. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde 12 futbolcu ile maçı tamamlarken sahada yürüyen, o gün sahada top ayağına değmeyen Icardi'ye tahammül edip bir tane genç oyuncu sahaya sürmedi. 2 yıl önce Trabzonspor gençleri en üst seviye olan Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Peki bu çocuklara ne oldu? Tek sorun yabancı kulübündeki fazlalık demiş. Gençler bu yüzden oynayamıyor. Yani bu da etkili ama işte o gençleri 17-18 yaşından sonraki A takıma geçiş süreçlerinde çok iyi hazırlayamıyoruz maalesef. O entegreyi iyi yapamıyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın aldığı Ernest Pocu'ya baktım. Ernest Pocu 22 yaşında 253 resmi maça çıkmış kariyerinde. Belli ki 17 yaşından itibaren bu çocuk sürekli oynayarak gelmiş buralara. İşte böyle birçok örnek verebilirim. Bugün 22 yaşındaki oyuncu hala gelişim, tabii ki gelişim aşamasında hala öyle ama belli bir maç sayısına da ulaşması lazım bu çocuğun gelişme devam etmesi için. Kulübede mi gelişecek? Niyaga ve Can Armando devre arası geldi. Niyaga'nın fotoğraflarını ve fiziğinin gelişmini görmemiş olmanızı düşünemiyorum. Demek ki GS yapıyormuş. Yabancı oyuncular daha çok mu çalışıyor acaba diye sormuş. Burada da artık Okan Hoca'nın Niyaga'yı Arda Güler'in Real Madrid'deki ikinci sezonunda olduğu gibi yavaş yavaş oynatması lazım. 20 dakika maçın zorluk derecesine göre biraz daha uzun süre olabilir. Yani işte Galatasaray ilk yarı 2-0 önde gitmiştir, ikinci yarı Niyaga'yı koy oyuna. Ya da oyuncuya çok güveniyorsanız ilk 11 başlatın. Anlatmak istediğim bu. Yani tamamen fiziksel gelişimiyle de olmuyor. Fiziksel gelişim önemli. İşte eksiklerini, taktiksel açıdan da eksiklerini bir şekilde yavaş yavaş çözersiniz ama onunla bir süre de ayarlamanız lazım. Açmanız lazım. Oraya bir alan açmanız lazım. Okan Hoca bunu pek yapmıyor. Ben yayını kaçırmışım. Avrupa Lisesi'nde kimler yok diye sormuş dinleyicimiz. Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Eyüp Aydın ve Kazımcan Karataş yok Galatasaray'da. Bir mesaj daha var, onu da okuyayım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçimle mi geliyor? Görev süresi ne kadar oluyor? Merkez Hakem Kurulu Başkanı, evet, 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeyle geldi bu arada. Onun sözleşmesi de 30 Haziran'da sona eriyor. Ferhat Gündoğdu'nun. Dolayısıyla 30 Haziran itibariyle zaten Temmuz'da da seçim var önümüzdeki yıl. Hem Ferhat Gündoğdu'nun hem de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun devam etmeyeceğini düşünüyorum. Sürelerinin dolacağını ve artık orada yeni isimleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Leroy Sané'nin ayrılma durumundan bahsediliyor Ayhan abi demiş bir dinleyicimiz. Burada ben de birkaç haber okudum ama ihtimal vermiyorum. Yani şu saatten sonra nereye gidecek zaten? Arabistan'da bir transfer dönemi devam ediyor. Burada aldığı maaşı bir yerde bulamaz. Ya bugün hangi gazete yapmış onu şu an hatırlayamadım ama oynayamadığı için sezonun ilk 3 maçında çok fazla süre bulamadı. Erzurum'da yedekti, geçen hafta da ikinci yarı oyuna girdi Göztepe maçında. Bir sıkıntısı varmış ve bunu da Okan Hoca'ya iletmiş. Burada da Okan Hoca'nın şunu demesi lazım çok rahat bir şekilde. Performansından memnun değilim. Geçen sene de yedek kaldı Leroy Sané Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta. Sonradan oyuna girmişti. Okan Hoca da ister istemez onun daha fazla oyunun içinde olmasını istiyor. Ben Leroy Sané ile Batrakov'u bir arada bir görmek istiyorum. Ya ikisi sahada olduğu zaman... Batrakov Leroy Sané'nin etkinliğini arttıracaktır. Ya bunu bir yere not edin değerli dinleyenler, özellikle Galatasaraylılar. Oyuncunun tarzından dolayı söylüyorum bunu. Batrakov'la böyle çok iyi paslaşmalar yapıp ceza sahasına atacağı koşularla goller de bekliyorum Leroy Sané'den. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta Ernest Muçi ile Muhammed Salah'ın paslaşması, Salah'ın attığı bir gol vardı Başakşehir'e. Mesela Leroy Sané Galatasaray'da onu kimseyle yapamadı. Pası verip koşuları yaptı ama o topu alamadı. Batrakov'la o tip şeyleri çok iyi yapabileceğini düşünüyorum Galatasaray'da. Batrakov transferi Leroy Sané'nin de performansına büyük katkı yapacaktır.

olacaktır. Burada da tabii kazanan Galatasaray olacaktır düşüncesindeyim. Bunu bir yere not edin derim. Bu hafta da Başakşehir maçı yarın akşam. Belki de yarın akşam böyle bir organizasyon göreceğiz Galatasaray'da. Golle sonuçlanan. Leroy Sané'nin de performansını biraz daha yukarılara taşıması lazım. Artık Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Ama bir ayrılık ihtimali yok değerli dinleyenler. Bu arada Almanya seti kazandı. Şu an skor 1-1. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye 1, Almanya 1, 3. set birazdan başlayacak değerli dinleyenler. Süper Lig'den birçok takımda transfer tabii devam ediyor. Çorum Futbol Kulübü bu sezon çok fazla transfer yaptı. 22 milyon euroluk transfer yapmış Çorum Futbol Kulübü. Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Camilo Mena'yı da kadrosuna katmak üzere Lecce Gdansk takımında oynuyor. Polonya'nın Lecce Gdansk takımında Camilo Mena ile ilgileniyor Çorum Futbol Kulübü ve görüşmelere başlamışlar. Muhtemelen yarın bu konuda bir açıklama gelebilir. Oyuncu New York City'de istiyormuş. Belçika'dan da talipleri varmış ama Çorum Futbol Kulübü bu transferde ısrarcı deniliyor çıkan haberlerde. Şöyle biraz daha böyle Anadolu takımlarında yeni gelişmeler var mı diye bakıyorum. Çünkü Anadolu takımları şu an şeyi bekliyorlar. Siz söyleyin adını. Dört büyüklerde boşa çıkan oyuncuları. İşte Galatasaray'da bazı oyuncular boşa çıktı. Muhtemelen ilerleyen dakikalarda, saatlerde bazılarının gittiğini göreceğiz. Samsunspor bu arada transferi gerçekleştirdi. Şimdi bilgi de geldi. Mustafa Hekimoğlu Samsunspor'a kiralandı. Satın alma opsiyonu yok değerli dinleyenler. Kiralık gidiyor. Sezonu artık Samsunspor'da tamamlayacak. Beşiktaş'ın forveti Mustafa Hekimoğlu bir yılına kiralandı. Geçen hafta diyorum, 2 gün önce Yüksel Bey bizim yayında şey demişti. Ali Badra Diabate transferi için El Katsiyah'la anlaşamadıklarını söylemişti. Ama bugün Samsun'dan gelen haberler iki kulübün 7,5 milyon euroluk bir ödeme bonservis bedeli karşılığında anlaşmasının yakın olduğunu paylaşıyorlar. Ali Badra Diabate'de Suudi Arabistan yolcusu gibi sanki yani Yüksel Bey ilk görüşmenin kötü geçtiğini işte bizimle dalga geçtiler dedi. 500 bin euronun lafını yaptılar dedi bizim yayında. Bugün tekrar Suudi kulübü Samsunspor'la temasa geçmiş ve Samsunspor'un isteklerini kabul etmiş. Gelen haber o şekilde. Bakalım ilerleyen dakikalarda resmi açıklamada gelecek mi? Bir forvet arıyoruz demişti. Sanırım Mustafa Hekimoğlu'ndan sonra bir forvet almayacaktır. Samsunspor, Mandil Maci var, Fatih Kaya var, Mustafa Hekimoğlu var. Bu hafta da Mustafa Hekimoğlu direkt 11 başlayabilir Samsunspor'da. Çünkü forvet yok. Fatih'in sakatlığı nasıl bilmiyorum. Fenerbahçe maçına devam edememişti. Mandil Maci bir 4-5 hafta daha yok. Mustafa Hekimoğlu için de sevindim açıkçası. Şu Beşiktaş kadrosunda oynama şansı neredeyse yok gibi. En azından oynayarak gelişme şansı olur. Beşiktaş'ın orta saha transferinde yeni bir gelişme var mı diye sorulmuş. Şu an için az önce paylaştığım bilgiler geçerli. Korinthians'tan bir oyuncu ile temas halinde. Bakalım ilerleyen dakikalarda dün akşam Ümit Akdağ transferinde olduğu gibi bir açıklama olacak mı Beşiktaş'tan? Bekleyip göreceğiz. Luis Enrique'nin açıklamaları bugün dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Luis Enrique diyor ki Altın Top ödülünün Paris Saint-Germain'den bir oyuncuya gitmesi lazım diyor. Ballon d'Or'u kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Bana göre bu ödülü hak eden kişi bir Paris
Saint-Germain oyuncusu olmalı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan oyuncularımız var. Dünya Kupası'nda

0: kazanan Fabian var. Son Ballon d'Or'u kazanan Dembele var. Bir Parisli olmalı ama sadece benim fikrim. Yanılıyor olabilirim. Bireysel oyuncularla ilgilenmiyorum çünkü futbol bir takım sporudur diyor. Bunun da altını dolduran bir isimdi özellikle takım oyunu konusunda ne kadar ısrarcı olduğu, buna ne kadar inandığını yıldız futbolcuları takımdan uzaklaştırarak kanıtlamış biri. Bu arada Paris Saint-Germain hep aldığı oyuncuları konuşurduk. Son iki yıldır onların da yönetim şekli değişti. Paris Saint-Germain yaz transfer döneminde yalnızca yaptığı takviyelerle değil artık yıldız oyuncularından elde ettiği gelirler de dikkat çekiyor. Fransız ekibi Bradley Barcola başta olmak üzere gerçekleştirdiği satışlardan 400 milyon euroya yakın gelir elde etmiş. İbrahim Mbaye'yi sattılar Aston Villa'ya 55'e. Son dönemde satıyor artık Paris Saint-Germain altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları. Yine Bitshabi de Paris altyapısında yetişip Leipzig'e satılmıştı. Artık oyuncu satan da bir kulübe dönüştü Paris Saint-Germain. Reklam aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.20 yaptık. Derin Pas'ta son bölüme giriyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de Bursa Spor İstanbul maçında 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Amili kadın voleybol takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşıyor. Şu an setlerde durum 1-1. Üçüncü sette 6-3 üstünlüğümüz var Sinerdem spor salonunda oynanan maçta. Bugün bir süredir konuşulan bir başka transfer de gerçekleşti. Gabriel Martinelli 70 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın El Hilal kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 20 milyon euroluk bir maaş alacağı yıllık yazılıyor. Arsenal'da böylece ciddi bir oyuncu satışı yapmış oldu. Gabriel Martinelli gitti. Gabriel Jesus'u gönderdiler. Yine Beşiktaş'a gelen Trossard var.

0: 20 90 milyon euroluk satış yaptı Arsenal bu yaz. Transferde de Bruno Guimarães'ı almışlardı orta sahaya. Sol kanada Yunan oyuncuyu aldılar kulüp Brugge'den. Stopere Konsa geldi. Dengeli bir kadro oluşturdu Arsenal. Ümit Aktağ da Trabzonspor diyorum. Beşiktaş'ın yeni transferi Alanya'dan aldı oyuncu. Az önce sağlık kontrolünden geçmiş. 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı oyuncuyla. Alanyaspor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekmiş Beşiktaş. Son gelen bir bilgi daha var. Onu da hemen paylaşayım sizlerle. Barış Alper'in dünkü antrenmana çıkmadığını söylemiştim. Ağrılarından, sakatlığından dolayı. Bugünkü antrenmana çıkmış. Ve yarınki maçın kadrosunda olacakmış Barış Alper. 11 başlar mı bilmiyorum ama Barış Alper Yılmaz da bugün son antrenmanda, taktik antrenmanında takımla beraber çalışmış. Onu da paylaşmış olalım. Dursun Özbek'in açıklaması var. Diyor ki Bitiş abi konusunda genç bir kardeşimiz Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de inşallah sakatlık olmadan güzel bir sezon geçiririz diyor. Şimdi yaz geçti. Yağız Sabuncuoğlu. Anderson Talisca da İstanbul'dan ayrılmış. Türkiye'ye veda etmiş. Buruk bir şekilde İstanbul'dan ayrıldığını yazıyor arkadaşlar. İlerleyen yıllarda belki bir Süper Lig daha yapabilir Anderson Talisca. Anadolu'dan bir takıma gelebilir. Düşüncesindeyim. Daha yaşı genç. Yani birçok oyuncuya göre. Bir iki mesaj okuyacağım bu bölümde. Bir dinleyicimizin mesajı şu şekilde. Fenerbahçe geçen sene şampiyonluğu kaçırmasının sebebi olarak forvet eksikliği gösterildi. Ancak diyor geçen sene ikinci yarıda Fenerbahçe Galatasaray'a kadar gol attı. Oradaki esas problem Fenerbahçe defansının yediği hatalı gollerdi. Yani Fenerbahçe şampiyonluğu forvet eksikliğinden değil, defans eksikliğinden kaybetti demiş dinleyicimiz. Katılıyorum. Mesela burada zaman zaman da paylaşıyorum. Skriniar'ın, Osterwolder'in sakat olduğu bir dönem vardı Fenerbahçe. O dönem çok böyle Rıza Çalınbay tabiriyle basit goller yedi. Antalya maçı var. Fenerbahçe'nin kötü yani birçok oyuncunun kötü performans gösterdiği ve takım savunmasının neredeyse hiç olmadığı o maç puan kaybı yaşamıştı. Yine aklıma gelmiyor. Karagümrük maçı mesela. Karagümrük son sıradaydı. O maçtaki puan kaybı da hala hafızalarda. Golde sorun yaşamıyordu. Bir şekilde golü buluyordu Fenerbahçe ama işte takım savunması iyi olmadığı için savunmada da önemli oyuncular olmayınca ciddi sorun yaşayıp o 4-5 haftalık periyotta kaybedilen puanlarla şampiyonluğu kaybetmişti. Bir mesaj daha okuyalım. Bana göre Talisca'nın gitmesi iyi. Evet, Asensio sakatlığı şanssızlık ama Talisca yedekte problem olur. El Nassr'da bile yedek olmayı kabul etmedi demiş. Kalsaydı yedek kalacaktı ve sorun çıkaracaktı diyor dinleyicimiz. Gitmesine üzülenler de çok var. Bir de böyle düşünen dinleyicilerimiz var. Artık gerçek olan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'de olmayacağı, Fenerbahçe kariyerinin bittiği değerli dinleyenler. Bu arada Bursaspor, İstanbulspor karşısında golü buldu. Sanki offside de var gibi. Mutlaka var. Şu an pozisyonu inceliyordur. Golde bakıyorum bir yandan verildi mi? Savunma arkasına atılan bir top vardı orada. Bir adım önde gibi geliyor bana. Neyse program içerisinde hakem kararını netleştirirse sizlerle paylaşırım. Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Bodrum Futbol Kulübü Esenler Erok'la karşılaşıyor. Maç 0-0 devam ediyor. Dakika 26. Bursa Spor İstanbul Spor maçında da Bursa Spor'un az önce golü geldi ve şu an hakem VAR'la temas halinde. Bakalım golü verecek mi? Amelie kadın voleybol takımının maçına bakıyorum bir yandan da. Şu an 3. setteyiz. 3. sette 12-7 üstünlüğümüz var. Maç 1-1 devam ediyor. Fenerbahçe'den yeni bir açıklama mı var? Bir bakıyorum hemen. Asensio ile ilgili de bir açıklama gelmiş Fenerbahçe'de. Onu hemen paylaşayım sizlerle. Bugün futbolcumuzun sağlık durumuna ilişkin gerçeği yansıtmayan şekilde ameliyat olacağı algısını kamuoyuna yayan Yusuf Kenan Çalık'ın Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kurulumuzu hedef alan yaklaşımı camiamız tarafı ve taraftarlarımızın malumudur. Kendisini futbolcumuzun sağlık durumuna ilişkin bugün kamuoyuyla paylaştığı yanıltıcı bilgiyi düzeltmeye ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarından ise kaynağı ve amacı belirsiz iddialarla camiamızda güvensizlik ve huzursuzluk yaratmaya çalışan, Fenerbahçe'nin başarısızlığından kendisine alan açan ve kulübümüzü sürekli tartışmaların içine çekmeye çalışan anlayışa itibar etmemesini rica ediyoruz. Fenerbahçe'nin gündemini gerçekler, Fenerbahçe'nin hedeflerini ise kendi iradesi belirler demiş. Yani Anderson Tarışkan'ın ameliyat olacağı bilgisini Fenerbahçe kulübü yalanlamış oldu. Yayının başında biraz bu konuya değinmiştim. Bir açıklama gerekiyor diye sağlıklı bilgi açısından. Sena Tok da demişti Fenerbahçe kulübünün açıklamasını beklemeliyiz diye. O açıklama da geldi. En azından Fenerbahçe açısından sevindirici olan da Anderson Tarışkan'ın ameliyat olmadan sahalara dönebileceği değerli dinleyenler. Bu arada Bursa Spor'un golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Onu da paylaşayım. Ben de ilk fırsatta ilk gördüğümde pozisyonu offside olduğunu düşünüyordum. Nihayetinde yanılmamışım. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşam da derin pası noktalıyoruz. Yarın akşam 18.30'da Başakşehir Galatasaray maçı öncesi görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: boya kadar çıkardı. 3 numarada Kaios ikincilikte, hemen dışında 1 numaralı Moğol var. 2 boy geride 5 numarada Queensev dördüncülükte. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Sisu. 2,5 boy geride 4 numaralı Jean Paul. 1 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Dance of Wind sırasıyla 1200 metre start yerine varılmak üzere. 7 numarada Waltz with Dreams'in liderliği sürüyor. Fark 1,5 boy kadar ikincilikte. 3 numarada Kaios var yarım boy gerisinden. Şimdi 4 numarada Jean Paul öne atak yaptı. Hemen yanında 1 numarada Moğol var. 2 boy geride 6 numarada Sisu, içinde 5 numarada Queensev. 1 boy gerilerinde 2 numarada Dance of Wind sırasıyla safkanlar son 800 metre ilerliyor. Liderliğini sürdürüyor 7 numaralı Waltz with Dreams. Fark 1 boy kadar. İkinciliğe tekrar 1 numaralı Moğol sokuldu. Dışında 4 numarada Jean Paul var içeride. 3 numarada Kaios. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Sisu. 2 boy geride içeride 5 numarada Queensev. Dışında 2 numarada Dance of Wind sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Son viraj koşuluyor. 7 numarada Waltz with Dreams yarışın lideri. Yarım boy gerisinde 1 numaralı Moğol takipte içeride. 3 numarada Kaios var. Dışlarında 4 numarada Jean Paul. 1 boy gerilerinde 6 numaralı Sisu. 2 boy geride 2 numaralı Dance of Wind, içinde 5 numaralı Queensev sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 7 numarada Waltz with Dreams lider. Orta kulvardan 1 numaralı Moğol yüklendi. Farkı azalttı ve liderliği aldı. İçeriden 6 numaralı Sisu'nun bariyer dibinden 3 numaralı Kaios'un atakları son 200 metreye yaklaşılıyor. 1 numaralı Moğol yarışın lideri, içeriden 6 numaralı Sisu geldi. Dışarıdan da 2 numaralı Dance of Wind atağa kalktı içeriden. Sisu geliyor. 1 numaralı Moğol yakaladı. 2 numaralı Dance of Wind dışlarında içeriden gelen 6 numaralı Sisu öne geçti. 1 numaralı Moğol tekrar geliyor. Moğol geliyor. Moğol geliyor. Fotoda yakalıyor rakibini. 2 numaralı Dance of Wind 3. 3 numaralı Kaios 4. 4 numaralı Jean Paul da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Moğol ve yanındaki 6 numaralı Sisu fotoya burun buruna girdiler.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan bahse girerizden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Ve bu 2 saatlik süre içerisinde yine gündeme bakacağız. Gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ve tabii ki son dakika bilgilerini de sizlerle paylaşacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Oradan bize mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sorularınız ve görüşleriniz için buraya yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Milli takımımız şu anda Almanya karşısında 19-12 önde, setler 1-1. Bu seti kazanırsak 2-1 öne geçeceğiz. Çeyrek finalde Almanya karşısındayız. İyi başlamıştık. Belki sonrasında ikinci sette biraz işler bizim istediğimiz gibi gitmedi ama üçüncü sette yine toparladık. 19-13 öndeyiz şu anda, sayı aldı Almanya. Ama burayı bitiririz diye düşünüyorum. Yani 2-1'e çok yakınız. Buradan da an ve an bilgiler aktaracağım sizlere sevgili dinleyiciler. Gündem yoğun. Yoğun gündem içerisinde konuşacaklarımız var. Yarın Cumartesi Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi var biliyorsunuz. Öncesinde hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'deki gelişmelere bakacağız. Bunun dışında Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Buradaki son gelişmeleri konuşacağız. Galatasaray'daki son gelişmelere bakacağız ki Galatasaray'da bugün Şampiyonlar Ligi kadrosu da netleşmiş oldu. Ona da konuşuruz üzerine. Bugün yine çok konuşulan bir konuydu. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun ameliyat olacağı haberi çıktı önce sosyal medyada. Ardından üzerine çok fazla şey yazıldı. Ameliyat olacaktı, olmayacaktı vesaire. Bu konu hakkında biraz önce Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Ve bununla ilgili de yine konuşacağız sevgili dinleyiciler. Hepinizi bekliyorum yayına. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve devam edelim. Şimdi ilk bağlantımı yapmak isterim. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi öncesi Fenerbahçe'deki son gelişmelere bakalım istiyorum. Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikte. İrfan merhaba.
1: Merhabalar Vedat, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi akşamlar dilerim.

0: Aslında son gelişmeden başlayalım. Gün boyu ben takip ettim sosyal medya üzerinden işte kimi hesaplarda Asensio'nun ameliyat olacağı yönünde çok fazla yazılan vardı. Ama bir taraftan da tabii ben sana hem güvenirim hem de çok iyi dostum olduğun için oradan da takip edeyim dedim. Sen de sürekli böyle bir şeyin olmadığını, ameliyat olmayacağını söyledin. Ve akşam üzeri de Fenerbahçe'den bir açıklama geldi.
1: Ya evet, dediğim gibi aslında bu ilk 15-30 gibi falan sosyal medya düştü Asensio'nun ameliyat olacağı yönündeki iddialar. Ama bu doğru değildi, onu söyleyeyim. Çünkü Asensio'nun evet dizinden bir sakatlık geçirmişti ama geçen sezon ve o süreci tedavi olarak geçirdi. Ve bu sakatlığı ise adalesinden yaşadığı bir sakatlıktı. Zaten bunun doğru olmadığını ben sosyal medyada kendi sayfamdan da paylaşmıştım. Ve bunun gerçeklikle bir ilgisi olmadığı diye getirmiştim. Fenerbahçe yönetimi de, Fenerbahçe kulübü de akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Asensio ile ilgili haberleri yalanladı ve diz bağlarında sezon başından bu yana devam eden ciddi problem bulunduğu, çapraz bağ sakat riski taşıdığı, ameliyat olmak istediği ve bu yönde kulübümüze talepte bulunduğu şeklindeki ifadelerin hiçbir gerçeklik payı yoktur şeklinde aslında bu haberleri yalan. Asensio'nun bugün antrenmanda da sağ koşularına başladığını görüyoruz. Asensio sakatlığını henüz yani bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Henüz daha takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Yarın biliyorsun son taktik antrenman olacak. Son taktik antrenmanda da yine bireysel olarak çalışmasını bekliyoruz. Derbide oynama ihtimali çok ama çok düşük. Ama Roma maçında büyük ihtimalle kadroda yer alacaktır. Derbide de kadroda yer alsa daha iyi oynamasını beklemiyoruz. Çünkü teknik heyet bu süreci en iyi şekilde yönetmek istiyor. Asensio'nun tam iyileşmeden, %100 iyileşmeden sahaya sürmek istemiyor. Daha fazla riske girmek istemediğini söyleyebilirim.
0: Evet, tabii burada özellikle Asensio'nun sakatlık haberi biraz da şunun üzerinden de çok konuşuldu İrfan. Talisca'da gidince Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin orada bir sıkıntı yaşayabileceği üzerinden değerlendirmeler çok fazla yapıldı. Fenerbahçe'nin o bölgeye aslında bir oyuncu arayışı var. Seninle de konuşmuştuk. Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi, bu açıklamayı yapmıştı. 23 yaş altı, 8-10 numara oynayabilecek, hatta kanatta da oynayabilecek zaman zaman bir oyuncu arıyoruz demişti. Orada durum ne?
1: Şu anda halen 23 yaş altı oyuncu için çalışmalar devam ediyor ama hani bu 4 Eylül'de transfer Türkiye'de sona eriyor. O sürece yetişir mi? Bir soru işareti ama Fenerbahçe yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. Yani bir transfer olursa da şaşırmamak gerekiyor. Ama olmadığı takdirde de mevcut rotasyonla Fenerbahçe yoluna devam edecek. Aslında bugünkü Asensio haberinin çıkması veya işlemleri olacağı tepkisi son bir iki gündür özellikle sosyal medyada yani o bölgeye orta sahaya transfer yapılmaması ve işte Talisca'nın da yoldan ayrılmasının ardından çok fazla bir ortak adeta yangın yerine döndü bir kesim tarafından. Bir algı yapıldığını söyleyebilirim. Ardından da bugün Asensio haberi de aslında onun biraz üzerine yangın dökmek gibi oldu. Yani üzerine benzin dökmek gibi oldu. Çünkü Asensio'nun da olası bir sakatlık durumunda tabii orta saha rotasyonu daha da azalacağı ifade belirtiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de yönetime ve teknik heyete, yönetime ve özel idari heyete ciddi bir tepkinin özellikle sosyal medyada bazı kesimler tarafından o yönetim ve idare heyetine yönelik bir tepki oluşması sağlanmak istendi. Ama dediğim gibi Fenerbahçe kulübü açık yalanladı. Asensio'nun dedim herhangi bir sakatlığı yok. Aslında baktığınız zaman orta saha rotasyonu ne kadar tabii ben de aynı düşünüyorum. Belki bir transfer daha yapılabilirdi. Ama diğer taraftan orta saha rotasyonunda işte Kante, Gendüzi, Asensio var. Onun haricinde onların yedeklerine baktığınız zaman İsmail Bartu, İrfan Can Kahveci'yi sayabiliriz. Mert Hakan 1 Ekim itibariyle sahalara dönecek ama uzun süredir maç oynamıyor ama onun da sahalara döneceğini göz önünde bulundurmak lazım. Aslında yönetimin de iyi bir transfer süreci yönettiğini söyleyebiliriz. Geçen sezonki kadroyu korudu. Çok fazla transfer yapmadı. Nokta transferler yaptı. Kalabalık kadroyu azaltmak için en az 11-12 tane şu anda oyuncuyla yollarını ayırdı. Oyuncuyla yollarını ayırırken bazılarından bonservis gelir elde etmedi ama oyuncuların da alacakları karşılığında ya da yıllık ücretlerinden ödemeyerek, yani orada maaş bütçesinden yaraştı Fenerbahçe. Mümkün olduğunca iyi bir transfer süreci yönettiğini söyleyebiliriz. Çünkü senle yayınlarımızda da birçok kez daha başkanlık seçimi öncesinde de hep şunu dile getirmiştim ben. Yeni gelecek yönetim kim olursa olsun bu yabancı oyuncu kadrosunu en az zararla, maksimum gelirle bu oyuncularla yollanırsa bu en büyük transfer başarısıdır demiştim Fenerbahçe adına. Fenerbahçe yönetimi de Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da bunu yapmaya çalıştı. Eksikler var mıdır? Vardır ama şunu da söyleyeyim. Stoper rotasyonunda da eğer Çağlar yarına kadar bir Süper Lig takımına gitmezse Çağlar da stoper rotasyonunda yer alacak. Dolayısıyla Akin, Şikrinyar, Yedefe, Opon ve Çağlar 5 stoperle Fenerbahçe devre arasına kadar ya da sezon sonuna kadar bu rotasyonla devam edecek. Ama 23 aşağı orta saha dediğim gibi arayışlar devam ediyor. 4 Eylül itibariyle Türkiye'de transfer sona eriyor. Yarın artık final günü Fenerbahçe son gün bir transfer de yapabilir. Yani dediğim gibi sezona mevcut kadroyla da devam edilir. Mevcut kadroyla devam edilmesi durumunda da aslında rotasyonun çok da sıkıntılı olduğunu söylemek doğru değil. Yani bir kadro içerisinde 28 kişilik kadro oluşturuyorsunuz. Şu anda Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosuna baktığınızda 16-17 tane futbolcu bir de ilk 11 oynayabilecek özellikle. Yani bunun ideal 11'i belli Fenerbahçe'nin. Yani şimdi geçtiğimiz maçtaki yedek kadrosuna bakıyorsunuz. Lukaku, Nene, İsmail, Mert Mördül yedek kulübesinde oturuyor. Bunlara şimdi Kerem gelecek. Kerem'in ya da Uluç bir yedek kulübesine geçecek. Asensio'ya gelecek, Asensio'ya gelecek. Yani saydığınızda 16-17 tane ilk 11 oynayabilecek düzeyde oyuncusu var. Diğerlerde Bartu gibi, İDF gibi, Opong gibi isimler var. Yani bunları da aslında iyi bir geniş ve alternatifli bir kadro kurduğunu söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci var. Yani çünkü sayılırken kadro rotasyonunda mesela İsmail Yüksek kimse saymıyor ama İsmail Yüksek milli takımın ve Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Bugün İsmail Yüksek'le Fenerbahçe yoldan ayrılmış olsa, ayırsa hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da Beşiktaş ister. Yani Beşiktaş çünkü istemişti. Yine Fenerbahçe'de Mert Müdür, Amir takımın sahibi. Batu, Agornik Sarısı maçında Fenerbahçe'nin ilk maçta çok iyi performans ortaya koymuştu. Hatta insanlar Agornik Sarısı maçındaki performansını diye maçın adamı seçilmişti Batu. Yine bakıyorsunuz Oğuz Aydın daha son iki maçta mükemmele yakın bir performans ortaya koydu. Samsunspor maçında o güzel performansını golle de sonuçlandırdı. Haşi Brown'da da sol kanatta çok iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca tabii yeni transfer olarak değerlendirebilirsiniz. Ederson bu sezon onun için de yeni bir transfer olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Ederson herhalde sezon başında bir taraftara sormuş olsaydık şunu söylerdi birçok tarafta veya bugün sosyal medyada yangın yapan kişiler Ederson'la yeni sezona başlamak ihanet olur. İşte Ederson'un gönderilmesi gerekir. Bunu söyleyen çok kişi vardı. Bunu yorumlayan insanlar da vardı. Ama Ederson şu anda 3 maçta gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olduğunu gösterdi. Ve gerçekten de iyi bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Geçen sezona göre farklı bir Ederson var. Daha fazla takımı sahiplenmiş bir Ederson var. Daha iyi performans sergileyen bir Ederson var. O yüzden Fenerbahçe taraftarının da eğer transfer döneminde son günde bir transfer yapılmazsa mevcut kadroya destek vermesi, İYT'ye destek vermesi sonuna kadar da bu oyuncuların arkasında durması gerekiyor. Oyuncular Saracoğlu'na çıkarken tedirgin çıkmaması gerekiyor. Oyuncuların oraya çıktığında oyuncular için değil, rakip oyuncular için cehennem olması gerekiyor Saracoğlu'na.
0: Peki son bir transfer yapılmazsa dedin. 23 yaş altı bir isimden bahsediliyordu. Var mı konuşulan bir isim? Ben dün gördüm galiba o Paris Saint Germain altyapısındaki bir oyuncudan bahsediyorlardı. Altyapıdan yetişmiş bir oyuncudan. Var mı bir isim sende?
1: Çok isim vardı işte. Şimdi artık transferin son dönemleri.
0: Yarın akşam bitiyor evet artık.
1: Evet yarın akşam bitiyor. Dolayısıyla yani burada isim vereceğiz. İsim hiç bir tanesi olmayabilir. Transfer de yapmayabilir. O yüzden çok da doğru değil. Ama Fransa 1. Lig'den yani Fransa Ligi'nden Lig 1'den yine ile

0: İngiltere'den Premier Lig'den Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular var. Mesela Sunderland'den Talbi var. Chelsea'nin Talbi var. Yine Lig 1'den ilgilenen oyuncular var. Fenerbahçe 23 yaş altı için biraz yani oyuncular için çalışmalar sürdürecek. Evet. Ama çok da kısa bir zaman kaldı artık. Yani bugüne transfer, yarına transfer biter mi? Bekleyip göreceğiz.
1: Evet,
0: bir de transfer yapmadan da kapatabilir yani Fenerbahçe.
1: Ümit Aktağ meselesini sormak isterim. Çok konuştuk. Fenerbahçe'ye hep yazıldı ama son dakika Beşiktaş transferi gerçekleşti. Ne diyorsun yani Ümit Aktağ'dan Fenerbahçe vaz mı geçti? Osterwolde'nin gidemeyişi mi çok etkiledi bu transferi? Nedir durum?
0: Bence Çağlar durumu biraz etkiledi diye düşünüyorum ben. Çünkü Çağlar İngiltere Premier Lig şampiyonluk ekiplerinden bir tanesiyle görüşüyordu. Buraya transferi gerçekleşmedi. Şimdi Süper Lig'de yarına kadar 4 Eylül'e kadar yani 4 Eylül'de herhangi bir Süper Lig takımına transfer olmazsa ya da Fenerbahçe sözleşmesine feshedeceğini düşünmüyorum. Yani onunla kadro rotasyonunda yer alacaktır. Yani en azından rotasyonda dahi olsa yine Çağlar gibi tecrübeli bir oyuncunun olması önemli. Fenerbahçe'nin o yüzden diyorum yani oyuncularına sahip çıkması lazım. Tabii bazı oyuncular gerçekten üzerinde çok büyük baskı hissediyorlar. En küçük hata yaptığı zaman taraftarlardan, camiadan tepki görüyorlar. Çağlar için sakat denilmişti ama sakat söylediği ifade mi? Sakat değildi, onu da söyleyeyim.
1: Son maçta ama sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı diye hatırlıyorum.
0: Tabii sakat olarak ifade mi? Sakat değilmiş oyuncu. Oyuncu takımdan ayrılmak istediğini, başka bir takımda kariyerini sürdürmek istediğini söyleyeyim. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışıyormuş. Yani dolayısıyla aslında hani onun da zaten aslında tepkileri artıran önemli nedenlerden bir tanesi oyuncunun sakat olduğu yönündeki haberler olduğunu vurgulayabiliriz. Çünkü antrenmanda sakatlanmış gibi bir ortam estirdi ama oyuncu takımda düşünmeyen diğer oyuncularla birlikte bireysel olarak çalışıyormuş. Herhangi bir takıma transfer olmazsa Çağlar'ın en azından devrasına kadar kadro rotasyonunda yer almasını bekliyorum ben.
1: Yani aslında şöyle diyebiliriz herhalde. Fenerbahçe'de Asensio'nun durumu net olarak şu. Bir ameliyat söz konusu değil. Asensio'nun çalışmalara da başladığını takımla söylüyorsun. Ve
0: takımla çalışmalara başlamadı. Sağ çalışmalarına başladı.
1: Sağ çalışmalarına, yani, özür dilerim.
0: Evet. Koşu yapıyoruz. Takımla çalışmalara da 1-2 gün başlar.
1: Tamam. Yani senin düşüncene göre Beşiktaş maçında oynaması çok zor. Ama Roma maçı kadrosunda olur diyorsun.
0: Evet, Beşiktaş maçında düşünmüyorum. Beşiktaş derbisinde aslında 11'i belli gibi aslında Fenerbahçe'de.
1: Onu konuşalım, bir şey yapalım. Şöyle, ya Kerem mesela dönüyor mu bu maçla beraber? Özellikle bu soruyu şunun için de soruyorum. Yani Oğuz Aydın da muazzam bir performans gösteriyor. Döner mi Kerem, yoksa Oğuz'la devam mı eder? Nasıl bir düşüncen var?
0: Ben Oğuz'la devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Oğuz'u kesmek demek, yani özellikle Oğuz'la beraber Arşi Brown'un performansını da arttığını görüyoruz son iki maçta.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi performans uyguluyor, sergiliyorlar. İyi bir uyum yakaladılar. Dolayısıyla şimdi bu oyuncuların performansı ortadayken Oğuz'u kesip Kerem'i ilk 11 başlatmak tabii hocanın bileceği iştir ama ben çok da doğru bir tercih olacağını düşünüyorum.
1: Peki Asensio'nun yokluğunda, şimdi bir önceki maçta İrfan Can Kahveci'yi o bölgede değerlendirmişti. Teknik direktör İsmail Kartal. Acaba Kerem de o bölgede değerlendirilebilir mi? Yani böyle dönebilir mi Kerem?
0: Olabilir. Kerem'in biliyorsun Benfica'da da ikinci forvet gibi oynadı. Hani pozisyonda forvetin hemen yanında oynadı. İkinci forvet gibi oynadığı şeyler var, dizilişler var. Dolayısıyla daha da etkili oynayabilir o süreçte. Böyle bir tercih, böyle bir diziliş de yapabilir. Ama benim beklentim ya İrfan Can Kahveci olur. Orta sahada yine 8 numarada ya da 10 numara mevkide İrfan Can Kahveci ile başlayıp Greenwood'un sağda başlaması. Ama zaman zaman maç içerisinde Greenwood'un o bölgede İrfan Can Kahveci ile değişimli olarak oynamasını bekliyorum.
1: Evet. Geçen son oynanan lig maçında da aynısını yapmıştı. Fenerbahçe çok da etkili olmuştu. Ama anladığım kadarıyla İrfan Can'la başlayabilir. İsmail Yüksek tercihini yapmaz mı diyorsun?
0: Vallahi İsmail Yüksek tercihini ben mesela Lyon maçında bekliyordum hocadan. Veya işte Lyon maçında orada dahi İsmail Yüksek'le başlamadı.
1: Asensio'yla başladı.
0: Talişka'yla başladı.
1: İşte Talişka'yla, özür dilerim. Talişka'yla başladı.
0: Sonra Samsun maçında hani yapabilir miye düşündüm. Bu sefer de İrfan Can Kahveci'yle başladı. Demek ki hocanın kafasında farklı bir şey var ama bu derbi mücadelesi. Orta sahada tabii üstünlüğü ele geçiren daha o maçtaki hakimiyeti de ele geçirebilir. Dolayısıyla orada İsmail

0: Hüseyin'i de görebiliriz. Yani üçlü bir orta sahada. Ama o zaman da hücum anlamında üretkenlik nasıl sağlayacak Fenerbahçe? O da bir soru işareti.
1: Evet. Peki muhtemel 11'in ne düşünüyorsun?
0: Ederson.
1: Evet.
0: Semedo, Şikrinyar, Ake, Arşi Buran, Kante, Gendouzi. Aslında en buraları şey tamam.
1: Bilinen
0: şeyler. Greenwood, solda Oğuz, ileride Vedat. Ama ortada İrfan Can mı oynar, İsmail mi oynar? Tabii onu da son taktik antrenmandan sonra belli olur diye düşünüyorum. Ama 11'in
1: Kerem'i hiç düşünmüyorsun geldi. Bak dediğim gibi. Ben Kerem'i mesela düşünüyorum açıkçası. Başarılı olabileceğini düşünüyorum o noktada da. Sen hiç düşünmüyorsun, onu anlayabiliyorum.
0: Vallahi oynayabilir dediğim gibi ama bu sefer dizilişim ben yani 10 numara pozisyonda değil de daha çok ikinci forvet gibi oynamasını beklerim o zaman Kerem Aktürkoğlu'ndan.
1: Peki.
0: Vedat'la birlikte.
1: Peki. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu da belli oldu. Ve çok konuşulan bir konu şu. Yani özellikle Lukaku transferi yapıldıktan sonra Fenerbahçe'de ki biliyorsun bir...
0: Bir şey soracağım. Ben görmedim Şampiyonlar Ligi kadrosunda. Kim? Çağlar var mı Şampiyonlar Ligi kadrosunda?
1: Yani henüz bir dakika. Ben de hemen şuradan bir bakayım. Seninle paylaşayım. Yani bu gece mi teslim ediliyor bir de dün gece teslim edilmesi?
0: Yok dün gece teslim edildi.
1: Tamam ya, bu niye açıklanmadı peki?
0: Yani şu anda Fenerbahçe resmi olarak yani UEFA'nın resmi internet sitesine girip bakmak lazım da açıklandı mı açıklanmadı mı onu bakmadım ben. Anladım. Ama benim bildiğim kadarıyla zaten Talisca çıkıyor. Talisca'nın yerine Opong girecek. Orada başka kim var gidecek oynayacak bir oyuncunun yerine. Başka şu anda da Fenerbahçe'de başka transfer yok yani.
1: Şöyle bakalım hemen. Fenerbahçe UEFA listesini teslim etti. Hemen şöyle haberin ayrıntılarına bir bakmak istiyorum. Ederson, Tarık Çetin, Mert Günok, Jadon Osterwolde, Nathan Ake, Opong, Milan Şikrinyar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo, tamam. Bu başka bir şey herhalde. Bu eski bir şey ama değil mi?
0: Yok
1: yani bu benim gördüğüm, bu bulduğum eski bir şey o zaman.
0: O zaman eskidir o. Talisca falan
1: tabii yenisi eskidir. Olmadığı için mi acaba eskisi?
0: Tabii eğer yenisi değilse eskisi yani yenisi daha henüz resmi siteye girmemiştir. O yüzden
1: bir dakika
0: böyle bir şey yapmıştır. Büyük ihtimalle.
1: Evet, Fenerbahçe'yi de buldum. Tamam hemen söyleyeyim istersen. Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin kalede. Savunma Milan Şikrinyar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir. Orta saha N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Archie Brown, Levent Mercan, Bartu Elmaz. Bu da eski ama ya. Yani bu, burada
0: demek yok, ki... Yok eski.
1: Bunlar hep eskiler. Yok, ama bir saat önce diyor da mesela.
0: Benim aldığım bilgilerde Talisca çıkıyor. Talisca'nın yerine Opong giriyor.
1: O kadar.
0: Tabii orada tabii Çağlar'ın bence Çağlar'ın da devam etmesini bekliyorum ben işte listede.
1: Anladığım kadarıyla Çağlar gidemiyor değil mi?
0: Çağlar şu ana kadar Süper Lig'den başka bir kulübe eğer yarına kadar transfer olmazsa Fenerbahçe'nin kadro rotasyonunda yer alır. Osterwolde'yi de şundan dolayı alabilir. Artı 2 kuralına uyması için Osterwolde biliyorsun ameliyat oldu, operasyon geçirdi. Türkiye'ye de geldi. Aralık ayı gibi takıma dönmesi bekleniyor. O yüzden de hem lig hem de Türkiye Kupası yani hem Şampiyonlar Ligi lig aşaması hem de Türkiye Kupası'na ismi yazılabilir. Yani onu o şekilde bir değerlendirme yapabilir Fenerbahçe.
1: Evet. Ya benim de gördüğüm kadarıyla kamuoyuyla paylaşılmış yeni bir liste yok açıkçası. Evet. Şu an ben de her yerden bakıyorum ama yok. O zaman şöyle soracağım. Yani sorum aslında şuydu. Ben çok o listeyle ilgilenmiyordum zaten de. Lukaku transferini yaptıktan sonra Fenerbahçe ki bir bonservis bedeli ödenmedi biliyorsun oyuncuya. Maliyeti düşük bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyun yani.
0: Ödendi 5.5 milyon euro bonservis ödendi.
1: Yok o açıdan demeyeyim ya. Çok yüksek bir bonservis bedeli ödenmemesinden bahsederek söylüyorum. Şimdi böyle olunca doğal olarak bir transfer beklentisi oluştu taraftarda. Yani dediler ki işte bu oyuncuya çok düşük bir bonservis bedeliyle alındı. Demek ki işte daha yüksek bir bedelli bir oyuncu gelecek gibi bir beklenti vardı. Ama o beklenti karşılanmadı. En azından taraftarın beklentisi karşılanmadı. Şampiyonlar Ligi için yeterli görüyor musun kadroyu? Son itibariyle bunu sormak istiyorum.
0: Şimdi hangi kadroyu oluşturursan, kurarsan kur, mutlaka bir değerlendirme yapılır. Yani denir ki burası eksik denir. Şampiyonlar Ligi için ben ilk 16'ya kalacağını düşünüyorum Fenerbahçe. Hı hı. Yani en kötü ihtimal ilk 24 içerisinde yer alacaktır. Dolayısıyla bu da aslında sorunun cevabıdır. Ama Fenerbahçe daha ileri gidebilir mi? Gönül ister ki daha yüksek, daha iyi, yani daha üst sıralarda yer alsın Fenerbahçe. Bir çeyrek final oynasın yeniden. Daha önce Sayın Aziz Yıldırım döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Yine öyle bir şey başarabilsin. Neden olmasın, yani yapabilir. Yani Lyon gibi bir takımı burada 1-1 berabere kaldı. Orada 2-1 yendi. Hem de çok ciddi bir atmosfer olmasına rağmen orada kazanmasını bildi Fenerbahçe. Tabii Roma ile oynaması, ilk maçta Roma ile karşılaşması biraz, şöyle söyleyeyim, dezavantaj. Çünkü Roma şu anda en formda sürecini yaşıyor. Gerçekten iyi de performans sergiliyor. Şimdi Gendouzi ile Greenwood'un ceza alma ihtimali söz konusu var UEFA'dan. Şimdi o maçta oynamayabilirler. Ama tabii daha önce UEFA'nın verdiği emsal kararlara baktığınızda genellikle bir maç bazı futbolculara ceza vermemiş, bazı futbolculara bir maç ceza vermiş, bazı futbolculara da bir maç ertelemeli ceza vermiş. Yani mesela Dele Alli'ye 20.000 euro para cezası, bir maç erteleme vermiş. Bellingham'a bir maç ceza vermiş. Ronaldo'ya ceza vermemiş, aynı hareketleri yapmasına rağmen. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Onların da cezalı olması. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosunda biraz da bir zafiyete uğratabilir. Ama sonuçta futbolcular da şunu bilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız en iyisini vermek zorundasınız. Yani bu futbol, orada giydiğiniz formanın hakkını sonuna kadar sahada göstermelisiniz. Şampiyonlar Ligi'de bir futbolcu için bir vitrin. Dolayısıyla her futbolcu orada en iyi performansını sergilemek isteyecektir. Bazı futbolcular için de orada kendini gösterme fırsatı olarak değerlendirebiliriz bunu.
1: Ben bunu soracaktım. Sen söylemiş oldun ben sormadan. Bu ceza meselesi nedir durum diye. Henüz netlik yok ama bir ceza gelecek diyorsun değil mi? Ama bu maç oynamama cezası mı olur? Para cezası mı? Bunları göreceğiz o süreç içerisinde.
0: Valla şöyle söyleyeyim. UEFA biliyorsun Türk takımları olduğu zaman bol kesilen cezalar verebiliyor. Evet. Milli takımımızdan Melih Demiral Bozkurt işareti yaptığı için.
1: Evet hatırladım.
0: Maç ceza almıştı. Asker yaptığı için futbolcularımıza sanki ceza verilmemişti ama o bayağı bir süreç, bu konuşulmuştu o. Ama süreçte. Şu var. Yani şimdi Fenerbahçe'de bakıyorsunuz Lyon mesela, ben tribünler televizyonlara yansımadı ama Ayşe Buran'ın attığı ikinci golden sonra kale arkasındaki Lyon taraftarları sahaya girdi. Polis müdahale etti. Yani neredeyse futbolcuya saldıracaklardı. Ve maç boyunca taşkınlıklar, tribünde taşkınlıklar yapıldı. İşte Türk taraftarlarını, Fenerbahçe taraftarlarını orada galyene getirmek için işte başka ülkelerin bayrakları veya işte Türkiye'nin çok da yani benimsemediği ülkelerin bayrakları veya işte federal bayraklar açıldı. Ve bunlar tabii tahrik, ağır tahrikler. Sonuçta bunları göz önünde bulundurması gerekiyor UEFA'nın. Ama bunu bir Türk takımı yapmış olsaydı herhalde Lyon taraftan, Lyon'da yaşanan olayların 1/3 herhangi bir Türk takımının seyri kendi stadında olmuş olsaydı herhalde daha fazla cezalıydı. Ben mesela futbolcuya verilecek cezadan daha çok UEFA'nın Lyon'a vereceği cezayı yani düşünüyorum nasıl bir ceza verecek diye. Çünkü gerçekten yaşanan olayları gördüğümüzde çok ciddi olaylardı. Mesela Lyon'un kaleci antrenörü Gendouzi'ye giderken uçan tekme attı. Yani orada da Gendouzi'nin yanındaki kulüp güvenliği.
1: Şimdi aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu söylediklerinin birçoğunda çok büyük bir haklılık payım var. Ama sonuçta profesyonel futbolcular ve işte bu yapılan oradaki o maç sonrası sevinç gösterisi olabilir, bir tepki olabilir, neyse. Bunun sonuçları Fenerbahçe'nin zarar görmesine neden oluyor. O da nedir? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Gendouzi'den ya da işte yararlanamayacak gibi. O yüzden biraz da burada mutlaka işte o tahriklere rağmen orada ayakta kalabilmek önemli diye düşünüyorum ben. Yani
0: çok doğru diyorsun. Yani zaman, yani futbolcunun, profesyonel futbolcunun daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Takımını önemli maçtan öncesi yalnız bırakmaması gerekiyor. Ama maçın başından, ısınma sürecinden maçın bitimine kadar var. Maç bittikten sonra da inanılmaz tepkiler alıyor. Yani zaten Gendouzi bununla ilgili maç sonrası yaptığı açıklamada da ailesine, eşine, kendisine çok ağır küfürler edildiğini vurguluyor. Ya benim demek istemem, yani Gendouzi'nin şeyinde değil. Ben Lyon'a verilecek cezayı bekliyorum. Yani ben nasıl bir ceza verecek onu merak ediyorum. Çünkü sahaya girdiler Vedat

0: yani Arşi Burak'ın belki o televizyonlarda yansımadı ama Arşi Burak'ın golünden sonra yani yaklaşık 20-30 taraftar sahaya giriyor. Polis zorla engelliyor yani. Neredeyse gelip adamlar sahaya gelip Arşi Burak'ına tepki gösterecekler yani gol şeydi. Bunu bir Kürt takımının sahasında olsa bu UEFA herhalde bize en az 2-3 maç kapatma cezası verir. Daha ağır cezalar da verebilir. Peki. Ve düşün kaleci antrenörü, Lyon'un kaleci antrenörü, ben ilk önce taraftar zannetmiştim mesela. Lyon'un kaleci antrenörünü kendi yüzüne uçan tepmiyle vurmak istedi. Orada kulüp güvenliği gerçekten tebrik etmek lazım. Akıllı davranıyor ve orada olay olabileceğini düşünerek kendi yüzüne yakında durarak ona onun temasın gelmesini önlüyor. Yani bunlar çok ciddi olaylar aslında. Bakalım nasıl ceza verecek ama tabii UEFA'da Fransa'nın daha fazla etkisi sözü olabilir. Zaten UEFA'da da kimin sözü geçiyorsa ona göre cezalar verilebiliyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim İrfan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
1: İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Son dakika gelişmelerini sevgili İrfan'dan aldık. Şimdi bir yarış arası vereceğiz. İzmir'de 7. koşu başlamak üzere. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Euro başladı. Evet, şu anda sağlık ilgilileri starting box'ın gerisinde Alaaddin Küründük sağlık kontrolünden geçiyor. Sekiz numaralı Ulu Irmak yarışın başlamasına kısa bir süre kalmışken ani bir reaksiyonla jokey Alaaddin Küründü düşürdü ve daha sonra kontrolsüz bir şekilde tura başladı. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak. Birazdan tekrar birlikte olacağız.
5: Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Holding kuruluşudur.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 2 numaralı Kalemli Şah'ı ikinciliğe, 2 numaralı Prenses Berin üçüncüliğe geldi. 1 numaralı Has Gökçe dıştan artırdı. Hemen içinde 11 numaralı Yurt Kur'an var. Ön tarafa döndüm. Yarış süratli 5 numaralı

0: 10 numaralı Yiğit Nur sırasıyla viraj dönülmek üzere. 4 numaralı Aşan Simay tekrar geldi ve lideri aldı düzlüğe çıkılırken koşuları indi, lider oldu dışarıdan 3 numaralı Açan Ay'ın atakları var. Yine içeriden 2 numaralı Prenses Peri'nin 3 boy geriden 1 numaralı Has Gökçen'in ataklarıyla son 300 metreye girildi. İç kulvardan 2 numaralı Prenses Peri'nin geldi, liderliğe el koydu, farkı 2 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Açan Ay'ın, 1 numaralı Has Gökçen'in, 10 numaralı Yiğit Nur'un atakları var, ancak son 150 metreye girilirken 2 numaralı Prenses Peri'nin yarışın lideri farkı 4 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Açan Ay'ı da peşine taktı. 2 numaralı Prenses Berrin 4-5 boy farkla koşuyu kazandı. 3 numaralı Açan Ay ikinci, 10 numaralı Yiğit Nur üçüncü, 1 numaralı As Gökçe dördüncü, 9 numaralı Vici Hanım da beşinci oldu. 2 numaralı Prenses Berrin Kürşat Yılmaz da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 21.08 saatlerimiz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de. Sevgili dinleyiciler, ilk bölümde Fenerbahçe'deki son gelişmeleri konuştuk. Ya cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi. Sezonun ilk derbisinin oynanmasına artık çok az bir zaman kaldı. Ve Beşiktaş'taki son gelişmelere de bakacağız Beşiktaş'ta. Özellikle de hafta sonunda ya da hafta başı diyelim daha doğru olur. Pazartesi oynanan ve Çorum Spor 6-2 mağlup ettiği maçtan sonra Beşiktaş taraftarında çok ciddi bir aslında mutluluk ve bir özgüven var. Beşiktaş taraftarı takımlarına çok güveniyorlar. Bunu en azından yaptığımız buradaki yayınlarda bize geri dönüşlerden de görebiliyoruz. Bakalım sezonun ilk derbisi nasıl olacak? Ben bu tip maçların biraz daha işte sınanma maçı olduğunu düşünüyorum. Yani giderseniz Çorum'da oynarsınız, ne bileyim Gençler bile vesaire neyle oynarsanız oralarda belki iyi oyunlar, iyi sonuçlar alınabilir ama asıl derbiler biraz daha o sınanma maçlarıdır diye düşünüyorum. Bakalım iki takım adına da nasıl bir sonuç çıkacak ortaya göreceğiz. Şimdi Beşiktaş tarafından bir bakalım. Beşiktaş'taki son gelişmeler neler derbi öncesinde. Sevgili Burak Alaca, Radyo Spor programcısı, Beşiktaş'ta yakından takip ediyor. YouTube kanalında da Beşiktaş'la ilgili çok önemli haberleri sizlerle paylaşıyor. Burak merhaba.
1: Selamlar abi, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim, ben de sana iyi geceler diliyorum. Evet, derbiye artık çok az bir zaman kaldı ve açıkçası iki takımda da son gelişmelere bakalım istedik. Ve Beşiktaş biraz daha sanki böyle oynadığı futbolla daha hazır geliyor gibi görünüyor. Dediğim gibi o özgüven var. Ama yine söyleyeceğim, bu tip maçlar asıl sınanma maçları. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya şimdi sezonun başından bu yana takımlar otururken Fenerbahçe biliyorsun bir Gençlerbirliği deplasmanında tökezledi. Beşiktaş'ın Alanya deplasmanında tökezledi gördük. Ama derbi öncesi gelinen noktada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlaması, Beşiktaş'ın Çorum FK karşısında artık Vlahovic'in orada açılmış olması, alınan farklı galibiyet, iki takım da moral olarak derbiye hazır ve özgüvenli gözüküyor. Yani maçı çok ortada görüyorum. Şu an bir yorum yapmak açısından zorlanıyorum. Yani bol gollü bir maç olacağını öngörüyorum. Bu konuda herhalde birçoğumuz hemfikirizdir ama bunun haricinde maçın hangi tarafa daha yakın olduğunu, tabii ki ev sahibi avantajı olması Fenerbahçe'yi %51 noktasına getiriyor ama hangi tarafın daha önde olduğunu yorumlamak zor. İki takım da fena bir şekilde gelmiyor buraya. Puanda oyuncular var. Takım olarak bence son hafta verdikleri görüntü itibariyle hayli formda var. Bence formda iki teknik direktör var. Bakalım ne olacak.
0: Evet, peki Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde sakatlık durumu nedir? Kimin oynayıp kimin oynamayacağı belli midir?
1: Yani Beşiktaş'ta ana parter oyunculardan bir eksiklik yok şu an için. İşte savunmada Calo, Emirhan, Topçu maç hazır olacak. Beklerde Rıdvan ve Murillo'nun yine sıkıntısı yok. Kalede Nübel aynı şekilde. Orta sahada Salih Olayıkan Orkun üçlüsünü bozmasını beklemiyorum. Kenzo Italiano'nun. Sol kenarda yine Trossard olacaktır ki bu Trossard için çıkış maçı olabilir öncelikle. Onu söyleyeyim. Argümanımı da şöyle açıklayayım. Şimdiye kadar ligde oynanan maçlarda Kralov ve Jalgiris gibi serilerde hep Trossard'ın olduğu kanada ikili üçlü sıkıştırmaları gelmişti. Şimdi Fenerbahçe oyunu kendi yarısı aslında bu kadar kabullenmeyeceği için tarz olarak. Ya da orada Vlahovic gibi ceza sahasında bir tehdit olduğu için ondan

0: yardım götürmek de zor olacaktır. Bence Trossard'ın etkili olabileceği bir maç olacak. Sağda bence hoca Çerni ile başlayacak. Son hafta attığı gol, geçmişte Fenerbahçe deplasmandaki performansları, en uçta da Dušan Vlahović'in olmasını bekliyorum. Şu an için Beşiktaş'ta göze tutulur maçın kaderini etkileyecek bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki son yapılan transferi Ümit Aktağ'ı Avrupa kadrosuna yazdı mı Beşiktaş?
0: Evet, Avrupa kadrosuna yer alacak. Zaten ligde de biliyorsun. Şu an yerli kontenjanda. Orada kritik bir durum var. Önceden konuşulduğunu düşünüyorum. Ukrayna milli takımının çok ciddi bir Ukrayna diyorum, düzeltiyorum. Romanya milli takımının Ümit Aktağ'a çok ciddi bir ilgisi vardı. Lakin henüz orada formayı giymedi. Tabii de şu, 3 maç ve üzerinde başka bir milli takımın formasını giyerse yabancı statüsüne geçiyor. Artık Beşiktaş'ta oynamasıyla birlikte Türk milli takım havuzunda da yine yer edinecektir. Bu anlamda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ümit Aktağ da Beşiktaş'ta işte stoper rotasyonunda Agbadu, Calo, Emirhan Topçu ve Ümit Aktağ dörtlüsü, arkada bonus olarak da acil durumda ya da biraz daha rahat maçlarda Yasin Özcan bence gayet ideal bir savunma hattı oldu, onu söyleyebilirim.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın özellikle tabii aldığı 6-2'lik galibiyete de baktığımızda Dušan Vlahović'in attığı 3 gol var. Evet. Yani burada aslında şunu da görmek gerekir mi diye düşünüyorum. Orkun Kökçü'nün attığı, verdiği o 2 penaltı. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Saha içi liderliğini nasıl değerlendiriyorsun? Ben çok başarılı bir şey olarak görüyorum yaptığı işi.
0: Bence de çok büyük. Şimdi şöyle, eğer başka bir takımdan gelmiş, işte 5 yıldır bu kulüpte oynayan bir kaptan olsaydı bence o topu vermezdi. Ama Orkun Kökçü sadece kendi performansından ziyade Beşiktaş'ı da çok içten içe düşündüğü için şöyle bir pozisyon var. Orkun Kökçü taraftarın Dušan Vlahović tezahüratlarına kulak veriyor. Dušan Vlahović'in artık golcü biliyorsun, yani istediği kadar maç kondisyonu olsun, temposu olsun, fizik durumu iyi olsun, golcü gol atarak tempo kazanır, ilmi kazanır. Dušan Vlahović'in de buna ihtiyacı olduğunu biliyordu. Beşiktaş'ın hücumdaki sıkıntılarını çözmek için iyi bir Dušan Vlahović'e ihtiyacı olduğunu biliyordu. Orada gerekli fedakarlığı yaptı. Gol sevincinde de görmüşsündür. Tribünlere birlikte kartal işareti yaptılar ve yanlış hatırlamıyorsam 3. golden sonra Dušan'ı tribünlere yolladı kutlama için. Senlere tırmandığı sekans. O çocuk gerçekten sadece bir lider değil, aynı zamanda çok iyi bir Beşiktaşçı ve bu Beşiktaş açısından çok önemli bir faktör bence. Orta vadede elde edilecek başarılar açısından.
1: Katılıyorum ben de sana. Aslında özellikle dediğim gibi saha içi liderine ihtiyacı var İtalyano'nun. O da çok net bir şekilde Orkun Kökçü gibi görünüyor şu ana dek.
0: Evet.
1: Peki Beşiktaş tamamen transferi bitirdi mi Burak, yoksa hala yarın akşama kadar gelecek bir oyuncu olabilir mi?
0: Burada şöyle bir yorum var, biliyorsunuz işte 6 numara gelecek. Ama şu an oluşan tabloda şu var. Beşiktaş bir stoper aldı, 6 numara gelip Endidi gidecekti ama Avrupa'da transfer kapandı ve Endidi henüz gitmedi. Beşiktaş Endidi gitmediği sürece, kaldığı sürece burada Salih Özcan'ın arkasında onu yedekleyecek, rotasyonu genişletecek oyuncu. Aynı etkiyi vermediğinin farkındayım ama Endidi olacak. Ki geçen sene Beşiktaş sezonda Endidi ile gitti. Yani burada biraz daha sorumlulukların azaldığı, Salih Özcan'ın backup olduğu denklemde de bir şekilde idare edilebilir düşünüyorum. Edilebilir diye düşünüyorum. Tabii daha iyisi de olabilirdi ama ya bu da kabul edilebilir bir senaryo olacaktır.
1: Evet, peki. Teşekkür ediyorum Burak. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Ben çok teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Yarın tekrardan görüşürüz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Burak Alaca'ya ve işte böyle Beşiktaş'ta da 11 beklentisi, Beşiktaş'ın muhtemel 11 beklentisi az çok son oynadığı karşılaşmayla aynı diyebiliriz. Çok bir değişiklik olacakmış gibi görünmüyor. 6-2 bitmişti biliyorsunuz son karşılaşma. Kazanan takımı bozmayacak gibi görünüyor. Vincenzo Italiano. Güzel de bir maç olmasını bekliyorum ben açıkçası. Yani umarım iki teknik direktör de ligin ilk derbisi, biraz dikkat edelim, gol yemeyelim vesaire demez. Ve böylelikle biz de çok keyifli bir maç izleriz iki takım adına da. Ve voleybol milli takımımız yarı finalde sevgili dinleyiciler, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1'lik skorla, setlerde 3-1'lik skorla mağlup etti milli takımımız ve böylelikle yarı finale yükselmiş oldu sevgili dinleyiciler. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz milli takımımızı. Adım adım ilerliyoruz, maç maç bakıyoruz demiştik hep. İşte sıradaki karşılaşma, sıradaki gelsin diyoruz yani. Ve böylelikle milli takımımızın Avrupa şampiyonluğu yolundaki yürüyüşü devam ediyor. Bunu da buradan sizlere aktarmış olayım. Tebrikler.

Ne Sultanları. Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sizler de yine derbiye dair düşüncelerinizi benimle paylaşın lütfen. Yarın düzeltiyorum. Cumartesi günü oynanacak derbide size göre nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Nasıl bir oyun olur? Bunları bana aktarabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı yollayarak tekrar edelim. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan gelecek mesajları da yayın içerisinde okuyacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdi hemen şöyle isterseniz hızlıca gecenin maçlarına da bir bakalım. Bu gece oynanacak karşılaşmalara bir bakalım. Oradan düşüncelerimi de aktarmak istiyorum sizlere. Henüz daha başlamamış maçlar var. Güzel de karşılaşmalar var açıkçası. Mesela Toulouse, Lille, Real Sociedad, Celta Vigo. İki maç var. Biri Fransa'da, biri İspanya'da. Güzel de karşılaşmalar. İlk maç isterseniz hemen şeyle başlayalım. Toulouse-Lille maçıyla başlayalım. Lille tabii bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı açıkçası. Bunu söylemek gerekir. Özellikle de Toulouse deplasmanında başarılı olabileceğini düşünüyorum ben. Kazanarak dönebileceğini düşünüyorum buradan açıkçası. Şunu herhalde söylemek gerekir bu karşılaşmayı konuşurken. Acaba gollere mi gitmek lazım yoksa Lille galibiyetine mi gitmek lazım? Lille geçtiğimiz hafta Paris Saint Germain karşısında çok iyi bir oyun ortaya koymuş. Aslında 2-0'da öne geçmişti ama sonrasında 2 gol yediler. Çok geriye yaslanınca Paris Saint Germain'den ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldıklarını hatırlatalım sizlere. Diğer tarafta ise Toulouse var sevgili dinleyiciler. Onlar da geçtiğimiz haftaki performanslarıyla aslında beklentileri çok karşıladılar diyemiyorum. Şu anda 1 puana sahip sadece. 2 gol atarken 4 gol yemiş bir Toulouse takımı olduğunda söyleyelim. Geçen hafta deplasmanda Brest karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmış. Kendi evinde de ilk hafta maçında ligin Lyon'a 2-0 mağlup olmuştu sevgili dinleyiciler. Lille ise 4 puanda ilk hafta Angers'i 2-0 mağlup edip ardından Paris Saint Germain'le 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Ben deplasmanda da olsa Lille'in kazanabileceğini düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Kazanabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Bence Lille deplasmanda kazanır. Oran açısından da yeterli buluyorum, değerli buluyorum Lille galibiyetini. Evet, diğer maçımız da Real Sociedad karşılaşmasıydı. Biraz önce de söylemiştim. Hemen oraya da bir bakalım. Real Sociedad Celta Vigo maçı. Aslında iki takımın da şöyle baktığımız, özellikle Real Sociedad'ın sezona çok iyi bir başlangıç yaptığını söyleyelim. Yani bol pozisyonlu, tempolu maçlar oynadığını söylememiz lazım. Celta Vigo da buna deplasmanda ayak uydurabilir gibi geliyor bana. Aralarında oynadıkları son iki maçta karşılıklı gollerle tamamlandı. Bunu da belirtmek isterim. Hem 2-2,5 üste gitti hem karşılıklı gollerle tamamlandı. Real Sociedad geçtiğimiz hafta Espanyol karşısında 2-1 kazanan taraftı. Öncesinde Real Madrid'e 4-1 mağlup olmuşlardı. Celta Vigo geçen hafta Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybederken yine Osasuna karşısında da kendi evinde 2-1 kaybeden taraf olmuştu sevgili dinleyiciler. Bu şartlar altında ben açıkçası tempolu bir maç bekliyorum dediğim gibi. Bu tempolu karşılaşmada Real Sociedad'ın daha tempoyu ayarlayacak takım olduğu düşüncesindeyim. Ama bu tempoya Celta Vigo'nun da cevap verebileceğini düşünüyorum. Ve böylelikle çok iyi bir orandan 2,5 üst ve karşılıklı gol var tercihini sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten iyi bir oran. 2'nin üzerinde bir orandan bahsediyoruz. 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Real Sociedad Celta Vigo mücadelesinde tercih edilebilir diyelim. Ve devam edelim. Gecenin maçlarından yine şöyle dikkatimi çeken olacak mı? Bu iki maç, majör maç dikkatimi çekmişti ama başka yine sizlerle paylaşalım. Evet, 21.30'da var. Anderlecht-Kortrijk mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu da yine Belçika'da günün önemli maçlarından biri. Kortrijk biliyorsunuz geçen sezon bir alt ligde mücadele etmişti. Şimdi tekrar geldiler Jüpiter Lig'e Belçika'da. Oynadıkları 3 maçta da çok iyi bir sinyal vermediler. Yani kolay mağlubiyetler aldıklarını söyleyelim. Anderlecht ise üst üste Vastland Beveren ve Saint-Gilloise'a kaybetti. O yüzden burada evinde
kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum Anderlecht.

Oran açısından düşük buldum tabii maç sonu galibiyetini. Burada tercih edilmesi gereken 1,5 üst ve 1 şeklinde olabilir. Yani ilk yarı düzeltiyorum. Ev sahibi 1 ve 1,5 üst tercihi yapılabilir. Benim beklentim bu yönde diyelim. Yine Belçika'da Gent-Löwen mücadelesi var. Bu karşılaşmayı da hemen değerlendirelim. Gent aslında 3 maçına ilk 3 maçına baktığımızda puan kaybetmeden geçtiğini belirtmek lazım buraları. Konferans Ligi'nde de yine etkili bir başlangıç yaptılar ve son 36'ya kaldıklarını da söylemek isterim. Diğer tarafta tabii Löwen var. Aslında onlar da çok kötü bir başlangıç yapmadılar. Onları da söylemek lazım. Şu ana kadar yani sezon başı itibariyle, sezon öncesi itibariyle daha doğrusu çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiler. Ama özellikle oynadıkları 3 maçta çok da istedikleri skorları alamadılar. Zor da bir şeyden geçtiler. Fikstürden geçtiler, onu da söyleyelim. Charleroi'ye 3-1, Kulüp Brugge 3-0 ve Standard Liège'e 2-1 mağlup olduklarını belirtelim. Burada ben net bir Gent galibiyeti beklenebilir diye düşünüyorum. Gent'in kazanmasına verilen oran da bence yeterlidir. Gent kazanır bu karşılaşmayı. Ya biraz oranı artırmak isteyenler 1,5 üst ve 1 şeklinde de değerlendirme yapabilirler. 21.30'da Basel Sion var. Bu da güzel bir karşılaşma açıkçası. Ben yine gollerin ön planda olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada da sevgili dinleyiciler. Şu ana kadarki performansına baktığımızda iki takımın da Basel 5 maçta 10 puan topladı. 10 gol atarken 7 gol yedi. Sion ise 4 maçta 6 puan topladı. 9 gol atıp 8 gol yedi. Sion'da dikkatimizi çeken tabii attığı kadar gol yemiş olması hemen göze çarpıyor. Sion ise son 3 maçta 5-3 Ajax'a UEFA elemelerinde, yine Lugano'ya 2-1 mağlup oldular. Öncesinde ise şöyle bakıyorum ligdeki performanslara, Vaduz karşısında 3-2 kazandıklarını da belirtelim. Basel tarafına geçtiğimizde Basel en son Young Boys'la 3-3 berabere kalmıştı. Zürih'i 2-1 mağlup etmişlerdi. Yine Barcelona ile bir hazırlık maçı oynamışlar. Orada da 5-2 Barcelona'ya mağlup olmuşlardı. İki takım arasında oynanan maçlara baktığımızda Sion'un son iki maçı da 2-0'lık skorlarla kazandığını belirtelim. Ancak bu karşılaşma biraz daha dediğim gibi golleri getirecek beraberinde gibi görünüyor. Sion evet etkili bir hücum hattına sahip ama savunmada da sıkıntılar yaşayabiliyor. Ben 2,5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde burada tercihimi belirteyim. Lugano Servet var yine. İsviçre'de sevgili dinleyiciler, onu da hemen hızlıca paylaşalım sizlerle. Burada tabii aslında özellikle Lugano'nun, ev sahibi Lugano'nun daha hızlı başlayabileceği düşüncesindeyim. Lugano sezona da çok hızlı başladı zaten. 4 maçta 12 puan topladılar ve şu anda 13 gol atarken sadece 3 gol yediklerini belirtelim. Servet 4 maçta 4 puan topladı. 4 gol atıp 5 gol yediğini de hatırlatalım. Aralarında oynadıkları maçların son 5 maçın tamamı karşılıklı gollerle tamamlandı, onu belirtelim. Yine Lugano geçen hafta Sion'u 2-1 mağlup etti. Servet de Luzern'le 1-1 berabere kalmıştı. Bu şartlar altında oynanacak karşılaşmada açıkçası ben ev sahibi Lugano'nun hızlı başlayarak ilk yarıdan golü bulabileceğini düşünüyorum. Lugano Servet mücadelesinde Lugano galibiyeti de denenebilir bu arada. Onu da size söyleyelim. Yani Lugano kazanır da denenebilir ama ev sahibi ilk yarı bir gol atar, tercih edilebilir bence. Diyelim ve böylelikle 21.30'daki mücadeleleri de sizlere aktarmış olalım. Bu arada şöyle bakıyorum. Var mı gene geceden sizlerle paylaşabileceğim bir karşılaşma? Hibernian Hearts mücadelesi var. O da yine bence gollü geçebilecek bir karşılaşma. Saat 21.45'te oynanacak sevgili dinleyiciler bu karşılaşmada. İskoçya'da özellikle Hearts son haftalarda bol gollü maçlara imza atıyor. Onu söyleyelim. Son oynadıkları maçta St. Johnstone karşısında 2-1 kazandılar. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 1-1'lik beraberlikle Rapid Wien karşısında sahadan ayrılmışlardı. Kupada Inverness'i 6-2 ile mağlup ettiler.
Yani açıkçası çok gollü maçlara imza atan bir Hearts olduğunu söyleyelim. Atan yiyen bir takım. Diğer tarafta Hibernian var. Son maçta 2-1 kazanmayı başardılar Dundee karşısında. Onlar da UEFA'da Gent'e 3-2 mağlup olmuşlardı 0-0'ın rövanşında. Patrick Thistle'da 1-0'la geçmeyi başarmışlardı. Dediğim gibi bu şartlar altında yine karşılıklı goller ve 2.5 gol üst tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Bugünün yine 2.5 üst ve KG var tercihlerimden bir tanesidir benim. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. İtalya'da kupa mücadelesi vardı. Cagliari-Hellas-Verona mücadelesi. Ona da bir bakmak istiyorum hemen hızlıca. Cagliari-Hellas-Verona mücadelesinde de açıkçası ev sahibinin daha galibiyete yakın olduğunu söyleyebilirim. Cagliari en son Inter'e 1-0 mağlup olmuştu. Ancak burada tabii Hellas-Verona karşısında olacak Cagliari'nin daha rahat bir maç ortaya çıkaracağı düşüncesindeyim ben. Bu nedenle de Cagliari galibiyeti yüksek oranıyla denenebilir diye düşünüyorum. Sonuçta bir kupa maçıdır. Yani ben diğer tercihleri daha fazla yakın görüyorum açıkçası. Hani kupa maçları pek böyle belli olmuyor biliyorsunuz. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var kupa maçlarına tercih yaparken. Evet, mesajlar da geliyormuş. Derfin Yunustane'den gelmiş. Diyor ki kızları tebrik ediyorum Vedat Bayrak kardeşim. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Biz de tebrik ediyoruz filenin sultanlarını. İyi yayınlar Vedat abi. Galatasaray'da Sané ile ilgili bir sıkıntı var mı? Gündemde çıkan haberlerde futbolcu yedek kalmak istemediğini söylüyor. Bu doğru mu? Değerlendirirseniz sevinirim demiş. İstanbul'dan Hasan, saygılar sevgiler sunuyorum demiş. Valla ilerleyen dakikalarda tabii Galatasaray değerlendirmeleri de yapacağız dediğim gibi. Ama ya burada şöyle bir durum var. Sané gibi oyuncuları aldığınızda onları yönetmek de çok kolay iş değil. Bu sezon özellikle sezon başından itibaren çok da forma şansı bulamaması, yedekten sonradan oyuna girmesi belki bir rahatsızlık uyandırmış olabilir. Ama şunu görmek lazım. Yani Galatasaray'da yavaş yavaş takım oturacak. Bu tip haberler de ama hep çıkar. Yani iki maç yedek kalsın bir oyuncu, üçüncü maçta mutlaka bu tip haberler çıkar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama dediğim gibi zordur yönetmek bu tip oyuncuları. Gerçekten çok zordur. Bir yarış arası vereceğiz. 21.30 oldu saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Yarış ardından da ben tekrar karşınızda olacağım.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
0: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bir.

0: Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Yarışın başlaması biraz gecikecek, bu nedenle sizi bekletmemek adına ben de yayına hemen dahil oldum. Yani hala yaklaşık 7-8 safkan var. Starting Box'a girmemiş. Onlar girdikten sonra yarışı aramızda veririz zaten. Açıkçası şu ana kadar özellikle Filenin Sultanları ile ilgili tam bir bağlantı yapmıştık. O sırada o bilgiyi size verdim, hatırlarsanız. Ama çok önemli bir iş yapıyor Filenin Sultanları. Bununla ilgili de konuşmak lazım, kabul ediyorum. Sizler de mesajlar atmışsınız zaten. Özellikle Almanya'yı mağlup ettikten sonra. Şimdi rakip, bir bakalım hemen, dün oynadı değil mi? Sırbistan, Yunanistan dün oynadı. Oradan Sırplar mı kazanarak çıkmıştı? Onu takip etmemişim. Hemen şöyle bakalım. Sırbistan, Yunanistan maçının galibiyle biz yarı finalde oynayacaktık yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu hatırlıyorum arkadaşlarım? Bana yardımcı olsunlar. Evet. Bu arada o maçta da bir Yunan oyuncu sakatlanmıştı. Bugün sosyal medyada gördüm onu. Gerçekten çok da üzücüydü. Evet, Sırbistan Yunanistan'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarmış ve yarı finale yükselmiş sevgili dinleyiciler. Ve yarı finalde de bakalım şöyle 5 Eylül Cumartesi günü bizim rakibimiz olacak. Yani yarın değil, öbür gün. Maç saat kaçtı acaba? Ona da bir bakayım da. 5 Eylül Cumartesi. Fenerbahçe Beşiktaş maçı da var biliyorsunuz o gün. Galiba 20'deydi maç. O nedenle hani bu da oynanacak, güzel de bir maç olur diye tahmin ediyorum açıkçası. Peki şöyle bir hemen bu bilgiyi de paylaştıktan sonra yarışa bir bakayım. Evet, yarış da başlamış. Daha doğrusu başlamak üzereymiş. Hemen mikrofonlarımızı çevirelim İzmir'e.
0: Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: Yerine yaklaştırılacak olan son safkan. 3 numaralı Demir Nal hazırlandı. Şu anda evet. 7 numaralı Peri Ateşi, 6 numaralı Arkadya ve 12 numaralı Tunçel'e erken davrandılar kapaklara. Sarman rüzgarı da aynı şekilde. Safkanlar geriye doğru alınacaklar. Tekrar birlikte olacağız.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Evet, bugün İzmir'de sıkça yaşandı bu durum. Yine Start & Max'ın kapakları açıldı ve birkaç at hızlıca çıktılar. Ve böyle

0: Öncelikle şimdi onların tekrar geri dönmesi vesaire biraz zaman alacak gibi görünüyor. O nedenle ben de hemen tekrar yayına döndüm sevgili dinleyiciler. Evet, Galatasaray demiştik. Galatasaray'da açıkçası bu özellikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosuna bir baktığımızda şu isimlerin yer aldığını görüyoruz. Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Can Katılmaz, Enes Emre büyük kaleciler. Savunmada Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Bişiyabu, Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Şalay. Orta sahada Alexey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Naga, Lesley Ogochukwu, Yunus Akgün ve forvet hattında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Zafer Leao, Leroy Sané ve Deniz Gül'den oluşuyor Galatasaray'ın kadrosu. Şampiyonlar Ligi kadrosu gayet de güzel bir kadro. Eksikleri var mıdır? Elbette. Küçük dokunuşlar hala yapılabilir. Hala bunun için zaman da var. Ama ben hani bu saatten sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazılamayacağını belirtmek isterim size gelebilecek oyuncunun. Sadece Türkiye Ligi için bir değerlendirmesi olabilir diye düşünüyorum. Peki şöyle hemen bakalım. Oynanan maçlarda skorlara da hızlıca hemen ne var? Hemen şöyle baktığımda 4-0 Bursaspor İstanbulspor karşısında önde. Bugün güzeldi aslında. Iğdır ve Bursa galibiyetleri çok netti. Ben de zaten tercih etmiştim ikisini. Onun dışında Suudi Arabistan'da Driyah El Katsiyah maçı var. 0-0 devam ediyor. Gol bekliyordum aslında burada da. Bol gollü bir maç olur diyordum. 2,5 üsve karşılıklı gol var burada. Başarılı olabilir diyordum ama ilk yarının tamamlanmasına bir 5-6 dakika var. Gol gelmemiş. Bakalım buradan golleri bekliyorum en azından kendi adıma. Belçika'da Pro Lig'deki maçlara bakacağız şimdi. Anderlecht Kortrijk ve Gent Leuven maçları var. Golsüzlük var. Zaten maçların başladığı da daha 4-5 dakika oldu. Kopenhag Norsjælland maçı var. Danimarka Süper Lig'de 36. dakika 2-0 önde Kopenhag. İsveç'te Mjällby Djurgården maçı var. Orada da Djurgården 2-0 önde. Polonya'da Lech Poznan Jagiellonia maçı 0-0 devam ediyor. İsviçre'de iki maç başladı. Lugano Servet ve Basel Sion golsüz beraberlikler var. Bu iki karşılaşmada da sevgili dinleyiciler. Evet, hemen şöyle hızlıca o zaman ne yapalım? Bir daha yarışa bakalım. Arkadaşlarıma bir soralım. Evet. Hemen hemen birazdan başlar diyorlar. Biz de tekrar bir İzmir'e gidelim. Yarışı yayınlayalım. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Önce 19 atlı handikap mücadele başlayacak İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda. On bir numarada Efor'un yerini almasını bekliyor. Üç numarada Demirnal. Her ikisi de yerini alınca 19 at hazır duruma gelecek ve günün son yarışı başlayacak İzmir'de.

0: 3 numaralı Demir Nal. Efor'u bekliyor. Efor henüz yerini almadı. Baksa biraz daha yakın. Start ilgilerinin gayreti devam ediyor. Efor'un yerini alması için 3 numaralı Demir Nal'dı. Start gerisinde. Tecrübeli start ilgileri Efor'u kulvarına bir şekilde yerleştirdi. Ama Efor da girmemek için direnişe devam ediyor. Tekrar bir deneme yapılacak. Yeniden kulvarına doğru yaklaştırılacak. Efor. Evet, Efor yerini aldı. Demir Nal'a geldi sıra. Numarada Demir Nal başladı giriş hazırlığına bu kez. Şimdi Demir Nal da yerini aldı. Atlar box için de hazır. Start verildi ve 8. koşu başladı. Rakiplerinin 5 boy gerisinde koşuya başlayabildi. 17 numaralı Güllü Kadife. Yine çıkıştan sonra 3 numarada Demir Nal da rakiplerinin 5-6 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Yarışın liderliğini iç kulvardan gelen 16 numaralı Cihan Şah'ı aldı. 9 numaralı Kızım Meryem ve hemen dışına gelen 7 numaralı Peri Ateş'i öne sokuldular. 1,5 boy kadar gerilerinde 13 numaralı Bereket geldi dışta. Dördüncülükte yarım boy kadar geride 6 numaralı Arkadya var onun yarım boy gerisinde. Ortada 8 numaralı Gün Işıtan ondan yarım boy kadar geride 5 numaralı Heybetli ilerliyor. 1,5 boy kadar gerilerinde 15 numaralı Sarman Rüzgarı yanında 1 numaralı Demon Hunter dışında 3 numaralı Demir Nal koşuyor. 1,5 boy geride 12 numaralı Tunç Yeli. Onun da 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Genç Yürek yer alıyor. Dışında 10 numaralı Yol Gezer içeride. 4 numaralı Şadi'nin oğlu onların 1,5 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Efor sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 16 numaralı Cihan Şah'ı bir boy farklı önde. 9 numaralı Kızım Meryem ve 13 numaralı Bereket geldi takipte onların hemen dışında. 8 numaralı Gün Işıtan var. En dış kulvarda 6 numaralı Arkadya sırasıyla safkanlar son 400 metreye girerken ortadan da 1 numaralı Demon Hunter atak yapıyor. Liderlik 16 numaralı Cihan Şah'ındaydı. Dışarıdan gelen 8 numaralı Gün Işıtan onu yakaladı ve liderliği 8 numaralı Gün Işıtan aldı. İçeriden 1 numaralı Demon Hunter atağa kalktı. Son 200 metreye girdi. 8 numaralı Gün Işıtan önde. İçeriden 1 numaralı Demon Hunter geliyor. Gün Işıtan lider içeriden. Demon Hunter geliyor son 50 metre. 8 numaralı Gün Işıtan önde. 8 numaralı Gün Işıtan kazanıyor. 1 numaralı Demon Hunter ikinci oldu. 16 numaralı Cihan Şah üçüncü. 18 numaralı Avanos Efes'i dördüncü. 5 numaralı Heybetli de beşinci oldu. Koşu 8 numaralı Gün Işıtan. Mustafa Çiçek de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Evet devam ediyoruz. Yarış sonunda tamamlanabildi. 2-3 kez yeni baştan dedik ki bir ara verelim, tekrar gelelim, tekrar ara verelim ama sonunda yarış başladı ve bitti İzmir'de sevgili dinleyiciler. Böylelikle İzmir'de de tamamlanmış oldu günün koşuları. Bunu da belirtelim. Kolay gelsin Vedat abi. Ben Cesur. Bugün yürüyüş yaparken dinliyorum seni. Sevgiler demiş. Sevgili Cesur'a da biz sevgilerimizi gönderelim buradan. Teşekkür ediyoruz. Var mı? Şöyle bakıyorum. Yeni bir gol haberi. Bodrum Futbol Kulübü Esenler Erokspor 87 dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik var. Bursaspor İstanbulspor karşısında 4-0 önde. Toulouse Lille maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Yine Anderlecht, Kortrijk, Gent, Löwen maçları golsüz. Kopenhag 2-0 önde Nörşalat karşısında ve Mijail Bjurgaard'ın maçında da Bjurgaard'ın 2-0 önde. Lech Poznan, Jagiellonia maçı golsüz devam ediyor. Lugano, Servet, Basel, Sion maçlarında da yine gol sesinin çıkmadığını belirtelim sevgili dinleyiciler. Zaman ilerliyor tabii maçlarda. Özellikle gol bekleyenler için biraz daha sürenin ilerlediğini belirtelim. Bakalım bu gece o beklenen goller gelecek mi sevgili dinleyiciler. Galatasaray ile ilgili sizlere birkaç haber paylaşacağım demiştim. Galatasaray

0: de Başakşehir maçı öncesi, ki cumartesi oynanacak Başakşehir maçı da söyleyelim. Başakşehir maçı öncesi Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber. Sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmayan oyuncu MR'a girdi diyor haberde. Hemen detaylarına bakalım haberin. Sabahta yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz'ın ayağına aldığı darbe sonrasında bu bölgede ödem meydana geliyor. Yaşanan sakatlığın boyutunun belirlenmesi için de futbolcunun MR'ının çekilmesine karar verilmiş. Yıldız oyuncunun Başakşehir karşısında forma giyip giymeyeceğine yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek deniyor. Yani MR'ın sonucuna göre Başakşehir maçı kadrosunda olacak ya da olmayacak belki. Bunu da göreceğiz, zaman gösterecek. Aslında Başakşehir karşılaşmasında özellikle de işte yeni transfer Leao'dan sonra acaba Leao mu oynar, Barış Alper mi oynar sorusu soruluyordu. Ama işte bu sakatlık belli ki bu soruyu da sordurmuyor artık. Daha net bir şekilde belki Barış Alper'in sahada olmaması konuşulabilir. Bir bekleyip görelim. Evet, yani derbi haftasında, yani Fenerbahçe Beşiktaş oynayacağı haftada Galatasaray biraz önce de söylediğim gibi Başakşehir'le oynuyor. Sevgili Necer, yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde İstanbul Başakşehir Galatasaray maçı var. Cumartesi Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynarken Trabzonspor Gençler Birliği maçı da pazar saat 20'de olacak. Böylelikle dört büyük takımın karşılaşmasının da günlerini, saatlerini de sizlere bir kez daha aktarmış olduk. Evet, ben şimdi bir ara vermek istiyorum. Sonrasında bir Trabzon bağlantısı da yapacağım sevgili dinleyiciler. Bir güzel şarkı çalalım. Sizler dinlerken ben de bir mola vereyim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcuların isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Bahse Gireriz'desiniz ve artık programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Trabzonspor gündemine de bakalım. Çünkü herkesin çok merak ettiği bir konu var. Trabzonspor'da o da nedir? Teknik direktör kim olacak? Yani çok isimden bahsediliyor ama henüz daha net bir isim ortaya çıkmadı diyebiliriz. Conte ismi çok konuşuldu biliyorsunuz ama Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları oldu. Birazdan zaten o açıklamalarda hangi isimlerle hiç görüşülmediğini söyledi. Bizimle paylaşacak değerli konuğumuz. Ama bugün itibariyle bakalım Trabzonspor'da en çok konuşulan isimler kimler? Sevgili Nihat Erence bizimle birlikte Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi geceler olsun.
0: Teşekkür ederim, sana da iyi geceler dilerim. Evet, yani Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından sonra biraz daha galiba şey değişti. Gündem değişti ya da öne çıkan isimler değişti. Ne dersin?
1: Ya şöyle, şimdi sevgili başkan biliyorsun birçok transferi de bu şekilde yalanlamıştı. Yok böyle, mesela çok iyi hatırlıyorum, Aral'la ilgili bir soru benim muhabirim sormuştu. O da hemen şöyle cevap verdi. Kesinlikle gündemimizde olan bir futbolcu değil. Yani teknik ekibimizin de düşündüğü bir isim değil dedi. Aral şu anda biliyorsun Trabzonspor'un resmi oyuncularından bir tanesi.
0: Zaten oradaki anahtar kelime şey galiba şu anda. Şu ana kadar. Değil mi? Anahtar kelime o olabilir.
1: Bence yani şöyle, ya Conte ile ben çok iyi biliyorum. Bundan yaklaşık bir ayı daha da geçmiş bir süreç öncesinde bir menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuştu. Antonio Conte ile ilgili, ki hatta o zaman ben dedim ya demek ki yani daha yeni sezon başı, transferlerin birçoğu da daha yeni yeni yapılmaya başlandı. O zaman demek ki dedim yapılan transferlerden Fatih Tekke'nin çok fazla şeyi yok, dahli yok. Yani Tekke'nin istediği değil de daha çok yönetimin veya işte scout ekibinin önceki planlamalarına göre alınan oyuncular diye öyle bir yorum getirmiştim. Ki zaman içinde de benim haklı olduğum ortaya çıktı. Şimdi tabii şuna bakmak lazım. O Conte ile o dönem yapıldığında kullandığı ifadeyi de biliyorum. Çok kulübün içinde olan bir isimden aldığım bir bilgi bu. Teyitli bilgi. İyi bir proje olursa neden olmasın diye. Bu ifadeyi biliyorum. Yani Trabzonspor'un iyi bir projeyle gelmesi halinde bir ayı geçkin bir süre önce

olabilir yanıtını veriyor. Tabii o süreçte ne oldu? İşte normal sezon başladı, işte transferler oldu. Fatih Tekke yani önce işte Avrupa Lig falan derken işler iyi gitmedi. Yani işler iyi gitmeyince de yollar ayrıldı. Yani bazı aslında bu hani denir ya malumun ilamı diye bu şeyin dikişin tutmayacağını biz daha sezonun başında görebiliyorduk ama tabii ki camianın çocuğu, camianın içinden bir isim, öyle kolayca vazgeçilecek bir isim de değil. Fatih Tekke için söylüyorum bunu. O yüzden bu şans tanındı. Ha şimdiki süreçte ne olur? İşte mesela bugün ben biraz önce iki tane böyle özel dış kaynaklı haberlere biraz daha şu anda dikkatli bakıyoruz. İki tane isim var şu anda gündemde. Bir tanesi Marcelino Garcia Toral, Villarreal'in hocası. Sanıyorum o da bu Mayıs ayı itibariyle işleri iyi giderken o da enteresan. Yani adam Villarreal'i mesela Şampiyonlar Ligi'ne taşımış. Çok iyi bir kadrosu olmamasına rağmen önemli başarı elde etmiş ama sezon sonu daha bitmeden yollar ayrıldı. Birinci isim o. İkinci isim de aslında birçoğumuzun tanıdığı Ernesto Valverde. Barcelona'dan çok iyi hatırlıyoruz. İşte sonrasında yine öne Atletico Bilbao'da en son çalıştırmıştı. Onunla ilgili de yine böyle özellikle yabancı basında çok fazlaca Trabzonspor'la adı çok geçiyor. Ama şöyle benim mesela aslında dün aldığım ilginç yani gene başkanın çok yakınındaki bir ismin mesela dedi ki Selçuk İnan da var dedi. Yani yerliler arasında dedi. Biraz tabii bana şey gelmişti hani bu aşamada. Çünkü şöyle bir ifade kullanmışlardı sevgili Vedat. Yine bir yönetici arkadaşımla sohbet ederken dedi ki ya Nihat Bey dedi bu saatten sonra bizim bu takıma dedi işte Onanalı, işte Savic'li, Fabinho'lu, Salah'lı, Arallı, Onaçulu takıma öyle bir teknik adam almalıyız ki oyuncular kafalarını kaldırdıklarında kulübede ya da çizgide gördüklerinde hocayı yani biraz ezilmeli dedi. Yani tarifleri bu. Tam yani Trabzonspor'un şu anda aradığı kriterlerin tam karşılığı da bu. Yani oyuncuların gerçekten saygı duyacağı, bilgisi, birikimi, başarılarıyla saygı duyacağı bir teknik adam. Umarız tabii ki bu yolda istedikleri ismi işte saydık, iki tane isim söyledik. Ernesto Valverde'yi söyledik, yine Marcelino'yu söyledik. Ama aradan bir sürpriz bir isim çıkar mı? Olabilir. Benim asıl yine bugün özellikle sevgili Hüseyin Çimşir'in o yakın çevresindeki birçok kişi benim de çok yakın dostlarım. Orada ilginç esprili bir şey söyledi bir tanesi. Dedi ki ister misin dedi Hüseyin dedi 3 tane maçı arka arkaya kazansın. Tabii 3 maçı söylerken Gençler Birliği, Konya deplasman ve Galatasaray maçları 9 puan toplasın. Kalıcı olur ya dedi. Hoca aramaya da gerek kalmaz dedi. Tabii ki o da ayrı bir görüş. Belki de Hüseyin Çimşir'in şu anda aklından bu geçiyor mudur? Mutlaka geçiyordur. Niye geçmesin yani? Trabzonspor'da daha önceki dönemlerde de görev yaptı. Şimdi kalıcı olmak ister. Geldiği dönemlerde istediği başarılar olmadı. İşte en sonunda Şenol Hoca ile beraber birlikteydi Fatih Tekke öncesinde. Yardımcı antrenördü. Yani böyle bir ikilemde hani bazen denir ya hani yine tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Şu anda inan ki yöneticiler de bilmiyor hangi teknik adamın Trabzonspor'a daha fazla daha fayda sağlayacağını, daha hangi isim daha iyi olur diye. Çünkü iyi diye getirdiğin belki de hiç tutmayacak. Yine büyük bir hayal kırıklığı yaşanacak veya yaşatacak. Yani ondan da çekiniliyor. O da insanları bir hayli tedirgin ediyor. Hatta ilk daha Fatih Tekke'yle yollar ayrıldığında da şöyle bir yine o yakın çevreden birisiyle sohbet ederken şöyle bir senaryo çizmişti bana. Dedi ki Şenol Hoca tıpkı dedi İngiltere'deki gibi menajer işte Burak Yılmaz, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak. Yani bunlar da şeyin içinde olacak, ekibin içinde olacak.

0: hatta şu anki mevcut dünya paralar harcanarak kurulmuş bir takımı ki bugün gene biliyorsun bir transfer daha yapıldı. Yani ve çok para verilen bir transfer. Az bir parayla gelen bir oyuncu da değil. Şimdi ona baktığında inanılmaz bir paralar harcanmış. Ve bu paraların karşılığında da doğal olarak herkesin beklentisi tabii ki şampiyonluk. Çünkü bakıyorsun işte bundan yaklaşık 1,5 ay önce sevgili başkanın serzenişleri vardı. Ne dedi? Forma alınmıyor, kombine satılmıyor, localara ilgi yok. Şimdi bakıyorsun kombineler, hele ki bu travmalar yaşanmasa, ben sana çok samimi söyleyeyim sevgili Vedat. Yani şu anda 30-32 bin kombine çok rahat olur. Belki 35 bin bile olurdu. Yani o istenilen Avrupa Ligi olsa, işte oynanılan 3 maçta 3'te 3 alınmış olsa, skorlar yani biraz tabelayı iyi şekilde göstermiş olsaydı, bugün her anlamda Trabzonspor yani hem taraftarı çok daha fazla maçlara gelecek. Ben birçok dostumla, arkadaşımla konuşurken, işte mesela Bodrum'da yaşayanlar var, bunların içinde değişik uzak illerde yaşayanlar var. Ya diyor, böyle giderse diyor, ben de kombine alacağım. Yani en azından 15 günde bir Trabzon'da olacağım, Trabzonspor'un maçını seyretmek. Yani böyle bir ortamdan işte bu ortama gelinmesi biraz can sıkıcı. Ama dediğim gibi çok akılcı, çok doğru hamle yapılır, İyi bir teknik adama da Trabzonspor teslim edilirse, çünkü iyi bir takımı var. Yani takım gerçekten, yani deneyimlisi deneyimli, deneyimli, yıldız yıldız, genç genç. Yani yeter ki bu kadroyu iyi işleyebilecek ve tabii ki sonuçta da hem iyi futbol oynatacak, iyi skorlar aldıracak doğru teknik adamı seçmek kaydıyla.
1: Evet, tabii bu teknik direktör konusu Trabzonspor adına ne kadar kısa sürede çözülürse bence hem takımın hocanın oyun anlayışına alışması vesaire, hem de aslında taraftarın da senin biraz önce söylediğin gibi yeniden belki bir işte burada özellikle kombine alma vesaire konusunda bir adım atması için önemli. Ben de böyle düşünüyorum. Ama şunu da söyleyelim, nasıl bakılıyor meseleye? Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi eldeki oyuncular ve oynatacak bir sistem var. Bu sisteme göre mi bir teknik direktör tercih ediliyor? Yoksa bir teknik direktör gelsin, işte oyuncular elinde, buyur sen oynat mı diyecekler? Çünkü bizim Türkiye'de bu işler böyle olduğu için bu soruyu soruyorum.
0: Doğru aslında Sevil Arat. Yani senin düşündüğün gibi bizler de düşünüyoruz ama ya şöyle, siz iyi bir teknik adamı getirdiğiniz zaman bu işte teknik adam bilmiyor mu şu anda Trabzonspor'da? Kalede Onana var, Pina var, Cabral var, Savic var, Vivo var, işte Malinovski var. Yine giriyoruz, Fabinho var, Aral var, Saviola var, Onacho var. Ve şimdi bir de yeni gerçekten hani beklentilerin yüksek olduğu Frank Kloon'u Ku var. Yani önemli oyuncuların olduğu bir takım Trabzonspor. Gelen kişi de mutlaka bu değerlendirmeyi yapıp bu takımı, şimdi ne olursa olsun hani bizler bir yabancı ülkeye gittiğimiz zaman öncelikle mesela nerelerini dolaşırız ya da insanlarla nasıl bir diyalog kurarız, onların şeylerini yapmıyor muyuz gittiğimiz yabancı ülkelerde? Tabii. Şimdi o gelecek teknik adamın da bence öncelikli olarak yani nasıl bir yere geldiğini mutlaka biliyorlar, artık eskisi gibi değil. Yani Trabzonspor taraftarının ruh halini anlayabilecek, Trabzonspor'un taraftarının heyecanını bilebilecek, yani gelecek teknik adam o deneyimde olduktan sonra bence problem olacağını düşünmüyorum. Yani şu var, hani mesela bazı hocalar vardır, işte yani Abdullah Avcı örneğini vereyim. Abdullah Avcı'nın futbolu şampiyonluk yaşatmasına rağmen Trabzon'da sevilmedi. Yani insanların hoşuna giden bir futbol tarzı olmadı. Şimdi zaman zaman bazen görüyorum sosyal medyada, işte onun adını da yazdılar, çizdiler falan ama onlar sanki yani biraz böyle ısmarlama yazılan şeyler. Yani Trabzonspor taraftarı artık öyle bir şey, oyun istemiyor. Yani ne istiyor? Heyecan, kendini heyecanlandıracak, tribünde sürekli ayakta yani oturmadan maç seyredeceği bir teknik adamı aslında özlüyor, istiyor. Bu da elindeki oyuncu

0: kurallara göre yani oynatma da çok o kadar zor olmasa diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani biz tabii ki teknik konuda teknik direktörler kadar bilgili değiliz elbet, doğru, ama yani bir de şimdi mesela düşünüyorum, ben de 43 senedir spor medyasının içindeyim. Hasbelkader biraz da futbol oynadık. Yani şu var, aklı selim bir teknik adam elindeki kadroya bakıp ben bu kadrodan bu oyunu oynatırım mutlaka demeli, diyebilmeli yani.
1: Ya bunu anlıyorum dediğim gibi, ama sezon başı kadro yapılanmasının ne kadar değerli olduğu aslında bu seneki Beşiktaş'tan da belki görülebilir. Yani bir futbol direktörü, ardından teknik direktör seçimi, teknik direktörün istediği oyuncuların getirilmesi gibi bir süreç olmalı. Şimdi Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor sezona başladı. Geçen sezondan beri bir yapılanmadan da bahsedebiliriz aslında. Geçen sezonun ortasından itibaren. Ama bu sezon başlangıcında Fatih Tekke gidiyor. Getireceğiniz teknik direktör de aslında Fatih Tekke'nin oynattığı oyuna yakın bir oyun oynatmalı. Benim mantığım en azından bunu söylüyor. Ama hani o kadar farklı isimler konuşuluyor ki, birinin bambaşka bir oyun anlayışı var, birinin diğer bambaşka bir oyun anlayışı var. Aynı oyun felsefesine sahip 2-3 teknik direktör konuşuluyor olsa diyeceğim ki evet, herkes ne yaptığını biliyor galiba.
0: Şöyle söyleyeyim sana, o soruna da şöyle. Ya ben çok samimi söyleyeyim, belki bizi dinleyenlerin bir kısmı bana kızacaklar ama çok samimi söylüyorum, bu kadro Fatih Tekke'nin kadrosu değil. Bir kere onu söyleyeyim. Kesinlikle değil. Yani bu kadro kimdir? İşte başkanın, scout ekibinin bir araya gelip özellikle geçen sene yaşanan o işte yıldız oyuncu yoktu, insanlar tribünde gelmedi. Doğal olarak onlar da bir kadro oluştururken biraz daha takım içindeki eksik neydi? Geçen sene koşan bir Trabzonspor vardı, ısıran bir Trabzonspor vardı. Her noktada pres yapabilen o yetenekli oyuncular vardı ama tribünler boştu. Yani o Trabzonspor Trabzon halkını mutlu etmedi. Doğal olarak da bu sene Ertuğrul Doğan ipleri kendi eline aldı. Ve tabii ki çevresiyle beraber futbol aklına inandığı insanlarla beraber bu transferleri yaptırdı. Fatih Tekke de itiraz edemedi işin açıkçası. Yani işin bir doğal şeyi de bu. Hatta en son biliyorsun, hatırlarsın kadroyu ve işte öncesinde French Varoş maçının öncesinde yapılan bir şeyde, basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, hem Başakşehir maçı sonrasında da aynı şeyleri yaptı. Tam kovulmalık bir kadro. Yani düşünebiliyor musun? Aklı selim bir teknik adam böylesine önemli oyunculara sahipken espri bile olsa bu ifadeyi kullanmak. Yani orada aslında kendi verdiği, kendi kendini ele verdi. Bu kadroyu benim kurmadım, ben kurmadım. Bu kadro hani biraz da böyle daha çok işte taraftar getirsin, seyirci tribünleri doldursun, kombine satılsın, loca satılsın. Hepsi oldu, satılma hepsi oldu. Ama orada Fatih Tekke özellikle kariyerli oyuncuların biraz altındaysın. Yani bana göre en büyük başarısızlığının altında yatan en büyük gerçek de o. Yani bunu benim bildiğim gibi Trabzon'da herkes de biliyor. Yani Fatih Tekke'ye yakın isimler de biliyor. Fatih Tekke'ye uzak isimler de biliyor. Herkes biliyor. Biliyor ki Fatih Tekke o kadro yapılanması içinde oyuncuların özellikle kaliteli, kalibreli, yıldız dediğimiz, dünya stadı dediğimiz oyuncuların altında ezildi. Onlara hükmedemedi. İşte bak şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Hatırlarsın yine sen bana sormuştun French Forest maçının öncesinde. Yine seninle bir yayın yapmıştık, hatırlarsın. Şöyle bir soru sormuştum, ben hatırlıyorum. Abi bugün Tovic normalde basın toplantısına katılacaktı, niye katılmadı diye. Çünkü sen gazetecisin. Sen televizyoncusun, radyocusun. Yani o küçük detayları kaçırmayacak adamsın. Ben de sana şöyle bir ifade kullanmıştım. Ya şu anda dedim çok konuşulacak bir konu değil ama bunun rahatsızlığını ilerleyen zamanda göreceğiz dedim. Şimdi de artık herkes işte birçok kişi de biliyordu bu konuyu. Fatih Tekke ile Savic arasındaki kopukluğu, Fatih Tekke ile Pini arasındaki uyuşmazlığı, işte Fatih Tekke ile birçok oyuncu özellikle bu kariyeri üst seviyede olan oyuncuların arasındaki kopukluğu artık bugün sadece bizler değil Trabzon'daki Yani biraz da o işin içinde olanlar, orada olanlar artık dillendirmeye de başladı ya.
1: Valla çok hızlı değişti oradaki denge. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Ya Fatih Tekke o kadar kuvvetliydi ki, o kadar güçlüydü ki herkes şöyle bakıyordu. Yani Fatih Tekke bu kadroyla çok daha başarılı olacaktır geçtiğimiz yıla göre. Ve Fatih Tekke işte hem de Trabzonspor'un evladı olduğu için de hiç böyle en ufak Fatih Tekke'nin gideceğiyle ilgili bir şey konuşulmuyordu. Bir anda değişti denge orada. Yani bir maç oynandı Avrupa'da, ardından istifa geldiği anda herkes tabii bir şeylerin ters gittiğini anlamış oldu. Sanki dediğim gibi ben bunu sezonun başında, bu özellikle transfer döneminde de yönetimle Fatih Tekke arasında da bir sıkıntı var mıydı? Yani çünkü öyle görüyorum ben. Anladığım o. İşte transferleri Fatih Tekke yapmadı. Hoca bundan rahatsız olmuş olabilir. Ayrıca işte sezon başında Conte, daha bundan 1,5 ay önce Conte ile ilgili bir görüşme ya da en azından menajerlerin önermesi söz konusu. Bu dediğim gibi bir emare olabilir.
0: Ya orada da şöyle söyleyelim, yani şimdi hani baştan beri söylüyoruz ya, evet Fatih Tekke'nin artıları, geçen sene artıları şuydu. Özellikle hükmedebileceği oyuncu sayısı çok fazlaydı. Hal böyle olunca yani böyle kolaylıkla istediği o kafasındaki şablonu belki tam olarak olmasa bile ama çoğunu uyguladı. Zaman zaman biz de keyif aldık Trabzonspor'dan, oynatılan futboldan. Dedik ki inşallah seneye bu daha da gelişir, bunun üzerine koyarlar. Ama işte orada da işte yine bahsettiğim durumlar çok fazla ön plana çıktı. Özellikle artık futbol hani sadece işte teknik adamların ben kendi kafama göre oyuncuları alayım, yani askerler çok olsun, bir iki tane takım içinde general olsun, herkes benim istediğim tarzda olsun. Şimdi öyle değil. Şimdi Trabzonspor'un şu anki mevcut kadrosunda bakıyorsun hepsinin kariyeri hiç tartışılacak, konuşulacak isimler değil. Yani o denli ön plandaki futbolcu hepsi. Şimdi orada orayı sevip idare etmek, ha belki şu olabilirdi sevgili Veda. Ben sadece şunu diyorum. Belki bir tane Fatih Tekke'nin önünde, üzerinde yabancı bir sportif direktör de olabilir. Yani dünya futbolunun tanıdığı, bildiği bir isim de olabilir bu. Oyuncularla iletişimi kurabilecek, yani özellikle bu yıldız oyuncularla o iletişimi kurabilecek birisi gelmiş olsa, Fatih Tekke de sadece takımı antrene edip maçları hazırlasa belki de bu sonu olmayabilirdi. Ama Fatih Tekke bunu kabul eder miydi? Etmez bence de.
1: Yani dediğim gibi oradaki o dönüşüm çok hızlı gerçekleşti. Hatta ben transfer politikasındaki dönüşümün de çok hızlı gerçekleştiğini düşünenlerdenim. Yani geçtiğimiz sezonlarda işte daha genç isimlere yönelen ve bunda çok başarılı olan ve başarısı nedeniyle de çok ciddi paralar kazanmış bir Trabzonspor vardı. Oradan buraya geçiş. Dediğim gibi yani çok hızlı bir dönüşüm oldu. Bir soru da şeyden sormak istiyorum Nihat abi. Ya tüm bu yaşananlarla işte transfer politikası vesaire, hem Fatih Tekke'nin belki bu transfer politikasından mutsuz olması. Bir de biliyorsun bir scout şefi ayrılmıştı sezonun başlamasından önce. Onunla da bir ilgisi olabilir mi? Yani orada da bu transfer politikası eleştirisi söz konusu olabilir mi?
0: Ya işte zaten bence ilerleyen zamanda da yine hani dedim ya, bugünü sen yine bir yere tarih not et. İlerleyen zamanda bu konuyu yine daha detaylı konuşacağız. Şimdi biraz önce ne dedim ben aslında, sen o ipuçlarını mutlaka yakaladın da şöyle söyledim, dedim ki bu kadroyu yani geçen senenin en büyük sıkıntı şuydu dedim. Yıldız oyuncu yoktu, insanlar tribüne gelmedi. Yani herkesin şikayeti oydu. O Trabzon'da hangi oturun, hangi sokakta, uzun sokakta otur, işte kunduracılarda otur efendim, şeyde Maraş Caddesi'nde otur, bir şeyde küçük çay ocağında. Konuşulan şuydu, yani ya kimi seyredelim diyor. Yani o mevcut kadroyu çok böyle yani hani o heyecanlandırmayacağını söylüyordu ya da heyecanlanmadıklarını ifade ediyorlar. Şimdi onu bizler nasıl biliyorsak, yönetim de başkan da durumun bundan kaynaklandığını biliyordu. İşte bu

0: sene ne yaptı başkan? Yani bu transferlerin birçoğunu, bu isimlerin birçoğunu yine Eren Mert'in verdiği raporlar doğrultusunda aldılar. Yani oyuncuların birçoğu Trabzonspor kadrosunda işte mevcut olanlar. O yapılanmayla beraber biraz da tabii sonraki özellikle bu Salah transferinden sonra Trabzonspor aslında hani şu anda işler iyi gitmiş olsa Trabzonspor'un artıları çok fazla olacaktı. Çünkü dünyada konuşulabilen yalnız şeyde değil. Yani işte Mısır'da ya da işte Afrika'nın belli bir bölgelerinde yahut işte Türkiye'de konuşulan bir olay değil bu. Dünyanın her noktasında konuşulan bir transferdi. İngiltere'de konuşuldu, Norveç'te, Danimarka'da, Almanya'da, Fransa'da yani Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gelişi çok şeyi de değiştirdi. Yani oyuncuların Trabzonspor'a gelme yani bazen zordur bazı oyuncuları özellikle yabancıları getirmek. Çok daha kolay ikna olmaya başladı oyuncular.
1: Evet.
0: Yani Salah geldiyse biz niye gitmeyelim diye. İşte orada yani bence ya bugünkü kadronun yarın bir gün mutlaka Fatih Tekke bu konuyla ilgili mutlaka konuşacaktır.
1: Konuşacaktır.
0: Yani o diyecektir ki şunu evet yani sağ olsunlar bize çok yıldızlar aldı ama ben bu oyuncuların çoğunu ben istemedim diyecektir diye düşünüyorum.
1: Nihat abi teknik direktörle başladık. Onu da bitirelim istiyorum. Sorum şöyle. Hüseyin Cimşir bu takımı şimdi bu hafta sonu karşılaşmaya çıkaracak değil mi?
0: Doğru.
1: Sonrasında milli takım arasına kadar Hüseyin Cimşir'le devam etmek söz konusu olur mu?
0: Ya ben hani biraz da dedim ya Hüseyin Cimşir'in yakın çevresi benim çok yakın arkadaşlarım, dostlarım yani. Onlar esprili söylüyorlar bunu ama Hüseyin Cimşir'in de gönlünden geçen o. Yani o da istiyor ki işte bu
1: başarılı olayım ve kalayım istiyor.
0: Tabii bu hafta Gençler Birliği, haftaya Konya deplasman. Ondan sonra Akyazı'da Galatasaray 3 maçta 9 puan. Milli maç öncesi oynanacak maçları söylüyorum. 3 maçtaki 9 puan Hüseyin Cimşir'e olan güveni bence arttıracaktır. Hele ki bir de asıl bence yine aslında eğer ki öyle bir proje bile varsa yönetimin aklında ben hala derim ki naçizane benim onlara önerim. Yine çok böyle isimli bir sportif direktör yani bütün oradaki takımdaki oyuncuların saygı duyabilecekleri çok önemli bir sportif direktörü getirin. Hüseyin Cimşir kalsın devam etsin. O sportif direktör de hem oyuncularla olan iletişimi hem de teknik adamla olan iletişimi sağlasın. Bence çözümlerden bir tanesi de bu diyebilirim.
1: Peki. Nihat abi çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. İyi geceler.
1: Evet Nihat Erenci'ye de teşekkür ediyoruz. Trabzonspor'daki özellikle bu teknik direktör konusu çok konuşuluyordu. Onu da Nihat Erenci ile konuşmuş olduk. Ve böylelikle gecenin sonuna geldik. Ben veda edeceğim şimdi. Birazdan sevgili Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak. Radyo Spor'da gece yarısına kadar saatler 24'ü gösterene kadar canlı yayınlarımız devam edecek. Ardından gece yarısından itibaren de biliyorsunuz gün içerisinde yayınlanan programların tekrarlarıyla sabaha kadar sizlerle baş başa olacak Radyo Spor. Herkese çok teşekkür ederim mesajlarıyla özellikle destek veren herkese. Yarın akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
9: Radyo Spor.
4: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Her zaman olduğu gibi şu an bana kimler kulak veriyor? Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı an itibariyle aktif haldedir ve mesajlarınızı göreceğim. Bulunduğunuz şehirleri de yazmayı unutmayın. Bu esnada skorları paylaşalım. Polonya Ligi'nde Lec Poznan Bielsztok mücadelesi yine dikkatimizi çeken karşılaşmalardan biri. Bahis severlere şöyle bir ipucu verebilirim. Ben ev sahibi Lec Poznan'ın ikinci yarıda bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Bielsztok takımının oynadığı diğer karşılaşmalara baktığımızda gol gördüğü ilk yarılarda tamam iyi bir direnç gösterdi. Karşılaşmaların ikinci yarısında özellikle iyi bir direnç gösterdi. Ama Lec Poznan gibi kadro seviyesi çok iyi olan bir takım deplasmanında ya ben puan alacaklarını pek düşünmüyorum. Rakibin golü güzeldi. Konuk ekibin golü çok güzeldi. Onu söyleyeyim. 1-1'e gelen golden bahsediyorum. Kobayashi'nin kaydettiği gol 45. dakikada muazzam bir goldü. İzlemeyenler varsa da artık sosyal mecralardan bu golün özetini mutlaka tekrarını izlemelerini ben tavsiye ediyorum. İkinci yarı yine gollü bir karşılaşma olabilir. Yani risk almak istemiyorum ben. Gollere yöneleceğim diyorsanız da 3.5 gol üstünü deneyebilirsiniz. İlk 45 dakika 1-1 sonuçlandı. Ben Lec Poznan'ı galibiyete daha yakın gören taraftayım. Onu da belirteyim. İsviçre Süper Ligi'nde Lugano Servette karşılaşmasının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yine gollü geçmesi beklenen maçlardan biriydi. İlk yarı şöyle bir gol istatistiklerine bakıyorum, gol beklentilerine bakıyorum. Lugano daha fazla rakip yarı alanda gözükmüş Servette karşısında. Ha bunun tabii ev sahibi avantajından olmasının da büyük bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Servette ikinci yarı yine hücum anlamında bakalım neler yapacak. Ha ben bu maçtan uzak dururum. Basel Sion karşılaşması yine zorlu bir mücadele. İki takımın da skora katkı sağlayacağını düşündüğüm maçlardan biriydi. Basel devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 2.5 gol üstü için ideal canlı karşılaşmalarımdan biri. Arka arkaya böyle güzel karşılaşmaları sizlere aktarmaya başladık. Yani hepsini oynamayın aynı anda. Hepsini aynı anda kesinlikle oynamayın. Sadece olabilecek senaryoları ben sizlere aktarıyorum. Ha olur ya da olmaz göreceğiz. Dün Flamengo mücadelesini izledim mi? Yaşar ben abi iyi geceler buradayım demiş dinleyicimiz. Yani izlemez olaydım diyeceğim. Bir maç için böyle konuşmayalım ama yani izlemez olaydım. İlk yarı 1.5 gol üstü beklentim vardı. Güzel o başarıyla sonuçlandı. Ama ilk yarıdaki 2-0'lık skor ikinci yarı değişmedi. Ya çok enteresan bir mücadele. Flamengo'nun kadro kalitesine bakıyorum. Yani Mirassol'un gol atmadığı maç yok. Yakaladığı gol pozisyonları var mı? Evet. İkinci yarıda özellikle bir tane yakaladığı net gol pozisyonu var Mirassol'un.

El yastı yanılmıyorsam 65. dakikalar 75. dakikalardaydı bu pozisyon. Yani bomboş kaleye topu dışarı attı Elias. Enteresan bir mücadele. Dediğim gibi 2,5 gol üstü olmaması beni çok büyük şaşırttı. Hayal kırıklığına uğrattı. Ha, ben alacağımı aldım buradan. Tabi dinleyicilerime önermiştim. Dün akşam dedik, Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarınızı oluşturuyorsanız ve WhatsApp numarasına mesaj gönderiyorsanız kuponlarımız tarafınıza ücretsiz olarak iletilecek demiştim. Flamengo maçı onlardan biriydi. İlk yarı 1,5 gol üstü bekliyordum. Ha bir de ev sahibi 2,5 gol üstü bekliyordum 90 dakika genelinde. O gerçekleşmedi. Sadece burada ilk yarı 1,5 gol üstü 2.04'lük orandan da başarı yakaladık. Panathinaikos-Volos mücadelesi, yine kupa lig aşaması karşılaşması Yunanistan'da. Panathinaikos Niki Volos karşısında 1-0 önde mücadeleye devam ediyor. 70. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Şöyle bakalım, bültendeki maç sayısı oldukça az. Tabii beni tatmin etmeyen bir bülten var şu an karşımda. Kopenhag 2-0'lık avantajıyla son 20 dakikaya girdi. Nordsjælland karşısında 2-0 önde Kopenhag. Danimarka Süper Ligi mücadelesi. İskoçya Premiership'te Hibernian 0, Hearts 2. 43. dakika oynanıyor. Belçika Pro Ligi'nde de Anderlecht yine 1-0 önde Kortrijk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gent mücadelesinde ilk yarı gol sesi çıkmadı. Bu da bir diğer karşılaşmamızdı. Şimdi bakalım Suudi Arabistan Pro Ligi. Buraya bir totem yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Neon mücadelesi karşılıklı gol var olmadı. Şimdi oynanan canlıda bir maçımız var. Kadija deplasmanda Drija karşısında 2-0'lık avantajı yakaladı. Burada ev sahibi Drija'nın bir gol bulmasını hadi bekleyelim. Ya ben maçı izlemedim. Ben ne yalan söyleyeyim. Şimdi doğruya doğru. 74 dakika hatta 75 dakika geride kalırken ben bu maçı izlemedim. Ama birçok dinleyicim şu an Diriyah'tan gol bekliyor. Ben de Diriyah takımına bir totem yapayım. Kendi evinde atsınlar canım. Renkli bir tribün görüntüsü de var. Ekrana zaman zaman yansıyor. Maçı da şu an canlı takip ediyorum. Kale arkalarının büyük bölümü boş. Sadece bizim ülkemizde alışık olduğumuz hani kapalı ve maraton dediğimiz bölümlerin tam orta kısmı dolu. Kenarlar, köşeler genelde boş, onu da söyleyelim. Ve kale arkasının bir bölümü tamamen kapalı. Yani bir kale arkası açık tribünlerin, diğer kale arkası tamamen inşaatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü brandalar çekilmiş oraya. Reklam brandaları çekilmiş. Orası tamamen kapalı. Ya, kapalı olmasa da gitmiyor. İşte gördüğünüz gibi Suudi Arabistan Pro Ligi yatırım yapıyor. Yapmaya çalışıyorlar. Önemli yıldızları transfer etmeye çalışıyorlar. Ama gelinen noktada izleniliyor mu? Yani kaç kişi takip ediyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Abi iyi yayınlar, buradayım Ömer ben demiş. Peki teşekkür ediyorum Ömer Bey'e. Şöyle devam edelim. Ben buradayım diye mesaj gönderen dinleyicilerimizin yazdıklarını görüyorum. İlyas Bey teşekkürler, ben de buradayım demiş. Onun dışında başkentin soğuk bir akşamından yazıyor. Başkent soğuk mu canım şu an? Ankara'daki dinleyicilerime sesleniyorum. Ankara soğuk mu? Ya sıcak olması gerekiyor hava durumuna baktığımızda. Ya mevsim normallerinin üzerinde bir hava var başkentte. Yani soğuk bir Ankara akşamından deyince bir şaşırdım dinleyicimize. Peki teşekkür ediyorum. Hadi öyle diyorsanız öyle olsun. İzmir'den ne Yusuf Bey mesajını göndermiş. Size de teşekkür ediyorum. En büyük Karşıyaka demiş.

Ben kuponlarını göremiyorum diyen dinleyicim. Sevgili Vedat değil mi ismi? Bakalım. Sevgili Vedat Bey. Yani kuponlarımı paylaşıyorum. Hatta şu an canlıda oynanan bir karşılaşmam var. Yine Real Sociedad mücadelesi. Oradan da ben ilk yarı ile alakalı bir tahminde bulundum. Yani Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının WhatsApp'ına bir mesaj gönderdiğinizde ki 0540-300-0097 bu numaraya yazdığınız takdirde benim o an canlıda seçtiğim bir karşılaşmayı göreceksiniz. İlerleyen dakikalarda, saatlerde yine gece seansındaki bazı karşılaşmaları sizlere oradan paylaşıyor olacağım. Gelme olasılığını yüksek gördüğüm karşılaşmaları paylaşmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. İtalya Kupası ikinci tur demiş dinleyicimiz. Palermo'dan kazandık ama Cagliari

Neden kaybedeceğiz herhalde diyor. Ne oynamış yazmadı. Yani kuponu da yok. Sadece böyle bir mesaj. Sevgili Mesut Bey, Cagliari 0, Hellas Verona 1. 37. dakika geride kaldı mücadelede. Ne oynadınız acaba? Cagliari galibiyetini oynadıysanız maç bitmedi. Onu söyleyeyim. Daha 37 dakika geride kaldı. Ki çok da iyi oynayan bir ev sahibi Cagliari var şu an. İtalya Kupası ikinci tur mücadelesinde. Yani Hellas'a göre, Verona'ya göre daha iyi oynuyorlar. Onu ifade edeyim. Topa daha fazla sahip olan bir ev sahibi Cagliari olduğunu söyleyebiliriz. Rakip kalede daha fazla şut girişiminde bulunan, daha tehlikeli atakları gerçekleştiren takım Cagliari oldu. Tabii 37 dakika geride kalmışken böyle atak oynamaya devam ederken bir gol bile bulamamış olması dinleyicimizin biraz moralini bozmuş gibi. Ben öyle anladım, bilmiyorum.

Ne olacak bu hakem hataları? TFF 1. Lig'deki bugünkü olayı gördün mü demiş dinleyicimiz. Yani görmeyen kaldı mı acaba, sorayım dinleyicilerimize. Hakem, hakem, hakem. Yani sürekli hakemin yaptığı basit hataları konuşmaktan gerçekten sıkıldım. Bursa Spor, İstanbul Spor maçında hakem, karşılaşmanın hakemi taçtan offside verdi bugün. Bursa'nın rahat kazandığı bir mücadelede taç atışından offside verildi. Yani akıl alır gibi değil. Daha nasıl bir yorum yapalım ki buna? Yani neyi tartışalım? Hakem bence burada yanlış karar verdiğinin çok ötesinde cümleler kurabilirim. O yüzden girmiyorum. Ha gördüm ama. Ha, gördüm, sosyal medyamdan da paylaştım, sonra kaldırdım. Hani hakemlerimizin enteresan kararları devam ediyor. Ha biz sadece tabii ki futbolu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor özelinde değerlendirdiğimiz için Anadolu takımlarının arasında oynadığı karşılaşmalardaki hataları pek gündeme getirmiyoruz. Öyle bir alışkanlığımız var. Yani bu hata Süper Lig'de herhangi bir şampiyonluk hedefinde bulunan takımın başına gelse, yani şu an MHK istifa, TFF istifa yorumları gelirdi. Onu söyleyeyim. Yani gördüm. Gördüm pozisyonu, şaka gibiydi. Ya gerçekten şaka gibiydi. Akıl alır gibi değil. Daha da abartmıyorum. Abartmıyorum. Taçtan offside verildi Bursa Spor İstanbul Spor maçında. Ya ben hakem olsam böyle bir yanlış karar vermem, öyle söyleyeyim ya. Bunu hiçbir futbol sever hata yapmaz. Böyle bir hata yapılmaz. Taçtan offside nedir? Bursa Spor İstanbul Spor. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçında böyle bir hata yapıldığını düşünsenize. O hakem düdüğünü asmak zorunda kalır. Ya hakemlerimiz maalesef çok kötü performans gösteriyor. Diyorum ya, art niyet yok. Ben burada art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Ama çok kötüler ya, çok kötüler. Bunu da atlamayalım. Ya bunu başka bir türlü açıklayamayız. Başka bir türlü açıklayamayız. Kesinlikle hakemlerimizin form seviyesi düşük değil. Çok kötü, çok kötü. Görkem hoş geldin, iyi yayınlar. Lille ikinci yarı handikap yapması lazım. Lütfen totem gelirse yine bir yalı almayı düşünüyorum demiş. Yani bir alamadınız o yalıyı sevgili Levent Bey. Bir alamadınız. Lille ikinci yarı handikap yapması lazım. Bakarız. Gereken totemleri elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Kazanın canım, tabii ki kazanın. Flamengo maçını ben de izledim. İkinci yarıda bir şeyler döndü demiş. Ha, tam öyle söylememiş de. Hadi ben öyle toparlamaya çalışayım dinleyicimizin görüşünü. Yani bir şeyler döndü mü? Dönmedi. Burada 2-0'dan sonra Flamengo atak yapmadı. Leonardo Jardim'di değil mi? Flamengo'nun antrenörü. Yani ben burada takımı geriye çekmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda üçüncü gol için yüklenmeyen bir Flamengo vardı. Oysa sen bul üçüncü golü, kendi evindesin. Ya gerçi Venezuela'da doğan ve Portekiz'de büyüyen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Daha önce çalıştırdığı takımlara baktığımızda, yani en son yanılmıyorsam Katar Yıldızlar Ligi'nde bir takımı çalıştırdı. El Rayyan mıydı ya o? Hı? El Rayyan'dı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Orada 3 maç tecrübesi oldu. Onun sonrasında da yok. 2023-24 sezonunun sadece başlangıcında 3 maçlık bir deneyimi var. Daha önce tabii yine Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Körfez Ligi takımlarından Şabab El Ahli takımını çalıştırdı. Suudi Arabistan'da yine sürekli takım değiştiren bir antrenör El Fayha, El Hilal Riyad'da çalışma fırsatı yakaladı ve oradan bir kupa da kazandı. Tamam, kupa kazanıyorsun, kabul ediyorum da ya oynattığın bu oyun olmaz hocam. Leonardo Jardim'e bugün, bugünün kötüsü Jardim. Ve ona böyle tepkiler geliyor. Gelecektir de, gelmeye devam edecek. 2-0'dan sonra kaleye gitmedi Flamengo takımı. Enteresan bir şekilde. Bakmayın çekilen şut sayısına, istatistiklere. Ben gece bu maçı canlı izledim. 4'ü 5'i rahat bulabilecek bir takımdı Flamengo. Ama tabii burada en çok oynanan bahis neydi? Ev sahibi 2,5 gol üstü. Atmadılar, atamadılar enteresan bir şekilde. Ne diyelim? Umarım önümüzdeki karşılaşmalarda gelir. Umarım gelir. Abi iyi yayınlar. Fenerbahçe bu sene iyi transferler yaptı ama UEFA'dan bir ceza gelirse demiş dinleyicimiz, kötü bir tablo bizi bekliyor. Ya gelir mi gelmez mi acaba, bununla alakalı da tabii görüşlerinizi merak ediyorum. Özellikle Fenerbahçeli taraftarların düşüncelerini merak ediyorum. Ama şunu kabul edelim bak. Fanatiklikten çıkalım bir. Tarafsız yorumlayalım. O hareketleri yapması yanlıştı. Greenwood'un da hataydı. Yine tabii orta sahanın önemli isimlerinden biri bu saydığım oyuncular. Bu oyuncuların böyle hatalar yapmaması gerekiyor. Guendouzi
Neymiş? Olympic Lyon taraftarları onu kışkırtmış. Ya sen Marsilya forması giymiyorsun ki orada. Marsilya forması giymiyorsun. Yani daha önceki yaşanılan konular Marsilya formasıyla görev aldığın sürede Olympic Lyon'lu taraftarlarla yaşadığın sıkıntıları sen Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya ya mal etmemen gerekiyor. UEFA zaten tetikte bekliyor bizim takımlarımızın karşısında. Ya umarım bir ceza gelmez. Ha gelirse de oyunculara bir para cezası gelsin, men cezası da gelmesin. Bu benim temennim. Ülke futbolu adına Fenerbahçe uzun yılların ardından tekrardan Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Yani böyle enteresan kararlar çıkmasın. Çıkmasın, umarım çıkmaz. Ama Gendouzi'nin yaptığı da yanlıştı, bunu da kabul edelim. Yani profesyonel futbolcunun biraz daha sakin kalabilmesi önemli. Greenwood'un keza aynı şekilde. Yani çünkü Fenerbahçe'nin önemli iki oyuncusu. Sen bu iki oyuncuyu takımdan çıkar, bu direnci gösteremezler. Bu Fenerbahçe takımı aynı direnci gösteremez. Yani bel kemiği deriz ya, bel kemiği takımın bu iki oyuncu. Asensio ile birlikte. Diğer oyuncular kötü değil ama bu saydığım oyuncular kesinlikle ve kesinlikle takımın bel kemiğini oluşturuyor. İskelet ya. Doğru ifadeyi buldum. Bel kemiği deyip duruyorum. İskeletini oluşturuyor. Sesin farklı buradan demiş. Ya tabii ki diyaframdan konuşuyorum hocam. Sen daha iyi bilirsin böyle konuları. Şimdi buradan diyaframdan konuştuğum için nefes egzersizleri yapıyorum gün içerisinde. Yani normal gündelik yaşantımızda da bu şekilde konuşursak yani nefesimiz yetmez, öyle söyleyeyim. Özel nefesimizi çekiyoruz, vermiyoruz. Karnımızı bir süre nefes boşluğuna doğru indirecek meditasyonlar yapıyoruz. Yani çok işin farklı detayları var. Takipteyim demiş, Beşiktaşlıyım demiş. Ama böyle göndermeli bir mesaj olmadı şimdi ya. Emin hocam olmadı. Göndermeli bir mesaj. Beşiktaş taraftarıyım. Renkli takım tutmuyorum ben. Beşiktaşlıyım demiş. Ya şunu da söyleyeyim. Şu ilaç konusuna gelelim. Bu arada kendisi de önemli doktorlarımızdan birisi. Şu an bize kulak veriyor da benim tedavimle ilgileniyor. Her gün bir sıkıntı. Her gün bir sıkıntı, yani derler ya hastalık hastası oldum. Ya gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Bugün de kolesterol. Kolesterolüm yüksek çıktı bugün de. Kolesterol ilacı verecek diye tahmin ediyorum hocamız. Yani onu bir çözelim. İlaç olmadan onu çözebiliriz ya. Spor vesaire yaparak da çözebiliriz diye düşünüyorum. Buradan Emin hocamıza da selamlarımızı iletelim. Dinlemeye devam ediyormuş. Abi selamlar, iyi yayınlar dilerim. Senin totemine ihtiyacımız var. Lille takımına 2 gol ve Lugano takımına da 2 gol attırmamız lazım. Ben Yaşar Marmaris'ten teşekkür ediyorum. Seni dinliyoruz, seviyoruz demiş dinleyicimiz. Peki, güzel mesajlardan biri. Yani bunu yazmasaydınız onu totemleri yapmazdım. Açık açık söyleyeyim. Neyse o. Böyle güzel bir mesajı tabii ki kırmayacağım dinleyicimizi. Yapacağız. Totemleri yapacağız. 2 gol de abartı oldu biraz ya. Hem Lugano hem Lille. Yani bir maç olsa tamam anlayacağım. 2 karşılaşmada 2 totem birden. Bir de Kopenhag'dan 3. golü bekliyorum demiş mesela Yaşar Bey. Bakalım ya, hepsini elimden gelenleri yapacağım. İyi yayınlar Görkem abi. Hoş geldin. Radyo Spor'un tüm sunucularını ayrı ayrı seviyorum. Fakat bir Görkem Tezer... yok öyle bir durum söz konusu değil ya. Bu dinleyicimiz her gün böyle bana şiirler yazıyor neredeyse de bir Görkem Tezer farkı var ki sesiyle huzur veren. Yani ses önemli değil. Burada bilgi verebilmek önemli. Sizlerin yani burada şiir okumuyorum sonuçta ya da şarkı.

şarkı söylemiyorum canım. Yani ses önemlidir ama bilgi verebilmek çok daha kıymetli. Ya bugün gündemde bir şey yok. Sohbet edeceğiz sizlerle. Yarın akşamki Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle alakalı tahminlerinizi alacağım. Derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında neler bekliyorsunuz mesela? Önemli bir derbi. Ya Beşiktaş da çok iddialı. Uzun bir aranın ardından belki de Kadıköy'e bu kadar umutlu giden bir Beşiktaş takımı var. Ha, yanlış anlaşılmasın söylediğim. Kadro seviyesi olarak Fenerbahçe son yıllarda Beşiktaş'ın çok ama çok önündeydi. Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Bu sene kadrolar denk. Beşiktaşlı taraftarlar çok umutlu. Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz diyor. Öyle bir durum söz konusu mu bilmiyorum. Sizlerden gelecek yorumları da merakla bekliyorum. Saygılar, sevgiler sunarım. İstanbul'dan Hasan ben demiş. Kokoreç fotoğrafı gönderen artık herhalde hocamız dinliyorsa kokoreç vesaire yiyemeyeceğim diye tahmin ediyorum. Ama benim olmazsa olmazlarımdan biri. Böyle acılı tantuni ve kokoreç gecenin saat 3'ünde 4'ünde bunlar olmayacak herhalde değil mi? Yani olsun ya, ne olacak? Bunlar varken spor yapsam olmaz mı? Neyse detaylı konuşuruz bunları yarın. İstanbul Beşiktaş'tan takibe devam. İyi yayınlar. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize. Kaliari'nin iki golü lazım diyen sevgili Cenk Bey. İkinci yarıda bakalım elimizden geleni yapacağız. Ya bütün maçları yazmayın bana. Bütün maçları yazmayın. Bütün yükü omuzlarımda taşıyor gibi hissediyorum şu an. Real Sociedad Celta Vigo maçı da ilk yarı bir gol diyen dinleyicimiz. Ben böyle yazmayın dedikçe geliyor istekler. Hadi bakalım devam etsin. Real Sociedad Celta Vigo. Şimdi kuponlarımı nereden görüyorsunuz? Sponsorumuzun çok güzel kuponları hazırlayıp paylaştığı bir WhatsApp numarası var. Zaman zaman da forma hediyelerini takdim ediyoruz. İki gün önce bir dinleyicimize, kayıtlı dinleyicimize Fenerbahçe forması hediye ettik. Ha Fenerbahçe değil. Kazanan dinleyicimiz Fenerbahçe forması istedi. Biz de Fenerbahçe formasını gönderdik. Ya bugün eline ulaşabilir. Ulaşmıştır belki. Ya da yarın ulaşır en geç. Çünkü dün kargoya verildi. Sizlerin de zaman zaman böyle etkinliklerden haberdar olması için hem Radyo Spor'u takip etmeye devam edin. Hem de iddia oynuyorsanız iddia.com'a giriş yapın ve kayıtlı bayim bölümüne gelin. Orada Uğur Böceği şans oyunları İddia bayisinden, resmi bayisinden kuponlarınızı oluşturun. Yapmanız gereken işlem bu. Sonrasında da anlık olarak duyuruları takip etmek istiyorsanız benim sadece kullandığım bir hesabım var. Instagram hesabım var. Mesela orayı mutlaka takip etsin şu an bana kulak veren dinleyicilerim. Yani oradaki son dakika gelişmelerini hep oradan paylaşıyorum. Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Takip isteği gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da tabii ki böyle fırsatları sizlerin de daha önceden haberi olabilir. Bunun için takip etmenizde fayda var diyelim. Şöyle bir bakalım. Kesinlikle demiş sıkıntı yok diyor. Saat sıkıntı sadece. Gece 4'te olmasın demiş. Şöyle bakalım. Futbolu en son izlediğimde Taferel ve Simon kaleciydi. Taferel kaleciydi. Ondan sonra ne kaleciler geldi Galatasaray'a. Galatasaray'ın kaleci sorunu hiç olmadı ya benim hatırladığım. Bir tane vardı. Zapata mıydı? Zapata döneminde Galatasaray kötü bir dönem yaşıyordu. De Santis o kadar kötü değildi İtalyan kaleci. Onu bak performansını ben seviyordum, beğeniyordum. Ülkemizde izlemekten de keyif alıyordum. Çünkü efendi bir kaleciydi. Rakibiyle didişmeyen kalecilerden biri. Mondragon vardı öncesinde. Son olarak Muslera geldi Galatasaray'da. Son döneminde yaptıklarını yapmasaydı daha iyi olurdu. Yani Avrupa maçında Young Boys mücadelesi değil mi? Young Boys maçında şimdi Young Boys gol atınca sen oyuncuya niye tekme atıyorsun mesela? Yani Muslera'ya yakışmayacak hareketlerden biriydi. Onun sonrasında yine Galatasaray'da şimdi Uğurcan Çakır dönemi var. O da uzun yıllar belki karesini koruyacak. Altta Jankat var. Ha Jankat'ı ben Göztepe maçında beğenmedim canlı canlı. Basın tribününde takip ettim mücadeleyi. Ya beğenmedim. Hani tecrübe tabii ki çok eksik olan kalecilerden biri. Boyu da biraz kısa gibi. Ya boyu çok kısa geldi bana. Tabii ki boyunu biliyoruz da. Yani uzun toplarda, hava toplarında topu elinden kaçırıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz, dikkat ettiniz mi? Şöyle bir bakalım. Casillas vardı diyen yine dinleyicimiz. Ya bunları niye konuşuyoruz? Kaleci isimleri niye geliyor şu an? Konumuz kaleci değil. Ha unutamadığınız kalecileri sorayım bu akşam. Daha önce yapmadık. Futbol tarihinde en iyi kaleci dendiğinde, bakın dünya kalecisi dendiğinde aklınıza ilk gelen kaleciyi bana

0: WhatsApp'tan yazın. Şöyle bir ısınma turu yapalım sizlerle. Dünyanın en iyi kalecisi diyoruz ama geçmişe gidiyoruz. 20 sene, 10 sene, 15 sene, 25 sene hiç fark etmiyor. Sevgili Emin Bey gibi bak Casillas diyor mesela değil mi? Casillas çok oldu futbolu bırakalı. Çok oldu futbolu bırakalı. Porto'ya gitmekle hata mı yaptı? Bence hata yaptı. Real Madrid döneminde kariyerini bitirecekti. Orada jübilesini yapacaktı. Ha, kalecilerin de böyle hataları var. Yok değil. Muslera keza aynı şekilde Galatasaray'dan ayrıldığı gün futbolu bırakacaktı. Şimdi enteresan goller yiyor. İzliyor musunuz bilmiyorum. Çok tuhaf goller yiyor. Bir yerde bırakmayı bilmek gerekiyor. Ama yok. Yani bazen hırs mı, meslek aşkı mı bilmiyorum. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Futbol tarihinde size göre dünyanın en iyi kalecisi kimdi? Size göre bakın. Belki dünyanın en iyisi değildir ama size göre en iyisidir. WhatsApp'tan cevabınızı yazın. Onları da değerlendirelim. Beni şöyle bir geçmişe götürsün dinleyicilerim. Geçmişe götürsünler. Yemek fotoğrafları gelmeye devam ediyor. Yani kolesterolüm yüksek diyorum. Dinleyicilerim bana en sevdiğim yemek görsellerini gönderiyor. Peki. Göndermeyin. Canım çekiyor. Göndermeyin. Ya da bu akşam bir tane daha yesem mi ya yayından çıktıktan sonra şöyle bir yarım ekmek kokoreç. Ya canım çekiyor. Seviyorum. Ne yapayım? Canım çekiyor. Hayırlı geceler Görkem Bey. Ben Başkent'ten. Orası Başakşehir 0. Ha maç tahmini. Başakşehir 0. Galatasaray 6. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 2. Ankara soğukta değil. Mesajınızı okurken yoruldum ya. Sevgili Hulusi Bey, mesajınızı okurken yoruldum. 2'yi rakamla yazmamışsınız çünkü Galatasaray 6, Fenerbahçe. Peki ya bakalım ne olacak? Biraz abartı gibi geldi de. Hani temenni mi bu? Fenerbahçe Beşiktaş berabere bitiyor derbi mücadelesi. Galatasaray 6-2 kazanıyor. Yani biraz sanki Galatasaray taraftarının mesajı gibi geldi bana. Doğru mu? Peki şöyle bakalım Görkem abi Başakşehir Galatasaray maçının yarınki kadrosunda Leo olur mu? Olur hatta sürede alır dediydi dersiniz. Bakın buraya yazıyorum. Buraya yazdım şu an. Lütfen çalışma arkadaşlarıma sesleniyorum. Şöyle masama yazdım. Yani masamıza yazdım ben. Masayı da sahiplendim. Masaya yazdım. Yarın oynar Leo. 90 dakika olmasa da ikinci yarının bir bölümünde sahaya girer, oyuna girer diye düşünüyorum. Süre alır mı değerlendirirseniz sevinirim demiş. Zaten bunu yorumladık. Maier ve Zoff demiş dinleyicimiz. Yani Zoff da çok iyi bir kaleciydi canım. Enteresan kalecilerden biriydi. Yine geçmişe gittiğim anlardan biri. Clivert Buffon. Yani Clivert kaleci değildi onu söyleyeyim. Clivert kaleci olur muydu gerçi? O her şeyi yapardı ya. Çok enteresan bir futbolcuydu Clivert. Buffon, Simovic, Ercan Kızıltan ben. Ya sizi de kaleci sandım Ercan Bey. Hepsini aynı anda yazınca. Simovic, Ercan, Buffon. Peki üçü de güzel kaleciydi gençliğinde. Özellikle Ercan Kızıltan gençliğinde müthiş bir kaleciydi diyelim. Bir nefes arası sadece bir 3-4 dakikalık ara diyelim. Sonrasında kesintisiz bir saat daha sizlerle birlikte olacağım. Canlı kuponlarınız varsa güvendiğiniz iddia anlamında kuponlarınız varsa WhatsApp'tan onları bekliyorum. Totem ihtiyacı olan dinleyicilerim gönderebilir. Ve bu akşam yine bir konumuz oldu. Az önce dinleyicimizin bizlere kaleci isimlerini saymasıyla birlikte ben de bir konu belirlemiş oldum. Dünya genelinde size göre en iyi kaleci performansı kime aitti? Ya ben şu kalecinin hayranıyım dediğiniz, beni geçmişe götürebileceğiniz o futbol gurmelerinin cevaplarını bekliyorum. Birazdan hepsine yer vermeye çalışacağım. Tüm mesajlarınızı okumaya çalışacağım ama çok kısa bir ara. Yaklaşık 3,5 dakikalık bir ara. Çayımı alıyorum, hemen geliyorum.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay.
2: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
1: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Tekrardan birlikteliğimize devam ediyoruz. Şöyle maçlara bakalım. Ayağımızın tozuyla bir gol var mı henüz? Sizlerin beklediği karşılaşmalarda gol yok maalesef. Real Sociedad Celta Vigo maçı 0-0 devam ediyor. Bursaspor İstanbul Sporu 4-0'la geçti ki İstanbul için tehlike çanları çalıyor. Yani benim sevdiğim takımlardan biri biliyorsunuz. Hangi takımlısın dendiğinde İstanbul Spor diyorum. Yani ağırlıklı olarak. Ha tamam İstanbul Spor olur. Şimdi Beşiktaşlıyım, Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım diyecek halim yok. İstanbul Sporluyum diyorum ki gerçekten gidiyorum karşılaşmalarına. Tribünlere bilet parası verip de gitmişliğim çok vardır hayatım boyunca. Esenyurt'ta oynanıyor, benim yaşadığım bölgeye yakın. Ha Beylikdüzü'ne biraz yakın mesafede olduğu için sık sık gitmeye çalışırdım eski yıllarda. Biz Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılır mı diye düşünürken... Yani ikinci lige düşecek herhalde. Birinci ligden de düşecek gibi bu sene. Boluspor ve İstanbulspor düşme adayım. Toulouse-Lille maçı az önce başladı. Az önce enteresan bir gol pozisyonu yaşandı. Lille gole çok yaklaştı ama sonuç alamadı. 58 dakikada geride kaldı bu karşılaşmada. Anderlecht mücadelesi 1-0 devam ediyor. Hibernian-Hearts mücadelesi de Hearts'ın 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi 54 dakika. Kopenhag-Norchaland'ı 2-0 mağlup etti. Lech-Poznan-Bialystok karşılaşması 1-1 devam ediyor. Kalan bölümde bir gol daha denenebilir, onu söyleyeyim. Bir gol daha denenebilir. Spor yapman lazım, sporu bundan sonra sevmen lazım diyor mesela bir kişi. Yani sporu seviyorum zaten canım. Sporu seviyorum da yürüyüşü seviyorum. Bir de ne bisikletin üzerinde biniyorsun, pedal çeviriyorsun spor salonlarında var ya. Hani olduğun yerde duruyorsun. Mesela onu anlamıyorum. Ya da koşuyorsun, koşu bandının üzerinde koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun, aynı yerdesin. Ya onun yerine dışarı çıksak şöyle bir sahile doğru hafif adımlarla koşu gerçekleştirsek aynı olmuyor mu? Onu yapalım. Olduğum yerde bisiklet sürmekten ziyade bisikleti alsam şöyle bir 3-5 kilometre bisikletle bir yere gidip gelsem hani aynısı oluyor mu acaba? Uzman birisi varsa cevaplasın. Yani sporu tabii ki seviyorum, yürüyüşü seviyorum. Ağır adımlarla koşmayı seviyorum. Ama spor salonunda ağırlık kaldırayım, vücut yapayım. Hani onu sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani vücut yapalım, vücudumuzu şekillendirelim. Ben işin biraz daha sağlık kısmındayım. O yüzden dolayı öyle vücudumuzu şişirelim. Ne diyorlardı? Baklavamız olsun. Gerek yok baklavaya. Gerek yok. Ama önemlidir, ihmal etmeyin. Yani spor mutlaka yapın. Hem sağlık açısından da çok ama çok kıymetli, onu da söyleyeyim. Ben yürüyüşlerime devam ediyorum. Belki ilerleyen günlerde koşularıma da başlarım. Lugano Servette 0-0. Basel Sion maçı 1-1 oldu. Dakikalar 76. Sion'un golü geldi Basel deplasmanında. Basel'de 10 kişi kaldı. Aynı zamanda Basel'e oynayan dinleyicilerimiz için kötü bir haber vermiş olduk. Ama yapabileceğim de pek fazla bir şey yok yani. Ne diyeyim, Basel çok enteresan bir dakikada 10 kişi kaldı. Şu dakikadan sonra gol bulması büyük bir mucize. Çünkü kendi yarı alanından çıkamıyor. Ha, şınav da çekiyorum, çekiyorum. Her gün 5 tane şınav çekiyorum ya da canım. Çekiyorum. 6'da 7'de olmuyor ama. Mekik vesaire 6, 7 gelmiyor bende. 5 yani maksimum 5 oluyor. Şöyle bir bakalım yine. Haberlerimiz de var. Önemli gelişmelerimiz var tabii ki. Voleybolda tarih yazmaya devam ediyoruz. Almanya'yı da mağlup etmeyi başardık Avrupa Şampiyonası'nda. Yani kadınlarımıza helal olsun. Kadınlara güvendiğimizde kadınların bizlere neler verebileceğini en net şekilde gösteren durumlardan biri. Voleybolda kadınlarımız tarih yazdı. Almanya'yı devirip yarı finale yükselmeyi başardık. Çeyrek final mücadelesinde 3-1 mağlup ettik rakibimizi. Şimdi 5 Eylül cumartesi günü oynanacak yarı final karşılaşmasını bekliyoruz. Sırbistan'la karşılaşacağız biliyorsunuz. SEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yla karşılaştık ve Almanya'yı setlerde de 3-1'lik skorla mağlup etti. Yine kadınlarımız ve güzel bir karşılaşmaydı. Ben Sırbistan engelini de geçebileceğimize inanıyorum. Çünkü onlar elinden geleni yapıyor. Çok daha iyisini yapıyor. Fazlasını yapıyor.
alın terlerine, emeklerine, yüreklerine, o kocaman yüreklerine şimdiden teşekkür ediyorum. Ben o kupanın sahibi oldu zaten kadınlarımız. Daha önce birçok kez başardılar. Bunu da başaracaklardır. Adım gibi eminim. Ya çeyrek finalde şu takım, yarı finalde şu takım. Hiç gerek yok. Kupayı alacağız. 2-2 daha 4. Kupayı kadınlarımız tekrardan ülkemize getirecek. Buna inanıyorum. Ya getirmeseler bile zaten bu mücadelesi kitaplara konu olabilecek düzeyde. Ha, voleybol ülkesi değiliz maalesef. Hani böyle bir gerçeklikten uzak yorum yapmayayım. Voleybol ülkesi değiliz. Maalesef değiliz. Futbol ülkesiyiz. Bunu kabul edelim. Ama voleybolda kadınlarımız tarih yazıyor. Yazmaya devam ediyor. Hepsi. Bakın burada şu oyuncu şu kadar sayı aldı, şu kadar savunmada istatistik kastı demiyorum. Tüm oyuncularımız 2 dakika dahi süre alan, yedeklerde duran, oyuna sadece 1 dakika giren tüm oyuncularımız, genç oyuncularımız, tecrübeli oyuncularımızın hepsinin alın terine, emeğine, yüreğine bir kez daha sağlık diyelim. Umarım yolun sonu kupa olur ki kupa olacağım

performansını sorduk. Cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım. Bisiklet olur demiş dinleyicimiz. Peki o daha iyi. Bisiklet. Yani onu yaparız. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Devam edelim. Oliver Kahn demiş. Yine sevgili Emin Bey'in mesajı. Oliver Kahn da çok iyi bir kaleciydi. Ya yani bir kaleci vardı. Hadi onu söylesem ipucunun tamamen ortaya çıkmış olacak da. Yani fenomen kalecim benim ya. Aklımdaki o kaleciyi bakalım yazabilecekler mi? Sağlığıyla alakalı bir sorun yaşamaması için maçlara farklı bir özel önlem alan kaleci diyeyim. Hadi cümleyi böyle toparlayayım. Uzun yıllar İngiltere Premier Ligi'nde oynamış bir kaleci. Bana göre benim izlediğim en sansasyonel bir transferdi o dönem ve unutamadığım performanslardan, kaleci performanslarından birine imza atmıştı. Benim gençliğimde en çok sevdiğim kaleciydi. Bakalım o kaleciyi yazabilecek mi dinleyicilerim. Selamlar, ben Gültekin. Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum demiş. Bakalım sevgili Gültekin Bey neyi paylaşacak? İki takım arasındaki tarihte Fenerbahçe'nin böyle iki serisi var. Birinde 4 maç üst üste kazanıyor, diğerinde de 5 maç üst üste kazanıyor. Ben Fenerbahçe'nin 4 maç üst üste Beşiktaş'ı yenebileceğine inanmıyorum. Beşiktaş bu maçı kaybetmeyecektir diyorum demiş dinleyicimiz. Yani bana şu takım mı kazanır yoksa ne olur demeyin. 3 sonuca da açık. Derbilerin favorisi olmaz. Derbilerin bana göre taktiği de olmaz. Ha, iyi ki de teknik direktör olmamışım ya. Düşünsenize, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Derbiye çıkacağız. Taktik tahtasındayım, böyle yedek kulübesindeyim. Son taktiği vereceğim. Evet arkadaşlar, size güveniyorum. Taktiğimiz yok. Çıkın oynayın. Derbinin taktiği yok diyorum. Düşünsenize. 3-0, 5-0 kaybeder herhalde o benim bulunduğum takım. Beni de gönderirler. Dostluk kazansın, ben ondan yanayım. Kim kazanır bilemem, zor bir maç ama dostluk kazansın. Seyir zevki yüksek olsun, bol gollü olsun. Kazanan da Türk futbolu olsun canım. O yıldızların adına yakışan bir mücadele olsun. Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta çok önemli yıldızlar var. Dinozof tek geçerim ya, o zaten efsanevi kalecilerden biri. Dinleyicime teşekkür ediyorum. Dinozof. Hani bunu hatırlayanlar vardır aramızda bu kaleciyi. Enteresan bir kaleciydi ya. Ahtapot gibi. Sanki 8-9 tane kolu var, bacağı var. Yani top nereye giderse gitsin uzuyor bir şekilde. Ya panter derdik ya kalecilere. İşte Dinozof için yazılan bir aslında bu durum. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Geçmişte yaptığı kurtarışları bir an gözümde canlandırdım. Bartez yine diyor dinleyicim, Bartez. Aa, o da iyiydi bak, o da iyi aklımıza geldi. Kupona ne dersin? Bakalım hemen kuponu değerlendirelim. Tottenham çok korner kullanıyor. Bir de derbide çok korner çıkar demiş. Nottingham Forest Trabzon. Yok tamam, onu geçelim. Nottingham Tottenham maçına geçiyorum. Cumartesi 17'de korner, 11 korner. Fenerbahçe Beşiktaş maçında da 11 korner. Ya kornerlerle alakalı yorum yapmıyorum. Şans. Tamamen şans artık o. Yok diğer maçta 8 tane kullandı. O zaman ortalama 8 kullanıyorsa burada 9 kullanabilir. Ya ben buna inanmıyorum. Her maçın senaryosu farklı. Skora yönelmek daha sağlıklı. Gollere yönelmek daha sağlıklı olacaktır. Merhabalar, ben İzmir'den Tuncay. Çocukluk ve gençlik yıllarından hatırladığım, ben de yer etmiş en iyi kaleci Daseev, Rus kaleci değil mi? Üzerine başka kaleci tanımam demiş. Peki nereden geldi aklınıza ya? İyi yayınlar Görkem Bey. Ben Katip Çelebi. Ne olacak şu Trabzonspor'un hali? Aa, beni daha önceden de takip eden dinleyicilerimizden biri. Hatırlıyorum, Trabzonsporlu. Jean Paria, Simon. Kaleci olarak bu isimleri yazıyorum demiş. Trabzonspor'un haline dönecek olursak, yine bugün bir transferi bitirdi biliyorsunuz. Yani Avrupa'ya yazılan kadroya baktığımızda yine önemli isimleri yazdırdı Trabzonspor. Avrupa'da mücadele edecek, Konferans Ligi'nde bence iddialı bir kadrosu var. Yani şöyle söyleyeyim, Fatih Tekke sevenler ya da Fatih Tekke alınmasın. Trabzonspor camiası alınmasın söyleyeceklerime. Fatih Hoca'yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İşini çok iyi yapmaya çalışan antrenörlerden, işine bağlı, kesinlikle işine çok bağlı antrenörlerden biri. Ama yıldız oyuncularla çalışmamış olma handikapını yaşadı. Yani benim bir sağlık çalışanı olmam gibi. Şimdi ilk günümde hastanede çalışsam ben de herhalde panik yaparım. Ya da neyi nereden alıyorum, lan ne oluyordu şurada? Hepsinde bir panik hali olur bende diye düşünüyorum. Bir gözümde canlandırdım. Ona benzetiyorum.
Kesinlikle.

Tecrübe eksikliğinden kaynaklı. Zaten bunu yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Bugün de bir yıldız inecek diye duydum. Bu kadar yıldızlı kadronun olması hoca göndermelik bir kadro. Yani buna benzer bir açıklamaydı. Çok şanssız bir açıklama. Yani bu kadar yıldız varsa ben bu oyuncuları yönetemem aslında bunun Türkçesi. Ve Trabzonspor'un teknik adamı böyle açıklama yapması pek doğru değil. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Sen şampiyonluk için iyi oyuncular kurulmasından yana olman gerekiyor. Olman gerekiyor. Ha, başarılı olamayacağını hissettiğin anda istifa edeceksin, zaten ettin. Ama yönetim bu sefer onaylamadı. Yani bir haftası daha çöpe gitti Trabzonspor'un. Ahmet mağlubiyeti, kötü bir oyunla gelen Ahmet mağlubiyeti. Yani skorda pek eleştirebileceğimiz bir şey yok. Trabzonspor taraftarı skordan ziyade sahada futbolcuların performansını eleştiriyor. Çok kötü bir performans gösterdi. Yani bu takım şampiyonluğu bırak, ilk 5'e giremez bu oyunla. Yani ligin son basamaklarında yer alan Konyaspor daha iyi mücadele ediyor. Etmiyorsa adım görkem değil. Daha iyi mücadele ediyor Konyaspor. Daha fazla pozisyon üretiyor demiyorum. Daha fazla koşmaya çalışıyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Trabzonsporlu oyuncuların performansı şuna benziyordu. Sanki 10 puan lider, ligin bitmesine 6 hafta var. Şampiyon oldum ben, garantiledim. Mantığıyla oynadı. Hani buna benzetebilirim. Ya da biz Ahmet'i nasıl olsa yeneriz. Bir rehabet söz konusuydu. Bu da olabilir. Ama neticede Fatih Tekke başarısız oldu. Ligler başlamadan zaten ben bu yorumu yaptım. Bu oyuncuları daha önce yıldızları çalıştırmadı Fatih Tekke. Ve onun tecrübesizliğinin bedeli ağır olabilir ilerleyen haftalarda dedim. Birçok taraftara dedim. Bulunduğum şirketteki bazı arkadaşlarıma da bu yorumu yaptım. Hatta iddialı söylemlerde bulundum. Dediklerim çıktı. Ha, Trabzonspor büyük camia canım. Bundan sonrası kötü olmaz. Yani iyi bir antrenörle anlaşır ve yoluna emin adımlarla devam eder. Ligin başında gerçekleşti. Hani arada kaç puanlık bir fark var Galatasaray ile Trabzonspor arasında? Öyle aman aman bir puan farkı yok. Tek maça bakar. Gidersin Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı mağlup edersin. Liderlik koltuğuna oturursun. Bu kadar basit. Yani karalar bağlamanın bir anlamı yok, onu söyleyeyim. Yani ne olacak şu Trabzonspor'un hali diyebileceğimiz bir durum yok bana kalırsa. Sen ciddi misin Görkem? Ben 64 yaşındayım. Her sabah 10 şınav çekiyorum. Gençken de en az 70-80 çekerdim. Şaka yapmıyorum, ciddiyim demiş. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey. Ya gecemle gündüzüm benim birbirine girdiği için sabaha kadar maç izliyorum ben. Yani gece seansı maçları var ya bültende. Arjantin Ligi, Libertadores Kupası vesaire vesaire. Onları izliyorum. Hani benim uyuma saatimle kalkma saatim ciddi anlamda bir farklılık var şu an. Yoksa çekiyoruz tabii canım. 5-6 değil, onu öylesine söyledim. Yani çektiğimi çekiyoruz. 20'yi buluyorum. Yani 20'yi denedim daha önce. Şöyle bakalım ama vücudum hamladığı için hani ağrı oluyor. Belim kütlüyor mesela, boynum kütlüyor. Bir şeyler oluyor. Hamlamış vücudum. Ha, şınav çekiyorum. 50-55'e kadar şınav çekiyorum canım. O benim en sevdiğim durumlardan biri. Onu yapıyorum. Görkem Bey selamlar. Öncelikle dün Flamengo kuponunuz için teşekkür ederim diyor dinleyicimiz. Bak güzel. İlk kere ev sahibi 1,5 gol üstü combo kupon ile kazanmış bulundum. Tebrik ediyorum. Az önce kaleciler konusunda birisinin kaleci tercihini Kluivert diye okudunuz. O sanırım hayır değil. Sizin söylediğiniz değil. Schlevert değildi. Ya, bildiğiniz Kluivert yazdı. Benim favori kalecim yok ama Lev Yasin'i izlemeyi isterdim. Onu çok merak ediyorum demiş. Kolesterol konusunda da geç vakitte yiyor olmanız sorun olabilir. Çıkışta bir kokoreç patlatsam mı diyorsunuz hala demiş. Bak güzel, beni düşünen dinleyicilerimizden biri. O kokoreç yayında da yeseniz olur. Biz dinleyiciler sağlık adına bunu hoş karşılarız. Selamlar, saygılar, sevgiler Sarıyer'den Önder Bey. Bulunduğumuz şirket size çok yakın, Sarıyer. Sarıyer'e de selamlarımı ileteyim. Dinleyiciler mesaj gönderince, öyle fotoğraf gönderince bir an canım çekti. Canım yoksa aklımda yoktu. Senin dediğin şu demiş ama benim favorim, ha, o da değil, yok. O kaleci değil benim söylediğim. Selamlar, ben Gültekin. Benim en iyi kalecim Schmeichel derim.
Adam sanki kaleci olmak için yaratılmış abi. Rıdvan Özkan doğru bilmiş benim aklımdaki kaleciyi. Salah Trabzon'da dengeleri bozdu ve bozmaya devam edecek. Danimarkalı Schmeichel da en iyi kaleciydi diyor yine bir başka dinleyicim.

Yani Salah Trabzon'da dengeleri bozmadı. Tamamen Fatih Tekke'nin bence burada sistem hatası vardı. Yani Trabzonspor böyle oynamaya alışık değil. Trabzonspor'da bir oyuncuya tamamen oyunu onun üzerine kurmaya alışık değil. Takım oyununu sahaya yansıtan bir oyun felsefesi var Trabzonspor'da. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hatta onlar gibi yıldızları getirip onların üzerinden bireysel performanslarla maç kazanmıyor Trabzonspor. Takım oyunu önemli. Ya geçtiğimiz senedeki o başarı, tırnak içerisinde bana göre başarıdır. Sezon öncesi hiç kimse böyle bir şeyi hayal etmedi. Şampiyonluk potasına girdi Trabzonspor. Türkiye Kupası'nı kazandı. Nasıl kazandı? Adını sanını duymadığımız olayla molayla kazandı. Ve bu oyuncular geldiğinde ya artık ne olacaksa olur, kapalı kutu deniyordu. Hatırlayın, şöyle bir sene öncesine gidin. Fatih Tekke bu oyuncuları bir sisteme oturttu ve takım oyunu ortaya çıktı. Muhteşem de bir oyun vardı Trabzonspor'da. Kusurları vardı tabii ki. Ama sezon öncesinde şampiyon hedefiyle bu kadro kurulmadı. Ve o oyuncuları da önemli takımlara yüksek bonservislerle sattı Trabzonspor. Şimdi duruma bakıyorum, izliyorum Ahmet maçı, en son izlediğim karşılaşma. Onun öncesinde oynadığı yine Ferencvaros mücadelesi, Avrupa Ligi eleme karşılaşması. Ya tamamen oyun Salah üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Orta sahaya kadar gelen oyuncu topu Salah'a veriyor. Salah bir şeyler yapma çabası içerisinde. Adam geçsin, orta yapsın, şöyle soluna çeksin, kaleye şut atsın, gol olsun. Ya da dönen topu ona açı tamamlasın. Oyun buna döndü. Bir oyuncunun yeteneğiyle olmaz. Başarı gelmez. Gelmez. Trabzonspor bu sezon ilk 3 hafta geride kalırken bu hataları yaptı. Benim naçizane yorumum. Bir oyuncu üzerinden oyun kurulmaması gerekiyordu Trabzonspor'da. Hani Salah dengeleri bozdu değil. Salah üzerinden tamamen oyun felsefesi oturtmaya çalışan Fatih Tekke'nin sistemi bence dengeyi bozdu. Öyle söyleyeyim. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar demiş. Şöyle bir bakalım. Schmeichel, yazım doğruysa Manchester United kalecisi, Adana'dan Nezih Demirci mesajı gönderiyor. Şöyle bakalım ne diyor bakalım yine dinleyicimiz. Sarıyer'e neden Sarıyer deniyor? Yerler hiç sarı falan değil. Avcılar'da gerçek avcılar varmış bir zamanında. Doğru. Avcılar'da avcıların yaşadığı bir bölgeymiş. Bu bilgi için de teşekkür ediyorum dinleyicime. Şöyle devam edelim. Madem o kadar basit bir maça bakar, bana Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en son ne zaman liderlik koltuğuna oturduğunu söyler misin? Yıllardır o bir maç nedense oynanmıyor sanırsam demiş. Sizin karşınızda fanatik Fenerbahçe ve Beşiktaşlı, hatta Trabzonsporlu olasım geliyor dinleyicim. Bu dinleyicimin mesajlarını gördüğümde hep kendimi fanatik Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu hissediyorum. Öyle olmak istiyorum. 34. hafta görüşürüz diyeceğim ama yok, öyle de söylemeyelim. Peki, ayıp olur canım. Yani Galatasaray da benim sevdiğim takımlardan biri. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor aynı şekilde. Ama bu dinleyicim hep böyle Galatasaray'la alakalı mesajlar atıyor ya. Yani içimden vallahi de billahi de Fenerbahçe şu liderlik koltuğuna otursun demek gelmiyor değil. Yani geçmiyor değil, içimden geçiyor. Ama sadece dinleyicimize bir göndermede bulunmak için onu da söyleyeyim. Yoksa kim şampiyon olursa olsun. Sen çok çay içiyorsun. Bak ondan da kolesterol yükselebilir demiştin. Kahveyle çayı çok tüketiyorum, evet. Hatta sallama çay ve hazır kahveleri çok tüketiyorum. Öyle filtre kahve vesaire değil. Onları da sevmiyorum. Böyle hazır ambalajda olur ya. Onları sıcak suya katıp karıştırınca hani kahve oluyor. Sözde kahve oluyor. Onları tüketmeyi seviyorum ama böyle bir sağlık sorunu yarattığını sizden duydum. Ha, bilmiyordum. Tabii ki çeşitli sağlık sorunları yaratabilir ama kolesterolle alakalı bir şey olabileceğini bilmiyordum. Doğruysa bilgi teşekkür ederim. Birazdan yayından sonra yapay zekama sorarım. O da özel hastane gibi oldu. Premium'a geçince yapay zeka şunu da dene Görkem. Kendini nasıl hissediyorsun? Olmadıysa bak tarçınlı su ılık ama sabah ilk kalktığında limon da sık üzerine. Böyle tavsiyelerde bulunuyor. Tabii ki bir sağlık kuruluşuna gidin. Şaka maka. Sağlık ciddi bir şeydir. Doktorlarımıza gidin, bir muayene olun. Öyle ben yapay zekaya sordum, bana şöyle dedi. Yani oranın bilgileriyle hareket etmeyin. Kesinlikle bilgileriyle hareket etmeyin, yanılabilir. Yanıltabilir sizleri. Sağlık çok önemli. Gitti mi geri gelmez. Yani

Para gider gelir ama sağlık gitti mi kolay kolay geri gelmez, bunu da söyleyeyim. Real Sociedad Celta Vigo maçından bir gol bekliyorum. İyi yayınlar. İsmim Sezgin demiş. Teşekkür ediyorum. Bu akşamın konusunu tekrar hatırlatayım dinleyicilerimize. Bu akşamın konusu, size göre dünyanın en iyi kalecisi kimdi? Ama sadece size göre. Yani tarihte en iyi kaleci olmasına gerek yok. Sizin en çok beğendiğiniz ve aklınıza ilk gelen o kaleciyi bana Radyospor WhatsApp hattından iletin. Ben de okuyayım. Beni şöyle bir geçmişe götürün. Devam edelim skorlarla. Toulouse-Lille mücadelesi 1-0. Lille'in üstünlüğüyle devam ediyor. 79. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Real Sociedad 0, Celta Vigo 0. 62. dakikadan da çıktık. İspanya La Liga bugün sessiz devam ediyor. Bakalım goller gelecek mi? Hibernian-Hearts mücadelesi 3-1'e gelmiş. Hibernian karşılaşmanın geri kalan bölümünde 10 kişi devam etmek zorunda. Anderlecht Kortrijk 1-0'la geçti Belçika Pro Ligi'nde. Gent Leuven karşısında da 88. dakikaya 1-0 üstün girdi. Lech Poznan Białystok karşılaşması 1-1, 90. dakika Polonya Ligi karşılaşması. Ha, Górnik Zabrze mücadelesinde de ben yine orada başarılı bir tahminde bulundum gün içerisinde. Canlı'da. Karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstü demiştik. Lech Poznan'ın ben kazanacağını düşünüyorum dedim. Bir gol daha girilebilir dedim. Kendi evinde hata yapmaz dedim ama yanıldık herhalde. Şu an 90. dakika. Takip etmiyorum, izlemiyorum. Sadece skoruna bakıyorum. Lech Poznan galibiyetini yüksek orandan ikinci yarıda önermiştik. Hani gelmediği zaman da gelmedi diyorum. Gelmeyecek gibi duruyor. Az bir süre var çünkü uzatma bölümündeyiz. 1-1, Lech Poznan 1, Białystok 1 diyelim. Şimdi gün içerisinde, gece seansında vesaire benim tahminlerime ulaşmak istiyorsanız, yarın öbür gün hediyelerimiz olduğunda, sponsorumuz hediye vermeye tekrardan başladığında bunları önceden haberdar olmak istiyorsanız önce Instagram'dan Görkem Tezer yazıp beni takip edin. Bu birinci kural. İkincisi, bu bilgilere ulaştınız mı? Güzel. Ama yapmanız gereken bir şey daha var. Şimdi iddia.com'a giriyorsun. Bak, burası önemli. Sesi biraz daha açabilirsin. Senden bahsediyorum, evet. Sesi biraz daha açabilirsin. İddia.com'a gir. İster tarayıcından, uygulamadan, hiç fark etmiyor, bir yerden gir. Ve ana sayfanın sağ üst köşesinde adının soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Oraya tıkla. Kayıtlı bayim bölümüne gel. Kayıtlı bayimi değiştir de ardından il seç, ilçe seç gibi tercihler var, haritalar var. Orayla işimiz yok. Yolu uzatmayalım. Daha kestirme bir yolu var o işin. Aynı sayfada büyüteç var, gördünüz mü? Büyütece tıklıyorsunuz. Ardından arama çubuğu karşınıza gelecek. Oraya da 30-0-97 yazıyorsun birleşik olarak. 30-0-97 birleşik olarak bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Ya da rakamlarla aram yok diyorsan, ki saygı duyarım, benim de okul zamanımda rakamlarla pek aram yoktu. Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorum birleşik olarak ve enter'a basıyorsun. Ve iddianın resmi bayisi Uğur Böceği bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu. Şimdi aramıza katıldın, hoş geldin. Ve kuponlarıma, kazandıran kuponlarıma 1 saat, 1,5 saat sonra gelecek gözüyle baktığım bazı maçlar var. Tek maç, canlı karşılaşmalarım gece seansında. Onlara ulaşmak istiyorsan da yapman gereken şey çok basit. 0540-300-0097 0540-300-0097 bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını istiyorum diye bir kere yazman yeterli. Sadece bir kere yaz. Oradaki arkadaşlarımız her gün düzenli olarak benim kuponlarımı tarafınıza iletiyor olacak ki kaçırmayın. Sonra ben kaçırdım, bak Görkem gece seansı maçın gelmiş hiç haber vermiyorsun demeyin. Onu da söyleyeyim baştan. Benim gece seansındaki maçlarım genelde başarılı olur. Dakikalarca o karşılaşmaları analiz etmeye çalışırım çünkü. Sizler de kuponları görmek için kayıtlı bayim bölümüne girin iddia.com'da, ardından Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak ekleyin. Sorun yok, Eyüp Sultan'a gidip demiş dinleyicimiz, Eyüp Sultan'ı da çok seviyorum, gidip dua da edebilirsiniz, hatta şuraya da gidin demiş. Olur, 34. haftaya lider girsin diğer takımlar diye. Ya ben size inat yapıyorum bunu sadece, yoksa kim lider olmuş, kim şampiyon olmuş, vallahi de billahi de o kısımla ilgilenmiyorum.
Hani ben fanatik olduğum bir takım yok. Ben tüm takımlarımıza başarı diliyorum. Yayın olduğu için söylemiyorum. Bakıyorum şimdi maçı izliyorum. Ben yayıncı kuruluşa para veriyorum. Niye veriyorum? Keyif alayım diye. Bir insan televizyonda bir filme beğenmediği bir filmi izlediğinde ne der? Param gitti. Sinemaya gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun, keyif almıyorsun. Tüh boşuna geldik ya. Bu kadar hem zamanım gitti hem param gitti diyorsun, değil mi? Miktarı önemli değil. Yani zamanı burada gidiyor o insanın. Öyle düşünün. Ben o gözle bakıyorum. Bana keyif verecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı mı? Bana keyif vermek zorundalar. Seyir zevki yüksek olacak. Gollü bir karşılaşma olacak. Ya da pozisyon çok fazla olacak. Gol olmasına gerek yok. Top bir o kalede bir bu kalede olacak. Hakem hatalarının konuşulmadığı, sahaya yabancı maddelerin atılmadığı, yine oyuncuların birbirleriyle münakaşaya girdiği, fair play'in üzeri tamamen çizildiği bir 90 dakika istemiyorum. Yoksa kim şampiyon olmuş yani işin o kısmı tabii ki taraftarların en çok merak ettiği konu diyelim ve şöyle bir bakalım hazır kahve içme sağlama çay içme demiş yani ben ne yiyeceğim ne içeceğim ya suyla besleneceğim herhalde bundan sonra. Görkem Bey nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyiyim. Peki kahveyle alakalı şimdi de konumuz kahve oldu. Özellikle şekerli olanları içmenizi hiç tavsiye etmiyorum. Şeker kullanmıyorum. Asker alışkanlığım. Askerden sonra şeker kullanmamaya başladım. Higuita Meksika demiş kaleci olarak. Nereden aklınıza geliyor ya? Sevgili Mecit Bey değil mi? Mecit Ademoğlu Ankara'dan yazıyor. Higuita Meksika en iyi kalecilerden biriydi gerçekten. Son yarım saatlik bölüme girdik. Şimdi tekrar hatırlatayım bu konumuzu. Size göre dünyanın en iyi kalecisi kimdir diye sorduk. Bir de benim kalecim var. Böyle sağlık sorunları sebebiyle kaskla oynuyordu. Hatırladınız mı? Daha ne söyleyeyim? Adını mı söyleyeyim? O kalecinin adını da ekstra olarak yazsın dinleyicilerim. Şöyle 20-25 tane doğru yanıtı bekliyorum. Ama şöyle de bir kuralım var. Henüz mesaj göndermeyen dinleyicilerim atsın onu da. Biz yeni dinleyicilerimizle tanışmayı çok seviyoruz. Yani şu an bana kim kulak veriyor, hepsini görmek istiyorum desem herhalde WhatsApp kutum donacaktır. Ama gönderebilen varsa göndersin. Size göre dünyanın en iyi kalecisi kimdi? Unutamadığınız bir kaleci performansını WhatsApp'tan yazın. Ankara'dan Ali Rıza, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Bu seçilen başkanları ben bir türlü anlamıyorum demiş. Bu kadar gelir varken Fenerbahçe'nin transferi yapmaması inanılır gibi değil. Daha kimi alacak Fenerbahçe? Messi, Ronaldo kaldı bir tek. Yani ben bir ara korktum herhalde beni de transfer edecek Fenerbahçe diye. Benden olsa olsa top toplayıcı olur bu saatten sonra. O da ayrı bir konu da. Yani bir an dedim herhalde beni de transfer edecek. Ben transfer şampiyonu oldu Fenerbahçe Beşiktaş'la birlikte. Daha kimi alacak? Bu kadar gelir varken Fenerbahçe'nin transfer yapmaması inanılır gibi değil diyor. Ya Galatasaray'la alakalı yazsaydınız anlardım. Son 4 yılın şampiyonu transfer yapamadı. Yapmadı değil, yapamadı diyorum. Benim kendi görüşüm. Galatasaraylı dostlarım kusura bakmasın. Yapamadı. Ve aldığı oyuncularda sadece bir oyuncu dikkat çekiyor. Ya o da bir oyuncusu dikkat çekiyor. Onun dışındaki Rus oyuncu Batragov ya da savunmaya aldıkları oyuncular vesaire. Ya bunlar kendini kanıtlamış isimler değil. Şimdi kendisini kanıtlamış isimler değil. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular rakiplerine kıyasla daha iyi. Daha iyi. Beşiktaş keza aynı şekilde.

Abi bir sol kanat alamadılar demiş. Kerem Aktürkoğlu var. En iyi kaleci bence ne demiş? Ya o değildir ya sevgili Talha Bey. Ya değil. Abi, size göre tabii de bana göre değil. Peki Ataşehir'den Cihat doğru cevap vermiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ya, İzmir'den Kudret Hakan ben. Kaleci evet doğru. Benim aklımdaki kaleciyi doğru yazmış dinleyicimiz. Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır. Çanakkale'den İstanbul'a selamlar. İyi yayınlar. Bora Ayhan ben demiş yine dinleyicimiz. Çanakkale'ye de selamlarımızı iletelim. Ya tabii Beşiktaş çok büyük bir camia. Hani Beşiktaş küçüktür ya da Fenerbahçe şampiyon olamıyor küçüktür diyenleri boykot ediyorum. Hiçbir takım küçük değildir orada duracaksın. Ya ben bunu çevremde hiçbir arkadaşım şakasını dahi yapamaz. Hiçbir takım hakkında böyle yorumda bulunamaz. Onu da söyleyeyim. İletişimi keserim. Ya bu takımın milyonlarca taraftarı var bu takımların. Fenerbahçe

Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Çok kötü, çok küçük bir takım. Ha, kötü diyebilirsin ama küçük bir camia diyemezsin. Hiçbir takım hakkında diyemezsin. Samsun Spor'la alakalı da diyemezsin. Antalya Spor'la alakalı diyemezsin. Üçüncü lige gidelim. Orada da Kırklareli Spor'la alakalı diyemezsin. Adana Spor'la da Manisa Spor'la da alakalı diyemezsin. Ya benim yanımda diyemezsin. Dedirtmem. Dersen de konuşma. Ben de zaten öyle söyleyeyim. Bu takımların mazileri var, geçmişleri var. Taraftarları var, milyonlarca taraftarı var. O yüzden eleştirmek öyle herkesin haddine değil. Herkesin haddine değil. Takımları kötülemek kimsenin haddine değil, onu da söyleyeyim. Devam edelim. Nübel demiş, dünyanın en iyi kalecisi. Nübel de iyi bir kaleci tabii. Kötü bir kaleci değil de. Abartı bir mesaj ya. Bu da Bora Bey, yapmayın. Dünyanın en iyi kalecisi diyorum şimdi. Nübel dediniz yani, yapmayın. Görkem Bey, iyi yayınlar. Kartal'dan, Nuri Kartal ben. Soyadıyla yaşadığı ilçe de uyumlu. Sizin kaleciye Nihat'ımız milli maçta ne gol atmıştı be, değil mi demiş. Böyle bir ipucu ve olabilir, olabilir, bak olabilir. O mu değil mi? Chelsea'nin kalecisiydi. Adını söylememe gerek yok demiş dinleyicimiz. Nereden hatırladı ya? Abi selamlar İzmir'den. Oğuz ben. Direkt evet doğru dedim zaten, daha ne diyeyim. Göztepe'liyim. Sence Göztepe'nin bütün iyi oyuncularını para uğruna satıp yerini doldurmaması sence mantıklı mı? Bence ilk ona bile giremeyebiliriz bu sene. Ya kötü tabii ki. Şu an neden böyle bir tablo var? Şirketleşti takım. Yabancı sahipleri var biliyorsunuz. Yani neden böyle yabancı bir sermayesi olan şirkete verildi Göztepe? Ya yani bunu da sorgulayabiliriz, bunu da tartışabiliriz. Transferleri soruyorsanız kötü bir kadrosu var Göztepe'nin. Ha, Göztepe de her zaman Göztepe'dir. Küme düşmez. Umarım düşmez. Yani bunu da söyleyeyim artık. Görkem sen Göztepe'lisin gibi yorum yapıyorsanız da evet canım Göztepe'liyim derim, ne olacak? Bana diyorlar bazen sen Fenerbahçelisin diyor. Bir gün sonra yok yok sen kesin Galatasaraylısın. Ya ben hepsini seviyorum, hepsini destekliyorum ya. Ya dışarıda denk geldiğimizde bir gün taksici abilerim, dostlarım, kardeşlerimle sohbet ettiğimde "Aa sen oradaki gibi düşünüyorsun." diyorlar. Ya gerçekten öyle düşünüyorum. Göztepe umarım yukarılara çıkar ama bu kadroyla zor. Yani dediğiniz gibi bu kadroyla işi zor. Transferler gelmedi. Yani o kalitedeki isimler gelmedi. Gönderilenlere bakıyoruz, gelenlere bakıyoruz. Arada ciddi bir uçurum var. Ciddi bir fark var. Şöyle bir bakalım. Ben kolesterole hiç inanmıyorum demiş dinleyicimiz. Peki şirketlerin para tuzağı bence diyor. Ne alaka ya? Bundan 50 sene önce kolesterol var mıydı? Yoktu. Benim haberim yok demiş. Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey. Senin maskeli kaleciye Nihat Kahveci'nin selamı var demiş sevgili Levent Bey. Maskeli kaleci. Maskeli değil canım, kaskı vardı. İyi yayınlar Kayseri'den. Selamlar, ismim Erhan. Sanırım soru değil bu arada. Soru sormadım ya. Yorum bekliyorum. Size göre dünyanın en iyi kaleci performansı kime aitti? Bir tane de benim var diyorum. Unutamadığım kaleci performansı. Gençlik yıllarımda izlemekten keyif aldığım bir isimdi. Onu bakalım bulabilecek misiniz diye merak ettim. Yoksa siz yazmaya devam edin. Size göre en iyi kaleci performansı dünya genelinde, tarihinde hangi kaleciye aitti? Yoksa soru falan sormadım. Bence dünyanın en iyi kalecisi Buffon. En iyi performanslardan biri de Real Madrid-Liverpool finalinde Courtois demiş. Courtois. Kendini kanıtlamış oyuncular değil diyorsunuz. Doğrudur. Peki marka meraklısı mıyız? Trabzonspor'un geçen sene aldığı gençleri öve öve bitiremediniz. Artık ununu elemiş 30 yaş üstü oyuncu almaktan vazgeçmeliyiz. Avrupa'da başarı istiyorsak gençleşmek şart. Paris Saint-Germain markalardan kurtuldu. Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi ben bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Dilimde tüy bitti. Gençleşemez. Bizim takımlarımız gençleşemez. Gençleşemez. Batrakov genç olduğu için eleştiriliyor. Mi acaba olur mu düşüncesi var. Brezilyalı 28 yaşında gelmiş olsaydı, Chelsea'nin yedeği olsaydı ya da o sezon 15-20 tane maça sonradan oyuna girmiş olsaydı şu an el üzerinde tutuluyordu. Ya bizde böyle bir durum söz konusu ülke futbolunda. Diyorum ki hodri meydan. Senin desteklediğin takım, bak sana soruyorum ya. Senin desteklediğin takım Galatasaray. 3 sene ben altyapıdan oyuncularla mücadele edeceğim. Tamamen gençleşiyorum. Ve gelecek vadeden bu oyuncular da ileride kulübe ciddi para kazandıracak diyor kulüp başkanı. Sen de diyorsun ki tamam kabul ediyorum. Lig başlıyor. Gelen geçen sana 3 tane, 4 tane, 5 tane gol atıyor.
Galatasaray 12. 13. sıra.

sıralarda zar zor ligi bitirebiliyor. Hep alt sıralarda. Sen ne dersin? İstifa mı dersin yoksa güzel böyle devam edelim mi dersin? Bizde anlık skorlar önemli. Bunu unutmayın. Bizim futbolumuzun temel sorunu ne hakem ne federasyon ne yaşlı oyuncu. Onları geçin, onları bir kenara bırakın. Hakem hep konuşuluyor. Konuşulan, eleştirilen hakemler şimdi yorumculuk yapıyor. Ya bunları geçelim. İşin gerçeklik boyutuna bir bakalım. Hepimizin ortak noktası gençleşelim diyoruz. Ama yine gençleştiğinde de tepkiyi sen gösteriyorsun en fazla. Kusura bakma. Sen gösteriyorsun. Hemen yönetim istifa. Şimdi Fenerbahçe 2 hafta öncesine kadar müthiş bir ambiyans yakaladı. Olası bir Beşiktaş mağlubiyeti. Sonrasında ne diyecek tribünler? Ne diyecek? Olası diyorum bakın. Burada da Beşiktaş kazansın mahiyetinde söylemiyorum. Örnek veriyorum. Ya da Beşiktaş için bunu söyleyeyim. Beşiktaş iyi gidiyor deniyor. Ama Alanyaspor mağlubiyetinin ardından bir Fenerbahçe mağlubiyeti ne olacak? Biraz tribünlerden ufak çaplı sesler yükselmeye başlayacak. Bir mağlubiyet daha arkasına geldiğinde ne olacak? Bu sefer yönetim istifa. Bizde böyle. Bu takımların 3 maç arka arkaya kaybettiğini düşünün. En çok eleştirecek olan kişi sizlersiniz. Buraya yazacaksınız. Adım gibi eminim. Şunla olmaz, şu oyuncuyla böyle başkan olmaz, böyle antrenör olmaz. 20 yaşındaki Ahmet mesela örnek vereyim oyuncunun adı diyelim. 19 yaşındaki Ahmet yani bizim halı sahada oynayamaz. Böyle yorumlar gelecek. Kabul edin. Gençleşemeyiz. Çünkü bizler, sizler anlık skorlarla mutlu oluyoruz. Anlık başarı. Bu sene şampiyon olsun takım da hangi oyuncuyla oluyorsa olsun. Her türlü başarısızlıkta yönetim gidecek. Yönetim de bunu biliyor. Mecbur almak zorunda. Senin rakiplerin yıldız oyuncu getiriyorsa hemen taraftar diyor bak diğer takım rakibimiz ne oyuncular getirdi. Galatasaray taraftarı niye bu kadar tepki koydu? Çünkü Fenerbahçe, Beşiktaş yıldız oyuncu getirmeye başladı. İki takım da transfer yapmasaydı Galatasaray taraftarı gıkını çıkarmazdı. Çıkarmazdı. Baktılar rakiplerimiz çok iyi transferler yapıyor. Bizde hala ses seda yok. Bundan dolayı tepki. Diyorum ya anlık başarı. Göz boyama. Ha sezon sonu şampiyon olursun o ayrı. Ama bundan 15-20 sene 30 sene sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor diye bir takım kalır mı? Onu bilemiyorum. Gerçi kalır. Kulüpler başarısız olsa bile şu kadar para lazım borçlarımızı ödeyeceğiz dese Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzon, Galatasaraylısı çıkar cebindeki son parayı kulübe bağışlar. Onu da biliyorum. Yani gençleşme operasyonunu Paris Saint-Germain'le kıyaslayamayız. Onu bir kenara bırakalım. Yani onu zikretmeyelim bile adını. Yani çok alakasız oluyor Paris Saint-Germain. Neresi bizim ülkemizdeki takımların bakış açısı neresi? Taraftarların bakış açısı neresi? Şimdi Paris Saint-Germain başarısız olduğu dönemde hiçbir zaman tepki görmedi ki tribünlerden. Ya benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Fransız bir arkadaşım vardı. Konuştuğum. Sohbet ettiğim. Paris Saint-Germain maçlarına gidiyordu daha 2010'lu yıllarda. Hatta Galatasaray o zaman kimi getirmişti? Yazsın bir dinleyicimiz ya bak adı aklıma gelmiyor. Oyuncunun profili gözümde de Barcelona'dan genç yetenek diye böyle bir oyuncu almıştı Galatasaray. O dönem Joao falan da vardı. Kanat oyuncusu Meksikalı bir oyuncuyu getirmişti. O dönem Paris Saint-Germain'le o arkadaşım Galatasaray'ın kadrosunu kıskanıyordu. Onlarda bir tepki yok. Biz alışmışız. Dışarıdan oyuncu getireceğiz çünkü başkan süresi boyunca takımı şampiyon yapmak zorunda. Yapamadığı takdirde gidecek. Antrenör de öyle. Gidecek. İlerisini düşünmüyoruz. Taraftarlar da düşünmüyor çünkü. Her sene gelen mesajlardan da anlıyoruz. Ne diyor? Bu sene şampiyon olacağız. Bu sene çok iyi oyuncu satacağız, genç çıkaracağız diyen ben bir taraftar görmedim şimdi. Elimizi vicdanımıza götürelim. Sorunu kendimizde arayalım biraz da.

Para kazanacağım diye çok toy oyuncu almaktan bahsetmiyorum. Takımın yaş ortalamasını 24-25 tutmaktan bahsediyorum. Zaten 27-28 seviyelerinde takımlarımızın ilk 11'e baktığımızda Fenerbahçe, Galatasaray'da, Beşiktaş, Trabzon'da hani 28-29 maksimum 30 üzerinde bir takım yok ki ilk 11'de. Paris Saint-Germain para kazanacağım mantığı ile ilerlemedi demiş dinleyicimiz. Ya orayı oranın mantığı tamamen şu. Gittiler, sattılar kulübü. Zenginler aldı ve onlar da dünyanın en önemli transferlerini bitirdi. Böyle gelişti. Ha, yıllarca Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayamadı. Ama ligde tabii ki şampiyonluklara ulaştı. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali geçemedi. Öyle bir durum vardı. Zamanla oldu bunlarda. Daha iyi oyuncular getirdiler. Neymar'ı getirip Neymar'ı beğenmediler ya. Böyle bir Paris Saint-Germain. Ha ben istemem. Hiçbir takımımızın Avrupa'da zengin Dubai'li bir iş adamına satılmasını istemem. Küme düşsün bizim takımlarımız ama kesinlikle satılmasınlar. Peki son mesajlarınızı alacağım artık. Saatler de 23.43'ü gösteriyormuş. Köprü yolundan selamlar abi. Bartez vardı. Ömer var. Evet, Antalya Spor'da Ömer vardı değil mi? Doğru. Bir de orijinal Bartez vardı. İyi kaleciydi. İyi yayınlar Samet Çalışkan. Size de kolaylıklar diliyorum Samet Bey. Şöyle devam edeyim mesajlarla. Birçok mesaj birikti. Dida cevabını vermiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım ne demiş, Alman olan Oliver Kahn demiş, hiç kimse yazmayacak sandım bunu. Higuita Meksikalı değil Kolombiyalı demiş, az önceki dinleyicim Meksikalı mı demişti hatırlamıyorum, çok mesaj geliyor. Yani öyle karışıklıklar olur ya, takılmayalım, dinleyicilerimiz de karıştırabilir, önemli olan nereli olduğu değil zaten, kalecinin ismini yazsanız yeterli. Ben Özkan Çorlu, en iyi kaleci, evet o da benim en sevdiğim kalecilerden biri. Bir de Tony Schmeichel demiş dinleyicimiz. Real Sociedad bir gol atsın diyor. Bakalım Real Sociedad mücadelesinde neler oluyor. Cagliari Verona maçı 2-1. Verona önde. Dinleyicimizin beklediği karşılaşma Real Sociedad Celta Vigo. Henüz gol sesi çıkmamış. İspanya La Liga karşılaşması henüz gole sahne olmadı. Bizim memleket Lüleburgaz Spor değerli. Bora Ayhan, Lüleburgazlılar Kırklareli sporlu taraftarları pek sevmiyor değil mi? Onu da sorayım mı Bora Ayhan Bey? Şenol Güneş de iyi bir kaleciydi. 14 hafta üst üste gol yemedi demiş. Teşekkür ediyorum. Varsa unutamadığınız size göre efsanevi kaleciler dediğimizde aklınıza ilk gelen kaleciyi bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Şu ana kadar mesaj göndermeyenlerin katılımlarını bekliyorum. Şöyle devam edelim. Kuponlarımızı nereden görecektiniz? Onu hatırlatayım. iddia.com'a giriyorsunuz. Zaman zaman da sponsorumuz bazı jestlerde bulunuyor. Hediyelerde bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Sonra kaçırdım, ettim demeyin. Açık açık buradan duyurusunu yapıyorum. Daha iki gün önce orijinal Fenerbahçe forması kazandı bir kayıtlı üyemiz, dinleyicimiz. Yani yapman gereken işlem çok basit. Yani 20-25 saniyeni alacak bir işlem. iddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayime geliyorsun sağ üst köşede. Profilin orada AT yazar, MT işte. Adının ve soyadının baş harfleri, oraya tıklıyorsun. Kayıtlı bayim, ardından kayıtlı bayimi değiştir. Sonrasında da il seç, ilçe seç. Onlara gerek yok. Büyütece basıyorsun. Arama çubuğu ekrana gelecek. Orada da bir rakam yazacaksın. Bu rakam 30-0-97. Birleşik olarak yazıyorsun bunu. Enter'a basıyorsun. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Yine Enter'a basıyorsun. Devamında zaten iddianın resmi bayisi Uğur Böceği şans oyunları bayisi karşına çıkmış olacak. Bursa'daki bayiden bahsediyorum. Onu ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Artık sen de ilerleyen haftalarda bir soru sorduğumuzda o soruya en hızlı doğru yanıtı verdiğin takdirde hediye kazanabilirsin. Sponsorumuz bu konuda eli açık sponsorlardan biri. Sizlere ciddi anlamda önem veriyor. Devamında da kuponlarıma ulaşmak istiyorsan birazdan bir kupon paylaşırım. Yani maçlara bakarım, canlı karşılaşmalara, ki geleceğine inandığım, böyle güvendiğim maçları paylaşıyorum. Her gün, her dakika. Canlı da özellikle. Onları da kaçırmamak için 0540 300 0097
0540 300-0097 bu numaraya mesajını gönderiyorsun. Yayından geliyorum, Görkem'in kuponunu istiyorum şeklinde yazman da yeterli olacaktır. Evet, bu saatte yazabilirsin, sıkıntı yok. Oradaki arkadaşlarımızın gece mesaisi de var, gece maçları olduğu için size geri dönüş sağlayacaklardır. Soru ve görüşün varsa, kodu kaçırdıysan, şu an yolculuk yapıyorsan, not alamadıysan, ben hızlı anons ettiysem de Instagram'daki son dakika gelişmeleri yine takip etmek istiyorsan Instagram'da Görkem Tezer adımı soyadımı yazıp beni takip etmen yeterli olacaktır. Oradan da yazarsan ben sana geri

dönüş sağlarım. Kodu tekrardan iletirim tarafına. Radyo Spor'u da tabii sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayalım. Bunu söylemeye gerek yok zaten. Takip ediyoruz değil mi? Her yerden.

Fenerbahçe Anderson Tarişka ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Bu arada onu da söyleyelim. Yani karşılıklı anlaştığını pek düşünmüyorum. Yani Tarişka giderken mutsuzdu. Pek mutlu değildi. Zaten sitemkar bir mesaj da yayınlamıştı Twitter hesabında. Onu da hatırlıyorsunuz. Şöyle bakalım diğer haberlerimize. Yani Tarişka önemli. Bu sezonki gollerin neredeyse tamamına yakını Tarişka'dan geldi. Yani oyun anlamında takımı yavaşlatıyor ya da oyun tarzı çok bireyselliğe kaçıyor. Bunlara inanmıyorum. Tarişka önemli anlarda sahneye çıkan bir futbolcuydu. Ya Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysa Fenerbahçe bu sene, Tarişka'nın ciddi bunda emeği var, katkısı var. Yani golleri çoğunlukla Tarişka attı. Ha, diğer oyunculara saygısızlık etmeyelim ama bir de istatistik var, işin gerçekliği var. Tarişka gibi bir oyuncuyu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok arayabilir Fenerbahçe, umarım aramaz. Göztepe İbrahim Kerembe ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı yine akşam haberlerinden biri. Şöyle bakalım, Gençler Birliği Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı. Gabriel Martinelli El Hilal takımıyla sözleşme imzaladı. Resmi açıklamada yapıldı kulüp tarafından. Yani Martinelli, Galatasaray'ı beğenmiyorum, Türkiye'de forma giymeyi düşünmüyorum diyor. Belliymiş yani Martinelli'nin buradaki kariyere bakış açısı neymiş, onu gördük. Para. Para. Türk takımları bana o kadar para vermedi. Arabistan'a giderim ben. Orada para daha iyi. 3 katını veriyorlar. Yani senin kariyerin para üzerine kurulu ve başarılı olacağını düşünmüyorum. Sevgili Gabriel Martinelli. Gider ayak sana da böyle sistemkar mesajlarımı ileteyim. Gelseydin şu ülkede seni bir canlı canlı görseydik. Olmadı. Ha, iyi ki de gelmemiş ha. İyi ki de gelmemiş. Ya böyle parayı çok seven insanlarla, bırakın futbolculuğu, iş dahi yapmak istemiyorum. Arkadaşlık dahi kurmam. Ya paraya çok önem vermiyorum çünkü, o yüzden dolayı. Ha, önemli de zaman zaman kullanılıyorumdur. Bak onu da biliyorum. Paraya önem vermiyorum dediğimde, ha nasıl olsa Görkem parayı düşünmüyor. Mantığı da olabiliyor karşımdaki insanlarda. Yani tabii ki içten içe bir şeyler düşünüyoruz da onu insanlara yansıtmıyoruz. Öyle de bir durum var. Muhammed Salah'la alakalı güzel bir haber. Haber de değil gerçi. Trabzonspor'la anlaştığı söylendiğinde ilk yaptığı şeyi anlatmış Muhammed Salah. Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım demiş gülerek. Yani Trabzon'un en güzel yerleri, nereye gidilir, nerede ne yenir, nerede kahvaltı yapılır, bunları araştırmış. Trabzon'un her yeri cennet gibi ya. Nereye gidersen git keyif alırsın, onu söyleyeyim doğanın içi. Beşiktaş zaten Ümit Akdağ transferiyle birlikte transfer dönemini kapattığını söylemiştik yine. Instagram'da da soran arkadaşlara bunun cevabını vermiştim, hatırlarsınız diyelim. Şöyle son mesajlarınıza döneceğim. Skorları hatırlattıktan sonra Real Sociedad 0, Celta Vigo 0, Cagliari 1, Hellas Verona 2. Devam edelim. Diğer maçlarımız var mı? Canlıda oynanan karşılaşmalar. Zulino 2, Karabobo 2 ve Anzotegoi 1, Monagas 1, Venezuela. İsmini okumakta zorluk yaşadığımız bazı takımların karşılaşmaları da bu şekildeydi. İlk yarı tamamlanmış az önceki Monagas mücadelesinde. Diyelim sizlerden gelen şimdi mesajlarla devam edelim. Tarişka Batshuayi olayı birbirine benziyor. Benzerlikleri var demiş bu oyuncuların herhalde, benim anladığım kadarıyla. Dinleyicimiz aklına ne geliyorsa atıyor çünkü. Fotoğraf, video, bir şeyler atıyor. Anlayamadım tam olarak ama Lüleburgaz, Kırklareli ve Çorlu Tekirdağ arasında ciddi bir çekişme var diyor. Biliyorum. Kırklareli benim için özel yerlerden biri. Onu da söyleyeyim. Nereliyim? Kırklareliyim. Ya İstanbul'da doğma büyüme olsa da ailemin bir kısmı Kırklareli olduğu için, yani Kırklareli benim için önemli yerlerden biri. Kırklareli Spor'da keza aynı şekilde. Ama Lüleburgaz, Çorlu, Tekirdağ, bunlar da Trakya takımı. Ya sonuçta niye arada ciddi çekişme olsa da kavga gürültü olmasın, onu söylemeye çalışıyorum. İyi yayınlar Yalova Kartalları'ndan Salih. Uzun zamandır yoktun. Yok, buradaydım ya. Ben buradaydım, siz yoktunuz. Yoktun demiş. Acaba yok muydum? Arkadaşlar ben dün akşam burada değil miydim ya? Artık hayal mi görmeye başladık? Ne oluyor? Buradaydım ben. Dün akşam da buradaydım.

0: Uzun zamandır yoktun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi yayınlar. Şampiyon Beşiktaş demiş. Ya bırak şimdi şampiyonluğu. Bak tedirgin oldum. Uzun zamandır yoktun diyorsun. Ya beni Caner Aydaş'la karıştırıyor olabilir misiniz acaba? Kendisi tatilde şu an. O alttan ısıtmalı havuzunda keyif çatarken biz yayın yapıyoruz. Hangisi daha keyifli derseniz de tabii ki sonuna kadar yayın yapmak derim. Hani ben yıllık izne çıkmayı da sevmiyorum. Böyle bir iki gün bazen izin aldım bu yaz aylarında. O da zorunlu. O da zorunlu yani hiç merak etmeyin. Tatil vesaire yok. Sevmiyorum. Ben mikrofonu verin bana yeterli. Yayınımı yapayım. Ya da bir iş verin bana, bir görev verin, bir yetki verin, bir şey verin bana. Onunla uğraşayım. Ya ben işe konsantre olmayı seven insanlardan biriyim. Yani işkolik mi diyorlar böyle halk dilinde? Evet yani halk dilindeki söylenen gibi bir işkoliyim. İyi yayınlar diyen dinleyicimiz ben yoktum demek istedim. Ha, tamam rahatladım ya. Şimdi gitmeden onu düşünmeyelim bir de. Acaba ben yok muydum dün? Şöyle bakalım. İyi yayınlar abi. Yine keyifli bir yayın oldu. Ağzına sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada geçmiş olsun. İlaç kullanmanı tavsiye etmem demiş. Bu yaşta ilaç kullanma demiş dinleyicimiz. Bakacağız duruma göre. Teşekkür ediyorum. Yapay zeka gibi dinleyicimiz de bana akıl verdi. Herkes sağlıkla alakalı bir şeyler söylüyor ya. Ben onu anlamıyorum. Yapay zekaya bir şey soruyorum. Şunu yap, şöyle yap, böyle olsun, böyle yap. Bir de premium olduğu için ekstra bana ilgi gösteriyor. Görkem nasılsın? Bugün ne yaptın? Şekerin ne durumda? Tansiyonunu ölçtün mü? İzin alıyorum. Şunu yapabilir miyim? Bak şimdi şu yemeği yiyeceğim, yiyebilir miyim? Sakın onu yeme asla. Elindekini bırak diyor. Görkem abi Kırklareli çarşımızda köfte yedim. Aman Allah'ım o ne köfteydi. Aralıklarla 4-5 sefer daha gittim. Her gittiğimde de aynı dükkanda köftemi yedim. Kartal'dan Nuri ben diyor dinleyicimiz. Yani gitmiyorum ben ya Kırklareli'ne hiç gittim mi? Bir iki kez gitmişimdir. Yani o da nasıl oldu? Aile mezarları orada. Rahmetli dedemin mezarı, anneannemin mezarı falan orada. O yüzden dolayı ailecek zaman zaman gidiyoruz. Hani onun dışında Kırklareli'ye pek gitmedim. İstanbul sınırları dışından pek çıkmadım öyle söyleyeyim. Peki gönderdiğiniz mesajlar için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadardı demeden önce son kez hatırlatıyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için iddia.com'a giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayim bölümüne girin. Orayı 30 çift 0 97. Yani Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin ki bu sizin yararınıza ilerleyen günlerde sponsorumuz bir hediye verdiğinde geçmiş sizi yaralayabilir. Tüh keşke yapsaydım diyebilirsiniz. Sadece bundan dolayı değil. Kayıt olduktan sonra da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj gönderin. Mesaj gönderdikten sonra da yine benim kuponlarım tarafınıza iletiliyor olacak. O numara üzerinden. O da önemli. Çünkü genelde kuponlarım başarılı oluyor. Kazandıran kuponlarım tarafınıza iletiliyor. Çok güvendiğim maçları iletmeye çalışıyorum. Soru ve görüşünüz varsa da yine bulamadım abi, kodu kaçırdım diyorsanız hiç sorun değil. Benim gündelik yaşantımda neler yaptığımı merak ediyorsanız pek bir hayal kurmayın. Öyle hayal kırıklığına uğratmak istemem de merak ediyorsanız işte kısaca Instagram'da Görkem Tezer adımı soyadımı yazdığında bana ulaşabilirsin. Diyelim Radyospor'u da lütfen sosyal mecralardan takip etmeyi unutma. Bu hatırlatmanın ardından artık aranızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kuponlarınızda bol şans. Kendinize de çok ama çok iyi bakın. Futbol için herhangi bir şey için de hiç kimsenin kalbini kırmayın. Böyle de küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Peki tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Geniş bir özet sizlere bekliyor bence şu anda. Dün spor müsabakaları vardı futbolda ve voleybolda, önemli karşılaşmalar oynandı. Futbolda hafta içi mesaisinde birincilik karşılaşmaları oynanıyor. Dün 3 maç vardı. Batman Petrolspor Ligi'nin yeni ekibi Van Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ve 5 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberliğe ulaştı. İlk maç Pendik deplasmanı beraberlik, üst üste 4 maçtır kazanıyor Batman Petrolspor ve haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Karagümrük 1, Kayserispor 0. Karagümrük son dakika golüyle bir puanı almayı başardı ve Sivasspor 2, Mardinspor 2. Mardinspor'da Teklic ilk yarıda şahane bir gol attı. İzlemeyen varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun golüyle 1-0 oldu. 2-0'a geçti Mardin ama Sivasspor ikinci yarıda bulduğu gollerle geri dönmeyi başardı. 2-2'lik skor çıktı. Sivas gerçi 2-2'yi buldu ama 5 hafta sonunda henüz galibiyeti yok. Şu anda küme düşme hattında yer alıyor Sivasspor'da. Almanya'da kupada Osnabrück Bayern 4-1 Bayern galibiyeti geldi. İtalya'da kupa maçları vardı. Belçika'da, İngiltere Championship'te ve İskoçya Premier Lig'de Falkirk Rangers mücadelesi dün Beşiktaş taraftarı herhalde yakından bakmıştır. Ruskin transferi dün gün içerisinde konuşuluyordu. Rangers'ın oyuncusu. Fakat oyuncu takımla birlikte Falkirk deplasmanına gitti. İlk 11'de sahaya çıktı. Ve hatta 90 dakikada sahada kaldı ve transfer de olmadı. Beşiktaş dünü orta saha transferi yapamadan geçirdi. Gece saat 1 itibariyle de listeler UEFA'ya teslim edildi. Beşiktaş o listeye sadece Ümit Akdağ ekleyebildi. Dün 4 büyüklerin 3'ü hareketliydi diyebiliriz transfer konusunda. Bir tek Fenerbahçe'de pek ses seda çıkmadı. Hem gelecek oyuncular konusunda hem gidecekler konusunda. Ama bugün yarın Fenerbahçe'de de özellikle gidecekler konusunda bir hareketlilik yaşanması gerekiyor.

gerekiyor, bekleniyor. Maçları konuşurken transfere dönmeden voleybol şampiyonası devam ediyor kadınlarda. Dün çeyrek final karşılaşmaları başladı. Bizim yarı finaldeki muhtemel rakibimizin belli olacağı karşılaşmada Sırbistan beklendiği gibi Yunanistan'ı rahat geçti 3-0'la. Adını yarı finale yazdırdı. Diğer çeyrek finalde ise İtalya İsveç önünde bir hayli zorlandı. 3-1 ile ancak İtalyanlar turu geçebildi ki aldıkları setler de 25-21, 25-21, 25-23. Isabella Haak, İsveç'in yıldız oyuncusu bayağı bir yıpratmış İtalyanları anladığım kadarıyla. Tam 42 sayı kaydetmiş 4 setlik karşılaşmada, çok iyi bir sayı. Ama yeterli olmamış. Bugün de Fen'in Sultanları saat 19'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. 16'da da diğer çeyrek final var bizim maçtan hemen öncesi Erdem'de. Polonya ile Hollanda orada da karşı karşıya gelecekler. Ve dönüyorum transfer gündemine. Dün gece itibariyle artık Avrupa listeleri verildi dedik. Avrupa'da mücadele eden takımlarımız da son ana kadar transferleri kovaladılar ve sürpriz diyebileceğimiz transferler geldi dün. Galatasaray'ınki sürpriz değildi. Bicciabu bir gün önce zaten, pardon, dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Onun kiralık transferi duyuruldu. 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu, ki opsiyon kulübün talebine bağlı. Galatasaray isterse kullanacak, istemezse oyuncu Leipzig'e geri dönecek. Bu transfer açıklandı ama Trabzonspor ve Beşiktaş'tan sürpriz hamleler geldi. Beşiktaş orta saha transferine yoğunlaşmışken, gün boyu Raskin'le ilgili haberler yapılırken, hatta alternatifleri de konuşulmaya başlanmışken, Koma'dan Kakre gibi isimler ortaya atılmışken, bir anda Ümit Aktağ transferinin bitme aşamasına geldiği söylendi ve dakikalar içinde de Beşiktaş Ümit Aktağ transferini duyurdu. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sol stoper yedeği olarak da oraya bir takviye yapılmış oldu Beşiktaş. Rotasyonda çok fazla riske girmek istemedi. Dün de konuşmuştuk. Sol stoper belki konuşulabilir diyorduk. Transfer sezonu bittiğinde Emirhan'ın da performansı düşerse diye, ama Beşiktaş oraya da bir takviye yaptı, yerli bir isim. Gerçi Ümit Aktağ'ın Romanya milli takımında oynama uygunluğu var ama şu ana kadar kabul etmedi orayı. Çağrılırsa herhalde bizim milli takımda oynayacaktır diyelim. Diğer sürpriz transfer Trabzonspor. Son gün bir center for transferi için arayışlara girdi Bordo Mavili ekip. Özellikle Richarlison ismi üzerinde yoğunlaşılmıştı uzun bir süre dün. Gün içerisinde Fabrizio Romano toplumda kazandığının 3 katı kadar bir maaşa Trabzonspor'la anlaştığını ama kulüplerin anlaşamadığını söylüyordu. Yerel kaynaklar da, Trabzonsporlu muhabirler de bahsettiler. Çünkü Başkan Ertuğrul Doğan da son maçtan sonra Salah ve Onana ile, yanılmıyorsam, aynı uçakta, özel uçakta İngiltere'ye gidiyor. Orada bir görüşme yapması beklendiği söylenmişti. Ama Richarlison transferi olmadı. Mitchell'den Franculino'yu Trabzonspor renklerine bağladı. Oyuncunun bonservisi için tam 17 milyon euroluk bir ödeme yapacak Trabzon. 8 taksitte yapacak. Oyuncuyla 4 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Yıllık 2,12 milyon euro maaş ödenecek ve sonraki satışta da kârdan %15'lik bir pay ödenecek Danimarka ekibine. Danimarka ekibinden transfer dönemi içerisinde Aral Şimşir de takıma katılmıştı. Bu sefer takımın golcüsünü Trabzonspor kadrosuna kattı. Beşiktaş eşleşmesinde de Franculino'yu yakından takip etmiştik. İleri uçta onu açıdan çok daha farklı özellikleriyle ön plana çıkan, top hakimiyeti yüksek, hızı yüksek, driblingi yüksek, farklı bir top taşıyabilecek bir profil. Franculino bakalım neler katacak Trabzonspor'a. Onarçun'un da ayrılabileceği haberleri sanıyorum dün gün içerisinde konuştu. Dün Başkan Ertuğrul Doğan da spor yayına çıktı ve orada Onarçun'un takımda kalacağını söyledi. Teknik direktör konusunda tüm yerli ihtimalleri eledi. Şenol Güneş'i, Abdullah Avcı'yı, Fatih Terim'i, Arda Turan'ı.
Ve sanıyorum hocamız yabancı olacak.

0: isimde karar kılacak. Onu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada Francolino'nun UEFA Konferans Ligi listesine eklendiği haberi de geldi. Trabzonspor'da şu an bildiğim kadarıyla bir yabancı fazla. Buchuari ayrılması planlanan oyuncuydu ama Fransa'ya bir transfer yapamadı. O yabancı durumu da ne olacak onu da merak ediyorum. Fenerbahçe bir 10 numara arayışı içerisindeydi. Bir gün önce Cihan Kamer açıklamalarda bulunmuştu ama o beklenen takviye gelmedi Fenerbahçe'den. Dünü sessiz geçirdi Fenerbahçe. Talisca transferi de henüz açıklanmış değil. Çağlar'la ilgili açıklama henüz gelmedi. Bekao açıklaması gelmedi. Fenerbahçe'de beklenen gelişmelerde bunlar. Dün Galatasaray için bu arada bir orta saha iddiası da ortaya atıldı. Brighton'ın İsveçli oyuncusu Yasin Ayari menajerler tarafından Türk kulüplerine önerildi dendi. Böyle bir heyecan yaratıldı. Oyuncu Dünya Kupası'nda da oynadı. Çok güzel goller de attı. Önemli de bir oyuncu. Piyasa değeri de yüksek. Brighton'da önemli parçalarından biri normalde ama böyle bir iddia çıktı. Fakat devamı gelmedi. Oyuncu Brighton'da kaldı. Galatasaray'da Fenerbahçe'de o bölgeye son gün bir takviye yapmadılar. Galatasaray Nelson'un sözleşmesinde bu arada feshedildiğini dün TFF'ye bildirdi. Oyuncuya sosyal medyadan vedayı etti. Ve oyuncu da Danimarka ekibi Nordsjælland'le kendi ülkesinin takımıyla anlaştı. O da kariyerini artık orada devam edecek. Evet, benim paylaşacağım haberler özet olarak şimdilik bunlar. Şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Mesajlarınızı da tabii ki bekliyoruz. 0538 052 14 87.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda yine Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Artık büyük oranda transfer dönemi hareketliliği bizim adımıza dün gece itibariyle bitti. Dört büyükler UEFA listelerini teslim ettiler. Bu saatten sonra öyle çok sükseli bir transfer beklenmiyor. Belki birkaç yerli oyuncu takviyesi, belki birkaç genç oyuncu takviyesi olabilir. Ama o kadar en fazla. Dün gece itibariyle transferler dört büyükler açısından bitti. Ana planlama yapılmış oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dünü hareketli geçiren takımlar oldu. Fenerbahçe'de bir sessizlik hakimdi. Bir 10 numara takviyesi bekleniyordu. Olabilir deniyordu olursa. Olmazsa da dünyanın sonu değil denmişti özetle Cihan Kamer tarafından. Ve o transfer gelmedi. Fenerbahçe şimdi transferlere böyle bakıyorum. Yorumlara Twitter'da bakıyorum. Şöyle bir şeye dikkat çekilmiş. Fenerbahçe bu transfer döneminde hani Adem Yeşilyurt'u saymazsak genç Karşıyaka'dan gelen oyuncu A takıma 5 takviye yapmış. 5 oyuncu da yabancı. Herhangi yerli bir takviye gelmedi Fenerbahçe'den. Bu enteresan. Aziz Yıldırım'ın seçim döneminin başında 6 transfer yapma vaadi Haziran'ın işte 24'üne kadar varmış o zamanlar. 5 transferde Fenerbahçe tüm transfer dönemini kapatmış. Tabii planlamalar dönem içerisinde değişebiliyor. O dönem 6 demiş olabilir, 5 biter, 4 biter, 7'ye çıkar, 9'a çıkar. Bunları görüyoruz. Yani o vaatlerin hepsinin harfiyen yerine gelmesi de mümkün değil ama hani Aziz Yıldırım'a muhalif olan kesimin en azından Fenerbahçe camiası içerisinde bu yönde eleştirileri var transferle alakalı. Mesela stoperde bu kadar eksikken Ümit Akdağ gidilmemesini ben çok anlamış değilim Fenerbahçe'de. Neden Ümit Akdağ gidilmedi? Yeterli mi görünmedi Fenerbahçe seviyesi için? İTF ve Opong alternatifleri daha mı iyi gözüktü? Bütçesi mi yoktu Fenerbahçe'nin? Bir başka akla gelen konu bu açıkçası. Bazı riskler alındı Fenerbahçe cephesinde. Bakalım bunun karşılığı nasıl olacak? Çok memnun olmayan bir taraftar bölümü var benim takip ettiklerim arasında Fenerbahçe'nin kadro planlaması konusunda. Ama tabii bu Eylül başı itibariyle sezon içerisinde değişebilir.

0: bilir olumlu yönde daha da sert eleştiriler gelebilir. Bunlar da zaten futbolda Türkiye'de çok doğal olan şeyler.
1: Sen ne dersin? Kadroya baktığında 10 üzerinden kaç verirsin?
0: Ya
1: Şu an.
0: ben riskli görüyorum kadroyu.
1: Tamam.
0: Sakatlık konularında, yaş konusunda, işte Talisca'nın gidip Semedo'nun kalması, Ederson'un kalması da bence kendi içerisinde bir risk ama hani burada da yönetimi eleştirmiyorum. Zor Ederson gibi bir oyuncudan çıkmak. Ben çok yüksek verir miyim? Vermem herhalde ya.
1: Transfer dönemi için, kadro için değil. Transfer
0: Transfer
1: dönemi
0: dönemi
1: için
0: için
1: yani.
0: mi?
1: Transfer döneminin bitimiyle beraber oluşan kadro ve riskler için.
0: Transfer döneminde Greenwood geldi.
1: Hı.
0: Muriç geldi.
1: Hı.
0: Opong geldi. Ake geldi. Lukaku geldi.
1: Evet.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Hı.
0: 5 transfer geldi. Mesela Santrfor Fenerbahçe en arada derede bırakan konu oldu sanki bu transfer döneminde. Yani Muriç'le başlandı ki Girassi bekleniyordu bir de üzerine. Çift forvetli bir düzen.
1: Hı.
0: Ama Muriç geldi. İkinci Santrfor gelmedi. Bir ara acaba önüne biri alınmasa mı? Muriç'le bir sezonu götürsek gibi bir düşünce oluştu.
1: Mu acaba?
0: Oluştu.
1: Yani bunu resmi olarak biliyor muyuz? Oluşuyor da kamuoyunda her şey oluşuyor biliyorsun.
0: Bunu Murat Zorlu ona getirdi bir programında. Murat Zorlu'nun da ne kadar Aziz Yıldırım'a yakın olduğunu sen de biliyorsun.
1: Sen oradan çıkıyorsun.
0: Tabii oradan
1: Hı.
0: çıkıyorum.
1: Tamam.
0: Yoksa %100 bilemem. Yani Murat Zorlu dedi diye doğru olacak zorunda da değil tabii ki. Ama ben fikir olarak hani
1: Çünkü
0: yorum
1: Murat
0: olarak
1: Zorlu aynı zamanda mesela Şampiyonlar Ligi'ne girilmemesi fena olmayabilir de diyordu.
0: Çünkü
1: Anlatabildim
0: onun
1: mi?
0: yolunu yapıyordu
1: Ha,
0: giremediği senaryoda.
1: yani.
0: Olabilir yani bu bir şey demiyorum. Ben onun şeyinden yorumundan yola çıkarak Vedat Muriç tek santrfor olarak kalabilirdi. Kalmadı ama gelen oyuncu da direkt şu an Vedat'ı kesecek bir oyuncu da değil. Mesela orada işte bir kafa karışıklığı oluşturuyor bende. Stoperde Ake'nin gelmesi çok büyük bir kalite kattı kesinlikle. Ama onun da sağlığıyla ilgili ve çift kulvarı götürür götürmez daha ilk resmi maçında 45 dakika oyunda kalmıştı. Sonra bir şey yaşamadı gerçi ama döndü. O bir risk. Üçüncü stoperin Opong, dördüncü stoperin Yiğit Efe kaldı. Tek Opong transferi geldi. Risk bana kalırsa. Greenwood en bu transfer döneminin iyi transferi tabii ki Fenerbahçe açısından. Yani onun gelmesi bu yaşta bu form grafiğiyle çok normal bir şey değildi. Ama Süper Lig'in geldiği noktada artık bu tarz transferler de normalleşti. O konuda hiç diyecek bir şeyim yok Greenwood konusunda. Ama hani çok mu başarılı dersen bence değil Fenerbahçe transfer döneminde. Sen ne dersin?
1: Yani sen bir
0: Hatta bu sadece gelenler üzerinden konuştuk bana. Gidenler üzerinden de konuşmadık daha.
1: konuş. Dükkan senin. Sidiki Şerif, Amrabat, Musava, Diego Carlos, Fred diye ilk 5 şey böyle önümdeki liste. Şöyle bir tekrar bakayım. Transfermarkt'tan bakıyorum ben de.
0: Cengiz gitti.
1: Cengiz,
0: İrfan Caner'i
1: İrfan
0: bayat.
1: Caner'i Ribayat. Hani toplamda giden 15 oyuncu var da.
0: Var. Freddy falan saydın değil mi?
1: Saydım.
0: Livakovic.
1: Livakovic saymadım. Omar Fayat da gitti.
0: Yani bu oyunculardan tutulabilecek herhalde bir tek Sidiki Şerif'i sayabiliriz.
1: Hı.
0: Takım içerisinde mantıklı olarak. U23 kontenjandan forvet alternatifi olarak. Mesela Vedat ve Lukaku'ya ayrı ayrı yatırım yapmak yerine belki onların bütçesinin toplamıyla net bir santrfor transferi yapıp Sidiki Şerif'i arkasına tutup mümkünse tabii Talisca ve Asensio'yu da tutup bir rotasyon yapılabilirdi diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Şerif'ten kolay vazgeçti ama tabii orada da çok iyi de bir bonservis ücreti kazandı Fenerbahçe. 24,5 milyon euro galiba Ferdi'den sonraki en yüksek satış oluyor bu.
1: Hı.
0: Fenerbahçe tarihinde. Değil mi? Tabii ki önemli bir para kazandı Fenerbahçe orada ama ben takımda tutabileceğini düşünüyorum. Daha mantıklı olabilirdi şu anki forvet rotasyona göre. Ve o bir yabancı hakkını Talisca'yı tutarak da kullanabilirdim bak şimdi. Değil mi? Şerif'i tutuyorsun U23. Lukaku'yu ya da Vedat'ı almayıp bir santrfor alıyorsun. Tek bir yabancı. O ekstra yabancıyı da Talisca'dan ya da işte Semedo neyse ondan yana kullanıyorsun. Bence bu bir yol olabilirdi Fenerbahçe açısından. Ama bunlar tabii ki çok böyle şey eleştiriler değil. Böyle sert eleştiriler değil. Böyle olabilirdi diyorum. Bu en doğrusu demek değil. Farklı fikirler var. Fenerbahçe böylesine uygun gördü ama dediğim gibi bana kalırsa risk aldı bu transferlerle.
1: Ya mesela kalede Mert Günok iyi başlamıştı sezona. İyi karşılaşmalar oynadı. Ama sonra bir sakatlık. Mert Günok'a net olarak güvenemiyorsun sezon boyunca. 37 yaşında. Son döneminde üst üste sakatlıklar yaşadı. Formsuz bir dönemi oldu Beşiktaş'ta. Sana belki sakatlanmasa acaba dedirtirdi ama hemen sakatlandı Mert Günok. Diğer yanda Ederson'u göndermek istesen Ederson'u bu maaşla nasıl göndereceksin? Çok zor bir operasyon. Ha, gönderirsin ama büyük ihtimalle maaşının büyük bölümünü yine Fenerbahçe ödeyecekti. Gönderdiğin noktada yerli kaleyi teslim edebileceğin bir isim var mıydı? İşte Berke konuşuldu. Berke riskine girebilir miydi Fenerbahçe? Bence girebilirdi. Olabilirdi belki. Onu tercih etmediler. Ederson kaldı. Ama neticede kalan kaleci de Brezilya milli takımının kalecisi Ederson. O belki klasik şeyden uzaklaşmak istedi Fenerbahçe. Uzaklaşmak istemedi. Atanın ve tutanın iyi olacak. Ederson da sezonu çok iyi başladı. İyi karşılaşmalar oynadı. Onu kabul etmek gerekiyor. Lyon maçlarında iyiydi. Stoper konusunda Fenerbahçeli taraftarlarda mutlaka endişe vardır. Eğer Skriniar ve Ake'ye bir şey olursa üçüncü stoperin performansı nasıl olacak? Şimdi sen diyorsun mesela Ümit Aktağ'a gidilmemesi garipti diyorsun. Ama Fenerbahçe'nin elinde milli takım havuzunda olan Çağlar vardı. Fakat Çağlar'a da güvenmediği için Fenerbahçe. Çağlar da büyük ihtimalle kendine güvenmediği için. Orada da mental bir kopuş olduğu için. Mesela milli takım stoperinden vazgeçti Fenerbahçe. Milli takım stoperini göndermeye karar verdi. Onun yerine iki tane gençle stoper kadrosunu tamamlamaya gitti. Dün seninle konuştuğumuz gibi çok belki ihtiyacı olursa Genduzi'yi oraya çekme ihtimali var. Belki İsmail Yüksel'i bile çekme ihtimali var ama bunlar genelde zorlama tercihler oluyor. Yani bu kadar iddialı takımların, bu kadar yüksek maliyetle kurulan kadroların 3 tane stoperinin birbirine yakın olması gerekir. Fenerbahçe'de ikinci stoper sonrası 3. stoperde evet bir soru işareti var. Orası kesin. Ha, Oppong'u bilmiyoruz nasıl bir performans gösterecek ama genel olarak hani Fenerbahçeli taraftarların endişesi vardır o konuda. Belki de oyuncu iyi çıkar. O zaman işler biraz daha Fenerbahçe yönetimi adına, İsmail Kartal adına rahat olur. Ama eğer oyuncu biraz böyle aksarsa, biraz sekerse o konudan çok eleştirilirler. Orası normal. Orada çok garip bir durum yok. Bununla birlikte dün konuştuğumuz hani sol bek sağ bek rotasyonu bence çok fazla tartışmaya gerek yok. Neden çok fazla tartışmaya gerek yok? Artık orada bir karar verildi. Karar verildiği noktada Semedo ile Mert Müldür, yani Portekiz milli takım ve Türk milli takımının sağ bekleri Fenerbahçe'nin bek rotasyonunda. Yani buraya da çok fazla itiraz etmez. Artık yapabileceğin bir şey yok orada. Sol bek konusu biraz daha farklı. İki farklı profil. O iki farklı profilde bir tanesi daha atlet, fizik olarak daha diri. Bir tanesi topa daha hakim. Biraz daha içeri gelerek oynayan. Orta kalitesi daha yüksek. Pas kalitesi daha yüksek. Çok zorda kalırsan merkezde değerlendirebileceğin bir oyuncu. Oraya da bence çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama merkeze geldiğinde merkezde Fenerbahçe yine sayısal olarak sanki bir zorluk yaşayabilir gibi. Kante, Genduzi dün bahsettik istikrarlı ve performans aralığı dalgalı olmayan oyuncular. Bu ciddi bir avantaj. Fakat bu kadar fazla üst üste karşılaşmada orada mutlaka yorgunluk olacak fiziksel anlamda. O yüzden İsmail Yüksek'in de çok fazla süre alması beklenebilir. Fakat İsmail Yüksek sonrası işte bir elde Bartu var değil mi? Başka oyuncu yok. Bartu olduğu noktada ben Bartu'yu beğeniyorum ama dün de söyledim. Hani Fenerbahçeli taraftarlar ne kadar ikna olur. Yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmada Bartu oynamak zorunda kalırsa Fenerbahçe taraftarı ne der? Ya da geneli ne der? Tahmin

0: edebiliyorum. Normalde artık bu oyunculara güvenmeniz lazım takımda kaldıktan sonra. Ama bizde pek öyle olmuyor. O konuda da Fenerbahçe bir yumuşak karna sahip. Mert Hakan Yandaş var. Dün bahsetmedik. Mert Hakan Yandaş'ı da merkez rotasyonunda konuşmak gerekiyor.
1: Ne zaman bitiyor cezası?
0: Bilmiyorum ama hani Mert Hakan Yandaş da merkezde Fenerbahçe'ye en azından bellilik karşılaşmalarında bir alternatif olabilir. Öyle bir rahatlatma sağlayabilir ama o da nasıl dönecek? Hani ne kadar da kendini bulur? Onu tam olarak bilemiyoruz. 10 numara pozisyonunda tabii orada direkt olarak Asensio'ya bırakılması o mevkinin kendi içerisinde yine bir risk barındırıyor. Onu söylemek lazım. Asensio'nun geçen sezondan beri sakatlıklarla uğraşması, sakatlıktan döndükten sonra istenilen seviyeye pek çıkamaması, o seviyeye çıkamadığı noktada tekrar sakatlanması doğal olarak Fenerbahçeleri endişelendiriyor. Sağlıklı bir Asensio tabii ki Fenerbahçe'de büyük fark yaratıyor. Bunu da geçen sene gördük. Ama onu biraz zaman gösterecek o tercihi. Asensio'nun alternatifi İrfan Can. Ama işte Samsun Spor karşılaşmasında Greenwood'un da merkeze yaklaşabildiğini gördük. Eğer çok ihtiyacı olursa Greenwood'u da tercih edebilir. Kanatlarda genelde Kerem'in kanadı pek beğenilmiyor. Oradan bir eleştiri var. Oraya ben pek katılmıyorum. Sağ kanatla ilgili zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. İşte Oğuz'un da yükselen performansıyla beraber Fenerbahçe kanatlarda kendine bir alternatif daha yarattı. Golcü konusu, sen dedin ki hani Lukaku ve Vedat Muriç'e verilen rakam yerine daha net bir golcü alınabilir miydi? Kim mesela? Fenerbahçe'de kimi alabilirdi? Guirassy mi alacaktı? Başka var mı aklında?
1: Watkins.
0: Watkins. Ona da 50 küsür verdiler değil mi? Hı. Ali Hilal 50 milyon euro gibi bir rakam verdi. Öyle bir tercih olabilirdi. Ama bu kez de onun arkası çok konuşulacaktı. Öyle tek bir tercih yapsa. İşte onun arkasına bir oyuncu almadınız. O sakatlandığı zaman ne olacak?
1: Şerif.
0: Ne bileyim işte Şerif'i Fenerbahçe harcadı. Yani o kesin.
1: Zaten benim dediğim gibi olması zordu Şerif'i Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrasında. Aynen. Farkındayım.
0: Öyle bir dövüldü ki Şerif Fenerbahçe'de. O da çok kabul görmezdi. Hani Vedat Muriç genelde istikrarlı bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. Büyük katkı veren bir oyuncu. Fakat o da işte marka isim olmadığı için hep böyle bir şey yapıyor yani. İnsanlar da aslında oyununa baktığın zaman adam o katkıyı veriyor ama işte adı Vedat Muriç diye, daha önce burada oynadı diye, millet biliyor diye galiba çok bir şeyi yok. Lukaku da yani şartlar itibariyle bence gidilebilecek bir oyuncuydu. Türkiye Ligi için bence çok önemli bir silah. Mental olarak da çok doğru geldiğini düşünüyorum. Hırslı geldi oyuncu. Onun da katkı verebileceğini düşünüyorum. Hani ben santrafor konusunda öyle çok fazla bir şey yapmam açıkçası. Çok fazla büyük bir eleştirim olmayacak Fenerbahçe. Bir de o kadar uzun süredir Mert Fenerbahçe santraforla alakalı problem yaşadı ki. Hani böyle tek santrafor alıp arkasını daha genç bir oyuncuyla yapsa gene aynı şeyler konuşulacaktı. Bence biraz ondan da uzaklaşmak istediler. Hani birinin alternatifi olsun. Vedat Muriç olmadığı zaman Lukaku oynasın. Lukaku olmadığı zaman Vedat Muriç oynasın ki o konuda çok büyük bir tartışma olmasın sonuçta. İkisi de belli kalitede olan oyuncular. Belki de öyle düşünüldü. Neticede genel olarak bence bakıldığında üçüncü stoper artı merkezde bir şey olabilir. Fenerbahçe problem yaşayabilir. Her zaman zaman Fenerbahçe işte 10 numarayla alakalı olarak da sezon içerisinde tartışmaya girebilir. Fakat hani İsmail Yüksek'in Kante ve Gendouzi'ye ilk 11 anlamında eşlik edeceği karşılaşmalar da olacak bence. Yani Fenerbahçe 3 merkez, 3 hücumcuyla da oynayabilir diye düşünüyorum zaman zaman. Belki o da biraz kurtarıcı olabilir. Eğer o sistem işlerse, orada Fenerbahçe istediklerini yaparsa sahada ki zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda İsmail Kartal oraya gidebilir. Hani Asensio'nun oyuna sonradan girdiği, yedek kulübesinde bir silah olduğu, skora göre, duruma göre öyle tercihler de sezon içerisinde göreceğiz. Benim genel olarak hani baktığımda gördüklerim bunlar.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.37 saatlerimiz Fenerbahçe ile ilgili konuştuk. Birkaç mesaj okuyayım bunun üzerine. Şimdi sıcağı sıcağına Hüseyin Bey de göndermiş.

0: Fenerbahçe'nin asıl canını yakan şey kadro kalitesinden ziyade sakatlıklar olacak. İrfan Can, Şikrinyar, Ake, Lukaku, hatta Asensio ve İsmail demiş. Yani benim de özetle söylemeye çalıştığım bu. Kaliteyle ilgili herhangi bir eleştiri zaten mümkün değil bu kadroya, ama sakatlık riski çok yüksek ve rotasyon da riskli oyunculardan kuruldu. Bu da bir tercih. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda mesela Galatasaray'a göre her zaman yedek kulübesi daha çok övülen takımdı. Ama şampiyonlukları Galatasaray aldı. İlk 11'i daha net oyunculardan kurulu olduğu için Fenerbahçe'de şu an gerçekten ilk 11'i çok net gözüküyor oyuncular sağlıklı olduğunda. Fenerbahçe'de bu sezon, bu transfer döneminde bunu deneyecek. Hani dediğim gibi bu tercih meselesi benim, hani çok büyük eleştirim, bu takım şampiyon olamaz gibi bir iddiam yok. Ama bu riskleri barındırdığını düşünüyorum. Bakalım sezon içerisinde neler olacak, hepsini göreceğiz. Kahraman Beyo'da hem Vedat hem Lukaku'nun alınmasını yerinde buluyorum. İkisi de Türkiye Ligi için uygun profiller. Fenerbahçe defans hattında sakatlıklar yaşamazsa dar kadro avantaj olarak bile dönebilir. Aynen, yani yaşamazsa, ona katılıyorum. Avantajı da dönebilir. %100 doğru. Tolga Bey, acaba Mert Müldür de stoperde ihtiyaca göre değerlendirir mi demiş. Değerlendirilir. Guendouzi, İsmail, Mert, belki Archie Burhan bile hani sol stoper olarak duruma göre değerlendirilebilir. Fenerbahçe'nin Ümit'e gitmemesinin sebebi Romanya milli takımında oynama durumu olabilir mi demiş İzzet Şener. Tabii ki olabilir, ama herhalde oyuncuyla konuşup gitmeyeceğini taahhüt altına alıp transfer de edilebilir. Yani Beşiktaş o riski almamıştır. Oyuncu zaten bu arada açıklama yapmıştı. Bayağı davet aldı ama hiç kabul etmedi. Zaten bu bir şeyleri göstermiyor mu gibi bir ifadesi vardı verdiği bir röportajda. Yani o Romanya milli takımına gitmek istemiyor. O yüzden hani çok büyük bir risk yok sanki Ümit konusunda, onu söyleyebilirim. İstanbul'dan Umut, Asensio, Talisca ikisi aynı anda oynayabilir miydi? Oynamayan olursa yedek kalmayı kabul eder miydi? Sorun olmaz mıydı diye sormuş. Aynı anda oynayamazdı. Greenwood'un varlığı sebebiyle dün biraz konuştuk. Santrfor'da da Vedat ve Lukaku geldi. O yüzden teki oynayabilir gibi gözüküyor. Mesela birinin 8'e kayma şansı da yok. Hani öyle bir profil olsa, dün ve evvelsi gün konuştuk, McTominay olsa takımda. Gerçi arkada da Kante Gendouzi, onları da kesemiyorsun. Yok, olmazdı. Sorun olur muydu aynı anda oynamamaları? Sorun olabilirdi, ama geçen yılda iki oyuncu birlikteydi. Öyle çok büyük bir sorun şeyi de görmedik Fenerbahçe'de haberi. Geçen sezon tabii diyebilirsiniz ki şartlar farklıydı. Santrfor eksikti. Asensio da sakatlandı falan. Ama bu sezonda bir şekilde idare edilebilir. Sonuçta Fenerbahçe lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası 3 farklı kulvarda mücadele edecek ve rotasyonu da öyle çok geniş değil. Bence olabilirdi, idare edilebilirdi diye düşünüyorum. Fatih Bey bir bilgi vermiş bize, net ve doğru bilgi. Semedo gidecek de demiş, ama Greenwood kendisiyle oynamanın performansını çok olumlu etkilediği konusunda ısrar etmiş ve Semedo kalmış. Ona göre böyle bir durum söz konusuymuş. Bilmiyorum, duymadım böyle bir şey. Dün bahsetmenin üzerine Fred'in attığı golü izlerken yayın ve kamera kalitesine dikkat ettiniz mi demiş. Bizim kamera kalitemiz ligin çok kötüye getirmiş dinleyicimiz. Ben dikkat etmedim kamera kalitesine, ama bilmiyorum.
1: Ben de sadece golü gördüm, dikkat etmedim çok fazla.
0: Evet, 7:41 saatlerimiz. Son bir mesaj okuyacağım İzmir'den. Murat Ünalan, bugün benim doğum günüm demiş. Mutlu yıllar dileyelim dinleyicimize. Nice sağlıklı, radyo spor dolu seneleri olsun. Size sorum, Talişka bonservis bedeli karşılığı mı gidecek, yoksa beleşe mi, bonservissiz mi gidecek demiş. Valla bununla ilgili bir bilgim yok. Açıkçası onu Fenerbahçe'nin açıklamasıyla birlikte öğreneceğiz. Normalde bu kadar iyi performans veren bir oyuncunun bonservis gelir elde ederek gitmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da Fenerbahçe göndermeye çalıştığı için emin olamıyorum. Şimdi Nelson da mesela dün sözleşmesi feshedildi. João Mario feshedildi. Alma saati feshedildi. Ya bunlar tabii ki takadı düşünmeyen, performans da vermeyen oyunculardı, ama bonserviste kazanabileceğin oyunculardı normal şartlar altında. Nelson'dan kazanamaz mıydın? bonservis ücreti. Danimarka milli takım havuzunda olan bir isim. Geçen seriyada da öyle veya böyle oynadı bu oyuncu. O yüzden bilemiyorum bonservis kazanır mı kazanmaz mı?
1: Kazanmaz. Zor ihtimal. Hı-hı. Yani şu an eğer Fenerbahçe Talişka'yı gönderemezse Talişka'nın zannedersem 8-9 milyon euroluk bir maaşı var. O maaşı en azından Ocak transfer dönemine kadar yarısını ödemek durumunda kalır oyuncuya. O yüzden de Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Nasıl gidecek? Oyuncu da tabii ki diğer kulübe transferini kolay yapmak ister. Alacak kulüp de herhalde Arap Yarımadası'ndan olur değil mi artık bu saatten sonra?
0: Talişka'yı mı? Hmm. El Cezire'ye gidiyor işte.
1: Kesin
0: takım,
1: mi?
0: Tabii.
1: Öyle olduğu noktada maaşı gene 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelerde olacak. Ama onlar da bonservis bedeli almadan, vermeden transfer edecekler. O zaman denklem uyuyor. Yani Fenerbahçe açısından senin dediğin gibi performansa bakarsan bir bonservis beklentisi olabilir ama şartlara bakarsan pek mümkün gözükmüyor.
0: Evet, o zaman buradan Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor'da hem bir teknik direktör arayışı var hem de transferin son gününde bir santrfor arayışı vardı. Dün Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison için bayağı bir görüşme yapıldı anladığımız kadarıyla. Oyuncuyla anlaşma sağlandı ki zaten oyuncuları parayla ikna etme konusunda bir sıkıntımız yok. Ama Tottenham burada ikna edilemedi. Fabrizio Romano'nun haberine göre ne kadar doğru tabii bilemiyorum ama Trabzon Tottenham'da kazandığının 3 katını önermiş ve oyuncu bu teklifi haliyle kabul etmiş. Fakat Tottenham 15 ve 20 milyon sterlinlik iki teklifi kabul etmemiş. Yeni teklif gelebilir diye en son girdiği bir haber var Romano'nun ama olmadı bu transfer. Sonra Franculino ismi gündeme geldi. Michele'nin oyuncusu. Ve bu transferde zaten geceye kadar yetiştirmek istiyordu Trabzonspor. Konferans ligi listesine yetiştirmek için. O saat gelmeden transferi de resmi olarak duyurdu. Trabzonspor. Yine Bissau'lu bu arada oyuncu. Franculino. 17 milyon euro bonservis 8 taksitte. 4 artı 1 yıllık sözleşme. Yıllık 2.12 milyon euro maaş. Ve sonraki satışta da kardan %15 pay verecek Bordo Mavili ekip. Onuachu'ya alternatif veya Onuachu'nun önünü artık ne derseniz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Yapılan bir transfer oldu. Franculino transferi. Bu oyuncu da genç bir oyuncu. 2004 doğumlu. 1 metre 86 santimetre boyunda. Onuachu'dan özellikleri farklı. Franculino'nun Beşiktaş maçlarında da görmüşsünüzdür. Hani atlet bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, geniş alanda etkili, sol ayağını kullanan bir isim. Galatasaray'ın da gündemine gelmişti bu transfer döneminde. Hatta işte Bayern Münih'in dahi gündemine gelmiş bir ara. Benfica çıkışlı oyuncu. Benfica altyapısından başlıyor kariyerine. Orada A takıma çıkamadan Michelin bedelsiz alıyor ve parlatıp 17 milyon euroya Trabzonspor'a satıyor. Bu yılda oyuncu 10 maçta 600 dakika süre bulmuş. 3 gol 2 asistlik bir performansı var. Trabzonspor'da da şu anda Onuachu'yla bir forma rekabetine girecek 22 yaşındaki santrfor. Valla Richarlison haberlerini gördükten sonra Franculino'yu görünce bayağı sevindim ben. Çünkü üst üste Salah, Fabinho ve Richarlison olacak gibi gözüküyordu. Bir eksen kayması zaten hissediliyordu ama sanki fazla beklenenden, olması gerekenden fazla bir kayma söz konusu oluyordu. O açıdan Franculino'ya dönülmesi benim biraz yüreğime su serpti.
1: Ama gene eksen kayması olmadı mı?
0: Ne açıdan?
1: Zaten gidildi Richarlison'a. Hı hı. Orada aldığının 3 katı maaş teklif edildi. Eğer Tottenham'la Trabzonspor anlaşabilseydi zaten transfer bitmişti. Sen az önce ne dedin? Oyuncu kabul etmiş dedin. Richarlison.
0: Tabii hani Romano'nun
1: yani aslında
0: haberi.
1: Eksen kaymış da oradaki şey olmayınca, transfer gerçekleşmeyince diğer alternatife dönülmüş. O bakımdan endişe verici bence. Ya, Trabzonspor ilk Franculio'ya gitse, hani onun transferiyle uğraşsa, onu bitiremese ya da başka bir genç

0: genç oyuncuyla, daha potansiyelli bir oyuncuyla ilgilense, onu bitiremese, sonra bu isme dönse, o zaman biraz daha anlaşılabilir. Ama Trabzonspor'da artık bence geçmiş döneme ait transfer çalışmaları pek aynı gitmiyor. Giden isimden de belli.
1: Peki devamı Francolino?
0: Yani ben de senin gibi düşünüyorum. İyi oldu. Hani Richarlison çok problemli bir oyuncu. Zaten Everton'a gitmek istiyordu. Everton'a gidemedi. Ondan sonra işte açıklaması var. Bundan sonra kariyerimle alakalı kararlarda benim yerime başkaları karar vermeyecek, ben vereceğim tarzı bir açıklaması var. Bayağı problem yaşadı. Duygusal anlamda inişleri çıkışları çok olan bir oyuncu. O yüzden büyük bir bilinmezliğe imza atacaktı Trabzonspor. Hani çok para verip büyük bir bilinmezliğe imza atacaktı. Şimdi oradan çıkıp rotasını böyle bir oyuncuya çevirdiği zaman Trabzonspor için iyi oldu demekten başka bir şey diyemiyorum. Ama biraz sanki ölümü gösterdiler önce de sonra bizi ısıtmaya mı razı ettiler? O da tam olmuyor. Çünkü hani şimdi bu gidilen oyuncu bir kere yaş olarak, potansiyel olarak, kalite olarak aslında Trabzonspor'un önceki transferlerine çok daha yakın bir profil. Evet, pahalı bir profil ama Trabzonspor için bundan sonrasını düşündüğünde hem performans hem de bir sonraki satış olarak çok iyi bir aday. Doğru bir aday. O bakımdan çok fazla eleştirilecek bir şey yok bu transferde. Trabzonspor kaliteli bir oyuncu aldı. Fakat o noktada da işte oyuncunun yaşadığı sakatlıklar biraz soru işareti. Sakatlık geçmişi, hani genç bir oyuncu olmasına rağmen dolu dolu oynadığı iki sezonda fazla Francolino'nun. Onun etkilerini ne kadar hisseder? Ne tarz bir sakatlık yaşadı? Şimdi ben baktım gerilme diyor ama gerilmeyle herhalde o kadar gün şey kaçmaz. O kadar uzun süre maç kaçmaz. Kaçırdığı maç sayılır fazla çünkü. 2024-2025'te 90 günün üzerinde sakat kalmış. Toplam 11 maç kaçırmış. 2025-2026'da bu kez 160 günün üzerinde sakat kalıyor. Toplam 2 sakatlık ve kaçırdığı maç sayısı 18. Bunlar yüksek rakamlar 2 sezonda. Bu sakatlıkların etkisi oyuncuyla alakalı olarak ne kadar üzerinde onu bilmiyoruz. Ama normal şartlarda Trabzonspor profil, yaş, kalite ve geleceğe yönelik olma anlamında doğru bir isim gitti. İyi bir oyuncu.
1: Hı hı. Peki dün Başkan Ertuğrul Doğan da Aspor canlı yayınına katıldı. Francolino konusu işte konuşuldu. Listemizdeki ilk sıradaki oyuncu diyor tabii o da. Richarlison bir numara demiyor o transfer olduktan sonra. Ama gerçekten bir numara kimdi onu bilmemiz mümkün değil. Çünkü söylemler farklı olabiliyor. Bunu bir dinleyicimiz Mustafa Demirkaya galiba programın en başında yazmış. İşte Fatih Terim'le görüşmedik, listemizde yok, işte yok Şenol Güneş yok, yabancı olacak galiba. Salah açıklamalarını örnek göstermiş. O zaman da Salah'la ilgili herhangi bir şey yok diyordu önce. Ama sonra Salah geldi. O yüzden dün teknik direktörlerle ilgili açıklamalara mesafeli yaklaşmakta bir şey yok bence de. Hani Conte ile görüşmedik diyor, Fatih Terim'le konuşmadık diyor. İşte Abdullah Avcı Şenol Güneş'le ilgili gündemimiz yok diyor. Arda Turan kontratlı bir hoca gündemimizde yok şu an diyor. Bahsi geçen isimlerle görüşmedim diyor. Ve büyük ihtimalle yabancı olacak diyor Ertuğrul Doğan dün açıklamasında. Ama dediğim gibi bu hedef şaşırtma da olabilir. Bir dinleyici mesela Richarlison'la ilgili WhatsApp'a göndermiş. İşte Francolino transferinde pazarlık malzemesi olarak kullanılmış olabilir mi diyor Richarlison mesela. Bilemiyorum. Ama başkanların da her dediğinin doğru olmadığını biliyorum. Ondan eminim. Kamuoyunda farklı konuşmayı tercih edebiliyorlar. Çünkü süreçlerin bozulmasını da istemiyorlar. Anlayabiliyorum. Bir eleştirim yok. O işi yönetmek kolay değil. O yüzden dün hani yabancı dedi ama ben her opsiyonu açayım hala. Yerli de olabilir Trabzon'un hocası.
0: Bu saydığın isimlerden biri olabilir.
1: Olabilir tabii ki. Olabilir. Conte de olabilir. Hani

0: görüşmedik diyor ama olabilir. Farklı hocalardan işte sunum istedik diyor. Tabii isim vermiyor şey konusunda, olabilecek adaylar konusunda. Ama dün bir aday ortaya atıldı. Marcelinho, İspanyol çalıştırıcı, Villarreal'in teknik direktörüydü. Son dönemde 2023 ile 2026 yılları arası bayağı da başarılıydı. Geçen yıl Atletico Madrid önünde 3. bitirdi Villarreal Marcelinho'yla. Neden bıraktı görevi bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'ne soktu ama devam etmedi. Boşta şu anda. Ve oynattığı oyun da Villarreal'de genelde böyle çift forvetli bir sistem. 4-4-2 tarzı. Böyle işte kim oynuyordu en son? Mikel Tatsela, Moreno mu mesela? Şimdi Salah'ın da merkeze kaydığı noktada hani bu oyuna uygun bir teknik direktör gibi geldi ilk etapta bana. Çift forvetli sistem. Çünkü 10 numara gibi de değil bence Salah. Bir forvet karakterli oyuncu, kanat oyuncusu. Onu düşününce aa dedim ya, mantıklı bir hamle sanki, eğer hocanın motivasyonu varsa çalıştırmak için. Bilmiyorum, bir sene boşluk mu bırakacak, dönmeye niyetli mi? Ama niyetliyse bence o düzenle son yıllarda oynattığı için, Trabzonspor'da Salah'ı transfer ettiği için bana mantıklı geldi. Onun haricinde yeni bir isim yok dünkü konuştuklarımızdan başka.
1: Acaba Abdullah Avcı, Şenol Güneş gibi isimleri biz zaten her halükarda ikna ederiz. Onların da fazla bir opsiyonu yok. Biz istememiz durumunda zaten gelirler. Ama biz bir de diğer alternatiflere bakalım düşüncesi mi? Bu senin söylediklerinden bunu mu anlayalım?
0: Bilmiyorum, ben öyle bir düşüncem yoktu ama sen söyleyince tabii ki olabilir, böyle de olabilir.
1: Çünkü Trabzonspor'un zamanı hem var hem yok. Çünkü şimdi milli ara, uzun bir milli ara olacak. O milli araya kadar Trabzonspor büyük ihtimalle yeni teknik direktörünü seçecek, getirecek. O zaman hocanın, yeni teknik direktörün takımı tanımak için yeterli zamanı olacak. Orada zamanı var diyorsun ama bir taraftan da lig yarışı devam ediyor ve milli araya kadar Trabzonspor 3 maç daha oynayacak. O 3 maçla beraber ligdeki durum normal seyrinde devam edebilir ama Trabzonspor için zorlaşabilir de. Ki bir tanesi de Galatasaray maçı. Yani direkt rakibiyle oynayacağı bir mücadeleye çıkacak Trabzonspor. Bu bakımdan da zamanı yok. Hemen yeni hoca efektini, yeni hoca etkisini görmek isteyebilirsin Trabzonspor'da. O yüzden de elini de çabuk tutması gerekiyor Trabzonspor yönetiminin bir taraftan. Hani hocayı seçtikten sonra, hoca geldikten sonra hocanın takımla ilgili işleri detaylandırması milli arada olmalı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Trabzonspor bu hafta maçını oynadı Gençler Birliği ile. Gelecek haftaki mücadeleye yine hoca çıkamazsa, Hüseyin Hoca çıkarsa işte dersin. Ama Galatasaray maçı 5. hafta oluyor değil mi ligde?
0: Ben tam hakim değilim.
1: 3, 4, 5. hafta olması lazım. O maçta artık yeni hocanın olması gerekir gibi. Ben genelde Ertuğrul Doğan'ın söylediği tarafındayım. Hani sen dedin ya, başkanlara çok inanmamak lazım. Ama dün hocaları şöyle bir biz senle gözden geçirdik. Hani kim gelebilir, kim gelemez, ne durumda diye. Evet, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş Trabzonspor'a gider. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bunun için Trabzonspor'un tercih etmesi lazım. Ama diğer hocalar, yani Conte'nin ikna edilmesi çok kolay değil. Arda Turan'la alakalı olarak yine öyle konuştuk. Fatih Terim çok zor bir operasyon Trabzon için ve Fatih Terim'in kendi şartlarında. İşte o zaman geriye yerli piyasada gidilebilecek iki hoca kalıyor. İki hocayı kolay ikna edebilirim diye düşünür Trabzonspor, haklı da. Ama diğer hocalar da zor. Dolayısıyla başka bilinmeyen bir isim olması Trabzon'da bence muhtemel gözüküyor. Abdullah Avcı'ya da Şenol Güneş'e giderse de tekrar aynı şeye girmiş olacak Trabzonspor. Hani sen söyledin ya, bir önceki hoca kimdi diye. Birbirimize baktık, ben de bilmiyordum dedin. Şenol Güneş, ondan önceki hoca Abdullah Avcı. Gene aynı şeye girmesi, lupa girmesi Trabzonspor'un pek iyi olmaz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.02 saatlerimiz Trabzonspor'u son olarak konuşuyorduk. Teknik direktör konusunda inceleyip sık dokuyor. Başkan Ertuğrul Doğan dünkü açıklaması da bu yönde. Bu getireceğimiz hocanın başarısız olma şansı yok diyor. Taraftara mahcubuz diyor. Başarı zorunluluğundan bahsediyor. Bir dinleyicimiz Aziz Özbay şöyle bir şey yazmış. Alanyaspor'un hocası takımı iyi oynatıyor. Trabzon'un sağ bekiydi. Niye ona gitmezler ki demiş. Bizim de düşünürken hiç aklımıza gelmeyen bir isimdi. Pereira'dan bahsetmedik.
1: Doğru.
0: Geçen yıl bahsediyorduk. O şey aday, doğal aday olabilir diye ama kaç kere konuştuk. João Pereira mesaj da gelmedi bu arada.
1: Hı hı.
0: İlk defa geliyor böyle bir mesaj. Doğru olabilir. Ama onun da daha güçlü bir aday olması için Alanyaspor'da daha iyi sonuçlar alması lazım. Yani son maç Eyüp'e kaybettikten sonra Trabzon hocası olması da kolay bir şey değil Pereira'dan.
1: Bir önceki maç Beşiktaş'a yendi ama.
0: İşte evet ama geçen yıl 6 galibiyet mi 7 galibiyetle mi ne bitirdi? Hani oynattığı oyunu çok beğeniyoruz. Takımı bence kalitesine göre çok iyi oynatıyor. Ben çok beğeniyorum. Ama Trabzon'a da gitmek istiyorsa daha iyi sonuçlar da almalı takımıyla. Daha istikrarlı sonuçlar almalı.
1: Zor yenilen ama zor kazanan. Geçen sene Alanyaspor beraberlik rekoru kırdı adeta ligde. 34 maçın yarısı zannedersem beraberi bitti Alanya'nın. Tabii bir takımın başında olan teknik direktöre gitmek de kolay değil. Onu da unutmamak gerekiyor. O takımla teknik direktör için anlaşmanız gerekiyor. O takım teknik direktörünü gönderdiği anda hemen bir teknik direktöre gitmesi lazım. Operasyon biraz daha zorlaşıyor ikna konusunda.
0: Eğer sözleşmene madde koydurmadıysan bazen oluyor ya böyle Trabzon'dan teklif gelirse şu kadar. Var mı bilmiyorum. Varsa daha kolay olur. Yoksa
1: tabii
0: dediğin
1: daha
0: gibi
1: kolay
0: zor
1: olur. Bayağı zor oluyor. Öteki tarafı da ikna etmeniz lazım. Tabii rakamlar ona göre artabiliyor. Bunlar çok kolay operasyonlar değil bu kadar kısa süre içerisinde. Ama dinleyicimizin dediğine katılıyorum. Yani Pereira'da Trabzonspor'un düşünebileceği adaylardan biri olabilirdi. Sonuçta uluslararası bir oyuncuydu. Onu da unutmamak lazım. Türkiye Ligi tecrübesi de var. Oynattığı oyunda az önce Mert'in söylediği gibi genelde takdir aldı. Ki hani Alanyaspor'un kadro kalitesi de ligde tartışmaya açık. Yani o kadro kalitesiyle o futbolu oynatabilecek hoca sayısı çok yüksek değil. Açıklamaları genelde takdir gören bir isim Pereira. Özellikle kendi oyuncularının oyunu durdurması, zaman geçirmesi, Türkiye Ligi'nin standartının yükselmesine dair açıklamalarını geçen sene de takdir etmiştik Pereira'nın. Yani oyunun geneline bakışı da bence kamuoyunun takdirini kazanan bir isim. Yani birçok artısı var. Tek dezavantajı şu an işte takım çalıştırıyor olması. Bir de kamuoyunun gündeminde olmaması. İşte biz bile atladık yani. Dinleyicimiz söylenene kadar geçen sene konuşulsa da o atlandı. Bilmiyorum bu saatten sonra Trabzonspor'un gündemine gelir mi gelmez mi? Trabzonspor öyle bir şey yapar mı? Fakat benim gördüğüm sanki pek böyle gündemdeki isimlerden biri olmayacak gibi. Benim anladığım bu.
0: Yabancılar
1: da. Evet yani Marcelino dedin ya sen yeni çıktı. Hı hı. Öyle bir isim olabilir diye düşünüyorum. Ve daha da doğru olabilir Trabzonspor için. Yani tekrar Şenol Güneş, tekrar Abdullah Avcı işte zor gibi gözüken diğer isimler yerine daha öyle potansiyelli belli tecrübesi olan bir teknik adama gitmek. Biraz daha hırslı, biraz daha genç, belki bir 5 büyük ligde tecrübesi olan bir teknik adama gitmek Trabzonspor için doğru olabilir. Bir yeni heyecan getirebilir. Biraz o yıpranmışlıklar bizde çok çabuk kredinin tükenmesini de beraberinde getiriyor. Şimdi sen ne dedin? Ben Abdullah Avcı'yı beğeniyorum dedin. Ama genel olarak Trabzon şehrinin pek sıcak bakmadığını da söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bunu dile getirirken.
0: Ben muhabirlerden, Trabzonsporlu yorumcuların tweetlerinden anlıyorum yani. Hiç
1: işte istemiyor. Onu anladığın noktada Abdullah Avcı hamlesini yapsan o zaman işi zorlaşıyor teknik direktörün. Geride başlıyor. Hı-hı. O da olumlu değil.
0: Slot boşta demiş dinleyicimiz. Olabilir mi acaba? Arne Slot. Gerçi olmaz. Niye olmaz? Salah'la zaten geçen yıl problem yaşadı Slot. O yüzden olmaz. Salah olmaz olabilirdi de.
1: Salah'ı göndermek istiyorsanız Slot'u getirin.
0: Aynen. Salah daha yeni geldi. O yüzden Slot gündeme bile gelmez. Pereira'ya gidip bir dezavantajı da söyleyeyim. şeye de baktım şimdi. İlk bir Sporting macerası vardı onun. Çok kısa sürdü, 8 maçlık. Orada da üçlü oynatmış.

0: Almanya'da da üçlü oynatıyor sürekli. Acaba dörtlüye dair bir şey repertuarı var mı onu bilmiyoruz Pereira'nın. O da bir risk. Eğer varsa tabii ki şu an Trabzon üçlüye dönmesi mümkün değil bu kadro planlamasıyla. Dörtlü oynaması lazım. Pereira'dan da görmedik şu ana kadar böyle bir şey.
1: Oynar ya, yani dörtlü oynayacak oynamayacak diye herhalde o kadar keskin değildir.
0: Valla Portekiz'den çıkan son hoca Amorim gitti United'da da üçlü oynattı. Üçlüden başka bir şey bilmem dedi. Ben o yüzden öyle bir şey söyledim ama oynatabilir. Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz Pereira'nın başka bir sistem oynatıp oynatmadığını.
1: Yani zaten öylese gitmemek lazım.
0: Onu zaten konuşmada anlaman lazım ikili görüşmede.
1: Hem öyle hem de hani tek böyle illa ben şunu yaparım diyen bir teknik direktörüm ben çok doğru bir teknik direktör olmadığını hep düşünüyorum. Eğer öyleyse, hani bilmiyoruz şu an ama Pereira kargadan başka kuş, üçlüden başka sistem bilmiyorum diyorsa o zaman zaten ben uzaklaşırdım. Pereira'nın bu arada sen söyleyince tabii aklıma geliyor. Amorim sonrası seçilen teknik adam olduğunu da unutmayalım. Sporting'in o müthiş Amorim'li başarılarının ardından Sporting onu tercih etmişti. Ama felaket bir başlangıç ve çok kısa süre içerisinde ayrılmak zorunda kalmıştı. Fakat oraya seçilmesi, oraya tercih edilmesi bile aslında bir anlamda ona bakışı gösteriyordu. Fakat olmadı, işler istediği gibi gitmedi orada. Hiç belki ummadığı o kadar iyi bir takımla kötü sonuçlar aldı ve çabucak ayrıldı.
0: Aynen, şimdi az önce baktım ilk maçı 6 gollü kazanıyor. Sonra Arsenal'la 5-1 kaybediyor evinde ve 3 maç üst üste daha kaybedip 4 maç kaybediyor falan.
1: Evet.
0: 8 maçta da takımdan gönderilmiş. Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, işte Nagelsmann, yine başladık dinleyicilerimiz. Hoca önerileri.
1: Hoca Loto.
0: Spora. Evet, Hoca Loto. Aykut Kocaman da ısrarla yazılıyor dünden beri. Hani hiçbir gerçekliği ihtimali olmayan bir şey.
1: Katılıyorum
0: İsim
1: sana.
0: İsim Aykut Hocam'ın. Hani Fatih Terim olur, Aykut Hocam'ın olmaz. En düşük. Yani yok bence, yüzdesi yok. 0.01 bile yok bana kalırsa. Aykut Kocaman'ın. O yüzden ısrarla da bilmiyorum, dinleyiciler dünden beri yazıyorlar. Espri olsun diye mi yazıyorlar artık bilmiyorum. Çok geldi bugün de. Marcelinho dedim ya az önce. Onun da kariyerine bakayım da 61 yaşına gelmiş. Bayağı da deneyimli bir isim. Hiç lig şampiyonu yok kariyerinde. Kupa var. İşte süper kupa almış Athletic Bilbao'yla. Acaba Fatih Tekke gibi ilk 4 hedefi falan diler mi diye bir endişe duymadım değil. Senin diline düşer mi Marcelinho? Hiç şampiyon yarışı vermemiş çünkü kariyerinde.
1: Ya burada zaten zaman zaman seninle konuşuyoruz. Hoca seçimlerinde, hoca ile yapılan görüşmelerde kulübün gerçekten ne istediğini, taraftar kitlesinin ne beklediğini hocaya iyi anlatmak, iyi aksettirmek gerekiyor. Eğer sen buradaki beklentileri hocaya iyi şekilde anlatamazsan, hoca için de, şimdi ben sana mesela bu konuyla alakalı çok bir şey söylemedim. Senle anlaştık, konuştuk. İşte başarılı olmanı istiyoruz. Şampiyonluk bekliyoruz ama böyle çok böyle üstüne basarak söylemedin. O zaman herhangi bir mantıklı bir teknik adam, futbola sağduyuyla yaklaşan biri kadrolara bakıp hani biz ilk 4 içerisinde yer alırsak iyidir diyebilir bu ligde. Rakiplerinin kadrosuna bakarsak ama işte o çok beklenti değil. Bizde büyük takım teknik direktörünün iddialı olması ve hedefi yüksek koyması bekleniyor. Hedefi normalleştirmesi ya da bu takım ancak bu kadar yapar demesi beklenen bir şey değil. Ki bence de doğru. Çünkü lig tarihinde her zaman en iyi kadro

son günlerinde neden kiralık olarak göndersin? Nitekim sonra İskoç basına da baktım. Çıkan haberlerde Rangers'ın opsiyonlu bir kiralamaya sıcak bakmadığı, ya zorunlu satın alma maddeli bir kiralama ya da direkt bonservisiyle, hatta mümkünse direkt bonservisiyle gönderme

oyuncu aldı gibi gözüküyor Beşiktaş. Ben Yasin'e biraz üzüldüm. Çünkü Yasin yurt dışına transfer olmadan önce ligde kendi yaşına göre çok fazla forma giyen bir oyuncuydu. Kasımpaşa'da sürekli oynuyordu, sürekli oynuyordu. Sonra yurt dışına gitti. Yurt dışına gittikten sonra orada istediklerini yapamadı. Kiralandı. Tekrar geri geldi. Geri geldikten sonra Beşiktaş bence doğru bir tercih yapmıştı Yasin'e giderek. Ama şu an Yasin de Beşiktaş'ta 3. sol bek, 5. stoper oldu. Yasin için bence üzücü. Oradan başlayayım dedim. Normal şartlarda ben Beşiktaş'ın Yasin dahil stoper rotasyonunun en azından ara transfer dönemine kadar Beşiktaş'ı idare edebileceğini düşünüyordum. Çünkü Emirhan iyi bir başlangıç yaptı İtalyano döneminde. Agbadu son dönemde takıma monte oldu. Jalo'yu da bayağı tuttuğunu anlıyoruz İtalyano'nun, ki Jalo'nun performansı da yüksekti. Burada Jalo'nun Beşiktaş'ın oynadığı iki karşılaşmada sakatlanarak, çok ciddi sakatlıklar olmasa da çıkması belki Beşiktaş'ı biraz daha düşündürmüş olabilir. Yarın öbür gün fikstür sıkılaştığında Jalo gene öyle bir problem yaşayabilir diye.

0: oyuna iyi sokmak her zaman için stoperde büyük bir artı. Fakat ikili mücadelelerde ayakta kalmak, sert olmak büyük takımlarda, pozisyon bilgisi de bence direkt olarak büyük takım kaderini belirliyor. Beşiktaş'ta mesela Tayyip Talha biraz yumuşak bir görüntü çizmişti. Emrecan Uzun hiç Beşiktaş'ta 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli verilerek alınmıştı. Hiç etki edemedi yerli stoperler arasında. Ama Emirhan mesela bu oyunculara göre, saydığım oyunculara göre sertliği daha fazla verdi Süper Lig'de. Beşiktaş'ta stoper tandeminde görev aldığında ve en çok da o ayakta kaldı. En çok o takdir topladı. Ümit'in de biraz bunu şey yapması gerekiyor. Ne derler? Bence oyununa katması gerekiyor. O senin söylediğin artılarıyla beraber. Neticede Beşiktaş açısından demek ki o stoper rotasyonuna bakınca teknik kadro öyle bir hamle yapılması gerektiğini düşündü. Ümit de zaten eğer yerli oyuncuya gidiyorsanız gidilecek yegane oyuncuydu.
1: Aynen. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a da, Ümit'e de. Alanyaspor'da bakalım onun boşluğunu nasıl dolduracak? Acaba Yasin Özcan'ı kiralamak mesela, çok şu an düşündüm. Çok mantıklı geldi.
0: Valla Yasin için de iyi olur. Beşiktaş için de iyi olur. Hani
1: Üçlü de oynayacak
0: Yasin
1: Yasin.
0: çünkü ne zaman oynayacak tüm sezon boyunca? Artık şansı oldukça azaldı. Eğer zaten bildiğim kadarıyla stoperde daha rahat ediyordu Yasin. Eğer yanılmıyorsam öyle bir şey ya söyledi ya duydum ben. Şimdi stoperde daha çok rahat eden bir oyuncu sol bek ikinci alternatifi olsa belki daha fazla forma şansı bulurdu. Ama onu da pek istemediğini anlıyoruz. Öyle olduğu noktada şu an tabii oynayabileceği bir takıma gitmesi Yasin açısından çok çok iyi olur.
1: Evet, bilmiyorum, bu hiç böyle bir haber okumadım da şu an aklıma geldi. Sonuçta
0: Daha 2 gün
1: Alanya
0: daha var.
1: direkt bir oyuncusunu sattı, herhalde bir takviye yapacaktır oraya. Yasin de piyasadaki gidilebilecek en makul isimlerden biri ve Alanya'da hani şu anda Boluspor'un, geçen yıl Boluspor'da oynayan santraforuyla oynuyor, Arda'yla. Hani Yasin'e de çok rahat oynar Kasımpaşa
0: Tabii canım Yasin'in
1: tecrübesiyle birlikte.
0: 100'ün üzerinde maçı olması lazım.
1: Tabii.
0: Süper Lig'de benim bildiğim öyleydi. Bir
1: Valla
0: bakalım tekrar.
1: bana çok mantıklı geldi. Bakalım ne olacak Yasin'in kariyer gelişimi. Bulabilirsen abi söyle. Kesinsiz devam edeyim sonra.
0: 92 maçı varmış
1: Süper
0: Yasin
1: Lig'de.
0: Süper Lig'de. 20 yaşında bir oyuncu.
1: Aynen. Peki şimdi Beşiktaş orta saha takviyesi yapamadı. Reklam arasında Ali abiye söyledim. Benfica'dan Richard Rios var. 26 yaşında bir oyuncu, Kolombiyalı. O da 4 milyon euro kiralama bedeliyle Ali Ettiat'ın yolunu tutmuş. Ben de dedim ki hani Benfica, Beşiktaş, Serdar Azalı, hani Luke Bakayoko gündeme geldi. Pavlidisler, ne bileyim, böyle birçok oyuncu geliyor zaten Benfica'dan gündeme. Bu oyuncuya niye gitmedi acaba Beşiktaş, ya da gitti olmadı mı acaba? Ben adını Beşiktaş'la yan yana görmedim. Son günde Raskin üzerinden gittik. Kakre ismini az önce telaffuz ettim. Rios olmaz mıydı acaba? Italiano mu tercih etmedi? Ama öyle tercih edilmeyecek de bir oyuncu değil Rios. Böyle savaşçı, İtalyan'ın oyununa da uygun bir isim. Niye olmadı acaba Rios transferi? Şu an en merak ettiğim şey oldu benim.
0: Belki hiç gündeme gelmedi. Belki bilinmiyordu. Çünkü birçok oyuncu tabii var ama kulüpler hangilerine gidiyor onu tam olarak bilmiyoruz. Sen şimdi olan bir transfer üzerinden çıktın. Sormak lazım. Beşiktaşlı yetkililer acaba gündeme geldi mi? Hiç düşündünüz mü diye. Neticede dün öğlen saatlerinde senle konuşurken Raskin gündeme gelmişti. Raskin olsa bir son gün transferi için bence fazla iyi olacaktı Beşiktaş adına. Dün biraz bahsettik Dünya Kupası'nda önce yedekti. Ondan sonra Rudi Garcia'ydı değil mi Belçika'nın teknik direktörü. Rudi Garcia ile beraber hani Belçika istenilen performansı gösteremeyince özellikle merkezde onu atmıştı ve kupanın sonuna kadar da alıp götürmüştü Raskin. Eğer öyle bir oyuncu gelseydi Beşiktaş'ın merkezi ciddi anlamda güç kazanacaktı. Öyle bir deneme yaptı Beşiktaş ama olmadı. Onun alternatifleri düşünüldü mü yoksa Raskin de hani uzak bir hedef olarak mı hani olursa çok iyi olur diye mi gitti Beşiktaş? Oraları da bilmiyoruz. Bunları da yine öğrenmek lazım. Hani oradaki strateji neydi Beşiktaş'ta? Son anda mı gündeme geldi? Bir süreden beri devam ediyordu o oyuncuyla ilgi dün mü sonuçlanamadı?

0: olmadı. Ama olsa Beşiktaş açısından çok iyi olacaktı. Şimdi olmadığı noktada Beşiktaş'ta Orkun, Olaytan, Salih üçlüsü çok tuttu. Onların arkasında Miretti, Endidi ve Kartal var. Yeter. Yani burada bir Endidi gidişi olmayacaksa sürpriz. Bu rotasyonda Beşiktaş Ocak ayına kadar fazlasıyla yeter. Çok öyle şikayet edilecek bir durum yok. Miretti'nin performansı tabii belirleyici olacak. Ama Endidi, ben bakıyorum oyuna sonradan girdiğinde fizik olarak bayağı iyi. Endidi ile alakalı olarak fizik olarak bir problem yok. Davranış olarak bir problem yok. Orkun'dan sonra takımın ikinci kaptanı. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, oyununda bazı defolar var. Benim de favori oyuncum değil. Ama merkez orta saha rotasyonunda Endidi ve Miretti'yi oyuna sonradan sokabiliyorsan burada da artık çok fazla şikayet etmeyeceksin. Sonuçta tekrar söylüyorum, biri uluslararası bir oyuncu, öteki de Juventus'ta çok genç yaşta çıkış yapmış, forma şansı giymiş, forma şansı bulmuş bir oyuncu. Böyle olduğu noktada artık Ocak ayına kadar da bu 5 oyuncu, Kartal'ı da sayarsan 6 oyuncu ile idare edersin. O kadar da değil.
1: Biraz Fenerbahçe'ye benziyor. Benzediği yer 6. oyuncular, birinde Bartu, birinde Kartal. Rotasyon sanki biraz eksik gözüküyor. İki takım da birer takviye daha düşündü oraya. Yapamadılar. Ya da yapmadılar. Ama Beşiktaş'ın avantajı Fenerbahçe'ye göre çok yönlü oyuncular olması. Mesela Fenerbahçe'de Kante ve ne bileyim İsmail yok. Sen oraya Asensio, İrfan Can, Guendouzi yapmak çok riskli olur. Ama Beşiktaş'ta mesela Orkun yok. Endidi yok. Salih, Olaytan ve Miretti'yi aynı anda bence gönül rahatlığıyla koyarsın.
0: Tabii.
1: O yüzden daha esnek bir orta saha rotasyonu var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'de roller daha net.
0: Profil olarak daha yakın oyuncular.
1: Evet, 8'de oynayabilecek profiller hep. Yani Olaytan da bir 10 numara gibi ama 8'i de kotarabilecek oyun olduğunu gördük bu son artık 7-8 aylık dilimde. O da bir artı Beşiktaş açısından diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta João Mário'nun sözleşmesi dün feshedildi beklendiği gibi. Oyuncunun geçen sene kiralık gitti, AEK'le imzalaması bekleniyor. Yalnız Mustafa şu anda takımda kaldığı gözüküyor. Avrupa'da transfer sezonu bitti, büyük oranda bitti. Hala açık olan ligler var. Onun da o liglerden birine gitmesi bekleniyordu ama hala olmadı. Mustafa konusu acaba nasıl çözülecek? Şu an bunlar tabii Beşiktaş'ın büyük resminde çok önemli hamleler değil gibi gözüküyor yani. Ama sonuçta hala yapılması gereken şeyler var kulüp içerisinde. Ben de onları bir toparlayayım istiyorum.
0: Hala transfer yapabilir. Lig içinde bir transfer olabilir. Birinci lige bir transfer olabilir. Eğer Mustafa ayrılacaksa, Beşiktaş ayrılmasını istiyorsa, Mustafa da daha fazla süre almak istiyorsa hala şansı var. Yurt dışına gitse daha mı iyi olurdu? Bence çok daha iyi olurdu. Bunu geçenlerde konuştuk. Özellikle genç oyuncuların, bizdeki genç oyuncuların yurt dışında sezon geçirmesi her anlamda onlara bence iyi şeyler katıyor. Belki orada çok tutunmuyorlar, tutunamıyorlar ama geçtikleri kesin. O yüzden gitmesini isterdim ben Mustafa'nın. Hala gidebilir dediğin gibi, yurt dışına gidebilir. Ama biraz daha düşük profilli bir lige gidebilir gibi gözüküyor. Belki o bile aslında daha iyi olabilir. Neticede Beşiktaş herhalde 3. santraforu ile alakalı olarak Semih'i tercih etti. Semih kalacak. Bu da normal. Ben hala gidebilir diye düşünüyorum Mustafa için ve gitmeli de.
1: Şu an Can Keleş hala takımda gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın bonservisi oyuncusu olarak gözüküyor. O da hala bir transfer yapmadı, enteresan. O da bir yerde bir patlama yapacak mı acaba, merak ediyorum. Bazı oyuncular çünkü tutmuyor. Gerçi Anadolu takımlarında da çok patlama yapamadı henüz. 2001 doğumlu Can. Bakalım yeni sezonda nerede? Geçen yıl Kocaeli Spor'daydı. Bu yıl henüz herhangi bir takımla anlaşmış değil. Emrecan Uzunan, sen az önce andın. Hala Beşiktaş'ın oyuncusu gözüküyor. Ona da herhalde bir yerde veda etmesi gerekecek. Beşiktaş belki yine bir fesih haberi açıklaması göreceğiz. Elan Ricardo hala takımda gözüküyor. Fahri Keremay, o da bir türlü tutturamadı Beşiktaş A takımında, sürekli kiraya gitti. O da takımda. Arda Kılıç ilk Burak Yılmaz döneminde sanki süre almış kanat oyuncusuydu. Geçen yıl Karşıyaka'daydı. O da şu anda takımda gözüküyor. Bu ayrılıklarda transfer dönemi bitene kadar, yani bu bir buçuk gün içerisinde görebiliriz. Yoksa herhalde kadro dışı gibi böyle takımda kulüpte kalacaklar. Evet, Beşiktaş'ın durumu bu. Beşiktaş bu transfer döneminde peki kaç transfer yaptı? 2, 4, 6, 8, 10 transfer. 10 takviye Mütaklay'la birlikte ve 4 büyükler arasında yerli konusunda Trabzon'la birlikte en çok hamle yapan takım oldu. Galatasaray 1 yaptı, Fenerbahçe hiç yapmadı ama Beşiktaş Ümit'i aldı, Salih'i aldı, Doğan Alemdar'ı aldı, bir de İlhan Fakılı'yı kadroya kattı. 4 takviye birden geldi ki hani Doğan'ı daha çok görmedik, Hazırlık maçlarında bir hata yaptı, o benim aklımda ama çok olumlu bir şey görmedik. Potansiyeli yüksek. İlhan etki bıraktı. Salih zaten şu an takımın neredeyse yıldızı konumunda. Ümit de potansiyelli bir oyuncu. Beşiktaş'ın da son yıllarda rakiplerine göre en geride kaldığı nokta, tabii yabancı kalitesi de bir tık gerideydi ama yerli konusunda çok büyük fark yiyordu. Yerli oyuncu saymakta zorlanıyorduk Beşiktaş'ta. Şu an o konuda da Beşiktaş güçlendi. Mesela Fenerbahçe şu an sanki yerlerin performansı konusunda en azından geride kaldı.
0: Doğru.
1: Bakalım Beşiktaş bir de istikrarlı bu performanslar alabilirse yerli rotasyondan çok büyük bir artı olacaktır. Zaten Orkun şu anda yerli rotasyonda, ben transferleri saydım. Orkun var, işte Emirhan kendini bu sezon performansıyla kabul ettirdi. Rıdvan mesela sol bekte, Uattar'ın önünde o var. İyi yani Beşiktaş'ın yerli rotasyonu şu an kağıt üzerinde iyi gözüküyor. Geçen yıllardan çok farklı, en iyi döneminde sanki.
0: Evet, doğru bir tespit bence de. Bir dinleyici demiş ki Ali Erim'in içine Cem Dizdar mı kaçtı? Frekansı kontrol etmek zorunda kaldım. Yapmayın. Endide ve Kartal'ın İtalyano'nun oyununa uymadığı ortada. Miretti'ye de bakacağız. Yönetim burada işi mahvetmiştir demiş. İşte bu genelde son dönemde eleştirdiğimiz bir bakış açısı. Yeni bir hoca. Yeni bir hocanın ilk transfer dönemi ve dinleyicimizin beklentisi takımdaki 25 oyuncunun da 25'inin İtalyano'nun oyun sistemine uyacak şekilde oyuncular olması. Bunun mümkün olmadığını aslında kendi de rahat bir şekilde düşünebilir. Burada önemli olan oyuncuların istenilen performansı vermeye çalışması. Bu 24-25 tane oyuncu arasında siz bir transfer döneminde Önder Özen'in ve İtalyano'nun bakış açısına uygun bir kadro yaratmanız mümkün değil. Öyle bir dünya yok. Sen diyorsun ki 10 tane transfer yaptı Beşiktaş. Eğer hoca devam ederse, ki zaten işte o yüzden böyle şeyler başına geliyor takımların. Eğer siz hocanızla devam ederseniz, hocanızla 2 sezon 3 sezon çalışırsanız zaten bütün transferler hocanın isteği doğrultusunda ya da çoğu ağırlıklı olarak diyelim. Hocanın isteği doğrultusunda, hocanın taktik anlayışına uygun, takımın taktik anlayışına uygun, takımın eksiklerine uygun transfer olarak yapılabiliyor. Ama bunu tek transfer döneminde beklemek, ondan sonra işte Endidi ile Kartal hocanın futboluna uymuyor, o yüzden yönetim işi mahvetmiştir demek, taraftarların şu an takımlara nasıl baktığının da bir göstergesi. Seninle zaman zaman konuşuyoruz, 25 oyuncunun da hepsinin hem yıldız olması isteniyor, hem de takıma karakterine uygun oyuncular olması isteniyor ve tek transfer döneminde isteniyor. Beklenti bu noktaya geldi. Bunun da gerçekçi bir beklenti olmadığı açık. İlla ki o takım standartında olmayan, o takımda kendine yer bulmakta zorlanan oyuncular olacak. Bunu kabul etmek zorundasınız. Hani ben dinleyicimize öyle söyleyeyim. Bunu kabul etmek zorunda şu an. Eğer kabul edemiyorsa bence bakış açısıyla alakalı olarak, ya da beklentisiyle, bakış açısı demeyeyim de beklentisiyle alakalı olarak bir hata var. Tek transfer döneminde olmaz. Hı hı. Mümkün değil.
1: Şimdi reklama gideceğiz ama bir de şey aklıma geldi Ali abi. Bu transfer döneminde Beşiktaş'tan veya diğer takımlardan şey duyduk mu? Bizim 3 transfer dönemine ihtiyacımız var takımı toplamak için. Mesela Önder Özen'den böyle bir ifade ya da İtalyano'dan.
0: Yok.
1: Duymadık değil mi?
0: Duymadık.
1: Hani Önder Özen bir şey dedi. Seneye kadar kalabilirsek hani çok
0: acımasız bir takım olacağız
1: dedi ama böyle bize 3 transfer dönemi lazım bu takımı değiştirmek için, böyle ifadeler ben de duydum, hatırlamıyorum şimdi sen konuşurken o aklıma geldi. Öyle bir şeye sığmadılar şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla.
0: Ya o zaten hani o da çok tutan bir şey değil.
1: İşte o da baydı hani tabiri caizse baymıştı artık. Aynen.

0: belki duyduğumuz bir şey. 3 transfer dönemi, 3 transfer. Özellikle Beşiktaş'ta çok duyuyorduk. Bu sene duymadık Önder Özen'le İtalyanlar.
1: O zaten ilk başta tamamen kendi oyuncunu da değersizleştiriyor. Yani taraftara şu mesajı veriyorsun. Bu kadronun hiçbir şey olmaz.
0: Tabii.
1: Devam eden kadro var. 3 transfer dönemi dediğin zaman 1,5 yıl sonra yapıyor. Yani başarıysan 1,5 yıl sonraya adresliyorsun. O çok doğru bir yaklaşım değil zaten. 3 transfer dönemi ihtiyacımız var. Yani bunu söylemeden yapmak lazım.
0: Tabii. Niyetin öyle düşünüyorsan bile aynen. Söylemeden yapman lazım. Şu anda öyle bir açıklama yok. Bu bence sevindirici bir durum. O aklıma geldi, onu söyleyeyim dedim. Araya gidiyoruz.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.44 saatlerimiz. Biz konuşurken dinleyici mesajları birikmiş. Okunmamış 42 mesaj gözüküyor şu anda. Bu bölüme mesajlarla başlayayım. Günaydın herkes demiş dinleyicimiz. Adını okuyamıyorum, değişik bir şey yazıyor. Beşiktaş bu kadroyla istikrar sağlayamaz diye düşünüyorum demiş. Kısa ve öz yazmış. Ümit Aktağ, Kazımcan, Okan, Arda Okan Kurtulan, bunlar yabancı kategorisinde oynayacakmış. Doğru mu diyor? Hayır, yanlış. Yerli kategorisinde oynayacak. Eğer davet edildikleri milli takımda 3 resmi maça çıkarlarsa bildiğim kadarıyla yabancı statüsüne geçiyorlar. Ama şu an öyle bir durum yok. Üçünde de böyle bir risk var sadece. Şu an hepsi yerli statüsünde. Orta saha transferinden vazgeçilmemeli diyor Bursa'dan Kemal Bey. Bence Avrupa maçları öncesi Salih dinlendirilse çok daha iyi olur demiş. İlk mesajında da Ümit Aktağ İmran'dan çok mu daha iyi de demiş. Transferle ilgili rakamları görüyorum. Aslı var mı bilmiyorum ama rakamlar biraz yüksek. Valla ben 6-7-8 dedim. Tahmini olarak söyledim. Ama rakam okumadım muhabirlerden dün. Sence kaça gelmiştir? Senin var mı bir tahminin?
1: Transfermarkt'taki kağıt üzerindeki değerini Ümit'in 6 milyon euro yazmışlar. Herhalde o civar bir şey olur.
0: Şey yazmamış mı Transfermarkt Ümit'in kaça transfer olduğunu, mesela kendi istihbaratı bakayım. Şeyi var mı? Bakayım. Yoksa soru işareti mi? Bazen soru işareti de oluyor bilmedikleri zaman.
1: Soru işareti var.
0: Soru işareti. Ankara'dan Tuncer, Ali abi öyle bir dünya yok kelimesini işte ya da kalıbını yine kullandı demiş.
1: Öyle bir dünya yok, doğru.
0: Öyle bir dünya yok.
1: Doğru, onu da kullanıyorum.
0: Oğuz Gürbüz Bey, günaydın demiş. Mertelama Fenerbahçe'yi beğendirmek mümkün değil. Geride kaldı dediği yerli rotasyonun neredeyse tamamı milli oyuncu. Evet, doğru. Neredeyse tamamı milli oyuncu. Bir Levent herhalde milli oyuncu değil. Onun haricinde hani kalecisi, yedek kalecisinden şeye kadar, hani Çağlar'a kadar gidecek. Hepsi milli oyuncu ama.
1: Yo, bence tespit doğruydu. Yani Fenerbahçe taraftarı Mert'le ilgili şu an çok yüksek mi?
0: Günok'la ya da Müldür mü?
1: İki Mert'le de ilgili. Çağlar milli oyuncuydu. Fenerbahçe göndermek durumunda kaldı. Bunu Cihan Kamer söyledi.
0: Kerem beğenilmiyor. İrfan Can şu an çok.
1: İrfan Can milli takıma gidiyor ama milli takıma gitmesi bile soru işareti olan bir oyuncu. Kerem'i zaten Fenerbahçe taraftarı pek beğenmiyor. Ve geriye kim kaldı?
0: Oğuz bir çıkış yaptı ama o da Oğuz, yeni yaptı. 2 maçlık.
1: Doğru, Oğuz çıkış yaptı.
0: Onu, İsmail Yüksek'i saydım.
1: Onu ayırabilirsin. İsmail Yüksek'i ayırabilirsin. İsmail Yüksek de direkt ilk 11 oyuncusu değil ama. Hatta Oğuz da ilk 11 oyuncusu değil.
0: Evet, yani şu an yerli olarak normalde bir tek Kerem ilk 11.
1: Dolayısıyla senin tespitin oyuncusu. Genel olarak doğru.
0: İşte ben zaten tespitimin arkasındayım da.
1: Tespit bizim işimiz diyorsun.
0: Yapıyoruz arada böyle değişik tespitler oluyor, çıkıyor kendiliğinden. Şey mesela çok hoşuma gitti az önce. Yasin'in Alanya transferinin aklıma gelmesi.
1: Bunu çözdüm diyorsun. Kendi kafamda bunu çözdüm.
0: Valla düşünmedim ama bak, düşünmeden oluştu o fikir mesela. Bunu gerçekten nasıl oluyor bilmiyorum. İşte ya, üzerine düşünmedim. Bu laps diye ağzımdan çıkıverdi yani. Düşünmeden. O hoşuma gitti. Ümit yerine Çağlar Alanya Spor'a gider demiş. Ben ne güzel Yasin dedim de Çağlar Söyüncü de tabii.
1: Cihan Kamen İngiltere'den bir takım demişti.
0: İngiltere'de ama herhalde Championship. Ömerki seviyesinde bir takım olur mu Çağlar'a?
1: Yani bilmiyorum.
0: Hull City.
1: Bilmiyorum.
0: Yani, Hull City olur herhalde.
1: Olursa. Öyle bir şey söylendi ama olmadı zaten.
0: Ha gerçi evet olmadı.
1: Olmadı.
0: Gerçi yine gerçilerde devam edeyim. Ben de gerçi mi çok kullanıyorum acaba?
1: Serbest oyuncu statüsünde.
0: O hakkı var değil mi İngilizlerin? Yani Çağlar'ın sözleşmesi feshedilip bonservise gidemez ama feshedilip de gidebilir belki.
1: Bu şekilde olabiliyor. Evet.
0: Avrupa'sı da yok sonuçta Hull City'nin. O yüzden hala düşük seviye takımlar için, Avrupa'da olmayan takımlar için bir fırsat çıkabilir oradan. Serkan Yeşil daha Yasin için üzücü dedin ya sen, ne alaka demiş. Demek yıllardır kendini geliştirememiş, yerinde saymış, formayı alamıyor demiş. Çok acımasız bir mesaj.
1: Yani yıllardır kendini geliştiremiyor dediği oyuncu zaten, yani. Zaten 20 yaşında Yasin. 2006 doğumlu bir oyuncu Yasin. Ve az önce Süper Lig'de 92 maçı olduğunu söyledim. Zaten kendini geliştirdi ve dikkat çektiği için yurt dışına transfer yaptı. Artı Beşiktaş'ın son oynadığı karşılaşmada spiker arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'taki 100. maçı dedi. Maç içerisinde. Öyle de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Yasin'in 20 yaşında oynadığı maç sayısı Süper Lig'de, tekrar söylüyorum, adaşları yaşıtları arasında oldukça iyi bir sayı. Fakat Beşiktaş'ta o performansı gerçekten gösteremedi. Ama Yasin böyle bir anda kolay kolay elden çıkarabileceğiniz bir oyuncu değil. Yasin üzerine durmanız gerekir. Hem sol bek hem stoper oynaması özelliğiyle beraber, fizik olarak güçlü bir oyuncu olmasıyla beraber, Beşiktaş'ta da bence bunu şu anki teknik heyet mutlaka düşünüyordur. Direkt olarak Yasin'i ben Beşiktaş bonservisiyle gönderir diye düşünmüyorum açıkçası. Evet,
0: ben de kiralık, hani bir yıl kiralık, orada gelişsin, seneye tekrar bakılır. Belki Emirhan satılır, bir şey olur. Onun yerine bir Ümit Yasin sol stoper şeyi düşünebilir.
1: Mesela sen Can Keleş dedin. Beşiktaş'ın Can Keleş'e ne kadar bonservis verdiğini hatırlıyor musunuz?
0: Yok.
1: 2,5 milyon euro verdi Beşiktaş Can Keleş'e. 2,5 milyon euro dediğiniz çok ciddi bir rakam, önemli bir rakam. Ama oyuncu mesela Beşiktaş'ta hiç olmadı. Ki Can Keleş'ten benim kanat rotasyonunda bir umudum vardı, olabilir diye düşündüğüm oyunculardan biriydi Can Keleş. Aynı sezon Oğuz Aydın'dan sonra Karagümrük'te Süper Lig'de kanat performansı olarak, yerli performans olarak transfer yaptıkları sezon, Oğuz Aydın'dan sonra Alanya performansının ardından yine ikinci performansı gösteren oyuncuydu. Can Keleş'e gitmek de yaşı itibariyle de Can Keleş'i düşündüğünde yanlış bir şey değildi. Fakat tabii bu oyuncular çok kısa sürede öğütüldüğü için ondan sonra kulübün üzerine yük oluyormuş gibi gözüküyorlar. Yani kulüp sadece bu oyuncuları artık ben bir kiraya vereyim, kiraya vereyim, bir şekilde kontratı bitsin ya da işte çabuk çıkartayım elden diye düşünüyorlar. O yüzden pilot takımın ben işte çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer güçlü bir pilot takımınız olsa, belki Can Keleş seviyesinde bir oyuncu orada istikrarlı oynadığı zaman gene sizin için bir adayı olabilir. Yasin tekrar sizin için bir adayı olabilir. Ama işte bu oyuncular artık geçip giden oyuncular olarak bakılıyor. Ama verilen rakamlar da öyle az buz rakamlar değil. Kulübün ekonomisini etkileyecek rakamlar. 10'a 2, 10'a 3, 10'a 1,5. Evet. Hepsini topladığın zaman.
0: Peki 8.51. Şimdi genel olarak şöyle düşünüyorum. Transferleri hep konuştuk. Daha Galatasaray'ı da konuşacağız da. Ben en çok Beşiktaş'ın transferlerini beğendim genel olarak. Hani onu söylemek istiyorum. Buradan da şöyle bir soru soracağım sana. Beşiktaş o Immobile'li, Rafa Silva'lı transfer döneminin başında da bayağı bir hava yakalamıştı. Süper Kupa galibiyeti, 5-0 şampiyonluk ihtimali konuşuluyordu. Olmadı tabii. Gücü yetmedi o dönem Beşiktaş'ın. Rotasyonu biraz zayıftı. Ama şu an daha farklı olarak görüyor musun şampiyonluk ihtimalini Beşiktaş'ın? Gerçekçi bir hedef olarak nasıl değerlendirirsin?
1: Beşiktaş'ın o kadrosuyla da şampiyonluk şansı vardı. Bu kadrosuyla da şampiyonluk şansı var. Buraya genel olarak benim bakışımı biliyorsun. Önemli olan Anadolu takımlarına karşı ne yaptığın. Anadolu takımlarına karşı rotasyonun dar olması bir bahane değil. Anadolu takımlarına karşı sen havayı kaybettiğin için, inanmadığın için, sana inanmadıkları için, mental seviyeni yüksek tutamadığın için ligde bu durumlara düşüyorsun. Her takım puan kaybedecek ama puan kayıplarından sonra sen bir sonraki hafta eğer kazanabiliyorsan, onun üzerine bir seri yakalayabiliyorsan, o zaman varsın ligde. Bu 2 kere 2 4. Yani Türkiye Ligi bence şifreleri çok belli olan, kalıpları çok belli olan bir lig. Türkiye Ligi. Ondan sonra neden şampiyonluk şansı var diyorum. Ondan sonra derbiler belirler. Yani sen eğer iç sahada Türkiye Ligi'nde 17 maçta 11 kez kazanırsan geçmiş olsun. 17 maçta senin Türkiye Ligi'nde 13-14 galibiyet çıkarman lazım. Şifrelerden biri bu. Bunu yapman gerekiyor. Bunu yapman için de Anadolu takımlarını ağırlıklı olarak mağlup etmen lazım. Zaten geri 3 tane maç kalıyor iç sahada. En kötü takım zaten iç sahada bir tane derbi kazanıyor Türkiye'de. Anlatabildim mi? Böyle matematiklerle ilerlemek gerekiyor Türkiye Ligi'nde. Onu yapabildiğin sürece varsın. O kadro da bunu yapabilirdi ama çok çabuk dağıldı. Yani Beşiktaş'la zaten Fenerbahçe'nin, hatta Trabzonspor'un da Galatasaray'ın seviyesine çıkamamasının temel faktörlerinden biri çabuk kırılmaları, çabuk dağılmaları. Çabuk dağılmadığın sürece işin içinde kalırsın Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi'nde 5 puan, 6 puan geriden rakibini takip etmek çok büyük problem olmaması lazım. Ama bizde çok büyük problem haline getiriliyor. Çok büyük dert haline getiriliyor. Uzatmayayım. O yüzden bu seneki Beşiktaş'ın da şampiyonluk şansı vardır. Fenerbahçe'nin olduğu kadar, Galatasaray'ın olduğu kadar vardır. Ama yeter ki erken kırılma.
0: Peki bir araya gidelim uzatmadan. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.56 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'a geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Geçelim. Beşiktaş'la ilgili konuştuk. Ben hani kısa bir yorum yaptım bu transfer döneminde dört büyükler arasında. Transferlerini genel olarak en çok beğendiğim Beşiktaş oldu. Normalde Trabzonspor'du. Ama Trabzon'a biraz mesafeliyim son transfer hamleleriyle, yaşananlarla birlikte. Takım da performans vermedi. Hoca gitti. Şu an Beşiktaş çok daha dengeli bir takım görüntüsünde. Orta sahaya takviye olsaydı tabii çok daha iyiydi. Orası kesin. Sayısal olarak, kalite olarak yükseğe çekecekti ama belki de bozacaktı. Onu da bilemiyoruz. Bazen de böyle geniş kadro dezavantajı olabiliyor. Ama İtalyano'nun anlayışında geniş kadronun aslında çok dezavantajı olma ihtimali de yok gibiydi. Böyle kendi içimde ben de çelişiyorum ama son nokta olarak şunu söyleyeyim. Olsa daha iyiydi. O transfer. Katılıyorum ama böyle mükemmel bir transfer sezonu geçirmek de mümkün değil. Bunu yani görüyorsunuz. Monaco'nun sportif direktörü var mı mesela? Var değil mi? Ya da Chelsea'de var mı bu işlerde profesyonel ilgilenen? Son gün Everton'da yok mu mesela? Var ama hepsi sıkıntı yaşadılar planlamada. Şu an Monaco ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor. Everton'ın tek santrforu kaldı elinde. Chelsea Enzo'yu gönderdi, yerine takviye yapamadı. Böyle sıkıntı yaşayan her transfer döneminde kulüpler oluyor Avrupa'da profesyonelce yönetilse de. O yüzden Beşiktaş bence hani tartıya koyduğunda çok dengeli bir takım ortaya çıkardı. Tebrik ediyorum ben emeği geçenleri, başta tabii başkan, sportif direktör Önder Özen, Serdal'da Önder Özen ve İtalyano ve diğer emeği geçenler bence çok güzel işler yaptılar. Bakalım karşılığını tabii sahada bulduğunda daha mutlu olacaktır Beşiktaş yönetimi ve taraftarı. Ama şu an itibariyle ben Eylül başı itibariyle bu düşüncedeyim. Galatasaray'a geçecek olursak, Galatasaray son gün tek transfer yaptı. Zaten beklenen bir oyuncu, sürpriz bir takviye gelmedi. Bir Çiabu. Dün şeyi, telaffuzunu sormuşlar. Böyle bir Çiabu gibi çıkıyor.
1: Bir Çiabu.
0: Yani bir Çiabu diyeceğim ben yine de. Onu biraz hızlı sanki yutarak okuyor oyuncu. Kiralık geldi oyuncu. 2 milyon euro kiralama bedeli. 28 milyon euro satın alma opsiyonu. Yani işin ne boyutta olduğunu bir göstergesi bu genç potansiyelli oyuncular da. Bu arada Premier Lig etiketi. Yani bu Galatasaray'ın zaten böyle bir bedel vermesi çok mümkün değil bu performansla. Ve yıllık da 2 milyon euro garanti ücret alacak genç savunma oyuncusu. Onun haricinde Galatasaray merkeze bir takviye yapabilir deniyordu son gün. Kamavinga konuşuluyordu. Lamine Kamara acaba Monaco'dan olabilir mi? Dün WhatsApp grubunda bir kullanıcının tweet'i paylaşıldı. Şöyle yazmış. Demiş ki, ben Galatasaray olsam Chelsea'nin kapısını çalardım. Sizin yerinize Kamara'yı ben alırdım. Şimdi Monaco'yu da kurtarmış olurdu ekonomik anlamda. Hem Galatasaray orta sahada zaten bir ihtiyacı var, işte bir oyuncu arıyordu. Hem Galatasaray'ın karı, hem bir sene oynatıp sonra biraz daha belki ufak bir cüzi üzerine para koyarak da Chelsea'ye gelecek sezon satmayı teklif edebilirdim gibi bir fikir ortaya atmış. Bizim grupta da bayağı beğenildi bu fikir. Enteresan geldi açıkçası. Olabilir miydi? Olabilirdi ama çok ütopik tabii yani böyle bir
1: senaryo. İşte onu kim düşünür?
0: Sportif direkt.
1: Öyle, öyle ama.
0: Ama bak düz bir kullanıcı düşünmüş işte.
1: Tamam.
0: Yani düz bir kullanıcı adamın sportif direktörlük alakası yok.
1: Yani Galatasaray'da öyle bir profil yok. Galatasaray sorular üzerinden gidiyor gibi gözüküyor. Hı-hı. Hani bir oyuncu teklif ediliyor. Başkan birilerine soruyor. Scout bir oyuncu buluyor. Birilerine soruyor. Hep öyle. İşte Galatasaray gardiye görev veriyor. Ya da gardi bir şey getiriyor. Hani bunu düşünecek, bence planlayacak. Bu çünkü çok iyi bir düşünce. Ama birinden çıkması lazım işte. Kimden çıkacak? Yani Galatasaray'da o düşünce çıksa bile hayata geçmesi bile süre alır.
0: Ya Ali abi, fazla sportif direktör üzerinden gidiyorsun gibi geliyor Galatasaray'da ya. Yani her şeyi sportif direktör eksikliğine bağlıyorsun gibi. Yani ben
1: her şeyi
0: de
1: bağlamıyorum. Bunlar ama bak senin söylediğin ince bir şey.
0: İnce de.
1: Senin söylediğin ince
0: ama
1: bir şey.
0: Ama bu mesela örnek veriyorum. Fatih yani Demirel'in de hakkına gelebilir kulüp içerisinde. Ya da senin benim gibi futbolu çok seven eminim çok kişi var içeride profesyonel. Yani onların da hakkına gelip bunu yönetime ya da Okan Burak'a söyleyebilir. Yani özünde demek sana ki, katılmakla birlikte
1: demek
0: tekrar ediyorum.
1: Demek ki söylenmemiş. Demek ki çıkmamış. Bir de yani birinin aklına gelmesi Galatasaray'da uygulanabileceğini de göstermiyor.
0: İşte orada da zaten dün de onu dedim. Ya futbol direktörü olsa da uygulanabileceğini göstermiyor. Başkan olmaz dedi yani. Olmuyor.
1: Ama en azından statü olarak daha yukarıda bir şey futbol direktörü. Yani Fatih Demirel'in aklına gelse belki Dursun Özbey'e gitmesi fikrin belli bir süre alacak. Ama futbol direktörünün aklına gelse, o ekibin aklına gelse belki daha kısa sürede işler halledebilecekler. Ben öyle düşünüyorum ya. Yani bu işlerde artık tekrar söylüyorum ya. Kulüpler bu kadar büyük ekonomileri yönetirken, bu büyük ekonomilerle övünürken 300-350 milyon eurodan bahsediyorsun. 300-350 milyon euro çok da bir ekip olmadan ya da sağlam bir ekip olmadan diyeyim bence yönetilecek bir şey değil artık kulüplerde. Bir rakam değil. Çok çok büyüdüler. Belki onun farkında değiller. Belki o gücün başka yere gitmesini istemiyorlar. Bilmiyorum artık. Ya da o sebep ya da bu sebep. Hı hı. Bizim olsun düşüncesindeler belki. Belki yarın bugün başarı geldiğinde pay sahibini paylaşmak istemiyorlar. Başarıyı paylaşmak istemiyorlar. Bilmiyorum. Bunlar olumsuz düşünceler. Olumlusu belki böyle daha iyi çalıştıklarını düşünüyorlar. Ama ne olursa olsun bu işler artık o kadar kolay değil bence.
0: Katılıyorum. Tekrar ediyorum. Peki Trabzonspor'u nereye koyacağız yine burada? Mesela Trabzonspor'da da geçen sordum sana. Kim mesela sportif direktör, futbol direktörü?
1: Yok.
0: Yok. Trabzonspor nasıl yapıyor bu kadar transferi? Ki dün Frankuna geldi işte. Savi yolusu, Aralı. Trabzon bir de yani Galatasaray'a kıyasla 2,5 kat neredeyse fazla transfer yaptı ve bayağı da satış yaptı aynı zamanda. Ama Trabzon'la ilgili böyle bir eleştirin senin de yok mesela.
1: Yok, Trabzon'la ilgili de var. Trabzon'la ilgili de vardır. Trabzon'da da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Trabzon'da mesela bir scout şefi karmaşası yaşandı. Orada kimse ne olduğunu anlamadı. Hiç kimse ne olduğunu anlamadı orada. Hangi seviyede bir kavga yaşandı? Bir şey miydi? Ne derler? İç çekişme mi yaşandı?
0: Bu arada o kişi
1: güç savaşı mı yaşandı?
0: Eren Mert danışman olarak geçiyordu. Kulübün personeli de değil bu arada. Tamam. Scout şefi de değil aslında.
1: Tamam ama bir etkili bir şey vardı.
0: Scout'la ilgili bir danışmanlık veriyordu.
1: Evet, bir etkili bir rolü vardı. Tabii. Zaten bu söylenmişti. Ama orada ne olduğunu tam olarak anlamadık. Biraz oldu bittiye geldi o iş. Hı hı. İşte Fatih Tekke ile görüş ayrılıkları dendi. O dendi, bu dendi. Bir gitti oyuncu oradaki isim. Ondan sonra mesela Trabzonspor'un transfer rotasında bir net değişim gördük. Acaba onunla mı alakalı? Değil mi? Şimdi Trabzonspor'u övdük ama Trabzonspor'un bugün geldiği nokta hala kafa karıştırıyor. Ben anlamış değilim. Hı hı. Trabzonspor'un tam olarak nasıl bir yön belirlediğini kendine. Çünkü Franculino da gene enteresan bir transfer. Yani iyi yönde söyleyebileceğimiz bir transfer Trabzonspor için. Hani Salah ve Fabinho öncesine doğru gidecek bir transfer. Tam olarak bilmiyorum Trabzonspor'u. Tam anlamadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama bir karışıklık var bence orada da. Onu da söyleyelim. Bir de Trabzonspor'un normalde gittiği oyuncular, aldığı oyuncular diğer kulüplerin yaptığı transferle göre daha zor transferler. Hani Felipe Augusto'yu mesela bulup getirip ona değer katıp göndermek bizim çok büyüklerin yapabildiği işler değil. Hı hı. Ulayı öyle. Şimdi sen söylüyorsun ya, Leo'ya gitmek çok ekstra bir şey gerektirmiyor. Leo yani adam. Adı üzerinde, Leo'ya git parayı ver al gel oluyor. Öteki daha zor. Yani Trabzonspor daha zor bir işi başardı ama nasıl başardı bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum.
0: İşte Trabzon'la ilgili benim kastettiğim, şu an futbol direktörü yok diye bir eleştiri yok çünkü işler tıkırında. Ben de diyorum ki olay sadece futbol direktörü değil işte. Bakın futbol direktörsüz de yapılabiliyor.
1: Ya orada zaten
0: futbol direktörüyle de yapılmayabiliyor.
1: Tabii ki zaten orada anlaştık ya, zaten seninle.
0: Tamam, onu söyleyeyim.
1: Ben her zaman için olsa daha iyi diyorum.
0: Tamam o zaten ha. Orada da hemfikiriz.
1: Olsa daha iyi diyorum.
0: İşte Galatasaray'da da bu son konuyu direktöre getirince ben oradan yola çıktım, sana diyorum. Sanki hı-hı, fazla çok futbol direktörüne öyle, bağlıyorsun.
1: Benim bakış açım öyle. Mutlaka hatta şey olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bırak sadece futbol direktörü, futbol direktörünün kendi ekibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani onun da tek başına koturabileceğini düşünmüyorum ben. Onun da 2-3 kişilik böyle çok sağlam güvendiği bir ekibi olması gerektiğini, hı-hı, düşünüyorum. İşleyişte, organizasyonda. Hani bana organizasyon şeması çizdirsen futbol kulübünde, onu çok önemli bir yere koyarım. Fakat hani bu biraz şey gibi, dernek mi olsun, şirket mi olsun, şahıs mı olsun. Hani orada da bu işi çok iyi kotaran kulüpler var. Kimi dernek olarak çok iyi kotarıyor. Kimi sahiplik olarak çok iyi kotarıyor.
0: Dernek olarak batırabilen var. Aynen. Sahipli olarak batırabilen de var.
1: Burada nasıl işlediği önemli. Ama işte Galatasaray'a döndüğünde, şimdi Galatasaray'da da bakıldığında çok böyle dedikleri gibi organize olduklarını düşünmüyorum. Dışarıdan öyle gözükmüyor. Trabzonspor gibi gözükmüyor. Hani Trabzonspor'u anlamıyorum ama Galatasaray'a bakınca biraz daha böyle işlerin zor ilerlediği bence net.
0: Bir son dakikamız var. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama tam 9'da. Şöyle açıklama. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Lyon maçı, deplasmandaki rövanş maçı.
1: Tamam da Greenwood'la ilgili ne olmuştu?
0: O da galiba onların o Marsilya'ya özgü bir sevinci ve yine galiba başka bir hareketi daha söylendi ama tabii bilemiyorum. Onu göreceğiz. Tamam. Nasıl bir ceza çıkacak?
1: Tam
0: çıkacak
1: bir aklıma mı gelmedi de hani Guendouzi'yi bekliyorduk zaten de Greenwood'u beklemiyordum. Kaçırmışım.
0: Ve Fenerbahçe kulübünü de aynı evet, zamanda kulüp olarak da bir disiplin süreci başlatılmış. Yakın zamanda UEFA'dan savunmalar sonrası açıklamalar, ceza eğer verecekse, vermeyecekse de gerçi açıklama gelecek. Onu da takip edeceğiz. Galatasaray'a geçemedik tam olarak farkındaysanız. Bitşabı'dan bahsettik. Orta sahada da dün bir Yasin Ayari ihtimali ortaya atıldı. Burhan Can Terzi'de gördüm. Başka kaynaklarda da geçildi. Sen Premier Lig'i daha yakından takip eden biri olarak Yasin Ayari'ni dün gördün mü bu arada gün içerisinde?
1: Yok, sen sabah söyleyince duydum.
0: Benden mi duydun? Peki duyduğunda ne düşündün? Olabilir bir transfer miydi? Yoksa bir yanlışlık var bunda diye düşündüğün bir haber miydi?
1: Ayari tamamen hücuma yönelik bir merkez. Yani aslında Batrakov'un pozisyonu Ayari için öyle düşünmek gerekebilir.
0: Öyle mi oynuyor? 10 numara mı direkt?
1: Yani o pozisyonda çok etkili. İsveç milli takımında gördün. Ne kadar etkili olduğunu, ne kadar etkili şutlar attığını, tabii, çalım yeteneğini. Çok ekstra bir oyuncu. Ekstra işler yapabilen bir oyuncu. Hani onu Galatasaray mesela 8'de değerlendirmez. Ya da Türkiye Ligi'nde 8'de çok değerlendirebileceğin bir oyuncu değil bence Ayari. Çok kaleye yakın olduğu zaman etkili olan bir oyuncu.
0: Yani Transfermarkt'ta ana mevki 8, yan mevkiler 6 ve 10 gözüküyor.
1: Evet.
0: Bilmiyorum, 8 için Galatasaray herhalde.
1: Tamam, 8 için düşündü de hani 8'de Galatasaray Ayari'yi mesela Ayari, Batrakov ve Torreira mesela pek ikna edici bir şey olmazdı Türkiye'de. Neden bunu söylüyorum? Direkt olarak Torreira çok yalnız kalıyor. Ayari ve Batrakov fizik olarak çok güçlü oyuncular değiller. Geri koşmuyorlar, yardım etmiyorlar gibi şeyler söylenirdi Türkiye'de. Ki hani Ayari ve Batrakov'un savunma performansları da öyle çok eli belinde dolaşan oyuncular değiller. Ama bu söylenirdi. O yüzden ben pek oturtamadım. Hani Ayari'yi ben ne kadar kaleye yakın, ne kadar oralarda o kadar etkili diye hep gördüm izlerken. Ama çok iyi oyuncu. Bayağı üstün yetenekli bir oyuncu. Yani hemen hemen hücumda her şeyi yapabilen bir oyuncu. O yüzden gelse hani bunlardan bağımsız böyle taraftarın bayağı seveceği, beğeneceği bir isim olurdu ama kolay bir transfer değil.
0: Evet, orada da zaten İngiltere'de transfer sezonu kapandı. Yasin Ayari de öyle kadroda düşünülmeyen, gönderecek bir oyuncu da değildi. Nedense bu haber çıktı. Şuradan çıktı herhalde. Son Chelsea maçı kadrosunda yokmuş Ayari. Ondan önce Tromsø eşleşmesinde iki maçta da oynuyor. Aston Villa maçında ilk 11. Chelsea maçında kadroda yok. Fakat sanıyorum sakatmış zaten. O yüzden kadroda yokmuş. Dün böyle bir ortalık yankı yerine döndü. Ama çok gerçekçi olmadığı da sonra anlaşıldı. Galatasaray merkeze de bir takviye yapmadan.
1: Evet, ekstra bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Yani Ayari gelse. Galatasaray'ın dün hücum istatistiklerini ilk 3 maç sonunda işte futbol verileri hesabından senle paylaştık. Maç başına girilen net gol pozisyonu, maç başına şutta Galatasaray rakiplerin önünde. Tabii ki iki iç saha maçı oynaması burada bazı farkı yaratıyor. Rakiplerin gücü de bazı farkı yaratıyor, farkındayım. Ama Galatasaray sezon boyunca hücumda çok fazla zorlanmayacak gibi. Fakat Galatasaray'ın asıl ihtiyacı bana sorarsan Ayari'den ziyade işte böyle Baskin gibi bir tam merkez orta saha oyuncusuydu. Yani iki ceza sahası arasında çok iş yapabilecek. Zaman zaman hücumu düşünecek. Ama zaman zaman da savunmaya sertlik verebilecek, ikili mücadeleye girecek, o ikili mücadeleyi ağırlıklı olarak kazanacak. Oynarsa Torreira'yı, oynarsa Lemina'yı rahatlatacak beraber. Savunmaya gene belli bir katkı vererek savunmanın üzerinden yükü alacak. Böyle tam bir merkez orta saha oyuncusu profili gerekiyor bence Galatasaray'a bir 8'den ziyade. Galatasaray hücum etmekte zorlanmıyor.
0: O zaman Beşiktaş'ın söylediğim Rios'u Galatasaray da alabilir miydi? O da mücadele gücü yüksek bir oyuncu değil mi?
1: Alabilirdi. Alabilirdi. O yüzden Galatasaray'ın ben merkezde şu an çok oyuncu olmasına rağmen kime güveneceğini tam olarak bilemiyorum. O biraz Galatasaray'da soru işareti. Burada tabii ki Lemina ve Torreira'nın beklenen o kaliteli performansları ortaya koyması Okan Buruk'un sorunlarını azaltacaktır. Ama geçen sezonun sonundaki gibi bazı aksamalar, düşüşler, fiziksel kalitede eksiklikler olursa o zaman Galatasaray oraya kimle tolere edecek? O bir soru işareti şimdi. Leslie tam o ışığı vermedi. Niega müthiş hareketli bir oyuncu. Ben onu canlı izledim. Müthiş hareketli olması topla buluşmasını çok kolaylaştırıyor. Ve topsuz da hareketli bir oyuncu. Topla da hareketli, topsuz da iyi hareketleniyor ama fizik olarak inanılmaz zayıf. İkili mücadeleye girdiği anda genelde yere düşüyor Niaga. Öyle bir dezavantajı var. O konuda gelişmesi gerekiyor. Hani Galatasaray ona büyük ihtimalle bilmiyorum ama Leslie'nin önüne geçebilir diye düşünüyorum ben. Sezon içerisinde Niaga'nın. Okan Buruk ne kadar güvenecek bilmiyorum onu. Ama benim gördüğüm hani Leslie'yi de izledim canlı. Niaga'yı da izledim. Niaga'nın o hareketliliği çok ciddi bir pas açısı sağlıyor arkadaşları içinde ve arkadaşları da topu doğal olarak boştaki oyuncuya vermek istiyorlar. O bakımdan çok iyiydi. Fakat işte orada kim alternatif olacak? Direkt kim güvenecek? Yani Galatasaray'ın bana merkezinde 10 numarayı da kat, Batrakov'u da kat. Batrakov, Lemina, Torreira gözüküyor değil mi?
0: Evet.
1: Bir sonraki oyuncu kim?
0: Sara.
1: Sara.
0: Şu an Sara gözüküyor. Bir sonraki oyuncu. Sonra Leslie, Niaga, İlkay var. Unuttuğum başka bir isim yoksa. Yunus da 10 numaranın alternatifi olur duruma göre. Kalabalık var ama kuru kalabalık gibi biraz sanki.
1: Evet, Sara. Yani güveneceğin oyuncu Sara orada. Sara'ya güvenir misin? Ben güvenirim. Ben iyi işler yaptığını düşünüyorum Galatasaray'da. Çok iyi niyetli bir oyuncu. Zaman zaman formsuz dönemleri yaşıyor ama tekrar kendini yükseltebiliyor. Fakat işte sayısal olarak orada bir eksiğin yok. Ama rahat, tamam ya, önemli değil. İşte Torreira yok, Niaga oynuyor. ne bileyim Lemine yok. Önemli değil. Leslie oynuyor. Rahat pek diyemiyorsun. Hı hı. Onun bir şeyi var.
0: Evet. Kaan da yine o bölgenin alternatiflerinden biri olabilir. Artık onun tam mevkisini bilmiyorum. Stoper mi, sağ bek mi, orta saha mı, ama orta sahada da bir alternatif. Yani çok isim var aslında. En kalabalık orta saha rotasyonu Galatasaray'da şu anda dört büyük arasında, ama en belki Trabzon, şimdi Fabinho ile birlikte düşüneyim. Yok ya, Trabzon'da Galatasaray en sanki soru işareti olan merkezde.
1: Orada ekstra bir performans kovalayacaksın artık.
0: Leslie'den belki bir...
1: Evet, hani şu an Leslie ile alakalı çok olumlu konuşulmuyor. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Beklenti çok düşük şu anda.
1: Evet, belki sezon içerisinde Leslie o performansını yükseltecek ve Galatasaray rahat edecek. Ama ona ihtiyaç var. Hani Niyaga ile alakalı ben biraz daha olumluyum. Ama belki benim de beklentilerimi aşacak bir performans gösterecek. Eğer o performans çıkarsa... Zaten sayısal olarak eksik olmadığı için Galatasaray bir sorun yaşamayacaktır. İlkay mesela, hani İlkay gibi bir oyuncu şu an Galatasaray'da var mı yok mu noktasına geldi.
0: Vallahi olmasa da olur şu an noktasında.
1: Evet, ama işte İlkay'ın da artık o sorumluluğu biraz hissetmesi gerekiyor. Yani Galatasaraylı çocuk falan, tamam güzel hikaye de onlar bir yere kadar. İlkay'a verilen yıllık ücret, İlkay'ın Galatasaray'a gelişi, İlkay'ın kalitesi, hepsini düşündüğün zaman... İnsanlar doğal olarak bir şey bekliyorlar. Bir performans bekliyor. Hadi ilk sene kötü geçti. Ben mesela bu sezonun başında İlkay ile alakalı daha yüksektim. İlkay kalitesindeki bir oyuncu. Hani geçen senenin ardından açıkçası biraz hırs yapar diye düşünmüştüm. Hani kendine yediremez geçen sezonu Galatasaray'da. Bu sene performansını arttırır diye düşünmüştüm. Az önce söyledik, yani var mı yok mu hissetmiyorsun.
0: Aynen öyle. Peki Galatasaray haberlerini toparlıyorum. Nelson'un sözleşmesi dün resmen feshedildi. Norşalen'e transferi duyuruldu. Arda Okan Kurtulan'la ilgili de dün hani sona eren bir transfer şeyi olmadı. Kazım Can'la ilgili henüz onun ayrılığıyla ilgili bir gelişme yok. Ama kalan bir buçuk günde hala gelişme olabilir bu konularda. Barış Alper'le ilgili dün Ali Naci ayağındaki problem sebebiyle antrenmana katılamadı demiş. Ayağında bir ödem mevcut. MR'a götürüldü demiş. Galatasaray'ın sıradaki maçı Cuma, yani yarın. Barış Alper'in o zaman oynamama durumu olabilir, eğer durumu ciddi ise. Sané'ye belki fırsat gelebilir ya da Leao hazırsa eğer. Leao'yla da direkt olarak Barış yerine başlanabilir. Burhan Can Terzi Sané'yle ilgili de biraz teknik heyetten uzaklaşmış durumda diyor. İlk 11 olmadığı için teknik heyetle Sané arasında bir gerilim hattı var diye bir yorumda bulunmuş ki çok da şaşırtıcı değil. Sané gibi bir oyuncu Yunus'un yediği iki maçta Sané mutlu değildir bu durumundan. Bakalım nasıl çözecek Okan Buruk bu problem, yani şu anda problemi.
1: Ya orada Sané zaten mutlu olmasın. Yani bir zahmet. Sané de bu durumuna itiraz edip biraz daha performansını yükseltsin. Okan Buruk da deli değil herhalde. Sané'yi kenarda bırakacak kadar. Sonuçta Sané de çok çok büyük beklentilerle geldi. Hani Galatasaray geçen sene Bayern'in 10 numaralı formayı emanet ettiği oyuncusunu aldı. Alman milli takımında oyuncusunu aldı. Sané bir ara milli takımdan kopuyor gibi gözüktü. Dünya Kupası'na da gitti. Şimdi bu etiketler, bu aparatlar varken oyuncunun üzerinde, eğer Galatasaray'da yedek kalıyorsa, bu Okan Buruk üzerinden değil Sané üzerinden okunması gereken bir durum bence. Eğer oyuncu mutsuzsa iyi. Ses çıkmıyorsa kötü. Aynen. Galatasaray açısından.
0: 9.19 ara vakti, aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım. Şu an Bitcoin'in fiyatı 77.744 dolar. Dünkü fiyat aralığında Bitcoin, son 24 saatte fazla bir hareket olmamış. TL olarak da 3.745.126'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.22 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajlarıyla devam edelim istiyorum. İzmir'den Salim, ikiniz de Okan Buruk'u suçlamıyorsunuz. Okan Buruk futbolcuyu da hazırlayamıyor demiyorsunuz. İlkay Sané bunları takıma kazandıramıyor diyemiyorsunuz demiş.
1: Diyemiyoruz demiş. Okan Buruk'un döneminde futbolcuların hangisinin gelişme gösterdiği Galatasaray'da zaten tartışılan bir konu. Özellikle genç oyuncuların takıma monte edilememesi, hatta gelen oyuncuların aynı seviyede kalamaması Okan Buruk'a yapılan bir eleştiri. Doğru da bir eleştiri. Burada dinleyiciyle hemfikirim. Ama bizim söylediğimiz başka bir şeydi. Bu konuyla alakası yok. Söyleyemiyorsunuz demesiyle de pek alakası yok ne yazık ki. Bu kadar. Ne diyeyim yani, şimdi anladın mı? Ayrı ayrı konular. Öteki zaten konuşuluyor. Öteki zaten söyleniyor. Galatasaray'da o ayrıca bugünün de tartışma konusu değil. Uzun süreden beri bu zaten gündemde.
0: Evet.
1: Sürekli de söyleniyor. Ne zaman birileri Okan Buruk'a kızsa bunu söylüyor eleştiri olarak.
0: Sané'le ilgili bir de hani onun dilinden anlayan oyuncu yok takımda. Hani onun koşularına o pasları atacak isim yok. Hep klişe olarak söylenen şeylerden biri ki hani klişe diyorum, o haklılık payı da var tabii ki. Tek başına Sané üzerinden de okumak tabii ki doğru değil. Bu bir takım oyunu. Hocanın payı var. Oyuncunun da payı var. Takım arkadaşlarının da payı var. Yani burada hepsinin kendi içinde bir payı var. Tek başına olmaz yani. Peki diğer mesajlarla devam edeyim. Okan Buruk yıldız yönetimi konusunda başarısız. Zaha, Ziyech, Sané, son dönemde Icardi. Sané yok olup gider bu sene demiş dinleyicimiz. Timuçin Osman Akkaya. Engin Benzer Yalova'dan mesaj göndermiş. Galatasaray yönetiminin yerinde olsam şimdiden gelecek sezonun teknik direktörü Arda olarak getirmeyi planlarım demiş. Teknik direktör değişikliği olarak 3 haftada 2 fire verdik bile. Dünyada muadili olan böyle bir lig olduğunu sanmıyorum. İnanılır gibi değil açıkçası demiş dinleyicimiz. Radoi ve Fatih Tekke.
1: 3 haftada 2 fire bizim için iyi.
0: Evet, bence de. Ben ilk hafta bile bekliyordum. Olmadı. İyi başladık. 3 haftada 2.
1: Şu an ortalamanın bir altı gidiyoruz. 3 haftada 3 olabilirdi. Çok rahat bir şekilde.
0: Aynen öyle.
1: 4. hafta telafi ederiz ama merak etmeyin.
0: Eder miyiz?
1: Ne?
0: Eder mi? Nasıl edeceğiz?
1: Bu hafta Erzurum Konya
0: beraber.
1: Birini götürebilir yani.
0: Birini götürebilir. Evet, ikisinden biri gidebilir. Serkan
1: Hoca
0: ve
1: İlhan Hoca.
0: Evet.
1: Olabilir yani, ne yazık ki bu hafta.
0: Öyle gözüküyor. Peki Galatasaray'la ilgili haberleri toparladık. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de herhangi bir şey. Fenerbahçe'de ilk girişi yaptık aslında biz transfer konusunda. Programın başını tabii takip edemeyenler olmuştur. Fenerbahçe'de de şu anda daha çok satışlar ya da ayrılıklar diyelim. Para kazanacağı bir transfer çok kolay gözükmüyor şu aşamada. Girişte Talişka üzerinden sen para kazanması zor dedin. Mümkün değil'e getirdin. Ben de çok itiraz etmiyorum. Fenerbahçe şu anda köşeye sıkışmış durumda yabancı konusunda. O yüzden oyuncu tarafı çok daha güçlü. Ama resmi olarak hala duyurulmadı Talişka. Bugün onun da Dubai'ye uçması bekleniyor diye haber vardı. Gün içerisinde herhalde resmileşecek. Çağlar'ın ayrılığı resmileşecek. Bir de
1: Beka
0: kaldı. Mimović var aslında. Ama onu belki de Türkiye Kupası listesine yazıp takımda tutacak Fenerbahçe. Çünkü Avrupa'da da birçok yerde artık transfer dönemi bugün yarın kapanıyor. Birçoğunda kapandı. Açık olanlar var ama ihtimaller gitgide azalıyor. Mimović de takımda çözüm bekleyen oyunculardan birisi oldu. Gelecek oyuncu da artık bu saatten sonra Fenerbahçe'de beklenmiyor. Şöyle haberim var. Kerem Aktürkoğlu sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Asensio'nun ise sakatlığı devam ediyormuş. Tedavisi de sürüyormuş. Derbiye yetişip yetişmeyeceği de bugün içerisinde belli olacak denmiş ama hani tedavisinin devam ettiği noktada kolay değil Asensio'nun dönmesi. İsmail Kartal zaten bu saatten sonra ilk 11'de forma şansı vermez. Marco Asensio yani ihtimalle
1: Roma maçı da var.
0: Kulübesinde olur. Evet, önünde bir Roma maçı var. O yüzden şu anda İrfan Can Kahveci en güçlü aday gözüküyor son maça baktığımızda. Kerem'in dönüşü de şu anda kulübeyi güçlendirecek gibi gözüküyor. Oğuz herhalde bu iki maçtaki performansıyla yerini kaybetmez. Sakatlıkla ilgili ya da Roma maçını önceleyip

0: Yani drip Oğuz'u dinlendirmek gibi bir şey düşünmüyorsa ki derbi sonuçta. Çok düşüneceğini zannetmiyorum. Oğuz'u bir düzen görürüz Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'deki haberler bunlar.
1: Fenerbahçe tabi Asensio'suz oynadığı noktada bakalım merkezde nasıl bir performans ortaya koyacak. Merkezde kim oynayacak?
0: İrfan Can işte.
1: İrfan Can yerine İsmail Yüksek olabilir mi?
0: Kendi evinde ya Fenerbahçe. Deplasman olsa olabilir derdim. Trabzon deplasmandaki gibi geçen sene. Ama kendi evinde de artık Kante, Gündüz'ü İsmail'le çıkmasan daha iyi olur.
1: Kante, Gündüz'ü Kante, Gündüz'ü Orkun, Olaytan ve Salih karşısında zorlanabilir. 3'e 2 çoğu zaman 3'e 2 kalacaklar. Zorlanabilirler.
0: Niye 3'e 2 kalacak?
1: Ya İrfan Can'ın o şeyde o seviyede ikili mücadeleye girme ihtimali bence merkezde az, düşük.
0: Tamam, İrfan Salih'le birebir eşleşir. Orkun'la Olaytan'ı da Kante ve Gündüz'ü tutar birebir.
1: Yani bence çoğu şeyde Beşiktaş sayısal üstünlüğü sağlar merkezde. Beşiktaş bir de birbirine yakın da oynayabiliyor. O bakımdan mesela İsmail Yüksek ama İsmail Yüksek'i oraya koyduğunda biraz daha merkez orta saha dengesi Fenerbahçe'ye kayabilir diye düşünüyorum.
0: Ben. Peki Talişka olsaydı böyle bir yorumun olmayacaktı değil mi? Talişka farklı, İrfan Can farklı, evet, olduğu için bunu söylüyorsun. Aynen.
1: Ama çünkü gene Talişka'la de da hani Talişka olsaydı 11'deki yerini tartışmazdım. Ama Fenerbahçe'nin merkezinin Beşiktaş karşısında zorlanacağını söylerdim. Talişka'yı gene 11'de tutardım. Oraya bir şey söylemezdim. O bakımdan hani merkeze alan derbide büyük bir avantaj sağlayacak. Gündüz'ü müthiş oynuyor. Harika oynuyor. Kante de ona eşlik ediyor. Fakat iki oyuncu çoğu pozisyonda 3'e 2 kalırlarsa o zaman zorlanabilirler.
0: Yani itiraz etmiyorum. Zorlanabilirler bence de. Bunlar olacak ama takımlarda. Başka yerden de sen rakibi zorlayacaksın. Mesela Mourinho'nun arkasına yapacağın koşular. Oğuz zorlanır. Mourinho çok fazla zorlanır.
1: Ama Mourinho zaten o kadar çıkmaz. Fenerbahçe derbisi olduğu için. Yani Italiano'nun Mourinho'yu bu karşılaşmada konumlaması diğer maçlarda olduğu gibi yani Çerni'nin önünde neredeyse ortalama pozisyonu çıkartacak Mourinho hücumda o kadar da değil. Fenerbahçe maçında da Mourinho'ya ona göre bir şey söylenecektir. Yani Mourinho anca belli pozisyonlarda yavaş yavaş oyuna destek verir. Fakat Beşiktaş'ta mesela bu karşılaşmada Rıdvan daha çok ön plana çıkabilir. Çünkü geçenlerde de konuştuk. Trossard o kadar iyi top saklıyor ki Trossard'ın sakladığı toplara bu kez Rıdvan'ın bindirme yapıp biraz daha baskın diyebileceğin şekilde Fenerbahçe kalesine akmaya çalışabilir Beşiktaş. Ben Mourinho yerine Rıdvan'ın Fenerbahçe derbisinde hızıyla da beraber daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mourinho ağır bir oyuncu. Topla çok hızlı hareket edemiyor. Artı Beşiktaş'ta bilmiyorum yani bu karşılaşma bayağı iyi bir test olacak işin hücum tarafı içinde. Çünkü Beşiktaş bir de Poku gibi bir oyuncu aldı. Mesela skor maçın son bölümüne yakın Beşiktaş'ın istediği gibi giderse mesela Poku'nun da çok fark yaratabileceği bir karşılaşma olabilir. Son bölüm eğer istediği şekilde gidebilirse. Ama hani Vlahovic, Trossard, zaman zaman Orkun, işte Rıdvan, yani top Fenerbahçe'deyken çok kısa sürede Fenerbahçe kalesine de inebilirler.
0: İnebilir, Rıdvan inebilir. Arkada da Greenwood boşluğu da verebilir aynı şekilde. O da bir risk. İşte Fenerbahçe için bir avantaj. Beşiktaş için de hem bir avantaj hem de bir risk. İkisi aynı anda yani. Artılar eksiler çok fazla. Hangisi üstün gelecek bilmiyorum ben.
1: Güzel maç olacak işte. Bayağı güzel maç olacak. Yani her açıdan güzel maç olacak.
0: Aynen, keyifli bir maç olabilir. Diyelim 9.32 mesajları okuyorduk. Birkaç tane daha okuyayım. Hadi öyle reklam arasına gideyim. Greenwood ve Gündüz'e ne tür bir ceza gelebilir? Para mı yoksa maç cezası mı? Sen para mı diyordun? Bunun için mi konuşuyorduk biz? Ben maç cezası, sen para cezasıyla.
1: Sen ağır bir ceza bekliyorsun.
0: Bunun için mi konuşuyorduk?
1: Bunun için başka konuşuyorduk. Bir şey? Ben çok ağır olmaz. Hani maç gelirse bir maç falan gelir ama para cezası gelir diye düşünüyorum.
0: Evet, ben daha ağır.

0: koyacaksın mesela? Ya, Asensio da iyileşmedi diyelim. Nene.
1: Tamam, o zaman da Oğuz, Kerem, o zaman da problem de ötekinde en azından bir de savunma olarak da büyük problem yaşarsın. Oyuncu karşılama.
0: İsmail sonra... peki? Yani İsmail ile Gündüz arasındaki fark mı daha çok? Greenwood'da alternatifi artık kimse, Oğuz, Nene veya İrfan Can.
1: Tabii ki Greenwood'da alternatif arasında fark yok ama yani Gündüz'ü çok çok büyük katkı veriyor ya. Hani İsmail o seviyeye çıkabilir mi emin değilim. O bakımdan söyledim aslında.
0: Ama çıkma ihtimali daha güçlü diğer alternatiflere göre, Greenwood'un alternatiflerine göre. Yoksa yani maç ritmi olarak çıkamayabilir. Ona
1: bir de Asensio olmazsa tam olarak dediğin gibi olur zaten. Yani Asensio artı Greenwood olmazsa senaryo kötü olur.
0: Aynen.
1: Fena Roma maçında.
0: Evet. Bugün bu arada herhalde o UEFA'ya bildirilen listelerde tam olarak açıklanır. Ben kendimce baktım. Fenerbahçe 23 kişi galiba bildirebiliyor. Altyapıdan 2 oyuncusu var bir hata yapmadıysam. Tam oluyor Fenerbahçe'nin kadrosu.
1: Tam oluyor derken?
0: Yani yine de yanlış hesap yapmadıysam Bartu da oluyor, Levent de oluyor. Çünkü bir ara hatırla, onlar liste dışıydı. Sonra tekrar girdiler, girenler çıkanlar çok değişti bu eleme döneminde. Ama şu an yeni takviyede gelmediği için son gün kim varsa ana kadroda düşündüğün,
1: ha, yazabiliyorsun.
0: Yazabiliyorsun diye öyle benim hesabıma ha, o, göre o öyle. Şey. Galatasaray'a bakacağım şimdi reklam arasında. Galatasaray'da öyle olmayabilir sanki. Ona da
1: dışarıda kalacak oyuncu mu olacak yani?
0: Yani bu benim şeyim tabii, daha hesap yapmadım. Sanki biraz kalabalık gibi geliyor özellikle orta saha rotasyonu falan. Ama bugün tabii net olarak zaten benim hesabıma da gerek kalmadan öğreneceğiz kimler var listede, kimler liste dışı kaldı diye. Batuhan Ergüven, Okan Hoca'ya değer katamayan bir hoca olarak bu fikre katılıyorum. Fakat İlkay'ın nesini hazırlasın demiş. Kaç yaşında adam kendine bakacak biraz demiş.
1: Sane de öyle. Sane de artık geliştirilecek oyuncu değil. Performans alınacak oyuncular bunlar. Ama orada da eleştiri var zaten. Yani performanslar da geliyor gidiyor diye.
0: Zor konu ya, bilmiyorum.
1: Osimhen dışında Galatasaray'da performansını koruyan oyuncu. Mesela Davinson Sanchez'de bir düşüş var mı? Var. Değil mi?
0: Var.
1: Torreira. Şalay'ı belki.
0: İşte Şalay'ı saydım ben. Uğurcan'ı sayarsın. Kaleci o da tabii. Kaleci ne kadar hani.
1: Jakobs, Singo, Eren.
0: Eren mesela. Bence Eren belli bir standardı koruyor.
1: Standardı koruyor. Doğru, ona katılırım. Lemina, Torreira sanki biraz düşüşte olan oyuncular gibi. Sara idare ediyor gibi.
0: Barış bu sene düşüş.
1: Barış'ta bir gelişme yok en azından. Evet. Mesela Barış biraz daha geliştirilmeye açık bir oyuncuydu.
0: İşte gerçi orada da işte biraz da Barış yapacak bir şeyler. Hani sadece Okan Buruk'un dokunması da olmuyor. İki taraflı yani. Bunlar tek başına Okan Buruk, tek başına İlkay diyemiyorsun yani. İki tarafında bir dahli var. Diyelim 9.36 saatlerimiz. Dört büyüklerin transfer gelişmelerini değerlendirdik. Artık büyük oranda bitti diyebiliyoruz transferler. Bu kadrolarla artık Avrupa kupalarında en azından mücadele edecek takımlarımız. Gelecek haftada iyi iki karşılaşmayla başlayacağız. Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Fenerbahçe'de kendi evinde Roma'yı konuk edecek diyelim ve son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.38 saatlerimiz. Yine bir sıcak gelişme, bir haber, resmi kulüp haberi değil ama Yağız Sabuncuoğlu, Anderson Talişka'nın İstanbul'dan ayrıldığını paylaştı. Fenerbahçe'nin de oyuncu da yollarını resmi olarak ayırdığını bildirdi. Hala kulüpten resmi bir açıklama, bir veda paylaşımı gelmiş değildi şu ana kadar. Tekrar tabii kontrol etmek lazım. Fenerbahçe bugün bir kamuoyuna duyuruyla başladı Gündüz'ü Greenwood konusunda ama transferle ilgili sessizliğini koruyor. Onu bir söyleyeyim. Bir de Ersin Düzen de bahsetmiş. Trabzonspor'un teknik direktör adaylarından birinin Marek Hamsik olduğunu dile getirmiş. Hiç o da aklımıza gelen bir isim değildi. Zaten teknik direktörlük yapıyor mu onu da bilmiyorduk. Şu an yapmıyor değil mi? Sen baktın mı Ali abi?
1: Ben bakmadım, bakayım.
0: Bakacağım. Şu anda Slovakya'nın yardımcı antrenörü gözüküyor. Aynı zamanda bir kulüpte de altyapı antrenörü gözüküyor. Dukla Altya diye. Başka bir kulüpte hissedar gözüküyor. Marek Hamsik. Ama ilk teknik direktörlük deneyimi

0: A takım seviyesinde en azından Trabzonspor olabilir. 39 yaşında henüz Marek Hamşik. Teknik direktör için zaten genç bir yaşta. UEFA pro lisans sahibiymiş. Hamşik almış yani pro lisansı. Transfermarkt'ta öyle gözüküyor. Ve riskli bir tercih olur tabii ki Trabzonspor için ama bir hava verir tribünlere. Hamşik çok sevilen bir oyuncu. Şampiyonluk döneminde de takımda olan isimlerden biriydi. Enteresan olur. Yani çok mantıklı bulmam Trabzonspor için ama
1: Teknik direktörlük yaptığı takımı gördün mü? Hamsik Akademi. Büyük ihtimalle kendi kulübü.
0: ha o 2023-25 arasında tabii.
1: Evet. O ara
0: Aynen.
1: büyük
0: Altyapı
1: ihtimalle.
0: ama o.
1: Evet, kendi kulübünü
0: Hı.
1: orada çalışmış.
0: Tek teknik direktörlük deneyimi orada. Onun haricinde antrenör ve şu anda Slovakya milli takımında da yardımcı antrenör olarak görev yapıyormuş. Marek Hamsik. Bu da ilginç bir haber. Şimdi programın son bölümünde Anadolu kulüplerine bir dönecek olursam Gaziantep'te yeni teknik direktörün Orhan Ak olması bekleniyor. Dün Salim Manav Ajansspor'da haberini yaptığı Matei Mirel Rolo ile yolları ayırdı Gaziantep. Çağdaş Atan ilk olarak gündeme gelmişti. Çağdaş Atan hocayla anlaşma olmadı artık hangi sebeple bilemiyoruz. Sonrasında da Mehmet Topal ve Orhan Ak isimleri ortaya atılmıştı. Orhan Ak da karar kılındığı söylendi. Orhan Ak da uzun yıllar tabii Abdullah Avcı'nın ekibindeydi. Sonra Emre Belezoğlu'nun ekibinde görev aldıktan sonra 2005 Ocak'ta Karagümrük teknik direktör olarak kendi kariyerini inşa etmeye başladı. 18 maç görev alabilmiş orada. Fena değil yine 18 maç. Sonra Eyüpspor'a gidiyor. Eyüpspor'da 11 maç kalabiliyor geçen sezon Ekim'le Ocak ayları arasında. Eğer olursa şimdi Gaziantep'te de 3. dönemi olacak Orhan Ak'ın. Ama hani şu ana kadar çok fazla bir şey vaat etmedi.
1: Bence 10 maçı bulamaz. Antep Orhan Ak'ı tercih ederse. Göztepe deplasmanıyla bu hafta devam ediyorlar lige. Sonra Fenerbahçe. Yine zor bir deplasman. Kocaeli deplasmanı. İçeride Çorum. Bir başka zor deplasman. Başakşehir. Erzurum ve Trabzon deplasmanı diye Antep'in maçları devam ediyor. O yüzden bu böyle bir fikstürde zor. Yani Orhan Ak'ın Antep'le beraber çok ekstra bir performans göstermesi lazım. Zaten genel olarak sorunlu bir kulüp. O yüzden 10 maçı bulamaz bence. O kadar.
0: Yani diğer aday da konuşulan eğer Avrunak'ta olmayabilir bu arada hala bozulabilir. Mehmet Topal o da teknik direktörlük kariyerine Romanya'da başlayan
1: Doğru.
0: isimlerden biri. Eğer önündeki Transfermarkt kaynağı beni yanıltmıyorsa Petrolu'da Arda arda 3 farklı dönemde görev almış.
1: Daha geçen sene oradaydı galiba. Bir
0: Evet geçen
1: şeyler
0: seneyi
1: değil mi?
0: orada
1: Oradaydı
0: bitirmiş.
1: tabii.
0: Ama şimdi Temmuz 2024, Aralık 2024, Mart 2025, Mayıs 2025, Mart 2026, Haziran 2026 aynı kulüp Petrolül.
1: Şey gibi. İsmail Kartal Fenerbahçe gibi.
0: Ama
1: Ne zaman çağırsa gitmiş ama çok kısa kalmış.
0: çok kısa ve iki sezon içinde neredeyse yani hepsi olmuş.
1: Bilemiyorum
0: Enteresan bir
1: oradaki
0: iş.
1: durumu.
0: O nasıl olmuşsa. Sahibi galiba Türk'tü herhalde bu kulübün. Şimdi de Gaziantep ilk Süper Lig deneyimi olabilir Mehmet Topal'ın. Şey aklıma geldi bir de. Mehmet Topal hiç kimsenin yardımcılığını da yapmadan teknik direktörlük kariyerine kendi atılan isimlerden birisi. Orhan Ak'sa tam tersi. Bu tarz çıkıp başarılı olan bizde acaba kaç örnek var yardımcılıktan kendine bir teknik direktörlük kariyeri inşa edip kalıcı olabilen son dönemde aklınıza gelen bir örnek var mıdır acaba? Bir
1: Yardımcılıktan çıkacak başarılı bir teknik direktör olacak.
0: Çağdaş Atan galiba ilk zamanlar Sergen Yalçın'la çalışıyordu, ekibindeydi diye hatırlıyorum. Ama onun haricinde
1: Çağdaş Atan'ı başarılı buluyorsun yani.
0: kalıcı oldu ama.
1: Şaka yaptım.
0: Başarılı da buluyordum bu arada,
1: Şaka yaptım.
0: beğeniyordum. Şu an beğenmiyorum. Şey aklıma geldi. Egemen Korkmaz ne yapıyor acaba dedim. Orhan Ak'a bakınca Egemen Korkmaz
1: Ümit.
0: aklıma geldi. Ümit
1: Ümit
0: Milli
1: Milli Takım.
0: Takımımızın teknik direktörü. O da kendi yolunu çizmeye çalışıyor ya.
1: Antep'le alakalı olarak Şumidika sesleri geliyor dinleyicilerden.
0: Şumidika.
1: O da Arap Yarımadası'na gitmişti. Orada da
0: Geziyor.
1: ha?
0: Geziyor hocam.
1: Oradan atıp tutmaya devam ediyordu.
0: Şu an Romanya'da.

0: Yüzde.
1: Geri mi dönmüş?
0: Yeni başlamış daha 14 Ağustos'ta.
1: Yeni başlamış.
0: Şumudika sesleri kesilir. Olmaz daha yeni gitmiş. Geçen yılı çok kısa 2,5 ay al ok tut diye bir takımda geçirmiş. Ondan önce Rapid'deymiş. Ondan önce de işte o Gaziantep dönemi ilk. Gaziantep ya Şumudika 2017'de gelmiş ilk ya Süper Lig'e. Kayseri'de.
1: 9 sene olmuş.
0: Vallahi sonra Gaziantep dönemi, Rize dönemi. Mesela Rize dönemi bende hiç yok. Rize ile Şumudika'yı hatırlıyor musun? 7 maç kalmış zaten.
1: 7 maç.
0: 7 maç kalmış. Ocak 2021, Mart 2021. 1,5 ay kalmış. Yeni Malatya Spor dönemi. Bir Gaziantep dönemi daha ve şimdi de Kulüc'de kendi ülkesinde görev alıyor. Okan Buruk denmiş yardımcılıktan gelip başarılı olan. Doğru. Farioli mesela evet güzel bir örnek. Çağdaş Atan'ın ekibinden çıktı. Adam şu an Porto'nun en güzel örnek oldu. Francesco Farioli. Ben tabii yerlileri düşünüyordum da yabancı olup yol alan evet iyi bir örnek Francesco. Farioli Recep Uçar güzel. Recep Hoca da son dönemde kendini kabul ettirdi.
1: Tabii.
0: Belli bir piyasası var Recep Uçar'ın. Dörtlükler için hala aday değil ama Süper Lig için anılan bir isim. Evet varmış ya. Bayağı varmış. Kötü değil. Ben daha kötüdür diye düşünüyordum. Peki Gaziantep'le ilgili haber bu. Dün Başakşehir Odalakosta ile sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Başakşehir'de zaten Umut Bozok transferiyle birlikte belli şeylerin sinyalini veriyordu. Belki Bertu'yu gönderebilirdi. Umut geldiğinde ama Bertu da takımda kaldı. Selke kaldı. Umut geldi. Nuno da Costa fazlalık gözüküyordu. O da herhalde bir süperlik yapar ya da bir birincilik yapar. Transferin kısıtlı günlerinde. Onu söyleyelim. Benim futbolla ilgili haberlerim bunlar şu anda. Şimdi ekleyecek bir şeyiniz yoksa mesajlar geliyor bu arada. Ama Mourinho, Hikmet Karaman şeyler gelmiş. Antrenörler. Arda Turan demiş. Arda Turan yardımcılık yaptı mı?
1: Bilmiyorum vallahi. Bir de hani bu yardımcılık tabii ne kadar bir süre? Senin mesela yardımcı derken birinin kadrosunda olup böyle 2-3 ay yardımcılık yapması yeterli mi?
0: Değil ya aslında. Benim dediğim biraz da biraz...
1: Bir süre, aynen ben oyunu hissettim senin söylediğinde de hani bir mesela... Şimdi dinleyici yazmış. Burak Yılmaz demiş. Yani kaç maç kadrosundaydı? Ona da bakmak
0: kastettiğim
1: lazım.
0: Kastettiğim o değil
1: 13-15
0: yani.
1: Maç yedek şey düzeltiyorum. Yardımcı antrenör olmak çok bir şey ifade etmiyor.
0: Benim kastettiğim aslında algısı bu adam yardımcı antrenör evet, olup o algıyı aynen. Kırıp teknik direktör olmayı başaran. Aynen.
1: Senin söylediğinle bu gelen mesajlar biraz farklı. Orada Recep Uçar'ı ayırabilirsin. Recep Uçar'ın uzun bir yardımcı antrenörlük dönemi oldu. Ama senin söylediğin biraz daha farklıydı gelen cevaplara göre.
0: Şimdi 9.48 saatlerimiz. Bugün A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor saat 19'da. Almanya ile karşı karşıya geleceğiz. Grup aşamasında da oynadık. 3-1 yendik. Bugün de başka bir sonucu tabii ki beklemiyoruz. Millilerden 3-1, 3-0 mümkünse. Fazla da yıpranmadan adımızı yarı finale yazdıralım. Eğer yarı finale çıkabilirsek rakibimiz de dün Yunanistan'ı 3-0'la geçen Sırbistan oldu. Burada da herhangi bir sürpriz yok. Voleybol zaten genelde sürprize çok açık bir spor değil. Şimdi yarı finalde dengeler değişebilir tabii ki yakın kalitede takımlar. Her şey olabilir ama çeyrek finallerde şu ana kadar beklenen ölçekte gidiyor. İtalya gerçi dün biraz beklenenden belki bir tık fazla zorlandı. İsveç'i 3-1'le geçebildi. Set verdi. Aldığı setlerde de hep rakibi 20'nin üzerinde sayı buldu. Orada da Haak çok önemli bir oyuncu. Hani Egonu, Melissa Vargas neyse Haak da o kalitede bir oyuncu. O da takımın tabii çok iyi olmaması sebebiyle büyük şampiyonalarda istediğini yapamıyor. Ama
1: o hangi kulüpte oynayabiliyor musun?
0: İtalya'da oynuyor. Imoca Voley'de en iyi takımlardan birinde. Geçmişte Vakıfbank'taydı galiba. Türkiye'de de oynadı. 42 sayı almış 4 sette. Olağanüstü bir şey. 42. Hani 5 sette falan yapanlar tek tük çıkıyor. 4 setlik maçta 42 sayı tek başına zaten takımı taşımış. Ama yeterli olmamış. İtalya Sırbistan oradan geldi. Bugün de Polonya Hollanda var saat 16'da. Eğer bileti olan varsa o maça da gidebiliyor. Bugün senaryemde olacak. Arkasından da Türkiye Almanya tam bir voleybol günü yapabilirsiniz. Tabii hafta içi bilmiyorum. Gerçi geçen şey düşündüm. Hafta içi erken saatlerde çıkıyoruz. Sen de ya da ben çıkıyorum.

0: sen bazen çıkıyorsun. Ya trafikte hep kalabalık mesela, insanlar tabii. Ne yapıyor bu kadar insan diye düşünüyorum hani. Bu kadar trafikte araç var, gidişte var, gelişte var. Acayip insan kalabalığı. Ne yapıyor acaba bu insanlar ya diye zaman zaman aklıma geliyor. Mertçim,
1: hepimizin birbirine sorduğu soru aynı soru da işte şehirde 20 milyon insan olunca her yer her kalabalık şey. Ve her saat zor oluyor. İstanbul bir ara özellikle Temmuz'un böyle ikinci haftasından sonra trafik olarak bir rahatlama yaşamıştı. Ama artık yavaş yavaş okulların başlayacak olmasıyla birlikte artık Eylül ayına da girdik. İnsanlar da doğal olarak şehre geri döndüler. Şimdi gene trafikte kalma süreleri arttı. O yüzden de her saatte, her yerde,
0: trafik.
1: Her anda çok fazla kalabalık ve çok fazla insan var. Hepimiz birbirimize dediğim gibi aynı soruyu soruyoruz. Bu kadar insan ne yapıyor diye.
0: Belki ama bunlar mesela çalışmıyorlar mı? Ya da mesaileri mi farklı benim gibi?
1: Milyonlarca insan çalışıyor ama işte 20 milyon insan var.
0: İlla yani. Çalışmayan ne bileyim. Tabii. Ya da serbest meslek ya da
1: işi gününü, dışarıda olan işi var, dışarıda olan var, bu var yani.
0: Evet, öyle aklıma geldi. Hani bugün de şuradan çıktım. Hani 16'da maç hafta içi ama dolabilir salon ya, atayım örnek
1: dolar
0: veriyorum.
1: Dolar tabii
0: hani
1: canım. Niye istese, de olmasın yani.
0: Bu da bahane değil yani.
1: Hiçbir bahane değil. Ya sıradan bir alışveriş merkezi bile doluyor. Senin söylediğin saatte. Hı hı. O yüzden maçta, bu maçta iki maçta dolabilir. Aynen. Çok rahat bir şekilde.
0: Bir de bunu sen de biliyor musun? Gerçi biliyorsundur sen de. Amirli kadın basketbol takımımızın Dünya Kupası macerası da yarın başlıyor. Biliyor muydun?
1: Vallahi bilmiyordum ama yeter diyorum artık. Yani bu kadın voleybolculardan istediğiniz nedir? Erkek
0: basket, kadın basket.
1: Basket, kadın basket.
0: Voleybol zaten pardon. Oynuyor abi. Bugün maçı var.
1: Voleybol bir sonra şeyde nasıl başlayacak? Ama oluyor ya böyle üst üste şeyleri yapıyorlar.
0: Ama devam ederken de yapmazlar.
1: Geçen gün şey vardı. Bodo'nun Şampiyonlar Ligi maçının bir sonraki gün Norveç Kupası maçı oynadı. Bir sonraki gün.
0: Salı da altyapıyla falan çıktı.
1: Tabii Salı ya da Çarşamba ya da Çarşamba Perşembe. İki günde iki maç yaptılar. Olmaz öyle bir şey mi dedim gene hani. Yok, bizim yedeklerle mi başlayacaklar elemelere falan. Yok. Ne oluyor dedim basket. Bir anda.
0: Kadın baskette Dünya Kupası başlıyor. 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek. Biz de 3. kez Dünya Kupası'nda yer alma hakkı elde etmişiz. İlk kez 2014'te mücadele edip 4. olmayı başarmıştık. Bayağı da iyi bir derece, en iyi derecemiz zaten. 2018'de 10. olmuşuz. 2022'ye katılamamışız. 2026'da da boy göstereceğiz. B grubunda
1: kaç takım var?
0: Pardon, bu 2014'ü söyledim. 16 takım katılıyor.
1: 16 takım.
0: Bizim gruptaki karşılaşmalarımız ya da rakiplerimiz diyeyim zorlu gözüküyor. En azından FIBA'nın o işte sıralamasına baktığında hepsi bizden önde olan takımlardı. O yüzden işimiz kolay değil gibi gözüküyor. Biz Belçika maçıyla başlayacağız grupta. Saat 18.30'da yarın.
1: Avustralya, Porto Rico.
0: Evet. Grubumuz Avustralya zaten en iyilerden biri. ABD burada da en iyi takım. Avustralya'da Fransa ile birlikte ondan sonra gelen takımlar. Burada statü şöyle, 16 takım var, 4 grup var. Biz C grubundayız. İlk sıradaki takımlar direkt olarak çeyrek finale çıkarken 2 direkt çıkmıyor. 2 ile 3 playoff oynuyorlar. Uzatmışlar burada da. Direkt 2'ye o hakkı vermek yerine 2 ile 3'ü playoff oynatıyorlar. 4. de eleniyor grup aşamasında. Burada en azından 3. olarak iddiamızı...
1: Grupta oynadığın rakiple bir kere daha oynama durumun olacak öyle mi?
0: Onu bilmiyorum. Çaprazla oynarsın herhalde ya.
1: Çaprazdır o ya.
0: İşte çaprazdır zaten. Değil mi? Ama 2 ile 3 hani playoff oynuyor. Benim dediğim aynı grup için değil yani. 2 ile 3, 2 ve 3. bitirenler playoff'a kalacaklar. Orada maç yapacaklar.
1: Büyük ihtimalle A'nın ikincisiyle B'nin üçüncüsü oynayacak.
0: Gibi. Aynen.
1: O şekilde gidecekler.
0: O yüzden grubu en kötü 3. bitirmek iddiamızı sürdürmek anlamına gelecek. Lider olmak çok kolay değil Avustralya'nın olduğu grupta. Gerçekçi hedef burada 2 ve 3'e girmek diye düşünüyorum. Millilere de başarılar diliyorum. Yarın yine bir hatırlatırım programın sonunda, daha fazla belki bilgi de verebilirim. Evet, 9.54 saatlerimiz programın sonuna geldik. Şöyle bir mesaj gelmiş. Hafta içi Trabzon'da amatör küme maçına denk geldim. Stat kapasitesi 2000'di ve fulldü. Hafta içi Trabzon amatör küme 2000'lik stat dolmuş. Güzel.
1: Bu arada Kadın Dünya Şampiyonası'nın şöyle bir geçmişine baktım. Avustralya bir tane araya şampiyonluk sıkıştırmayı başarmış. Hı hı. 2006'da.
0: 2006 ama bayağı olmuş üzerinden de bayağı.
1: 98 olmuş. Amerika, 2002 Amerika, 2006 Avustralya, 2010'dan full 2022'ye kadar zaten Amerika Birleşik Devletleri. Ama araya bir tane sıkıştırmaları bile
0: iyi.
1: Bayağı iyi.
0: Fransa'nın yok mu hiç?
1: Yok, hiçbir şey yok. Fransa'nın yani. Yok. 98'e kadar benim gördüğüm önümde yok.
0: Evet. Bunlar bugünlük konuşacağımız konular. Bugünü de yemiş bulunduk. Herkese teşekkür ediyoruz gönderdiğiniz mesajlar için ve dinlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Transfer ateşine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-13 aralığında transfer ateşinde sizlerle birlikte olacağız. Akabinde yine 13-14'te 6. Adam programında yine ben sizlerle olacağım. Bugün yine birlikte geçireceğimiz ciddi bir vaktimiz var. Az önce sevgili Yücel abiyle de konuşuyordum. Geçen hafta cumartesiden bu yana ne yaptı? Geçen hafta değil, bir önceki hafta 7. 12-13 gün falan oldu hakikaten. Son 13-14 günde Batıkan abi, Yücel abi falan en az 10 defa gördüm. Annemle babamı 2 kere falan gördüm. Yani öyle bir aidiyet. Yeni yıl öncesi şirkete oluşturacağımız taleplerde bir tane döşek isteyeceğim kendime burada. Hani seviyorum zaten, sıkıntı yok ama en azından yolda zaman kaybetmeyelim diye. Herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz öncelikle. Keyifli bir gün diliyorum hepinize. Artık haftanın sonuna da yaklaştık zannediyorum. Hepiniz artık enerjinizin son noktasındasınız. Yarını ve cumartesi iple çekiyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum herkese. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Dün Avrupa listeleri verilmeden önce Trabzonspor ve Beşiktaş'tan transfer hamleleri geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray biraz daha sessiz kalan taraflar oldu transferin son gününde. Hepsinin üzerine konuşacağız. Tabii ki sizlerden gelecek sorular üzerine de biraz sohbet edeceğiz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Devam edelim. Evet, Avrupa listeleri belli oldu takımların. Burada son dakika transferleri de oldu. İşte dediğim gibi Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı hamleler vardı. Frankulino, Cu ve Ümit Akdağ hamleleri geldi. Beşiktaş Ümit Akdağ transferinin detaylarını açıkladı. Yine Trabzonspor'un Frankulino Cu hamlesi taraftarda heyecan uyandırdı. Midland'dan geldi. Aral Şimşir'le daha önce de birlikte oynamış bir oyuncuydu ve dün resmi açıklama geldi. Çok beğendiğim potansiyelli bir golcü. Öncelikle Frankulino Cu'dan başlayalım. Ümit Akdağ birçoğunuz daha yakından tanıdığınız için ona birazdan girelim. Bilmeyenler için Frankulino Cu'dan bahsedelim. 22-23 yaşında bir oyuncu. Burada bonservisi için 17 milyon euro Trabzonspor ödeyecek. Yine sonraki satıştan %15 pay ve 4 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalanacak oyuncuya. Frankulino Cu dediğim gibi Benfica çıkışlı Midland'da parlamış bir oyuncu. Savunma arkasına koşu atabilen, birebir de adam eksiltebilen, skor özelliği olan, yani Danimarka Ligi'nin önemli wonderkidlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ki daha önce burada programda da Beşiktaş-Midland eşleşmesi öncesinde çok fazla bahsetmiştim Frankulino Cu isminden. Geçen sene bir sakatlık yaşamıştı. Onun akabinde toparlama süreci bu sezon başı itibariyle biraz daha sancılı gözüküyordu ama çok büyük bir potansiyel. Henüz 22 yaşında, 2004 doğumlu bir oyuncu. Son 4 yılı Midland'da geçirdi. Son 3 yılı diyelim, hadi bu sezonun daha başındaydık ama bu sene çıktı, 10 resmi maçta 3 gol 2 asisti vardı. Geçen sene 22 gollük bir performansı vardı. Gineli bir oyuncu. Önemli bir potansiyel aldı Trabzonspor. Hani son zamanlarda çok eleştiriyorduk ya. İşte Salah transferi, Fabinho transferi, kendi rotasından biraz son yıllarda belirlediği rotadan Trabzonspor saptı gibi bir yorumumuz vardı. Lakin dün yapılan Franquinho Ju transferi gerçekten bu doğrultuda önemli bir transfer bana sorarsanız. Özel bir oyuncu. Süper Lig'de de biraz adaptasyon sürecini üzerinden attıktan sonra fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Burada Franquinho Ju ismini dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı Trabzonspor. Şimdi Onuachu ile birlikte nasıl bir rotasyon olacak? Çift santrfor mu denenecek ya da ne bileyim 4-3-1-2 mesela. Orta sahada üçlü 10 numarada Salah, önlerinde Ju Onuachu ikilisi. Bilmiyorum, bunları görmek lazım. Tabi orada kanat oyuncularını konumlandırmak Aral gibi, Saviolo gibi zor olacak bu formasyonda ama 17 milyon aldığı bir oyuncu Trabzonspor'un herhalde ciddi kar elde edebilir. Yine 30 milyon 35 milyon seviyelerine çıkabilecek bir isimden bahsediyoruz. Eğer bir sağlık problemi yaşamazsa izlemenizi de tavsiye ederim. Hani daha tabii Trabzonspor'da sahaya çıkmadan geçmiş görüntülerini, özelliklerini izlemenizi tavsiye ederim. Ben gerçekten Süper Lig'de hangi takıma gelse rotasyon için ya da farklı bir sebepten çok başarılı bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu anlamda Trabzonspor bence önemli bir işe imza attı. Buradan kutluyorum. Bu arada yine Trabzonspor cephesinde bir teknik direktör belirsizliği var biliyorsunuz. Orada Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından gelecek isimler konuşuluyordu. Vitor Pereira ismi şu anda gündemde Sabah gazetesinin haberine göre. Türkiye'ye dönmeye de sıcak baktığı söyleniyor. Geçen sene Nottingham Forest'ta oldukça başarılı bir yıl geçirmişti. Küme düşme hattından aldığı takımı ligde rahat bir şekilde tutmayı başardı. Avrupa'da yarı final oynadı. Gerçekten önemli Nottingham Forest açısından önemli bir çıkışa vesile olmuştu, kahraman olmuştu Vitor Pereira. Lakin orada biraz hakkaniyetsizliğe uğradı bana sorarsanız. Yani işte günün sonunda Oliver Glasner, son konferans ligi şampiyonu Crystal Palace'ın, aynı zamanda FA Cup ve Community Shield da almıştı son 1-1,5 yılda. Hocası takımın başına geldi ve Vitor Pereira'ya bir haksızlık edildi. Vitor Pereira'nın daha önce Fenerbahçe ile ligimizde yarıştığı yıllar olmuştu. Ligi de bilen bir hoca. Keza transfer konusunda kendi scout ekibiyle çok başarılı hamlelere imza atan, doğru isimleri bulan, Fenerbahçe'ye de zamanında çok para kazandırmış bir oyuncu, hocadan bahsediyoruz. İşte Kim Min-jae bunlardan biri. Yine zamanda Fenerbahçe'ye istediği Morita ismi Sporting'e gitmişti. Şimdi Hull City'ye transfer oldu. Bir Premier Lig oyuncusu oldu gibi gibi bir sürü Vitor Pereira döneminde akılda kalıcı isim var. Bu anlamda Trabzonspor'da da başarılı olabileceğini düşünüyorum ki o da duygusal bir yapıya sahip. Yani sadece parasına bakan profesyonellerden ziyade bu anlamda Trabzonspor taraftarıyla da pozitif bir bağ kurabileceğini düşünüyorum. Ki mevcut Trabzonspor kadrosuyla da başarılı olabilir. Daha önce Porto'da, işte ne bileyim Olympiakos'ta, Fenerbahçe'de, bu tarz büyük takımlarda da çalışmış, büyük takım çalıştırma deneyimi olan da bir hocadan bahsediyoruz. Ben olumlu bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yine Wolverhampton'da çok iyi bir dönemi vardı Premier Lig'de Vitor Pereira'nın. Eğer gerçekleşirse gerçekten bu takım bir yabancı hocanın yönetmesi gerektiği konusunda dün görüşler vardı, uzun uzun da konuştuk. Buna katılmakla birlikte Vitor Pereira'nın da doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Bakalım Trabzonspor için gelişmeler nasıl olacak? Avrupa listesine son olarak Franquinho Ju'yu yetiştirdi Bordo Mavi ile ekip. En azından bunu söyleyebiliriz. Bir özetlemek gerekirse. Şimdi teknik direktör belli olacak. Bu hafta Süper Lig'de oynanacak maçta takımın başında yardımcı antrenör Hüseyin Cimşir olacak. Trabzonspor için bir kritik bir eşik bu haftayı teknik direktör en azından belli olana kadar kurtarmaya çalışacaklardır diyelim. Beşiktaş tarafında bir Ümit Aktağ hamlesi var. Yine Vlahovic'in Sırp basından Mozart Sport'a yaptığı açıklamalar var. Mozart Sport'a da daha önce birkaç haberim çıkmıştı, orada da takip ettiğim bir gazetedir genelde basketbol tarafından ama biraz mesaj bakalım, 2 dakikamız var çünkü sonrasında kaldığımız yerden devam edelim gündemle. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat. Burak Bey, benim işim gereği bu hafta içi radyo dinleyemedim, hiç mesaj da yazamadım. Beşiktaş Alanya'dan bir savunmacı almış, nasıl oyuncu, bilgi verebilir misiniz? Daha oyuncu olacak mı Beşiktaş, bilgi verilebilir mi? Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş. Bir de Çorum Spor'dan bilgi verebilir misiniz demiş satılmış bey. Yusufa Mukoko ismi konuşuluyordu Çorum Spor için, onu söyleyeyim. Kopenhaglı golcü, daha önce Dortmund'da Avrupa'nın önemli wonderkitlerinden biri olarak gözüküyordu ama 22 yaşına geldi ve o çıkışı hala gösteremedi. Belki burada doğru rampayı bulacaktır. Ümit Aktağ iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da zaman zaman adının anıldığı bir oyuncu. Sol stoper. fizik yapısı sert, uzun boylu bir oyuncu, nispeten hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Romanya milli takımının da ciddi talebi olan bir oyuncu. Hala milli takım seçimini yapmadı. Burada Beşiktaş için o da kritik. Çünkü 3 maça çıkarsa başka bir milli takımın formasıyla yabancı kontenjanına düşüyor. Bence önemli bir ekleme rotasyonda. Burada Emirhan Topçu ile birlikte, iki iyi yerli stoperle birlikte sol stoper rotasyonu bence Beşiktaş tamamlamış oldu. İşte Agbadu sağ stoperde Calo ile birlikte, arkalarında Yasin Özcan'la birlikte 5 kişilik bence kabul edilebilir bir rotasyon ve hani birbirlerinin olmadığı denklemde çok da birbirini aratacak oyuncular değil. Bu anlamda ben Ümit Aktağ hamlesini faydalı buluyorum. Bence önemli bir oyuncu. İyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'tan orta sahaya da yabancı bir ekleme bekliyorum. Burada yerli rotasyonu için Ümit Aktağ'ın gelmesi, yerli bir stoper tercih edilmesi buna delalet ediyor. Avrupa listesine yetişmese de biliyorsunuz üst turlarda Avrupa listelerini revize edebiliyorsunuz. O yüzden en azından ligde biraz elini rahatlatmak açısından hocanın bir orta saha transferi gelecektir bence. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Tüm konuklarına, radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerine, kardeşine, Delfin Yunus'ta neye, Salim Manava'da çok selamlar. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin, ayağına taş değmesin, iyi ki varsın Burak Alaca demiş. Çok teşekkür ediyorum buradan Hüseyin Bey'e. Selamlar, saygılar. İyi günler, keyifli günler dileyelim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Şunu sormak istiyorum. İsmail Hoca'nın Asensio ile arası pek iyi gözükmüyor. Talişka'da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının en büyük etkeni bana göre yaptığı skor katkısıyla. Asensio ile arası kötü, ok alıyor, takımı yukarı çeken Talişka gönderiliyor. Akla şu soru geliyor. Bu takım İsmail Hoca'nın takımı mı, Aziz Yıldırım'ın takımı mı, Mustafa Demirkaya demiş. Yo, Talişka'nın gönderilmesini ben doğru buluyorum. Yani Talişka skor katkısı olarak işte zayıf takımlara karşı çok fark yarattı. Çünkü özel bir tehdit. Hani sol ayağını aldığında ya da ceza sahası çevresinde Talişka gol yapma potansiyeli olan bir oyuncu ama maçların intensity, yoğunluğu, savunma sertliği, takım kalitesi arttığında Talişka zarar yazar. Neden diye sorarsanız topu ayağına aldığında düşündüğü iki şey. Soluna çekip vurmak ya da faul almaya çalışmak. Hücumda organizasyon rolünü üstlenmiyor. Burada işte Greenwood'a mesela bir önceki turlarda oynanan maçlarda topu geri alamadığı için bir serzenişi vardı falan. Onun haricinde takımın bağlantılarını bozuyor. Top hep Talişka'nın ayağında patlıyor. Yani topu, hücumu bitiren oyuncu konumunda oluyor Talişka genelde. Bu anlamda Fenerbahçe gibi rakip yarı sahaya yerleşip üretken olması gereken kapalı savunmalara karşı oynayan takımlarda Talişka doğru bir formül değil. Şunu yapabilirdin. Hani 70'ten sonra oyunu atıp sıkışan maçlarda bir bypass olsun diye Talişka'yı kullanabilirdin. Onu da ona ikna etmek zor. O yüzden ben burada verilen karara saygı duyuyorum. Nispeten de makul buluyorum diyelim. Kısa bir reklam aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra devam edelim. 0538-052-1487 diyelim. Devam edelim.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Çok sayıda mesajımız var. Biraz Trabzonspor konuştuk. Beşiktaş'a da geçeceğiz ama mesajları biraz daha eritmek isterim. Çünkü dün şey oldu. Mesajları ara ara okumaya devam ettikçe diğer mesaj atan dinleyicilerimizin mesajıyla okuduğumuz zaman arasında çok gap açıldı. Orada insanları da sıcak tutabilmek açısından. Biraz daha tez vakitte okuyalım. Bir duyuru atıyorum bu arada sosyal medya üzerinden de program için. Oradan da programı bekleyen dinleyicilerimiz varsa bir de ricada bulunmak istiyorum mesajlara dönmeden. Dün de söylemiştim hani bunu çok da tekrar düşmek istemem. Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı rica etmiştim. Bugün de farklı bir ricam olacak. Son attığım videonun biraz daha hızlı etkileşime girebilmesi için Beşiktaş'ın bütün transferlerini, Ümit Aktağ hariç videoyu çünkü dün sabah çekmiştim. Değerlendirdiğim bir video var. Videoya beğeni ve yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Biraz daha dediğim gibi etkileşime hızlı girebilmesi açısından sizden böyle bir destek rica edebilirim bugün. Şimdiden katkılarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalındaki son videoya beğeni, yorum ve destek, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Biraz daha etkileşime girmesi açısından sizin burada yapacağınız katkılar benim açımdan kritik olacaktır. Şimdiden dediğim gibi teşekkürlerimi sunuyorum ve mesajlara dönüyorum. Günaydınlar Burak Bey demiş bir dinleyicimiz. Azerbaycan-Türkiye dostluğu, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la oynadığı bir iki takımın birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşmış Dursun Türker. Azerbaycan halkıyla genel itibariyle iyi ilişkilerimiz var. Burada sevgili Caner abi, Azerbaycan kökenli Caner Aydaş, yine eşi İnce abla. Buradan sevgiler Aydaş ailesine de Azerbaycanlı. Bir gün Beşiktaş'ta bir program için çekime gitmiştik sevgili Caner Aydaş'la. İşte hep Azerbaycan üzerine mutfağına, kültürüne konuşurduk. Bana git diye de çok söylerdi. Sağ olsun beni orada bir Azerbaycan lokantasına götürmüştü. Şimdi isim vermeyeyim ama yemek yemeye. Orada ağırlamaları, kültürlerindeki küçük farklı nüanslar vesaire bana çok iyi hissettirmişti. Keyifli bir gündü. Buradan Caner abiye de bizleri dinliyorsa sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Kendisi de benim için hakikaten yaklaşık 3-3,5 yıl oldu Caner abiyle tanışalı. İlk tanıştığımız günden beri hep... Hani laf olsun diye abi gibi değildi, hep öz abi gibiydi, hep kolladı, hep benim için bir şeyler yaptı sağ olsun. Hani ailecek de diyaloğumuz var, yani eksik olmasın gerçekten. Caner Aydaş'ın da yeri bende ayrıdır, burada hazır konusu geçmişken bir bahsetmek isterim. Benim için çok kıymetli biridir diyelim, devam edelim. İyi yayınlar. Pereira Trabzon'a gelirse Aral Şimşir'den yeni bir Ferdi yaratabilir mi sizce? Ercan Sürücü'yü Aral Şimşir'den yani... Bek denemesine gerek yok ya. Aral Şimşir iyi bir hücum oyuncusu. Bence Aral Şimşir'den belki bir 10 numara yaratılabilir sol kenardan ziyade. Ama o kadar radikal bir değişiklik yapar mı Pereira Hoca bilmiyorum. Hani fiziksel olarak iri de bir gövdeye sahip Aral Şimşir. Hani savunma tarafında da belki başarılı olabilir ama hücum özelliklerinden bence Trabzonspor'un faydalanması lazım. Trabzonspor'da işte sol kenarda oynayan Savyolo gibi oyunculara nazaran bence Aral Şimşir daha yetenekli bir oyuncu. O yüzden Aral'dan hücumda faydalanmak bence daha makul olabilir. Abi merhaba, sizce bu sene hangi takımlar düşer demişsiniz. Maalesef Erzurumspor şu an için buna ciddi bir aday gibi gözüküyor. Bilmiyorum, transferin son günlerinde belki bir şeyler yaparlar ve bu hani mevcut görüntüyü değiştirirler. Bunu kestirmek zor. Ya da ne bileyim devre arasında ya da sezon içinde takım form tutar. Bunları göremiyorum ama öngöremiyorum ama Erzurumspor'un şu an o pozisyonda olduğunu söyleyebilirim görüntü olarak maalesef. Yine bir ligdeki takımları tekrar gözden geçirip bir yorum yapmak isterim buna. Lige kötü başlayan Konyaspor'un toparlanmasını bekliyorum. Şu an açık bir şey söyleyeyim size. Erzurumspor hariç net şu takım düşer görüntüsünde olan bir takım yok. Hani kadro mütevazılığı olarak biraz Eyüpspor dikkat çekiyor ama orada da sevgili Özhan Pulat bence takımı oradan çıkaracak mahir bir hoca. Bence diğer daha iyi gözüken takımlara nazaran orada da ciddi bir teknik direktör avantajı var Eyüpspor tarafının. Dediğim gibi şu an Erzurumspor haricinde bir takım çok kendine ele vermiyor düşüp çıkmak anlamında. Selamlar, ben İzmir'den Kudret Hakan. Merak ettiğim konu Arda Okan Galatasaray ve Fenerbahçe'ydi, anılıyor. Sizce hangi kulübe daha yakın, bilginiz var mı? Şu an Galatasaray'ın daha net bir arzusu var. Fenerbahçe için hani Semedo'dan çıkılmadı henüz. Yerli bir sağ bek alınsa Semedo'dan çıkılıp... Bence Mert Müldür çok iyi bir oyuncu mesela. Hani haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Hani 8 milyon euro Göztepe'nin istediği meblağ, belki Galatasaray'ın buna ihtiyacı olabilir. Hani yerli rotasyonunu genişletmek, net bir sağ bek elde etmek için. Çünkü Salah iyi oynuyor da. Çok iyi de oynuyor bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın ama. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde Mert Müldür gibi yerli bir oyuncu varken, ki milli takımın sağ beki yani. O yüzden hani Fenerbahçe'nin o noktaya 8 milyonluk bir ikinci hamle yapması bana mantıklı gelmiyor. Galatasaray kağıt üstünde daha makul bir opsiyon gibi gözüküyor. Burak Bey merhaba, ben Münih'ten Tolga. Fenerbahçe'de kadro ve transferle ilgili herkesin kendi mantığına göre bir doğrusu var. Ama bizim bundan sonra bütün oyunculara destek vermemiz lazım. Sadece haklı çıkabilmek için değil, takımın başarısızlığının kesinlikle istenmemesi gerekiyor. Bunu taraftara söylemek istiyorum. Güzel bir mesaj. Yani artık mesela transfer bitecek bir yarın. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Samsunspor, Gençlerbirliği fark etmiyor. Şimdiye kadar olan transfer dönemini geride bırakıp bundan sonra takımı iteceğiz. Yani taraftar olarak söylüyorum, takımı itmemiz gerekiyor. Ya çünkü şey vardır. Bunu genel hayattan söylersem daha herhalde net bir şekilde herkese geçeceğini düşünüyorum. Geçmişteki meselelere ah be demek bu bir işe yaramıyor. Keşke demek de bir işe yaramıyor. Önüne eğer hani bir müsabık bir şeyin içindeysen özellikle ya da hayatta öyledir bu arada hani her gün... Bir mücadele içerisindesin, çalışıyorsun, işte para kazanmaya çalışıyorsun, bir şeylere yetişmeye, sorumluluklarına yetişmeye çalışıyorsun gibi gibi bir sürü şey varken keşke diyerek vakit kaybetmeye gerek yok, önüne bakman lazım. Yoksa arkana bakarken yürürsen tökezleyip düşersin, o iyi bir şey değil. Taraftarların da bu konuda kulüpleri iteklemesi lazım, yürürken önüne bakacaksın abi, velhasıl bu şekilde söyleyebiliriz. Selam Burak abi, Ümit Aktağ'ın Alanya'daki oyunuyla Beşiktaş performansı aynı olur mu sence? Her iki takımın oyun tarzı farklı çünkü. Orada Pereira, Joao Pereira biraz farklı bir şey yapıyor ama. Burada da şey olacak tabii, Ümit Aktağ biraz daha geniş alanda oynayacak. Hani Beşiktaş rakiplerini üzerinde kabul eden, kendi yarı sahasında kabul eden bir takım değil. Burada Ümit Aktağ'ın biraz çabukluk zaafı ortaya çıkar mı diye düşünüyorum ama. Henüz nispeten 25-26 yaşında bir oyuncu ki kumaşı da var. Hani daha önce Chelsea altyapısına falan gitmiş, potansiyel görülen bir oyuncu. Burada toparlayabileceğini düşünüyorum Ümit Ak'tan. Yani toparlamaktan kasıt adapte olabileceğini düşünüyorum en azından. O şekilde söyleyeyim. O yüzden ben genel itibariyle Ümit Ak'ta transferini olumlu yorumluyorum. Yani sizin de fikriniz nedir bilmiyorum ki. Emirhan Topçu gibi orada iyi bir sol stoperi var. Yani Emirhan Topçu geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş

0: için son 2 senede kötü dönemlerinde takımda olduğu için iyi gözükmüyor ama Abdülkerim Bardakçı da mesela yerli bir stoper, senelerdir Galatasaray şampiyonu oluyor. Yani iyiyse iyidir, bunun yerlisi yabancısı yok. Ben Emirhan Topçu'nun sakarlığını bir kenara bırakıyorum ki yanında Calo gibi artık. Marcelo'nun bir ikinci versiyonunu bulmuşken toparlayıcı aklı başında. Emirhan Topçu'nun savrukluklarının da biraz giderilebileceğini düşünüyorum ama çabukluk anlamında, mücadelecilik anlamında, temas anlamında Emirhan Topçu iyi oyuncu. Yani ben bu anlamda Emirhan Topçu'nun var olduğu denklemde Calo'yla zaten bir stoper sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Hele ki arkasında şimdi iki tane de Agbadu ve Ümit Aktağ gibi stoper varken. İzmir'den Gürsel Bey'miş bu arada mesajın sahibi. Selamlar, sevgiler kendisine. Burak Bey, hayırlı yayınlar. Sizi dinlemek gerçekten keyifli. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın demiş Fikret Bey. Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetimiz karşılıklı. Burada dinleyicilerimizin katılımı, programa yorumları, yine kattıkları enerji itibariyle ben de çok mutlu hissediyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Bilmukabele diyelim. Selam Burak abi, ben Turgut, sana bu saatte çok alıştık. Salim Manav'la beraber mi yayın yapsanız çok iyi olur aslında demiş. Ya Salim abinin yayınlarında çok fazla konuklar oluyor. Bir de işte bugünün normalde perşembe cumalar özelinde söylüyorum. Bir akabindeki saatte, 1-2'de benim zaten kendi yayınım oluyor 6. adam. Hani basketbolla ilginiz vardır yoktur onu tabii ki bilemiyorum ama her zaman bekleriz. Genel evet, dinleyici feedbackleri şimdiye kadar çok güzel, çok pozitif, güzel sözler işliyoruz sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu saat hakikaten keyifliymiş Salim abi. İşini biliyor. Şanslıymış. Gerçekten onu söyleyebilirim. Merhabalar. Selamlar. İyi yayınlar. Bursa'dan. Şimdi Fenerbahçe'deki oyuncu UEFA tarafından disiplin soruşturmasını aldı ve en az 6 maç ceza alacağını düşünürsek sizce yazık değil mi? En önemli oyunculardan ikisi koskoca Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin. Bu hareketlere ne gerek var? Greenwood ve Gündüz, yani inşallah 6 maç çıkmaz. Zaten 8 maçın maratonun yarısında onların olmaması Fenerbahçe'nin belini çok büker. Fenerbahçe açıklama yaptı soruşturma açıldığı ile alakalı dün Greenwood ve Gündüz üzerinde. İnşallah öyle olmaz dediğim gibi. Olursa çok büyük sıkıntı. Yani orta sahada senin enerji kaynağın Greenwood, hücumda da en net üretici bana sorarsanız. Orta sahada Gündüz'ü, hücumda da en önemli üretici bana sorarsanız Mason Greenwood. Bunlardan mahrum kalmak çok tabii ki ideal bir senaryo değil. Yerlerini doldurmak da kolay değil. O yüzden ümit ediyorum. Biraz daha hafif bir ceza çıkar. Yani ne bileyim 2-3 maçta kurtarabilirlerse gerçekten güzel olur. Burada Fenerbahçe'den yapılan açıklamayı da aktarayım sizlerle ifadesine. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu Rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Gündüz'ü ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız diye paylaşmış Fenerbahçe. Yani dediğim gibi inşallah çok hafif bir cezayla, ne bileyim, hani en kötü ihtimalle 2-3 maçta kurtulurlar. Aksi takdirde 6 maç, ki burada fikstüre de bakmak lazım kimler nasıl hangi sırayla oynayacak ama çok iyi bir görüntü değil. Naci ben İstanbul'dan, Erzurum'da dayı kediyi tekmelemese bir ihtimal kalabilirlerdi. Burada onun karması mı diyoruz? Hayvanlara şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. Hiçbir şeye şiddetin, insana, hayvana, herhangi bir şeye şiddetin hiçbir türlüsünü tasvip etmiyoruz. O yüzden burada Erzurumspor'a bağlamak için söylemiyorum. Burada genel bir mesaj veriyorum. Hakikaten hoş değil. Neden diye sorarsanız, yani ne zorun var? İnsanların arasındaki tartışmaları, gerilimi anlayabiliyorum. Herkesin belli bir düzey agresyonu var. Hayat zor, kabul ediyorum falan. Bunlar bu arada geçerli sebepler değil ama neden yaptın? Bu yüzden. Tamam, okey. Doğru değil ama anladık. Ama hayvanlara şiddet gerçekten, yani burada hep şey derler ya, dilsiz, Allah'ın dilsiz kulları diye. Biraz öyle düşünmek lazım yani. Hiçbir zararı olmayan, kendi halinde belki açıkta olan bir hayvana tekme atmak falan, yani bu kadar kötü insan olamazsınız ya. Olmamalısınız. Ya çünkü bu ne biliyor musunuz? Bu tamamen aşağılık kompleksinden ileri geliyor. İçindeki öfkeyi herhangi bir insana aksettirecek özgüveni kendinde bulamadığı için orada sokak hayvanına tekme atıyor. Bu gerçekten büyük bir aşağılık kompleksidir, aşağılık bir harekettir. Herhangi bir hayvana, kedisi köpeğinden bahsetmiyorum. Bu şekilde bir muameleyi hakikaten doğru bulmuyorum. Ümit ediyorum artık, bilmiyorum bunu. yargı bazında mı yargılanıyor şu an kendisini durumda bilmiyorum ya da ne bileyim. İnşallah adalet bir noktada artık ilahi adalet mi olur, yargı mı olur, yerini bulur ve bunun bedelini öder. Bir ders alması gerekiyor insanların. En büyük sıkıntı bu. Hepimiz hatalar yapıyoruz gündelik hayatta. Bu arada illa birine zarar vermek, bir şeye zarar vermekten bahsetmiyorum. Bir bedeli oluyor ama şöyle bir şey var. Hani bugün ben yanlış bir karar verdiğimde hepiniz için söylüyorum. Bunun bir şekilde bedelini ödemediğinde o hatanın vahametini anlayamıyorsun. Orada nerede yanlış yaptığını anlaman için bir kere kafana vurmaları lazım. Bir dank etmesi lazım. O yüzden bunu herkesin iyiliği için söylüyorum. Kendim de dahil ümit ediyorum. Hatalarımızın çok hani hataya göre değişir ama hatalarımızın bedelini az da olsa bir şekilde ödeyip doğru dersleri çıkartmak hepimize nasip olur. Aksi takdirde çok savruluyoruz. Olmayacak yerlere, olmayacak kafa yapılarına gidiyor. Ne diyeyim? Burak abi selamlar, İstanbul'dan erdi ben. Mesajlarımı, şiirimi okuyup güzel sözlerine beni mutlu ediyorsun. Allah da seni mutlu etsin. Yorumların ve samimi üslubun gerçekten çok keyifli. Gerçi Beşiktaşlı olman konusunda aynı fikirde değiliz. Orada ufak bir problemim var. Kendisi Fenerbahçeliymiş bu arada. Ama iyi yorumcuya da hakkını vermek lazım. Sesine, emeğine sağlık abi. Güzel yayınların ve güzel sohbetin daim olsun. Selamlar, sevgiler demiş. Bir kartal emojisi ve tokalaşma emojisi koymuş. Çok teşekkür ediyorum. Yani Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaş çok takılmıyorum. İnsanız hepimiz sonuçta. Aramızda iyi bir frekans varsa zaten bu şey gibidir. Ne denir ona? Maç haftada bir gün oynanıyor. Ondan sonra da hayat devam ediyor. Hayatımıza odaklanalım. Genelde bunu birçok şey için söylerim. Hani mesela çok politika konuşmayı da sevmem. Neden diye sorarsanız seçim 4 yılda bir olur. Randa gidersin, oyunu verirsin. Geri kalan 3 yıl boşuna konuşmaya değmez gibi bir bakış açım var. Futbolda da öyle. Tadını çıkartmak lazım. Buradan sevgili Erdi'ye de selamlar. Her gün güzel şiirler atıyor programa. Bugün de bekliyoruz. Burada şey vardı ya, eskiden gazetelerde gönüllü şairlerin köşeleri vardı. O tarz bir hava katıyor programa. Güzel de oluyor. Sevgilerimi yolluyorum buradan. Sevgili Erdi'ye. Selamlar Burak Bey, Ali İmran ben, ricanız yerine getirildi, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Yorumları da cevaplandıracağım bu arada ilerleyen dakikalarda bir reklam arasında telefondan. Sizlerden ricam şu olacak: Burak Alaca YouTube kanalında son attığım videoya beğeni ve yorum atarsanız biraz etkileşime girebilmesi açısından beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir destek rica edeyim. Tabii olmayanlar da abone olabilirse çok mutlu olurum. Hani bu yeni yaptığım bir proje. Genel itibariyle şöyle bir tespit yaptım. Hani ilginizi çeker çekmez o yüzden biraz açıklama ihtiyacı duyuyorum. Ben biraz dikkat dağınıklığı olan biriyim. Videolar çok uzun. Yani bugün çok video izleme alışkanlığım da yoktur ama işte ne bileyim, kulüp tuttuğunuz takımla alakalı, basketbol, futbol fark etmeksizin bir videoya girdiğin zaman 45 dakika, 1 saat boyunca sürekli bir aşırı detaylarda boğulma durumu sezinliyorum. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Hap içerikler genel itibariyle. İşte dün mesela tüm Beşiktaş'ın transferlerini 16 dakikada 7 tane transferi değerlendirdik tıkır tıkır tıkır. Ya böyle olunca herkes de şeyi tespit ettiğim için bunu yaptım bu arada. Sosyal medya kaydırma özelliği, artık tüketimin 1-1,5 dakikaya inmesi. Partlara da ayırdım. Böyle olunca kimse sıkılmıyor. Çabuk da tüketilebiliyor. Bu anlamda genel itibariyle bu yönde sosyal medya ve YouTube'u birbiriyle tüketim olarak sentezlemeye çalışıyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son videoya beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyeyim. Buradan Ali İmran Bey'e de teşekkür edeyim desteği için. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Gerçekten güzel bir program yapıyorsun. Anadolu Ateşi'ne abone olduk. Teşekkürler demiş Önder Bey Ankara'dan. Cuma'ya kadar ben de bugün günlerden çarşamba mı sevgili Batıkan abi? Bugün perşembeymiş. Hadi yarına kadar ben de, gelecek hafta sevgili Salim Manav geri dönüyor. 6. adamda buluşuruz. Yine perşembe, cuma, cumartesi, pazar buradayım. Yine bahse gireriz de buradayım. Bildiğim kadarıyla gelecek hafta perşembe, cuma ters köşede de buradayım. Yani bayağı bir vaktimiz var. Buradan Önder Bey'e de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani program haricinde de, programım olmayan günlerde de YouTube kanalında canlı yayınlar açacağım. Orada sohbet için gelirseniz çok sevinirim. Böyle mesajları görmek biraz laflama hoşuma gidiyor. Bakalım. Neler varmış? Burak Bey merhabalar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Ege Büyük. Bu seneki transfer politikamızı bütün renktaşlarım eleştiriyor ama kadro derinliği olmadığını söylüyorlar. Ben onların aksine daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan önceki sezonlarda kadro derinliği yapmaya çalışırken kaliteli ayaklardan uzaklaşmıştık. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman bence bütün mevkilerdeki oyuncular kendi mevkisi üzerinde dünyada ilk 30'a girer. Bu kaliteyle bu sezon istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Bütün Radyo Spor ailesi ve dinleyenlerine selamlar, saygılar demiş. Buradan selamlar Ege Büyü'ye. Yani burada şey var, hani rotasyondan kasıt çok elinin bol olması Nan kenara sakatlıkları sezon içinde tolere edebilmek bence önemli. Bu anlamda Fenerbahçe'de orta sahada işte orada atılabilecek bir İsmail Yüksek var. Şu an Asensio'nun bir backup'ı yok ama. Orada belki bilmiyorum nasıl bir deneme yapılabilir duruma göre. Yani biraz orta saha konusunda çeşitlilik olmadığını düşünüyorum. Yani savunmada bekler konusunda da bir eleştiri var ama işte Semedo, Mert, Archie, Levent okey bence. Bir problem görmüyorum. Onun haricinde orta sahada 3 tane 6 bir tane 10 olması orada bir bağlantı oynayacak 8 belki Szymanski'yi bile bilmiyorum ya da iyi bir Fred'i bile arayabilir Fenerbahçe ama onun haricinde iyi bir kadro olduğu konusunda hemfikirim sizlerle. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim ardından devam edelim. 0538 052 14 87 birazdan buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet mikro bir aranın ardından kaldığımız yerden sizlerle İstanbul'a arkama yaslanıp telefonu elime almıştım derken reklam bitti. Sağlık olsun arayı açmamış olduk sıcağı sıcağına devam edelim. Ne diyorduk mesajlara bakalım. Fenerbahçe Gendouzi'nin yaptıklarının neyini savunacak acaba? Ya burada Fenerbahçe neyi savunacak edecek olarak bakmayın. Yani dışarıya karşı biriz. Gendouzi ters bir hareket yapmıştır. Evet yapmıştır. Ama Avrupa'ya karşı Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya, işte ne bileyim Roma'ya, Liverpool, Atletico Madrid'e karşı oynayacağı takımlarda bir Türk takımı olduğumuzu düşünün. Kendi içimizde bile bu kadar adaleti aramazken dışarıya karşı bu kadar adalet düşkünlüğü bana doğru gelmiyor. Kusura bakmayın yani bu söylediğim çok etik bir ifade değil ama... Yani ben Türk takımlarını desteklerim. Etik olma zorunda bu konuda hissetmiyorum. Yani bir gerekirse dışarıda esip gürlesinler ama yine de bizim haklarımız korunsun. En iyi senaryoyla hayatımıza devam edelim. Yani içeride tabii kişiler değişir. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Hem seni dinliyorum hem de model yapıyorum. Saygılar demiş. Buradan Spor Sergi Hüseyin Bey'e kolaylıklar diliyorum. Kendisi ayakkabıcıymış bu arada. El işçiliği yapıyorsunuz bir de anladığım kadarıyla. Vallahi kutlarım. Şey çok önemli artık. Günümüz çağında her şeyin tükendiği noktada zanaatkarlar hatta sanatçılar birbirinden ayrı şeyler olduğunu bilerek söyleyeyim yanlış anlaşılmasın çok önemli. Bütün dünyada hayat basitleştirildi. Üretilen şeylerde özen yok genel itibariyle fabrikasyon oluyor bunu sadece tekstil özelinde söylemiyorum gıdaya kadar her şeyde söylüyorum. Sanat tükendi artık modern sanat diye bir zırva çıkartmışlar hepinizin malumu işte ne bileyim tavandan bir kadın sarkıtıp saçlarına boya sürüp yerde değişik değişik imgeler çiziyorlar istemsizce. Yarın müzede muz kabuğu atıyor adam kenara gidip etrafında millet fotoğraf çekmeye başlıyor falan hani sanat da tükendi kendini yenilemiyor zanaat de tükendi. Bu yüzden böyle şeylerin yaşatılması bence önemli. Burada çok kıymetli bir meslek yaptığınızı söylemek isterim. Buradan Hüseyin Bey'e sevgilerimi aynı zamanda iletiyorum. Dünya artık kendini yenilemediği bir noktaya geldi. Teknoloji ilerliyor ama dediğim gibi insan becerileri çok ilerlemiyor. Burada biraz insanlar kendi becerilerini artık teknoloji üzerinden ilerletmeye başladı. Ve bu bence ilerleyen noktalarda birey bazında körelmemize çok neden olacak. Mesela artık çok iyi yazarlar yok eskisi kadar edebi anlamda. Ya da ne bileyim çok iyi sanatçılar çıkmıyor. Müzikte de böyle. Ya mesela bilmiyorum geçmişi sever misiniz? Yerli yabancı gitmek gerekirse. İşte Erkin Koray'ın Tek Başına diye bir şarkısı var. Cem Karaca'nın şeyi vardır çok meşhur. Bu son olsun diye. Yabancılarda bir sürü işte. Pearl Jam'ler, Guns N' Roses'lar falan. Oradaki kaliteye bakıyorsun. Hatta farklı türden de gidelim. Hani Eric Clapton'a bakıyorsun. Pops'a Michael Jackson'a bakıyorsun. Şu an öyle bir şey yok. Bilgisayardan yapıyorlar ya. Şimdilerde çok meşhur bir şarkı var biliyorsunuz. Sosyal medyada yaz boyu istila etti hepimizin önüne düştüğü. Mesela hanımefendi şeyden yapmış. Yapay zekadan yapmış. Şimdi şeyin background'una bakıyorum. Bir şarkı yazılırken geçmişte mesela. Cem Karaca'nın Ceviz Ağacı şarkısı Nazım Hikmet'in bir şiirinden yazılıyor. İşte Nazım Hikmet polisten kaçarken ağaca tırmanıyor. Ağaçtaki yaşadığı o an o şiiri yazıyor. Bakın anlatıya bakın. Bir şair Gülhane Parkı'nda bir ağaca tırmanıyor. Orada yaşadığı an kaleme alıyor. Bunun üzerine kafa patlatıp öbürü onun aranjesini yapıyor. Bestesini yapıyor. Şarkı yapıyor. Kaydı bile bir sürü zaman alıyor. Belki burada yani şiirden itibaren 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bir ona bak. Bir de yapay zekadan 2-3 saat içinde yaptığım bir şeye bak. Benim gözümde aynı değil. Seversiniz sevmezsiniz. Onu bilmiyorum ama... ben en azından hayata bakış açım itibariyle emek olmayan hiçbir şeyin güzel olduğunu düşünmüyorum. Kendim de hayatta hani atıyorum bu bahsettiğim YouTube videolarında kurguyu kendim yapıyorum. Burada yayınlara konuk almamaya çalışıyorum. Hani saatimi kendim doldurmaya çalışıyorum. Hani sizlerle sohbet ediyorum. Biraz da radyo dinleyicisini sıcak tutmak için. Hani bir köşede dinlemekle dahil olmak aynı şey değil ya. Hani şey vardır... çalışıyorsundur, araba kullanıyorsundur, bir şeydir, bir köşede açık döner. Ama şu an interaktif yaptığımızda başka dinleyiciler bize yazdığında, böyle sohbet ettiğimizde falan, yazmayanlar da en azından bir şekilde kendi dahili hissediyor. Bu biraz da sizi yayının içine çekmek için güzel bir şey. Ben de ekstra keyif alıyorum falan. Emek olmayan hiçbir şey benim çok hoşuma gitmiyor, ya da minimal düzeyde olan. O yüzden